0: Yani dediğimiz gibi 11 hazır olsa da muhtemelen bir stoper takviyesi olacak. Yine Noah Lang gibi yani Barış'a yardımcı bir oyuncu rolü bence mutlaka lazım. Onun dışında belki merkeze bir takviye daha, yedek bir santrofor.
1: Yedek santrofor kesin.
2: Kesin şart.
0: Yani şimdi şöyle düşündüğümüzde de bir 4-5 tane takviye sanki gerekiyor gibi görünüyor. Tamam, bugün 24 Temmuz. Galatasaray'ın zamanı var. 8-9 Eylül çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar.
1: Bir de ligi götürür bu kadro. Önemli olan Şampiyonlar Ligi için yapmak
0: hocam lazım. Değil mi? Yani yok, yarın lig için 11 hazır zaten. Tabii yani. Ama
2: bir an önce transferleri yapman lazım. Şampiyonlar Ligi'ne kadar en azından oyuncuları hazırlaman lazım.
1: Tabii canım. Bir de oynayacak da takım alışacaklar.
2: Tabii takım şey alışacaklar. Yani, birkaç resmi maç oynaması lazım.
1: Ya, konsol oyunu değil ki bu yani. Koy oynasın. Aynen. Yani. Alışacaklar tabii, öyle bir şey değil. Kolay değil. Bir şekilde bence oradan şey yapılacaktır ama naçizane görüşüm bir tane bu kadar. Şimdi rakiplerin bu kadar isimli oyuncu getirdiği yerde burada işte, en az bir tane getirecektir.
2: İşte Galatasaray camiası taraftarı işte burada sıkıntı yaşıyor. Yani Fenerbahçe transferleri yaptı. Yani belki bir nokta yapacak. Beşiktaş yavaş yavaş bir noktaya geldi. Trossard bence çok önemli bir oyuncu.
1: Tabii canım. Şimdi, çok iyi oyuncu.
2: Galatasaray camiasına baktığın zaman herkes, bir de Galatasaray camiasında çok başarıyla alakalı büyük sıkıntı var. Ya geçen sene 16'ya kalmış Galatasaray takımı. Bir maç kaybediyor, Okan buraya istifa diyorlar yani. Anlatabiliyor muyum ya? Öyle de bir sıkıntı var Galatasaray camiasının. Öyle bir problem var. Ve bunu çok yakın zamanda da bunu konuşabilir bu camia. Onun için bir an önce çok doğru transferlerle, doğru bir oyunla bence yani bütün takımlarımız iyi olsun. Ben Trabzon takımını mesela çok beğeniyorum. İyi bir takım oldu.
1: Avrupa'da iş yapalım artık.
2: İş yapalım. Yani biz mesela iyi olalım
1: iyi
2: ki.
1: İyi iş yaptı geçen
2: evet,
1: sene.
2: Evet, ligde çatır çatır önemli tamam. maçlar oynayalım. Birbiriyle oynayan maçlarda da çok önemli işler yapalım. Kalite ama artsın. Önemli olan Avrupa bizim için.
1: Tabii. Ligde bakmayın yani son geçen yıl da lig çok kötüydü ya.
2: Çok kötüydü.
1: Maç çok maç, skorboard'da kaç maçta zorlandık. İşte çok. Siz de yapıyordunuz çok, yayın. Siz evet. de zorlanıyordunuz
2: çok
1: yani.
2: Zorlanıyordum.
1: Doğru mu? Çünkü oyun oynayınca
2: aynen. Neyi anlatacaksın yani?
1: Neyi anlatacaksın?
2: Neyi ifade edeceksin?
1: Çok zor oluyorsun. Evet. İyi oyunda iyi hocayla iyi oyuncularla oynanıyor.
2: Kesinlikle.
1: Ama ben bu sene ümitliyim. Bahsetmiş olduğumuz oyuncularda geldiğinde özellikle Avrupa'dan ligi bir şekilde takımlarımız oynar ama Avrupa'da da ben artık iş yapmamız gerektiğini. Avrupa Ligi'nde çeyrek finaller, Konferans Ligi'nde yarı finaller. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final zor bir hedef de olsa bunda en azından 16'lara yani ne diyelim her yıl Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmamız lazım. Bu kadar büyük ekonominin harcanan
2: bu kadar harcanan paraların karşılığı olması lazım. Yani.
0: Zaten şöyle şimdi geçen yıl Galatasaray son 16'ya kaldı.
1: Doğru.
0: Sezon sonunda Abdullah Kavukçu'nun açıklaması 450 milyon olan dedi hani genel bütçeyi, bu arada bu transfere ayrılacak diye çok yanlış algılandı.
2: Değil
0: yani bütün maaşlarla birlikte onu 600'e çekeceğiz dedi.
2: Evet.
0: Şimdi hedefte ne olabilir bundan sonra hocam değil mi? Yani hem bütçe artacak hem 4'ün üzerine gelen. Tabii son 16'nın bir üstüne çeyrek final yani. Bence Galatasaray bu sezon Avrupa'da çeyrek finali hedeflemeli ki doğal hedefinde bu olduğunu düşünüyorum açıkçası yani.
2: Ama işte bu 10+4 biraz o kulüpleri zora soktuğu için olabilir mi? Olabilir mi olmaz mı biraz orada tabii ki şüphe var ama yapacak da bir şey yok. Türk futbolunun önünü açmak lazım yani. Ya bu kadar yabancıyla nereye kadar gideceksin yani?
1: O da doğru.
2: Hocam hatırlayacak olursan bizim dönemimizde 3 yabancıyla oynuyorduk biz.
1: Tabii canım ama ne
2: ama
1: oyuncular vardı.
2: Ama bir takım ne oyuncular çıkartıyordu.
1: Ama Anadolu'da bizi ara ara sayarız. Biz retroyu çok seviyoruz.
2: Tabii.
1: Ömer Saraç'la eskileri dönmeyi.
2: Anadolu'dan oyuncu getirip Süper Lig'de oynatabiliyorsun. Süper Lig'de kendini gösteren oyuncu büyük takıma tabii transfer tabii. olabiliyordu.
1: Yok,
2: şimdi kaç tane oyuncu büyük takıma? Ya. Şimdi Galatasaray takımı kime aldı?
0: Doğru.
2: Beşiktaş takımı kime aldı? Fenerbahçe takımı kime aldı?
1: Çok iyi bir yere geldiniz.
0: Doğru ama bu bonservisler de çok başka bir yere gitti.
2: Tabii
0: o işin tatsız kısmı.
2: Tamam. Gitti.
1: O dezavantajı gitti. Ama çok oyuncu çıkıyordu. Ya sadece mesela Samsun Spor'dan şu an
2: sen
1: birlikte 8 kişi sayarız
2: tabii
1: biliyor musun?
2: Tabii ya. Sayarsın
1: 8,
2: ya.
1: Gençler binden en az 5-6 sayarız.
2: Sayarsın ya.
1: Kocaeli'den
2: sayarız. Gaziantep'ten.
1: Hele Antep'ten. Gençler
2: binden. Konya'dan, gençler
1: Ankara
2: binden.
1: Ankara gücünden. Bak ezbere
2: tabii,
1: sayabiliriz.
2: Tabii ne oyuncular çıkıyordu ya. Ama maalesef işte bu yabancı kuralıyla birlikte bu oyuncuları tüketmeye başladık.
1: Ya o da
2: ya
1: var.
2: Bu oyuncuları bu arenada ne kadar fazla oynatabilirsek Türk futbolunun marka değerini o kadar yukarı çıkartabiliriz ama biz şöyle düşünüyoruz. Çok önemli ve iyi yabancılar getirelim, marka değerini böyle yükseltelim. Böyle bu aslında doğru bir hareket değil.
1: Yani tabii hani bu çok derin bir konu ama dünyada biz üretmemiz lazım. Biz oyuncu üretmemiz lazım. Bir şey de söyleyeceğim yani. Bu aralarda işte U19 liglerini de çok yakından takip ediyorum. Baktığınızda eski oyuncu kalitesi
2: yok.
1: Maalesef.
2: Yok kalmadı.
1: Bütün futbolcu kardeşlerimi tenzih ediyorum ama
2: evet.
1: Ya bu zaten futbolcu kardeşlerimizin hatası değil. İşte hem tesisler, efendime evet. söyleyeyim hem işte
2: her şey çok yolunda
1: tabii,
2: ama oyuncu yok.
1: Antrenörlerin de biraz daha rahat

0: Yaşam hakları olması lazım ki tek iş yapabilsinler, evet. Daha iyi oyuncu yetiştirsinler. Buraya girdiğimizde oyuncu yetiştirmede de çok bir problemlerimiz var. Bunun en önemli mevkisel konumlarından biri de santrafor. Santrafor'da çok ciddi problemimiz var.
1: Büyük problem var.
0: Çok ciddi.
1: Ya abi, yani, takımımızda santrafor yok ya.
0: Hocam yerli santrafor TF 1. Lig'de bile oynamıyor yok. Ya. En iyi yerli santraforlarımız 2. Lig'e gidip çok büyük paralara oynuyorlar. Evet. Ama yukarı çıkamıyorlar.
1: Evet.
0: Yerli santraforda çok büyük sıkıntımız var.
2: Hani Ümit, işte onun dışında Adil, tamam bunlar hani yükselen stoperler ligde.
3: Ama 8-10 milyon euro değil ya.
0: Hani yok canım.
3: Değil. Bonservis beklentisi de bence gerçekçi
0: yok,
3: değil.
0: Çok doğru.
2: Gerçekçi değil yani.
0: O işin de işte bir ortasını bulsaydık. Yani. Tabii hocam, yani şimdi tabii Adil'i ben 3. liglerden beri takip ediyorum. İlk çıktığından beri çok agresif, atletik. Yani gözünü budaktan
3: önemli
0: sakınma.
3: İşler yaptı.
0: Çok önemli bir oyuncu. Ama bugün Adil'le de sorsak, Adil de kendisi bence 10 milyon euro bonservis bana, yani herhangi bir bu şeydeki bir oyuncuya fazla der. Yani kendisi bile der. Çünkü bunlar çok ciddi rakamlar hocam.
2: Bu arada bu konu Pavlidis'in başına geliyor hocam. Bir gazeteciyle sohbet ediyorlar. Bir tane maçtan sonra, Benfica'da yakın yani, daha belki 6 ay falan. Sohbet de canlı yani, böyle kanalda yayınlanıyor. Ya diyor ki, o da belki transfer hani olabilir diye konuşuluyor. Sana 35-40 milyon eurolar biçiliyor şu anda diyor. Bana mı diyor, sana diyor. Bence o kadar vermesinler diyor. Ben kendime bu parayı ödemem diyor mesela. Ya.
0: Onu
2: diyor. Canlı yayında söylüyor yani.
0: Sorsa
2: Pavlidi sen nerede 30 golü hani fazladan atan bir oyuncu Benfica'da.
0: Sorsanız oyuncu bile der yani. Evet. Kendisi açısından insan kendisi.
1: Ama
0: bile...
1: nereye geldi ya? Dünya futbolda bu hale geldi ya.
2: Benfica demişken de 2 dakika içerisinde John Duran, Benfica'nın yeni transferi, bir gol bir asist yapıyor hazırlık maçında 2 dakika içerisinde. John Duran iyi başladı ama
0: Duran öyle bir adam ama
1: enteresan
2: bir oyuncu. Muamma yani.
0: Çok değişik.
1: Ya işte Fenerbahçe'de olmama sebepleri de var tabii yani.
2: Galatasaray da düşündü bir ara.
1: Düşündü Galatasaray da.
0: Ama bıçak sırtı transfer o da yani. Çok. Mesela değişik bir adam ama
1: ya 22 yaşında 55 milyon euroya gitti tabii. Değil mi Aston Villa'dan Arabistan'a, değil mi?
2: Yok, 55'ten 70 gitti. 76 70. Ya da 77'ye gitti tabii.
0: Ya değişik yani, coğrafya
1: 55
0: değişik.
1: 55 diye hatırlıyorum ama 70 mi?
2: Yok, 70 hocam. 70'i kesin var yani. 76 ya da 77.
0: O cüsseli, o çeviklik nasıl hocam?
1: Müthiş.
0: O cüsseli. İşte Kolombiya böyle hocam.
2: Beşiktaş yıllarca attığı ben... golden zaten hani.
0: Tabii tabii. Ya. Yıllarca belli. Kolombiya...
1: Oğlu Beşiktaş'a geldi gol attı.
2: Yani... Ama o kalite var John Duran'da.
0: Yani inanılmaz çevik.
1: Emirhan topu görene kadar... Neden aldı topu?
0: Ki, o kıta, işte özellikle o bölge, Kolombiya'da çok iyi santraforlar çıkıyor zaten de o scouting yaptığım yıllarda da öyle çok değişik oyunculara rast geldim. Mesela stoperleri falan da çok çabuk olur bilirsin.
1: Evet.
0: Şey vardı, neydi o, Zapata vardı Milan'da oynayan, Udinese'de oynayan, sonra efsane var Ivan Cordoba.
1: Cordoba.
0: Mesela inanılmaz çabuk
1: Interli.
0: Bir stoperdi, Interli. Yani stoperleri bile adamların, işte Sanchez çok çabuk. Aynen. Çabuk yani o fizikli, o cüsseyle.
2: Lukumi'yi çıkardılar.
1: Lukumi'yi.
0: Yani o değişik bir atmosferi var o ülkenin. Var. Yani. Doğal adamlar fit hocam, doğal evet. Çevikler yani o cüsseye rağmen. Duran'da böyle bir oyuncu. Ama işte bıçak sırtı bir oyuncu, burada olmadı. Eğer iyi olsaydı belki Fenerbahçe şampiyonluğuna.
1: Benfica mesela riske girdi, aldı.
0: Evet. Yani
2: Benfica'da. Ama Pavlidis var Benfica'da. Hani biraz da belki ona güvenerek.
0: Bir de farklı tip oyuncular ya. İkisi evet. De farklı belki. Doğru. Oyuna göre, sisteme
1: göre.
0: Kurduya
1: göre değiştirebilirler.
2: Şunu soracağım, Galatasaray'da. Torreira var. Leminali imzaladı Galatasaray. Ugo Çukwu imzası var. İlkay, Niega. Yani baktığımızda Sara. Orada 6 oyuncu var ama yani sayısal olarak söylemiyorum bunu ama kalite anlamında hocam oraya bir ekleme daha yapması sence gerekiyor mu Galatasaray'ın?
0: 8 ve 6 için diyorsun değil mi? 10 numara için söylemiyorsun. 8 ve 6 için.
2: Bence
0: için
2: 10 zaten ihtiyaç.
0: 8 ve 6
2: evet, için. Merkez için.
0: Yani tabii şimdi gönül ister orayı bir tık daha arttırmak
2: için. Yani Şampiyonlar Ligi yeterliliği için söylüyorum.
0: Evet. Tabii ki yani şimdi mesela Kamavinga konuşuldu. Efendime söyleyeyim işte neydi? Turam konuşuldu. Tabii o tarz bir oyuncu gelseydi tabii ki başka
1: olabilirdi.
0: Bir şey konuşurduk. Yani o gelse, şimdi biz hep Şampiyonlar Ligi'nde konuşuyoruz ya, bir de örnek veriyorum işte hep çok konuştuk da Fernandez veya o ayarda bir oyuncu çok farklı bir işte dedin ya çeyrek final hedefi. O çeyrek final hedefine çok daha ne diyeyim optimistik, olumlu bakabilecek bir Galatasaray olabilirdi. Şu haliyle de bence çok iyi oyuncular ama işte o oyuncuların yanına aynı ne diyeyim kalibrede oyuncu almamak doğru bence. Ama işte Turan gibi
1: bir tık daha üzerinde bir oyuncu lazım oraya.
0: Tarzı alabilseydin, hala da alabilirsin belki. Alabilirsen tabii ki o kaliteyi arttırırsın.
1: Alabilir. Galatasaray yönetimi alabilir.
0: Sara'nın yerine
2: oraya. Yani şöyle bir sorun yaşıyor.

0: Galatasaray ve Okan Hoca. Bu da biraz planlamaya yansıyor diye düşünüyorum. Şimdi Şallay var. Şallay artık beke evrildi.
1: Evet.
0: Singo var. Lemina var. Şuraya getireceğim konuyu. Şimdi Şallay ile ilgili diyorsun ki tamam öne, yani öne de atabilirim. Zaten yani Freiburg'dan gelirken
2: ön oyuncusu. Milli takımda da ön oyuncusu.
0: Aynen. Ama beke evrildi. Sağ beke oyuncu alsam mı acaba? Yok, Şallay var ama hani tam net bek mi değil mi hala, yani bütün sezon devam eder misin? Onun dışında Singo, yani karar verildi mi? Sağ bek mi olacak? Stoper mi olacak? Yoksa ikisinde de mi oynayacak? Yani muhtemelen tabii ki hoca hani sağ bekte, stoperde nerede ihtiyaç varsa oynatır ama işte Lemina merkezde ama belki ihtiyaç olursa.
3: Orijinal bir sağ beki yok Galatasaray'da.
0: Yok yok, şuraya getireceğim hocam. Lemina merkezde ama belki yani ihtiyaç olursa stoperde oynar.
3: Stopere çekebilir miyim?
0: Şimdi böyle 4-5 tane oyuncu var. Daha hani tek tek saymayayım ama.
1: Evet.
0: Bence bu Okan Hoca'yı planlama yapmakta biraz zorlaştırıyor. Yani.
2: Ama çok büyük avantaj.
3: Aslında bence büyük avantaj.
0: Bence böyle 2 oyuncu avantaj. 2'den fazla oyuncu sayısı arttığı zaman.
3: Ama bak şimdi mesela.
0: Biraz hocanın elini kolunu bağlıyor gibi
3: senin
0: geliyor.
3: Senin söylemlerine bana bir ilave daha yapayım. Barış Alper, santrafor oynat. Sağ bek oynat. Sol ön oynat.
2: Sol bek de oynadı bir kere.
3: Sol bek oynat, sağ ön oynat.
0: Her yerde.
3: Var mı böyle bir oyuncu? Yani 5 yönlü bir oyuncu. Şalay'ı da aynı şekilde. Sağ ön, sol ön. Yeri geldiği zaman ön libero bile oynatabilirsin. Yani ikilinin yanında oynatabilirsin. Ya bunu bile yapabilirsin adama ama bir tane orijinal sağ beki yok Galatasaray takımın.
2: Bence Ömer, o dediğin konu tabii ki saygı duyuyorum görüşüne ama yani hocayı da çok rahatlatan bir şey. Çünkü bazen
3: her
2: şu
3: bölgede
2: olur,
3: kullanabiliyor.
2: Evet, bazen şu olur. Mesela örnek veriyorum. İşte bir oyuncun vardır, versatil bir oyuncun. Mesela 8 numaran sakatlanır veya cezalıdır. İlk planda onu koyarsın. Bu adam aynı zamanda örnek veriyorum bek de oynayabiliyordur.
3: Evet.
2: Bekin sakatlığını onu koyarsın. Yani bu yedek beki rahatsız eder biraz. Ya hocam hani orijinal
3: bek benim ama bek adamı benim oradan ama buraya devşirdin.
2: Şimdi hocayı tabii çok rahatlatır,
0: benim,
2: tamam mı?
0: Benim Ali de hatırlattı. Bak daha Kaan var yani.
3: Kaan var. Kaan'ı saymadık mesela. Yani, stoper oynar, ön libero işte oynar, sağ bek oynar.
2: Avantaj ya. Onları o ama şuna da katılıyorum. Çok fazla olunca da iyice çorba olabilir. Yani. O da haklı.
0: Yani şunu demeye çalışıyorum.
2: Çünkü Kaan'ı ayağında değil de şimdi 7 oldu o rakam.
3: Evet.
2: O da biraz fazla olabilir ben ama diyelim, 3-4 oyuncu çok büyük kazancı
0: Okan
2: oluyor.
0: Okan hocayım hocam. Sen de İrfan hoca ol. Ya da sen de olabilirsin hocam. Fark etmez. Şimdi şöyle, şimdi sohbet ediyoruz yani sezon evet öncesi oturduk, yani kadro planlaması yapıyoruz, sohbet ediyoruz.
1: İşin içinden çıkamazdım.
0: Şallay var, iyi oynuyor, gayet de iyi oynuyor ya. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor. Alsak mı bir tane? Bak aldık geçen sene Sasha Boye'yi. Hani yetmedi bir yerden sonra aldık. Neyse, Şallay olmazsa Singo var. Ama acaba stoperde mi oynasak? İşte
3: ya o olmadı, Kaan olur.
0: Hem Kaan olur. Belki Kaan yine sağ bek. Ya bence bu arada planlamada yoktur da şey olarak söylüyorum yine. Muhtemelen çok görmeyeceğiz yani Kaan'ı. Lemina var. Merkeze kullanırız. Ama şimdi orada Torreira var. Hugo Çukwu'yu aldık. Önünde Sara. Olmadı Torreira Sara. 10 numara transferi yaparsak. Hani ne yapsak, olmadı stopere mi çeksek? Hani dönem dönem. Falan gibi. Yani kadro planlaması bence biraz karışıyor bu noktada. Tamam, hani bir tane mesela Barış gibi bir tane oyuncum olsun benim. Şalay gibi de bir tane oyuncum olsun.
3: Ama 3-4 tane fazlası, böyle oyuncu olmasın diyorsun.
0: Hayır, sonra yapacağım transferlerim etkiler, bence durumunu etkiliyor.
3: Etkiler
0: yani.
3: Bence o bölgeye Galatasaray transfer bence yapmayacak. Yani senin söylemlerinden sonra şimdi o çıkıyor. 6-8'e oyuncu almayacak
0: yani
3: Galatasaray.
0: Bu arada benim söylediğim muğlak bir konu. Hani bu konunun net bir doğruluğu yok ama ben biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Yani.
3: Çok doğru ama çok doğru.
2: Ama bize beyin fırtınası yaptırdın. Bence çok güzel bir konu açtın. Çok değerli. Şimdi ben de seninle düşününce ben de öyle versatil oyuncuları çok severim. Çünkü çok işine yarıyor. Bir de dar rotasyondan bahsettik ya. Şimdi öbür türlü çok geniş rotasyon kuruyorsun ya hocam.
3: Evet.
2: Yani ama dar
3: o zaman sıkıntı ama dar rotasyonda burada değil oyuncuları mi her bölgede kullanabiliyorsun.
2: O çok iyi oluyor. O oyuncuyu da diri tutuyorsun. Mesela tabii işte dedin ya kenarda oynatıyorsun diyelim. Öbür hafta bekte oynattın.
3: Evet.
2: Öbür az kenar oyuncunu oynattığında bu oyuncu da hep hamle oyuncunu hep diri tutabiliyorsun. Ama şimdi sen de konuyu derinleştirince bu versatil oyuncu da 6-7 olunca da
3: sıkıntı da oluyor.
2: O zaman da,
3: o zaman da kafa karıştırıyor.
2: Karışabilir yani.
3: Teknik adam anlamında
2: her
3: kafa
2: şey
3: karışıyor.
2: Tadında olsa daha iyi olur diye düşünüyorum.
3: Evet, doğru.
0: Yani şundan dedim, şimdi Şalay'ı şu anda önde değerlendirecek olsa Galatasaray ikinci,
2: önde değerlendirmez bence.
0: Üçüncü alternatif hocam. Yani şu anda Sané var, Yunus var orada. Şalay üçüncü isim hani baktığımızda. Tabii, yani gerekirse Barış da var. savunmada oynatacak olsa evet birinci isim ama zaman zaman hani daha net bir sağ bek yani
2: bence gerek yok ya.
0: Orijinal bir sağ bek de
2: adam orijinal Sasha gibi Boyle oynuyor.
0: Ondan transfer edildi bilmiyorum.
3: Orijinal gibi de oynuyor ya adam.
2: Adam diyecek ki

0: Futbol maçında sağ ön oynayacaksın diyorsun, oynuyor adam.
1: Peki, şimdi o zaman öyle oldu. Sohbet ediyoruz ya, evet. Şimdi yazlıktayız, sohbet ediyoruz ya şu an. Ben de dedim, sen dedin, tamam da hocam dedim, doğru söylüyorsun. Yani inşallah oynar bize, sağ bek oynar bütün sezon. O zaman ne yaptık? Singo'yu şeye kaydırdık.
0: Evet.
1: Stoper rotasyonuna kaydırdık. Şimdi orada da Davinson'un yerine çok çekemiyor hoca. Çünkü hani daha doğrusu Davinson'la yan yana çok oynatamıyor. Abdülkerim'e ihtiyaç var. Abdülkerim'in yerine takviye ihtiyaç var. Orada da bence bir karışıklık oldu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ne olursa olsun bir oyuncunun yerinin net olmaması. Tekrar söylüyorum. Barış ve Şalay gibi isme varım. Şalay üzerinden örnek verdim şu anda ama. Hani örnek olsun diye. Ama üçüncü, dördüncü, beşinci isme ben yokum.
2: Doğru. Ben dörde kadar varım ya. Mesela Lemina da çok önemli bir artı. Stoperde oynatırsın, altıda oynatırsın, sekizde oynatırsın. Hani baskıcı sekiz, Gattuso evet. tarzı sekizden bahsediyorum. Orada kurarsın. Derin oyun kurucuyla oynarsan önündekini o tarz.
0: Üçlüde en geride oynatırsın, merkezde oynatırsın.
2: Sıkıntı yok. Yani bu bence büyük avantaj. Şalay'ı zaten sen kendin de ikna ettin kendini. Şimdi ben seni Lemina'ya ikna etmeye çalışacağım.
1: Evet. Zamanımız olsa ederdim hocam. O kadar zamanımız yok
2: tamam,
1: yani.
2: Bittiyse.
1: Yok galiba yani ikna... Bilmiyorum, 30 saniyelik kabiliyetin varsa ikna kabiliyeti ki sende vardı.
2: 30 saniye. Singo'da mı? Singo'ya da okeyim mesela. Singo'da 6'da oynatıyorsun Singo'yu. Ama 5'ten fazlası biraz yorar diye ben son fikrimi söyleyeyim.
0: Peki. Ya aslında rotasyonda da önemli bir kadro çıkıyor ya. Öyle bir enteresan bir yere geldin ki biz de bayağı bir
2: ama programın sonunda yapalım. Geldin.
0: Evet.
2: Evet, başında gelsen bitti. Daha
0: başında
2: iyi.
0: Başında gelsen daha farklı rotasyonlar konuşabilirdik
1: yani. Ama yani bence bu teknik heyetinde düşündüğü bir konu tabii ki.
0: Mutlaka.
1: Peki Burak Kural, Emre Eren, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: ufak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

geldiği cezalarına hep.

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçluyum. Bu pozisyonda adeta aldı attı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Eastern Isles Bracte, Harry Kane! Harry Kane attı, fark ikiye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı.

Bischoff'tan bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kahn cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol!

Mbappe'de. Harry Kane kendi vurdu, attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Harry Kane. Mükemmel çekti Harry Kane canım. Harry Kane ve gol. Harry Kane. Harika çekti topu. Mükemmel bir deşalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika. Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor. 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67. Olise.

Geldi öndüne doğru. Kafa Kane! Harry Kane! 500. golünü, 501. golünü atarak kutluyor.

savunma ayak koydu. Kimi iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Ya. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
1: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu doyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana habere hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız. Bugün ana habere Fenerbahçe ile başlıyoruz. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen Portekizli yıldız Rafael Leao'ya yaptığı teklifin detaylarını yazdı.
1: Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro ve bonus maddelerinin yer aldığı 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Buna göre sarı lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde ise 1 milyon euro ödeyecek. Portekizli futbolcu için ilk aşamada 40 milyon euroluk bonservisin gündemde olduğu, teklifin bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Haberde Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı. Sarı lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı azaldıktan sonra transfer sürecinin hızlanacağı ifade edildi.

0: 2019 yazında 50 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Leao, geride kalan sezon 31 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti. Portekizli futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da ise sol stoper bölgesi için takviye çalışmaları sürüyor. Gündemde iki yerli oyuncu var.
0: Sol stoper bölgesine alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray gözünü genç yerlilere dikti. Sarı kırmızılılar, El Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek ve bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmetcan Kaptan ikilisinden birine imza attırmak istiyor. Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından 22 milyon euro bedelle El Hilal'in yolunu tutmuştu. Suudi ekibinde istediği süreleri bulamayan 2006 doğumlu futbolcunun kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

0: Galatasaray'ın alternatif olarak belirlediği bir diğer isim Ahmetcan Kaplansa geçtiğimiz sezonu Nijmegen'de kiralık geçirdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan genç savunmacı Hollanda ekibiyle 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. Galatasaray 2022-23 sezonunda Trabzonspor'dan 9,5 milyon euro bedelle Ajax'ın yolunu tutan 2003 doğumlu futbolcuyla mali şartlarda anlaşılması durumunda transferi noktalamaya çalışacak.
1: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.
2: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Dün akşama gideceğiz bir kez daha. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda evinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
3: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çerni'ye doğru, Çerni dokunamadı, korner. Hamburg'dan müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yang Yor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yang Yor'un sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
4: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
3: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Calo'dan derin top. Yangio nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Ayak içi Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
5: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
3: İşte Çerni'nin asisti, Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Köy.

0: Acayip. O şutta kalkışı.
1: Acayip. Acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi. Güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan. Olaytan. Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson, ardından üst direk, Orkun çeviriyor, Olaytan bomboş, bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
2: Castillo orada, Jalo'nun müdahalesi var, top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım, Franculino müthiş müdahale, Mourinho.
0: Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho.
2: İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar.
0: Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk.
2: Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş Olafsson.
0: İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı topu. Oh! Açı arıyor Oh. Bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı.
2: Orkun. Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas. Černý. Nefis aldı önüne. Černý. Şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü vurdu. Direği sıyırdı.
0: Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černý. Karar out.
2: Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Billing karşı karşıya kaldı. Billing.
0: Nübel. Nübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih, Semih Olafsson. Atak sürüyor Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
3: Beşiktaş Midtjylland mücadelesinin önemli anları bu şekildeydi. Bu kez karşılaşmanın ardından basın toplantısındaki açıklamalarla devam ediyoruz.
4: Andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
5: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ederim o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçirebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra. Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle

0: ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan Bekler'den çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. Şunu söyleyeceğim tekrardan. 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir sürede oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
1: A mount in the second half, and we actually had with Philip Billing a big chance to get the one more draw.
2: Maçı öncelikle iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama sonra bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Friday Etim kırmızı kart gördü. Hakem sahada bunu verdiyse buna kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. O yüzden biraz şanslıydık belki. Ama sonuçtan ve takımın oynadığı gösterdiği performanstan memnunum. Burada her çalışan, oynayan Beşiktaş'taki takımdaki herkes gurur duymalı. Çünkü taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer yaratıyor bu statta. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı.
3: Açıklamalarla devam edeceğiz. Karşılaşmanın ardından konuşan bir diğer isim ise Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan yeni transferlerden Salih Özcan oldu.
4: Ya biliyordum zaten güzel bir atmosfer olacağını ama böyle gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. İlk maçım hani galibiyetle geçmesi de çok gurur verici bir his. O yüzden çok mutluyum. Ya, takıma iyi adapte oldum. Zaten genellikle çoğunu tanıyorum. Milli takım zamanında tanıyorum. Takım beni iyi karşılaştı. Kampta iyi geçtiğini düşünüyorum ve mutluyum. Tabii ki kazandığımız için çok mutluyuz ama daha 2-3 gol daha fazlasıyla atsaydık daha biraz ikinci maça daha rahat girerdik o maça. Ama genellikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midtjylland kaliteli bir takım. Şimdilik de gördük. Ama %100'ümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle eve döneceğiz. Takımın performansı genelde çok iyiydi. Hani 90 dakika gerçekten oyunu iyi kontrol haline getirdik. Dediğim gibi 2-3 gol daha fazla atsaydık yani pozisyonlar vardı. Bizim için daha rahat olurdu ama böyle de kabul etmemiz lazım ve ikinci maça %100'ümüzü vereceğiz. Ya benim pozisyonum 6 numara. Hani genelde ben de gol atmak isterim, asist yapmak isterim tabii ki de ama ilk başta takım önemli. Takımın yenmesi önemli. O da bugün öyle oldu. Mutluyum ona ve inşallah devamı da öyle gelir.
3: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip Girona'da forma giyen Ukraynalı forvet Vladislav Vanyat'ı gündemine aldı.
5: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, La Liga ekibi Girona'nın Ukraynalı oyuncularını yakın takibe aldı. Trabzonspor'un ilk gündemi kanat oyuncusu Viktor Sigankov olurken listeye santrafor Vladislav Vanyat da eklendi. 24 yaşındaki golcünün bonservis bedeli ve maaş talebini öğrenmek için ilk temaslar kuruldu. Bordo Mavili yönetim mali şartların netleşmesinin ardından resmi teklifini sunmayı planlıyor. 2030 yılına kadar Girona'yla sözleşmesi bulunan Ukraynalı forvet, geçen sezon 29 maçta 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. 15 milyon euro bonservisle Girona'ya transfer olan Vanat, Ukrayna milli takımı adına ise 17 maçta 2 gol attı.
3: Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Awuyi ise Premier League ekiplerinden Fulham'ın ardından Crystal Palace'ın da talip olduğu iddia edildi.
5: Chibuike Awuyi'nin İngiltere'deki talipleri artıyor.
6: Awuyi yerde kaldı. Serbest vuruş.
5: The Athletic'te yer alan habere göre Trabzonspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı stoperi için Crystal Palace'da devreye girdi. Fulham'ın ciddi şekilde ilgilendiği Vivo için Palace kulübünün de Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde Palace'ın Chelsea ile anlaşan Lacroix yerine Vivo'yu düşündüğü ve Trabzonsporlu futbolcunun ideal bir savunma oyuncusu olduğuna dikkat çekildi. Geçen sezon devre arasında Wolfsberger'den 5,5 milyon euroya transfer edilen Vivo'nun Trabzonspor'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Vivo, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Bordo Mavili ekipte geride bıraktığımız sezon 21 müsabakada oynadı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
3: Borsa İstanbul'da 4 büyük kulüp günü haftayı nasıl kapatmış hep birlikte ona göz atacağız değerli izleyenler. Ve Borsa İstanbul'da spor endeksine baktığımızda %0,22'lik artış dikkat çekiyor. Hemen kulüplerimizle devam edeceğiz. Beşiktaş ise %2,67'lik artışla haftayı kapattı siyah beyazlı kulüp. Fenerbahçe'de %0,97'lik düşüş dikkat çekiyor. Galatasaray'a bakacağız. Galatasaray ise sabit puanla haftayı tamamlıyor sarı kırmızılı ekip. Ve son olarak Trabzonspor ise %1,05'lik artışla bu haftayı tamamlamış, kapatmış oldu. Borsa İstanbul'da 4 büyük kulübün haftayı nasıl kapattığını şöyle bir hatırlamış olduk. Haberlerimizle devam ediyoruz. Ana haberin girişinde aslında başlangıçta da bahsetmiştik. Rafael Leao için özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'la bu oyuncunun adı transfer döneminde oldukça sıklıkla anılıyor. Portekizli yıldızı geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
5: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Rafael Leao geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilya'da yayın yapan Potbah kanalında konuşan 27 yaşındaki Portekizli yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini bir kez daha dile getirdi. Leao, kulübümle yeni bir deneyim ihtimalini konuştuk. Ne olacağını bilemiyorum. Milan'a döndüğümde her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım, dedi. Portekizli futbolcu, bana çok yardımcı oldular. Ancak hayatta başka hedeflerim de var. Şartlar oluşursa seçenekleri değerlendireceğim. Ama ben hala Milan oyuncusuyum. Sözleriyle ayrılık kapısını da tamamen kapatmadı. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Leao, 2021-22 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi. Milan'la Serie A ve Süper Kupa kazanan Leao, 2025'te Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Portekiz adına 49 maçta 6 gol kaydetti.
3: Avrupa futbolundan gelişmelerle devam ediyoruz. Serie A ekiplerinden Milan, 40 yaşındaki Luka Modric ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
7: Luka Modric 1 yıl daha Milan'da kalıyor. Çizme ekibi 40 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Milan'dan yapılan açıklamada Luka Modric takıma katıldığından beri orta sahanın kilit isimlerinden biri oldu. Saha içindeki ve dışındaki tutkusuyla takıma deneyimlerini aktardı. Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Modric, Milan'da 14 numaralı formayı giymeye devam edecek ifadesine yer verildi. 2018 yılında Real Madrid forması altında sergilediği performans ve milli takımının final oynadığı Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla Ballon d'Or ödülü kazanan Hırvat Yıldız, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde oynadığı 37 maçta 2 gol ve 3 asist üretti.
3: İngiliz ekibi Aston Villa, Chelsea'den Arjantinli oyuncu Alejandro Garnacho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
5: Aston Villa Morgan Rodgers'ın boşluğunu Alejandro Garnacho'yla doldurdu. Unai Emery önderliğinde Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Birmingham ekibi hücum hattını genç yıldızla güçlendirdi.

0: Sezon Chelsea formasıyla 22'si ilk 11 olmak üzere 43 maçta forma giyen Garnacho 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Almanya milli takımında teknik direktörlük görevine resmen Jürgen Klopp getirildi.
2: Almanya milli takımında Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı basın toplantısında konuştu. Kendisi için çok özel bir gün olduğunu kaydeden Klopp, bugün burada oturmak büyük bir onur. Milli takım teknik direktörünün rolünün ne kadar önemli olduğunu zaten biliyordum. Ama doğrudan onunla ilişkilendirildiğinizde işte o zaman bunun büyüklüğünü ve arkasındaki sorumluluğu daha da çok hissediyorsunuz. Birbirleri için savaşan, futboldan keyif alan ve tüm ülkenin destekleyeceği bir takım oluşturmak istiyoruz dedi.
3: Die Größe und die Verantwortung, die dahinter steckt, noch mehr.
2: Teknik direktörlük kariyerine 2001'de başlayan başarılı çalıştırıcı, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında görev yaptı. Tecrübeli teknik adam Borussia Dortmund'la ikişer Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve bir Almanya Kupası kazandı. Klopp, 2015-2024 yılları arasında görev aldığı Liverpool'la birer kez Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Süper Kupası ve iki kez İngiltere Lig Kupası zaferleri elde etti. Liverpool'u 30 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik adam son 2 yıldır Red Bull'da görev yapıyordu. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Nagelsmann yönetiminde Paraguay'a penaltılarla elenerek hayal kırıklığı yaşatan Almanya en son 12 yıl önce dünya şampiyonu olmuştu.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Belçika milli takımında ise Rudi Garcia'nın ardından teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Belçika, Rudi Garcia'nın yerini çabuk doldurdu. Avrupa ekibinde teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi. Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 49 yaşındaki teknik adamla takımı Euro 2028'e kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyeri boyunca Wolfsburg ve PSV'de görev alan Mark van Bommel son olarak Royal Antwerp'i çalıştırmıştı. Belçika ekibinde 3 kupa kazanan Hollandalı teknik direktör 107 maçta 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.
1: Sırada Avrupa basınında günün öne çıkan transfer iddiaları var. Barko ekranımızda sizler için seçmiş olduğumuz günün özellikle Avrupa'da dış basındaki önemli transfer haberlerine bakacağız. Aurelien Tchouameni, Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu. Tchouameni'yi Manchester United kadrosuna katmak istiyor ve Real Madrid'in bu satışa sıcak baktığı yönünde bazı iddialar var. Hatırlanacağı üzere Aurelien Tchouameni 2022 yazında Fransız ekibi Monaco'dan takıma katılmıştı. Önemli bir bonservis bedeli harcamıştı Real Madrid Tchouameni için. Tam 80 milyon euro bedelle Tchouameni La Liga'ya Real Madrid'e transfer olmuştu ve Real Madrid formasıyla da bir Şampiyonlar Ligi bir de La Liga şampiyonluğu yaşamıştı. Fransa ile de Dünya Kupası'nda mücadele etti Tchouameni. Bakalım yeni durağı neresi olacak? Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de yeni kadro yapılanmasında bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Devam edelim. Bosna Hersek milli takımıyla Dünya Kupası'nda da mücadele eden bir isim var sırada. Kerim Alaybegović özellikle Avrupa transfer piyasasında dikkat çeken genç isimlerden birisi Alaybegović. Bayer Leverkusen'le sezonu tamamlamıştı. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu olarak aslında adlandırabiliriz Alaybegović'i. Chelsea, Xabi Alonso ile birlikte onlar da yeni bir planlama, yeni bir yapılanmaya gidiyorlar ve Dünya Kupası'nda da Bosna Hersek'le iyi bir performans ortaya koyan Kerim Alaybegović'i transfer etmek için şu anda Chelsea favori takım konumunda. Biraz baktığımızda geçmişine özellikle 2 milyon euro bedelle Salzburg oyuncuyu

0: Eurosuna katmıştı ve bu sene ise 8 milyon euroya Bayer Leverkusen geri aldı tekrar Salzburg'dan. Dünya Kupası'nda da dikkat çeken isimlerden birisi oldu Alay Begoviç. Bakalım Chelsea oyuncuyu kadrosuna katabilecek mi? FIFA 2026 Dünya Kupası'nda aslında en dikkat çeken genç isimlerden birisiydi. Turnuva öncesinde kuşkusuz ondan beklenti çok daha büyüktü. Yan Diomande, fil dişi sahilli kanat oyuncusu Leipzig takımının onun için yine dünya devlerinin transfer yarışı devam ediyor. Arsenal ve Manchester City Yan Diomande için yarışıyor. Fil dişi sahilli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor iki Premier Lig devi. Bakalım burada bu yarışta kazanan kim olacak? Daha önce Yan Diomande için bu yaz transfer döneminden bahsediyorum. Liverpool 69 milyon sterlinlik bir resmi teklif yapmıştı Leipzig'e fakat Alman kulübü o teklifi kabul etmemişti. Biraz daha rakamların artması gerekecek zannediyorum ki ama Dünya Kupası'nda şunu da kabul etmek gerekecek. Ondan beklentilerin biraz altında kalan bir performansı oldu Yan Diomande için ama tabii ki potansiyeli çok büyük. Bakalım Avrupa'da bir sonraki durağı Yan Diomande'nin hangi dev takım olacak ve Manchester City'de uzun yıllar süren Pep Guardiola dönemi geride bıraktığımız sezonun sona ermesiyle sonlanmıştı Guardiola dönemi İngiliz devinde ve Enzo Maresca İngiliz devinde teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. O da eski kulübü olan Chelsea'den iki oyuncuyu transfer listesine aldı. Birisi Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ve diğeri ise Fransız sağ bek Malo Gusto. Bu iki oyuncuyu Enzo Maresca Manchester City'ye transfer etmek istiyor ama işi kolay değil çünkü Chelsea Enzo Fernandez için 121 milyon euro bonservis bedeli ödemişti Benfica'dan kadrosuna katarken ve sağ bek Malo Gusto için de Lyon'a o dönem 30 milyon euro ödemişti Chelsea. Tahmin ediyorum ki bu iki isim için Chelsea Manchester City'den yüksek mevlalar talep edecektir. Bakalım Enzo Maresca'nın bu talepleri karşılık bulacak mı? Avrupa'da Dünya Kupası'nın da sona ermesiyle elbette transfer dönemi biraz daha hareketlilik kazanmış durumda. Günün öne çıkan transfer söylentileri bunlardı. Sırada ana haberde maç özetleri var değerli izleyenler. Arjantin'de Apertura şampiyonu olan Belgrano, Clausura sezonuna da galibiyetle başlamayı başardı.
1: Arjantin 2. liginde 2. tur mücadelesi Belgrano Cordoba ve Rosario Central karşı karşıya geliyor. Top Belgrano'da sağ kanada doğru uzun bir top. Rigoni iyi kontrol geldi ondan. Verdi şimdi arkadaşına iyi pas yaptı Belgrano. Ceza sahasına doğru şut ve top ağlarda gol. Nicolas Fernandez çok iyi organize gelmeyi başardı. Belgrano topu ağlarla buluşturuyor. Nicolas Fernandez dakika 36. Durum 1-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Rosario köşe vuruşunu kullandı. Arka direk topu ağlarda gol. Julian Fernandez gol geçersiz diyor hakem bayrak havada. Bir VAR incelemesi olacak. Dakika 77. Arka direkte çok iyi konumlandı. Julian Fernandez topu ağlarla buluşturdu. İnceleme tamamlandı.
2: Luego del chequeo VAR se corrobora que el jugador número 18 Rosario Central está habilitado. Por lo tanto, acción final gol.
1: Gol geçerli. Durum 1-1. Belgrano yükleniyor. İyi çıkardı o bölgeden topu Belgrano. Pas şimdi. Şut ve topu ağlarda gol. Gonzalez. 2-1. Dakika 88. Gol Gonzalez. Mücadeleyi 2-1 kazanıyor Belgrano.
0: Amerikan Futbol Ligi MLS'te ise Inter Miami Chicago Fire mücadelesi tam 5 gole sahne oldu. Chicago Fire'ın yeni transferi Robert Lewandowski ise MLS kariyerinde ilk kez sahne aldı.
3: Lionel Messi'den yoksun Inter Miami, Robert Lewandowski'nin forma giydiği Chicago Fire ağırlıyor.

0: Lewandowski'nin vuruşunda savunmadan müdahale var. Savunmada pas yapıyor Inter Miami. Pas kaleciye doğru, çok büyük hata Rocco Rios'tan. Durum 1-0. Rios'un teması sonrası top ağlara gitti. Beraberlik çabaları var Inter Miami'de. Penaltı kararı geliyor. Luis Suarez, Suarez ve ters köşe 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Yine etkili geldi Inter Miami. Luis Suarez takımını öne geçiriyor. Bertarame ile çok güzel paslaştı Luis Suarez. Durumu 2-1 yaptı. Chicago Fire atakta. Skor 2-2. Dicene maça denge getirdi. İyi pas yaptı yine Inter Miami. Kaleciden sekti top. Plambek tamamladı, 3-2 oldu. Inter Miami rakibini 3-2 mağlup ediyor.
1: MLS ile devam ediyoruz. Los Angeles FC ise Real Salt Lake'i 3 golle geçmeyi başardı.
0: Los Angeles FC Real Salt Lake ile karşı karşıya. Los Angeles FC atakta. Heung-min Son ve top ağlarda gol. Güney Koreli oyuncunun golüyle Los Angeles FC üstünlüğü yakaladı. Kırkıncı dakikadayız. Pas savunmanın arkasına Denis Boanga. Boanga aldı rakibini karşısına. Boanga'dan bir çalım. Boanga ve 2-0. Denis Boanga farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Los Angeles FC atak geliştiriyor. Son içeri çevirdi. DeAndre Yedlin'e çarpan top ağlarda. Durum 3-0 oldu. Şanssız an Yedlin için. Korner kullandı Real Salt Lake. Kontrol, şut pozisyonu. Top ağlarda 3-1. Lucas Engel. Bu gol Real Salt Lake için yeterli değil. Los Angeles FC rakibini 3-1 mağlup ediyor.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovski Avusturya kampında açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim.
2: Don't take a lot of injury because it's most important thing. Secondly, yeah, it's good atmosphere here. Good, the guys are great, and I come in the first 2 weeks. I think I come inside the team really good. For the preparation, it's first part of the preparation. It was a lot of physical, a lot of fitness, a lot of running things, and to make a basic for the all season. The things what you cannot do during this season, we did this now, which really important, and how we see that everybody stay good, and I hope till the last day of the preparation everybody stay fit, because then when you start the season you need to do more than the other players. With the coach, yeah, of course, I come here, he for sure he know the where I play, which position, but I'm always in the middle of the pitch. I can cover all the three position, and we had a meeting for the his principles of the game, how he want to play from this position, from other position, and of course need time, but I think with my experience in Italy it will not be a problem, and we just waiting for these friendly games, which are important, where we can correct some things which are we make it good, make it bad, because it seems like we still have time, but this time pass so fast, and we need to take all information like a sponge.
3: Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum sakatlıksız bir sezon olacak. Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olacak. Çünkü iyi bir çalışma içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak, bu sakatlığın çilesini çekmemek diyebiliriz. Takıma geleli henüz benim için 1-2 hafta oldu belki ama arkadaşların harika olduğunu, harika çocuklar, harika insanlar olduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var.

0: İşimizde. Şöyle de ifade edebilirim aslında. İlk kısım çalışmalarımızı genelde sizin de bildiğiniz gibi fiziksel çalışmanın üzerine yoğunlaştırdık. Koşu çalışmaları yaptık. Daha çok fiziksel çalışmalar oldu ve salon çalışmaları oldu. Çünkü bunları sezon boyunca yapmanız çok mümkün değil. Herkes sezon boyunca oynayacağımız bütün maçlardaki fiziksel hazırlığını bu dönemde gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Yine dediğim gibi önemli şey bu dönemde bizim sakatlık yaşamamamız. Çünkü sezon boyunca bizim kullanacağımız dönem olacak bu. Bunu o açıdan kullanacağız. Fatih Hoca'yla olan görüşmemizden şunu ifade edebilirim. Zaten hocamızla yaptığımız görüşmelerde bir toplantı da yapmıştık aslında. Hocamızın genel oyun prensipleri, nasıl oynamak istediği, bizlerden beklentileri. Biz bunları biliyoruz. Hocamız da bunları bize anlattı. Ben kendimi şöyle ifade edebilirim aslında. Orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki 3 pozisyonda da rahatlıkla görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'daki tecrübemle birlikte de bu hocamızın benden beklentilerini, hocamızın benden istediklerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü orada da önemli bir dönem geçirmiştim. Şu an bizim için bahsettiğim gibi hazırlık dönemi, hazırlık maçlarının da aslında önemi çok büyük. Çünkü hazırlık maçlarını eksiklerimiz, kötü yaptığımız yönlerimiz ve belki de daha iyiye nasıl yapabiliriz göreceğiz. Bu maçlardaki eksiklerimizi görmek için oynayacağız bunları. Bu maçları da bu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız elbette.
1: Thinking about the mentality of the coach, how do you think you can help the coach, you know, each type of formation that you will play with the coach? How do you want to, what do you want to say about your mental preparations to adapt the style of the coach?
2: Thank you for just a little bit first part, what he asked.
1: Yeah. Well, he's saying that, you know, that he knows that you can play on both sides, and how do you think you can help the team, you know, physically and mentally also?
2: Yeah, it's difficult question really, because I still didn't play, you know, this. I think in after some games we can speak about this more, because in Turkey it's different competition. It's I think it's also physical condition, because the some teams, I saw some games that it's really direct games, sometimes it's more position, but we will see then. And for the it depends of the coach which position, if I play lower and if I play higher, and it's always on the terms of the play, it's always different, and I need to be strict to do the both things. The last one, what is the question?
1: Mentally, how do you think you can?
2: Mentally, no. I think when I was 25, 26, you know, before the game, you feel something like on your, you're too nervous a little bit, you know. But when you, I think after 30 years, you saw some things, like with experience that I play, I don't know, around 30, 40 games in Europa League, like 20 games in Champions League. And now it's more enjoying that. I like this atmosphere, I love football. It's not, you know, it's great when you love. You earn money for your job, but you love your job, and it's I think to find this, it's really difficult in a life, and I think we are as a football player, we are lucky with this, and yeah, that's it for the moment. The rest of the part of this question I can answer more forward, because I'm short time here, and it's when start friendly games, official games, then we can speak more.
0: Öncelikle zor bir soru sorduğunuzu ifade ederek sözlerime başlayabilirim. Şöyle ifade edeyim aslında, çünkü henüz daha maç oynamadım takımla. Belki birkaç maç oynadıktan sonra, birkaç resmi maça, birkaç hazırlık maçına çıktıktan sonra belki daha net cevap verebilirim sorunuza, ama şöyle ifade edebilirim en azından. Türkiye Ligi'ni biraz araştırdığımda, gördüğümde şunu gördüm. Fiziksel mücadelenin de öne çıktığı bir lig. Bazı maçlarda direkt oyunun tercih edildiği bir lig. Ama bazı maçlarda yine pozisyonların öne çıktığı, pozisyon almanın öne çıktığı bir lig. Dolayısıyla iki açıdan da benim değerlendirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Ama aslında şunu ifade edebilirim. İlk soruda aslında benzer şey ifade etmiştim. Hocamıza bağlı olacak benim nerede oynayacağım ve takıma nasıl yardımcı olacağım. Çünkü eğer hocamız beni daha geride konumlandırmak, benden orada faydalanmak isterse elbette elinden geleni yapacağım. Ama hocamız derse ki hayır, daha önde oynayacaksın. Yine daha önce elde edildiğim tecrübelerle birlikte, oynadığım maçlarla takıma nasıl katkıda bulunacağımı herkese göstermek istiyorum. Ben de elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum. Mental açıdan aslında şunu ifade edebilirim. Bir futbolcu olarak 25-26 yaşlarınızda futbol oynadığınızda içinizde her zaman tam karnınızın tam ortasında bir heyecan hissedersiniz. Bu heyecan elbette sizi daha iyiye götürmeye çalışır ama 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde ve ben gibi özellikle kendimi değerlendirecek olursam yaklaşık 35-40 tane Avrupa Ligi maçı, yaklaşık 20 tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra bu heyecan yerini biraz daha sakinliğe bırakır ve biraz daha sakinlikle işleri halletmeye çalışırsınız. Ben de bunu bu şekilde takıma, bu şekilde yardımcı olarak elinden geleni yapmaya çalışacağım. Futbolcu olarak şunu ifade edebilirim aslında, hep de bunu söylüyorum. Biz futbolcu olarak çok şanslı insanlarız belki de, çünkü sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sevdiğimiz işi yapmaktan da para kazanıyoruz. Dolayısıyla elinden geleni yapmaya çalışıyorum ben de. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bugüne kadar oynadığım maçlarda edindiğim tecrübelerden de takımıma en iyi katkıyı sunmaya çalışacağım ben de.
3: Welcome.
1: Thank you for once again. I wish you all the best. Also, I really remember how we welcomed you in the Trabzon airport. Also, I want to ask you real quick, how did you feel when you saw the fans, you know, when they welcomed you? And also, I want to ask you, what do you think about your teammates? You know, we know that we have quality players inside the team. And when you talked with the coach, what was it in that amazed you the most, as you know, Trabzon? Well, you know, Edwin Trabzonspor is one of the four big teams in Turkey, won many cups, and also last season they won the Turkish Cup. So three questions, your first arrival, you know, about the fans, your teammates, and also Trabzonspor in general.
2: No, it was amazing for sure. It was a pleasure for me to arrive. I know that in Trabzon, it's the people live football week by week. They wait every game, and I don't know, with my experience, what I feel, I think the most important thing in football is your performance. Because if you can win by luck 1-2 games, but when your performance always on the level, you can reach more than with the just to play for the result. And I think we need to always make amazing performance, but always in football you have true results. And with teammates, we saw a lot of players come now, new, and we have this short time to understand each other, the movement, and of course the coach, he like a lot of tactical things, and he go for these small details which are important, and it's a little bit similar than I saw in Italy, that he's for these small details for him it's really important. And the last question for him.
1: When you spoke with the coach,
2: when I spoke with the coach,
1: what was the thing that amazed you the most and in general?
2: Yeah, that's what I answered. That for similar than in Italy, that he liked tactic and he's so passionate for these things.
0: Şöyle ifade edebilirim aslında, sizin de bahsettiğiniz gibi harika bir karşılama oldu. Gelmeden önce de biliyordum zaten bu böyle olacağını. Benim adıma da inanılmaz bir mutluluk oldu. Çünkü Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, futbolun tam içinde olduğunu ve sonuçlardan büyük mutluluk ya da üzüntü duyduğunu farkındayım. İnsanların futbolu ne kadar çok sevdiğinin farkındayım. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Onları mutlu etmeye çalışacağım. Çünkü futbolda sizin de bildiğiniz gibi en önemli şey performansınız. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsunuz, sonuç da alabiliyorsunuz. Arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız var. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Sonuç almaya çalışacağım ve en iyi mi, en iyi performansımı her zaman bu takımımızın taraftarı için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımla ilgili şunu ifade edebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımız gayet kaliteli oyuncular. Henüz aslında aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var belki de. Çok oyuncu katıldı aramıza. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri yaptığımıza, neleri çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini, onların neler yaptığını, sahiçte neler yapabileceklerini öğrenmeye ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili de şunu ifade edebilirim. Hocamız İtalya'daki gibi, aslında İtalya'dan belki de biraz daha farklı olarak da en küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya, en önemli detayı göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan ve en önemli detaya kadar inmeye çalışan bir hoca. Onunla çalışmaktan dolayı da çok da mutluyum tabii ki de.
1: You know that you knew about Super League, and I want to ask you about the adaptation period, you know, and I want to ask you if you have talked with any Ukrainian player that played in Trabzonspor before, you know, to make your adaptation quicker. What did you talk with them and what did they say to you?
2: And the first question, what?
1: Yeah, the first question about adaptation period.
2: Which period?
1: The adaptation period.
2: Okay. yeah, it's

0: it's I, what I answered already. I don't think it's take a lot of times. When as soon we start to play the games, as soon I understand the principles of the coach, the teammates, the this have this connection, you know. As soon I'm adapt, but I don't feel any pressure, any problem now. I feel comfortable. And this, if I, of course, I speak with the guys, but still, Arseni is still here, and I speak every day with him. I ask some things, but of course, I know the guys said it's amazing atmosphere always, and the fans are amazing, and it's great club. And you here, what I can say, you have everything just to play football. You do your best, not just on the pitch, but outside the pitch. You need to be disciplined. You need to be professional in this. Most important thing.
1: Aslında deminde biraz ifade etmeye çalışmıştım. Adaptasyon sürecimin çok fazla zaman alacağını düşünmüyorum. Hızlı olacağını düşünüyorum. Bir an önce maçlar başladığında maçları arka arka oynamamızla birlikte adaptasyonu daha kolay ve daha hızlı olacağını inanıyorum ben. Kendi adıma da herhangi bir baskı hissetmiyorum adaptasyonla ilgili. Gayet rahat hissediyorum kendimi. Elimden gelen en iyisini maçların başlamasıyla birlikte zaten takım için göstermeye başlayacağım. Tabii ki Ukraynalı arkadaşlarımızla konuştum. Daha önce burada oynamış, oynayan arkadaşlarımızla konuştum ve Arsen'de zaten burada her gün beraberiz. Onunla bütün konuşmaları, gerekli olan bütün soruları kendisine yöneltiyorum. Onlar da bana hep aynı şeyi söylediler zaten. Harika bir atmosfer olduğunu, harika bir kulüp olduğunu ve bir oyuncunun futbol oynamak için her şeyinin burada da olduğunu, burada en iyisini gösterebilmek için bütün şartların olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda şunu da ifade ediyorlar her zaman. Burada sadece saha içindeki profesyonellik değil, saha dışında da aynı şekilde disipline sahip olmak, aynı şekilde bir düzgün bir hayat sürebilmenin çok önemli olduğunu anlattılar. Ben de tabii ki bunu uygulayacağım.
0: Yeah, from set pieces is the key part of the game, because when you play 0-0 and one set piece make a difference, and the game change another way. It's the same as a transition that you need to, when you attack, you need to think to about defensive part, because if you know the statistic, like in position, you score the less goals. Like this second part, it's, I don't remember, it's set pieces or a transition, counter-attack, when you lose the ball. And it's important to have this responsibility to don't lose the ball. Of course, I score some great goals, but like what I said, the opponents also ready for this, and I need to be fast, I need to be to make quick decision, but in Italy last period I don't have a lot of possibility because they mark so good, and of course here I don't think it will be different, because you need to, when you prepare for the game, you always know the players and his characteristic of the player, where he's strong, where you can hurt him, when you can, some, for example, somebody just watch the ball, you need to go deep, or some players are in set pieces, this more smaller, you can attack some zones. It's always details which prepare the coach for the team, and this information which are crucial for the have the result.
1: Duran toplar aslında sizin de bahsettiğiniz gibi oyunun belki de en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bazen maçlar 0-0 giderken, gol bulamazken bir duran topta maçı çözebiliyorsunuz. Maçı size kazandıracak olan o golü bulabiliyorsunuz, ama aynı zamanda bunlar rakip için de geçerli. Rakipler de size duran toptan gol bulduklarında belki de sizin de elinize gidecek olan bir maç tam tersine dönebiliyor. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli bunlar. Duran toplar, aynı zamanda geçişler çok önemli olacak. Topa sahip olmak çok önemli olacak. Zaten yanlış hatırlamıyorsam eğer takımlar gollerini topa sahip oldukları anlar ve sonrasında hep geçişler ve duran toplardan buluyorlar. En çok golün bulunduğu zamanlar bu zamanlar. Biz de tabii ki bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Hücum tarafında ne kadar başarılıysak aynı zamanda da hem bunun duran topların savunmasında hem de geçiş savunmasında çok başarılı olmak zorundayız. Ben de tabii ki hatırlıyorum, evet harika goller de attım, ama rakipler de tabii ki bizi tanıyorlar. Rakipler de bunun önlemlerini almaya çalışacaklar. Çünkü İtalya'da da böyle oldu. Burada da farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü burada da rakipler maça çıkmadan önce analiz yapıyorlar ve sizi inceliyorlar. Nerenizin zayıf olduğunuzu, hangi bölgede daha güçlü olduğunuzu, nerelerde neler yapabileceklerinizi araştırıyorlar bunlar. Biz de hep şunu yaşadık aslında. Tabii ki hocanız da

0: Maç öncesinde gerekli bilgileri alırsınız. Nereye koşuların yapılacağını, hangi oyuncuların kısa oyuncular olduğunu ya da nerelere hangi koşuların atılabileceğini araştırırsınız. Burada da öyle olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama elbette ki rakipler de bizi izleyecek. Onlar da bizim nerede güçlü olduğumuzu bilecekleri için biz de daha çok çalışmak zorundayız. Son sorumuz.
1: In fact, since this Thursday that they named you, we know that you have a leader character. Can you say that you have a leader character? What does leader character mean? And also, what do you think you can contribute, you know, to Trabzon sport with your character as a leader?
2: These things as a leader is have always different things, you know. But first of all, the most important thing, you need to be example for the other players. You cannot go slow, you cannot jog in. You need to give 100% every training, especially for the young guys, to be example. And this is the first thing. The second thing on the pitch, you need to, in the game, you have different periods of the game. When you lose, when something, even 0-0, but the game doesn't go. It's happened, and it will happen. It's normal. You cannot play 34 games in the same level without mistake, without some periods of the game that you maybe go lower, you make a lot of mistake and this stuff. That's why you need to always be focused, and I think that the leader, it's like which are help the team as also example, and to don't lose the mind, and the leader, it's also I think the experience, it's to play in different leagues and the like national team, European competition, it's give you this mature, the person more mature on the pitch, and you cannot be panicky. You need to be always calm and concentrate and help your teammates.
0: Şöyle ifade edebilirim. Aslında liderlik her zaman farklı kelimelerle, farklı tarzlarda ifade edilebilir. Ama bence belki de verebileceğimiz liderlik konusunda verebileceğimiz en net örnek şöyle olmalı. Bir lider her zaman örnek olmalı. Örneğin bir liderseniz eğer takım içerisinde asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı. Her zaman %100'ünüzle koşmalı. Her zaman en iyinizi vermeli ve her zaman genç oyunculara destek olmalısınız. Onlara örnek olmalısınız. Bir liderde aranan sıfatlardan belki de en önemlileri bence bunlar. Şunu ifade edebiliriz. Futbol anların oyunu. Futbolda her zaman kazanamazsınız ya da futbolda her zaman işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da 34 maçlık bir sezonda her zaman aynı seviyede oynayamazsınız. Hatasız oynayamazsınız. Mutlaka hata yaptığınız zor anlar olacak. Asıl önemli olan şey bu zor anlarda da, bu sıkıntılı anlarda da elinizden geleni yapabilmek. Aslında bir liderin takımına belki de katabileceği en büyük şeylerden bir tanesi sakinlik, o olgunluğu takıma katabilmek. Çünkü birçok yerde oynadıktan sonra, Avrupa'da birçok aşamada, birçok liglerde ve farklı yerlerde oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey bence sakinlik, aklını kaybetmemek, o anlarda takımın sakin kalmasını sağlayabilmek, olgun karakteri gösterebilmek. Bir lider bence bu şekilde örnek olmalı takıma.
3: Son, buradan alıyorum kısa.
4: Trabzonspor'a katılan ilk oyuncuydu ve
1: Trabzonspor this season. And after you 10 months signed. What do you want to say about the other transfers? What do you want to say about these players that joined in to Trabzonspor this season? The other 10 players that joined?
2: I think you saw it's a lot of some young players, which I think first of all it's more question for the club, for the coach, because I think it's not me. I can say it's more first impression that I saw the guys who come from Turkish league, the Turkish guys, they are with the experience, you see the quality, and the young guys which have also quality, and just they need to go into the team. But I think as a football player I cannot commentate the transfers and these things. I think it's my opinion. I think it's not correct.
0: Şöyle ifade edeyim aslında. Belki de bu soru daha çok kulübe ya da hocaya sorulabilecek bir soru. Bir oyuncu olarak aslında belki de çok fazla yorum yapmamalıyım ama kısa olarak şöyle ifade edebilirim. İlk izlenim olarak özellikle Türkiye Ligi'nden aramıza katılan oyuncuların ne kadar kaliteli olduğunu, diğer bütün oyuncular gibi genç ve kaliteli oyuncular olduğunu görebiliyorsunuz. Onların ne kadar kaliteli futbolcular olduğunu görebiliyorsunuz. İyi oyuncular olduğunu düşünüyorum hepsinin elbette. Ama belki de sadece bir futbolcu olarak transferleri yorumlamasam, bunu kulübe ya da hocaya bıraksam daha doğru diye düşünüyorum.
3: Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: We'll take some photos over there.
2: Thank you.
5: Ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya iki teknik direktör Top Möller ve Okan Buruk ekranda. Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün. Rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zetener'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğurcan. Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeye atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor. Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlarda. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. Birbirinden sonra Galatasaray gol arıyor. Lucas Torreira orta, Barış Alper topağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +45 dakika orta geldi ceza sahası içi, Can Uzun topağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı Can Uzun. Golü böyle attı. 45+4 dakika kafa vuruşu topağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor Ansgar Nauf. Ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un arapası Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı Barış Alper Alisson. Maçta ikinci dakika Barış Alper'le Galatasaray gole çok yaklaştı. Alisson izin vermedi. Orta alanda hızlı hücum şansı Liverpool adına. Ekitike karşı karşıya Uğurcan Çakır. İkinci pozisyon Jakobs. Devamında Torreira tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ekitike Abdülkerim'den sıyrıldı ama Uğurcan'ı geçemedi ardından. Jakobs'tan kritik müdahale. Barış Alper ceza alanına yöneldi. Dakika 14. Szoboszlai'nin müdahalesi Barış Alper yerde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Topun başında Victor Osimhen. Dakika 16 Victor Osimhen. Galatasaray penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor Liverpool karşısında. Beraberlik arıyor Liverpool. Frimpong kafayla indirdi. Witz gelişine vuruşu Uğurcan. Kritik kurtarışı Uğurcan Çakır'dan.

0: 33. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamızda büyük hata. Neyse ki top yandan dışarı gidiyor. Victor Osimhen'e doğru derinlemesine pas. Victor Osimhen aşırtma denedi ama Alisson izin vermiyor. Maçta ikinci yarı. İkinci yarıda ilk saniyeler. Bu pozisyonda Jakobs'tan ters bir kafa vuruşu. Uğurcan Çakır öne çıkmıştı ama müthiş reaksiyon. Frimpong çizgiye indi, çevirdi topu. Vuruşu ekitik eden kaleci Uğurcan Çakır. Büyük hata Liverpool'da. Victor Osimhen araya girdi, topu kazandı. Victor Osimhen karşı karşıya pozisyonda zayıf bir şut. Bu pozisyonda Alisson sakatlandı. Yerine Mamardaşvili oyuna dahil oldu. Maçta 88. dakika. Burada hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar var. VAR uyarısı geldi. İzleme tavsiyesi geldi. O tavsiye sonrası Fransız hakem kararını değiştirdi ve Turpin penaltı yok dedi. Maçta duraklama anları 90+5. Torreira'nın vuruşu yandan dışarı gitti. Ve mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt'i konuk ediyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk geliyor görüntüye. Maçtayımız 3. dakika. Rakip yarı alanda baskısı var Galatasaray'ın. Lemina söktü, aldı topu. Şimdi pasını verdi. Osimhen cezalarında, topu alarda gol. Victor Osimhen. Daha 3. dakika. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. İşte Osimhen'in golü. Farklı açılardan böyle yansıyor ekranlarınıza. Asist Lemina'dan, gol Victor Osimhen'den. Skor 1-0. Galatasaray yine atak. Sané cezalarını gönderdi. Osimhen vurdu, kaleci. Sonrası da defans. Önce Aykin, sonra defans uzaklaştırıyor. İkinci gole yaklaştı Galatasaray. Sané. Sané cezalarında. Sané arka direğe. Osimhen vurdu kafayı. Kalecinin müdahalesi. Ardından da defans. Nefes aldırmıyor Galatasaray adeta rakibine. Bodo Glimt kendi yer alanında çıkmakta zorlanıyor. Yunus'un baskısı var. Bu baskı hatayı getirdi. Victor Osimhen kaleciyi de kart etti ve gol. 2-0. Dakika 33. Yine Osimhen attı. Skor 2-0 oluyor tribünler ayakta. İşte Galatasaray'ın ikinci golü. Bu baskı hatayı beraberinde getiriyor. Yunus'un çabası, sonrası da Osimhen'in golü. Galatasaray 2-0 önde. Büyük hata yapıyor bir Orkan. Osimhen cezayı kesiyor. Ender gelişen Bodo Glimt ata. Fett sıyrıldı rakibine, vuruşu direkten dönüyor. Bir kez daha izledik. Direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Yine baskısı var Galatasaray'ın. Osimhen'in çabası Yunus'a topu kazandırdı. Yunus vurdu. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon Yunus ve gol. 3-0. Yunus Akgün. Dakika 60. Osimhen'in baskısı. Top Yunus'ta kalıyor. Yunus'un vuruşu. Aykin'den döndü. Takip etti. Golünü attı Yunus. 3-0 önde Galatasaray. Bodo Glimt karşısında. Bodo Glimt ata. Kafa topalarda. Helmersen. Bjorkan böyle ortalıyor. Arka direkte Helmersen topalarla buluşturdu. Skor 3-1 oluyor. Dakika 75. Maç bu sonuçla noktalanıyor. 3 puan Galatasaray'ın.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Ajax'la karşı karşıya. Galatasaray atakta, Singo'dan ortağı Victor Osimhen vurdu, pas ver. Müthiş hareketler Nijeryalı

süper yıldızdan pas ver gole izin vermedi. Korner kullandı Galatasaray. Osimhen'in kafa vuruşu pas ver topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Roland Şalai. Şalai'nin vuruşu pas ver sektirdi. Sonrasında top dışarıda. Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını. Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top, penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi, hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor, Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı. Ajax atakta, pas savunma arkasına. Uğurcan Çakır çıktı kalesinden. Top dışarı gidiyor. Götze'nin vuruşunda top kaleye yönelmedi. Leroy Sané sekti top, Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesi elle. Hakem bir kez daha penaltıyı veriyor. Osimhen geliyor. Hat-trick yapıyor Osimhen. 3 gol Victor Osimhen'den. 90+4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané, Roland Şalai. Yerde kaldı Şalai, oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu, defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané, Sara sert vurdu, top direkten döndü. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı, Sara'nın vuruşu, top dışarıda. Galatasaray'ın Sara'yla gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandığı Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promis'in golüyle konuk ekip öne geçiyor. 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü. Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sané, Barış Alper, Davinson Sanchez yaptı ortayı, Sara vurdu kafayı, kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray, Abdülkerim çizgide müdahale, Davinson Sanchez top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı.

0: Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Pocconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu top dışarıda. Wanderson'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibinin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon inceleniyor. Penaltı kararı geliyor. Zakaria. Zakaria, Uğurcan Çakır. Deniz Zakaria'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu sol kanattan gelişen atak. Ruggeri ortaya yaptı. Kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu. Leroy Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20. dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalai'nin golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsat.

0: değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. István Kovács devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top Abdülkerim gole izin vermiyor. İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten avuta gidiyor. Galatasaray savunması bu hata savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Bayena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika, Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu, dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi Gabriel Sara, Jan Oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Jan Oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10. O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma. Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını. Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı, Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu. Uğurcan. Şalai indirdi topu, Osimhen vurdu, Donnarumma. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün. Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı. Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top. Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor.

Barış Alper Yılmaz sert vurdu, kaleciden sekti. Noah Lang tamamladı, durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde. Barış Alper Yılmaz. Barış yerde kaldı. Karar faul Kabala. Bu pozisyonda sarı kart çıkıyor. Gabriel Sara yaptı ortayı. Davinson Sanchez attı golü. Galatasaray 3-2 önde. Barış Alper Yılmaz Kabal'ı zorlamaya devam etti. 67. dakikada Kabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Juventus 10 kişi. Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Osimhen girdi araya. Noah Lang ve gol. Noah Lang kendisinin ikinci, Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydediyor. Osimhen'in de gol depoyu çok büyük. Victor Osimhen bıraktı. Sasha Boy. 5-2. Galatasaray evinde Juventus karşısında 86. dakikada farkı 3'e çıkarıyor. Bu gol mücadelenin de sonucunu belirliyor. Galatasaray Juventus'u 5-2 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu rövanş mücadelesinde 5-2 kazandığı maçın ardından Juventus deplasmanında Spalletti ve Okan Buruk arka arkaya görüntüdeydi. Kefren Turan Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar penaltı. Locatelli topun başında, durum 1-0. Manuel Locatelli'nin golüyle Juventus öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Barış Alper Yılmaz yerde, Kelly'nin müdahalesiyle pozisyon ekranda Kelly'ye ikinci sarıdan kırmızı kart çıkıyor. Video yardımcı hakemden mücadelenin hakemi Pinheiro'ya uyarı. Sonrasında Pinheiro pozisyonu inceledi. İkinci sarı kart iptal edildi. Kelly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış Alper içeri çevirdi. Roland Şalay yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Pozisyon yeniden ekranda. Juventus atakta. Arka direkte Gatti topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0. Dakika 70. Kalulu'nun içeri çevirdiği topta Gatti golü attı. Juventus atak geliştiriyor yine. Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü. ...82. dakikadayız. Coop Miners kafayı vurdu arka direkte. Weston McKennie durumu 3-0'a getirdi. Juventus normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Ve mücadele uzatmalara gitti. 105+1. Barış Alper Yılmaz'ın pası. Victor Osimhen ve gol. Galatasaray tur yolunda Osimhen'in golüyle avantajı yeniden ele geçiriyor. İlk uzatma devresini sarı kırmızılı ekip golle tamamladı. 119. dakika Singo'nun pasında Barış Alper Yılmaz maça noktayı koyuyor. Galatasaray uzatmada bulduğu gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılsa da ilk maçın avantajıyla tur atlayan taraf oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında

İlk düdükle birlikte sarı kırmızılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu, Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası, Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili. Gabriel Sara. Orta ondan. Sanchez'den kafa. Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out. ...62. dakika... Gabriel Sara'dan pas... Konate'den hata geldi... Noah Lang kareye girdi... Konate'den sekti top... Osimhen topu ağlara gönderiyor ama... pozisyon başlangıcında... Barış Alper Yılmaz için... offside kararı var... Barış Alper, Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya, Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top bilelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama video yardımcı hakem devrede Konate'nin elle teması tespit ediliyor. Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool deplasmanında. Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde, karar penaltı. Salah topun başında. Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas. Hugo Ekitike. Durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız... Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top... Gravenberg farkı 3'e çıkardı...

Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Muhammed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın

0: Basına rağmen topu alardı. Muhammed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı ikinci pozisyonda. Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... ...Van Dijk'tan sekti top... ...Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak... ...faul kararı var... ...mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor... ...Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...
1: UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında. Sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb, Archie Brown'la araya girdi, topu kazandı. Archie Brown kazandığı topu kaptırdı. Tehlikeli atak şansı Dinamo Zagreb adına Miha Zajc, top üstten dışarı gitti. Archie Brown burada büyük hata, Valinčić topu kazandı. Miha Zajc'ın vuruşu farklı şekilde üstten dışarı gitti. 21. dakika yine sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb. Archie Brown takibini sürdürdü. Ceza alana pas, şut denemesi savunmadan sekti. Karambol anı, bir türlü oradan topu uzaklaştıramadık. Belli. 21. dakikada Dinamo Zagreb bir türlü uzaklaştıramadığımız topta öne geçmeyi başarıyor. Pozisyon bu. Önce şut denedi, Çağlar'dan sekti. Çağlar Şikriniar, destek geldi Asensio'dan ama yeterli değil. Köşe vuruşunu kullandık. Ceza alanında tehlike, savunma uzaklaştırmak istedi. Szymański. Sebastian Szymański 25. dakikada skora dengeyi getiriyor. Gelişine vuruş, harika gol. Yerden düzgün vuruş, 1-1. İkinci gol için yükleniyoruz. Asensio derinlemesine oynadı. En-Nesyri karşı karşıya pozisyon, soluna çekti. Devamında hakemin düdüğü var. Oyuncuların büyük itirazı vardı. Video yardımcı hakemin olduğu dünyada neden bu düdüğü çaldın dercesine itirazlar. Karar faul. Mücadelede ikinci yarı. Dinamo Zagreb ikinci yarıda yüklenmeye devam ediyor. Hoca çevirdi. Belio 6 pas önünde Dinamo Zagreb'i bir kez daha öne geçiren gole imza atıyor. Gol farklı açılardan tekrar tekrar ekranlara geliyor. Şikriniar'ın ayağı ofsaytı bozuyor. Oğuz ceza alanına çevirdi ama istediği gibi çeviremiyor. Oyuna sonradan giren oyuncu topu dışarıya gönderiyor. Cenk de neden önüme atmadın diyor. Maça sonradan giren ikili. Kulenovic'in pası, Bakrar'ın vuruşu ve top ağlarımızda. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin eden gol oluyor. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılıyor.
0: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kadıköy'de Nice'i konuk ediyor. Domenico Tedesco ekrana geldi, sonrasında Frank Heise görüntüde. Karşılaşmada 3. dakikaya giriyoruz. Talisca pas arasını yaptı. Savunmanın arkasına gönderdi topu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu, kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarda. Fenerbahçe 1-0 önde. Henüz 3. dakikada sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe forması altındaki ilk golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Baskı sonrasında topu kazandık yine. Anderson Talisca kaleye baktı, vuruşunu yaptı, top dışarıda. Brezilyalı oyuncunun şutunda top az farklı avuta gitti. Mücadelede 25. dakika. İsmail Yüksek'ten pas, Kerem. Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yaptı, 2-0. Kerem Aktürkoğlu kendisi

0: Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor. İsmail'den çok güzel pas, Kerem'in vuruşu, savunmanın müdahalesi, sonrasında top Bilal'le böyle buluştu. Serbest vuruş kullandı Nice, yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam etti. Milan Škriniar'ın elle müdahalesi sonrasında hakem oyunu durduruyor. Karar penaltı. Pozisyon farklı açılardan yeniden görüntüye geliyor. Carlos topun başında, dakika 37, skor 2-1. Korner kullandı Nice. Vuruş geldi, top direkten dışarıda. Konuk takım gole yaklaştı. Gouveia'yla. Fenerbahçe atağında, Nene yerde, hakem beyaz noktayı gösteriyor ancak bayrak havada, offside. Mücadelede 89. dakikadayız. Youssef En-Nesyri kaleciyle karşı karşıya. Youssef En-Nesyri pozisyondan sonuç alamıyor. Fenerbahçe Nice'i 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Stuttgart'ı ağırlıyor. Domenico Tedesco görüntüde. Archie Brown taç atışını kullandı, dakika 28. Kafalardan seken top, Asensio kontrol etti. Asensio'nun şutu, kaleci Alexander Nübel. Dakika 31, köşe vuruşu kullanıldı. Škriniar yerde, karar penaltı. Bir de sarı kart çıkıyor. Pozisyon bu. Hakem Jakob Kelet beyaz noktayı gösteriyor. Topun başında Kerem Aktürkoğlu. Dakika 34. Kerem Aktürkoğlu 1-0. Penaltıyla temsilcimiz Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Golün ardından büyük sevinç sarı lacivertlerde. Tribünler görüntüde. Topu ve kaleciyi farklı noktalara gönderiyor Kerem Aktürkoğlu. İlk yarıda duraklama anları. Rakibinden sıyrılmak istiyor En-Nesyri. Faul ve kart beklerken hakemin kararı farklı. Kerem Aktürkoğlu sol tarafa doğru aktardı En-Nesyri. 45+6. En-Nesyri uzaktan şansını denedi Nübel. Pozisyon bu. Nübel'in kurtarışı. Maçta ikinci yarı, dakika 54. Fenerbahçe yüklenmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bir faul beklentisi var. Pozisyon bu. Hakem aynı görüşte değil. Orta sahaya doğru gelen top. Savunma kafayla karşılamak istedi. Nene araya girdi. Devamında En-Nesyri. Nene. Nene karşı karşıya pozisyonda. Nene yerde kaldı. Gözler hakemde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Karar penaltı. Ancak VAR incelemesi penaltı pozisyonundan önce karar offside. En-Nesyri burada offside'da. 66. dakika, beraberlik arıyor Stuttgart. Kalemizde tehlike, ceza alana gönderilen top. Ceza alanı çizgisi önüne, savunmanın müdahalesi yetersiz. Ve hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Büyük itirazlar var. Pozisyon bu. Bir kez daha VAR uyarısı. İzleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izledi ve penaltı kararı iptal. Ve maç bitiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.
2: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da

Rapinje'ne konuk oluyor. Martinişki ve Domenico Tedesco, iki teknik adam ekrana yansıdı. Fenerbahçe'de top kaybı. Adu ceza sahasında. Adu vurdu Ederson. Victor Rapinje'n etkili geldi ama önemli bir kurtarış Ederson'dan. Pilsen atakta. Fenerbahçe atağına dönüştü. Anderson Talisca pasını aktardı. En-Nesyri ceza sahasında ama istediği vuruşu yapamıyor. Yusuf En-Nesyri. Önemli bir fırsat kaçıyor Fenerbahçe adına. Korneri kullandı Pilsen. Ederson ikinci hamlede topun sahibi oldu yine Ederson. İlk yarıda önemli kurtarışlara imza attı Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan. John Duran nefis döndü. Duran vurdu. İki hamlede topun sahibi olduğu Yedlicka. Yine atakta Fenerbahçe. Net bir şans. Fred topu dışarı attı. Szymanski'den nefis bir orta. Fred bomboş pozisyonda topu kaleye yollayamadı. Pilsen geliyor. Ceza sahasında tehlike. Ederson sonrasında Skriniar. Grosselmi vurdu. Önce Ederson ayağıyla çıkardı. Sonrasında da çok kritik bir hamle Skriniar'dan. Yine atakta bu bölümde etkili Victoria Pilsen. Vuruş geldi, top direkten döndü. Dve vurdu. Şans anı Fenerbahçe için. Archie Brown'la yükleniyor Fenerbahçe. Brown'dan orta. Talisca kafayı vurdu. Kaleci dönen topta John Duran tamamlamak istedi ama Yedlicka topun sahibi oldu. Maçta duraklama anları. John Duran yerde, gözler maçın Hollandalı hakemi Alart Lindout'ta. Penaltı beklentisi var. VAR'dan gelen bir inceleme uyarısı. Pozisyonu izliyor Lindout ama penaltı kararı çıkmıyor. Pilsen'de gol yok. Victoria Pilsen 0, Fenerbahçe 0.

Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ediyor. Domenico Tedesco görüntüdeydi. Ferencvaros atakta. Bamedile Yusuf ceza sahasında dar açıdan çevirdi. Ederson çıktı ve tehlikeyi engelledi. Maçtaki ilk tehlike Ferencvaros'tan geldi. Fenerbahçe atakta, kaleye baktı. Asensio vurdu. Kaleci başarılı. Kaleci Dibuş köşeye uzandı ve gole izin vermedi. Ceza sahasına gönderilen top Fenerbahçe savunmasında ata. Top direğe çarptı ve dışarı çıktı. Bu pozisyonda Fenerbahçe kalesi büyük bir tehlike atlattı. İlk yarının son bölümünde Ferencvaros etkili olan taraf. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi, top direkten döndü. Yusuf vurdu. Top direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. İlk yarıda gol çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan. Ferencvaros golü buluyor. Kanichovski'nin korneri. Varga kafayı vurdu ve konuk takım bu golle 1-0 öne geçiyor. Bu golden 3 dakika sonrası Fenerbahçe beraberlik arıyor. Orta Levent'ten Nene indirdi. Anderson Talisca. Gelişine sağ ayağıyla ağları buluyor. Anderson Talisca. Fenerbahçe gole 3 dakika sonra cevap veriyor. 69'da skora denge geliyor. Son bölümde Fenerbahçe öne geçmek istiyor.

Talisca bıraktı, Nene. Nene vurdu, nefis bir şut ama top direkten döndü. Şanssız bir an Nene ve Fenerbahçe için. Fenerbahçe baskısı devam ediyor. Anderson Talisca baktı kaleye. Talisca vurdu Dibuş. Maçta duraklama anları. John Duran sonrasında rakibiyle bir diyalog ve John Duran bu hareketin ardından kırmızı kart görüyor. Fenerbahçe sahasında Ferencvaros'ta 1-1 berabere kalıyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'la karşı karşıya geliyor. Mücadelede 5. dakika. Nene. Nene'den pas savunma arkasına. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol. Çok soğukkanlı, çok şık bir vuruş Kerem Aktürkoğlu'ndan. Offside yok. Fenerbahçe maçın başında üstünlüğü yakalıyor. Karşılaşmada 18. dakikadayız. En-Nesyri yerde kaldı. Haaland'ın hamlesi sonrasında kırmızı kart ve Brann 10 kişi. Korner kullandı Fenerbahçe. Anderson Talisca ve 2-0. Kerem'in ortası, Osterwolde indirdi. Talisca pozisyonu golle bitirdi. Archie Brown'dan orta, Talisca'dan vuruş, kaleci başarılı. Korner. Archie Brown yaptı ortasını. Talisca aldı topu önüne. Vuruşunu yaptı. 3-0 oldu. 44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı.

Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Levent Mercan yaptı ortasını. Talisca bomboş vurdu kafayı. 4-0 oldu. Hat-trick yapıyor Brezilyalı oyuncu. Çok iyi orta Levent'ten. Talisca kafayı böyle vuruyor. Fenerbahçe atakları devam ediyor. Şimanski içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası penaltı beklentisi var sarı lacivertli ekipte. Oyun devam etti. Oğuz şutun sahibiydi. Mücadelede son anlar oynanıyor. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendiremedi. Maç 4-0 sona eriyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Aston Villa'yı konuk ediyor. Tedesco ve Emery arka arkaya görüntüye geldi. Marco Asensio Tielemans'ı geçti. Marco Asensio'dan pas savunma arkasına, Bizo çıktı kalesinden. Korner kullandı Aston Villa. Kafa vuruşu Mert Müldür'den kritik müdahale. Konuk takım atak geliştiriyor yine. Orta geldi. Jadon Sancho topu ağlara gönderdi. 25. dakikada Aston Villa üstünlüğü yakalıyor. Meti Keş'in ortasında İsmail'den seken topta golü böyle attı Sancho. Morgan Rogers verdi pasını. Jadon Sancho Ederson'dan sıyrıldı. Sancho'nun vuruşunda Skriniar'dan çok kritik müdahale. Sonrasında Rogers topu ağlara gönderdi ama...

0: hakeme çarpmıştı. Hakem oyunu durdurdu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Fred'den pas. Anderson Talisca vurdu. Bizo. Tielemans. Metikeş. Metikeş'in vuruşunda top direkten döndü. Aston Villa atakta yine. Pas yerden. İçeri çevrilen top. Top ağlara gidiyor. İsmail de o noktada ancak VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Jadon Sancho topu içeri çeviren isimdi. Offside pozisyonu ekrana böyle yansıdı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in vuruşu Bizo. İsmail Yüksek sert vurdu. Bizo başarılı. Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Kerem'in vuruşu Bizo'dan sekti top. Kerem topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon başlangıcında John Duran offside'a yakalanıyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İncelemenin ardından Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 kaybediyor.
1: Fenerbahçe Romanya'da Bükreş deplasmanında Avrupa Ligi'nde son hafta fikstürüne çıkıyor. Fenerbahçe atakta. Orta geldi. Kafa savunmadan. Gelişine bir vuruş Kerem'den. Kaleciden döndü. En-Nesyri topu ağlara yolladı ama bayrak havada, karar offside. Ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor. Sağ kanattan geliyor Fenerbahçe. Nene baktı içeriye, yaptı ortayı. Kafa vuruşu yakın mesafeden En-Nesyri'den ama kaleci başarılı Tarnovanu. Korneri kullandı Fenerbahçe. Kafa vuruşunda top ağlarda. İsmail Yüksek de 18. dakikada Fenerbahçe öne geçiyor. İyi yükseldi. Köşeye doğru kafayı vurdu. Tarnovanu'yu mağlup ediyor İsmail Yüksek. Steaua Bükreş atakta. Ev sahibi etkili geldi. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Ederson başarılı. Olaru vurdu. Ederson çıkardı. İlk yarının son bölümünde Steaua etkili. Ceza sahasında bir pozisyon daha, yine Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan. Ev sahibi etkili gelmeye devam ediyor. Olaru'ya yine gol şansı tanımıyor. Kurtarışlarına devam ediyor Ederson. Kerem'le Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı ama kaleci başarılı Tarnovanu. Ev sahibi atakta ve top ağlara gidiyor. Oyuna ikinci yarıda dahil olduğu Cisotti 71'de beraberliği sağlıyor. Soldan gelen orta savunmanın arkasına sarktı ve gol atıyor Cisotti. Yeniden öne geçmek istiyor Fenerbahçe. Kerem vurdu, az farkla top dışarıda. Bir şans daha Kerem Aktürkoğlu, çerçeveyi bulamıyor. Osterwolde ceza sahasında, kale alanında bir karambol. Steaua savunması topu uzaklaştırıyor. Maçta son anlar. Ederson'dan çok kritik bir kurtarış. Popescu vurdu. Böyle uzandı. Kurtarışı yaptı Ederson. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Romanya'da Steaua Bükreş'te 1-1 berabere kalıyor.
2: UEFA Avrupa Ligi Playoff Turnuva maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk ediyor.

0: Domenico Tedesco ve Vitor Pereira görüntüye geldi. Dakika 21. Savunmadan çıkan Murillo sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Nottingham Forest stoperi Murillo'nun golüyle öne geçiyor Kadıköy'de. Kante ve Osterwolde'den sıyrıldı. Şutunda top Skriniar'a çarptı ve ağlarla buluştu. Sol kanattan gelişiyor Nottingham Forest atağı. Orta alanda Milan Skriniar yerde. Igor Jesus pozisyona devam ediyor. Osterwolde karşıladı ve bu pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncuların büyük tepkisi var Igor Jesus'a. Skriniar'ın yerde olduğunu işaret ettiler ancak Jesus pozisyona devam etti. Ve Milan Skriniar da sakatlığı sonrası yerini Çağlar'a bıraktı. Talisca'nın şutunda Murillo'dan döndü top. Penaltı itirazları var Kadıköy'de. Hakem önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR kontrolü yapıldı. Ancak penaltı kararı çıkmıyor. Kulübeye de bir sarı kart çıktı. İşte Tedesco'nun itirazları. Dakika 43, köşe vuruşunu kullandı Nottingham. Morgan Gibbs-White'ın arkaya çevirdiği top. Igor Jesus da farkı ikiye çıkarıyor İngiliz ekibi. Ön direkte Morgan Gibbs-White çevirdi. Arka direkteki Igor Jesus tamamladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Çağlar'ın pasına hareketlendi Sıdıkı Şerif. Onun şutunda kaleci Ortega gole izin vermiyor. İkinci yarıya pozisyonla başladı Fenerbahçe. Dakika 50. Hutchinson'ın pasına hareketlendi Igor Jesus. Bıraktı Morgan Gibbs-White'a. Morgan Gibbs-White farkı 3'e çıkarıyor Kadıköy'de. Fenerbahçeli oyuncuların offside itirazları var. İşte Hutchinson'ın pası. Çağlar offside'ı bozan isim. Ve Morgan Gibbs-White Ederson'u böyle mağlup etti. VAR kontrolünün ardından hakem Sandro Scherrer de golü veriyor. İşte VAR'dan gelen görüntü. 84. dakika. İsmail Yüksek'ten büyük hata. Dominguez girdi araya. Dominguez'in vuruşunda top üstten dışarıda. 4. gole yaklaştı Nottingham Forest. Maçta artık son anlar. Nico Williams'ın şutunda Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe playoff turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oluyor.
1: Fenerbahçe Avrupa Ligi playoff turu revanşında Nottingham Forest'a konuk oluyor. İki teknik adam ekrana yansıdı. Dakika 22, Fenerbahçe atakta. Sidiki Şerif topu sürükledi. Şerif bıraktı. O şansı Kerem Aktürkoğlu ve topu alarda. Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Atağı Sidiki Şerif sürükledi. Onun pası asiste dönüştüren Kerem Aktürkoğlu. 22'de öne geçti Fenerbahçe. İkinci golü arıyor Fenerbahçe. Orta etkili. İki hamlede topun sahibi oldu Ortega. Pas hatası Nottingham Forest'a. Önemli bir şans Fenerbahçe için. Kerem müsait durumda ama istediği vuruşu yapamıyor. İlk yarıda duraklama anları. Kerem Aktürkoğlu, Şerif net bir şans, kaleci başarılı Ortega. Kerem bıraktı, Şerif vurdu ama gole izin vermedi Ortega. Görüntüler ikinci yarıdan, Kerem yerde kaldı, Mariani penaltı diyor. İkinci yarının hemen başında penaltı kazandı Fenerbahçe. Kerem topun gerisinde, Kerem Aktürkoğlu ve 2-0. Nottingham'da fark 2'ye çıkıyor. Bu golle tur için umutlanıyor Fenerbahçe. Önemli bir şans Forest için. Kaleci başarılı Tarık.

0: Baskıyı artırıyor Nottingham Forest. Ola Aina yaptı ortayı. Arka bölümde Hudson-Odoi. Hudson-Odoi topu ağlara yolluyor. ...68'de... Hudson-Odoi'nin golüyle Nottingham Forest farkı 1'e indiriyor. Maçta son bölümler. Hutchinson karşı karşıya pozisyonda Tarık Başarılı. Tarık Çetin günün başarılı isimlerinden gole izin vermedi. Fenerbahçe Nottingham'da 2-1 kazanıyor ama tur için yeterli olmuyor. Temsilcimiz Avrupa'ya veda ediyor.
1: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
2: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
3: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
4: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
5: Sopalarda gol!
1: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam İbrahim Yavuz ve Savaş Çorlu'yla birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk yayına.
0: Savaş Çorlu, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bir yıllık tatilin sona erdi herhalde.
2: Mini mini tatiller yapıyoruz.
0: Mini mini tatil mi?
2: Mini mini tatil çok uzaklarda değil. İstanbul çevresi. İki tane kısa tatiller yaptık geldik. Hep aynı yerde sayıyoruz yani.
0: Tatilde sanki var ya, seni bir yıldır görmüyor gibi hissettim yani. Ben o kadar özlemişim.
2: Ben seni her gün görüyordum ama.
0: Evet, doğru.
2: Ben düzenli olarak sabit izleyici olduğum için ben seni her gün izliyorum. Ama transfer her yerde tatilde her yerde
0: Marmara'nın
2: transfer.
0: Marmara'nın dışına çıkamadım diyorsun.
2: Çıkamadım. Rakamlar böyle baktığı zaman yüksek. Ağustos'ta bir yurt dışı düşünüyorum inşallah ailece. Çünkü denk hesap yaptım. Yurt dışı daha iyi tatil geliyor bana.
0: Evet.
2: Hakikaten yurt dışı 2-3 yer birden böyle paket halinde. Buradaki tatille bir hafta oraya denk getirip Ağustos'ta tam lig başlamaya yakın ya da lig başladıktan sonra düşünüyorum.
0: Son dönemin en çok tartışılan konusu zaten.
2: Tartışmaya gerek açık bir şekilde ya.
0: Tartışılan
2: yani.
0: Derken yani gündeme gelen yani itiraz konusu.
2: Hayır yani. Şimdi mesela Yunanistan falan diyoruz ya. Yunanistan'ın dışında da abi çok güzel Avrupa'da Balkan turları var. Orta turları var. Evet. Yani bakıyorsun böyle burada İzmir'e gidip ya da işte herhangi bir Antalya Bodrum'da gidip böyle bir hafta 4 kişi çocukla kalacağın tatil parasına. Yurt dışında hiç olmazsa çocuklar gider biraz kısa bir dil, gezinti değişik yerler görür. Çok daha mantıklı olur. Havuza denize burada da giriyoruz zaten. Her yerimiz havuz deniz zaten.
0: Turizm yani. İşi yapan ciddi tanıdıklarım var bu arada. Yurt dışından gelen turistlerin de ciddi bu konuda şikayet ettiğine dair bilgiler var. Söylüyorlar. Yani özellikle otelin dışına çıkan turistlerin yani iki top dondurma işte iki kahveye çok ciddi kendi ülkelerindekinden daha fazla para verdiğini. Sonra adam otelden de çıkmıyor yani öyle olduğunda.
2: Sonra da niye iş yapamıyoruz diyor. Evet. Serzenişte bulunuyorlar.
0: Evet. İşin bir boyutu var. Tabii bizim profesyonel olduğumuzu anladığımız bir alan değil. Sadece hayatın içinde biz de denk geliyoruz, şahitlik ediyoruz. O yüzden çok bir uzman görüşü bildiremeyiz ama böyle bir durum var. En azından şahitlik ediyoruz, paylaşanlar oluyor. Son sayfada da hayatın her alanını konuşuyoruz. Keyifli yanlarını da konuşuyoruz. Zaman zaman böyle şeyleri de konuşuyoruz. Savaş Çorlu bizimle birlikte. Bugün Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılıların Avusturya kampı başladı. Bir hazırlık maçıyla birlikte bugün. O hazırlık maçı da istenildiği gibi gitmedi. Galatasaray Monza ile karşı karşıya geldi. Serie A ekibi 2-0 mağlup oldu. Hem bu mağlubiyeti konuşacağız, hem oyunu biraz konuşacağız. İbrahim Yavuz da yine bize yardımcı olacak bu konuda. İzlediğin kadarıyla tabii şimdi hazırlık maçı böyle görece konuşulabilecek bir şey. İşte maçı zaten ikiye de bölmek lazım belki. Osimhen girdikten sonra değişikliklerden sonra daha hareketli bir şey vardı. Ne beklendi bugün sence? Amaç neydi bugün hazırlık
3: yani
0: maçında?
3: İlk başlangıç kadrosu biraz bana şunu anlattı. Yani kiminle devam edebiliriz sonraki sezonla alakalı. İşte Yelert burada işte bir önceki sene beklenti çok yüksekti ama bir türlü onu karşılayamadı. Acaba orada bir değişim, bir gelişim olabilir mi? Düşüncesi vardı. Nelson geçtiğimiz sezon yine o organizasyonun bir önceki seneler önemli bir parçasıydı. Onlarla beraber genç oyunculardan acaba bu organizasyona katkı sağlayabilecek oyuncular olabilir mi? İşte Ada bunlardan biriydi. Evet. Hepsini bir araya getirdiğinde kolay değil.

0: Bir kere birincisi bu oyuncular çok yoğun antrenman döneminden geçiyor. Yani çok yoğun antrenman döneminde hazırlık maçları ister istemez fiziksel olarak oyuncuları bir hayli yorar ve koordinasyon açısından da zorlar yoğun antrenman dönemlerinde. Ondan sonraki süreçte zaten 2-0 olduktan sonra değişimler oldu. Daha işte Osimhen'in, Torreira'nın oyunun içinde olduğu organizasyon. Ya şöyle şimdi tabii oyunun bütünü üzerinden okuduğunda işte artıları eksileri tabii ki içinde barındırıyor. Herkesin yine merak ettiği konu Leslie. Benim de izlerken çok merak ettiğim. Acaba evet işte geçmişte iyi organizasyonların önemli bir oyuncusuydu ama şunu unutmayalım. Biz hep oradaki oyuncuları ciddi tekrarda bir organizasyonun içinde buraya getiriyoruz. Yani geldikleri kulüplerde bizdeki kadar değişime uğrayan bir organizasyona gelmiyorlar. Orada hep alışık oldukları düzenin bir parçası oluyorlar. Eksikleri orada çok fazla belli olmuyor ama buraya geldiklerinde burada biraz daha problemi kendin çöz. Oyunu çok ön planda olduğu için biraz o problemi yaşıyorlar. Ya Leslie'de şeyi gördüm. Yani biraz böyle bir koordinasyon ve fiziksel anlamda biraz ağırlık gördüm. Yani kamp dönemini tabii ki burada göz ardı etmek istemiyorum ama hani ilk izlediğimizde bizi heyecanlandıran çok oyuncular olmuştur kampta. Ama Leslie ile ilgili ya bunu çok rahat dile getiremiyorum. Yani bugün Leslie'yi izledim ve beni çok heyecanlandırdı. Bundan sonraki Galatasaray oyunlarında ciddi katkı sağlar diyemem. Yani şimdi dinleyenler, izleyenler şey de diyebilir. Ya bu kadar kısa sürede bunu nasıl
1: bu kanıya vardın?
0: Yani en azından bir şeyleri iyi kötü öngörebiliyorsun. Çok keskin ifade kullanmıyorum tabii. Yani evet. Bugün için en azından o ağırlığı ile ilgili problemi söyleyeyim. Şeyi de söyleyeceğim. Önemlidir yani Arda'yı bugün izlediğimde, Arda Ünya'yı izlediğimde geçtiğimiz sezon aslında Arda o planlamanın bir parçası olabilirmiş. Yani yine aslında temel özelliklerine baktığında çünkü stoper pozisyonda özellikle genç oyunculardan işte istediğiniz önce atletizmdir, çabukluğu çok iyi, önemlidir stoper pozisyonunda oyuncunun. Artı sakinliği ve oyuna geriden oyun kurmayla alakalı katkısı. Aslında baktığında evet eksikleri var tabii ki ama geçtiğimiz sezon kamp döneminde ön plana çıkmıştı. Geçen süreçte Galatasaray onu bir planlamanın içerisine koyamadı. Hatta Şampiyonlar Ligi maçında hiç hesapta kitapta yokken bir anda kendini oyunda buldu, kırmızı kart gördü. Galiba evet. Saint-Julien maçıydı, çok eksiklerin olduğu dönem. Yani bu tarz genç oyunculara bugün biraz sayı da fazlaydı. Berat da vardı ki o da geçtiğimiz sezon Esenler Erok'ta çok iyi bir sezon geçirdi. Umarım o da İyi bir planlamayla bu Galatasaray'ın önümüzdeki sene organizasyonun bir parçası olur. Bu akademiden yetişen oyuncuları göz ardı etmeyelim. Evet, Osimhen'in varlığı değerlidir, Leslie değerlidir, Torreira değerlidir ama senin geleceğin akademideki genç oyuncular. Burada da bu ülkede bu işi yapabilecek kalitede oyunculara sahibiz. Okan Hoca o akademiden çıkmış, çok önemli kupalar kazanmış. Oyuncular için de rol model olma açısından çok önemli bir isim. Yani hepsini bir araya getirdiğinde skor olarak, oyun olarak içinde eksikleri barındıran ama çok fazla genç oyuncunun olması beni mutlu etti bugün.
1: Şimdi özet birazdan gelecek bu arada, onu da hatırlatalım. Monza karşılaşmasının özeti. Onu da canlı olarak ekrana, yani özet görüntüleri ekrana getireceğiz canlı yayınımızda. Kapalı platformdaydı. Kaçıranlar, izleyemeyenler vardır. Ben hemen şöyle hızlıca Savaş Çorlu'ya sözü vermeden önce şeyi hatırlatayım. Bugün kimler oynadı? İlk 11'de başlayan isimler. Kalede Günay vardı. Savunmada Yelert, Arda, Nelson, Kazım Can. Önlerinde Niagayla yeni transfer Hugo Çuku. Kanatlarda sağ tarafta Armando Güner. Solda Şalay. Santrfor arkasında Sara. İleri uçta da Ada Yüzgeç. Ada Yüzgeç Galatasaray'ın genç oyuncularından birisi. 2009 doğumlu Ada. Şu anda 17 yaşında. Onu söyleyelim. Bu şekilde başladı Sarı Kırmızılılar. Ardından ikinci yarıda değişiklikler oldu. O değişiklikler de şu şekilde 62. dakikadan sonra, ki zaten maçta burada biraz Galatasaray'ın oyunu da ciddi şekilde değişti. Lucas Torreira, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yusuf Sivaslıoğlu ve Berat Buş oyuna dahil oldu. Oyunun son bölümünde de Eyüp Aydın, Yusuf Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak'a Okan Buruk şans verdi. Ama özellikle Torreira, Osimhen, İlkay, bu isimler oyuna sonradan dahil olduktan sonra zaten Osimhen yine bildiğimiz işleri yaptı. Yani bireysel top taşıdığı, pozisyon ürettiği birkaç an vardı. Onu da ifade edelim. Ama Galatasaray sonuç itibariyle ilk Avusturya'daki ilk maçında, hazırlık maçında 2-0 mağlup oldu. 23 ve 49. dakikada golleri yedi. Carboni ilk golü atan isim. 49'da da Cutrone, Milan'dan hatırladığınız İtalyan futbolcu, ikinci golünü attı Monza'nın. Sen bugün Okan Hoca sence kimleri denemek için, yani sahaya sürdüğü isimler vardı ama böyle ciddi, bu acaba bizde devam edebilir mi diye. Mesela Nelson 11 başladı. Nelson'un akıbeti ne olacak?
2: Nelson bir defa Okan Hoca'nın olduğu yerde olmaz. Bugün baktığımız zaman geçen sene ayrılış şekli, bir önceki sene Okan Hoca ile yaşamış oldukları, giderken bir şapka takmıştı hatırlayalım mesela, bu işinde Graham mı var demiş, ne demiş, bir
1: tepki. Evet, doğru bir şey vardı, bir şapkada şapka takmıştı. Ne vardı, dur bakacağım bulacağım şimdi.
2: Ne demişti ya? Grevdeyim galiba, öyle bir şey
0: öyle
2: vardı.
0: Öyle bir şey, evet evet. Öyle
2: yani Grevdeyim gibi bir şey vardı. Nelson'la Galatasaray Okan Hoca olmaz gibi, ki bugün Nelson hiç kalmak isteyecek şeklinde bir top oynamadı. Gerek ikili mücadele.
1: Burada çalışmıyorum yazıyor.
2: Burada çalışmıyorum. Aynen. Tamam, burada çalışmıyorum.
1: I don't work here yazıyor. Yeşil bir şapka.
2: Bu tesadüf olamazdı. Yani burada çalışmıyorum.
1: Antrenmana öyle gidip geliyormuş o dönem.
2: O dönem 2-3 gün öyle dikkat çekti. Tabii o bir resleşmenin ya da işte bir karşılıklı mesajlaşmanın paylaşım yapılması. İbrahim Yavuz çok güzel bir şey değindi. Dedi ki bu kadar genç. Ben de uzun yıllardır kampları takip ederim. Yurt içi, yurt dışı. Hiç bu kadar genç oyuncunun olduğu bir kamp olmadı. Bazen 4 senin de olduğun dönemlerde...
3: Ama o gençler de Savaş abi
2: şimdi,
3: yani.
2: Sayalım mı? Şimdi bak o gençleri sayacağım, oraya bağlayacağım. Sana 4 tane 5 tane oluyordu. O zaman saç kalıplaması modası da vardı biliyorsun. Evet. Ta ki Ardalardan, Alparslan'dan, Özgürcan'lardan, Cafercan'dan. O dönemlerde abiler makası alır keserdi. Şimdi onlar kalmadı. Bu kadar genç olması biraz da çaresizlikten. Kimse kusura bakmasın. Yani bu gençlerden günün sonunda kaç tanesi takımda kalır? Ben uzun yıllar mesela Semih'in 3-4 kamp görüp sonra Kartal'a gitmesi, izimizi kiralanlardan sonra Servet Çetin, Gökhan Zan sakatlığından sonra bir forma şansı buldu. Ozan Kabak keza yine aynı şekilde. En son olan Metehan vardı mesela. Yani Ozan ve Semih'ten sonra genç çıkmadı. Nerede, hangi mevkide çık dersen çok fazla çıkmadı. Şimdi sen orada altyapı dediğince ben böyle hemen böyle cız dedim. Altyapı deyince Galatasaray'da son bir senedir altyapıda çok ciddi bir üvey evlat muamelesi var. Galatasaray A futbol takımı Kemerburgaz'a gittiğinden beri Florya'da altyapı oyuncuları çok yalnız. Yapayalnız diyebilirim. Çünkü çalışma ortamı, saha zemini. Geçen hafta U17 yaşında bir kardeşimiz, ismi aklıma gelmedi şimdi, çukura basıyor ve aşil tendonu kopuyor. Yani zeminin bozukluğundan, ikili mücadelede ya da işte topsuz alanda koşarken değil. Orada gerek yemekhane, gerek duş aldıkları yer, biraz terk edilmiş gibi orası. Sen de orayı üst sahibi biliyorsun, alt sahibi biliyorsun, birçok yerde. Hani hemen hemen 5 saha var, hepsinde de antrenman yapmışsındır orada. Çünkü o dönemi de hatırlıyorum, senin geldiğin dönemlerde. Dolayısıyla altyapı başlı başına Galatasaray'da bir sıkıntı. Altyapıda şu anda ciddi bir sıkıntı var. Ne zaman Kemerburgaz'da Galatasaray A takımın abilerin oynadığı şartlarda bir zemin oluşur, duşuyla, yemekhanesiyle, o zaman biraz daha bu oyuncular, bu gençler kendini göstermek için elinden geleni yapıyorlar. Galatasaray Kemerburgaz'da çalıştığı dönemde bugün çok fazlasını beklemezdim. Yani Galatasaray kazanmış olsaydı benim için sürpriz olurdu. Ben maçtan önce Galatasaray 2-0 yenilebilirdim mesela. Eğer maç öncesi burada odada ikinci yarı izlediğimiz gibi olmuş olsaydı, hatta 2-0 ben farklı bir şey beklemedim sana. Çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçirmiyor Galatasaray. Bir defa eksik. 17 yaşındaki genç, öbür tarafta 30 yaşındaki Osimhen'ler, Lucas Torreira'lar, mesela Can Armando dedik. Onu da çok varlıklı bir oyuncu. Geçen seneden bildiğimiz bir oyuncu. Görmek istiyoruz. Daha fazla görmek istiyoruz. Çünkü beklenti çok yüksek bir oyuncuydu. Bu akşam üzerinde Galatasaray'ı genel olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Çünkü Osimhen de oyuna sonradan girdi. Giren ve çıkanıyla kimi beğendin dersen, yani bu akşam üzerinde çok fazla şey yok. Orada bir Luş kardeşler vardı mesela. O etkili bir oyuncu. Çok topu ayağına geldiği zaman biraz kalitesi belli yani. Çünkü kardeşi vardı Süleyman Luş Solbek. O da mesela
1: Berat Luş bugün
2: vardı. Onlar da mesela aslında altyapıda bir şeyler oluyor. Bir şeyler çıkıyor. Şimdi 20 tane yakın genç oyuncu döndükten sonra kaç tanesi takımda kalacak? Ada dedik mesela, geçen seneden bildiğimiz bir oyuncuydu. Arda Ünyay ne kadar gelişim gösterdi onu göreceğiz. Ben mesela Arda'yı geçen sene çok beğeniyordum. Şampiyonlar Ligi'nde girdi, kart gördü, istekli, hırslı. Onunla ilgili de mesela çok iyi şeyler duymuyoruz gelişim açısından. Beklemek lazım. Bu hazırlık maçında 2-0 yenildi. Hazırlık maçlarında bunlar olabilir.
1: Olur.
2: Konsantrasyon. Ama Galatasaray bir haftadır Kemerburgaz'da nasıl çalıştırırsan, sabah akşam antrenman, Rakip takımlar, rakipleriniz ne yaptı? Yurt dışında önce burada. Tabii ki onların bir mazereti vardı. Ön elemeyi oynayacaklar için daha erken açtılar. Fakat Galatasaray hem geçen yıl hem bu yıl yurt dışında alışık olduğumuz 15 günlük kamplardan uzak kaldı. Ve Kemerburgaz geçen sene yeni bir tesis. Bunu da sezon başında gerek kondisyon en başta

0: Kondisyon olarak. Çünkü hava oranın şartlarıyla buranın şartları bir değil.
1: Evet.
0: Orada 2 saat koşabiliyorsun. Burada yarım saatte Kemerburgaz güneş alan bir yer. Dolayısıyla bu da biraz takım etkilemiş olabilir. Çift idmanda sabah çalışıp akşam olmayan bazı futbolcular vardı. Bunlar için de Yıldızlar da dahil.
1: Ya Jackler kısmını zaten konuşacağız. Şimdi son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X kullanmayanlar Instagram'dan yine mesaj atabilirler. Canlı yayında paylaşacağımızı hatırlatalım. Şeyi merak ediyorum. Onu da İbrahim Yavuz'a soracağım. Zaten kendisi de çünkü futbol hayatında yaşadı bunu. Şimdi ben mesela genç bir oyuncuyum veya Galatasaray'da işte yeterli süreyi bulamayan bir oyuncuyum ama çok iyi çalışıyorum, kendimi göstermek istiyorum. Fakat hazırlık maçında bana verilen şans sırasında aslında toplama bir takımın içerisine monte ediliyorum. Yani bu aslında kendini göstermek için sana bir dezavantaj değil mi? Yani şimdi normal ideale yakın 11'den örnek veriyorum 6 tane oyuncu olur da arada sen de olursun. Çok zaten işleyen bir şeyin içinde aslında kendini daha rahat kolaydır. Gösterirsin ama yanımdaki başka, önümdeki genç bir arkadaş, arkamdaki zaten ne zaman gideceğim diye bekleyen bir stoper vesaire. Yani böyle bir toplama bilgisayar gibi bir şey bu, anladın mı? O ki o
0: neyse,
1: yani sonuçta ne verim alacağım belli onda. Ama bunu da şimdi zaten nasıl gösterecek kendini?
2: Ya şöyle, aslında orada temel teknik direktörlerin ilgilendiği hadise oyuncunun temel pozisyon bilgisi, bu seviyelerde maçlara verdikleri reaksiyondur yani. Hani onlar da zaten teknik direktör onu izlerken oradaki eksikliği öngörebiliyor. Yani yeni bir takımda o kadronun içerisinde olma. Aslında buradaki bütün hikaye, altyapıdan A takıma çıktığınızda bir kere A takımda bir karşılaşma oynadığınızda bir kere heyecanınızı da kontrol etmek zorundasınız. Zaten işte mesela altyapıda izleyip ya bu oyuncu şahaneydi, ne oldu bu oyuncuya diyoruz. Ya da Anadolu takımlarında çok iyi bir oyuncuyu işte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye geldiğinde tanınmaz halde buluyoruz. İşte aslında bütün hikaye biraz da o duygularını kontrol edebilme, heyecanını bastırabilme ya da o ciddi kalabalığa karşı direnç gösterebilme. O seni işte büyük takım oyuncusu yapıyor. Burada da aslında genel olarak ilk baktıkları, ilgilendikleri şey bu altyapıdan A takım seviyesine geldiklerinde zorluk seviyesi daha yüksek, daha önemli oyuncularda bir arada oynama hadisesine nasıl reaksiyon gösteriyorlar?
3: İlk düdük geldi, mücadele başladı, keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert, Yelert'in pası, Can Armando Güner, Can sürdü, baktı içeriye, Can çevirdi, kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda, tehlikeli top Can'dan, Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Pası verdi, baskı, şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top, Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı, Günay yumrukluyor, korner. Top kornere çıkıyor, Günay Güvenç'ten müdahale, Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı, Kolpani, Cutrone kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı. Pessina şimdi Niyanga vurdu. Şanlıay'a dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlıay'dan, Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı, Şanlıay'ın koşusunu gördü. Şanlıay'ı yükseldi, indirdi. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Adaya çarptı, top dışarı gitti. Dışarı gitti, tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani yerden oynadı, Kolpani, Pessina. Out içeri gönderdi, Cutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı. Cutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Cutrone'den geldi.

0: Bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat Duş. Berat sıyrıldı. Berat şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray Berat Duş. Atını sürükleyen isimdi. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Taş kullanıldı. Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen. Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pitsinyanko. Tehlikeli geldik Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pitsinyanko iki hamlede. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Asfakka dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti. Dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Evet, Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını izledik. Monza'ya 2-0 mağlup oldu Sarı Kırmızılar. İlk bölümde zaten uzun uzun konuştuk ama özellikle Galatasaray'ın yediği ikinci golde kaleci Günay'ın bir hatası var mı? Uğurcan Çakır yokken Günay yeterli mi gibi tartışmaların başlangıcını gördük yine bugün. Mesajlar var, onları birazdan okuyacağım ama bir tanesini hemen söylüyorum. Bedirhan Bey Ankara'da bizi izliyormuş, şu an hastanedeymiş, oradan takip ediyormuş. 10 numara transferini soruyor. Acil şifalar dileyelim. Refakatçi ise de yakınına acil şifalar dileyelim. Onu da söyleyelim. Gole bir bakalım. Sizce bu golde bir kaleci hatası var mı? Öncelikle şöyle şeyi de kapatayım biraz.
2: Ne kadar kaleci hatası varsa Kazımcan'ın da orada hatası var. Topu takip etmesi lazım. Yani üç kişi çünkü yakınlar.
1: Burada Günay'ın mı hatası var yoksa savunma uyumuş mu? Bu pozisyon üzerinden Günay'ı eleştirmek ne kadar doğru olur? Veya eleştirilecek şekilde puanlarsanız kimi kaç puan verirsiniz?
2: %84 top dönen Lesli de mesela orada şey yapması lazım bak. Sırtı dönük, şut çekti.
1: Günay kurtarıyor, ardından bir şut daha gol oluyor.
2: Yani ilk Kazım.
1: Crotone şutu çeken isim. İbrahim Yavuz.
3: Ya şöyle net bir şekilde zaten karşılarken savunmaya baktığında yani evet kalecilere yani şut atıldığında topu dışarı göndermesi söylenir. Yani şut hunisinin daha da dışarısına tokatlamaları tutamıyorsa eğer söylenir kaleci antrenörleri tarafından. Tamam burada böyle bir kurtarış var ama yani savunma olduğu gibi uyumuş yani. Hani beyazlıların hiçbiri beklememiş değil mi yani kaleci topu nereye evet atar diye. Beyazlı devam etmiş. Bizim oyunculara baktığında da Kazımcan tabii o daha çok şeyle ilgilenmiş. Offside var mı yok mu diye sürekli kenara bakıyor. Bak hala kenara bakıyor orada. Yani sağındaki solundaki oyunculardan o an haberi yok. Dönüyor oyun devam ediyor kaleciden döndüğü an.
1: Burada ilk takip etmesi gereken kim o şutu en yakın gördüğünüz?
2: Kazımcan.
3: Kazımcan'ın zaten durduğu yer yanlış. Evet. Yani biraz daha Nelson'a yakın olacak orada.
2: Niye
3: yani stoperle bek arasındaki mesafe çok fazla. Bak, o kadar bak, aradaki fazla mesafeye hocam, gelir.
2: Çıktığında Kazımcan niye geri orada çıkıyor mesela? Yani ileri gitse topa bak şimdi ilk pozisyon bak.
1: İbrahim Yavuz'un dediği mesela Kazımcan'la Nelson arasındaki mesafe fazla dedi. İki tane rakip oyuncu oraya
3: i̇ki
1: girmiş.
3: İki oyuncu
1: zaten
3: oraya girmiş zaten. Yani senin orada bıraktığın o boşluğu zaten doldurmuş.
1: Bak, biri de istemeyerek belki ama
3: sen Nelson'un da aslında bir savunma düzenine baktığın zaman zaten şu mesafeyi görüyor musun? Yani
1: evet.
3: Hani hoca diyor ya mesela işte skor üzerinden üzüldük. Aslında genel olarak teknik direktörlerin özellikle hazırlık döneminde sert geçen fiziksel antrenmanlarda en çok

0: dikkat etmeleri gereken hadisenin bu olduğunu düşünüyorum. Yani takım savunması anlamında, oyuncuların pozisyon anlamında durdukları yer.
1: Mesela diyelim ki kaleye şut çekmedi Koray, özür dilerim.
2: Kazımcan biraz geride olsa offside olacak zaten bile galiba.
0: Zaten genelde offside'ı bozanlar elini kaldırır.
1: İki kişi bomboş, bak şimdi. Şut çekmeden önce bakalım.
0: Aslında
1: bak
0: burada
1: bak,
0: bir,
1: tamam buraya kadar devam.
0: Burada bir sorun
1: arkaya
0: yok.
1: Arkaya bırakıyor bak şimdi. Bak şimdi kuşurak pozisyona bak. Bak şimdi. Şimdi bir burada şey iki daha... kişi bak. 52 ile 10 numara şu anda o topu oraya bıraksa onlar da koyar.
0: Ya çok geri, çok az geri alabilir miyiz? Aslında tabii. Bir şey daha var. Yine bizim o 6 numara diye ortalığı yıktığımız. Al sana orta 6 numara nasıl?
2: Nerede,
0: bak nasıl başına bela olmuş senin 6 numara. Bir geri alabilir miyiz
2: İyice
0: oraya?
2: İyice geri gelelim.
0: Bak 6 numara diyoruz ya biz. Aman 6 numara gelsin.
2: Kalkmak
0: bak,
2: istersen kalkabilirsin bu arada. Rahat göstermek
0: kalkayım
2: için.
0: Kalkayım mı şöyle?
2: Tabii. Tabii
0: bak 6 numara diyoruz ya biz. İlla buraya birini sokacağız, tamam mı? Bunu Fenerbahçe evet. Amrabat'la çok fazla yapmıştı abi. O stoperlerin arasına girme. Şöyle düşün. İki tane oyuncu, merkezde oynayan iki oyuncu arasına biri girdiği zaman adam alan konusunda darmadağın olabilirsin. O sayısal fazla olmak bizde iyi bir şey gibi anlatılıyor ama işte öyle olmuyor. Öyle olunca şöyle oluyor. Ya Leslie alır diyor. Öteki diyor ki ya Arda gider oraya diyor. Bak devam edelim oraya. Geldi yavaş girdi yavaş aralarına. Ilerleyelim. Bak geldi girdi aralarına.
2: İlerliyoruz.
0: Bu normalde burada olmaz, anladın mı? Nelson orada olmaz. Nelson ne işi var orada zaten? Bak gitti kaybetti yerini. Bu sefer iyice devam etti. Bak nerede kaldı?
2: Kazımcan'ı
0: görüyor mu nerede kaldı? Al sana sayısal çoğunluk işte. Al çok hoşuna
1: sonra
0: gidiyor.
1: Sonra dağılıyorlar.
0: Işte. Al bak ne oldu ondan sonra dönen top. Devamında da takip etmedin zaten. Devam etti oyuncu, aldı götürdü ya.
2: Golü de attı. Yani... burada bir savunma zaafı söz konusu. İlk çıkış yaptığımız konu burada işte Günay üzerinden çok konuşulan vardı. Bu pozisyon üzerinde sormuyorum bunu. Zaten bir hazırlık maçı. Günay mesela olmadım işte, Beşiktaş hazırlık maçı oynadı. Kaleci Doğan gitti rakibe verdi, gol yedi. O her maçta oluyor. En üst seviyelerde de oluyor. Her
1: Günay'da
2: takımda
1: bunu,
2: görüyoruz. Günay ikinci kaleci olarak asıl başlangıç noktasına geleyim ben. Günay'da bir problem var mı sizce yani? Seviye olarak Uğurcan yokken Galatasaray'da bu işi idare edebilecek bir kaleci mi?
0: Aslında geçtiğimiz sezonla ilgili, yani geçtiğimiz sezon bu soruyu sorsan kesinlikle evet, net derim. Çünkü o dönem kalecilik performansıyla psikolojik davranış çok doğru orantılı gidiyordu. Hatırla, o derbide ortalık ayağa kalkmıştı. Herkes çok gergindi. En sakin Günay'dı. Değil mi? Top toplayıcı kardeşimize ya niye atmıyorsun abicim, evet. Ya da sürekli pozitif mesaj veren. Ama sonraki sezonda o bir anda yine o bizim ya taraftarın çok hoşuna giden işte kulübü sev, rakibe itiraz et, taraftara itiraz et ki yine onun ayağına dolanan bir hadise. Ajax Monaco maçıydı. Değil mi? Yan kulübeyle sürekli atışıyordu.
1: Orada başladı zaten.
0: Oyuna girdi.
1: Orada başladı olay. İşte, oradan sonra psikolojik olarak böyle bir çöküş başladı.
0: Enerjini sahanın dışına harcarsan mental anlamda ister istemez abi performansına yansıyor. Hatırla, orada bütün enerjisi kulübedeydi. Sakatlandı Uğurcan, oyuna girdi. Orada Galatasaray golü yedi değil mi?
1: Maçı hatırlamıyorum. Senin dediğin aynı birebir şeyi düşünüyoruz. Kasımpaşa maçı olabilir. 1-0 geride, soyunma odasına giderken takım arkadaşlarına bir isyanı var. He. Liderliği de yapabiliyordu o arada. Yani yerli olarak baktığın zaman en agresif, en yerli. O soyunma odasına giderken arkadaşlarına kızdığı bir görüntü vardı. Yani normalde şey yapmadı ama işte onlardan biraz uzak. Şimdi şu yediği golle Gençler Birliği kupa maçını hatırlayalım. Son kupadan elendiği maçı.
0: Ben hep onu şeye bağlıyorum.
1: Böyle iki tane gol idi mesela, yani
0: Savaş
1: tutamadım.
0: Abi, bir önceki sene yani o ilk söylediğim dönem gayet sakin, sağduyulu. Hemen hemen her maçta Muslera sakatlandığında ya da bir şey olduğunda, hatırla Şampiyonlar Ligi'ndeydi yine. Bir anda kaleye geçti, Muslera sakatlandı. Evet. Deplasmandaki mi? Young Boys maçıydı galiba. Deplasmanda şahane bir maç. Döndü burada şahane. Kupada o Fenerbahçe dediğim çok gergin geçen maçta en sakin kalan. Ama bir sonraki sezon ne olduysa bir anda duygular yenilen, sürekli bir şeye itiraz eden ve karşılığında performansına yansıyan.
1: Muslera'nın arkasında olmayı kabul eden fakat Uğurcan'ın gelmesiyle beraber arkasında kabul etmeyen.
2: Değişim diye... gerekti mi peki?
0: Ya kolay değil. Kimi getireceksin? Bir kere önemli olan o.
2: Zaten oradan başlamak lazım.
0: Yani var mı hazırlığın? Zaten Galatasaray'ın aslında yine bence taraftarların en çok itiraz etmesi gereken, gelen gidenden ziyade hazırlık yok Galatasaray'da. Bilmiyorsun sen Galatasaray'da yarın en kilit oyuncuna bir şey olduğunda ya da gittiğinde yok öyle bir hazırlığın. Bir hazırlığı olması lazım ya. 4 sene şampiyon olmuş bir takım rakiplerine göre bu kadar avantajını cebine koymuşken nasıl oluyor da hazırlığı olmaz? Ki bence, bana özür dilerim, hemen aklıma geldi şimdi. Cankat diye bir kalecim var.
2: Evet.
0: Ya hiç,
2: onu soracaktım zaten.
0: Hiç düşünmeden Cankat'la devam ederim. Bak şimdi aklıma geldi.
1: Geçen sene de başarılı bir dönem geçirdin.
0: Ya ben U19'da bir Beşiktaş maçı izledim. Cankat kalede. Rakipte de Semih Kılıçsoy vardı. Ya bayılmıştım o gün. Ya sakinlik, kaleci tekniği. Hani tamam biz kaleci tekniği
2: Eyüp
0: konusunda.
2: Eyüp'teydi geçen sene kiralık.
1: Başarılı bir dönem geçirdi.
0: Ondan öncesi daha problemliydi. Başka bir yerlere gitti. Bir alt lige gitti. Eyüp'te de şöyle bir durum oldu. Aslında bizim ülkemizi anlatıyor yani. Teknik direktörü sezon bittikten sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Cankat'la ilgili soruya şöyle dedi. Aslında planımızda yoktu dedi. Zaten bu ülkenin kurtuluşu planında olmayan oyuncuları sahaya göndermesi. Yok ki planla gelen zaten. Şimdi böyle bir kalecin varsa Güvenç'in de bu Günay'ın da bu psikolojik anlamda özellikle sorunu şeye de yansıyor. Belli yansıyor. Evet. Hiç düşünmem kendi akademimden çıkmış hem de rol model olma diğerlerini de cesaretlendirme adına hemen Cankat'ı gönderirim sahaya.
2: Şimdi tabii onu konuşacağız. Onun dışında şu diğer takımlarımızdaki tabii ki transfer meselelerini de konuşacağız. Onu söyleyelim. Hangi transferle başlayacağız? Leao konusu. Şimdi çok fazla konuşuluyor son dönemde. Özellikle tabii hem Fenerbahçe ile adı anılıyor. Hem Galatasaray'la. Savaş Çorlu, sen Galatasaray kısmına dair bir şey duydun mu? Onu yanıtlamadan önce ben dilersen şeyi söyleyeyim. Bugün özellikle bir haber vardı ki bir yandan onu da kontrol ediyorum tekrar yanlış bilgi vermemek için. İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport. Onların haberine göre Fenerbahçe Leao'yu kadrosuna katmak istiyor ve şartlarını oyuncunun öğrenmekle yetinmiyor Fenerbahçe. Üzerine bir de bonservisini almak için, yani sadece şartları öğrenme vesaire değil, harekete geçtiği de söyleniliyor. Hatta bayağı detay vermişler. Ben şimdi tabii bu İtalyan basının iddiası, Fenerbahçe cephesinden resmi olarak, resmi veya gayri resmi şekilde şu ana kadar bir açıklama yok bununla ilgili olarak. Leao'ya 5 yıllık sözleşme önerdiği iddia ediliyor Fenerbahçe'nin. Yıllık 8 milyon euro net ücret artı bazı bonuslar. O bonuslarda ne? Yine La Gazzetta dello Sport'un iddiasındaki bonuslar şu. Leao bir sezonda 20 maç barajını aşarsa Fenerbahçe'de 1,5 milyon euro alacak. 15 gol atarsa 1,5 milyon euro daha alacak. Fenerbahçe şampiyon olursa 1 milyon euro daha alacak. Yani bonuslarla birlikte toplam hepsini gerçekleştirirse ne oluyor? 4 milyon euroluk bir rakamdan bahsediyoruz. Yani 8 artı 4'ü soru işareti olan, toplamda ama bunlar gerçekleşirse 12 milyon euroyu yıllık bulabilecek bir iddia. Onun dışında da tabii ki asıl meselelerden birisi bonservis meselesi. 2028'e kadar oyuncunun bonservisi devam ediyor. Yani sözleşmesi devam ediyor Milan'da. Fenerbahçe'nin ilk aşamada 40 milyon euroluk bir bonservis teklifi yapacağı, bonuslarla birlikte bu teklifini 50 milyon euroya kadar çıkartabileceği İtalyanların iddiası bu. Onu söyleyelim. Yönetiminde menajeriyle, Leao'nun menajeriyle görüşmek üzere Milano'da bir araya geleceği iddiası var. Haberde yine Galatasaray'ın da Leao ile ilgilendiği, ancak Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli bir paket hazırlayarak rakibinin önüne geçmek istediği belirtiliyor. Tüm bunlar, tekrar ediyorum, Fenerbahçe tarafından onaylanmış bir şey değil. Sadece İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un iddiası.
1: Şimdi çok transfer haberi iddiası görüyoruz La Gazzetta dello Sport'tan, ama bu kadar detaylı maç başı bonuslar,
2: tabii bonusun detayına terini, kadar her şeyi yazdı.
1: O biraz ilginç geldi bana. Yani 40 milyon euro bonservis, Fenerbahçe iyi transferler yaptı. Bu transferi de gerçekleşirse Galatasaray adına, Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluklar yaşadığı yerde genelde transferlerde psikolojik üstünlüğü yakaladık yerde oldu. Fenerbahçe için bunu daha önceki yıllarda hep söyledik zaman zaman, ama bu transfer de gerçekleşirse gerçekten psikolojik olarak ciddi bir üstünlüğü ele geçirmiş olur Fenerbahçe. Galatasaray'ın da gündeminde olan bir oyuncuydu. Fenerbahçe kap açıklamasında bile bu kadar detaylı transfer olmuyor ya baktığın zaman.
2: Doğru.
1: Yani burada baktığın zaman hep konuştuğumuz, tartıştığımız şey, Galatasaray kap açıklamasında futbolcu bonuslarına kadar yer alıyor. Ama bu transfer gerçekleşirse gerçekten de Fenerbahçe çok daha güçlü bir Fenerbahçe haline gelir.
2: Buna dair şöyle iddialar da var tabii. İlk mesela kiralık, bu sezon kiralık gelecek, seneye satın alma zorunluluğu olacak gibi.
1: Şöyle limitlerden dolayı bunu transferlerde Galatasaray'da yapıyor, Beşiktaş'ta yapıyor, Fenerbahçe'de yapıyor. Çünkü bütçeler, evet, limitler
2: seneye daha rahat bir bütçeyle.
1: Bak şöyle birkaç senede transferler hep böyle oluyor. Yani bu yüzden anlaşmayı yapıyorlar. Daha garanti bonuslarla futbolcu ikna edip seneye de herhalde hedef şampiyonluk, şampiyon olsak daha güçlü bir şekilde alırız diye bakıyor.

0: Eğer bu şartlardaysa Galatasaray şu anda transferde bütçe ne kadar, kim kime, hep aynı yerlerde dolaşılıyor. Yine bir sürpriz yapar mı? Ama demin konuşamadık. Bir Osimhen'i bir daha bulamazsın. Bir Icardi'yi de bulmak kolay değil. Osimhen'in, Galatasaray'ın ilk transfer döneminden bahsediyorum. O Beşiktaş maçından sonra Zaha'ların, Kerem'lerin gönderilip de, ya son gün hocasıyla sorundan dolayı gitti bu adam.
1: Tamam.
0: Eğer hoca burada da olabiliyor, son gün bir görüşme yapıyor, tamam kalsın deniliyor. Ya o transfer son gününde hoca deseydi ki, Napoli başkanı benim gördüğüm herhalde en inatçı başkan adam bir tanesiydi, transfer sürecinde gör. Hoca başkan anlaştı, kalsın dedi. Ne olacaktı o zaman? İki sene şampiyon, ciddi riske girebilirdi o zaman ya.
2: İbrahim Yavuz, sen Leao'yu beğenir misin oyuncu olarak? Fenerbahçe kadrosunda bir de düşündüğünde, örnek veriyorum şimdi, hemen bir hayali kadro yapıyorum. Hayali kadronun bir kısmı hayali, şu an Leao kısmı için söylüyorum. İşte sağda Greenwood, Asensio 10 numara, solda Leao, ileride Vedat Muriç.
1: Şöyle, ben hatta geçen hafta yani kulübe yakın, camiaya yakın bir isimden duydum. Yani Fenerbahçe yüksek ihtimal Leao'yu alacak. Hatta başkanın şöyle bir talebi var hocaya. Ya bak, ben Vedat Muriç'i aldım ama hani ya Vedat Muriç 20 dakika, Leao işte 70 dakika ya da değil. Ben ikisinin beraber oynayacağı bir hücum organizasyonu planlamanı istiyorum. Kerem şu an bu organizasyonda bekleyecek kişi mi? Onu beklemeye ikna et gibi bir bu tarz bir konuşma olmuş. Yani Fenerbahçe'nin Leao ile ilgili planı var. Hatta Leao, Greenwood ve Muriç ile, işte Asensio ile hücum organizasyonu oynama açısından da hocaya da böyle bir sunumu var. Şahane bir şey bir teknik direktör için diye düşünüyorum. Yani tabii, elindeki kadroya bakar mısın ön taraftaki zenginliğe?
2: Son sayfaya devam ediyoruz. Artık son saat diliminin içerisindeyiz. İbrahim Yavuz ve Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Sorularınızı yanıtlıyoruz. Bu bölümde yine klasik bir son sayfa klasiği yarışmalarımız da olacak. O hatırlatmayı da yapalım. Yarışmalara katılımınızı da mesajlarla birlikte bekliyoruz. Utku Kahraman. Şöyle şimdi bakıyorum. Bir Galatasaray taraftarı ama umutsuz bir mesajı var. Merhaba, Galatasaraylıyım. Bu yıl favori bence Fenerbahçe. Okan Buruk formsuz, yönetim formsuz, kadro kalitesi Fenerbahçe'den yana. Sadece İsmail Kartal yeterli olmayabilir. Sakarya'dan selamlar, Utku Kahraman demiş.
0: Sakarya'dan bayağı izlenimiz var ya bugün.
2: Sen Sakarya gelince Sakarya olsun. Coştu.
0: Sakarya hakikaten bayağı bir oradan da buradan da bayağı bir
2: mesaj var diyorsun.
0: Türkiye'nin her yerinden var. Dünyanın her yerinden var. Gerçekten de ben gurur duyuyorum yani. Gittiğim her yerde güzel sözler, güzel selamlar. Yetişemiyorum yani. İşte Koray abiye selam söyle. İbrahim abi demin yazmış mesela Bolu'dan. İbrahim'in demin topçu olduğu dönemde PlayStation oynadığı arkadaşımız yazmış mesela. Benim evet, dediğine göre yemek yerdik işte, orada çay içerdik diye.
1: Eyvallah.
0: Hakikaten güzel şeyler bunlar.
2: Çok umutsuz bir mesaj değil mi şimdi? Son 4 yılın şampiyon takımı mesela. Okan Buruk formsuz. Mesela sezon daha başlamadı bile, nasıl formsuz? Bıraktığı yer için mi diyor acaba?
0: Formsuz bıraktı. Açıklamaları da formsuzluğun göstergesi. Bak yine ben direkt sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Açıklamalarında genç oyuncularla gidiyorsun, oraya 20 yakın genç oyuncu var. Ben son yıllarda bu kadar fazla genç oyuncuyla kampa gidildiğini, kısa bir süre kamp. Yarın lig başlasa şu anda 11'e sahaya sürecek. Bu gençlerle çıkmak zorundasın.
2: Geçen sene
0: 3 senede kaybetmediği puanları kaybetti. 5 galibiyet, 5 beraberlik. Fenerbahçe'nin son dönemi, özellikle Saadettin Saran'ın gelişinden sonra golcülerini göndermesi, Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile Serkan Reşber'in yaptığı yanlış transferler, stratejiler, Trabzonspor'un kulübesinin zayıf olması, Galatasaray'ın geçen sene şampiyon olması, 3 seneki şampiyonluğu tamamen çataçat, korakor, mücadele ederek, tabii ki geçen seneki rakiplerine göre daha fazla mücadele etti. Ama Okan Hoca çok formsuzdu. Bugün sadece Okan Hoca değil, herkeste bir umutsuzluk var. Bu umutsuzluğa kapılmasının sebebi de şu ana kadar Galatasaray yönetiminin transferde ağır gitmesi, bir transfer yapması, o transfer içinde şu ana kadar olumlu konuşan görmedim. İnşallah bu konuşanlar, sen, ben, diğerleri herkesi yanıltır. Yani yapılan transfer. Neyse, transferi yeterli değil Galatasaray'da şu an için, tek transfer olduğu için. Dolayısıyla Okan Hoca'nın açıklamalarında da bak, dikkat edersen kimse transferi sormadı. Ben o kampta olsaydım, ben orada olmuş olsaydım, net bir şekilde bugün de olsa, yarın da olsa, bir daha git maçta da olsa hep sorulacak şey, Galatasaray transfer bekliyor. Okan Hocam ne diyor? Okan Hoca genelde yönetimi taca atacak açıklamalar yapmaz transferde. Hep böyle yönetim istişare yaparak diyelim ona, yani yönetimle istişare yaptı. Evet, yönetim

0: de görüşüyoruz, başkanımla görüşüyoruz, Abdullah Bey'le görüşüyoruz. Bu transferde olur. Ama yine insanlar duymak istiyor. Başkan, Abdullah Kavukçu, sezon şampiyonundan bu tarafa uzunca bir şampiyonluk kutlamaları sürdü. Ardından da transfer odaklanıyor. Sürekli toplantı yapılıyor. Ama telekonferans oldu. Ama bazı futbolcularla. Şu an gelinen noktada da mutsuzluk varsa bu mutsuzluğu mutluluğa çevirecek bir adım göremiyorum kısa vadede. Yani bu mutsuzluğu mutluluğa çevirecek bir adım nedir? Başta bir 10 numara. Sonra bir stoper de lazım. Nasıl Beşiktaş'ta Akbo diyoruz. Burada da Abdülkerim, Sanchez ikisi. Sanchez'in durumu henüz belli değil. Gidecek mi, gitmeyecek mi? Sanchez'in yerine isimler yazılıyor. Bir belirsizlik var. Bir de bu doymuşluk lafı da var. Bu çok konuşuluyor. Galatasaray'da. Icardi'nin ayrılığından yine bir golcü lazım. Belki golcü lazım. E nasıl umutlu olsun abi? Nasıl umutlu olsun insanlar? Yani spor seversin ya da Galatasaray taraftarı. Şu an içinde bulunduğunda mutlu olma şansın var mı? 4 senenin şampiyonu. O 4 sene bitti. Galatasaray için dün yok. Bugün var. Galatasaray böyle bir camia. Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş 4 sene şampiyonluk yaşayıp böyle bir eleştiri alma şansı hiç olmazdı Galatasaray'dan başka.
1: Evet.
0: Ya, yönetimin de buna hakkı var. Ya bir dakika 4 senede şampiyon oluruz. Bu takımı 4 senede şampiyon yapmak için bazı... Ama anlatamıyorlar bunu. Bir şeyleri eksik anlatıyorlar. Ya da tam anlatmak istemiyorlar. Sürekli olarak transfer, isim, 10 numaralar, santroforlar, stoper o gidecek bu gelecek. Ama netice Ağustos geldi. Yani bugün ayın 25'i. Şurada 6 gün var. Sonra orada 14 gün maç haftası.
2: İsmail Karadağ yazmış. İyi yayınlar, iyi geceler abi. Fanatik bir Galatasaraylı olarak Galatasaray forması alamıyoruz. Çok pahalı. Sesimizi duyan yok. Savaş abiye söyler misin? Başkana söylesin demiştim. Şu an bir söyledi zaten. Duyan duydu şu an.
0: Burada kimi eleştireceğiz bilmiyorum. Galatasaray ya kardan düşmesi lazım ya yapılan anlaşma. Burada Galatasaray taraftarı da haklı. Beşiktaş taraftarı da haklı. Fenerbahçe taraftarı da haklı.
2: Sponsor yani olan sadece Galatasaray, ürünleri zaten...
0: Galatasaray olarak değil. Bütün takım taraftarları adına konuşayım. Ben geçen gün yolda gelirken Beşiktaş maçına giden bir baba iki evladıyla maça gidiyor. Birisini alsam birisini alamayacağım dedi. Kendimi alsam onları almayacağım. O yüzden alamıyorum dedi. Yani 3 tane forma alması durumunda. 3 de maça gidiyorsa, kombinesi varsa, kombine biletle gidiyorsa bu ciddi anlamda bir sorun. Yani rakamlara baktığı zaman 7 bin lira, 8 bin lira. 3 çocuklu bir aile düşsene İbrahim maça gidiyor.
1: İnanılmaz abi.
0: 20 bin lira. Bunun maçta yemesi içmesi bu burukluk konusunda sonra ne yapıyorlar? Yan ürünlere yeldeniyorlar. Bunun önüne geçilmesi için ya Galatasaray kardan feda edecek ya da tedarikçi firma
2: kardan. Taraftar forması olacak.
0: Yani taraftar forması da pahalı.
3: Ben bir arkadaşımın oğluna söz verdim. Sonra Galatasaray store'a gidince bir daha kimseye öyle bir söz vermemem gerektiğini
0: ya yani yanlış anlama da bazen ya mesela.
2: Bir de bize forma gelmiyor arkadaşlar. Lütfen yani istiyorsunuz. Hayır demek de markette, şey oluyor sanki böyle geliyormuş da vermiyormuşum gibi oluyor da yok yani bize forma falan gelmiyor.
0: Alışveriş yaptığım markette bir abi var. Her gün ama hiç diyor ki abi Icardi formam ne zaman gelecek? Öbür tarafa gidiyor. Şimdi bak bazen sağlık sebeplerinden dolayı böyle ben hiçbir şeyin altında kalmayı sevmem. Yardımcı olan hocalarım, doktorlarım bir işaret ediyor. Bunu bir Avanta falan gibi görmeyin de orada altta kalmamak için gidiyorum. Ben de zaman zaman alıyorum. 8 bin lira. Eğer o store'da tanıdığım varsa orada bir %10-%15 indirim yapıyor mesela. 2 tane forma aldım oluyor. Dediğin gibi dışarıdan baktıkları zaman ya sen üst pozisyon alırsın. Sen gazetesini alırsın. Ha, ben şey. Benim aldıklarım helal hoş olsun. Ben alıyorum. Gücü yettiği kadar. Eğer bir yerde benim bir işimi halletmişse ben onun altında kalmam. Adam hangi takımı tutuyor hocam? Mesela Galatasaray'da. Bir tek Galatasaray'da senden
2: hediye
0: bekliyor.
2: Hediye olarak kendi cebinden
0: senden bunu istemiyor. Işte. Sakın yanlış anlamasın. O yani ona verebilsek en iyi hediye odur. Bir tatlı, bir çikolata, bir gömlek almak
2: yerine. Düz mantık şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sırf A Spor'da çıkan yorumcu sayısı 20'ye yakın. İşte sunucularıyla vesaireyle sırf bizde mesela bir yuvarlıyorum daha az rakamı söylüyorum 30 kişi olduğunu düşünün. Bir tek Türkiye'de A Spor yok bunun gibi bir sürü kanal var. Ya kulüp böyle her kanala her yorumcuya forma yollayacak olsa zaten sezon başı kafadan bir 10 bin forma falan ayırması lazım. Yani öyle bir şey de mantıklı olmayacağı için.
0: Eskiden sponsorlar yolluyordu. Yani
2: sponsor şöyle yollar şimdi senin Koray. Üzerinde bir PR amaçlı yollayabilir kulüp bir tane numunelik yollayabilir de öyle ona dağıt, bunu dağıt, herkese verecek. Hayır, futbolculara bir de gelen
0: şöyle,
2: şeyi düşün.
0: Her sene
2: kaç kişi forma isterdi oyuncuyken?
3: Ya şöyle biz şöyle yapıyorduk oynadığımız dönemde. Yaptırıyorduk. Atıyorum 100 tane forma yaptırıyorduk. Arabada duruyordu. Böyle isteyenlere veriyorduk. O zaman
2: ben futbolcuları da hiç düşünemiyorum. Her gittiği yerde forma istiyorlar.
3: Bizden de mesela olarak. Atıyorum şimdi beni çeviriyor. Benden o dönemin en önemli oyuncusu kimse onun formasını.
2: Sen de
3: seninki de yeterli geldi.
2: Sen oynuyorsun ama abi, bir hacı olsa daha iyi olur.
0: Kulüplerde futbolculara Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta veriliyordu. Sonra belli şeyi vardı, kotaları vardı.
3: Ya maçlı, yani, maç formalarını veriyorlardı.
0: Maçın dışında da veriliyordu.
3: Her maç iki forma ya veriyorlardı.
0: Her sezon başı tanıtıldığı zaman kulüplerde mesela belli muhabirlere veriliyordu. Çanta içinde formaydı, tişörttü, şapkaydı vesaire gibi. Ben mesela bir senin döneminde miydi ya? Düşünüyorum şimdi Florya'da 2004-2005 olabilir. 100. yılda galiba.
1: 100. yıl benim dönemim.
0: Muhabirlerde mesela bize bir üst sahada podyum oluşturdular. Bize de mesela forma giydirmişlerdi. Bunlar mesela yok. Ben mesela giydim bir tişört, bir tur attım geldim falan mesela bir podyum tecrübemiz de var yani. Şimdi mesela onu başkaları yapıyor. Her dönemde veriyorlardı. Hani böyle gidip birisinden forma istemek, ne bir futbolcu ne bir yönetici ya da işte tabii, bana şunu, bunlar yani zaten olmaz. Varsa param alırım, yoksa yok. Ama tarafta
2: şey meselesini de söylemek lazım şimdi iletişimci olarak. Bazen de böyle işte tanıtım amaçlı kulüpler kişilere forma yolluyor, gazetecilere yolluyor vesaire, işte ünlülere yolluyor. Şu an artık influencer diye bir kavram var, onlara yolluyor. Ona yolladığında da mesela bazıları şey diyor, ya bunlara yollayacağına taraftara ver. Ama şimdi mesela bu öyle bir şey değil. Yani adam, örnek veriyorum, bir şarkıcıya yolladığın formayı adam giydiğinde bu bir halkla ilişkiler çalışması, PR, adamın üstünde duruş şekli, ona özenenler var. Aa bak diyor, güzel olmuş diyor, ben de alayım diyor. Yani bu bir pazarlama stratejisi. Evet. O yüzden mesela öyle düz mantıkta bakmak her şeye çok doğru olmuyor. Nasıl bugün mesela işte Osimhen'in gelişi, Salah'ın gelişi dünya çapında bir etki yaratacak diye taraftar orada onu düşünüyor. Ama mesela yurt içinde de bir gazeteci paylaşıyor mesela, işte 100 bin takipçisi var. 100 bin kişi birden yeni sezon formasını görüyor. Ona göre bir halkla ilişkiler çalışması, reklam çalışması oluyor aslında. İşin o boyutu var. Biraz
0: forma konusu bütün takımların
2: lazım,
0: taraftarlarının sıkıntısı. Hiç
2: forma tartması konusunu şöyle bağlayayım. Osimhen 9 numara giyecek mi diyor Mahir Akçay. Savaş abiye sorar mısın? Ben onu bekliyorum forma almak için demiş. 9 alacak ona göre yani.
0: Alabilir.
2: Var mı öyle içinde bir şey?
0: Var. Kaptanlık ve 9 numara. Yani çok farklı bir 9 numara olmayacaksa Osimhen 9 artı kaptanlık. Ya büyük ihtimalle kaptan da olacak. Hem de birinci kaptan yani.
2: Evet. Gazi Bey diyor ki iyi yayınlar. Fenerbahçe iki yabancı futbolcu alırsa Fred, Kante, Talisca üçlüsünden ikisini göndermek zorunda. Kante ve Fred aynı anda gidemeyeceği için Talisca kesin gider gözüküyor. Soruya gelecek olursak, gelecek olan yeni transfer Talisca kadar skor katkısı sağlayabilecek mi demiş. Bu Fred açıklaması İsmail Kartal'ın, tabii biz beyanı esas alıyoruz hocanın. Ama ben şimdi bir gazeteci olduğum için bize hep ilk şeyi öğrettiler yani, sen gazeteci olacaksan okulda şüpheci olacaksın. Yani söylenen her şeyi acaba bu olur mu bir araştıracaksın. Şeyi düşündüm İsmail Hoca onu söylediğinde. Atletico Mineiro CEO'sunun açıklaması vardı geçen günlerde. CEO diyor ki ya biz Fred'le ilgileniyoruz. Fenerbahçe'deki yabancı kuralından dolayı Türkiye'deki bir ayrılık söz konusu olabilir. Durumu yakından takip ediyoruz dedi. Ben oradan şunu anladım. Yani Fred'i Fenerbahçe'ye yollarsa biz onu bedava almaya çalışacağıza geliyor bence o açıklamanın şeyi, derin anlamı. Ben de şimdi şöyle düşündüm. Acaba İsmail Hoca bilerek bunu söylüyor ki zaten ilgi var. Madem sizi almak istiyorsanız o zaman istediğiniz parayı, bedelini ödeyin deme. Yani Fenerbahçe'de böyle stratejik bir açıklama mıydı acaba bu?
1: Fenerbahçe'nin çok o stratejik açıklamaları yapacak durumda olduğunu çok düşünmüyorum ben yani.
2: Yabancı kalabalığından yani
1: şimdi
2: dolayı.
1: Şimdi bu sayı belli. Aslında Erdem sormuştu değil mi? O evet, bence şahane bir soru sordu. Aslında İsmail Hoca'nın Erdem'e anlatması gereken şeyi Erdem İsmail Hoca'ya anlattı. Ya o kalacak bu kalacak da bizim kafa gitti yani. Yazıp çiziyoruz bu kadar.
2: Kağıt kalem var önümüzde.
1: Olmuyor. Bende de var dedi hoca da. Ama sizdeki, siz herkese tamam diyorsunuz. Berto oynayacak, Berto oynayacak diyorsun.
2: Evet.
1: Şey oynayacak diyorsun. Guendouzi var, İsmail var, Kante var, Asensio var, Fred var. Nasıl olacak bunların hepsi? Yani siz hepsi için okey diyorsunuz. O yüzden bir planlama yapılırken bu sezon başı aslında Fenerbahçe'de bu işle ilgili de çok kafa karışmasına da gerek yok. Kante'yi bu rakama birine verebilir misin? Bu maliyetlere, bu maaşa çok zor gibi
0: geldiği yere bile tekrar olmaz.
1: Değil mi yani?
0: Maaş çok tekrar olmaz.
1: O zaman yani macera aramaya gerek yok. Yani Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio mecbursun. Hani Fred'in durumunu anlıyorum, hoca da böyle dese de ya mecburum, başka bir şansım yok. Bir önceki yönetimden bana bu kadro kalmış. Biz bunlardan nasıl maksimum verimi alabiliriz? İşte hocanın aslında iletişim konusunda bence yaşadığı en büyük sorunlardan.
0: Bir Galatasaraylı arkadaşımız dedi ya, ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçe şampiyon olur dedi. İsmail Hoca bile o kadar rahat mıdır bilmiyorum yani.
2: Değildir. Fred'le ilgili Brezilyalı bir gazetecinin iddiası var bu arada. Atletico Mineiro CEO'sunun açıklamalarını söylemiştim geçen hafta. Heberton Guimarães gazetecinin ismi, diyor ki Fred Atletico Mineiro'ya transfer olmak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlediği ve yakında sonuçlanabileceği belirtiliyor. Haberde yine

0: Mineiro yönetiminin oyuncuyu kısa süre içinde kadroya katmak istediği ancak sözleşmesi devam ettiği için Fenerbahçe'den ayrılmasının zor olduğu ifade edilmiş. Haberin detayında bir sonraki transfer döneminde Atletico Mineiro'ya katılacağı ve Brezilya futbol sezonunun geri kalanında takımın kilit oyuncularından biri olacağı kaydediliyor. Hatta şöyle bir detay daha var. Fred'in Belo Horizonte'de bir ev yaptırdı. Belo Horizonte'de Atletico Mineiro'nun olduğu yani kulübün olduğu yere yakın bir bölgede bir ev yaptırdı ve gelecekte Brezilya'ya taşınmayı planladığı da bildiriliyor. Fred
1: bu haber az önceki
0: Brezilyalı.
1: Az önceki Amrabat transfer haberindeki kap dedim ya. Bu kaptan daha öte bir haber.
0: Bu ev çıkışlı.
1: Abi ev çıkışlı bir senesi var. Transfer teklifi yapıyor. Bir sene daha diyor. Bir sonraki sene diyor. Bir sene daha Fred'in nerede olacağı belli değil. Fenerbahçe'de olma ihtimali düşük gözüküyor. Bu kalabalık kadroda. Buradan bir ev çıkışı var. Bir sene sonra diyor. Bir sene sonra hani maddi tarafında mı olur? Başka bir yerde mi olur? Yani Minero'da mı olur? Yoksa
2: ya bir de oyuncu da sonuçta bakıyor kadroya abi. Yani şimdi Kante buradaysa, Genduzi buradaysa, İsmail buradaysa ya yüksek ihtimal bir önceki seneden de daha az oynama ritmi olduğu için oynayamam diye düşünüyor. Ya o da onun hazırlığını yapıyordur diye düşünüyorum. İsmail Hoca'nın problemi aslında o. İsmail Hoca konuşurken aslında biraz o an içinden gelen duygularla hareket ediyor diye düşünüyorum. Mesela o kuralla ilgili söylediği şey de
1: yani orada herkes eleştirdi, ben eleştirmiyorum. Kuralla ilgili birçok hoca daha düne kadar Galatasaray'da da bu kuralın değişeceği söylüyordu. Bakın Galatasaray'da bana kızsa da ben bunu söylüyorum. 10 gün önceye kadar o konuca da aynı şeyi düşünüyordu. Yani bu kuralın geçen sene gibi devam etme ihtimalini bekliyorlardı. İsmail Hoca da soruldu. O da dedi. Evet. Vay Fenerbahçe'ye göre kural mı değişecek denildi. Ben burada Fenerbahçe'nin avukatını yapmıyorum ama bunu İsmail Hoca bu sene çok yapabilir. Bazen bazı insanlar kendini ifade etmekte zorlanabiliyor. Şimdi çok geniş kadrosu var. İsmail Hoca'ya böyle bu tip sorular o kadar gelecek ki bazen yanlış anlaşılacak. İsmail Hoca'nın bundan ikinci dönemi miydi? Birinci dönemindeydi. Galatasaray'a karşı haddimizi bilerek oynadık gibi bir ifadesi vardı. Hatırlar mısın? Orada mesela 0-0'lık maçta.
2: İsmail Hoca orada ya Savaş abi orada ben anlıyorum ama şimdi size bir kural verilmiş. Siz teknik direktör olarak belkiye göre hareket edemezsiniz. Olmaz yani. Size bir kural verilmiş. Değişirse o işin idari tarafıyla alakalı bir durumdur. Evet. Siz ona göre hazırlık yapmak zorundasınız zaten.
0: Şey bence, yabancı kural meselesine o girmeden önce şu Fred'in evinin iddia edildiği görüntü varmış. Onu bir ekrana verelim. Ev buymuş. Az önce bahsettiğim haber. Belo Horizonte bölgesi Brezilya'da. Fred'in burada bir ev yaptırdığı. Gördüğünüz gibi yaz tatilinde burada geçirmişler. Bu haberi yapan Brezilyalı gazeteci Everton Guimarães'in haberine göre konuşuyoruz. Bir ev yaptırmış. Yazın tatilini bu mütevazi küçük kutu gibi evinde geçirmiş.
1: Sen de mütevazı davrandın. Kameraman arkadaşımız benim orada. Kim var orada?
3: Mütevazı.
0: Allah da ailenin nasıl
1: bir şey söyleyeceğim. Bu yine bana şey geliyor. Ya burada ev yaptırıp
0: bundan... Burada da Brezilyalı oyuncu yani. Evini...
1: Yani bu şeye benziyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Sakarya'da nereye olsun? Akçakoca'yı çok beğeniyorum.
0: Evet.
1: Orada kendime mütevazı bir yer yaptırıyorum.
0: Şöyle bir köy evi yaptırıyorsun.
1: Bu kadar olmasa böyle bir mütevazı bir yer yaptırıyorum. Ya Sakarya Spor'a mı transfer oldu? Ya da İbrahim Bolu'da Fenerbahçe'de Beşiktaş dönüyorsa Bolu'ya mı gidecek? Bu dedim ya biraz önceki o kap bildirimine yakın transfer haberi gibi. Ya
2: zamanlama şimdi denk geldiği için yani tam ayrılma dönemi o dönemde yaptı. Yani bir sene önce yaptırsa bu kadar konuşulmaz ya da en iyi döneminde yaptırsa bu kadar hani hazır gidiyor mu acaba'nın üzerine gelmesi.
1: Ne güzel bir fotoğraf. Bak aile sahibi içeri gelirken fotoğrafı kim çekmiş yalnız? Minik evladında ayakkabı yok. Hanımefendi ayakkabı yok. Çıplak ev.
0: Bu kendi sosyal medya hesabından da.
1: Ama dışarıda bahçeleri var. Ama araba var. Acaba dedim bahçeden mi geliyorlar? Orada çimlere basmak çünkü çıplak ayakla ben de çok severim mesela böyle elektrik alsın vücuttaki diye.
0: Komple bütün arazi onunmuş bir de Savaş abi. Öyle düşün.
1: Valla arabalar var. İki tane arka tarafta da yeşil alan var.
0: Gerçekten
1: park var.
0: Ya yani yok bu oyuncu Brezilyalı zaten kendi ülkesine ev yaptıracaktır muhtemelen.
1: Haber biraz şey bulmaca gibi.
0: Yo, Atletico Mineiro istiyor. Çok ciddi şekilde istiyor. Yani ama şu isterken, anda da şey Fenerbahçe bıraksa da hemen biz alsak modundalar.
1: Tamam görüştü diyor. Ama diyor bir senelik daha sonra bir sene sonrası için evi için hazırlık yaptı diyor. O bir sene arada acaba Fenerbahçe'den ayrılırsa ki İsmail Hoca'nın çok sevdiği bir oyuncu ama İsmail Hoca'nın sevdiği oyuncu sayısı çok fazla abi. Yerli de yabancı da olarak baktığın zaman.
2: Biraz daha bir önceki dönemki oyunculara daha fazla sarılıyor. Çünkü yeni anlatacak bir şeyin olması gerekiyor. Kante'ye,

0: çok fazla kaldı hoca. 99 dikkat evet. ediyorsan çok dile getiriyor. Şimdi yeni bir şeyler söylemen lazım. 99'da Kante çok ilgilenmez, Gendouzi ilgilenmez, Ederson ilgilenmez. Ama Fred'le anlatabilirsin o 99 puan falan, İsmail'e ya da İrfan'a.
1: Fenerbahçe'nin iyi hakkını şey... verdi o zaman zaten hocam. Yani. Berat şey... Öztürk diyor ki, yine sorularla gidelim istersen. Bir Galatasaraylı olarak transfer için yönetimin bu kadar sıkıştırılmasına, linçlenmesine anlam veremiyorum. Lang, Boye ve Aspirilla dışında takımdan ayrılan yok. Eksikler var evet, ama Veryans'ın edilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Mutlaka transfer yapılacak demiş. Bir diğer yandan da başka bir mesajda da mesela Murat Güçlü de diyor ki, Galatasaraylı olarak takımdan soğuma noktasına geldim. 4 sene üst üste şampiyon olmuş, birçok yerden gelir elde etmiş takım neden transfer yapmıyor veya yapamıyor?
2: İki farklı
1: görüş.
2: O ilk görüşten çok az var. Ona da saygı duyuyorum. Çünkü daha önce bekleyerek kazanılan şeyler var çünkü. Icardi gibi, Osimhen gibi isimler. Son gün kazanılan transfer hamleleri. Singo iyiyken mesela. Ama şimdi neden bekliyor konusunda tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Neden böyle demeye gerek yok. Galatasaray yönetimi hep buydu. Fakat bu dördüncü şampiyonlukta çok büyük beklentiye sokan da yönetim. Hani ben tekrar söyleyeyim. Futbol aklı kimdir? Transferi kim yapıyor? Sayın Başkan, Abdullah Kavukçu, Okan Hoca, Mehmet Özbek, her ne kadar yok deseler de bir işinde var. Ümraniye maçında sahadaydı diyorum. Boynunda kart vardı. Tribünde yer mi yoktu? Sahada kartla sahaya kadar, soyunma odasına kadar iniyorsa ziyaretçi olarak değil. Transferim bir kenarında köşesinde vardır. 2016-2017 Dursun Özbek'in en kötü dönemi yaşadığı zaman Sayın evet. Mehmet Özbek vardı o zaman da. Şimdi gelinen noktada süreci bir türlü anlatamadılar. Belki yine iyi transferler olacak. Yine 10 numara olacak. Yine santrafor olacak.
1: Sonuca odaklanalım. Muhammed Bey sormuş mesela. Diyor ki 10 numara transferi ortalama ne zaman gerçekleşecek? Sorabilir misiniz demiş.
2: Biz soruyoruz, cevabını alamayız. Bekleyin
0: onlar da bilmiyor ki.
2: Hani Dursun Özbek'in, Abdullah Kavukçu'nun, Okan Hoca'nın varsa neydi falan. Bak basın toplantısında sormadılar ya. Ben buna kızıyorum ya. Ya ben... giden herkese saygı duyuyorum, oradaki arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, ama orada bu sorulmayacaksa ne zaman ne sorulacak o İbrahim, ben mi yani bilmiyorum yani. Şimdi Okan Hoca transferleri, gençleri değerlendirdi. Hocam şu anda burada 10 kişiyiz ya, gençleri saymıyorsak ne zaman gelecek? Bir hafta daha buradayız.
0: Koray,
2: çünkü
0: aslında... sonunda
2: şunu söyledi, bir hafta sonra daha iyi olacağız dedi. Gençler bundan soğumayabilir dedi.
0: Aslında hocaya çok, yani bu 4 senelik süreçte çok haksızlık edildi. Yani hemen hemen her sene bir oyuncu üzerinden anlatıldı. İşte Icardi şampiyon yaptı. İşte Osimhen şampiyon yaptı. Okan Hoca hiç bu süreçte ya bir teknik direktör olarak ön plana çıkartılmadı. Şimdi aslında insanların bu kadar fazla oyunu oyuncu üzerinden anlatması, transfer üzerinden anlatmasının temel sebebi o. Hiçbir zaman Galatasaray'da bir teknik direktör oyunuyla ilgili bir şey anlatılmadı. Icardi varsa şampiyonsun, Osimhen varsa şampiyonsun. Şimdi büyük bir kalabalığı buna
2: ikna... Doğru, öyle oldu. Çünkü teknik anlamda, sistem
0: buna
2: anlamda.
0: Buna ikna edildiği için normal olarak yine aynı kalabalık diyor ki, demek ki oyuncu belirleyici oluyor. Osimhen olmadığında ne olacağını bilmiyorum. Yani olumsuz anlamda birçok da fazla deneyimi var. O yüzden sadece transfer, normal şartlarda başka bir yerde 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımda aynı teknik direktörle ve kulüp başkanıyla yapılan tekrarda bunlar asla dile getirilmez. Şu ana kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem evet. ortaya çıkması gerekirdi.
2: Galatasaray bu olmadığı için yapmaz mı söyleyeyim ya, Galatasaray dışında hiçbir kulüpte 4 sene şampiyon olmuş bir takımın, ama iskeleti de hazır diyoruz ya, işte iki kişi gitti, iskelet de var, başkan da söylüyor, takımın iskeleti hazır, birkaç transfer dedi, o birkaç transfer gerçekleşmeyince ve Galatasaray kulübünde dün yoktur, bugün vardır,
0: her yerde öyle olması lazım aslında.
2: Galatasaray'da ama fazlasıyla
1: Galatasaray daha fazla dün yoktur bugün olur. Vardır mı, yoksa ya bunu tırnak içinde söylüyorum artık, bir böyle sürekli kazanmanın vermiş olduğu bir şımarıklığa mı geldi şimdi? Bak, Galatasaray, bak şöyle söyleyeyim, bence ben İbrahim Yavuz'a katılıyorum. Okan Hoca'ya çok ciddi haksızlık yapılıyor. O zaman teknik direktör almasın kimse ya. Pep Guardiola'ya niye o kadar para veriyorlar? Haaland var zaten, şampiyon yapsın.
0: Aslında orada biraz hoca da kendisine...
1: Rodri var, o da yapsın.
0: Orada hoca biraz kendisine haksız. Bazen o konularda biraz hani tevazu iyidir eyvallah, ama bazen bir konuda bir bilgin, birikimin gerçekten bir yerde bir şey... Orada da tevazu gösterme ya, net bir şekilde söyle, bunda bir problem yok. Anlasın karşıdaki, çünkü bazen evet. anlamıyorlar, o tevazuyu yanlış anlıyor. Yani tek başına Icardi seni şampiyon yapamaz, tek başına Osimhen seni şampiyon yapamaz. Şunu
1: söylüyorum. Falcao niye yapamadı yani, mesela tek başına?
0: Bir yerde... teknik direktörün o anlamda şey. Yani o da biraz orada Icardi'yi aman ön plana çıkartayım Osimhen, ama evet. burada

0: Bastonlar oyundur yani.
1: Bak yine aynı yerdeyim. Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupayı kazandığı senelerde bunu nakde çeviremediyse, o günün şartlarında bu kadar formalar, işte yan ürünler vesaire falan yoktu bugün localar. Ama bunu o günün şartlarında nakde çevirelim. Galatasaray 4 senedir bangır bangır bağırıyor. En çok kazanan biziz. En çok sponsor olan takım biziz. En çok boca satan biziz. En çok kombine satan biziz. En çok forma satan biziz. Yuvayı, Florya'yı, Kemal Burgaz'ı yapan biziz. Oteli bilmem ne yapan biziz.
0: İsmail Hoca gibi anlattım.
1: Ama gelinen noktada siz bunları anlatırken Galatasaray taraftarı sormakta haklı. Aynı zamanda siz her kongrede, her divanda alacağız, yapacağız. Yine doğru, sabır var. Ama Galatasaray camiasına bunu siz beklentiye soktunuz. Deyin ki biz Ağustos'ta transfer yapacağız o zaman. Elimizdeki mevcut kadro bizi kamp dönemine kadar götürecek. Kampı bir transfer olacak, iki transfer olacak diye.
0: Ama Savaş'a ben sanki başkan ilk sahada Kemerburgaz'da bu açıklamayı sanki bu şekilde yaptı. Yani biz aslında genelde o bahsettiğiniz en flash oyuncuları en son hallediyoruz. Evet. Yani ama değil mi? Telaş yapmaya gerek yok. Ama senin dediğinde doğru. Her zaman da olmaz yani.
1: Şampiyonluk kutlamalarında bizim Arsenal'ın 800 milyon, bizim 500 milyon euro bütçemiz var diye.
0: %100 iletişim sorunu.
1: O zaman da burada olur.
2: Deniz Aslan. Ali Deniz Aslan hatta. Denizli'den yazmış izleyicimiz. Biz Galatasaray'ın transferde çok geç kaldığı için eleştirmiyoruz. Canımızı sıkan, geçmiş yıllarda olduğu gibi son gün anlamsız yanlış transfer olma olasılığının bulunması. Geçmişin acı tecrübesinin nedeniyle bu eleştiri yüksek dozda demiş. Denizli'den selamlarını iletmiş.
1: Çok doğru. Bu kadar yaşanmışa rağmen hala aynı şey yapılıyor. O yüzden insanlar tepkili. Yoksa 4 yılın şampiyonuna bu kadar tepki gösterilmesi. Ama her dönem aynı şey yapıldığı zaman ya dur bekleyelim, ne de olsa sonunda iyi bir şey gelecek. Risk. Bir Osimhen daha bulmak kolay değil.
2: Fenerbahçe Greenwood'u getirmeseydi şu ana kadar. Beşiktaş Trossard'ı almasaydı. Bu eleştiriler olmazdı, bu kadar olmazdı. Sert olur muydu?
1: Olmazdı bu kadar sert. Net söylüyorum, olmazdı bu kadar.
0: Onlar yapabiliyorsa şöyle, sen nasıl yapamıyorsun?
1: Beşiktaş uzun zamandır şampiyonluk hasreti çekiyor. Fenerbahçe işte uzun zamandır hasret çekiyor. Beşiktaş'tan daha fazla. Trabzonspor'da iyi oyuncular transfer etti. Biz niye yapamıyoruz? Artı doymuşluğa gelince bir şey söyleyeceğim. Bu çok konuşuluyor. Futbolcular doymuş, bu sene şunu göndermek lazım, bunu göndermek lazım. Yönetim doydu. Hayır, yönetim kurulunu değiştirdi. 2-3 tane değişiklik yaptı. Onların içinde eleştirilen var. Keşke bu olmasaydı, şu olmasaydı diye. Sanchez'le şampiyonluktan sonra bir röportaj yaptım. Bu soruyu ben sordum. Ben çünkü soruyu sorarım abi. Nerede olursa olsun sorarım. Futbolcular için, önümüzdeki sezon için doymuş deniliyor dedi. Tamam mı? Sanchez inanılmaz oldu. Hangi doymuşluk dedi? Hangi futbolcu dedi? Biz sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyledim. Böyle çok da güzel, son yıllarda en keyif aldığım röportajdı. Fotomaçı şampiyonluk öyküsü şeyinde çıktı çünkü. Dedi ki Koray, biz şampiyonluk maçından sonra Ali Sami Yen'deki son maç. Soyunma odasına evet. Girdiğimiz zaman inanılmaz bir coşku vardı. 27. şampiyonluk için neredeyse and içecektik dedi. Öyle bir şey yani. Şampiyonluk kutlamalarında arkadaşlar 27'ye söz veriyoruz diye kendi aralarında 27'yi konuşmaya başlamışlar. Böyle doymuşluk olur mu dedi.
0: Bir de futbolculuk işte sanatçılar için de geçerli, oyuncular için de geçerli. Yani hiçbir zaman olmakla ilgili bir şey yoktur diye düşünüyorum.
1: Daha iyisi.
0: En iyi filmini oynayan, en iyi rolünü oynayan bir sonraki filmde başka bir rolle zirve tabii yapabilir. Oyuncu için de geçerli. Yani teknik direktör için de geçerli. Yoktur ki aslında, hani bazı mesleklerde vardır, atıyorum bir yerde bankada bir yerde çalışıyorsundur, zirvedir senin için, müdürsündür neyse o konuda, ama bitmiyor oyunculukta. Bir şey yapıyorsan bir sonraki sezon oyunculuk anlamında, gelişim anlamında daha iyisini yapabilirsin. Teknik direktör için de geçerli. Evet. O bizde geçmişten kalan şey. Yani çok üst üste kazanıyorsan olumsuz bir şey varsa doydular. Yani çünkü başka söyleyecek bir şey.
2: Bazı örnekler mesela var ya. Melo mesela giderken ben buradaki misyonumu tamamladım dedi, gitti Galatasaray'dan giderken.
0: O tamamlamış mesela, başka bir hedef
2: için
0: koymuş.
2: Belki olabilir yani bir anlamda.
1: Gitti ama aklı hep burada kaldı. Her kutlamalarda, her şampiyonlukta, her Fenerbahçe derbilerinde hep vardı.
2: Yok,
1: gidişinde başka şeyler
2: kadar
1: vardı.
2: Olabilir ama nihayetinde öyle bir sebebiyetle gittiğini söylemiştim.
1: Ailevi sebepte olabilir. Gidişinde ben mesela orada en çok o risk alıyor, hata yapıyor. Onu çok fazla. Galatasaray taraftarı seni çok seviyor ama çok fazla. Bileneklisin. Risk kalmadan evet, hiçbir şey olmazdı. Ben futbolda risk almayı seviyorum dedi. Bir kere o hatayı yapıyorum ama ikincisini de düzeltiyorum dedi. Bazen puan kaynadı.
2: Yarışmaları özledin mi? Şimdi bülbül gibi şakıyorsun ama ya, yarışmalarda...
1: Şimdi burada yok, özledim diyemem. Golü iyi koklarım.
2: Golü ya zaten
1: kimdir de iyi biliyorum kokluyor orada ama burada zayıfım abi. Bakalım gelsin bakalım.
2: Ben kimim de başlayalım
1: gelsin
2: istiyorsan.
1: Gelsin bakalım.
2: İpuçları vereceğim ya size, merak etmeyin. Kolaylaştıracağım işi. İlk ben kimimizi yapalım.

0: Avrupa'nın 3 büyük liginde futbol oynadım. Kariyerimin en özel başarısını 2012'de İngiltere'de kazandım. Vincenzo Montella ile çalışmak epey keyifliydi. Fernando Torres gerçek bir efsane. Ayvar soslu cevapiyi hala tatmadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir.
1: Ben çok yiyorum.
0: Ayvar soslu cevapi.
1: Meraklı köfteci biliyor Hakan. Ben sana onu söyleyeceğim. Meraklı köfteci Hakan şey yapardı Sakarya'da.
2: Bir tahmin yapayım mı?
0: Var mı direkt?
1: Ben direkt sana atacaktım çünkü. Benim boşnak bir arkadaşım orada Hakan Şef.
2: Santrafor işte ne o? Fenerbahçe'ye geldi.
0: Değil.
2: Yapma.
0: Muriç.
2: Hayır ya.
1: Boşnak. Ceko.
2: Ceko.
0: Değil.
2: Yapma.
1: Abi yalnız bir şey söyleyeyim sana. Ben bunu şuradan biliyorum. Boşnak köftesi bu.
2: Evet. Oradan dolayı.
1: Bizde bir tane Hakan kardeşim var.
0: Şimdi
1: Sakarya'da.
0: Ajvar diyen de varmış. Ayvar diyen de var. Ben Ayvar diye biliyorum.
1: Ajvar diye biliyorum ben de. Çünkü Ajvar Hakan mı? Şef bana hep öyle söyler. O sosu da çok acayip. Kendi yapıyor. Selam olsun da Sakarya'da. Bir gün gelsek bir köyüm içinde.
0: Ben sen biliyor musun cevapıyı?
1: Hakan Şef'e de selam olsun.
2: Bosna'da yedim. Biliyorum.
0: Sen nerelisin?
2: Ben Boşnak'ım. Ama bizim Sırbistan tarafında Noy Pazar oluyor bizim. İşte annemin babamın geldiği yer.
0: Burada da yine siz zaten.
2: Evet. Ya biliyorum yani. Bosna'da Sarajevo'da yedim. Deneyimlediğim bir
0: şey. Yani o coğrafyanın bir oyuncusu. Buradan onu çıkarabiliriz. Kim olabilir bu isim?
2: Ceko'yla çok acele ettim.
1: Boşnak başka.
0: Doğru bir yol haritası.
1: Öyle mi?
0: Ya en azından bölge olarak yakın bir bölge diyebiliriz.
2: Montella. Burada kilit.
0: Montella'yla nerede çalışmıştı onu Adana, da hemen bir.
2: Roma, Sevilla, Adana Demir. Adana Demir'deki Boston oyuncu var mı?
0: Yok, Adana Demir'i falan yok. Evet, Türkiye'si var şu anda.
1: Türkiye'si var mı?
0: Hatta hala şu an Süper Lig'de bir takımımızın formasını giyiyor.
1: O zaman
0: öyle söyleyeyim. Deneyimli de bir oyuncu tabii. Onu ifade edebiliriz.
1: Adana Demir'i yok dedi ama.
2: Yok, Adana Demir'i yokmuş.
0: Balkanlardan bir oyuncu. Şöyle bir düşünün bakalım. Şu an oynayan.
2: Şu an aktif. Şu
0: dört
2: an aktif.
0: Büyüklerden birinde hatta. Daha da daraltayım sizin için oyuncu havuzunu.
1: Dört büyüklerden birinde. Beşiktaş'ta Boşnak.
2: Trabzon'da Savic var.
0: Evet.
2: Savic mi?
0: Savic.
2: Savic.
0: İbrahim Yavuz, Stefan Savic cevabını veriyor. Doğru cevap. Stefan Savic'ti. Savaş Çorlu.
1: Ben sorunun sonunu görünce direkt İbrahim bilirdim. Çünkü direkt orada köfte. Biz biliyorsun ben boşlukların içinde çok kaldım. Aynı mahallede oturduk. Boşluk mahallesinde. Sakarya'da da çok var.
0: Sakarya'nın köftesi mi? Balkan köftesi mi? Sen şimdi evi Sakarya'ya döneceğin için zaten Sakarya'nın cevap belli yani. Ya, sonuçta.
1: Ben o zaman sana bir şey söyleyeyim.
0: Kosova'ya falan dönecek olsaydın tamam, o zaman cevap farklı olabilir.
1: Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Islama köfte Sakarya'nın biliyorsun ama ben ıslama köfteden daha fazla sevdim. Mesela şimdi Avcılar soslu cevabiyi çok seviyorum abi. Çok güzel bir köfte. Bak Hakan Şef'e selam olsun kardeşime. Köy içinde böyle.
0: Ben ıslama köfteyi tercih edebilirim.
2: O da çok güzel gerçekten.
0: Bu saatte bulamayacağımız için bu muhabbeti burada kapatıyorum. Herkesi bir anda düşürmeyelim yani. Tuzağa öyle söyleyeyim. Stefan Savic'ti. Diğer ben kimme geçelim isterseniz. Bir isim daha soralım. Yine böyle herkesin tanıdığı, bildiği bir futbolcu bu arada. Onu söyleyelim. Avrupa'ya ilk transferimi İngiltere'ye yaptım. 2015'teki başarımız kariyerimin en anlamlı zaferiydi. Premier Lig'de iki farklı kulüpte iki şampiyonluk sevinci yaşadım. Dolmabahçe'de rakip olmak hiç kolay değil. Nitekim o gün mağlup olmuştuk. Pep Guardiola'dan çok şey öğrendim. Ben kimim? Bu oyuncu yabancı bu arada.
2: İspanyol mu?
0: Anlayacağınız üzere değil.
1: Ben kimleri hep saklamışlar görüyor musun? Programın temposu
2: gibi. Avrupa'ya transfer yapıyor. Tamam. Bu arada çok şey öğrendim.
0: Şöyle bir dakika onu bir kontrol edeceğim. Yanlış söylemeyeyim diye. Aspor müdavimleri belki bilebilir onu. Hatırlayabilir. Evet. Bu isim yakın zamanda Aspor'a da bir özel röportaj verdi.
1: Daha yakın daha geçen hafta.
2: Kola Ture.
0: Evet. Kola Ture. İbrahim Yavuz. Gerçek bir Aspor izleyicisi. Tebrik ediyoruz vallahi. Alkışlıyorum.
1: Burada ama bitti işler. Sen o

0: dakika sonra. Ama yani şöyle bir durum oldu. Ama şöyle bir durum oldu. Haksızlık oldu Savaş abi. Ben yayındaydım da.
1: Ya yayında mıydın?
2: Ben izledim ya. Hatta ben kolatöre bağlanmadan iki gün önce bağlanacağını biliyordum. Soruları attığımızı. Sonra senin yayında soru cevap veriyorum.
0: 3-6 yayın.
1: Çok iyi. Ben onu hatırlamıyorum ama iyi, bayağı iyi şey vermişsin ya sana.
0: Evet. Sen direkt ya al boş kaleye.
1: Savaş Çorlu, kusura bakma. Şey yok ya. Önceden konuşmadık.
0: Yok yok. Ben ama bekledim biraz hani yine
1: Savaş abi. İyi bildin ama kolatöre diye. Tebrik ediyoruz. Ben kimimler hızlı geçmiş oldu böylece. Bakayım şöyle bir, yine bilenler var mı başka cevaplar o sırada? Hemen bir göz gezdireyim. Kolatöre, Yaya Ture, ikisi birden.
2: Bir ara çoktu ya Yaya Ture, kolatöre böyle.
1: Bakıyorum şöyle, cevap var mı bilen? Kostiç cevapları varmış ama bilememiş izleyicilerimiz. Onu söyleyelim. Logolara geçelim. Logolarda çok fazla kopya verebilir miyim bilmiyorum. Bu logoyu
2: 1898. Uf.
1: 1898'de kurulmuş bir,
2: ya bir defa bir yıldız var burada. Bu yıldız bize,
1: ay var, yıldız var.
2: Bize yakın işte.
1: Bize yakın mı acaba?
2: Ay ve yıldız varsa bize yakındır abi.
1: Var mı hiç kafanızda canlanan bir şey?
2: Sıfır.
1: Tamam, şöyle yapalım o zaman. Yurt dışında bir kulüp bu.
2: Bize yakın derken, yani ay ve yıldız, bayrak bizim.
1: Ha, o anlamda.
2: O anlamda.
1: Tamam, evet, yani zaten şey, ay ve yıldız olunca Türk takımı gibi düşünülebilir değil
3: bu
1: ama.
3: Bu tarihte yok. Bir Türk takımı yok zaten değil mi?
2: Yok yok, o kadar eski.
1: 98'de yoktur herhalde.
2: O zaman bize yakın olarak böyle ülke bazında baktığın zaman.
1: İngiltere'de bu, hadi biraz daha.
2: İngiltere ise bize yakın olma şansı.
1: Bununla ilgili hatta çok logoyla ilgili şey vardı. Acaba bir Osmanlı etkisi var mı logoda
2: ya
1: diye.
2: Serdar Dumru yazmış, gördüm ben şimdi, hemen ben yorumdan çekeyim. Ben, bana birisi bir şey gelince ben geri çekiliyorum.
1: Cevap geldi mi? Kullanıyorum. Ben o sırada son sayfa şeyine bakayım.
2: Ben olmazsa... Serdar Dumru bugün çok formda bile yazıyorum. Yani soruların dışında da o dünya yıldızlarını getiren.
1: Gazi Bey bilmiş. Muammer Karakoç bilmiş. Mustafa Bey bilmiş. Fenerbahçeli bir izleyicimiz bilmiş yine.
2: Ya Serdar Dumru bildiğine göre herkes bilir abi. O
1: da Serdar Dumru da bildi mi?
2: Bilmiş abi.
1: Championship'te mücadele evet, ediyor. Evet. Normal açalım, verelim logonun cevabını. Söyle sen Savaş Çorlu. Portsmouth. Portsmouth Futbol Kulübü.
2: Bu yarışma konularında abi birilerden geldiği zaman orada susma hakkımı kullanırım. Benim yıllardır bu geleneğim.
1: Evet. Bu logonun hikayesine de şöyle bir hemen söyleyelim. Ya ikinci Abdülhamit iddiaları falan var ama o değilmiş normalde.
2: Telefonda bak abi, yaz bir şey yazmış.
1: Yok, o iddia doğru değil işte. T-Talk'ta da detaylı şekilde var, bakabilirsiniz zaten. Diyeyim, ben çok fazla uzatmayayım. Bir dönem öyle Osmanlı esintileri var mı, etkisi var mı diye deniliyor ama ondan kaynaklı değil. O birazcık internet böyle hikayesi gibi kalan bir konu. Onu ifade edelim. Bir sonraki logoya geçebiliriz. Bu logo kimin? Üzerindeki nesnelerden.
2: Ligi.
1: Balık var. Bu gördüğünüz gibi.
2: İskoçya liginden mi bu?
1: Ne var üzerindeki şu şeylerden? Gördüğün neler var mesela?
2: Balık, fındık.
1: Evet.
2: Yukarıda
1: nasıl İskoçya'ya gittin balık ve fındık deyince abi, aklına
2: Giresun mu?
1: Evet, Giresun'a doğru.
3: Orada.
1: Karadeniz bölgesinde.
2: Ordu olamaz.
1: Giresun. Neresi olamaz?
2: Ordu.
1: Ordu olamaz ama Ordu'ya yakın bir yer.
3: Fatsa.
1: Değil.
2: Yok. Bir de il mi?
1: Evet, bir ilçe.
2: Ha, ilçe.
1: Ordu'nun bir ilçesi.
2: Fatsa, Ünye.
1: Ünye.
3: Ünye, bravo.
1: Doğru.
3: Ünye. Bravo.
1: 1957 spor logosu, fındık var, balık var üzerinde gördüğünüz gibi. Ordu'ya selamlar buradan, Ünye'ye de aynı şekilde. Son logomuz
2: çok güzel
1: gelsin.
2: Bir yer be.
1: Gittin mi Ordu'ya yakın zamanda hiç? Veya Ordu'ya, hiç gittin mi?
2: Ordu Spor Lig'deyken gittim, çok gittim. Hem de Hector Küper'le Ordu Spor'a, evet. Ahmet Akçan'la Ordu Spor'a. Kaptan geldik, Ahmet Akçan'la kupa maçı oynamıştık o zaman. Hocama da selam olsun burada. Ama Hector Küper'le Ordu Spor ne kadro yapmışlardı ama sonuç kılıyorlar, stankular.
1: Gibi olmadı.
2: Ya ne zaman orada Hector Küper aklıma gelse, Avusturya Verden'e kampa gittik. Velden acayip bir yer. Avusturya'da çok gerekli ama Velden görülmesi bir yer. Türkiye'nin Bodrum gibi. Otelin içinden sahile gidiyorsun falan böyle. Burada dedik daha önce herhangi bir Türk takımı kamp yaptı mı? Bir tane takım yaptı. Evet dediler, bir tane. Orada yabancı otel şeyinde konuştuk. Biz bir gün önce gittik, haber yapacağız falan. Abi bekliyorum ki Beşiktaş desin, Fenerbahçe desin, Trabzonspor desin, Ordu Spor dedi abi. Şaşırdım. Oraya kim geliyor değil mi? Chelsea geliyor. İngiltere'den falan takımlar geliyor yani böyle. Ondan sonra Ordu Spor'un harizadan.
4: Hector Cooper de.
5: Cooper olunca hocam.
2: Hiç aklıma gelmez. Türkiye'den yani bir takım geldi diyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon sayıyorum böyle yani. O zaman Başakşehir falan diyor. Adam Ordu Spor dedi.
5: Abi logo ile ilgili bir şeyim var mı ya? Hiç ben yani.
1: Tahmin var mı bu arada? Zaman kazandırmak için evet, şey yapıyorum
2: 1949.
1: Ama. 1949. Bölmedim.
5: Yeşil siyah.
2: Türkiye.
1: Fatih Bucak bilmiş. Tebrik ediyorum. Türkiye evet. Türkiye. İstanbul'da bu takım hatta.
2: Karagümrük logosuna benziyor. Yani şey olarak.
1: Karagümrük kırmızı siyah zaten.
2: Karagümrük değilse yeşil, İstanbul'daysa siyah. İstanbul'daki bütün takımları sayalım o zaman abi.
5: Yeşil siyah.
1: Bir ilçe takımımız.
2: Yani Anadolu yakası mı? Basketbol, Avrupa yakası mı?
1: Avrupa yakasında. Avrupa yakası. Güzel de bir ilçedir.
2: Feriköy.
1: Değil. Yani Feriköy güzel bir ilçe değil anlamda değil. Nişantaşı. Linci yemeyeyim şimdi durup dururken. Değil. Nişantaşı.
5: Nişantaşı da var. Yok söyleyeyim.
2: Bakırköy.
1: Bakırköy. Evet.
5: Bakırköy.
2: Bakırköy. İbrahim Yavuz. Çok eski ve köklü tabi. Evet.
1: Bakırköy spor logosunu sorduk bugün.
2: Değişmemiş mi yani?
1: Bakırköy Spor Kulübü.
5: Zamanında Süper Lig'de değil mi?
2: Var tabii canım yani. Süper Lig'de hem de kimler var?
1: Süper Lig gibi
2: tabii, tabii kaç
1: sezonuydu ya?
5: 90-91-92 ya da 90-91 olabilir o tarihlerde yani.
1: Bir yandan kontrol edeceğim onu. Biz golü koklayanlar yaparken bir yandan.
2: 93-94-91 bile olmayabilir. Daha fazlası bile olabilir.
5: Zeytinburnu, Bakırköy, Gazi Osmanpaşa.
2: Zeytinburnu 99'da falan vardı.
1: Zeytinburnu'nu hatırlıyorum da.
2: Bakırköy'de var.
5: Bakırköy'de
2: var. Bakırköy'de Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta top oynamışı var ya.
5: 88-89 da olabilir. Bakırköy hatırlıyor musun?
1: 1990-93 yılları arası.
5: Bak değil mi? Der, o tarihlerde oynadı. Evet.
1: Gol mü değil mi?
5: Ya bu top nereden geçecek Savaş abi? Ya?
1: Bir daha bir baştan
2: dokunuşa bakıyorum ben, dokunuşa.
1: Savunma çıkarken kaptırıyor. Burada bu vuruş sırasında top gol oluyor mu olmuyor mu?
2: Güzel gol olur. Ayağının tam ortasına oturuyor top.
1: Nasıl
2: top
1: anladın mu ya? Ayağı havada kalmış bir kere. Zor mu çok bu arada bunu bilmek? Bu şu an tam fal açmak gibi bir pozisyon.
2: Ortası açık. O kapanana kadar vurursa gol zaten. İki kişi bak ne kadar boşluk var arada. Üç kişinin ortasından. Orada o sağ ayağına bastığı pozisyon önemli. Güçlü basıyorsa gol.
1: Güçlü basıyor mu sence?
2: Orada topuk var. Topuk güçlü.
1: Denge ayağını diyorsun.
2: Evet, topuk her zaman güçlü.
5: Destek ayağı.
2: Evet. Top oturuyor bence.
5: Ben stoperin attığı pastan çıkamıyorum hala. Yani.
1: Konuyu dağıtıyorum şu an. Ayvar diyor. Ceyda'nın mesajı var sana. Ajvar değil, Ayvar diyor.
2: Ayvar
1: Savaş
2: mı?
1: Savaş Çorlu'ya söyle diyor.
2: O zaman ben özür diliyorum. Ayvar, ama hep Ajvar diyor. O zaman yanlış söylüyor bu da.
1: Bir gün Ceyda getir de görelim Ayvar mı, Ajvar mı?
2: Ama bir dakika, Arnavut, Oştak, Ayvar. Tamam, Sakarya'ya gidelim, orada yiyelim bir gün abi. Sana yerin de...
1: Yok sana demedim ben, Ceyda'ya dedim. Onun getirmesi lazım. Şimdi o taraflardan olan o.
2: Orada yerinde yemek var ama.
1: Nereye gideceğiz? Kosova'ya
2: Sakarya'da,
1: mı?
2: Sakarya'da. Sakarya'da. Var, gelebildin mi sana
1: var
2: ya?
1: Var diyorsun.
2: Şöyle ya, ıslama evet, köfte değil. Ne köftelerimiz
1: tamam,
2: var?
1: Tamam gideriz. Allah izin verirse gideriz beraber. İbrahim sen de gelirsin.
5: Tabii ki.
1: Yani bu fırsatı kaçıracağını düşünüyorum.
5: İbrahim de rehberlik yaparım.
1: Evet iyi olur. Gol mü değil mi? Ya?
2: Sakarya'da akraba var mı?
5: Sakarya'da yok abi.
2: Mutlaka bu uzaktan falan
5: bulacağız. Balkanlar diyorsun zannettim.
1: Abi sen bir şey söyle ben...
2: Ben gol dedim.
1: Ben değil diyorum. Sen değil diyorsun. Savaş Çorlu gol diyor. Bakalım o zaman hadi. Gol mü değil mi?
2: Vuruşun güzeline bak. Stoperin
5: attığı pasa bir daha bakalım.
6: Juventus oyuncuların baskısı sonuç getirdi. Top kaybı Bonsa'dan. Şut geliyor. Di Gregorio.
2: İyi olmuş ama gol değil.
5: Zor pozisyonmuş ama evet, gerçekten yani.
2: O ortadan topu, oradan geçiriyor topu da kaleci.
5: Yani yerden gitmesi gerekiyormuş.
1: İyi de vurmuş yani aslında.
2: İyi. Yok, vuruş iyi, sert vuruş.
1: Arkadius Milik değil mi? Yanlış görmedim. Evet. Bir sonraki pozisyona geçelim.
2: Mustafa Deniz'in almak isteyip de alamadığı oyuncuydu. Galatasaray'daki.
1: Burada sağ kanattan bir orta ceza sahası yayı. Ekstra bir pas geliyor. Of tam abi yapıştırmalık.
2: Şu savunmaya bakar mısın abi? Bu nasıl bir savunma ya?
5: Ya bu.
1: Bir şey orada ne oluyor başta?
5: Orada kaleci bir yerle de uğraşıyor ya bu.
1: Var ya, tam ayağına oturmuş gibi bir havası
2: abi,
1: var. Bak mükemmel denge ayağına
2: koyacak. Hakem daha hiç gibi böyle bir diziliş gördün mü sen?

0: Yok yok. Zaman,
1: evet. Ama böyle yerden ip gibi gider mi? Öyle değil mi? Direkt bir daha bakalım. Havadan gitsin.
2: Bu kalabalık gibi ama. Ne diyorsunuz?
0: Ben değil dedim. İbo gol dedi.
1: Ben gol diyor. Ben gol diyor.
2: İbrahim Yavuz gol diyor. Savaş Çorlu değil diyor. Bakalım. Nasıl? Vurmuş. Gol mü değil mi? Bak ilk soru, ilk soruda verdiğin cevabı burada uygulasaydın, evet, bilmiştim.
1: Aslında tam olarak yani
2: destek abi adam o kadar
1: o değişiklik
2: iyi...
1: olsun dedin sen değil mi abi?
0: Değişiklik olsun yani dedi.
2: Değişiklik olsun dedi. Bu şeylerdeki gibi ya, resmen o anını durdursan adamı logo, evet, yap, rengiyle oyna, çıkar oradan arka planı.
1: Müthiş bir
2: kullan yani. O inanılmaz tam yerine koymuş, belli yani. Bakar mısın şurada ayağına?
0: Yalnız bir tane daha yapacağım. 3'te 0'ım hiç yok benim, biliyorsun. 3'te 0'ım hiç yok. O yüzden çok dikkat etmem lazım.
2: Şu an 2'de 0'ım.
0: Samimi söylüyorum, 3'te 0'ım hiç yok. 2'de 0'ım.
2: Şu an 2'de 0'sın. Tamam. Son,
0: benim de 3'te 3'üm hiç yok abi. Benim 3'te 3'üm çok.
2: Sonuncu. Hat-trick yapacağım mı bakalım tersten? Savaş Çorlu.
0: Ana. Bu direkt.
2: Truva, Paris Saint Germain maçı. Mbappe sanırım.
1: Kaleciye bakmış. Çok uzak ya.
2: Çok uzak, bir de böyle ayak içi vuracak, evet, gibi sanki.
0: Abi bu kaçarsa bunu koymaz ya. Bu
2: niye koymasın?
0: Gol olduğu için koyuyor, gol ya be.
2: Bizim editörler hepsini koyar vallahi hiç. Kale çizgisinden kaçanı bile koyabilir şaşırtmak için.
1: Ne dedin abi?
2: Gol. Gol diyorsun.
1: Ya bana çok zor geldi ya.
0: Abi bunu kaçacak diye koymaz ki. Bunu gol olması lazım ya.
2: Ya şunu gol atıyorsa zaten Real Madrid'de oynasın.
0: Yo, o zaman gol abi.
2: Yo, ben bilmiyorum cevabı ya, yanlış şey vermeyeyim.
0: Ben abi gol.
1: Ya burada da yanılabilirim, hiçbir sorun yok,
2: evet,
1: abi.
2: Evet.
1: Yani. Yani gol olsun biz yanılalım burada ya. Yani.
2: Bence de. Bakalım mı cevaba? Hatırlayamadım ben bu maçı da. Evet, artık bakalım isterseniz. Gol mü? Değil mi?
3: Mbappe kaleyi düşündü, out.
2: Savaş Çorlu.
0: Bunu kaçarken ne koyuyorsun ben buraya?
2: Abi zaten amaç burada gol olup olmaması.
0: Ben tarihe geçtim, 3-0. Çok çok 3-0 yani.
2: Hayır, şunu olsun atarsa zaten,
1: evet abi,
2: inanılmaz bir gol olur ya.
1: Çok yani.
2: Ne geriliyor, ne şey yapıyor, önde 3 kişi var.
1: Yani kaleci biraz daha önde olsa belki aşırtmak için öyle bir vuruş denecek. Kaleci de yerindeymiş.
2: Evet.
0: Ya bu kaçan golü koymaz dedim yani. Buradan olması lazım dedim yani.
2: Yusuf'un işleri seni şaşırttı bugün.
0: Yusuf yani bayağı şaşırttı.
2: Ne kadarımız kaldı?
0: Buradan olsa olsa güzel gol olur dedim ben.
2: Rica edeyim.
0: Kaybediyorsan da böyle kaybetsin.
1: Eyvallah.
2: Evet.
0: Volkan Demirel de diyor yani, böyle kötü gol yediğim zaman dedi, işte fotoğrafı vermem derdi mesela. Uçmam beklerim derdi mesela.
1: Yani olacaksa da öyle olsun, olsun diye. Evet.
2: 2 yıl önce Selman Luma 3 kavanoz ayvar yollamış buraya. Size de gönderirim Allah'ın izniyle demiş. Hiç afiyet olsun, bize gerek yok. Savaş Çorlu
0: yerinde yemek şey lazım. Ben yerinde bize yedireceğim abi.
2: Düşünmeniz yeterli. Teşekkür ediyoruz. Böyle ikramları kabul etmiyoruz bu arada. Sağ olun. Herkesin kesesine bereket şimdiden. Düşünmeniz yeterli.
0: Acılı oluyor değil mi?
2: Acılı, evet. Acılı oluyor.
0: Ben getiririm Koray'ım sana, merak etme. Ya ben yakınım vallahi yok. Bak Selman Luma'ya ben getireceğim sana.
2: Hayır hayır, hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş
0: sona doğru. Acı seviyor mu ya?
2: Çok sevmez.
0: Ama o kendi şey olduğu için, neydi, ayvar mıydı doğrusu?
2: Ayvar.
0: Ayvar.
2: Ama ajvar diyen var dedin sen, bilmiyorum. Belki bölge bölge değişir mi ona?
0: Ben yanlış hatırlamış da olabilirim şimdi seyredildikten sonra. Onu ya Hakan'ın yanına gittiğim zaman
2: ayvar
0: şey yapacağım
2: diye biliyordum ben. Şöyle bir bakayım son mesajlara. Bir iki tane daha okuyabileceğimiz mesaj varsa.
0: Ceyda diyorsa doğrudur ya.
2: Mehmet Can Kesen. Diyarbakır'dan yazıyormuş.
1: Çavabi diyorlar ya.
0: Çavabi köfte ayvar. Cevabı.
2: Şu Diyarbakır'dan yazdığından %100 eminim. Çünkü şöyle yazmış. Diyarbakır'dan yazıyorum. Muhammed Salah yüzünden uyuyamıyorum. Ne zaman gelecek? Salah bir haftadır gözüme uyku girmiyor abi. Diyarbakır'dan yazdığı %100 doğru. Şu an sizi izliyorum. Lütfen Serdal Adalı'ya seslenin, gelsin artık. Bir de Joao Felix hayranıyım demiş. Ama şu anda Salah konusunda görüşmeler.

0: sürüyor. İşler olumlu yönde ilerliyor gibi duruyor. Bakalım. Beşiktaşlara uykusuz yani bir süre daha bekleyecek.
1: Ben Salah'ın dışında tekrar söylüyorum. Başka transferler de çıkabilir. Herkese. Ya transfer dönemlerinde o kadar çok arkadaşımız şeyimiz var ki. Adam burada bilgisayar masa başında çalışıyor. Yine bugün Serdar'a çok aldım. Serdar Dumru. Burada bilgisayar. Burada telefon açık. Transfer sitesi. Burada da bir pencere hep açık kalıyor. Transfer bekliyorlar yani. Serdar Dumru'ndan tutun Galatasaray'sından Beşiktaş'ın hepsi aynı. Evet. Beşiktaş'tan Salah'la yatıyor. Salah'la kalkıyor.
0: Doğru. Bakalım takip edeceğiz süreci. Alspor ekranında siz de yine kontrol edebilirsiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Benim de ağzına sağlık.
0: Son sayfayı. Evet, son sayfayı noktalıyoruz. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
3: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
3: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
2: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem, Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor. Barnetta, bravo Volkan, mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan

alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. Geriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın. %100.

0: Düz Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside Semih.
1: Bir salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama.
0: Bizim en fazla koşan oyuncumuz ise Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafada gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
1: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
0: İşte Semih çok iyi bir zamanlama. Çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Mitch Steiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler, Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih, Nihat, Hamit, Gökhan, Barnetta, Mehmet Topal. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio, Semih Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz duruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Çünkü işte böyle bir santrfor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
1: Çok
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
1: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım. Eyvah. Çok fazla adamla yakalandık.

0: Bravo Volkan.
1: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
2: Ya yani böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
1: Sadece 4, Mehmet
2: 4'e
1: Topal
2: 1 olacak şey değil.
1: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım giriyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Ve gol! Gol! Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor. Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç. Ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sion konunun ortası. Ve gol geliyor. İlaşin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altıntop. Kazım. Kazım. Aurelio. Güncel. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

Bu arada Jan Polak da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda. Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde.

0: Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio. Sabi. Nihat geldi. Bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Giraşil. Yan Polak. Emre Aşık. Aurelio. Dakika 77. Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım. Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii. Heyecanlıyız.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda. Çok güzel. Arda. Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Arda boşa çıkıyor zaten hatta. Sabri. Tuncay. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Çek.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit Altıntop. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalimşi. Emre Aşık. Hamit Altıntop. Sabri. Orta, Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar, devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
1: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kates oyuna girecek. Goller. Sionko. Galeşet kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Emre Aşık, serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit. Kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta.

0: Evet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest duruş onların. Arda ve Tuncay. Sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit altın top. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Oh. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Şey kaçırıyor Nihat. Gol. Nihat. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
1: Sevinme sırası bizde.
2: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
2: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
2: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Yürü Nihat.
0: Nihat.
1: Gol.
0: Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğim
2: işte. Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz, iyi çalıştık ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika, sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Koller. Yan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
2: Evet.
0: Gol yedikten sonra
2: ama
0: maç çeviren.
2: Yani bu gerçekten
0: yok.
2: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk at diyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.

0: Aman!
1: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
0: Aman.
1: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma aman Volkan.
0: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
1: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
0: Eyvah.
1: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
0: Eyvah.
1: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
0: Ya böyle bir şey olur mu yani?
1: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları mı?
0: Efendim?
1: Genç takım olmanın sıkıntıları mı bunlar?

0: Ali Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede, 10 kişiyiz ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre, taç. Regera, Hamit, Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim, sakin, sakin, acele etmeyin. Bir sarı kart, ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Kreutzberg, niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: Sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkatler Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnar. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten. Ve top dışarıda. Önce direk, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon.

0: Büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan sıyrıldı rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfalt'a top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre, çok ilginç anlar yaşanıyor.
1: Ay.
0: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric, bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i pası, Nihat geçmedi. Oh, müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından. Eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi, işte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Rüştü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgano bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net, evet. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırnan'ın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama pas tercihi iyi noktaya. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric, Modric offside, Klasnic offside,

0: iki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük bir mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezalı Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih!

0: Vallahi olacak şey.
1: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil. Olacak şey değil.
0: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
1: Penaltılara kalıyor. Biliş şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kritik olsa dikkatli. Arda, hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna. 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih, Platik olsa Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
0: Helal olsun Semih'e vallahi.
1: Çok kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. Gol 3-1. 3-1. 3-1 oldu. Güçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri çıktı.
2: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin de Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Ceza alanı Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a. 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rocchi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olan

0: olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Lichescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor, offside. Dakika 29. Ekdal. Ekdal karşı karşıya. Sinan. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı, ceza alanında tehlike. Isaac Terin. 35. dakika, İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti, sonrasında Terin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Jimmy Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor 2-0. 49. dakika İsveç.

İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yer alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre

0: İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet Topal. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra...
1: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri. Ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri, Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas, Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika. Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi. Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında. Buran vuruşu, gol, Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu, gol, Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında. Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3-3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor.

0: farkı ikiye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. Delikt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okay Yokuşlu'dan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luc de Jong top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81, Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak, harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle Delikt yerde, karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını, Ayer'den sekti top, Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu, Ayer son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çalhanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Thorstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında. Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor. Kişisel verileriniz.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Hoş geldiniz. Herkese günaydın ve herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Değerli izleyenler, 25 Temmuz Cumartesi günündeyiz. Sabah Spor programında 3 saat boyunca burada birlikte gündemdeki spor gelişmelerine bakacağız. Galatasaray'la başlayalım bu bölümümüze. Avusturya'daki kamp çalışmaları devam ediyor Galatasaray'ın ve bu kamptaki ilk hazırlık karşılaşması da Monza'ya karşı oynandı ve Galatasaray bu mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakarak başlıyoruz.
1: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert. Yelert'in pası, Can Armando Güner. Can sürdü, baktı içeriye. Can çevirdi, kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Verdi baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota.

0: Çıkarken kaybedilen top. Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı. Günay yumrukluyor, korner. Top kornere çıkıyor. Günay Güvenç'ten müdahale. Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı. Kolpani, Cutrone, kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş taç atışını kullanacak. İçeri gidince de arkadaşlarına uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı Pessina. Şimdi Niyanga vurdu. Şanlay dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlay'den. Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı. Şanlay'ın koşusunu gördü. Şanlay yükseldi, indirdi. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Aldaya çarptı. Top dışarı gitti. Dışarı gitti. Tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani yerden oynadı. Kolpani, Pessina. Out içeri gönderdi. Cutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı. Cutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Cutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Günay ama ikinci pozisyonda Patrick Cutrone topu ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Sara, Gabriel Sara. Sara pasını aktardı Adaya. Ada yüzgeç. Ada buluştu topla. Ada Sara'dan koşuyor. Gördü onu. Gabriel Sara çaprazdan vurdu Tiam. Tiam'dan kurtarış. Sara sert vurdu topa ama kurtarış geliyor. Monza kalecisinden Tiam'dan. Mücadeleyi sürdürüyor Gabriel Sara. Sara bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat Duş. Berat sıyrıldı. Berat şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray Berat Duş. Atını sürükleyen isimli. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Kullanıldı Osimhen. Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen. Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pitsinyanko. Tehlikeli geldik Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pitsinyanko iki hamlede. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Az farkla dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti. Dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Oynanan bu karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Bu tarz maçların genç oyuncuların

0: performansını görmek adına önemli olduğunu söyledi.
1: Bu sabah özellikle bir antrenmanda bu sabah yaptık. Akşam maç grubu vardı. Milli oyuncuları bugün değerlendirmedik. Yavaş yavaş onları da içeriye katmaya çalışıyoruz. Genç oyunculara yer verdik. Daha az süre alan oyunculara yer verdik. Kiralıktan dönen oyuncularımıza yer verdik. Bu maçlar tabii ki bizim için direkt olarak kazanmak isteği olmasa da kazandığımızda mutlu olduğumuz, kazanamadığımızda üzüldüğümüz ama oyunculara özellikle hem kondisyon olarak fiziksel yüklerim bu dönem tabii ki oynayacakları maç süreleri de önemli. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Hem de genç oyuncular için özellikle oynama şansı oluyor. Bu kadar eksik olduğu yerde genç oyuncuların da bence süre almaları, onları görmek, bu tür maçlarda görmek önemli oluyor. Tabii ki fiziksel olarak en iyi durumda değiliz, hazırlanıyoruz. Çok fazla antrenman yaptığımız için buraya gelmeden önce de 2 gün çifter antrenman yaptık. Yani bir yüklenme var oyuncuların üzerinde. Güçlü de bir takıma, yani şöyle fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık ve çok dişe diş bize o sertliği gösteren bir takıma karşı oynadık. Bence güzel bir hazırlık maçı oldu ama dediğim gibi kazanabilseydik, daha iyi bir sonuçta ayrılsaydık daha çok mutlu olacaktık. Ama dediğim gibi bu maçtan özellikle fiziksel olarak oyuncuların o gelişimini görmek ve genç oyunculara şans verme anlamında bizim için faydalı bir maç oldu. En önemli şey sakatlık olmadı çok şükür. Yani bundan sonraki antrenmanlarımız bir hafta daha burada olacağız biliyorsunuz. Bu bir haftada da hem o yüklemeleri daha yükselterek hem milli oyuncuları hem yeni gelen oyuncuları bugün İsmail Jacobs da Sane'de bize katıldı. Sadece Davinson kaldı. Davinson da döndüğümüzde bizle birlikte olacak. Ve kadromuzu, oyuncularımızı hazırlayıp en iyi yola, en iyi süreye getirmemize çalışacağız. Yani özellikle Nelson bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani o sahada ayakta kalan, o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi. Yerel pozisyon olarak tabii ki öne doğru hem atağa gitmeye çalıştı, savunma yapmaya çalıştı. Dediğim gibi yani yeni gelen, kiralıktan gelen oyuncuları da görmeye çalışıyoruz. Kadromuzun daha net bir şekilde ortaya çıkması için. Yani demin yayıncıya da söyledim. Tabii ki bu maçlar özellikle bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Çünkü 3 gün sonra milli oyuncular geldikten sonra tabii ki bir sonraki maç, bir sonraki hazırlık maçı burada kadrolar iyice değişecek ve bazı oyuncular tabii ki bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak. O yüzden bu tür maçlar onlar için çok önemli oluyor aslında. Bence Nelson performans olarak bunu iyi bir şekilde gösterdi. Ya şöyle tabii ki belki top kaybı yaptım yapmadım hatırlamıyorum. Çok bugün top kaybetmedi herhalde. Belki bir tane yapmıştır. O topa sahip olduğu driplingleri öne doğru taşıdı. Topun bizde kalmasını sağladı. Genel olarak performansından memnunum. Tabii ki farklı bir maçtı. Renato ile beraber bugün oynadılar. İkisi de oyun kurucu gibi oldu zaman zaman. Hem savunmayı hem hücumu yapmaya çalıştılar. Ön alan baskılarına gitmelerini tabii ki istedik. Ama bence tabii ki etrafınızda oynadığınız oyuncular da burada çok önemli oluyor. Özellikle hücumda orijinal mevkisi olan veya direkt olarak bizde oynayan oyuncularla birlikte bence bütün oyuncuların performansı daha yukarıya çıkacak ama genel olarak Destin'in bugünkü performansından çok memnunum. Özellikle dediğim gibi hem topun bizde kalması, hemen doğru taşıma, hem dribling kolay top kaybetmeyen bir oyuncu. Bu tür oyuncuların da özellikle de, tabii ki bunları biraz daha öne doğru son pasları da atmakta geliştirirsek bizim için çok faydalı bir oyuncu olacak.
0: Galatasaray Kulübü Abdülkerim Bardakçı'ya yerli alternatif arayışlarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar rotasını iki genç oyuncuya çevirdi.
2: Sol stoper bölgesine alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray gözünü genç yerlilere dikti. Sarı Kırmızılılar, El Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek ve bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmetcan Kaptan ikilisinden birine imza attırmak istiyor. Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Yusuf Akçiçek, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansın ardından 22 milyon euro bedelle El Hilal'in yolunu tutmuştu. Suudi ekibinde istediği süreleri bulamayan 2006 doğumlu futbolcunun kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

0: Galatasaray'ın alternatif olarak belirlediği bir diğer isim Ahmet Can Kaplansa geçtiğimiz sezonu NEC Nijmegen'de kiralık geçirdi. Başarılı bir sezonu geride bırakan genç savunmacı Hollanda ekibiyle 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. Galatasaray 2022-23 sezonunda Trabzonspor'dan 9,5 milyon euro bedelle Ajax'ın yolunu tutan 2003 doğumlu futbolcuyla mali şartlarda anlaşılması durumunda transferi noktalamaya çalışacak.
1: Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyunculardan biri de Milan forması giyen Rafael Leao. İtalyan basınında bir haber geldi ekranlara. Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen Rafael Leao'ya yaptığı teklifin detayları yazıldı bu haberde. Bakalım neler söylenmiş.
0: Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro ve bonus maddelerinin yer aldığı 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Buna göre sarı lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde ise 1 milyon euro ödeyecek. Portekizli futbolcu için ilk aşamada 40 milyon euroluk bonservisin gündemde olduğu, teklifin bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Haberde Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı. Sarı lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı azaldıktan sonra transfer sürecinin hızlanacağı ifade edildi. 2019 yazında 50 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Leao, geride kalan sezon 31 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti. Portekizli futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Fenerbahçe kulübüne Sofyan Amrabat için yeni bir teklif geldi. Suudi Arabistan kulübü El Ittihad şu anda en ciddi öneriyi sunan takım.
2: Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri yabancı oyuncu sayısını azaltmak. Sarı lacivertliler birçok yabancı oyuncu ile yolları ayırmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de Sofyan Amrabat. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Amrabat için en ciddi teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Fenerbahçe şimdiye kadar faslı orta saha için tek haneli teklifler alırken Suudi Arabistan ekibi El Ittihad bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifini sarı lacivertlilere sundu. Fenerbahçeli idareciler ise Amrabat için net 20 milyon euro talep ediyor. Sarı lacivertliler Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan bir, Avrupa'dan iki kulüple daha görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki faslı orta sahanın Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Amrabat geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk mücadelede Midland kulübünü tek golle mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılar teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde de bir ilki yaşadı.
3: Beşiktaş sezonun ilk resmi maçında sahadan mutlu ayrıldı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Tüpraş stadındaki maça etkili başlayan Vincenzo Italiano'nun ekibi henüz 15. dakikada rakipten Friday Yetim'in kırmızı kart görmesiyle sayısal üstünlüğü ele geçirdi. Baskısını arttıran Beşiktaş 26. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün şık golüyle öne geçti. Mourinho'nun direğe takıldığı maçta siyah beyazlar ürettiği pozisyonlara rağmen farkı arttıramadı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada toplam 685 pas yapan Beşiktaş maçı %75 gibi yüksek bir toplu oynama oranıyla tamamladı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano siyah beyazların başına çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Yeni transfer Kassou Muattara siyah beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkarken kaleci Alexander Nübel de ikinci yarıdaki kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti. Salih Özcan'ın 73. dakikada Kartal Kayra'ya yerini bıraktığı maçta İlhan Fakılı da

0: ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kaldı. Siyah beyazlar 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak rövanşı avantajlı gidecek. Beşiktaş turu geçmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Radek Kralove Tromsø eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı Radek Kralove deplasmanda 1-0 kazanan taraf oldu.
1: Beşiktaş Kulübü Leipzig forması giyen Belçikalı Yıldız Bakayoko için Alman ekibine bir teklif sundu.
2: Beşiktaş'ta Johan Bakayoko için girişimler hız kazandı. Futbol direktörü Önder Özen'in raporu doğrultusunda gündeme gelen Belçikalı kanat oyuncusu 23 yaş altı kontenjanında değerlendirilmesi planlanıyor. Yeni sezonda da devam edeceği açıklanan 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, Leipzig'le görüşmelere başladı ve Alman kulübüne resmi teklifini iletti. Yönetim genç kanat oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Löwen, Kulüp Brugge, Mechelen ve Anderlecht altyapılarında yetişen Bakayoko asıl çıkışını PSV Eindhoven formasıyla yaptı. Hollanda ekibinde 6 kupa kazanan Belçikalı oyuncu geçtiğimiz yıl 18 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Geride kalan sezonda Leipzig formasıyla 9'u ilk 11'de olmak üzere 22 maçta 3 gol atan Bakayoko Belçika milli takımında da 18 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
1: Beşiktaş kulübü John Lukumi için Bologna'ya bir teklif sundu ve iddiaya göre Bologna bu teklifi reddetti.
3: Beşiktaş John Lukumi transferinde bonservis engeline takıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre siyah beyazlılar Bologna'nın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi için resmi teklifini iletti. Beşiktaş'ın 12 milyon euro bonservis bedeline ek olarak kadroda düşünülmeyen Gino Onana'yı takasta kullanmayı önerdiği ancak çizme ekibinin bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Lukumi için 25 milyon euro talep eden Bologna bonservis indirimine ya da takas formülüne sıcak bakmıyor. Serie A ekibinin gelecek yıl sözleşmesi bitecek olmasına rağmen tecrübeli savunma oyuncusunu değerinin altında bir rakama bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor. Geçen sezon 43 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper, Dünya Kupası'nda son 16 turu oynayan Kolombiya ile 5 maçta da ilk 11'de forma giydi. Güney Amerika ekibi Lukumi, Davinson Sanchez tandemiyle sadece 1 gol yedi. Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde yer aldığı belirtilen Lukumi'nin adı Galatasaray'la da anılıyordu.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovski Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağım ve en iyi performansımı da göstermek istiyorum dedi.
4: Fast and we need to take all information like a sponge.
5: Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum sakatlıksız bir sezon olacak. Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olacak. Çünkü iyi bir çalışma içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak, bu sakatlığın çilesini çekmemek diyebiliriz. Takıma gireli henüz benim için 1-2 hafta oldu belki ama arkadaşların harika olduğunu, harika çocuklar, harika insanlar olduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var. Orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki 3 pozisyonda da rahatlıkla görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'daki tecrübemle birlikte de bu hocamızın benden beklentilerini, hocamızın benden istediklerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Liderlik her zaman farklı kelimelerle, farklı tarzlarda ifade edilebilir ama bence belki de verebileceğimiz liderlik konusunda verebileceğimiz en net örnek şöyle olmalı. Bir lider her zaman örnek olmalı. Örneğin bir liderseniz eğer takım içerisinde asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı. Her zaman %100'ünüzle koşmalı. Her zaman en iyinizi vermeli ve her zaman genç oyunculara destek olmalısınız. Onlara örnek olmalısınız. Çünkü birçok yerde oynadıktan sonra Avrupa'da birçok aşamada birçok liglerde ve farklı yerlerde oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey bence sakinlik, aklını kaybetmemek, o anlarda takımın sakin kalmasını sağlayabilmek, olgun karakteri gösterebilmek. Bir lider bence bu şekilde örnek olmalı takıma. Benim adıma da inanılmaz bir mutluluk oldu çünkü Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, futbolun tam içinde olduğunu ve sonuçlardan büyük mutluluk ya da üzüntü duyduğunu farkındayım. İnsanların futbolu ne kadar çok sevdiğinin farkındayım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Onları mutlu etmeye çalışacağım. Çünkü futbolda sizin de bildiğiniz gibi en önemli şey performansınız. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsunuz. Sonuç da alabiliyorsunuz. Arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız var. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Sonuç almaya çalışacağım ve en iyi performansımı her zaman bu takımımızın taraftarı için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımla ilgili şunu ifade edebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımız gayet kaliteli oyuncular. Henüz aslında aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var belki de. Çok oyuncu katıldı aramıza. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri yaptığımıza, neleri çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini, onların neler yaptığını, sahiçte neler yapabileceklerini öğrenmeye ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili de şunu ifade edebilirim. Hocamız İtalya'daki gibi, aslında İtalya'dakinden belki de biraz daha farklı olarak da en küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya, en önemli detayı göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan ve en önemli detaya kadar inmeye çalışan bir hoca. Onunla çalışmaktan dolayı da çok da mutluyum tabii ki de.
1: Trabzonspor Kulübü'nün Nijeryalı stoperi Chibuike Avivu'ya Fulham'ın ardından Crystal Palace'ın da teklif sunduğu önerildi.
3: Chibuike Avivu'nun İngiltere'deki talepleri artıyor.
6: Avivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
3: The Athletic'te yer alan habere göre Trabzonspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı stoperi için Crystal Palace'da devreye girdi. Fulham'ın ciddi şekilde ilgilendiği Vivu için Palace kulübünün de Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde Palace'ın Chelsea ile anlaşan Lacroix yerine Vivu'yu düşündüğü ve Trabzonsporlu futbolcunun ideal bir savunma oyuncusu olduğuna dikkat çekildi. Geçen sezon devre arasında Wolfsberger'den 5,5 milyon euroya transfer edilen Vivu'nun Trabzonspor'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Vivu, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Bordo Mavili ekipte geride bıraktığımız sezon 21 müsabakada oynadı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor İspanyol ekibi Girona'da oynayan Sigankov'dan sonra listeye Vanat'ı da dahil etti.
3: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, La Liga ekibi Girona'nın Ukraynalı oyuncularını yakın takibe aldı. Trabzonspor'un ilk gündemi kanat oyuncusu Viktor Sigankov olurken listeye santrafor Ladislav Vanat da eklendi. 24 yaşındaki golcünün bonservis bedeli ve maaş talebini öğrenmek için ilk temaslar kuruldu. Bordo Mavili yönetim mali şartların netleşmesinin ardından resmi teklifini sunmayı planlıyor. 2030 yılına kadar Girona ile sözleşmesi bulunan Ukraynalı forvet geçen sezon 29 maçta 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. 15 milyon euro bonservisle Girona'ya transfer olan Vanat, Ukrayna milli takımı adına ise 17 maçta 2 gol attı.
1: Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadyum yeni sezon öncesinde birçok noktada yenileniyor.
3: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi stadyumda kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftar konforunu arttırmak için önemli düzenlemeler yapılıyor. Çalışmalar kapsamında stadyuma 12 yeni loca inşa edilirken, kuzey, güney ve doğu tribünlerindeki 73 mevcut locanın kapasitesi de %50 arttırılıyor. Batı üst tribünü, basın tribünü ve seyirci bloklarındaki düzenlemelerle birlikte 409 kişilik yeni bir VIP tribünü oluşturuluyor. Yapılan çalışmaların ardından stadyumun resmi kapasitesi 41.061 kişi olarak tescillendi. VIP ve loca düzenlemelerinden giriş çıkış organizasyonuna kadar birçok alanda yapılan çalışmaların büyük bölümü sezon başlamadan tamamlanacak. Kalan düzenlemeler ise sezon boyunca devam edecek.
1: Geldik gazete manşetleri bölümümüze. Haberlerimize bakalım şöyle transfer gelişmelerine, gündemdeki isimlere. Leao'yu görüyorum birçok noktada. Lukumu, Musiala gibi isimler var. Foto maçla başlayacağız. Sür manşette Muhammed Salah var. Salah koptu geliyor. Siyah beyazlar Liverpool'dan ayrılan dünya yıldızı Salah'ı renklerine bağlıyor. Salah'ın menajeri komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti. Son haber bu şekilde. Beşiktaş 34 yaşındaki dünya çaplı sağ kanat için geri sayıma geçmiş durumda. Devam ettik sayfada. Can Uzun aslana koşuyor. Transfer dönemi başladığından beri, daha doğrusu lig bittiği günden beri Galatasaray için Can Uzun'u konuşuyoruz. 20 yaşındaki 10 numara kulübü Eintracht Frankfurt'a bırakın Galatasaray'a gideyim resti çekti. Buradaki iddiaya göre Rafael Leao da Fenerbahçe'ye doğru. Milan'ın 28 yaşındaki sol kanadına 5 yıllık anlaşma önerildi. Correa dello Sport gazetesinin haberine göre. Haberde Galatasaray'ın da istediği 28 yaşındaki futbolcu için sarı

0: Lacivertli kulübün senelik 8+4 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif ettiği iddiaları var. Devam ettik. Fanatik gazetesinde Lukumi aslan oluyor. Galatasaray'da stoper konusu çözüme kavuşuyor. Sarı Kırmızılılar Sanchez'in Kolombiya milli takımından partneri Lukumi ile el sıkıştı. Bologna tarafıyla bonservis pazarlıkları da iddiaya göre hızlandı. Konuşulan rakam ne peki? 16 milyon euro seviyelerinde oyuncunun ücreti. Fener'in son bombası Leao, Fenerbahçe ile ilgili çoğunlukla Leao haberlerini göreceğiz gibi bugün. İtalyan basınına göre Fenerbahçe oyuncuya 8 milyon euro net maaş, 20 maç barajını aşması halinde de 1,5 milyon euro ve 15 gole ulaşması durumunda 1,5 milyon euro daha kazanacağı bir kontrat önerdi. Burada detaylar da paylaşılmış. Galatasaray bölümünde hedefin en az 5 transfer olduğunu söylüyor Fanatik gazetesi. Şu ana kadar sadece Leslie Ugochukwu'yu alan Galatasaray en az 5 takviye daha gerçekleştirecek. Fenerbahçe için yerli forvet iddiaları var. Bu isimde Bertu Yıldırım olabilir. Hücum hattına yerli takviyesinde de bulunacak Fenerbahçe. Listenin bir numarası şu anda Bertu. Salah bölümü var yine. Benzer haberler burada da var. Ailesi ikna edildi. 10+2 milyon euroluk maaşlı anlaşma şeklinde. Sabaha geçelim. Bizim için finale çıkın. Filenin Sultanları Milletler Ligi yarı finalinde turnuvanın ev sahibi Çin'le kozlarını paylaşacak. Musiala demiştik. Mehmet Özcan bugün bu isimden bahsetmiş. Alman 10 numara için Galatasaray yakın takibini sürdürüyor. Bayern Münih'te ilk 11'deki yeri zora giren 23 yaşındaki orta sahanın peşini bırakmayan aslan, Osimhen ve Icardi gibi bir operasyonun peşinde. Sanchez'e ekstra izin, Kolombiyalı stopere jest yapan Okan Buruk tatili uzatmasına onay verdi. Milliyet gazetesine geldik. Rafael Leao çıkarması. La Gazette dello Sport'ta yer alan habere göre oyuncuya 5 sezonluk sözleşmenin yanında 8 milyon euro maaş demiştik. Bugün özellikle La Gazette dello Sport'taki haber bizim ülkemizdeki gazetelere de yansımış. Dominik Livakovic'e Olympiakos talip oldu. Carlos için Vasco şu anda devrede iddiaları var. Amrabat'la ilgili El Ittihad oyuncuyu istiyor. Faslı futbolcuyu çok isteyen El Ittihad'ın 15 milyon euroyu bulan bir teklifle Fenerbahçe'ye geldiği söylenmiş. Takvime de bakalım. Vlog'da menajer engeli Beşiktaş'la anlaşan İngiliz futbolcunun temsilciliğini yapan babasının Salah transferinde konuşulan rakamların ardından yönetimden 2,5 milyon euro daha istediği ve bu nedenle görüşmelerin durduğu öğrenildi. Bu takımda ışık var. Yeni Kartal teknik direktör İtalyano yönetiminde ilk resmi maçında oynadığı dominant futbolla taraftarlardan da büyük bir alkış topladı. Midland maçındaki görüntüyle Beşiktaş tam not aldı. Dušan Vlahović, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Sırp yıldız, menajeri İstanbul'a gelecek ve bir görüşme gerçekleştirecek iddiaları yer almış bugün Takvim gazetesinde. Gazete manşetlerini şimdilik noktalayalım. Haberlerle devam edeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve cevapladığı konular arasında milli takımımız da var.
1: Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.
0: 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan Almanya milli takımında beklenen oldu. Teknik direktörlük görevine Jürgen Klopp geldi.
2: Almanya milli takımında Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı basın toplantısında konuştu. Kendisi için çok özel bir gün olduğunu kaydeden Klopp, bugün burada oturmak büyük bir onur. Milli takım teknik direktörünün rolünün ne kadar önemli olduğunu zaten biliyordum. Ama doğrudan onunla ilişkilendirildiğinizde işte o zaman bunun büyüklüğünü ve arkasındaki sorumluluğu daha da çok hissediyorsunuz. Birbirleri için savaşan, futboldan keyif alan ve tüm ülkenin destekleyeceği bir takım oluşturmak istiyoruz dedi. Teknik direktörlük kariyerine 2001'de başlayan başarılı çalıştırıcı, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında görev yaptı. Tecrübeli teknik adam Borussia Dortmund'da ikişer Almanya Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve bir Almanya Kupası kazandı. Klopp 2015-2024 yılları arasında görev aldığı Liverpool'la birer kez Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Premier Lig, İngiltere Kupası, İngiltere Süper Kupası ve iki kez İngiltere Lig Kupası zaferleri elde etti. Liverpool'u 30 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik adam son 2 yıldır Red Bull'da görev yapıyordu. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Nagelsmann yönetiminde Paraguay'a penaltılarla elenerek hayal kırıklığı yaşatan Almanya en son 12 yıl önce dünya şampiyonu olmuştu.
0: Belçika milli takımında teknik direktörlük görevine Mark Van Bommel getirildi.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Belçika, Rudi Garcia'nın yerini çabuk doldurdu. Avrupa ekibinde teknik direktörlük görevine Mark Van Bommel getirildi. Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 49 yaşındaki teknik adamla takımı Euro 2028'e kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kariyeri boyunca Wolfsburg ve PSV'de görev alan Mark Van Bommel son olarak Royal Antwerp'i çalıştırmıştı. Belçika ekibinde 3 kupa kazanan Hollandalı teknik direktör 107 maçta 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.
0: Rafael Leao diyeceğiz. Az önce gazete manşetlerinde de Fenerbahçe bölümünde sıklıkla bahsettik aslında. Oyuncu geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Adı hem Fenerbahçe'yle hem de Galatasaray'la anılıyor son günlerde ve ayrılık sinyali de verdi. Bakalım neler söylemiş.
4: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Rafael Leao geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilya'da yayın yapan Podbah kanalında konuşan 27 yaşındaki Portekizli Yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini bir kez daha dile getirdi. Leao, kulübümle yeni bir deneyim ihtimalini konuştuk. Ne olacağını bilemiyorum. Milan'a döndüğümde her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım, dedi. Portekizli futbolcu bana çok yardımcı oldular. Ancak hayatta başka hedeflerim de var. Şartlar oluşursa seçenekleri değerlendireceğim. Ama ben hala Milan oyuncusuyum. Sözleriyle ayrılık kapısını da tamamen kapatmadı. 2028'e kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Leao, 2021-22 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi. Milan'la Serie A ve Süper Kupa kazanan Leao, 2025'te Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Portekiz adına 49 maçta 6 gol kaydetti.
0: Milan, 40 yaşındaki Luka Modric'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
3: Luka Modric 1 yıl daha Milan'da kalıyor. Çizme ekibi 40 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Milan'dan yapılan açıklamada Luka Modric takıma katıldığından beri orta sahanın kilit isimlerinden biri oldu. Saha içindeki ve dışındaki tutkusuyla takıma deneyimlerini aktardı. Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Modric, Milan'da 14 numaralı formayı giymeye devam edecek ifadesine yer verildi. 2018 yılında Real Madrid forması altında sergilediği performans ve milli takımının final oynadığı Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla Ballon d'Or ödülü

0: kazanan Hırvat Yıldız geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde oynadığı 37 maçta 2 gol ve 3 asist üretti.
1: Arjantin'de Apertura şampiyonu Belgrano Rosario Central'la karşı karşıya geldi.
2: Arjantin 2. liginde 2. tur mücadelesi Belgrano Cordoba ve Rosario Central karşı karşıya geliyor. Top Belgrano'da, sağ kanada doğru uzun bir top. Rigoni iyi kontrol geldi ondan. Verdi şimdi arkadaşına, iyi pas yaptı Belgrano. Ceza sahasına doğru şut ve topu alır da gol. Nicolas Fernandez çok iyi organize gelmeyi başardı. Belgrano topu ağlarla buluşturuyor. Nicolas Fernandez, dakika 36. Durum 1-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Rosario köşe vuruşunu kullandı. Arka direk topu ağlar da gol. Julian Fernandez gol geçersiz diyor hakem bayrak havada. Bir VAR incelemesi olacak. Dakika 77. Arka direkte çok iyi konumlandı. Julian Fernandez topu ağlarla buluşturdu. İnceleme tamamlandı.
3: Luego del chequeo VAR se corrobora que el jugador número 18 Rosario Central está habilitado. Por lo tanto, acción final gol.
2: Gol geçerli. Durum 1-1. Belgrano yükleniyor. İyi çıkardı o bölgeden topu Belgrano. Pas şimdi. Şut ve topu alır da gol. Gonzalez. 2-1. Dakika 88. Gol Gonzalez. Mücadeleyi 2-1 kazanıyor Belgrano.
1: Formula 1'de sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde koşulacak. Şampiyonada zorlu yarış pazar günü saat 16'da başlayacak.
2: Formula 1'de heyecan Macaristan'da devam edecek. Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı olan Macaristan Grand Prix'si hafta sonu Budapeşte de koşulacak. 4,3 kilometrelik Hungaroring pistinde 70 tur üzerinden yapılacak etapta ana yarış pazar günü saat 16'da start alacak. Sezonun ilk 10 yarışında Mercedes pilotu Kimi Antonelli 6, takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer zafer elde etti. Pilotlar klasmanında 204 puanlı Kimi Antonelli zirvede yer alırken Lewis Hamilton 159, George Russell ise 154 puanla ilk 3 sırayı oluşturuyor. Takımlar klasmanında ise 358 puanlı Mercedes'in liderliği devam ediyor. Ferrari 285 puanla ikinci, McLaren ise 195 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
1: Basketbolun efsane ismi 41 yaşındaki LeBron James Philadelphia 76ers ile sözleşti.
4: LeBron James artık Philadelphia 76ers forması giyecek. Haziran ayında Los Angeles Lakers'ta yollarını ayıran 41 yaşındaki yıldız basketbolcu yeni takımını sosyal medyadan duyurdu. LeBron, Philadelphia 76ers'ı şampiyonluk kazanan bir takım haline getirmeye katkıda bulunabileceğime inanıyorum ve yeni bir taraftar kitlesine enerji katıp bu inanılmaz yolculuğa son bir kez daha başlamaktan büyük heyecan duyuyorum ifadelerini kullandı. NBA tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers forması giymişti. Kral lakaplı deneyimli oyuncu, iki kez Miami Heat, birer defa da Lakers ve Cleveland Cavaliers'la NBA şampiyonluğu yaşadı. Amerikan Basketbol Ligi'nde dörder kez normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu unvanına layık görülen James, 22 defa ise All-Star'a seçilme başarısı gösterdi.

0: Real Madrid efsane oyuncusu Sergio Llull'le sözleşmesini bir yıl daha uzattığını resmen açıkladı.
1: Real Madrid Sergio Llull birlikteliği devam ediyor. İspanya basketbolunun en ikonik figürlerinden biri olan Llull, efsanesi olduğu Eflatun Beyazlı kulüple sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Bu imzayla birlikte 38 yaşındaki oyuncu Real Madrid'de 20 yıl forma giymiş olacak. Sergio Llull, başkent ekibinde 3 Euroleague, 1 kıtalar arası kupa, 9 İspanya Ligi, 7 Kral Kupası ve 9 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 29 şampiyonluğu kazandı. Deneyimli basketbolcu 1249 maçla İspanyol ekibinin formasını en fazla giyen oyuncu unvanını taşıyor. Llull ayrıca Euroleague tarihinde 20 farklı sezonda forma giyen ilk isim olacak. Yıldız basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 40 maçta 3.1 sayı ve 1.5 asist ortalaması tutturdu.
0: Amiri kadın voleybol takımımız Milletler Ligi yarı final karşılaşmasında Çin'le mücadele edecek ve bu karşılaşma saat 14.30'da başlıyor.
2: Filenin sultanları final için parkeye çıkıyor. Amiri kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'le karşı karşıya gelecek. East Asian Games Dome'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak. Filenin sultanları Milletler Ligi'nin normal sezonunu 9 galibiyetle 4. sırada tamamlarken ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle 9. basamakta yer aldı. Milliler üst üste 8. kez bulunduğu final etabında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay yıldızlı ekip rakibini geçmesi halinde hem adını finale yazdıracak hem de Çin karşısındaki galibiyet serisini 4 resmi maça çıkaracak.
0: Amiri kadın voleybol takımında Deniz Uyanık ve Defne Başyolcu Çin mücadelesi öncesi konuştu.
3: Kanada bizim için zorlu bir rakipti ama 3-1 yendik. Bunun için çok mutluyuz. Yarı finale çıkmaya başardık. Şimdi yeni rakibimiz için çok daha hızlı bir oyun stilleri var ve gerçekten çok iyi defans yapıyorlar. Çalışıyoruz ve kazanacağımıza inanıyorum açıkçası. Son 4'e kalmışken hepimiz madalya almak istiyoruz. 6 madalya almak istiyoruz, kupayı almak istiyoruz. Umuyoruz ki başarılı oluruz. Madalya kazanmak için daha çok üstünüzde baskı hissediyorsunuz ama tabii ki de bunu artık kontrol edebiliyoruz baskıyı. Ve sahaya yansıtırsak daha güzel sonuçlar alıyoruz. Çok çalışıyoruz öncelikle. Ve çok çalışmanın getirmiş olduğu tabii ki bir yorgunluk var. Madalya ve kupayı aldığınızda o yorgunluğun hiçbir anlamı kalmayacak. Kupa ve madalya düşünmek motivasyonumuzu en üst seviyede tutmamızı sağlıyor.
4: Dün çeyrek final maçımız vardı 8. kez ve kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim hedefimiz şampiyon olmak tabii ki de, altın madalya almak ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Antrenmanlarda full tempo, antrenmanlarda, fitnesslarda çok çalışıyoruz gerçekten. Ve burada olduğum için kendi adıma konuşmak gerekirse benim için ilk defa, ilk tecrübem. Ve ablalarımdan öğrendiğim çok şey var. Genel çok mutluyum burada olduğum için. Burada her an, yaşadığım her an bana tecrübe oluyor. İdol olarak gördüğüm ablaların normal rutinin hayatını gözlemlemek beni çok etkiliyor. Mesela beslenme tarzları, dinlenme tarzları, normal dışarıdaki, saha dışındaki hayatlarını hani öğrenmek, görmek beni daha çok tecrübelendiriyor. Örnek oluyorlar bana diyebilirim. Ailem de çok mutlu, çok heyecanlı. Onlar da hani direkt maç başından sonuna kadar hani televizyon başına hiç ayrılmıyorlarmış.
0: İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Kupası engel atlama yarışları Çekmeköy'deki tesislerde gerçekleştiriliyor.
5: 15 Temmuz Şehitler Kupası engel atlama yarışmaları başladı. İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü tarafından Çekmeköy'de düzenlenen organizasyon pazar günü sona erecek.
6: Hatasız
5: 200'e yakın atın katıldığı yarışmalarda sporcular 60 santimetreden 140 santimetreye kadar farklı yükseklik ve kategorilerde toplam 18 müsabakada mücadele ediyor. Yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaların yanı sıra at bakımına katkı ödüllerle özel ödüller verilecek. 15 Temmuz Şehitleri Kupası'nın birincisi konut ödülünün sahibi olacak. Dereceye giren diğer sporculara da nakdi at bakımına katkı ödüller takdim edilecek. 15 Temmuz şehitlerinin anısını spor aracılığıyla yaşatmayı amaçlayan organizasyon, sporcuları, kulüpleri ve binicilik severleri İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü'nde bir araya getiriyor.
6: Hasan Ali Piliç parkuru 61.19 saniyede hatasız olarak tamamladı.
0: Programımızda ilk saat dilimimizi noktalıyoruz. Bir ara vereceğiz. Sonra 9'da tekrar buradayız.
7: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Çenli'ye doğru. Çenli dokunamadı. Korner. Hamburg'dan müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yangıyor. Çevirdi. Vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan. Yangıyor'un sektirdiği topta. Kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olaf sondan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Cülent. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
8: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
7: 10 kişi mi Cülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz.
9: Calo'dan derin top. Yangıyor nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan dışarıya. Nefis bir servis Yangıyor'dan.
10: Muhteşem bağlantıydı.
7: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
9: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Černý. Černý kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Çerni bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Çerni'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi.
7: Ayak içi Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu eliyle koyar gibi koydu.
10: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla şu golle harika golle net bir şekilde imzayı attı.
7: İşte Çerni'nin asisti Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
10: Acayip, acayip.
9: Şimdi Rıdvan iyi pas. İlhan son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt.
7: Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
9: Orkun Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı.

son boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan, İlhan. İlhan Fakılı cezalarını attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu dışarıya. Hazırlık maçlarında böyle sağ çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh, kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh. Açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafson. Olafson yattı yere kurtardı.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi, önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi ortadan direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.

0: kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
7: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun

0: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Herkese bir kez daha günaydın ve iyi hafta sonu diliyorum değerli izleyenler. Bu bölümümüze Fenerbahçe ile başlayacağız. Rafael Leao gündemdeki en net isimlerden biri biliyorsunuz. İtalyan basınında bir iddia ortaya çıktı. Daha doğrusu teklifin detaylarını yazdı İtalyan medyası. Bakalım neler söyleniyor.
1: Hücum hattını Mason Greenwood ve Vedat Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Rafael Leao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuya sezonluk sabit maaş olarak 8 milyon euro ve bonus maddelerinin yer aldığı 5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Buna göre sarı lacivertlilerin Leao'ya 20 maça çıkması halinde 1,5 milyon euro, 15 gol atması halinde 1,5 milyon euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde ise 1 milyon euro ödeyecek. Portekizli futbolcu için ilk aşamada 40 milyon euroluk bonservisin gündemde olduğu, teklifin bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabileceği kaydedildi. Haberde Fenerbahçe'nin bu yaz yaptığı transferlere şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak istediğine vurgu yapıldı. Sarı lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı azaldıktan sonra transfer sürecinin hızlanacağı ifade edildi. 2019 yazında 50 milyon euro bonservisle Milan'a transfer olan Leao, geride kalan sezon 31 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti.

0: Portekizli futbolcunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Fenerbahçe'nin elindeki yabancılarla ilgili son durumda merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat'a yeni bir teklif geldi. Bakalım nasıl bir teklif, detaylar neler?
2: Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri yabancı oyuncu sayısını azaltmak. Sarı lacivertliler birçok yabancı oyuncuyla yolları ayırmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de Sofyan Amrabat. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Amrabat için en ciddi teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Fenerbahçe şimdiye kadar faslı orta saha için tek haneli teklifler alırken Suudi Arabistan ekibi El Ittihad bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifini sarı lacivertlilere sundu. Fenerbahçeli idareciler ise Amrabat için net 20 milyon euro talep ediyor. Sarı lacivertliler Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan bir, Avrupa'dan iki kulüple daha görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki faslı orta sahanın Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Amrabat geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti.
1: Galatasaray Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor ve kamptaki ilk hazırlık mücadelesi de Monza'ya karşı oynandı. Monza maçı 2-0 kazandı.
3: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert. Yelert'in pası, Can Armando Güner. Can sürdü, baktı içeriye. Can çevirdi, kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Verdi baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top. Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı. Günay yumrukluyor korner. Top kornere çıkıyor. Günay Güvenç'ten müdahale. Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı, Kolpani, Cutrone kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş. Taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı. Pessina şimdi. Niyaga vurdu. Şanlay dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlay'den, Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı, Şanlay'ın koşusunu gördü. Şanlay yükseldi, indirdi. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Aldaya çarptı, top dışarı gitti. Dışarı gitti, tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani yerden oynadı, Kolpani, Pessina. Out içeri gönderdi, Cutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı, Cutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Cutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Güney ama ikinci pozisyonda Patrick Cutrone topu ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Gabriel Sara pasını aktardı Adaya. Ada yüzgeç. Ada buluştu topla. Ada Sara'dan koşu, gördü onu Gabriel Sara, çaprazdan vurdu Tiam. Tiam'dan kurtarış. Sara sert vurdu topa ama kurtarış geliyor Monza kalecisinden Tiam'dan.

0: Mücadeleyi sürdürüyor Gabriel Sara. Sara bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat sıyrıldı. Berat şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray Berat Duş atını sürükleyen isimdi. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Taş kullanıldı. Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen. Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pitsinyanko. Tehlikeli geldi Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pitsinyanko iki hamlede. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Az farkla dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti. Dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Maçın ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk genç ve kiralıktan dönen oyunculara yer verdik dedi.
2: Bu sabah özellikle bir antrenmanda bu sabah yaptık. Akşam maç grubu vardı. Milli oyuncuları bugün değerlendirmedik. Yavaş yavaş onları da içeriye katmaya çalışıyoruz. Genç oyunculara yer verdik. Daha az süre alan oyunculara yer verdik. Kiralıktan dönen oyuncularımıza yer verdik. Bu maçlar tabii ki bizim için direkt olarak kazanmak isteği olmasa da kazandığımızda mutlu olduğumuz, kazanamadığımızda üzüldüğümüz ama oyunculara özellikle hem kondisyon olarak fiziksel yükleme bu dönem tabii ki oynayacakları maç süreleri de önemli. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Hem de genç oyuncular için özellikle oynama şansı oluyor. Bu kadar eksik olduğu yerde genç oyuncuların da bence süre almaları, onları görmek, bu tür maçlarda görmek önemli oluyor. Tabii ki fiziksel olarak en iyi durumda değiliz, hazırlanıyoruz. Çok fazla antrenman yaptığımız için buraya gelmeden önce de 2 gün çiftler antrenman yaptık. Yani bir yüklenme var oyuncuların üzerinde. Güçlü de bir takıma, yani şöyle fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık ve çok dişe diş bize o sertliği gösteren bir takıma karşı oynadık. Bence güzel bir hazırlık maçı oldu ama dediğim gibi kazanabilseydik, daha iyi bir sonuçta ayrılsaydık daha çok mutlu olacaktık. Ama dediğim gibi bu maçtan özellikle fiziksel olarak oyuncuların o gelişimini görmek ve genç oyunculara şans verme anlamında bizim için faydalı bir maç oldu. En önemli şey sakatlık olmadı çok şükür. Yani bundan sonraki antrenmanlarımız bir hafta daha burada olacağız biliyorsunuz. Bu bir haftada da hem o yüklemeleri daha yükselterek hem milli oyuncuları hem yeni gelen oyuncuları bugün İsmail Jakobs da Sané'de bize katıldı. Sadece Davinson kaldı. Davinson da döndüğümüzde bizle birlikte olacak. Ve kadromuzu, oyuncularımızı hazırlayıp en iyi yola, en iyi süreye getirmemize çalışacağız. Yani özellikle Nelson bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani o sahada ayakta kalan, o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi. Yerel pozisyon olarak tabii ki öne doğru hem atağa gitmeye çalıştı, savunma yapmaya çalıştı. Dediğim gibi yani yeni gelen, kiralıktan gelen oyuncuları da görmeye çalışıyoruz. Kadromuzun daha net bir şekilde ortaya çıkması için. Yani demin yayıncıya da söyledim. Tabii ki bu maçlar özellikle bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Çünkü 3 gün sonra milli oyuncular geldikten sonra tabii ki bir sonraki maç, bir sonraki hazırlık maçı burada kadroları iyice değişecek ve bazı oyuncular tabii ki bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak. O yüzden bu tür maçlar onlar için çok önemli oluyor aslında. Bence Nelson performans olarak onu iyi bir şekilde gösterdi.
3: Ya şöyle tabii ki belki top kaybı yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum. Çok bugün top kaybetmedi herhalde. Belki bir tane yapmıştır. O topa sahip oldu. Driplingleri öne doğru taşıdı. Topun bizde kalmasını sağladı. Genel olarak performansından memnunum. Tabii ki farklı bir maçtı. Renato ile beraber bugün oynadılar. İkisi de oyun kurucu gibi oldu zaman zaman. Hem savunmayı hem hücumu yapmaya çalıştılar. Ön alan baskılarına gitmelerini tabii ki istedik. Ama bence tabii ki etrafınızda oynadığınız oyuncular da burada çok önemli oluyor. Özellikle hücumda orijinal mevkisi olan veya direkt olarak bizde oynayan oyuncularla birlikte bence bütün oyuncuların performansı daha yukarıya çıkacak. Ama genel olarak Destin'in bugünkü performansından çok memnunum. Özellikle dediğim gibi hem topun bizde kalması, hemen doğru taşıma, hem dribling kolay top kaybetmeyen bir oyuncu. Bu tür oyuncuların da özellikle de, tabii ki bunları biraz daha öne doğru son pasları da atmakta geliştirirsek bizim için çok faydalı bir oyuncu olacak.
1: Gazete manşetleri bölümümüzdeyiz. Bir kez daha Foto Maç gazetesiyle bu bölüme başlayalım. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a daha detaylı bakacağız. Brahim Diaz'ı görüyoruz Foto Maç'ın ilk sayfasında. Sarı Kırmızılılar dünyaca ünlü yıldızın transferinde harekete geçti. Foto Maç'ın ilk sayfası arkadaşlar. Sarı Kırmızılılar bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray Real Madrid'in 26 yaşındaki hücum oyuncusu Brahim Diaz'ı gözüne kestirdi. Teknik heyet sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak görev yapabilen faslı futbolcuyu kadroda görmek istiyor. Oyuncu Manchester City altyapısından yetişmişti. İki dönem Milan'da kiralık olarak görev almıştı. Can Uzun var. Aslan'da Can Uzun transferi büyük önem taşıyor. Eintracht Frankfurt'tan 20 yaşındaki yıldız için indirim bekleniyor. Okan Buruk da genç futbolcuyu hücumda adeta joker gibi kullanmayı planlıyor. Okan Buruk faktörü bu transferde etkili olabilir. Yusuf Akçiçek listede. Galatasaray Suudi Arabistan'da El Hilal takımında oynayan 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek için takibine de devam ediyor. Takımda istediği süreleri alamayan genç savunma oyuncusunun kiralık olarak kadroya katılması da hedeflenenlerden biri. Lukumi'ye teklif. Galatasaray Bologna'dan ayrılmayı planlayan 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper John Lukumi'yi istiyor. Geçtik Fanatik gazetesine. Leao'yu görüyoruz burada. Galatasaray'ın da istediği Portekizli yıldız sarı lacivertli kulüple anlaşmak üzere. La Gazzetta dello Sport'un iddiası ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe'nin Leao'nun şartlarını konuşmak üzere devreye girdiği, gol ve şampiyonluk bonusları da dahil olmak üzere cazip bir teklif yaptığı, Milan'la da bonservis pazarlığı masasına oturduğu ileri sürüldü. Bir kiralama söz konusu olmayacağı söylenmiş bu sayfadan. Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama formülünü düşünmediği ve Milan'a doğrudan bonservis teklifi sunmaya hazırlandığı da aktarılıyor. İlk aşamada 40 milyon euroluk bir bedel gündemde. Muriç ve Nene rövanşta yok. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında 29 Temmuz'da Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de sakatlardan kötü haber var. Vedat Muriç ve Dorgeles Nene'nin tedavilerinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. İki oyuncunun da Polonya'da oynanacak kritik maçta forma giyemeyeceği bildirildi. Sofyan Amrabat'a teklif olduğunu söylemiştik. El Ittihad'ın faslı orta saha için bonuslarla birlikte 15 milyon liraya yaklaşan önerisi sözlü olarak iletildi. Bertu harekatı da başladı. Fenerbahçe hücum hattındaki yerli oyuncu alternatiflerini arttırmak için Bertu Yıldırım'ı gündemine aldı. Sarı lacivertlerin İsmail Kartal'ın olumlu raporu doğrultusunda Başakşehir'le ilk temas kurduğu da söyleniyor. Fred'de yeni bir gelişme var. Geleceği merak edilen isimlerden biriydi. Atletico Mineiro ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı iddia edildi. Brezilya temsilcisinin 32 yaşındaki orta sahaya 2 yıllık kontrat sunduğu, oyuncunun da teklifi kabul ettiği belirtildi. Sabah gazetesindeyiz. Fenerbahçe

0: yaşlı Portekizli kanat oyuncusu Leão'nun transferi için gözünü kararttı. 100 milyon euroluk harekat. Milan'a 40 milyon euro artı bonuslar içeren teklif sunan yönetim 27 yaşındaki yıldıza 5 yıllık sözleşme konusunda primlerle 12 milyon euro önerdi. Rafael Leão'nun maliyeti toplam 100 milyon euroyu bulacak, yani 5 milyar 300 milyon Türk lirası. Ayrılık ateşini yaktı. Yeni hedeflerim var dedi. Leão da açıklamalarda bulundu. Hayatta başka hedeflerim var diyerek Fenerbahçe'ye de göz kırptığı söyleniyor. Tabii Leão transferinde yalnızca Fenerbahçe yok. Galatasaray'da devrede iddialara göre. Süper başladık, böyle gitsin. 2 galibiyet 1 beraberlik alarak hanesine 0.500 puan yazdıran Türkiye toplamda 46.875'e yükselerek 9. sıradaki yerini de sağlamlaştırmış oldu. Milliyet gazetesine geldik. Transferde sıkıntı yok. Sarı kırmızılı taraftarlar takımın yeni transferleri konusunda sabırsızlanmaya başlarken yöneticiler korkulacak bir şey olmadığını, sürecin kontrollerinde olduğunu belirterek geçtiğimiz yıllardan örnekler veriyor. En az 5 futbolcu takviyesi planlanırken Lukumu ve Can Uzun gibi oyuncuların ismi de çoktan masada yer alıyor. Aslan'dan tatsız prova, az önce de özet görüntülere bakmıştık zaten. Avusturya kampında Monza'ya 2-0 mağlup oldu Galatasaray. Osimhen'e ithal geldi, yönetim vergisini ödedi. Galatasaray'da bazı futbolcuların gelir vergisinin kulüp tarafından ödendiği bir bankanın Victor Osimhen'e gönderdiği ihtarname sonrası ortaya çıktı. Sarı kırmızıların Osimhen'in gelir vergisini ödememesi üzerine Yıldız Futbolcu'ya ihtarname geldi. Yıldız Futbolcu'nun durumu bilgilendirmesi üzerine vergi yatırıldı. Bu olay sonrası Sarı Kırmızılı Kulübün bazı oyuncularının gelir vergisini üstlendiği gün yüzüne çıkarken yönetim futbolculara çekler verildiği ve bunların karşılıksız çıktı iddiaları ise yalanlandı. Takvime geldik. Sara'da körfez ihtimali. Brezilyalı yıldızın menajerinin Suudi Arabistan'dan bir kulüple görüştü ve kısa süre içinde Galatasaray'a önemli bir teklif gelebileceği de iddia ediliyor. 9 numara enflasyonu, sürekli yeni isimler gündeme geliyor. Ponomarenko transferinde Dinamo Kiev'i ikna edemeyen Matias Ablain'i Monaco'ya kaptırmak üzere olan Sarı Kırmızılılar, Franco Ivanovic'in ardından listeye 2 isim daha ekledi. Bu isimlerin Meite ve Ilenikena olduğu öğrenildi. Can Kat kafa karıştırıyor. Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Eyüpspor'da çok iyi bir performans sergileyen Can Kat Yılmaz yeni sezon öncesi Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor. Tecrübeli hoca büyük bir potansiyel olarak gösterilen Can Kat'ı kaleci rotasyonuna dahil etmek istiyor. Yine dünkü maçla ilgili tatsız prova başlığı var. 2 golle mağlup oldu Galatasaray bu karşılaşmadan. Yeni sezon öncesi beklenen futbolu sergileyemezken kötü sinyaller de verdi Galatasaray. Bir de stoper bölgesiyle ilgili bir haber var son olarak. Buna bakalım. Galatasaray yönetimi Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'dan birini mutlaka kadroya katmak istiyor. Eski Fenerbahçeli Yusuf bir dönem Galatasaray'ın altyapısında görev yapmıştı. O da gündemdeki net isimlerden biri. Gazete manşetlerine baktık. Galatasaray ve Fenerbahçe bölümüyle ilgili. Şimdi Beşiktaş'la ilgili haberlere geçelim. UEFA Avrupa Ligi'nde Midland'i geçtiğimiz gün tek golle geçti Beşiktaş. Siyah beyazlar yeni teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte de bir ilki yaşadı.
1: Beşiktaş sezonun ilk resmi maçında sahadan mutlu ayrıldı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Tüpraş stadındaki maça etkili başlayan Vincenzo Italiano'nun ekibi henüz 15. dakikada rakipten Friday Yetim'in kırmızı kart görmesiyle sayısal üstünlüğü ele geçirdi. Baskısını arttıran Beşiktaş 26. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün şık golüyle öne geçti. Mourinho'nun direğe takıldığı maçta siyah beyazlar ürettiği pozisyonlara rağmen farkı artıramadı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada toplam 685 pas yapan Beşiktaş maçı %75 gibi yüksek bir toplu oynama oranıyla tamamladı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano siyah beyaz

0: Pazarın başına çıktı, ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Yeni transfer Kasu Muattara siyah beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkarken kaleci Alexander Nübel de ikinci yarıdaki kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti. Salih Özcan'ın 73. dakikada Kartal Kayra'ya yerini bıraktığı maçta İlhan Fakılı da ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kaldı. Siyah beyazlar 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak rövanşa avantajlı gidecek. Beşiktaş turu geçmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Králové Tromsø eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı Hradec Králové deplasmanda 1-0 kazanan taraf oldu.
1: Beşiktaş Leipzig forması giyen Belçikalı yıldız Bakayoko için Alman ekibine bir teklif sundu.
2: Beşiktaş'ta Johan Bakayoko için girişimler hız kazandı. Futbol direktörü Önder Özen'in raporu doğrultusunda gündeme gelen Belçikalı kanat oyuncusu 23 yaş altı kontenjanında değerlendirilmesi planlanıyor. Yeni sezonda da devam edeceği açıklanan 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, Leipzig'le görüşmelere başladı ve Alman kulübüne resmi teklifini iletti. Yönetim genç kanat oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Löwen, Kulüp Brugge, Mechelen ve Anderlecht altyapılarında yetişti. Bakayoko asıl çıkışını PSV Eindhoven formasıyla yaptı. Hollanda ekibinde 6 kupa kazanan Belçikalı oyuncu geçtiğimiz yıl 18 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Geride kalan sezonda Leipzig formasıyla 9'u ilk 11'de olmak üzere 22 maçta 3 gol atan Bakayoko Belçika milli takımında da 18 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovski Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Taraftarı mutlu etmeye geldim dedi.
3: To take all information like a sponge.
4: Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum sakatlıksız bir sezon olacak. Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olacak. Çünkü iyi bir çalışma içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak, bu sakatlığın çilesini çekmemek diyebiliriz. Takıma gireli henüz benim için 1-2 hafta oldu belki ama arkadaşların harika olduğunu, harika çocuklar, harika insanlar olduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var. Orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki 3 pozisyonda da rahatlıkla görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'daki tecrübemle birlikte de bu hocamızın benden beklentilerini, hocamızın benden istediklerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Liderlik her zaman farklı kelimelerle, farklı tarzlarda ifade edilebilir ama bence belki de verebileceğimiz liderlik konusunda verebileceğimiz en net örnek şöyle olmalı. Bir lider her zaman örnek olmalı. Örneğin bir liderseniz eğer takım içerisinde asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı. Her zaman %100'ünüzle koşmalı. Her zaman en iyinizi vermeli ve her zaman genç oyunculara destek olmalısınız. Onlara örnek olmalısınız. Çünkü birçok yerde oynadıktan sonra Avrupa'da birçok aşamada birçok liglerde ve farklı yerlerde oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey bence sakinlik, aklını kaybetmemek, o anlarda takımın sakin kalmasını sağlayabilmek, olgun karakteri gösterebilmek bir lider bence bu şekilde örnek olmalı takıma. Benim adıma da inanılmaz bir mutluluk oldu çünkü Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, futbolun tam içinde olduğunu ve sonuçlardan büyük mutluluk ya da üzüntü duyduğunu farkındayım. İnsanların futbolu ne kadar çok sevdiğinin farkındayım. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Onları mutlu etmeye çalışacağım. Çünkü futbolda sizin de bildiğiniz gibi en önemli şey performansınız. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsunuz. Sonuç da alabiliyorsunuz. Arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız var. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Sonuç almaya çalışacağım ve en iyi performansımı her zaman bu takımımızın taraftarı için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımla ilgili şunu ifade edebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımız gayet kaliteli oyuncular. Henüz aslında aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var belki de. Çok oyuncu katıldı. Aramıza bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri yaptığımıza, neleri de çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini, onların neler yaptığını, sahiçte neler yapabileceklerini öğrenmeye ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili de şunu ifade edebilirim. Hocamız İtalya'daki gibi, aslında İtalya'dakiler belki de biraz daha farklı olarak da en küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya, en önemli detayı göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan ve en önemli detaya kadar inmeye çalışan bir hoca. Onunla çalışmaktan dolayı da çok da mutluyum tabii ki de.
1: Evet, gazete manşetlerindeyiz tekrar ve Beşiktaş-Trabzonspor bölümüne bakalım. Fanatik gazetesinin ilk sayfasında Midland Fark'tan kurtuldu başlığını görüyoruz. Danimarka basınında Midland'in bu mağlubiyeti geniş yankı uyandırdı aslında. Danimarkalılar

0: Midland'in siyah beyazlar karşısında fark yemekten kurtulduğu konusunda ortak bir görüşte bildirdi. Devam ettik. Salah'ı görüyorum. İşte Salah gerçekleri. Siyah beyazlar yılın bombasını patlatmaya artık çok yaklaştı. Ancak Kara Kartal büyük oranda anlaşma sağladığı ailesinin dahi Türkiye'ye gelmek istediği Muhammed Salah transferinde ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Kriz oyuncunun menajeri sebebiyle patladı. Mısırlı'nın menajeri 7,5 milyon euro talep etti. Başkan Serdal Adalı ise böyle komisyon mu olur diyerek tepki gösterdi. 34 yaşındaki süperstarın siyah beyazlı formayı giymesindeki tek engel aradaki bu pürüzün giderilmesi olarak görülüyor. Son gelen haberlere göre de bu teklifin, yani menajerin istediği ücretin biraz düştüğü yönünde haberler de var. Ama nasıl bir anlaşma gerçekleşir onu da takip ediyoruz. İlhan Fakılı çok konuşulacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Fakılı'ya bir övgü de teknik direktör Sinan Kaloğlu'ndan geldi. Genç çalıştırıcı siyah beyazların yıldız adayını Ahmetspor döneminde kadrosuna katmak istediğini açıkladı. Bu transferde Beşiktaş çok doğru bir scouting yaptı diyor. Fotomaça geldik. Junior Diaz sesleri Trabzonspor Vivo'nun boşluğunu dolduracak ismi buldu. Fırtına Chibuke Vivo'nun ayrılığı sonrası Fransa ekibi Troy forması giyen Junior Diaz için de bir hamle yapacak. 23 yaşındaki fil dişili stoperin şu anki değeri 6 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Sabah gazetesindeyiz. Orkun varsa sorun yok. Siyah beyazlı takım tecrübeli orta sahanın gol ya da asist yaptığı 16 maçın 15'ini kaybetmedi. 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle %87'lik kazanma değeri yakaladı. Beklenen adım sonunda geldi. Remy Abbas 7,5 milyon euroluk menajerlik ücretini isteğini 5 milyon euroya indirdi. Beşiktaş'ta teklifi revize etti ve fark çok az, çok azaldı. Bu teklifin kabul edilmesi bekleniyor. İlerleyen günlerde, daha doğrusu belki de ilerleyen saatlerde Salah'la ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Hürriyet gazetesindeyiz. Burada da benzer bir bölüm var aslında Salah'la ilgili. Muhammed Salah Beşiktaş'ta 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı söylenmiş. Son olarak Milliyet'e bakalım. Bu kartal çok sevildi. Beşiktaş Midland karşısında sadece bir gol bulsa da topa %75 oranında sahip oldu. 7'si isabetli, 28 şut çekti. Bir direkten dönen şutla gelecek adına umut verdi. Siyah beyazların 3 yeni ismi Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı oyunlarıyla mest etti. Gazete manşetlerini Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte bitirmiş olalım. Şimdi bir Teams bağlantısı yapalım değerli izleyenler. Şöyle hafta sonunun ilk gününde, cumartesi günü Haldun Domaç bizlerle beraber. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Demet, çok teşekkür ederim. Sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum. Herkes gönlünce istediği bir gün yaşasın, öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederiz. Burada kıştan bir sabaha uyandık. Oralar nasıl?
1: Burada şu anda rüzgarlı hava, güneş var. Ancak şöyle söyleyebilirim, hani yani 3 gün öncesine göre 7-8 derecelik iklim farklılığı var. Onu evet, vurgulamam lazım. Ama tabii yine de yağmur yok, öyle söyleyeyim. Ama tabii benim bulunduğum Urla'dayım, ben Çeşmealtı'ndayım. Mesela Dikili'de dün ciddi yağmurlar varmış, yani bir gün önce yağmur varmış. Yani şu iklim ortamı kesin ve net, yani bu iklim değişikliği bizi ciddi manada zorlayacak. Özellikle iklim bilimci hocamız var, Güven hocamıza sormuştum. Orta Karadeniz'de, Ankara'da daha ciddi sorunlar var, İstanbul'da demişti. Evet. Ama pazartesiden sonra, yani insanları yani ruhlarını karartmayalım hafta sonu. Pazartesiden sonra her şey normale dönecek. Sıkıntı peki olmayacak. Yani normal mevsim normallerine döneceğiz.
0: Peki, şimdi konuşacağımız çok konu var. Transfer gündemi, hazırlık karşılaşmaları derken Galatasaray'la başlamak isterim. Monza maçını biraz konuşalım. Özet görüntüleri de ekranlarınıza getirmiştik az önce. Çoğunlukla tabii genç oyunculara, yedek oyunculara şans verdi Okan Hoca. Ama takımdan böyle kesin olarak gitmesini beklediğimiz isimlerin de 11'de başlamasına da şaşırdım açıkçası. Nelson bunlardan biri. Siz nasıl bir yorumda bulunursunuz bu konuyla ilgili?
1: Demet, aslında gayet normal buluyorum ben bunu. Hı hı. Çünkü şöyle yapıyor hoca ki bence de doğru bir iş yapıyor Okan Hoca. Diyor ki, yani buyurun size

0: Son bir şans. Yani bu şansı nasıl değerlendirecekseniz onu gözlemlemek isterim diyor. Yani eğer burada evet biz bu takımda kalabilecek performansı gösteriyoruz derlerse belki bir daha şans bulacaklar. Nitekim baktığımızda Fenerbahçe'de aynı şeyi yapmıştı. Yani yine ilk planda daha ikinci planda olan oyuncuları oynatmıştı ya da kalma ihtimali çok güçlü olmayan oyuncularla başlıyorsunuz. Sonrasında yavaş yavaş diğer oyuncularla devam edecek. Nitekim oyunun ilerleyen bölümünde de biliyorsun işte Osimhen'ler oyuna girdi. Yani hani daha doğrusu Torreira'lar, asıl oyuncular oyuna girmeye başladı. Burada son şanslarını veriyor. Ama hoca Victor Nelson'u beğendim diyor ama sanıyorum hani yabancı kuralı nedeniyle burada yani bu bazı oyuncuları isteseniz de tutabilme şansınız yok. Onu özellikle söylemek lazım. Bu manada bakıyorum ben olaya. Hani bazı oyunculara şanslar verildi. Yani o şansları kullananlar takımda kalma ihtimali olan oyuncular olacak. Ben yani çok da fazla böyle hani ikinci şans alacak oyuncu. Yani mesela işte Victor Nelson için iyi şeyler söylüyor ama yani nasıl kalacak oyuncu? O zaman transfer yapamayacaksınız. Yani evet. Galatasaray şu anda en az iki transfer yapmaya çalışıyor. Bu iki transferin birini işte 10 kişilik kadronun içerisine, birini işte 23 yaş altının içerisine koymaya çalışıyor. Bütün bunlar kolay işler değil. O nedenle son durumlarına baktı oyuncuların.
1: Önümüzdeki sezonun planlamasında ne derece yer edilebilecek bazı oyuncular üzerine konuşalım. Dün 11'de başladı yeni transfer Leslie Ugochukwu. Niyago üzerine de tabii ki değerlendirmede bulunabiliriz ama Leslie ile başlayalım. Nasıl buldunuz oyuncuyu?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Demet futbol oynamış bir kişi olarak söylüyorum bunu. Yani futbolu profesyonel düzeyde oynamış bir oyuncu olarak söylüyorum. Yani böyle çok değişken bir kadronun içerisinde çok öne çıkmak çok kolay değil. Yani onu söyleyeyim. Yani yanınızdaki oyuncular da sizi iten faktördür. Yani bir oyuncuyu değerlendirirken ana kadronun içerisindeki pozisyonuna bakarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Niyaga da ciddi bir çaba sarf etti. Leslie de ciddi bir çaba sarf ediyor ama sonuçta baktığın zaman belki de sezon içerisinde bir kupa mücadelesi dışında çok fazla yan yana oynayamayacakları gerçeğini de vurgulamak lazım. Hani ben eski maçlarına ya da gelirkenki kumaşlarına bakarak hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Onun için de hani şu maça bakıp da ya işte Leslie çok umut vermedi, Niyaga müthiş oynadı demek yerine birbirini tamamlayan oyuncularla oynadıklarındaki pozisyonlara bakmak lazım. Ben onun için net cümleler kuramayacağım. Yani işte şöyle oldu, böyle oldu. Çünkü netice itibariyle bu oyuncuların bir kısmı belki de yani bir ay sonra yan yana bile gelmeyecek bir önemli bir bölümü. Belki yani de. Yan yana bir maçta oynamayacak. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayken oyuncuyu değerlendirip iyiydi, kötüydü, olur, olmaz demek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Yani geçen seneki Niyaga'ya bakacağız. Geçen seneki Leslie Ugochukwu'ya bakacağız. Yani Leslie Ugochukwu uzun maratonda, yani bu sezon başlayacak uzun maratonda zaman zaman şans alacağını çok net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Peki Sanchez'in durumu merak ediliyordu. Hoca da sanırım biraz daha uzun bir tatil izni vermiş ona ve Sanchez döndüğünde bizimle birlikte olacak dedi. Belki stoper hattını bu manada konuşabiliriz. Bugün çok fazla Lukumi haberleri de gündeme gelmişti ama Sanchez'in durumu da uzun süredir belirsiz. Sizdeki istihbarat nasıl?
0: Şimdi bendeki istihbarat şu, Sanchez'in bir kere Galatasaray'da Okan Buruk Sanchez'in gitmesini istemiyor. Yani bu da gayet doğal bir bakış açısı, gayet doğal karşılanabilecek bir durum Demet. Neden gitmesini istemez? Stoper ikilileri genellikle birbirlerini hissetmeleri gereken ikililer. Yani çünkü bir eskisi gibi oynanmıyor futbol. Önlü arkalı, ön liberolu, stoperli oynanmıyor. Bir zincir olarak oynanıyor. Dolayısıyla stoperlerin birbirlerinin neler yaptığını iyi bilmesi futbol açısından, takım açısından çok önemli. Şimdi uzun bir süredir Abdülkerim Bardakçı'yla Davinson Sanchez'in birlikte oynadığı, birbirlerini iyi tamamladığını düşündükleri bir ortamdan bir teknik direktör çıkmak istemez. Bir kere bunu söyleyelim. Ancak tabii futbolun içerisinde de bazı gerçekler var. En son işte İtalya'da Inter Como, yani şimdi Como'da Şampiyonlar Ligi oynayacak. Onların istekleri belki biraz bertaraf edilebilecek noktaya geldi. Ama diğer taraftan baktığında Suudi Arabistan devreye girince oyuncunun bireysel olarak kazanımı çok ön plana çıkıyor. Şimdi orada işte bireysel kazanımı nedeniyle kafası karışabilir. Ha, Inter'de, Como'da tabii İtalya'da oynamak da belki oyuncuyu daha farklı bir motive edebilir. Yani ben olayın sadece daha uzun süre, bunu Okan Buruk yapıyor zaten. Oyuncuları zaten yönetme noktasındaki başarılarından biri bu. Yani oyuncularını hiçbir zaman kamuoyu önünde işte şöyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı diye eleştiri altında tutmuyor. Yani hiçbir zaman demeyeyim ama çoğu zaman diyeyim, öyle söyleyeyim. Hı hı. O nedenle baktığımızda yani işte daha fazla izne ihtiyaç olduğu vesaire gibi konuların dışında bence oyuncunun kafasındaki karışıklığı gidermek, gidecekse o mali şartları oluşturabilmek, çünkü orada çok önemli, onu yapmaya çalışıyor ki bence de son derece doğru. Oyuncunun çünkü daha böyle rahat bir beyinle daha hazır bir şekilde gelmesi daha doğru. Şimdi John Lukumi'ye baktığımızda tabii o gerçekten de iyi bir sol stoper, onu vurgulayalım. Ya zaten tamamlayıcı bir oyuncu Davinson Sanchez'le. Bu noktada baktığımızda 22 milyon euro gibi önemli bir bonservis ücreti var ki o civarda da bırakmayabilir. Sadece şu var, çok önemli bir avantaj. Lukemi Bologna ile ben artık ayrılacağım dedi. Hatta şöyle bir açıklama da var İtalyan basınında. Kulübün sportif direktörü de biz geçen sene söz verdik kendisine. Gidebilirsin, bir sene daha kal, önümüzdeki sene biz sana gerekli kolaylığı sağlarız dedikleri için şimdi o kolaylığı bekliyor. Lukumi tabii ki sadece Galatasaray için değil, Beşiktaş için de bir seçenek olarak masada, onu da söyleyelim. Çünkü Beşiktaş Leo Pereira ile eğer yolun sonuna gelemezse, ki onu da hemen söyleyeyim, yani Leo Pereira ile yolun sonuna bir hayli yakın Beşiktaş. Yani 85'lerde, %85'lerde gelemezse Lukumi'yi de diğer bir seçenek olarak ön plana yazacaktır diye düşünenlerdenim. Yani o da bir seçenek. Tabii Avrupa piyasası, genel anlamda piyasa belli, havuzdaki oyuncular belli. Bizim kulüplerimiz de zaman zaman bu konuda karşılaşabiliyorlar. Onu özellikle söylememiz lazım. Hani klasik tabirle ezeli rekabeti transferde de yaşayabiliyorlar.
1: Peki buradan Fenerbahçe'ye geçeceğim. Orada da Rafael Leao'yu konuşmak lazım sanırım. 40 milyon euro artı bonuslarla 5 yıllık teklifler konuşuluyor. Oyuncunun bir açıklaması vardı. O da artık yeni bir heyecan zamanı dedi. Ayrılığı da biraz yeşil ışık yaktı aslında. Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Ama Fenerbahçe için ciddi teklifleri konuşuyoruz şu anda. Masada gibi duruyor. Size bırakayım sözü. Nedir bu konunun detayları?
0: Şimdi Rafael Leao ile ilgili hem İtalyan basınında hem Portekiz'de, İspanya'da çok karmaşık haberler geliyor Demet. Hı hı. Yani yani tabii kendi ağzından açıklamasını duymadığımız için genelde daha yakın gazetelerin haberlerini iletiyoruz. Onlardan alıyoruz bilgiyi. Şöyle söyleyeyim, Rafael Leao bir yandan böyle söylüyor. Diğer yandan Milan'da olmaktan mutluyum. Kampa katılacağım. Orada daha büyük işler yapmak istiyorum vesaire gibi cümleler de kuruyor. Yani onun için karmaşık bir durum var. Belli ki onun da kafası karışık.
1: Bir yani YouTube kanalı konuşmuştu. Kısaca o cümlesinden de bahsedeyim. Kulüpte kariyerimde yeni bir deneyim olacağı hakkında konuştum. Hayatta başka hedeflerimiz var. Eğer bu olursa seçenekleri ben de değerlendireceğim. Kariyerimde bir gün mutlaka Brezilya'da oynamak istiyorum. Ancak tercihim şu anda Avrupa'da kalmak.
0: Evet, yani şimdi yine bu cümlelerin birinci cümlenin sonuna baktığında kalıyormuş gibi, devamında bir yere gidiyormuş gibi, sonunda Avrupa'nın dışında bir yerde oynamak, yani anlatmak istediğim bu, oyuncu biraz bu tür durumlarda son derece akılcı bir tavır sergiliyorlar. Ama biz işin şu tarafına bakalım, yani oyuncuların bir kere bir 10 milyon euro gibi bir maaş planlaması var. Yani bu tür bir oyuncu zaten 10 milyon eurodan aşağıya alamazsınız. Fenerbahçe'de de var, Galatasaray'da da var bu bütçe. Ama asıl önemli olan Milan'ın istediği 50 milyon euro. Yani 50 milyon euroya satarız diyor. Yani dünya piyasasında önemli bir isim olduğu için de, yani Avrupa piyasasında da, dünya piyasasında da, yani 50 milyon euro istemeleri gayet normal. Çünkü artık Yani herhangi bir oyuncuya gittiğinizde merhaba ben geldim dediğinizde iyi ki geldiniz 20 milyon euro diyorlar. Yani evet, başlangıç fiyatı yani o. Yani bu başlangıç fiyatı üstüne koyuyorlar. Hani genelde şey olur ya 9500 liradan başlayan fiyatlarla diye başlar ya. Yani 20 milyon eurodan başlayan fiyatlarla transfer pazarlığı başlıyor. Şimdi Rafael Leao gibi bir oyuncunun da yani 50 milyon eurolar civarında bir rakam istemesi. Zaten Galatasaray'ın biraz bu dönemdeki gerçekten etrafımızda gördüğümüz Galatasaraylıların çoğu bize soru soranların çoğu aynı cümleyi söylüyor. Neden transfer yapamıyoruz? Hı hı. Bakın Galatasaray'ın gittiği oyuncuların tümü 50 milyon eurodan başlıyor. İşte Bruno evet. Fernandes baktığımızda Can Uzun baktığımızda yani enteresan tarafı bu. Yani 50 milyon 50 milyon. Yani daha aşağısı konuşulan rakam yok ve onun için de transferde biraz daha piyasanın gevşemesini bekliyor. Çünkü takımlar artık yol almaya başladığında, takım kurgularını oluşturduğunda piyasa biraz daha gevşer, öyle söylememiz lazım. Hani o öyle bakıyorum ben, yani o açıdan bakıyorum. Rafael Leao konusu kolay bir transfer değil ama eğer böyle bir şey düşünüyorsanız, yani bir Şampiyonlar Ligi takımı kurmak istiyorsanız bunun için önemli bir isim olduğunu vurgulayabilirim.
1: Peki buradan Beşiktaş'a geçeceğim. Siyah beyazlarda da tabii Midland karşılaşmasının yansımaları daha çok konuşuluyor. Danimarka basınından bazı haberler aktardık. Onlar da farka gidebilirdi bu mücadele. İyi atlattık gözüyle bakıyorlar. Sizin ilk öngörüleriniz tuttu mu? Yani yeni transferler, Fakıl'ın durumu, ihtiyaçlar üzerinde baktığımızda Beşiktaş'ı nasıl buldunuz?
0: Şimdi Beşiktaş'ı açık söyleyeyim, yani genelde, yani total olarak baktığımda gayet iyi buldum, onu söyleyeyim. Ama bazı noktalara da işaret etmemiz lazım, onu vurgulamam şart. Rakibin 15. dakikadan sonra eksik kalması, 11'e 10 oynanması maçın, bir kere bir yere yazmamız lazım. Bu önemli bir avantaj. Sezon başında fizik güç açısından 11'e 10 oynamak çok büyük bir kazanım, onu vurgulamam gerekiyor. İkincisi, Beşiktaş'ın genel anlamda transferlerine, yeni transferlerine baktığımda o manada Beşiktaş'ın doğru hamle yaptığını zaten yayınlarda da söylüyorduk. Burada da net bir şekilde gözlemledik. Yani ne manada gözlemledik hemen söyleyelim. Mesela Salih Özcan'ın yani orada bir demirbaş olduğunu net bir şekilde gözlemledik. Yani %100 pas isabetiyle oynaması, ikili mücadelelerdeki üstün performansın, oyun kurulumundaki katkısı, bunu bir yere yazmak lazım. Alexander Nübel kritik anlarda, zaten büyük takım kalecisi kritik anda sahneye çıkacak. Yani her daim kurtarmaz zaten. Kritik dakikalarda o kurtarışları yaptığı anda takıma güç verecek. İkincisi bu. Üçüncüsü İlhan Fakılı ile ilgili söyleyeceğim bir cümle var. Hı hı. Hani ben İlhan Fakılı'yı açık söyleyeyim ilk maçında çok beğendim. Sebebi de şu, yani ben topu aldı, gezdi, çalım attı falan meselesi değil. Bir kere oyun zekasını üst düzeyde kullanmaya çalışan bir becerisi var. Onu söylemem lazım. Mesela beni etkileyen en önemli konu, iki tane, üç tane oyunun yönünü değiştirdi ki bunlar çok değerli. Nitekim birinde oyunun yönünü değiştirdiğinde de gol geldi. Yani anlatmak istedim, yani gol öncesi pası hazırladı. Bunlar bir oyuncunun çok değerli özellikleri. Onun için bu özelliklerini geliştirmesi lazım. Tabii biraz daha kuvvetlenecek. Çünkü bizde fiziki güce dayalı bir futbol oynanıyor. Avrupa'da da böyle. Orkun Kökçe için söyleyecek fazla bir cümlemiz yok. Takımı sahiplenmiş durumda. Genel anlamda. Öyle baktığımızda yani ben Beşiktaş'ın iyi bir prova yaptığını, hatta buradan 2-3 farklı da gidebilip yani ilk maçtan turu garantileyebilecek maçı oynadığını düşünüyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Bütün bu söylediklerimin yanına eklemem lazım. Bir santrofor şart. Hı hı. Muhammed Salah şart. Yani Muhammed Salah neden şart? Çünkü Beşiktaş taraftarı buna hazırlandı. Hazırlık yaptı.
1: Evet.
0: Ve bir sol stoper şart. Yani bunlar olursa Beşiktaş'ın çok daha güzel maçlarını izleme şansımız olacak. Beşiktaş taraftarı camiası da mutlu olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim ben de size. Hoşçakalın, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sana ve izleyicilerimize de güzel bir hafta sonu olsun.
1: Teşekkür ederiz. Haldun Domaç'ı uğurladık ve bu saat dilimimizi noktalayalım. Sonrasında saat 10'da tekrar burada olacağız.
2: Köşe vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi, Mısırlı Yıldız.

0: maçı çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
1: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Tsimikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Temmuz 1795 yılında Galata Kulesi'nde çıkan yangın sonrasında Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Hürmüz'deki LNG arz şoku, elektrik fiyatlarında küresel ayrışmayı derinleştirdi. Avrupa Birliği'nde ortalama toptan elektrik fiyatı 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda %15 yükseldi. Elektrik fiyatları Japonya'da ikinci çeyrekte %30'dan fazla artarken, Avustralya ve Hindistan'da yılın ilk yarısında sırasıyla %30 ve %7 geriledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor'una tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 10 oldu ve bu saat dilimimizde Furkan Bozoğlu ile birlikte gündemi konuşacağız, transferleri değerlendireceğiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Demet.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. İyi hafta sonları diyelim izleyenlerimize de. Eğer sizin de sorularınız varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Furkan'a soruları iletebilirim. Nasıl geçiyor gündem? Transfer adına yoğun bir süreç.
1: Evet, gündem açıkçası bir taraftan tabii Avrupa serüveni başladı bazı takımlarımız için. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir için. Hı hı. Şu anki süreçte de fena gitmiyorlar. En azından mağlubiyet görmedik. Beşiktaş'ın futbolunu çok beğendim ve beklediğim futboldu açıkçası. Onu söyleyeyim.
0: Güzel.
1: Çünkü Vincenzo Italiano'nun doğru bir hamle olduğunu, transferlerin doğru bir planlamayla yönetildiğini görmüştük. Fenerbahçe aynı şekilde şu an bir kadroda bir karmaşa var tabii ama sonuçta Şampiyonlar Ligi elemesinde kritik maçlar oynayacaklar. Gornik'e karşı en azından kazandılar. Bunun dışında Başakşehir berabere kaldı Inter Turku'yla. Galatasaray'da sessizlik hakim. Zaten onunla ilgili de soruların olacaktır. Gündemde birçok isim var ama hareket yok. Bunu da zaten değerlendiririz. Trabzonspor bir taraftan transferleri tamamladı gibi. Kadro planlaması şu anki süreçte iyi gidiyor. Birkaç isim yine gündemde tabii Trabzonspor'da. Ama onlar da tabii Avrupa Ligi playoff'u için orada mücadele edecekler. Onun hazırlıklarını sürdürüyorlar. Lig için çalışma devam ediyor Fatih Tek gönderliğinde. Bu sezon daha böyle çetin geçecek bir şampiyonluk yarışı olacak gibi bize bunu gösteriyor başta. Onu söyleyeyim yani.
0: Ben de öyle hissettim. Umarım da öyle olur. Çok daha keyifli oluyor. Şimdi Galatasaray'ın gündemiyle başlayacağız. Transferlere değinmeden önce Avusturya kampında dün oynanan hazırlık karşılaşmasının özet görüntülerine bakalım. Galatasaray Monza ile karşı karşıya geldi. Monza maçı 2-0 kazandı. Özet görüntüler gelsin.
2: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert. Yelert'in pası, Can Armando Güner. Can sürdü, baktı içeriye. Can çevirdi, kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Verdi baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top. Mota dışarı yolladı neyse ki.

0: Birindelli. Birindelli yaptı ortayı. Günay yumrukluyor, korner. Top kornere çıkıyor. Günay Güvenç'ten müdahale. Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı. Kolpani, Cutrone, kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone, Cutrone yerden çevirdi. Molta dışarı gönderiyor Molta. Kazımcan Karataş taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı Pessina. Şimdi Niyanga vurdu, Şanlay dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlay'den, Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı, Şallay'ın koşusunu gördü. Şallay yükseldi, indirdi. Can, Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Aldaya çarptı, top dışarı gitti. Dışarı gitti, tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani yerden oynadı, Kolpani. Pessina. Out içeri gönderdi, Cutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı. Cutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Cutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Günay ama ikinci pozisyonda Patrick Cutrone topu ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Sara, Gabriel Sara, Sara pasını aktardı Ada'ya, Ada yüzgeç, Ada buluştu topla, Ada Sara'dan koşuyor, gördü onu, Gabriel Sara çaprazdan vurdu Tiam, Tiam'dan kurtarış, Sara sert vurdu topa ama kurtarış geliyor Monza kalecisinden Tiam'dan. Mücadeleyi sürdürüyor Gabriel Sara. Sara bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat Duş. Berat Duş. Berat sıyrıldı. Berat. Berat şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray, Berat Duş. Atını sürükleyen isimli. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Kullanıldı Osimhen. Osimhen. Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen. Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pizzignacco. Kaleci Pizzignacco. Tehlikeli geldik Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat Duş. Berat. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pizzignacco iki hamlede. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Az farkla dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti, dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Galatasaray hazırlık karşılaşmasında Avusturya'daki ilk mücadelesinde Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Gol kaydedememdi bu karşılaşmada. Birazdan hocanın açıklamalarına da bakarız ama yedek ağırlıklı bir kadroyla sahadaydı Furkan Hoca. Hı hı. Şöyle bir hatırlatalım.

0: konuşacak olursam da Günay, Arda, Nelson, Yelert, Kazımcan, Niegal, Leslie, Can, Sara, Şalay ve Adaya yer verdi. Öncelikle bir kadroyu ya da karşılaşmayı değerlendirmeni rica edeyim.
1: Tabii ben de şöyle kadroyu açacağım çünkü maçtan sonra Okan Buruk'un bir ifadesi var. Hı hı. Bu kadrodan birçok isimle yollar ayrılacak dedi.
0: Evet.
1: Bu isimler içerisinde acaba bunlar kimler olabilir? Bunu biraz hem analiz etmiş oluruz hem takıma bakarız.
0: Aslında bu açıklamayı şimdi yapmadan önce maç öncesinde 11'i de gördüğümde acaba bazı isimleri yeni planlamada düşünüyor da görmek istiyor bu yüzden mi 11 tercih etti diye düşündüm. Yelert ve Nelson bunlardan biri. Evet, evet. Ama maç sonunda dediğin gibi böyle bir açıklama yapılınca.
1: Ya şimdi şöyle, Galatasaray her transfer döneminde bazı sancılar yaşıyor, problemler yaşıyor yani. Günün sonunda bir çilek transferiyle beraber bu o sancıların üzeri kapanıyor bir şekilde. Yani çünkü gerçekten iyi transferler yapılıyor, geliyor yani. İşte buna Icardi transferi dahil edilebilir ki o dönemde iyi oyuncular da transfer edilmişti. İyi bir yol izlenimi görüyorduk biz. Sonrasında geçen sezona baktığımızda Sané geldi. Uzun bir süre yine transfer yapılmamıştı. Sonrasında geldi, yapılan transferleri gördük. 2014 yazında, 2024 yazında Yeler transfer edildi. Mesela bu oyuncunun performansı beğenilmedi. Kiralandı. Şimdi tekrar geldi, devam ediyor. O zaman da beğenilmeyen, aslında çok da doğru bir takviye olarak görülmeyen bir isimdi. Bugün 11'de oynadı yani Monza'ya karşı. Şimdi neden transfer bu şekilde işliyor Galatasaray'da? Aslında temel soru bu. Temel cevap bulamıyoruz. Yani şu anki süreçte net bir cevap bulamıyoruz. Yani kamuoyunun da ortak bir düşüncesi olarak bir cümle çıkmıyor. Yani onu demek istiyorum.
0: Süre var deniyor.
1: Evet, süre var, zaman var tabii ki. Sonuçta Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine Eylül ayında başlayacak.
0: Evet.
1: Bu sezonki ilk maçı Çorum FK ile, o sebeple ona göre bir planlama, hazırlık durumu söz konusu. Ama şöyle bir şey var, unutmamamız gereken. Bir oyuncunun kamp geçirmesi, takım arkadaşlarını tanıması, oryantasyon sürecinin hızlı atlatması çok kritik. Yani oyuncuyu alırsanız yarın sabah antrenmanlı gelmiştir, maça dahil edersiniz, direkt oynatırsınız. Bu başka bir şey ama sonuçta şöyle bir gerçek var. Takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi, iletişimini daha da kuvvetlendirmesi, bu skora bile yansıyor yani. Böyle bir gerçek de var açıkçası.
0: Tabii.
1: Şimdi bu oyuncular içerisinde gidecekler kimler olabilir, bunu konuşalım. Sonrasında zaten diğer transferleri de değerlendiririz ama şu an gidecek isimlere baktığımızda Nelson'un performansını beğendi ki takımda en çok öne çıkan oyuncu performansı Nelson'daydı bence.
0: Kötü bir oyuncu değildi zaten.
1: Kötü oyuncu değil ama şu an Okan Buruk'la yaşamış olduğu ikili diyaloglar, problemler önceki süreçte biraz o süreci yıpratmıştı. Oyuncu da hep kiralandı.
0: Evet.
1: Şimdi Nelson'un kalması gibi bir durumda Galatasaray nasıl bir planlama yapacak? Yani bu çok büyük bir soru işareti. Ama kalmaz gibi de duruyor. Diğer taraftan bakıyorum şimdi Kazımcan. Kazımcan gider mi? Orada Eren Elmalı ve İsmail Jakobs rotasyonu var. Kazımcan'ın durumu ne olacak belirsiz. Ama gitme ihtimalini ben barındırıyorum kesin olarak. Başakşehir'in bir yoklama durumu söz konusu. Yine orada yoluna devam edebilir veya yurt dışından gelen teklifler değerlendirilebilir.
0: Yedeklerde de kullanılabilir aslında.
1: Yani olabilir.
0: Ligde.
1: Şöyle yani zaten Jakobs oynadığında Eren yedekte oturuyor.
0: Evet.
1: Eren oyununda İsmail Jakobs. Oraya girmek biraz zor olabilir yani. O sebeple gitme ihtimali ben yüksek görüyorum. Dünkü maçta da yani öne çıkan bir performans yoktu. Yelert'in gitme ihtimali yüksek görüyorum. Niagara'nın kiralanma ihtimali olabilir. Ugo Çukwu'nun oyununa baktığında yani Okan Hoca dün maçtan sonra savundu yani. Ugo Çukwu top kaybı yapmadı yanlış hatırlamıyorsam dedi. Bir tane top kaybı yapmış. Onun dışında yapmadı. Ama sadece işte bu 6 numaranın top kaybı yapmaması tek bir özellikle öne çıkması doğru değil yani. Biraz daha çok yönlülük edersiniz.
0: %88'lik pas isabeti var.
1: Evet. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Yani ben geldiğinde de analiz yapmıştım oyuncuya, bakmıştım. 5 iyi yönü, 5 kötü özelliğini söylemiştim burada. Ugo Çukwu yani 10 üzerinden 6'lık bir transfer. Yani Galatasaray'ın seviyesinde mi tam da diyemeyeceğim. Onu söyleyeyim. Yani Okan Hoca'nın elinde biraz daha pişerse biraz daha üst segment bir futbolcuya dönüşebilir. Onun dışında Premier Lig'den sakatlıksız bir oyuncu aldığınızda zaten 30 milyon euro üzerinde sürekli oynayan bir oyuncuyu transfer ettiğinizde 30 milyon euro üzerinde para ödüyorsunuz. Ama Okan Hoca Ren'den beri takip ediyoruz Ugo Çukwu'yu dedi. Chelsea'ye gidince üzüldük dedi galiba, öyle bir ifadesi de var.

0: Rennes'den Chelsea'ye, Chelsea'den sonra Burnley'e geldi. Yani istenileni verebilecek bir çok yönlü oyuncu gibi göremiyorum. Fiziğini kullanabilen bir isim ama bazı noktada kullanamayabiliyor. İşte boy avantajını çok kullanamayabiliyor. Savunma özelliği beklememek lazım. Mesela 6 numara olarak oynayan Lemina var Galatasaray'da. Lemina'yı siz stoperde de oynattınız. Hatta derbi maçlarında bile stoperde oynadı Lemina oyuncu eksikliğinde. Bu noktada Goçuk Budan bir hadi stoperde oyna performansı bekleyemezsiniz ya, yani onu söyleyeyim. Öyle bir savunma özelliğinin öne çıkabilecek bir durumu yok.
1: Böyle
0: şu anki süreçte yok.
1: Tandeminde Sara Ugoçukwu bir de 10 numara.
0: Ya şöyle Ugoçukwu, Torreira, Sara. Yani böyle bir üçlü olabilir. Bu üçlü lig için yetebilir. Ama Avrupa için kesinlikle altta kalacak bir üçlü olur yani, onu söylemiş olayım. Şalay zaten Okan Buruk için önemli bir oyuncu. Gitmez. Ben Gabriel Sara için gelecek olan tekliflerin kesinlikle değerlendirileceğini düşünüyorum. Can Armando'nun performansı çok da istenilen gibi değil ve altyapıdaki oyunculara, altyapıdan çıkan futbolculara biraz serzenişte bulundu. Biraz daha hadi uyanın dedim diyor. Burada biraz oyuncuların panik yapması, heyecan yapmasının etkisi olabilir. Yani oyuncular da hayatlarının en önemli maçlarına çıkıyor olabilirler Monza karşısında. Ama biraz daha tabii ki kendilerini göstermeleri gerekiyor. Biraz özgüven eksikliği görüyorum yani bu oyuncularda. Yani bizim altyapıdan çıkan oyuncularımızda özgüven eksikliği görüyorum ben.
1: Yani baktım da evet, yedek ağırlıklı bir kadroydu ama yedek oyuncularda böyle heyecan yaratacak bir ismin olmaması
0: evet,
1: acaba
0: işte Berat öne çıkıyor sonra düşüyor. Yani evet, işte Berat Ada gibi. Yüzgeç biraz daha böyle geçenki maçta daha iyi bir oyun ortaya koydu. Bu maçta biraz daha sönüktü mesela. Ya bu önemli şanslar bunlar. Herkesin imkanına, ya bu herkesin ayağına gelmeyecek şanslar bunlar.
1: Evet.
0: Galatasaray'da A takımla antrenmana çıkıp hazırlık başlarında oynamak bir sıçrayışta bambaşka noktaya evrilir hayatınız. Ya hayatınızın maçını oynuyorsunuz. Çok daha iyi bir performans, oyun göstermeleri gerekiyor bu noktada.
1: Peki.
0: Genel olarak da Monza'ya karşı, yani şöyle skora bakmak doğru değil. Burada sonuçta oyuncuları deniyor Okan Hoca. Hı hı. Sonrasında oyuncu değişiklikleri yaptı. Victor Osimhen mesela. Ya 15 dakikada gördük mi? 10 dakikada gördük yani mesela Osimhen'in varlığını. İşte o özgüven o. Yani altyapıdaki oyuncuların direkt yanında dibinde bakacakları isim Osimhen. Bir stoper oyuncusu bile bakabilir. Bu çünkü oyuncu motivasyonuyla alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Bir anda kanada koşuyor. Bir taraftan baskı yapıyor. Bir taraftan ayağına gelen topla çalım atıyor. Osimhen'de çalım çok beklenmez. Gerekirse çalım atıyor. Mücadelesini ortaya koyuyor. Mesela altyapıdaki oyuncuların, A takıma çıkmış oyuncuların şu an bunu yapması gerekiyor. Yani Osimhen ağabeylerini şu anki süreçte iyi izlemeleri, onu örnek almaları gerekiyor. Mutlaka ağlıyorlardır ama sözde olmamalı.
1: Dikkat edilmeli. Peki Okan Hoca'nın biraz açıklamaları üzerinden gidelim. Güzel bir hazırlık karşılaşması oldu. Fiziksel anlamda en iyi durumumuzda değiliz. Oyuncularla ilgili İsmail Jakobs ve Leroy Sané de bize katıldı. Sanchez de döndüğünde bizimle birlikte olacak dedi. Nelson'dan bahsetmiştik. Nelson'un iyi bir maç çıkardığını söylüyor hoca. Leslie Ugochukwu ile de ilgili genel olarak performansından memnunum dedi. Şimdi sizden gelen birçok soru var. Bazılarına bakıyorum. Bir izleyicimiz demiş ki hadi genç oyuncuları geç ama Kaan ve Günay'la devam mı edilecek artık demiş Cenk Bey.
0: Yani şimdi biraz hatır gönül işi burada devreye giriyor
1: sanki
0: gibi
1: evet.
0: Geliyor bende. Yani
1: geliyor.
0: Şimdi Kaan Ayhan'la sözleşme uzatıldığında ben neden uzatıldı dedim. Yani şöyle, şimdi Galatasaray Avrupa'da bir hedef içerisindeyse, Avrupa'daki hedefini güncellemek istiyorsa bir kere takımını güncellemek durumunda değil mi? Yani Kaan Ayhan ya geçmişte bize şampiyonluklar kazandırdı, hadi 2 yıllık sözleşme imzalayalım gibi bir gözlemim var benim. Bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor. Oyununa bakıyoruz aynı şekilde. Evet tamam, A milli futbol takımımız da gol attı. İyi bir performans sergiledi. Bulduğu imkanla. Buna saygı duyuyorum ama şimdi Galatasaray seviyesinde bir isim mi değil artık. Yani iyi işler yaptı, saygı duyuyorum ama şimdi Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda puan kaybettiği kritik maçlarda elendiği maçlara bakalım. Yani Sparta Prag maçı hatırlıyorum bir tane. Orada kırmızı kart gördü. Önceki Young Boys maçı olabilir. Yine o maçta kötü bir performans sergiledi. Yani çok kilit maçlarda da kötü oyunları var. Şimdi burada Kaan Ayhan diye söylemiyorum. Şampiyonluğa katkısı gerçekten fazla. Yani Trabzonspor deplasmanında attığı golü de hatırlıyorum. Frikik'ten. Ama geldiğimiz noktada Kaan Ayhan'ın şu an Galatasaray seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple böyle bir kadro kalabalığı oluşmuşken farklı isimlere şans vermek çok daha doğru. Burada biraz daha vefa gösteriliyor ama bence yanlış yapılıyor.
1: Evet.
0: Çünkü Galatasaray'da oyuncular gider, kulüp devam eder. Hedefler devam eder, güncellenerek devam etmek zorunda. Duygusallığa yer verilir tabii ki ama bunun bir belli ölçüleri olmalıdır. Nereye kadar vereceksiniz? Kaan Ayhan uzun süredir Galatasaray'da forma giyiyor. Artık bu sezon ya ben hatta şunu söyleyeyim. Kaan Ayhan dışında İlkay'ın da bir düşünülmesi
1: tam
0: gerektiğini
1: İlkay
0: düşünüyorum.
1: Diyecektim. Ama tabii İlkay biraz da onlardan farklı bir profil yani.
0: Tabii ki farklı ama oyuna bakalım. Yani şöyle isimleri silelim, numaraları silelim. Sadece oyuna bakalım. Oynanan oyuna, oyuncunun göstermiş olduğu bireysel performansa bakalım. Bu noktada ya bu oyuncuyu düşünür müyüm dersiniz mesela. İlkay için de söylüyorum, Kaan için de söylüyorum. Evet. Yani burada bir aslında Galatasaray transfer komitesinin mi desem bilmiyorum, kaçırdığı bir detay var. Yani bir kadronun bir revizyona girmesi gerekiyor. Hı-hı. 4 sezon şampiyonluk var. Bu mental de bir yorgunluktur. Bu sebeple bir revizyona gitmeniz gerekiyor. İlkay'dır, Kaan Ayhan'dır, bu isimleri tekrar bir gözden geçirmek gerekir. Günay'ı aynı şekilde gözden geçirmek gerekir. Çünkü arkadan gelmiş bir Cankat var. Bu ismi değerlendirebilirsiniz. Hı-hı. Kalenizi Uğur Can gibi bir isim koruyor. Altyapıdan bir oyuncu daha çıkarabilirsiniz mesela. Bu şekilde yola devam edebilirsiniz.
1: Yenilenmesi
0: yani.
1: Gerekiyor.
0: Bir kadro şişkinliği de olmamalı.
1: Tabii.
0: Bunun yerine zaten yıldız oyuncular transfer edilmeli, takviye edilmeli. O sebeple şu an ben bekleniliyor ama ne bekleniliyor tam olarak onu bilmiyorum açıkçası.
1: Peki biraz yorumlara bakıyorum. Yusuf Bey demiş ki Galatasaray her sene transfer sezonunda transferin son günlerini bekliyor. Sebebi nedir? Uygun maliyet mi? Bence değil. Osimhen son günlerde alındı ve 80 milyon euro civarı ödendi. Osimhen bizi kurtardı bence ama her sene aynı olmayabilir. Ege Bey yazmış. Galatasaray 4 senedir başarılı bir takımken taraftarın bu sabırsız transfer isteklerine anlam veremiyorum. Her sene üstüne ekleme yapıyorlar. Sanki takım çok kötü algısı yapılıyor. Düşünceleriniz neler? Aslında farklı bir iki yorum var. Tedirgin olan bir grup var.
0: Evet.
1: Diğer yandan da kadromuz iyi. Niye herkes bu kadar yangın yapıyor diyen bir kitle de var.
0: Yani
1: sen hangi taraftasın?
0: Şöyle ya bu takımın 10 numarası yok ama.
1: Tabii.
0: Şimdi 10 numarası yok yani Galatasaray'ın 10 numarası yok. Kim mesela şu an 10 numarada kim oynayacak? Söyleyeyim ben. Leroy Sané, Yunus, Sara.
1: Evet.
0: Hangisi 10 numara çıkışlı oyuncu tam anlamıyla? Yunus'u biz kanat performansıyla çok iyi biliyoruz. Ve kanatta çok iyi skorerlerini gösteren bir oyuncu. Leroy Sané zaten kanat oynuyor. Gabriel Sara bence bir 8 numara. Onu da değil yani. Bunu hep söyledim ben.
1: Bölge için alındı aslında.
0: Evet. Bir 8 numara Sara mesela. Şu an 10 numaraya kimi koyacaksınız? Mertens gittiğinden beri Galatasaray'ın 10 numarası yok şu an.
1: Evet.
0: O sebeple bence iyi düşünmek gerekiyor. Belki de Okan Hoca istiyor. Yani bu transfer komitesi mi yürütemiyor süreci bilmiyorum ama yani teknik direktör hep futbolcu ister, hep transfer ister. Bunu Okan Hoca da söylüyor. Bu noktada artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Çünkü şunu söylüyorum. Evet yani ilk maçınıza daha var. 20 gün var Süper Lig maçınıza. İşte 30 gün var Şampiyonlar Ligi maçınıza, bir ay var belki. Ama diyorum yani adaptasyon süreci, bir oryantasyon süreci oyuncunun bence önemli. Çok büyük yatırımlar yapıyorsunuz. Bu oyuncuların en azından profesyonel bir oryantasyon süreci geçirmesi gerekmez mi diyorum ben.
1: Evet.
0: Bence bu kısmı çok önemli yani. Sonrasında oyuncu geliyor ligin başında. Hı hı. Ya sonra ya işte alışma daha alışamadı.
1: Süreci.
0: Biraz daha alışsın. Şimdi iyi ama alışsın daha iyi olacak. Hani bunu söylüyoruz, konuşuyoruz mesela. Bu sebeple bunları yaşamaması lazım. Çünkü her sezon aynı şey. Her sezon 3 günde bir maç yapacaksınız. Mesela bu sezon hangi teknik direktörden duyarız bilmiyorum. Ya 3 günde bir maç yapıyoruz. Ya artık
1: duyarız
0: mesela
1: ki.
0: Çok büyük klişe. Bak çok büyük klişe oldu. Yani bunları artık konuşmamamız gerekiyor. Buna göre kadro planlaması yapacaksınız. Kulüpler, başkanlar, taraftarlar çok büyük bütçeler ayırıyorlar. Maçlara geliyorlar. Sponsorluk anlaşmaları oluyor. Büyük bir gelir var. Sonuçta büyük de bir kadro kuruluyor. Geniş bir kadro kurun. Sonuçta ve 3 günde bir maça alışın yani teknik direktör de bunu bir şekilde planlayacak.
1: Maddi sıkıntı konusuyla ilgili bazı haberler görüyorum özellikle sosyal medyada.
0: Yani ben,
1: sence Galatasaray'ın bu konuda bir sıkıntısı var
0: ya
1: mı?
0: Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim, Galatasaray şimdi en yüksek şu an gideri maaşlar. Hı hı. Yüksek bir maaş ödeniyor oyuncular için. Sané'ye, Osimhen'e işte ilk aşamada yine aklımıza kim gelebilir? Düşünüyorum işte Torreira'ya, Sara'ya, Davinson'a.
1: Uğurcan.
0: Yani daha çok yabancı oyunculara. Uğurcan, evet, dahil edilebilir buraya. Şimdi maaş, evet, yüklü bir maaş durumu.

0: bu söz konusu olabilir ama yani 4 sezon üst üste şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, büyük, çok büyük rekor sponsorluk anlaşmaları imzalamış Galatasaray'ın.
1: Ya bu UEFA
0: ekonomik problemi var demek, ben inanmıyorum yani buna.
1: Şubat ayındaydı galiba Galatasaray, hı-hı, orada iyi bir sıralamadaydı, 13.
0: Tabii
1: ya da 12.
0: ki, tabii
1: vesaire.
0: Ki ya, forma satışında öyle, evet, gişe hasılatlarında öyle, bilet satışlarında öyle, yani reklam pazarlamada aynı şekilde, hı-hı, o sebeple ya sosyal medya gelirlerinde bile ya aynı şekilde. Sadece Sané'nin, bak Leroy Sané'nin geliş videosu galiba geçen sene 11 Haziran'dı. Oyuncu takıma, ya o Haziran'ın ortalarıydı. Sané'nin gelişindeki sosyal medya kazancı 400 bin euro. 400 bin euro. Taraftarın şu sevgisine bakabilir misin? Yani sadece sevgi değil, bu biraz işin maddi boyutunu da, maddi boyutuyla gösterilen bir sevgi yani.
1: Evet.
0: Şimdi bu sebeple, peki, ben Galatasaray'da ekonomik bir zorluğun olduğuna inanmıyorum. Eğer böyle bir şey varsa bu felaket senaryosudur bence. 4 sezon üst üste şampiyonluk, bu kadar ekonomik rekorlar ve divan kurulunda zaten bizler de takip ediyoruz, üzerine söylenen birçok işte rekor kar yaptık ifadeleri. Evet, evet. Günün sonunda çok, tamam, büyük harcamalar maaşlara gidiyor. Hı hı. Onun dışında nereye bir harcama yapıldı ki? Yani tamam, Osimhen alındı ama karşılığı zaten Şampiyonlar Ligi'ne çıktı ve son 16 oynadınız. Hı. Oraya kadar da 65 milyon euroluk bir Şampiyonlar Ligi geliri var. Bunun içerisine bilet gelirlerini dahil etmiyorum. VIP koltuk satışları, localar, geçen sene satıldı localar
1: en
0: mesela.
1: En büyük gelirlerinden biri de stat gelir aslında.
0: Aynen öyle. Yani bir loca ortalama 1,5 milyon dolara satılmış mesela. Yani tabii ki de aşağı doğru da iniyor bu. Hani, ama top seviyede bu şekilde. Evet. O sebeple ben Galatasaray'da ekonomik bir zorluğun olduğuna inanmıyorum. Ve ödemeler denk gelmemiştir. O sebeple işte maaşların bir kısmı krediyle ödendi diye haber vardı. O şekilde olmuştur. Yani bu biraz daha nasıl diyeyim, Galatasaray'ı başka nereden eleştirebiliriz? Transfer yapmıyorlar, herkes eleştiriyor, taraftar. Ben de bir eleştiri başlığı açayım düşüncesi gibi geldi bana.
1: Peki, şimdi Galatasaray'la ilgili Fotomaç gazetesinin 6. sayfasında Ender Bilgin'in Ender Fikirler köşesi var. Transfer denklemi başlığıyla bir köşe yazısı paylaşmış. Bir kısmına bakalım. Galatasaray'da konuştuğumuz bu konularla ilgili bölümler de var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferi hareketli bir başlangıç yaparken son şampiyon Galatasaray çok daha temkinli hareket ediyor. Öyle görünüyor ki Galatasaray parasının aslan payı 10 numara pozisyonuna ayıracak. Bruno Fernandes kolay değil. Can Uzun ihtimali hala sıcak. Sol kanat, belki bir stoper ve 1-2 genç oyuncuyla birlikte transfer dönemini noktalayacaklardır. Zaten en hazır kadro Galatasaray'da. Hal böyleyken çok fazla muhalif ses çıkmasını anlayamıyorum. Fenerbahçe ihtiyaçlarına göre transferler yapıyor. Bir santrfor, bir yerli stoper ve fırsat oluşursa bir kanat oyuncusuyla süreç tamamlanacak. Golcü konusunda İbre yeniden Girasi'ye döndü. Sarı lacivertler için asıl sıkıntı kullanmayacağı yabancıları iyi fiyata elden çıkarmak olacak. Beşiktaş, Trossard, Nübel ve Salih'le çok iyi başlangıç yaptı. O tarihi takip edeceğiz. Salah konusu sancılı, toplam maliyet 2 yıl için 38 milyonu buluyor. Serdal Başkan kendisini kandırılmış hissetmezse bu iş bitirir. Ama Suudiler, hatta MLS bile bu oyuncu ile ilgili devrede diyor. Galatasaray konusunda neden bu kadar fazla muhalif ses çıkıyor? Ben bunu anlamlandıramıyorum.
0: Az önceki söylediğim şey işte mesela, evet, Galatasaray'da ekonomik kriz var kısmı, bu kadar gelir kalemi varken ya acaba maaşlar da denk gelmedi, gelirle gider arasında sonuçta kulüplerin bir geliri var, bir gideri var. Bunun da belli başlı tarihleri var. O sebeple oyuncuların ödeme dönemine bir gelir kalemi denk gelmediğinde belki bunu krediyle halletmiş olabilirler. O sebeple, evet, olabilir yani. Onun dışında şu anki süreçte bence yani transferde evet, hazır bir kadro var gerçekten. İyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Ama ben şunu düşünüyorum. Biraz daha bu kadronun, az önce de ifade ettiğim, revizyona girmesi gerekiyor. Artık mental yorgunluğu ve fiziki yorgunluğu söz konusu. Bazı oyuncular da kendilerine yeni challenge'ları arıyorlar. Çünkü Galatasaray'la ne yapabilirsiniz? Avrupa Kupası kazanabilirsiniz. Buna ama yaklaşıyorsunuz. İşte son 16'ya kaldınız. Ligde şampiyonluk diyorsunuz. 4 şampiyonluk elde etmişsiniz. Hı hı. Bu gerçekten önemli. Daha böyle aç futbolcu transferi gelebilirdi. Yani burada işte Lukumi ismi gündeme geliyor, konuşuluyor.
2: Evet, stoper.
0: Davinson

0: Sanchez'le boyu da aynı, işte takımı da aynı, takım arkadaşı, ikisi de stoper bölgesinde, Kolombiya milli takımında zaten birlikte oynuyorlar. Gerçekten çok benzerlikleri var. Burçları aynıymış, ona baktım ben.
1: Aynen.
0: Ve doğum günleri de aralarında bir hafta ya da 8 gün var.
1: O gerçek kankalar.
0: Evet, o sebeple sadece yıl farkı var, 2 yıllık bir fark var yani aralarında. Davinson Sanchez gerçekten iyi işler yaptı. Lukumi onun yerini doldurur mu? Bence kesinlikle doldurur. Ama buradaki işte planlama önemli. Yani Okan Hoca Nelson'u beğeniyor. Lukumi alınacak mı? Şimdi 10 numara pozisyonu için karmaşa devam ediyor. Brahim Diaz, Bruno Fernandes, Can Uzun konusu var ama şu an büyük bir eleştirinin olduğunun farkında Galatasaray yönetimi. Bu sebeple acaba büyük bir yıldız transferi yaparsak ki ya santrfora ya 10 numara pozisyonuna bir büyük bir para harcanacak. Bu da 10 numara. O sebeple bu eleştirilere karşı biz Bruno Fernandes'i transfer edersek camiayı rahatlatırız düşüncesi söz konusu.
1: İşte mesela bak gündemde olmazsa, çok yüksek profili yok, yüksek fiyatlı isimler var. Yani Can Uzun bunlardan biri. Bruno Fernandes'den bahsediyorsun. Leao konuşuluyor. Lukumi aynı şekilde. Ve beklenen de bir süreç var. Evet. Ama düşük maaşlı ya da düşük fiyatlı, daha profil olarak düşük bir oyuncu gelirse
0: ensi
1: büyük hayal
0: ya
1: kırıklığı yaşanmayacak yaşanır mı mesela?
0: Ya Brahim Diaz'da bile yaşanır deniliyor şu an.
1: Evet.
0: Bence yaşanmaz. Ben beğeniyorum.
1: Konuşuyoruz.
0: Ben gerçekten Brahim Diaz'ı çok beğeniyorum. Ama Bruno olmazsa Brahim Diaz daha aşağıda demem yani. Ama Enciso için bunu söylerim mesela 10 numara pozisyonu için. Çünkü biraz daha gezen farklı bir profil Enciso. Bunun dışında Can Uzun konusu ya oyuncu için çok büyük bir bonservis bedeli isteniyor. Bu kadar para vermeyeceğini söylüyor Galatasaray yönetimi ama şimdi zaman daraldığında da günün sonunda o para çıkıyor. Ya yani öyle de bir gerçek var yani. Günün sonunda diyorsun, deniliyor ki tamam artık yapacak bir şeyimiz yok.
1: Evet.
0: Biz bu parayı ödeyelim, transferi gerçekleştirelim düşüncesi var. Osimhen transferine bakınız. 65 milyona bitebilirdi bu transfer. Farklı planlamalar vardı. Acaba kiralık için ödediğimiz para ya da dahil edip işte 75 verdik düşüncesi olur mu? Sonra 65 verelim, 70 verelim pazarlığı bile oldu. 75 milyon euro istenildi. Napoli de aldı bu parayı, Osimhen'i gönderdi.
1: Peki Galatasaray bölümünü noktalayalım. Tabii konuşacak birçok konu var ama süremiz de kısıtlı. Evet. Fenerbahçe'yi de konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'de de biraz transfer gündemini değerlendirelim. Rafael Leao ile başlamak isterim izninle. İtalyan basınında bazı iddialar çıktı. Fenerbahçe teklif yaptı. Bu teklifin detaylarını da aktarayım. Şöyle 8 milyon euro bonuslar deniyor. Milan'a 40 milyon euro artı bonuslar önerildiği iddiaları var. 8 milyon yıllık olarak. Leao'nun da bazı açıklamaları oldu. Onları da hatırlatacağım ama bu transferin gerçekleşme ihtimalini sen nasıl görüyorsun?
0: Ya ben açıkçası şaşkınım. Niye
1: neden
0: şaşkınım? Ben Fenerbahçe'de zaten gidecek 10 oyuncu var. Hı-hı. 9 oyuncu var yanılmıyorsam. Leao alınacaksa 10 oyuncu gönderilmek zorunda. Şimdi bir şekilde gidecek diyoruz biz. Yani Greenwood transferinden sonra hatta Erdem de söylemişti. Greenwood transferinden sonra artık gidecek olan oyuncular için çalışma yapılacak diye.
1: Evet.
0: Hala Livakovic duruyor, Bekao duruyor, Ömer Fayet duruyor, Mimović duruyor.
1: Bu oyuncular böyle dururken, bir anda herkese veda etmişti, hatırlıyorsundur evet, o tweet sıralaması. Belki Fenerbahçe'de de
0: ya
1: böyle
0: büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. Ama oyuncuların maliyetleri var, maaşları var. Bir şekilde yollara ayırmanız gerekiyor. Belli başlı bir, yani belli bir şekilde para kazanmanız gerekiyor. Şimdi
1: falan
0: 27 yaşında
1: var aslında. Livakovic bunlardan biri.
0: Amrabat, Dinamo Zagreb'den alıyor.
1: Amrabat bunlardan biri yine. Evet. Fred'e teklifler var.
0: Evet.
1: Carlos ve Bekao da bir şekilde elden çıkarılmaya çalışıyor.
0: O zaman daha iyi teklifler bekleniyordur. Bu elini güçlendirecek veya şu da olabilir. Yani İsmail Hoca kimi göndermek istiyor? O o konuda belirsizlik yaşıyor. Belki bir hazırlık maçı daha veya bir maç daha izleyelim. Belki o düşünce de olabilir yani.
1: Ya bu maçı izledikçe bence kalmasını istediği sayılar artıyormuş.
0: Olabilir
1: gibi.
0: Evet. Yani Fred'i beğenmişti. Aynı şekilde söylüyor. İşte 12 artı 2 kuralı olsun diye bir ifadesi var.
1: Evet,
0: bu noktada şimdi Leao transferi yapılacak ama şimdi bir de sol kanada yapılacak bu transfer Demet. Yani o noktada Kerem Aktürk o bölgede oynuyor. Şimdi Kerem Leao rotasyonu çok büyük bir lüks gibi tabii ki. Kerem'den ben memnun olduğunu sanmıyorum şu an İsmail Kartal'ın. O sebeple Leao şu an için gündeme geliyor. Ve Leao da çok büyük bir maliyet yani. Fenerbahçe bu maliyetlerin altında kalır mı düşüncesi bende hakim. Yani bir yerden sonra şunu diyorum. Şampiyon olmuş Galatasaray'da ekonomik kriz var. hani sosyal medyadaki gündeme binaen söylüyorum. Fenerbahçe'de yıldız transferleri akın akın devam ediyor. Harcanan paralar belli ve şampiyon olmak için gerçekten ne gerekiyorsa yapılıyor. Ali Koç döneminde de yapıldı.
1: Saran
0: döneminde de Kante alındı, yapıldı. Çok büyük paralar harcandı. Doğru transferler mi soru işareti ama çok büyük paralar harcandı yani.
1: Ama yani mesela Kante için geldiğinde camia ne kadar mutlu olmuştu. Herkes çok yıldız transferi gerçekleştiği için çok mutluluk duymuştu ama şu geldiğimiz noktada mesela az önce de bir soru gelmiş. Gidenler arasında Kante olur mu diyor mesela bir izleyicimiz. Yani ne çabuk bu noktaya gelindi Kante ile ilgili.
0: Bu fast food'a dönmemeli. Şimdi bu bildiğin fast food yani. Çünkü hadi bu 6 ay içinde bu oyuncu burada kalsın etsin, hadi gitsin bu yerine şu gelsin, bu gelsin bu şu, ya olmaz yani. Böyle bir fast food transferlerine dönüştü yani bu süreç, olmaz. Bir de harcanan paralar, yani inanılmaz bir döngüden bahsediyoruz. Böyle dışarıdan basit gözüküyor ama yani o ödenen para nereden gelecek, onun planlamasını yapmak etmek, sonuçta bir sözleşme hazırlıyorsunuz hukuk büronuzla beraber, yani bambaşka bir nokta.
1: Ama şimdi zor bir süreci var Fenerbahçe'nin, yani başarı şampiyonluk ya, gelmeyince transferleri, her oyuncu eleştiriliyor, evet. Ve onu göndermek için bir şekilde bir yol
0: kesinlikle
1: arıyorsunuz.
0: Şimdi gidecek 10 tane oyuncu var diyoruz. 10 tane oyuncu mutlaka Ali Koç döneminden de oyuncu var gidecek. Saran döneminden de var. İşte Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu transferler var şu an. Şimdiden konuşuluyor mesela. Muriç gelmese miydi, yerine daha iyi o hakkı kullansaydı diye düşünülüyor. Yani bunlar olmaz yani. Bu çünkü nasıl diyeyim, bilgisayar oyunlarında bunu yaparsınız bir şekilde. Hı hı. Transfer dönemini beklerseniz hızlıca şu oyuncuları göndereyim, şunları alayım diye her dönem farklı oyuncuları takviye edersiniz. Ama gerçek bir kulüpte bunlar olacak şey değil. Şimdi sol kanat içinde Leao gündeme geliyor, konuşuluyor. Leao'nun oyuncu gitmek istiyor artık. Milan'dan ayrılmak istiyor. Fakat evet, oyuncunun kendi beklediği bazı şartlar var. Bunun dışında Milan'ın beklentisi var. Bunların ödenmesi konusunda Fenerbahçe'nin bir ilgi durumu söz konusu ama gerçekleşme konusunda hala benim kafamda soru işaretleri mevcut.
1: Bugün
0: Kerem ne olacak diyorum. Yani Leao konuşuluyor ya mesela, Kerem ne olacak diyorum ben.
1: Forma rekabeti gerekiyor da bence.
0: Ya da diyorum ki acaba Kerem gidecek mi?
1: Yok ya zannetmiyorum.
0: Ama bir taraftan da şimdi kontenjanı, yabancı kontenjanını artırıp Türk yerli statüsünden oyuncuyu çıkarmak yani, da mantıksız.
1: Musaba'yı göndermek yani ister.
0: Her işte
1: neyi
0: pencereyi düşünüyorum
1: Kerem'i
0: yani.
1: Kerem'i göndermek istemez bu noktada diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Şimdi Leao yüksek maliyet dedik. Bugün Sabah gazetesinde güzel bir haber vardı. 100 milyon euroluk harekat diye. Oradaki fiyatlarla ilgili detayları bir aktaracağım. Milan'a 40 milyon euro artı bonuslar içeren teklif sunan yönetim, oyuncu için 5 yıllık sözleşme karşılığında primlerle 12 milyon euro önerdi. Leao'nun maliyeti toplam 100 milyon euroyu bulabilir.
0: Daha ne olsun yani şu an?
1: Yani 5 yıllık bir sözleşme
0: ihtimali. Daha ne
1: ihtimali
0: olsun ya? Bu teklif veriliyorsa, Milan da bunu kabul etmiyorsa bence alınmamalı zaten. Bu kadar şeyin üzerine alınmamalı yani. 40 milyon euronun üzerinde bir ödeme. Zaten oyuncuya aynı
1: artı
0: şekilde.
1: Bonuslarla o
0: 40. Leao'nun da düşen ve yani düşüşte olan ve tekrar çıkışa geçen bir performansı
1: geçen
0: var.
1: Geçen sezon 10 gol 3 asist.
0: Şimdi o da net bir oyuncu da almayacaksınız. Ya belki sizinle beraber çok iyi olabilir de. Ama Leao'da da bir inişli çıkışlı bir grafik var yani performansında. O sebeple bu paralar için yani normalde bunu mesela Milan'ın tamam demesi gerekiyor normal şartlarda ama şu anki süreçte demek ki kabul edilmiyor veya farklı şartlar var istenilmeyen.
1: Olabilir.
0: O sebeple ben merak ediyorum. Şu yakın zamanda beklemiyorum yani Leao transferini. Belki biraz daha işte Fenerbahçe biraz daha rahatlatırsa kadrosundaki oyuncuların ayrılmasıyla beraber kadroyu biraz daha rahat hale getirirse o zaman son transferimiz Leao olsun düşüncesi olabilir diye düşünüyorum yani.
1: Peki santrafor takviyesiyle ilgili yine Girassi tekrar gündeme geldi.
0: Orada zaten Girassi ve Watkins ismi gündemde. Watkins de şu an için gerçekten nokta atışı transferlerden birisi olur. Yani bence Girassi mi Watkins mi, ben Watkins derim, onu söyleyeyim. Çok iyi bir oyuncu. Girassi'nin de farklı özellikleri var, yetenekleri var. Vuruş kalitesi aynı şekilde ama Watkins daha başka bir oyuncu. Bu noktada bu iki isimden hangisi gelirse doğru bir takviye olur diyorum Fenerbahçe için. Girassi'de de orada da Dortmund'un farklı beklentileri var. Girassi'nin aynı şekilde beklentileri biraz daha yüksek. Oyuncu tabii ki Watkins'e göre genç. yanlış hatırlamıyorsun ama daha bir yaş var galiba değil mi? 30 yaşında mıydı Giresi? Öyle bir şey olması lazım. Şimdi bu noktada transfer yapacak ve
1: 30 yaşında
0: Giresi. 30 yaşında değil mi? Yapacağı transferle beraber şunu düşünüyor olabilir artık. Daha iyi paraya 3 yıllık bir sözleşme imzalayayım. Artık o da yavaş yavaş zaten benim kariyerimin sonuna doğru giderken ki kulüp olacak Fenerbahçe düşüncesi
1: olabilir.
0: Var. Ama Dortmund'un beklentileri burada yüksek. Leao'nun sürecine benzer bir süreç var Giresi'de de.
1: Peki şimdi az önce yabancı isimlere bakmıştık ki listede var, eğer varsa ekrana da getirebilirsiniz. Bazı isimler üzerinde değerlendirelim. Teklifler olduğunu söylemiştim. Sofyan Amrabat bunlardan biri. Son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ittihad'ın ciddi bir önerisi oldu Fenerbahçe'ye. Nedir bu öneri? Bonuslarla birlikte 15 milyon euro önerdi. Ama Fenerbahçe'nin 20 milyon euroluk bir beklentisi var. Eğer transfer edecek bir takım olursa.
0: Hangi isim için dedin?
1: El Ittihad, Sofyan Amrabat için.
0: Amrabat'a. Bence iyi yani şu an.
1: 15 milyon ama az bir diyor Fenerbahçe.
0: 20 çok daha mantıklı olur yani. Şeye bakacağım tabii. Real Betis'e gitti. Oradaki performansını da ben çok beğenmiştim bu arada. Yani
1: ligimizden Dünya Kupası'nda, da ilgilenen takımlar vardı.
0: Dünya Kupası'nda Beşiktaş bir ilgileniyordu ama artık orası Salih'le doldu.
1: Evet.
0: Salih Özcan'la
1: bir dönem
0: doldu.
1: Gündeme gelmişti.
0: Ya şimdi şunu söyleyeyim. Fas milli takımıyla gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduğunu gördük yani. Hatta bir Mbappe ile ikili mücadelesi var. Pozisyonu sonuna kadar devam ettirdi. Amrabat bile şu kadroda düşünülebilecek bence önemli oyunculardan bir tanesi. Ben şöyle söyleyeyim yani, çok büyük tepki almayayım ama Kante yerine ben Amrabat derim yani şu an. Derim yani. Yaşına bakıyorum, 29. Kante artık ilerliyor. Maliyetleri düşünemiyorum.
1: Bak, maliyetleri düşünemiyorum. Yani Fenerbahçe'de de acaba
0: Amrabat'a 15 milyon euro
1: olmadı diye mi?
0: Amrabat'a 15 milyon euro diyorsunuz ya, Osimhen'le Kante hemen hemen aynı paraları alıyorlar. Amrabat'ın bir bonservis bedeliyle siz Kante'nin maaşını ödeyeceksiniz. Yani bence iyi düşünmek gerekiyor yani. O sebeple işte Amrabat tamam gönderilebilir bugün. Ama bence o oyuncunun dinamikliğinden yararlanması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: O kadar çok yabancı varken.
0: Hareketli, hızlı bir oyuncu.
1: Amrabat bence kalacak isimler arasında yer almıyor.
0: Ama şu an Kante bile gidebilir deniliyor.
1: Evet.
0: Yeni yönetim verilen paraların çok yüksek olduğunu düşünüyor. Yani bir ekonomik döngü kısmı çok kritik yani. O sebeple ihtimal olarak barındırıyorum ben Kante'nin gitme ihtimali. Çünkü şimdi yani Livakovic, Bekao, hani gitme ihtimalini öngördüğümüz, kesin olarak gördüğümüz isimler. Diego Carlos.
1: Şuraya da alabilir miyim kadroyu mümkünse?
0: Diego Carlos'tan sonra yine düşünüyorum kim gidebilir diye.
1: Ben sana sayayım mı?
0: Mimović.
1: 17 ismi.
0: Tabii.
1: Artı 4'ü sonra sayayım.
0: Tabii.
1: 17 isim.
0: Ha, buradan mesela kim gidebilir? Şimdi.
1: Livakovic, Bekao,
0: sence
1: Diego Carlos.
0: Sence de öyle midir yani? Livakovic gider zaten değil mi?
1: Evet, öyle düşünüyorum.
0: Bekao aynı şekilde. Diego Carlos'un performansını hatırlıyoruz. Sakatlıklar yaşadı. Bu oyuncuya bu arada 22 milyon euro verildi.
1: Evet.
0: Çok büyük para verildi.
1: Ake yeni zaten. Ostarvoli planlar arasında var. Semedo'dan emin değilim.
0: Son maçta çok iyiydi.
1: Şikrin zaten planda var. Genduzi var. Amrabat Kante soru işareti. Fred soru işareti.
0: Senin için Kante soru işareti midir? Gitmesi yani.
1: Ben gitmesine zor olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar yüksek para verecek yani, bir takım bulunur mu?
0: Normal şartlarda ekonomik kısmı kenara koydum ben. Performansa bakalım mesela.
1: Evet, gidip Fred'i tercih eder bence
0: yani,
1: zaten İsmail
0: işte,
1: Hocam.
0: Biraz daha tecrübeli bir isim arıyorsanız. Fred var, daha dinamini arıyorsanız. Amrabat var orta saha için.
1: 1, 2, 3.
0: Düşünülebilir. Kaç isim saydık acaba biz?
1: 4, 5. Livakovic, Bekao, Carlos 3. Amrabat 4. Kante'yi saymalı mıyım emin değilim. Fred 5.
0: Evet.
1: Hadi Kante 6. Semedo 7. Olabilir mi bilmiyorum.
0: Semedo 7.
1: Çok zor iş.
0: Yani o sebeple burada hala yani Musaba var mesela gitmesi düşünülen. İşte Talişka, evet. Ya burada kilit mesela. Talişka gidecek mi? Daha bunun üzerine
1: çok
0: gidecek oyuncularla beraber bir oyuncu daha göndermeniz gerekiyor ki Leao'yu alasınız. O sebeple Leao gündemini şu an ben çok da dikkate almıyorum.
1: Peki.
0: Hem o bölgede Kerem var, rotasyon için alacaksınız. Yani Leao'yu oynatırsınız, Kerem rotasyonda olur. Hem de diğer taraftan şu an Leao lüks gibi gözüküyor benim için yani. Ben öyle görüyorum.
1: Aslında baktığında ihtiyaç ama şu listeye baktığında evet.
0: Ya o kadar şampiyonluk paniği var ki tabii ki Fenerbahçe'de, doğal bu arada. Yani transfer dönemi bitmeden bunu da alalım. Bu da bitsin. Bunu da alalım. Hani burası da çift rotasyona dönsün. Şurası da çift olsun. Yeter ki tüm delikleri kapatalım. Sonrasında İsmail Kartal'a verelim kadroyu, bizi şampiyon yapsın.
1: Risk almak
0: düşüncesi var yani. Yönetimde bu var belli.
1: Peki.
0: Yani. Şu an Leao'nun gündeme gelmesiyle beraber.
1: Şimdi Fenerbahçe'yi de bu konuyla birlikte bitirelim. Beşiktaş'ın gündemine geçelim.
0: Bu arada Levent abi mesaj attı.
1: Evet.
0: Levent bizi izliyormuş. Çok selamlar. Selamlar gönderelim kendisi Kıbrıs'ta. Bir de Özhan hocamız. Özhan hoca da stüdyoda konuk etmiştik kendisini. Ev Spor Teknik Direktörü. Selamlarımızı gönderiyorum.
1: Selamlar herkese. Teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın gündemine geçeceğiz. Orada da Midland karşılaşması sonrası yansımaları. İtalyano ile ilgili çünkü çok olumlu cümleler duydum. Birçok oyuncuyla ilgili de aynı şekilde. İlhan bunlardan biri. Alexander Nübel bunlardan biri. Sen nasıl buldun takımı?
0: Ben çok iyi buldum yani Beşiktaş'ı. Maçın ilk yarısı mükemmeldi. Vincenzo Italiano için düşündüklerim aynı şekilde ilerliyor ve çok daha iyi bir teknik direktör olduğunu göreceğiz. Ben Beşiktaş'ın geçmişe bakıp şampiyon olmak istiyorsa Türk hocalarla şampiyon olduğunu ama doğru bir teknik adamı bir şekilde bulabileceklerini bu sezon için düşündüm yani. Sergen Yalçın'la daha erken yollar ayrılmalıydı diye söylemiştim ben. Sonrasında yabancı kim olur bilmiyorum dedim ama Vincenzo Italiano'yu transfer etmesi Beşiktaş'ın, onun gelmesi bence çok büyük bir transferdi. Yani çok doğru bir hamle olarak gördük. Fiorentina'da yaptıkları, Bologna'da yaptıkları son dönemde. Spezia aynı şekilde ve ben şunu da söylüyorum, yani geçmişi söyledik. Gelecekte de İtalya milli takımını çalıştırabileceğini düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Vincenzo Italiano.
1: Çok net bir hoca olması bence önemliydi. Geldiğinden beri söylediği her şeyi bence çoğunlukla ilk maçta da uyguladığını gördük.
0: Kesinlikle.
1: Orkun'un maç sonunda bir açıklaması vardı. Yani hocaya baktığımız an ne diyeceğini hepimiz anlayabiliyoruz. Yani ne istediğini anlayıp
0: biraz
1: hemen o şekilde
0: ülkesi
1: dizilebiliyoruz dedi.
0: Evet. Şimdi Nübel sınıftan geçti ilk. Zaten yine beklediğimiz bir şeydi. Yani maliyet ve o performansa baktığımızda gerçekten çok çok iyi bir kaleci takviyesi. Açık söylüyorum. Bence Beşiktaş 5 yıl sonra kalecisini buldu. 5-6 yıl sonra kalecisini buldu.
1: Çok temizdi ayakları.
0: Daha da uzun olabilir yani bu süreç. Ben 5 yıl diyeyim. Nübel çok doğru bir takviye. Salih Özcan benim beklediğimin üzerinde bak. Bir beklediğim seviye vardır. Bence şu an beklediğimin üzerinde bir Salih performansı var. Doğru takımı bulmuş gibi geliyor. Dortmund'da hep sönüktü. Az maliyete oynayan, standart bir oyuncu, yedekte oturan bir isimdi yani Salih. Ama burada 11'in vazgeçilmezi olacak gibi gözüküyor. Endidi'ye yedek kulübesi gözükür şu anki süreçte. Yerli oyuncu olması Beşiktaş için ne kadar doğru bir hamle olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Uttara'yı biz daha yeni gördük.
1: Yeni göreceğiz, evet.
0: Bak, o oyuncu çok büyük ses getirecek. Yani Beşiktaş bu oyuncudan ilerleyen süreçte para da kazanabilecek. Harika bir performansı var. Atletikliğiyle öne çıkabilen bir isim. Ben bu oyuncuyu transfer ettiğinde Beşiktaş 8 milyona nasıl aldı dedim. Onu da söyleyeyim yani. Daha fazla maliyeti alması gerekiyordu.
1: Ben şimdi İlhan Fakılı'yı görünce çok da iyi bir performans vardı. Acaba dedim hoca Trossard gelince farklı bir denklemle oynayabilir mi?
0: Nasıl
1: yani
0: mesela?
1: Daha içe doğru kullanabilir mi Trossard'ı?
0: Ya 10 numara
1: yakın, evet.
0: Ya zaten 10 numara bölgesinde 8'de, hatta Brighton'da 8 oynadı diye hatırlıyorum ben. Brighton'da sonrasında 10 oynadı, kanat oynadı. Arsenal'a transfer oldu. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 8'de 10'da kanatta oynadığını hatırlıyorum ben. Ardından zaten Belçika milli takımıyla da gerçekten iyi işler yaptı sol kanatta. Yani
1: olabilir bence.
0: İyi, biraz İlhan'ın daha pişmesi gerekiyor.
1: Ya
0: evet.
1: Çünkü dikkatimi çeken şu oldu ya. Belli ki hoca kanat oyuncularında daha çok çizgide kalmalarını istiyor.
0: Evet.
1: Ama Trossard'a baktığımızda Trossard genelde hep içeri
0: doğru
1: giden bir oyuncu yani.
0: Yani orta sahadan topu alıp hiç çizgiye uğramadan içeriye doğru pas atan veya çalımla giden bir isim
1: yani
0: Trossard'da.
1: O yüzden bir düşündüm açıkçası.
0: Yani bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Trossard çıtasına kadar yükseldi Beşiktaş transferde. Ya Salah gündeme öyle bir geldi ki.
1: O gündeme hemen girelim, birkaç dakikam kaldı.
0: Tabii ki.
1: Onu konuşalım.
0: Yani çıta Trossard'la gerçekten iyi bir noktadaydı. Bence Trossard'a haksızlık edildi. Yani öyle kaliteli bir transfer ki bu. Ya bugün Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Galatasaray'ın var. Trabzonspor'un var. Avrupa'da birçok takımın vardır yani. Trossard gibi bir isim bugün Real Madrid'de oynasa ciddi söylüyorum şaşırmam ya. Bak Real Madrid'de rotasyonda oynatırsın yani Trossard'ı. Belçika'nın kaptanından bahsediyorsun. 10 numarasından bahsediyorsun yani. Beşiktaş böyle bir transfer yaptı. Çok büyük bir transfer başarısı. Salah gündemi Trossard'ın transferini gölgeledi.

0: Yani.
1: Evet, acayip. Şimdi 7,5 milyonluk bir menajerinin isteği vardı. Hı-hı. Bunun bir kısmının indiği söyleniyor. Yani 5'lere inmiş şu anda menajeri. Evet. Acaba bilmiyorum bu konudan sonra daha olumlu ilerleyiş devam eder mi?
0: Şöyle diyeyim, çok yakın arkadaşlar. Rami Abbas'la.
1: Hukukçu zaten, avukatı evet, aynı zamanda.
0: Aynen, Rami Abbas menajeri Salah'ın. Çok büyük bir makas var. Onu söyleyelim yani komisyon konusunda. Salah ben tamamım diyor.
1: Evet, Salah'ın son cümlelerini alacağım.
0: Türkiye'de bir yazlığı var. Zaten yıllardır Liverpool'da oynarken de gelip gitti. Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'de oynamak istiyor. Ben bu transferin artık noktalanacağını düşünüyorum. Bir şekilde Salah'la da görüşülüp, çünkü Suudi Arabistan'da veya MLS'de ilk aşamada oynamak istemiyor. Orada evet, oynamayı düşünmüyor. Ben Beşiktaş'ın Salah'a yakın zamanda kavuşacağını düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Rica
1: sana.
0: Ederim,
1: ağzına demek. Sağlık. Değerli izleyenler, size de teşekkür ederiz. Ve cumartesi günü Sabah Spor programını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Demin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Temmuz 1795 yılında Galata Kulesi'nde çıkan yangın sonrasında Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
0: Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı, kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: İlk kez sıyrıldı İzak Hüyü'nden ve gol attı. İlk golü. Dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0 önde. Musa, Musa'dan pas. Raspadori açı kapandı. Raspadori şut şansı. Ahanur vurdu, kaleci kurtardı. Kristensen kurtarıyor. Ahanur'un şutu. Kristensen çıkardı. Mandragora geldi şimdi. Mandragora! Sportiello ve korner. Harika vurdu Mandragora. İşte Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya. Plasesi son anda Kristensen. Kristensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Korner. Mandragora. Fabian Sportiello. Sakın da güzel pas. Zappacosta gidiyor. Zappacosta

0: ceza sahasında. İçeriye çevirdi. Ters bir dokunuş, toparlarda gol. Topu kendi kalesine gönderiyor Komutso. 82. dakika biterken Komutso topu kendi ağlarına gönderdi. Zapakosta sağ kanattan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Komutso topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi. Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu. Artemio Franchi'de.
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu, MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Seken top, Bernardeschi! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Bruyne kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans. Froler. Froler. Orta. Bernardo eskiden Rob'a doğru bir pas oldu bu. Rob güzel çekti. Buldu açıyı. Rob'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rob dışarı attı. Orta şansı. Orta Bernardo eski olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seken topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Pobega. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım, tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Ağlara gidiyor, üçüncü gol. Üçü atıyor Bologna. Miranda geldi. Çelizki kendi kalesine.

Kaleski'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeschi vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ondan sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter.

0: Yine sağ kanat, yine Diouf, ikinci yarının yıldızı.
1: Zielinski.
0: Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli, aldı Diouf, aldı ceza sahasına Diouf. 3-3, Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hakemi Bonaccini'de. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İsak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İsak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı burada. Bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa gol. Kontra atakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stojković. Orta yaptı. Boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan, iyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebaşiru iyi döndü. Delebaşiru. 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta faslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin. Pedro süratlendi hemen. Pellegrini. Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağıyla kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisa. Ve o çıkıyor, bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Vizbore karşılıklı top kayıpları, şans anı Maldini için. Maldini. Maldini Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini şemper. Uzantı köşeye, korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor Mario Caputi. Lazio Pisa'yı ilk yarıda buldu gollerle 2-1 mağlup ediyor.
3: 38. maç haftasında son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. İlk düdükle birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi.

0: Şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita, iki rakibinden sıyrıldı Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta. Kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat. Yine Parma etkili geliyor. Orta geldi. Kafa vuruşu. İlk olarak savunmadan seken topa vuruş. Dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası. Kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında. Dışarıya gitti top. Turati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda. Savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı. Seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita geçti rakibini. Keita'nın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamine Keita. Nicolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden, tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti. Valeri. Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchione'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci. Müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Almqvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen, Almqvist. Almqvist ortaladı, kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor, Parma öne geçiyor 1-0. Kafa golleri var bu sezon Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı, eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler. Ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo. Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund. Pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Kapasele yere yapıştırmış adeta o bölgede. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor. Açıklayacak Zanotti.
2: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenza. Pertanto decisione finale espulsione.
1: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole'de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti, Politano. Çok kötü şut. Gilmour solda, Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler. Rasmus Hoylund offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Hoylund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Hoylund çok şık çalım. Hoylund dar açı. Hoylund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Boş kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90+3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumunda.
3: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi cezalını. Sane, Mike Ertz ve gol! golünü buluyor Milan.

Mikers. Jimenez kafayla dokundu. Sane Mikers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sane Mikers. CSA'dan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Gaetano harika vurdu. Menyan mükemmel çıkardı bu topu. Harika bir kurtarış Menyan'dan. Orta geldi Mina, kafayı vurdu cezalını, gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu. Borelli tamamladı. Bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Esposito. Salemakers baskıyla aldı. Yerden pası Enkunku üzerine gidiyor Caprile'nin. Karşı karşıya atamıyor Enkunku. Rabiot yaptı ortayı. Fofana kafa vuruşu. Hüseyin'e gidiyor Caprile'nin. Caprile rahat kontrol etti topu. Topuk pası Rabiot aldı yine. Cezalını Rabiot çevirdi. Atamıyor Jimenez. Ön direkte Jimenez dışarı vurdu topu. Çok iyi girdi cezalarına Rabiot. Böyle çevirdi Jimenez, vuramadı. İstediği gibi vuramıyor. Fofana bomboş arkada. Atamadı ona. Esposito yaptı ortasını Borelli'ye doğru. Kafayı vurdu Gabbia. Şık hareketler. Gaetano çekti topu. Gaetano vurdu. Top dışarı gidiyor.

Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut, son anda Menyan, ikinci hamle gol. Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Salemaykers yaptı ortaya. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Düşündü. Şimdi Fofana ceza alanı sıyrılamadı. Salemaykers çevirdi. Mina kafayı vuruyor. Rabiot'un şutu top dışarıda. Tekrar Salemaykers döndü sola. Leao. Leao ceza alanına daldı. Leao yaptı ortayı. Rabiot atamıyor. Uygun durumda Rabiot. Kaleyi bulamadı. Palestra ceza alanı attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut, son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Ceza alanında 3. gole çok yaklaşıyor. Salemaykers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci. Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Ceza alanı uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da.

Vieira son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Cruzeta bekliyor. Navarro cezalarına Cruzeta vurdu top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Cruzeta, kaleyi yok diyen isim. Şimdi savunma arkası top, hareketlenen Gonzalo, ceza.

Sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şans arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1. Gol Guruzeta. Degadan Reyta şimdi Gorosabel. Gorosabel ceza alanına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Arreguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe ve gol. Mbappe sonunda atıyor golünü. Real Madrid 3, Atletik Bilbao 1. Gol Mbappe. 25. golü Real Madrid'in süperstarının, son dönemde çok eleştirilen isminin. Bellingham. Bellingham'dan orta Mbappe gelişine. Şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Bayrak tabada. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu. Top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe, Padilla ikinci hamle. Thiago. Thiago döndü. Çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro. Navarro sakladı topu. Yerden pası Guruzeta. Guruzeta. Boyro. Boyro kaleye vurdu top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek. Tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvajal'e. Gerçekten güzel görüntüler. Mbappe hareketlendi. Mbappe. Mbappe ceza alanında. Mbappe. Mbappe sakladı. Bıraktı geriye. Ceza alanı. Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Iñaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. Iseta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an Iseta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan, Jose Gaya, Copete, Mukhtar Diakabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler. Şimdi Valencia atağı, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez. Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor. Diego Lopez yaptı ortayı. Hugo Duro dışarıya. Ferran'ın pası. Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk. Oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası. Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernal de yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir ver kaç. İyi ver kaç. Balde çaprazda yanalar. O topu kazandı Gavi. Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribling hakimiyetini kaybetti. Ve şimdi karşı atak. Valencia adına 4 oyuncu ile geliyorlar. Savunmada 2 kişi Barcelona'da. Sağda boşluk. Orada Javi Guerra var. Pas geldi. Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor. Diego Lopez'in vuruşu. 6 oyuncu ceza sahası içinde. Orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert. Szczęsny. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepe Lu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi ortayı yaptı. Pepe Lu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan. Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda bocalıyor Xavi Espart. Burada da Valencia'nın golüne sebep.

0: sahip oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart. Xavi Espart. Kaleyi denirdi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Szczesny iki hamlede. Vázquez. Ramazani. Vázquez solda, onu koşuyor yoluna doğru. İyi top geldi. Vázquez. İyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vázquez. Bir de çalım düşüncesi, Vázquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vázquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Frikik işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani frikiği kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Öndireye doğru sekti. Arkaya bir vuruş, kaleci Dmitrievski. Müthiş bir kurtarış. Valde'den orta kafa vuruşu, dışarıya gidiyor top. Rioja çevirdi. Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi. Şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1 buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla Valencia dışarıda kaldı ama onlar da sezona Barcelona'yı mağlup ederek nokta koyacak. Evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero. Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı. Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompany'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürich yaptı ortayı. Kafa, top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane. Harry Kane sert vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas. Harry Kane. Harika kontrol. Durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında karar penaltı. Elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bayern Münih Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor. Portekiz Kupası finalinde Sporting 2. Lig ekibi Torrent

0: Torrens'e ile karşı karşıya. Korner kullandı Torrens'e, arka direkte golü atan Kevin Zohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika, Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torrens atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torrens'e yeniden önde. İkincilik ekibi Torrens'e Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torrens'e. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torrens'e tarih yazıyor. İkincilik ekibi Torrens'e Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
1: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karuani'nin ortası kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes'le Mokyo'nun müdahalesi var. Ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top, bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götze'nin önüne doğru. Götze bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta, havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top, Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu. Ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Maarten Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karuani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.
2: İki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu, çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal, cezalarına Lamine Yamal ve

Halde aradan Rafinha'ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi Hasan çıldı. Yamal vurdu.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat.

0: netkatılım.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Temmuz 1795 yılında Galata Kulesi'nde çıkan yangın sonrasında Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen 5'i

0: Support Radio. Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine süremiz yettiğince hep birlikte bakacağız. Gazete manşetleri, son dakika haberler ve bizim haberlerimizle birlikte gündemi size aktaracağız. İlk saatimiz bu şekilde geçecek her zaman olduğu gibi. İkinci saatte de stüdyo konuğumuzla birlikte sizin de sorularınızla beraber yine transfer gündemini değerlendiriyor olacağız. Fenerbahçe ile başlamak istiyoruz. Bir sıcak gelişme olarak başlayalım. Çünkü Fenerbahçe'den bir Leao açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe Kulübü bir paylaşım yaptı. Gündemde birçok transfer iddiası var tabii ki Fenerbahçe ile ya da diğer takımlarla anılan. Fenerbahçe ile ilgili özellikle Leao iddiası bugün ve dün sıklıkla konuştuğumuz konulardan biriydi. Kamuoyunun bilgisine başlığıyla şu yazı paylaşıldı Fenerbahçe cephesinden. Bugün basına yansıyan Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır. Aynı şekilde Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır. Tek odağımız UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir. Bu süreçte gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemli rica ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız Fenerbahçe Kulübü. Fenerbahçe'den Leao ile ilgili bu şekilde bir açıklama geldi değerli izleyenler. Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte 100 milyon euroluk bir teklif iddiaları vardı. Ki bugün sabah biz sizlere gazete manşetlerinde de aktarmıştık. 5 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyordu Rafael Leao ile ilgili. 40 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunacağına dair Fenerbahçe'nin bugünün gazete manşetlerinde yer alan haberler biriydi açıkçası bu. Sonrasında Fenerbahçe Kulübü de bu şekilde bir açıklama yayınladı. Oyuncu ya da kulübüne herhangi bir teklif yapılmamıştır dendi. Yani çünkü 5 yıllık sözleşmeyi düşündüğümüzde primlerle birlikte 12 milyon euro önerdiğini düşünürsek maliyet yaklaşık 100 milyon euroyu bulabilir. Bu da Türk lirasıyla 5 milyar 300 milyon TL diyebiliriz. Çok ciddi yüklü bir rakam. Bu rakam gündeme gelince Fenerbahçe Kulübü de bu açıklamayı paylaştı sosyal medya hesabından. Rafael Leao'nun da geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Hatta bir YouTube kanalına katıldı. Orada yine son durumuyla ilgili, hedefleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu ama o da baktığımızda biraz ortada bıraktı aslında transferini. Yani takımından ayrılıp ayrılmayacağına dair henüz zaten net bir bilgi yok. Bunu da onun açıklamalarından da görüyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nün de açıklaması bu şekildeydi. Fenerbahçe ile ilgili yine sıcak bir gelişme olduğu takdirde ekranlarınıza getireceğiz. Fenerbahçe transferleri üzerinden ilerleyelim. Tabii takıma yeni katılacak isimler olacaktır mutlaka ama takım içerisindeki yabancı sayısı burada da

0: Neredeyse her gün konuştuğumuz konulardan biri. Takımdan ayrılması beklenen yabancı oyuncular var. Sofyan Amrabat bunlardan biri. Amrabat için yeni bir teklif geldi. Suudi Arabistan ekibi El Ittihad şu anda en ciddi teklifi ileten takım olarak dikkat çekiyor. Nasıl bir teklif iletildi peki, Fenerbahçe'nin beklentisi ne olacak? Bir haberimizde bakalım detaylara.
1: Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri yabancı oyuncu sayısını azaltmak. Sarı lacivertliler birçok yabancı oyuncuyla yolları ayırmaya çalışıyor. Bu isimlerden biri de Sofyan Amrabat. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Amrabat için en ciddi teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Fenerbahçe şimdiye kadar faslı orta saha için tek haneli teklifler alırken Suudi Arabistan ekibi El Ittihad bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifini sarı lacivertlilere sundu. Fenerbahçeli idareciler ise Amrabat için net 20 milyon euro talep ediyor. Sarı lacivertliler Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan bir, Avrupa'dan iki kulüple daha görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki faslı orta sahanın Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Amrabat geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti.
0: Evet değerli izleyenler, Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ta dediğimiz gibi teklif alan oyunculardan biri, ama Fenerbahçe kulübü acaba hangi yabancı oyuncularla ilgili karar verecek ya da onları gönderecek, kiralayacak ya da satacak, onu da göreceğiz, bekliyoruz. Beşiktaş'a geçelim buradan değerli izleyenler. Yine birkaç gündür, hatta saatler diyebiliriz, Muhammed Salah'la ilgili gündem hala oldukça sıcak. Menajeriyle ilgili fiyat düşürdüğüne dair haberler var. Telefon attığımızda da A-Spor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş var. Beşiktaş'ta Muhammed Salah konusuyla ilgili son detayları kendisinden alacağız. Efecan, hoş geldin, söz sende.
2: Hoş bulduk Demet Gedik, sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş Muhammed Salah gündemini aslında son bir haftadır sıcak bir şekilde ilerletiyor. Sayın Başkan Serdar Adalı Muhammed Salah ve menajeriyle birebir bizzat kendisi görüşüyor. Uzun bir süredir de oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını görüşüyordu Sayın Başkan Serdar Adalı. Geçtiğimiz hafta mali anlamda bir anlaşma sağlanmıştı. Ama daha sonrasında menajerinin istediği bir komisyon ücreti vardı. Yaklaşık %35'lik bir komisyon ücretiydi bu. Sayın Başkan Serdar Adalı da burada Arap basınına bunu aslında açıklamıştı. Daha sonrasında menajeri bu komisyon ücretinde indirime gitmiyordu. Ama dün akşam saatlerinde yapılan görüşmede, bizim de dün öğle saatlerinde belirttiğimiz gibi akşam bir toplantı olacak, yeniden bir görüşme olacak, sürecin biraz da artık ortak noktaya doğru gelmesini bekliyoruz demiştik. Dün Başkan Serdar Adalı Rahim Abbas'la bir görüşme gerçekleştiriyor Muhammed Salah menajeriyle. Bu toplantının ben olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Muhammed Salah menajeri de burada Sayın Başkan Serdar Adalı'nın aslında istediği rakamlara doğru geriye doğru gelmiş durumda. 7,5 milyon euroluk bir komisyon ücret isteği vardı. Bu rakamın ben 5 milyon eurolara kadar düştüğünü duydum. Bu bilgiyi verebilirim. Ama şu bilgi de var. İstediği komisyondan düşüyor. Muhammed Salah'ın mali anlamda anlaşılan konularda da bazı ücretlerde, bonuslarda biraz daha artış yaptığını öğrendik. Tabii Beşiktaş son teklifini iletti Muhammed Salah'a. Artık burada top tamamen Muhammed Salah ve menajerinde. Onlar da hafta sonu içerisinde Beşiktaş'ın yaptığı bu son teklifi değerlendirecekler. Ben pazartesi ve salı günü net bir cevap vererek Beşiktaş'a geri dönüş yapmalarını bekliyorum ve bu bilgiyi de öğrenmiş durumdayım. Ama görüşmenin olumlu geçtiğini biliyoruz. Pazartesi gününü artık bekliyor siyah beyaz ekip. Burada tamamen top Muhammed Salah'ta artık.
0: Efecan, çok teşekkür ederiz aktardığın detaylar için. Olumlu geçti görüşme dedi Efecan ve pazartesi günü biraz daha netliğe kavuşabilir bu transfer. Bunu da tekrar etmiş olalım. Ve şimdi tekrar Fenerbahçe'ye döneceğiz. Bir bağlantımız var. Ozan Zeybek Teams bağlantısında bizlerle olacak değerli izleyenler. Fenerbahçe'de sıcak günden başlarken de bahsetmiştik. Rafael Leao konusu, ki Fenerbahçe cephesinden de bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Haberler asılsız dendi. Hoş geldiniz. geldiniz Ozan Zeybek, günaydın. Sıcak bir açıklamayla aslında bu programa da başlamış olduk.

0: Sizinle de bu konu üzerinden devam edebiliriz.
1: Hoş bulduk. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Leao'yu merak ediyorsunuz. Yani bütün futbol sevenler böyle ilgi çekici, sansasyonel transferlerle ilgileniyor tabii. Ama şu var. Bu haberin çıkmasının en büyük nedeni Demet Leao'nun şu anda Türkiye'de tatilde olması. Ben son 4-5 gündür Leao'yu Fenerbahçe veya Galatasaray'la görüşecek diye. Hatta klasik şeydir ya, bu transfer dönemlerinde hep bahsederiz. Menajerlerin bir stratejik satranç oyunları gibidir. Hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye sunduklarını duyum alarak, yani Antalya'da tatil yaptığı kişilerden öğrendim bunu. Hı hı. Ben bu bütçelerle bu işlerin olmasını çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama yani büyük lokmayı büyük konuşmamadan yanayım. Çünkü Osimhen konusunda da bu paraları Türk takımlarından hiçbir ödeyemezlik gerçekleşti. Evet. Yalnız Leao'nun durumu, Osimhen'in bir denenmişliği vardı. Yani Türkiye'de neler yapabildiğini de görmüşlerdi. Ondan sonra böyle bir duruma gitti. Bir de Leao gibi bazı oyuncular vardır. Mimlenmiştir. Yani daha önceki oynadıkları kulüplerde, çalıştıkları kulüplerde ufak tefek de olsa sansasyonel işlere karışmışlardır. O yüzden bu transferin ben kolay kolay gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Hele hele böyle paralar konuşulurken de olmasının mümkün olduğunu asla hem ne tasvip ediyorum ne de gerçekleşir diye asla böyle bir algının içine girmiyorum.
0: Peki şimdi o Rafael Leao ile ilgili yapılan açıklamanın Leao bölümünü tekrar bir izleyenlerimize okumak istiyorum. Çünkü dikkat çekeceğim bir nokta var. Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon euro tutarındaki bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır. Yani 5 yıllık bir kontrat değil mi ya da başka bir teklif mi? Şimdi oradaki bu yönde bir teklif yapılmamıştır cümlesinin kelimesinin altını da bir çizmek lazım diye düşünüyorum. Siz de katılır mısınız?
1: Bravo. Katılıyorum, bravo. Yani şimdi tabii 3 gün sonra da başka türlü gelişmeler olursa, yani biz ne 100 milyon teklif ettik?
0: Evet.
1: Örnek veriyorum da anlaşılsın diye, izleyici, dinleyici de daha kolay anlasın diye şunu söylemekte fayda var. Yani biz 30 milyon teklif ettik. Vardır. Biz 100 teklif etmedik. Hı hı. Yani burada komple hiç ilgilenmedik de demiyor Fenerbahçe.
0: Evet, yani belki 5 yıllık bir sözleşme değildir ya da bonus noktaları farklıdır diye düşündüm ama.
1: Yalnız şundan eminim. Bu oyuncunun şu anda Türkiye'de tatilde olduğunu, yani son 3-4 gün önceden bahsediyorum. Belki dün akşam ayrılmıştır, onu bilemem. 3-4 gündür Antalya'da tatilde olduğunu biliyorum ve hem Fenerbahçe hem Galatasaray'la da ilgili bu oyuncunun transferinin mutlaka olmasa da, yani küçük çapta da olsa, yani temaslar halinde olduğunu tahmin ediyorum.
0: Evet, onun da bir açıklaması vardı. Yine başlarken de ben de bahsettim. Geçtiğimiz gün bir YouTube kanalına katıldı Leao. Yeni hedeflerim var ama durumda belirsiz tarzında bazı cümleleri var. Şöyle hızlıca da bir bakacağım. Kariyerimde bir gün mutlaka Brezilya'da oynamak isterim ama şu anda tercihim Avrupa'da kalmak. Avrupa'da bir kulüpte forma giymek dedi. Burada da biraz kafa karıştırıyor açıkçası ne istediğine dair.
1: Ya şu anda baktığımızda 2-3 sezon önce eğer bu oyuncuyu konuşuyor olsak, dünyanın sayılı ilk, yani onunla yazabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Hı. Gelecek vadeden ve yetenek anlamında, performans anlamında, hatta bir ara Manchester City ile ilgili de bazı şeyler vardı. Bugün baktığımızda sanki kulüpsüz kalmış gibi bir hava var ama kesinlikle öyle bir şey yok. Bunların hepsi bütçeyle alakalı konular. Yani Leao bugün 3 yıllık maliyeti 70 milyon euro dediğinde kulüpsüz kalabilir ama 3 yıllık, hı hı, maliyeti 40 milyon euro dediğinde, tabii, 40 tane kulüp kapısında bekleyebilir. Yani burada takılı kaldığımız konular şey, oyuncunun skartaya çıkarılmış bir oyuncu olarak gösterilmesi kesinlikle yanlış olur. Her şey maddiyat.
0: Peki takım içerisindeki bazı isimlere gelmek istiyorum. Teklif alan isimler var çünkü. Sofyan Amrabat bunlardan biri. Suudi Arabistan ekibi El Ittihad iddiaya göre en ciddi teklifi sundu. 15 milyon euroluk bir teklif bonuslarla birlikte. Ama Fenerbahçe'nin Amrabat'la ilgili 20 milyon euro civarında bir beklentisi var. Bu teklife olumsuz bir yanıt mı verilecek acaba?
1: Yani Demet, bazı oyuncular var gözden çıkarılmıştır, artık düşünülmüyordur. Ben burada kesinlikle Fenerbahçe'nin çok akıllı davranıp elindeki müşteriyi de kaybetmemesinden yanayım. Hı. Yani Abramov'a böyle bir teklif olduğu takdirde kesinlikle. Bakın, bazı oyuncular var, vazgeçilmez dediğimiz oyuncular var. Olmazsa olmaz, zaten büyüyende yeni transfer yapmayacaksın. Abramov'un kesinlikle böyle bir durumu yok Fenerbahçe'de. O yüzden ben Abramov'la mutlaka sokak diliyle konuşayım, 3'e 5'e bakmadan anlaşması gerekiyor Fenerbahçe diyorum. İşi riske atmaması lazım.
0: Peki bu şekilde düşündüğünüz başka yabancı oyuncular var mı şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunda?
1: Son haftalarda yayına bağlandığımda sen son 2-3 yayında bana şunu sordun hep. Osterwolde'yi sordun.
0: Evet.
1: Bugün Osterwolde'nin şöyle bir teklif var. 25 milyon euro, 30 milyon euro. Bunun üzerinde ben 15 dakikada konuşurum, 15 saatte konuşurum. Ama Abramov konusunda kesinlikle konuşmam. Hı hı. Fenerbahçe'nin bu Avrupa ayağında Polonya takımıyla Avrupa maçını izlediğimizde, evet, artık Fenerbahçe'nin bazı şeyleri anlaması lazım. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun sana göresi bana göresi olmaması lazım. Beğenenler var, beğenmeyenler var. Takdir edenler var, takdir etmeyenler var. Ama genel algı şu: Fenerbahçe'nin ilk resmi maça çıkmış olmasına rağmen değişen bir şey yok diyor Fenerbahçe'de. Taraftar gözü. Yani futbol gözü bunu söylüyor. Tamam, değişim kolay değildir. Mutlaka zamana, haftalara ihtiyacı var ama Fenerbahçe'nin bu ışığı vermesi lazım. Fenerbahçe takımı senin geçen sene gözden çıkarıp bu sene tekrar bir daha deneyim, bir şans daha vereyim dedim, İrfan Can'la 11'e başlıyorsa, yani bu periyotları, bu hazırlıkları çok iyi yapması lazım. Fenerbahçe radikal kesip atması lazım bazı konuları. Olur mu, olmaz mı? Bir de ben deneyeyim. Yani Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna bile baktığımızda neredeyse 40 tane oyuncu gidiyor. Ne istediğini bilen bir futbol aklının olması lazım. Ben bununla yapamam. Ben bunu, yani burada geçen yayında da şunları söylemiştim. Geçen haftaki yayında da Fenerbahçe'nin vazgeçmeyi becerebilmesi lazım. Galatasaray'ın en büyük özelliklerinden, evet, biri budur. Yani duygusal bir bağ kurup, yani Fenerbahçe'de hiçbir şey vermemiş oyuncu sözleşme tazeliyor. Sözleşme yeniliyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin bunları ayarlaması lazım, yapması lazım. Fred çok konuşuluyor. Osterwolde'nin transferi konuşuluyor. Ben bu, evet, iki oyuncunun da kesinlikle Fenerbahçe'de kalmasından yanayım. Fenerbahçe niçin şampiyon olamıyor? Atletik performans anlamında, yani bir tempo anlamında. Şimdi bakıyorsun, yetenekli oyuncular şampiyon olan takımla kıyasladığında birebir şu mevkinin adamı bu, bu mevkinin adamı bu dediğinde kalite anlamında, kumaş anlamında, kariyer anlamında baktığımda bir eksiklik yok. Ama devamlılık, süreklilik ve atletik yapı anlamında Fenerbahçe geride kalıyor, ikinci oluyor. Fenerbahçe'ye şu anda atletizmi veren en bir numaralı oyuncu Osterwolde, o dinamizmi veren Fred. Ya ben Avrupa maçından sonra Fenerbahçe'nin bir gün sonra programları izliyorum, sosyal medyada da bakıyorum, Türkiye'de duayen gözüyle gördüğünüz eski futbolcular bile Fred'le vedalaşılması lazım. Sahanın en iyisi Fred. Fenerbahçe adına söylüyorum.
0: Evet.
1: Yani burada bir kulaklara bir şey gelmiş. Hep onunla, izlesen de izlemesen de onun gitmesi lazım, bunun kalması lazım. Hayır. Burada ciddi anlamda radikal bir iş yapması lazım Fenerbahçe'nin. Bu kadroda mutlaka temizliğe gidecek. Bir de, yani bu, her hafta bunları konuşuyoruz. Her gün, her programda bunları konuşuyoruz. Federasyon bu kuralı değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Bir an önce belli olması lazım.
0: Ama zaten yani iş işten geçtikten
1: sonra, yapıldıktan sonra
0: bu şekilde devam edilecek, evet, diye. Çünkü değişeceğini de çok zannetmiyorum. Çünkü birçok kulüpte bu konuya bakarak transferlerini gerçekleştirdi. Transferi bitiren takımlar bile var.
1: Ya şimdi burada inatlaşmamak da lazım. Yani bu kulüplerimizin menfaatini düşünmesi lazım federasyonunda. Ben bu kuralın, yani bir süre konularak örnek veriyorum, 2026'dayız. 2028 yılına kadar şöyle bir esneklik sağladım. Ama 2028'den sonra babamın oğlu gelse kabul etmeyeceğim. Hı-hı. Bu kural kabul olacak diye. Çünkü kulüpler inanılmaz bu işten zarar görüyor. Maddi, manevi. Yani elinde kağıt kalem, o mu girsin, bu mu çıksın, bunu mu kadroya yazayım, bunu mu oynatayım, bunu mu bundan mı faydalanırım, 70'e kadar şununla gidersem bir, yani bu kadar, bunlarla uğraştırmamak lazım. Hele hele para konusuna gelince, sevgili izleyici buradan duyuyor, bu kulaktan giriyor, bu kulaktan çıkıyor. 30 milyon eurosu gitti. Ya 30 milyon euroyu yazabilmek bile, Türkçesine çevir yaz desem, Türk para karşılığı yazabilmek bile çok zor. Kaç haneli rakam yapıyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Hayır, ben bunu istiyorum, benim dediğim olacak modunda da kesinlikle bulunmaması gerekiyor baştaki karar vericiler.
0: Şimdi ayın 29'unda çarşamba günü Fenerbahçe'nin ikinci karşılaşması oynanacak değerli izleyenler. Takımda tabii ki

0: Eksik bölgeler var ama ilk maç için de keşke birkaç tane daha gol olabilseydi. Çünkü öyle de bir oyun vardı gerçekten. Ama ikinci mücadele için de bir öngörülerinizi almak isterim. Hem kadro anlamında hem de beklentiniz olarak.
1: Şimdi kuro çekiminde de yayına bağlandığımda bu turdan sonra kim çıkar Fenerbahçe'ye diye konuştuğumuzda stüdyo konukları, değerli misafirleriniz vardı mesela. Şu takım olursa daha iyi olur, bu takım olursa daha iyi olur. İlk cümlem şuydu. Bu bahsettiğiniz 5 takımın toplamını 2 ile çarpsanız da Fenerbahçe'nin bütçesi ve hacmi yapmıyor. Böyle büyük bir camia da yapmıyor demişti. Yani Fenerbahçe buralarda boğulmaması lazım. İlk maçın hakkı 1-0 değildi, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'yi biz eleştiriyoruz. Çünkü biz yeni büyük bir Fenerbahçe izlemek istediğimiz için eleştiriyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışan, beraber hareket etmeyi başaran bir Fenerbahçe izledik. Ama oyun anlamında bu sınıf, bu klasman ne Şampiyonlar Ligi'nde iş yapar ne Türkiye'de şampiyon yapar. Bunu mutlaka değiştirmeli Fenerbahçe. Üstüne koymalı. Nasıl koyacak? Bu oyuncu kalitesini arttırmakla koyacak. Şimdi ben ikinci maçı da Fenerbahçe'nin deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Ama bir sonraki turda Avusturya takımıyla uğraşacak, karşılaşacak. Avusturya takımı da ilk maçta 4-0 kazandı diye böyle konuşuyorum. Yani
0: evet, Hertz
1: 4-0
0: yendi.
1: Yendi diye bunu. Evet. Yani burada baktığımızda Fenerbahçe'nin rahatlıkla, bu bütçelerle, bu dinamizmle, bu enerjiyle Şampiyonlar Ligi'ni bizim kolayca katılmamız lazım. Artık eskisi gibi zor değil. Yani bu baktığımızda Avusturya takımını yenemedikten sonra gardı düşen bir Fenerbahçe göreceğiz. Yine transfere saldıran bir Fenerbahçe göreceğiz. Ben o maça kadar bunların hazırlanması lazım. Bu düzenin, bu sistemin kurulması lazım diyorum. Şöyle bir şey var. Arda arda gidiyor. Zaman da yok. Hemen bu hafta önümüzdeki yani 3-4 gün sonra çarşamba günü Polonya deplasmanı. Dönüyorsun. Hazırlıklara devam. Bir hafta sonra yeni rakibinle oynamaya başlıyorsun. Fenerbahçe'nin asıl derdi, taraftar şunu ister. Kim gelecek? Beni kim şampiyon yapacak? Asıl da Fenerbahçe'nin asıl derdi kimi gönderecek? Bu problemi çözmesi lazım. Fenerbahçe doğru tercihler yapması lazım. İlk önce elindeki bu geniş kadroyu boşaltması lazım. Bunu birden yapamayacaksın ama en az bizim şu anda bu Polonya maçı, Avrupa maçı, bugün örnek veriyorum, sen bugün Leo'nun transferinden ziyade Fenerbahçe'deki Abramat şununla anlaştı. Fenerbahçe Nene'yi şuraya şu takıma kiralık gönderdi. Fenerbahçe şunu yaptı diye bizim burada 3 tane, en az 3 tane oyuncuyla Fenerbahçe'nin geleceğini, o oyuncularla ve kulüp bağlantısı geleceğini netlik kazandırarak burada haber olarak bunu konuşmamız gerekiyordu. Fenerbahçe bu konuda geç kalıyor.
0: Şimdi bu yabancı listesini neredeyse her gün burada gelen her konukla konuşmaya çalışıyoruz. Ve birçok isim net, sizinle de zaten konuştuk geçtiğimiz hafta. Bekao'yu, Carlos'u sayabiliyoruz. Ama Kante konusunda, Livakovic. Evet, Kante konusunda herkesin kafasında bir soru işareti var. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bu iyi, Osterwolde'den sen de vazgeçmişsin Demet. Osterwolde'yi soruyordun bana son iki programda.
0: Yok, vazgeçmedim.
1: Yani
0: sadece...
1: Osterwolde'nin bu şey anlamında söylüyorum burada, ironi yaparak yani. Çünkü Osterwolde'nin transferi, çünkü para edecek oyuncular talip var anlamında. Osterwolde var mesela şu anda Fenerbahçe'de.
0: Aynen öyle.
1: Kante'den, Fenerbahçe'den biz bazı oyuncular vardır. Şimdi çok iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Vedat Muriç'i yıllar önce satmışsın. Vedat Muriç 15 milyon euroya geliyorsa Fenerbahçe'ye, senede 5 milyon euroya anlaşıyorsa, imza atıyorsa, ben Vedat Muriç transferini eleştiririm. Bak, aynı oyuncu Vedat Muriç burada dursun. Şimdi tam bu farklı bir şey söylüyorum. Vedat Muriç Mallorca'dan ayrılmış, bonservissiz geliyor. Senede 3 milyon euroya, 2 milyon euroya imza atıyor. Hadi gelin arkadaşlar, Vedat'ı karşılamaya gidelim dedi. Bak, aynı oyuncu, aynı zaman, hiçbir şey değişmedi.
0: Doğru Kante şartlarda.
1: Kante konusu da böyle. Evet, doğru zaman, doğru şartlar. Kante konusu da aynen böyle. Kante'ye bugün biz neyini konuşuyoruz hep biz Kante'nin? Ne oyununu konuştuk, ne kariyerini konuştuk.
0: Ücretini.
1: Kariyer için getirdik Kante'ye. Devamlı ücretini konuşuyoruz. Bizi rahatsız eden konu bu. Yani Kante'nin bu ücreti konusunda, ya Kante'den, yani bir kolay da değil bunlar tabii. Ya imza atılmış, artık şartlar sunulmuş, konulmuş, tren yola çıkmış. Kante konusunda Fenerbahçe'nin, ben Kante benim için vazgeçilmez değil. Ama bugünkü şartlarda geçen sezon geldiği için bir Gendüz'ü kalmalı. Örnek veriyorum, Gendüz'ün zaten gitmesi konuşulmuyor da, mevkisel anlamda söylüyorum. Kante konusu belki en sona bırakılabilecek konulardan. Kante'den önce bizim sana göresi bana göresi olmayan net gitmesi gerekenler var ya.
0: Evet.
1: İlk önce onlarla vedalaşabilmek.

0: ne yapabilmeli Fenerbahçe? Kante'den de şimdi taraftarda şu vardır. Paranın yarısını benim kulübüm veriyorsa gitmesin kardeşim, burada kalsın. Hayır. Bu bazen baz alınıyor. Örnek gösteriliyor. Yeni bir oyuncu getirmeye kalkıyorsun. Ya ben Kante'ye diyor bu kadar para vermişsiniz. Ben daha 27 yaşındayım. Ben de o kadar isterim. Bütün dengeleri bu işler sonra bozuyor. Ekranlara bak, şu anda ben konuşurken Kalişka da geldi. Hep sezonlardır söylediğim bir şey var. 90 dakika senin sırtında kambur gibi, yük gibi kalır. Bir tane gol attı. Bir başka bir tane varlığı yok Fenerbahçe'ye.
1: Geçen
0: bir tane şut,
1: için...
0: bir duran top.
1: Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Geçen sezon onun adına kariyer sezonuydu aslında Fenerbahçe'de. Şimdi bu yılın başlarında da acaba gönderilmeli mi, maaş yükünden bahsedildi. Ama sezona yine golle başlayınca fikirler tekrar değişecek mi?
0: Demet, ben en az bu yayınlarda bugüne kadar 50 kez bundan bahsetmişimdir. Dünyanın en popüler konusu spor dalı özellikle ne? Futbol.
1: Evet.
0: Herkesin yorum yapabildiği tek konu futbol. Şimdi ben Tanışkayı kötülüyorum, sen futbol cahilisin diyebilir miyiz bana? Çünkü fantastik hareket yapabilecek, Fenerbahçe'de uzaktan şut çekebilecek bir adam. Ama günümüz futbolu dinamizm istiyor. Hı hı. Günümüz futbolu fiziksel güç istiyor. Günümüz futbolu atletik yapı istiyor. Tanışka'da oyun zekası olarak veya teknik açıdan ayağını kullanman açısından sahanın en iyisi olabilir. Ama takımı oynadığı sürece... Yani mesela ben bir teknik adam olsam, Talişka'ya şans verdiysem, skoru da aldıysam, yeni ikinci devreye başladığımda Talişka'ya bir dinamizm katacak bir oyuncuyla değiştirebilirdim. Bunları önümüzdeki haftalarda, sezon başladığında 15. 20. haftada daha çok anlayacaksınız. Fenerbahçe işte bu yüzden şampiyon olamıyor. Dinamizmi yüksek oyuncu olacak ve sürekliliği olacak. Süreklilik hem sezon genelinde 40 maçta, 50 maçta, en az 30 maçta iyiye yakın performans sergileyip 90 dakikada da, bir maç özelinde söylüyorum, 90 dakikada da en az yarım devre, 60 dakika, zaten 60 dakikanın altına düştüğün anda şampiyon yapamıyorsun o takımı. En az 60 dakika performansın ve dinamizmin, ısırganlığın yüksek seviyede olacak. Talişka'da bu tarz özellikler yok. Benim, sen bana Kante'yi soruyorsun. Ben gitmesi gerekenler konusunda birçok kişiyle ayrı fikirlerde olmama rağmen ben Talişka'nın Fenerbahçe'den gitmesinden yanayım.
1: Peki kale konusuna ne diyorsunuz? Son olarak bunu sormuş olayım. Kaleden tasarruf edilip mesela Tarık'la da devam edilip bir yabancıyı daha gönderebilme ihtimali var mı? Evet, Aziz Yıldırım adaylığından beri bu konuda fikri net aslında. Ederson'u kazanmalıyız dedi ama bu yabancı konusu gündeme gelince kale de benim kafamda biraz soru işareti oldu.
0: Şimdi sen Livakovic gittikten sonra gittiğini düşünerek söylüyorsun,
1: evet,
0: değil mi bunu?
1: Evet.
0: Ederson için soruyorsun bu soruyu aslında.
1: Evet.
0: Yani ben büyük takımın, bak, iyi kaleci, Tarık iyi kaleci mi iyi kaleci, Mert iyi kaleci mi iyi kaleci. Benim böyle slogan gibi kullandığım, büyük takımın büyük kalecisi olur. Büyük takımın büyük santraforudur. Bak, sadece iyi santrafor iyi kaleci değil. O yüzden Fenerbahçe Ederson'u kazanmak zorunda. Neden kazanmak zorunda? Artık nikahı yapmışsın, imzayı atmışsın. O yüzden bugün için Ederson yeni transfer edilmiyor Fenerbahçe'ye. Bu sezon geliyor olsa farklı konuşabiliriz. Ama Ederson'un bugüne kadar sergilediği performansı, kariyerindeki durumunu da bildiğimiz için kazanmak zorundasın. Bu işler böyle oluyor. Bu isimlerle oluyor. Fenerbahçe, ya bazen kuş taşa taş kuşa değiyor diye, ya zamanında diyorsun ki Ersin'le Beşiktaş şampiyon oldu. Bir kere oldu. Daha sonra beş kez daha denediler. Olmadı. Yani bir kere oldu diye bazı şeylerin tutacak veya yapılacak, aynı şekilde şablon gibi yerini bulacak diye bir şartı yok.
1: Evet.
0: Ben mutlaka Fenerbahçe takımında santraforunda, yani Vedat'ın ikinci sırada, Şerif'in üçüncü sırada olması lazım. Büyük bir santraforun gelmesi lazım. Kalede de Ederson'dan sıyrılamıyorsan eğer, para anlamında söylüyorum. Çünkü Ederson bu kontratı bırakıp gider diye kesinlikle düşünmüyorum. Yine buna yakın Ederson tarzında bir isimle devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim size. İyi hafta sonları, tekrar hoşça kalın.
0: Teşekkürler, sevgiler, saygılar herkese.
1: Ozan Zeybek'le bağlantımızı bitiriyoruz. Fenerbahçe konusunda kendisiyle birlikte kapatmış olalım ve geçelim Galatasaray'ın gündemine. Takım Avusturya'da kampta, biliyorsunuz, ve dün de ilk hazırlık maçını oynadı kamptaki. Monza'ya 2-0 mağlup oldu Galatasaray. Bu karşılaşmanın özet görüntülerini hatırlayalım.

düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert. Yelert'in pası Can Armando Güner. Can sürdü. Baktı içeriye. Can çevirdi. Kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Pası verdi baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top. Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı. Günay yumrukluyor korner. Top kornere çıkıyor. Günay Güvenç'ten müdahale. Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı. Kolpani Kutrone kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Kutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Kutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı. Pessina şimdi Niyanga vurdu. Şanlıay dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlıay'den. Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı. Şanlıay'ın koşusunu gördü. Şanlıay yükseldi indirdi. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Aldaya çarptı. Top dışarı gitti. Dışarı gitti. Tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani. Yerden oynadı Kolpani. Pessina. Out içeri gönderdi. Kutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı. Kutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Kutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Günay ama ikinci pozisyonda Patrick Kutrone topu ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Sara. Gabriel Sara. Sara pasını aktardı Adaya. Ada yüzgeç. Ada buluştu topla. Ada Sara'dan koşu. Gördü onu. Gabriel Sara çaprazdan vurdu Tiam. Tiam'dan kurtarış. Sara sert vurdu topu ama kurtarış geliyor. Monza kalecisinden Tiam'dan. Mücadeleyi sürdürüyor Gabriel Sara. Sara bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat sıyrıldı. Berat şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray Berat Duş. Atını sürükleyen isimli. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Kullanıldı Osimhen. Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen. Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pizzinyanko. Tehlikeli geldik Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat Duş. Berat. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pizzinyanko iki hamlede. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Az farkla dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan.

0: Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti, dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Galatasaray Monza karşılaşması sonrasında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Genç ve kiralıktan dönen oyunculara şans verdik dedi.
2: Bu sabah özellikle bir antrenmanda bu sabah yaptık. Akşam maç grubu vardı. Milli oyuncuları bugün değerlendirmedik. Yavaş yavaş onları da içeriye katmaya çalışıyoruz. Genç oyunculara yer verdik. Daha az süre alan oyunculara yer verdik. Kiralıktan dönen oyuncularımıza yer verdik. Bu maçlar tabii ki bizim için direkt olarak kazanmak isteği olmasa da kazandığımızda mutlu olduğumuz, kazanamadığımızda üzüldüğümüz ama oyuncuları özellikle hem kondisyon olarak fiziksel yüklenme bu dönem tabii ki oynayacakları maç süreleri de önemli. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Hem de genç oyuncular için özellikle oynama şansı oluyor. Bu kadar eksik olduğu yerde genç oyuncuların da bence süre almaları, onları görmek, bu tür maçlarda görmek önemli oluyor. Tabii ki fiziksel olarak en iyi durumda değiliz. Hazırlanıyoruz. Çok fazla antrenman yaptığımız için buraya gelmeden önce de 2 gün çifter antrenman yaptık. Yani bir yüklenme var oyuncuların üzerinde. Güçlü de bir takıma, yani şöyle fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık ve çok dişe diş bize o sertliği gösteren bir takıma karşı oynadık. Bence güzel bir hazırlık maçı oldu ama dediğim gibi kazanabilseydik, daha iyi bir sonuçta ayrılsaydık daha çok mutlu olacaktık. Ama dediğim gibi bu maçtan özellikle fiziksel olarak oyuncuların o gelişimini görmek ve genç oyunculara şans verme anlamında bizim için faydalı bir maç oldu. En önemli şey sakatlık olmadı çok şükür. Yani bundan sonraki antrenmanlarımız bir hafta daha burada olacağız biliyorsunuz. Bu bir haftada da hem o yüklemeleri daha yükselterek hem milli oyuncuları hem yeni gelen oyuncuları bugün İsmail Jakobs da Sané'de bize katıldı. Sadece Davinson kaldı. Davinson da döndüğümüzde bizle birlikte olacak. Ve kadromuzu oyuncularımızı hazırlayıp en iyi yola, en iyi süreye getirmemize çalışacağız. Yani özellikle Nelson bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani o sahada ayakta kalan, o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi. Yerel pozisyon olarak tabii ki öne doğru hem atağa gitmeye çalıştı, savunma yapmaya çalıştı. Dediğim gibi yani yeni gelen, kiralıktan gelen oyuncuları da görmeye çalışıyoruz. Kadromuzun daha net bir şekilde ortaya çıkması için. Yani demin yayıncıya da söyledim. Tabii ki bu maçlar özellikle bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Çünkü 3 gün sonra milli oyuncular geldikten sonra tabii ki bir sonraki maç, bir sonraki hazırlık maçı burada kadrolar iyice değişecek ve bazı oyuncular tabii ki bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak. O yüzden bu tür maçlar onlar için çok önemli oluyor aslında. Bence Nelson performans olarak bunu iyi bir şekilde gösterdi.
3: Ya şöyle tabii ki belki top kaybı yaptım yapmadım hatırlamıyorum. Çok bugün top kaybetmedi herhalde. Belki bir tane yapmıştır. O topa sahip oldu. Driplingleri öne doğru taşıdı. Topun bizde kalmasını sağladı. Genel olarak performansından memnunum. Tabii ki farklı bir maçtı. Renato ile beraber bugün oynadılar. İkisi de oyun kurucu gibi oldu zaman zaman. Hem savunmayı hem hücumu yapmaya çalıştılar. Ön alan baskılarına gitmelerini tabii ki istedik. Ama bence tabii ki etrafınızda oynadığınız oyuncular da burada çok önemli oluyor. Özellikle hücumda orijinal mevkisi olan veya direkt olarak bizde oynayan oyuncularla birlikte bence bütün oyuncuların performansı daha yukarıya çıkacak ama genel olarak Destin'in bugünkü performansından çok memnunum. Özellikle dediğim gibi hem topun bizde kalması, hemen doğru taşıma, hem dribling kolay top kaybetmeyen bir oyuncu. Bu tür oyuncuların da özellikle de, tabii ki bunları biraz daha öne doğru son pasları da atmakta geliştirirsek bizim için çok faydalı bir oyuncu olacak.
1: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş Leipzig forması giyen Belçikalı oyuncu Bakayoko için Alman ekibine bir teklif sundu.
4: Beşiktaş'ta Johan Bakayoko için girişimler hız kazandı. Futbol direktörü Önder Özen'in raporu doğrultusunda gündeme gelen Belçikalı kanat oyuncusu 23 yaş altı kontenjanında değerlendirilmesi planlanıyor. Yeni sezonda da devam edeceği açıklanan 10 artı 4 yabancı kuralı doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, Leipzig'le görüşmelere başladı ve Alman kulübüne resmi teklifini iletti. Yönetim genç kanat oyuncusunun transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Löwen, Kulüp Brugge, Mechelen ve Anderlecht altyapılarında yetişen Bakayoko asıl çıkışını PSV Eindhoven formasıyla yaptı. Hollanda ekibinde 6 kupa kazanan Belçikalı oyuncu geçtiğimiz yıl 18 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu. Geride kalan sezonda Leipzig formasıyla 9'u ilk 11'de olmak üzere 22 maçta 3 gol atan Bakayoko Belçika milli takımında da 18 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
1: Süper Lig'deki transfer gündeminde ismini sıklıkla duyduğumuz bir stoper John Lukumi Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Şimdi Beşiktaş için konuşuluyor ve iddiaya göre Beşiktaş Bologna'ya bir teklif yaptı ama bu teklif reddedildi.
5: Beşiktaş John Lukumi transferinde bonservis engeline takıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre siyah beyazlılar Bologna'nın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi için resmi teklifini iletti. Beşiktaş'ın 12 milyon euro bonservis bedeline ek olarak kadroda düşünülmeyen Jean Onana'yı takasta kullanmayı önerdiği ancak çizme ekibinin bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Lukumi için 25 milyon euro talep eden Bologna bonservis indirimine ya da takas formülüne sıcak bakmıyor. Serie A ekibinin gelecek yıl sözleşmesi bitecek olmasına rağmen tecrübeli savunma oyuncusunu değerinin altında bir rakama bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor. Geçen sezon 43 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper, Dünya Kupası'nda son 16 turu oynayan Kolombiya ile 5 maçta da ilk 11'de forma giydi. Güney Amerika ekibi Lukumi, Davinson Sanchez tandemiyle sadece 1 gol yedi. Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde yer aldığı belirtilen Lukumi'nin adı Galatasaray'la da anılıyordu.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovski Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu taraftarımızı mutlu etmeye geldim. En iyi performansımı göstermeye çalışacağım dedi.
6: Fast and we need to take all information like a sponge.
7: Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum sakatlıksız bir sezon olacak. Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olacak. Çünkü iyi bir çalışma içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak, bu sakatlığın çilesini çekmemek diyebiliriz. Takıma gireli henüz benim için 1-2 hafta oldu belki ama arkadaşların harika olduğunu, harika çocuklar, harika insanlar olduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var. Orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki 3 pozisyonda da rahatlıkla görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'daki tecrübemle birlikte de bu hocamızın benden beklentilerini, hocamızın benden istediklerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Liderlik her zaman farklı kelimelerle, farklı tarzlarda ifade edilebilir ama bence belki de verebileceğimiz liderlik konusunda verebileceğimiz en net örnek şöyle olmalı. Bir lider her zaman örnek olmalı. Örneğin bir liderseniz eğer takım içerisinde asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı. Her zaman %100'ünüzle koşmalı. Her zaman en iyinizi vermeli ve her zaman genç oyunculara destek olmalısınız. Onlara örnek olmalısınız. Çünkü birçok yerde oynadıktan sonra Avrupa'da birçok aşamada birçok liglerde ve farklı yerlerde oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey bence sakinlik, aklını kaybetmemek, o anlarda takımın sakin kalmasını sağlayabilmek, olgun karakteri gösterebilmek bir lider bence bu şekilde örnek olmalı takıma. Benim adıma da inanılmaz bir mutluluk oldu çünkü Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, futbolun tam içinde olduğunu ve sonuçlardan büyük mutluluk ya da üzüntü duyduğunu farkındayım. İnsanların futbolu ne kadar çok sevdiğinin farkındayım. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Onları mutlu etmeye çalışacağım. Çünkü futbolda sizin de bildiğiniz gibi en önemli şey performansınız. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsunuz. Sonuç da alabiliyorsunuz. Arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız var. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Sonuç almaya çalışacağım ve en iyi performansımı her zaman bu takımımızın taraftarı için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımla ilgili şunu ifade edebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımız gayet kaliteli oyuncular. Henüz aslında aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var belki de. Çok oyuncu katıldı. Aramıza bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri yaptığımıza, neleri de çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini, onların neler yaptığını, sahiçte neler yapabileceklerini öğrenmeye ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili de şunu ifade edebilirim. Hocamız İtalya'daki gibi aslında İtalya'dakinden belki de biraz daha farklı olarak da

0: En küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya, en önemli detayı göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan ve en önemli detaya kadar inmeye çalışan bir hoca. Onunla çalışmaktan dolayı da çok da mutluyum tabii ki de.
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor İspanyol ekibi Girona'da oynayan Sigankov'dan sonra listeye Vanat'ı da ekledi.
2: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, La Liga ekibi Girona'nın Ukraynalı oyuncularını yakın takibe aldı. Trabzonspor'un ilk gündemi kanat oyuncusu Viktor Sigankov olurken listeye santrafor Vladislav Vanat da eklendi. 24 yaşındaki golcünün bonservis bedeli ve maaş talebini öğrenmek için ilk temaslar kuruldu. Bordo Mavili yönetim mali şartların netleşmesinin ardından resmi teklifini sunmayı planlıyor. 2030 yılına kadar Girona ile sözleşmesi bulunan Ukraynalı forvet geçen sezon 29 maçta 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. 15 milyon euro bonservisle Girona'ya transfer olan Vanat, Ukrayna milli takımı adına ise 17 maçta 2 gol attı.
1: Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadyum yeni sezon öncesinde birçok noktada yenileniyor.
2: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi stadyumda kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftar konforunu arttırmak için önemli düzenlemeler yapılıyor. Çalışmalar kapsamında stadyuma 12 yeni loca inşa edilirken, kuzey, güney ve doğu tribünlerindeki 73 mevcut locanın kapasitesi de %50 arttırılıyor. Batı üst tribünü, basın tribünü ve seyirci bloklarındaki düzenlemelerle birlikte 409 kişilik yeni bir VIP tribünü oluşturuluyor. Yapılan çalışmaların ardından stadyumun resmi kapasitesi 41.061 kişi olarak tescillendi. VIP ve loca düzenlemelerinden giriş çıkış organizasyonuna kadar birçok alanda yapılan çalışmaların büyük bölümü sezon başlamadan tamamlanacak. Kalan düzenlemeler ise sezon boyunca devam edecek.
1: 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Milli takımımız ilk sınavını bugün saat 16.30'da Danimarka karşısında verecek. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün başlıyor. Organizasyonda 16 milli takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Ay Yıldızlar B grubunda Slovakya, Sırbistan ve Danimarka ile karşılaşacak. Milliler turnuvadaki ilk sınavını bugün saat 16.30'da Danimarka karşısında verecek. Organizasyonda grup müsabakalarının ardından son 16 turuna geçilecek. Eleme turlarını geçen ekipler çeyrek final bileti alırken, elenen takımlarsa klasman maçlarında yollarına devam edecek. Basketbol demişken basketbolla noktalayalım istiyoruz. LeBron James'ten bahsedeceğiz. Aslında yıllarca onu Lakers'da izledik ama o artık Philadelphia 76ers forması giyecek. Noktalarken Lakers'daki basketlerine, o güzel basketlerine bir bakalım. Sonrasında da saat başında tekrar burada olacağız.

to defend on LeBron James. And James!

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Temmuz 1795 yılında Galata Kulesi'nde çıkan yangın sonrasında Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Chaos Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca...

0: Kazan Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş. Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Awesome.

0: Ender Bilgin bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber gündemi, transferleri, karşılaşmaları konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Demet.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Güzel bir hafta sonu.
0: Evet, yağmurlu bir gün.
1: Dışarıda bu sabah yağmur var İstanbul'da. Bu da şarkı sözü gibi oldu.
0: Evet.
1: Evet. Dolayısıyla insanlar böyle ekran karşısına geçip böyle sırtlarını koltuklarına dayayıp güzel içeceklerini içerken keyifle A-Spor'u seyredebilirler. Yani güzel bir hafta sonu.
0: Peki futbol nasıl geçiyor? Çünkü transfer yoğun. Aynı zamanda Avrupa için karşılaşmalar başladı. Ligede çok bir şey kalmadı.
1: Evet. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarından ufak ufak bahsederiz. Rövanşlar var önümüzdeki hafta. İşte keza Başakşehir'in de. Bu arada bir yandan da işte takımları yenileme, işte teknik adam değişiklikleri, oyuncu değişiklikleri, gidenler gelenler, klasik o yaz yoğunluğunu yaşıyoruz. Bu yani benim açımdan sezonun en önemli bölümü. Çünkü buradaki görüntü sezona çok net bir şekilde yansıyor. Hem transferlerdeki isabet anlamında, hem iyi sezon başı kampı anlamında, hem de o birlik beraberliği. Bu belki çok klişe bir ifade gibi gözüküyor. Birlik beraberlik için o değil. Yani yönetim, teknik adam, futbolcular, camia o resmi veriyor mu size ya da o hissi veriyor mu size? Bunlar önemli argümanlar. Bunları alt alta koyduğunuz zaman ilerleyen dönemde neler yaşayabileceğimizi öngörebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Türkiye'de bu anlamda çok fazla sürpriz yaşatmıyor insana. Yani görüyorsunuz, ya bu olabilir, bu ya bu zor falan diyorsunuz. Genellikle taşlar yerli yerine oturuyor. O yüzden herkes için önemli bir dönem.
0: Peki şimdi transfer gündemiyle başlayalım. Hatta Fenerbahçe ile direkt giriş yapalım. İlk saat dilimimizde de sıcak gelişme olarak ekranlarınıza getirmiştik. Bugün sabah programında da Rafael Leao'yu sıklıkla konuştuk biliyorsunuz. Hatta gazete manşetlerinde 100 milyon euroya varan bazı teklifler olduğu söyleniyordu. Ki Fenerbahçe böyle bir teklif yapabilir denen haberler vardı. Ama Fenerbahçe sonrasında bir açıklama yayınladı. Hatta Leao ile ilgili olan bölümü sizlere de tekrar bir aktarmak istiyorum. Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialarda gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır cümlesi kullanılıyor. Kamuoyunun bilgisine bu şekilde sunarız dedi Fenerbahçe kulübü. İlk saatte de konuştuk biz bu konuyu Ender Bilgin ama bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır cümlesi bizim biraz kafamızı karıştırdı. Acaba
1: şöyle
0: böyle mi bakmalıyız?
1: Yani 100 milyon euro ifadesini dile getirenler sayı saymayı bilmiyor bence. Şöyle, şimdi zaten Fenerbahçe Muriç ve Greenwood transferlerinde belli önemli bir bütçe ayırdı. Biraz daha geriye dönelim.
0: Evet.
1: Bir kere Fenerbahçe zaten bir takım şeyleri, işleri ekonomik anlamda yerli yerine koymaya çalışıyor. Neyi yerli yerine koymaya çalışıyor? Eğer yani yanlış da duyduğumu sanmıyorum da bir 50-55 milyon euro gibi bir para çıktı Aziz Bey'in ve yönetimin cebinden şu ana kadar. Dolayısıyla belli şeyleri oturtmaya hani enkaz edebiyatı falan yapmıyorum yanlış anlaşılmasın ama doğru adım atmaya çalışıyorlar. 100 milyon oraya bilmem ne oraya böyle bir dünya yok. Pratiği yok bunun. Yani evet arkadaşlarımız kimi zaman sosyal medyada, kimi zaman gazetelerde, kimi zaman televizyonda da onu da alır, onu da alır, onu da alır, onu da alır falan böyle sıralıyorlar ama para bu. Yani şeyle öpücükle almıyorsunuz. Dolayısıyla böyle 100 milyon gibi rakamlar çok abartılı rakamlar. Şimdi Mahmut burada Fenerbahçe'nin söyleminde 100 milyon euroluk teklif doğru değil. Hiç evet. Teklif yapmadık ifadesi yok. Şu bir kere Aziz Bey Muriç'i işte orada oynayabilecek başka oyuncuları da göz önüne alarak acaba hem kanat hem forvet oynayabilecek bir oyuncu daha mı doğru olur yaklaşımını sergilemiş. Bu tamam var. Ama Oğuz Çetin ve futbol aklı yani o futbol komitesindeki isimler de ya biz doğrudan bir santrafor alalım Vedat var ama gördüğünüz işte bu işin sakatlığı var, evet. Hastalığı var, yoğun maç trafiği var. Bize direkt bir santrafor daha lazım düşüncesindeler. Hı hı. Bakın bundan iki gün önce yanılmıyorsam Girassi ile bir görüşme yapıldı. Net bu bilgi. Yani Girassi ile yeni bir görüşme yapıldı.
0: Hı hı.
1: Bu Girassi

0: Dünya Kupası zamanında bayağı teşbih tahta olmaz süründürdü insanları. İşte şunu bekliyorum, böyle var, şu var, bu var, işte 5 büyük takımda oynamak istiyor falan, menajeri de arada böyle bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla bayağı ayak sürmüştü. Şimdi geldiğimiz bu noktada durum farklı gözüküyor Yiras cephesinde. O yüzden bir görüşme daha yapıldı. Hı hı. Orada tabii detayları net doğrulatamadığım için vermeyeyim. Bazı şeyler biliyorum ama hani şey de olmasın. Altını doldurmuş olmak lazım. Ne noktaya gelindi daha çek edemedim.
1: Peki.
0: Ama bir görüşme var. Ve Fenerbahçe'nin kirası ihtimalinin daha kuvvetli, hı hı, olduğunu düşünüyorum ben. Leao'ya gelince, Leao alınabilir. Yirasi ile eş zamanlı olarak, hı hı, iki pazarlıkta yürütülürse, oradaki menajerlerinde, rakip kulüplerinde, ya bak bizim de bir ihtimalimiz daha var. Sen bizim tek seçeneğimiz değilsin. Evet, ya burada çıkan her haber, burada çıkan her rakam, hı hı, yanlış olan yalnız, pazarlıkta elini sıkıştırıyor Fenerbahçe kulübünün ve diğer kulüplerimizin
1: de. Diğer kulüpler de aynı şekilde oluyor.
0: Dolayısıyla bunu istemiyorlar. O yüzden bu açıklamaları yapıyorlar. Yok böyle bir rakam. Onu bir kere kesin söyleyeyim.
1: Bir haber çıkmıştı. Bugün hangi gazeteydi hatırlamıyorum ama 5 yıllık sözleşme kapsamında totalde 100 deniyordu.
0: Ya zaten şöyle bir garip bir durum var. Fenerbahçeli olunca, Fenerbahçe bir transfer yapınca bütün sözleşmelerin tamamı, vergiler, menajerler falan, bütün paralar toplanıyor. 100 milyon, evet, falan deniyor. X bir takım yapınca o seneki parası söyleniyor. Ya da ne bileyim, vergi söylenmiyor. Bonusları varsa bonuslardan bahsedilmiyor ama öyle bir adam alıyorsun ki 20 maç oynarsa 2 milyon da bonusu var, ondan hiç bahsedilmiyor falan. Böyle güzel algı işini iyi başarıyorlar. İnsanlar da maalesef geliyor o algılara. Böyle ha, bilemiyorum o detayı. Hı hı. Ya öyle de olabilir. Çünkü böyle bir alışkanlık var konu Fenerbahçe olduğunda. Yani bütün parayı sanki şu anda veriyormuş gibi, evet, söyleme alışkanlığı var medyamızda, sağ olsunlar. Fakat bu sözünü ettiğimiz bütçeler, o sınırlamalar falan vesaire var ya, o yıllık. Yıllık o iş.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu yıla ne kadar tekabül ediyorsa, hı hı, sen onu o transfer bütçesinden ya da o sınırlamalardan, finansal kriterlerden o şekilde düşeceksin. Onu baz alacaksın. Yıllık ödemeyi baz alacaksın. O yüzden takımlar genellikle satış garantili kiralama gibi yapmaya çalışıyorlar. 5'e 6'ya bölmeye çalışıyorlar ki o yıllık rakamda sadece o parçayı düşebilsinler, ekonomik kullanabilsinler ellerindeki cephaneyi. Dediğim gibi Leao işi bu rakamlarla değil ama olma ihtimali var. Hı hı. Ama Girasi'nin ben daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Eğer Aziz Bey baskın çıkmazsa ama. Yani bir... çünkü Oğuz Çetin ve diğer ekibin net santrafor konusunda daha ısrarcı olduğunu düşünüyorum.
1: Bir buçuk ay önce böyle Dortmund'la tekrar bir görüşmeler olduğu haberlerini konuşurken, hı hı, 35 milyon euro seviyesinde bir beklentisi var. Bu yüzden Fenerbahçe bir geri adım attı denmişti Girasi'yle ilgili.
0: Önce 40'tı. Bak Yerasi ile ta Aykut Kocaman zamanında görüştü Fenerbahçe. Hı hı. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin böyle telefondan önlerine koydular böyle telefonu. Böyle görüştüler, hı, konuştular. Ta bak dediğin tarih o. Hı hı. Oradan buraya kadar farklı farklı rakamlar konuşuldu. Şimdi Dortmund galiba 25 civarına artı bonuslar civarına iniyor gibi gözüküyor. Yani totalde 30 milyon ama bonuslar zor bonuslar değil, onu söyleyeyim. Hı hı. Yani alınır o bonuslar. Yani şu kadar maç, şöyle bir gol, bilmem ne vesaire falan. Ama hep diyorum ya, o peşinatı ya da garanti parayı daha az gösterme hesabı var kulüplerde.
1: Evet.
0: O yüzden hani Fenerbahçe'nin istediği ekonomik şartlara gelirse, İsmail Hoca aslında şeyde bir tereddütü var galiba Girasi ile ilgili. Yani o daha çok baskı yapacak, önemli baskısı, hareketli, alan değiştirecek bir oyuncu kafasında var anladığım kadarıyla. Girasi ama yani ceza sahasında topu buluşturursanız o bitiriciliği çok iyi yapabilecek bir oyuncu. Bir de göz ardı edilen bir şey var bence. Sırtı dönük de oynayabilir Girasi. Yani yanında ikinci bir

0: santrafor varken ya da kanat oyuncuları içe kat ederken Yerasi öyle bir avantaj da yaratabilir. Öte yanda kanat oyuncusu olarak oynayabilecek Kerem'den Nene'ye, Oğuz'dan İrfan Can'a kadar Greenwood'u bir kenara koyuyorum o banko diye. Başka opsiyonlarınız da var. Sanki direkt forvet bana daha doğruymuş gibi geliyor.
1: Acaba kanattaki oyuncuların planlamasında bazı şaşırdığımız durumlar olabilir mi? Yani mesela Kerem'e Arabistan'dan çok fazla teklif olduğu söyleniyor.
0: Şimdi eğer böyle 35'ler falan söz konusu olursa Fenerbahçe satar. Aziz Bey mesela ya neden bu rakamlar bu seviyede diye bayağı kızıyormuş. Onu duyuyoruz. Herhalde doğrudur. İşte Como ve Diego Carlos. Ya Diego Carlos'un burada anlamadığı bir şey var. Şimdi Aziz Yıldırım o geçmiş başkan profilleri gibi değil. Arkadaş olmazsa ben böyle otururum falan diyormuş. Ya kimler oturdu Fenerbahçe'de? Hani gidere gider yapar, lisansını çıkartmaz ve oturtur. Ha bu zarar mı Fenerbahçe için? Zarar. Ama bu böyle bir baskı yaparsa Fenerbahçe'nin mevcut başkanına, o resti görür bu başkan. Yani herhalde onu doğru anlatmak lazım Diego Carlos'a ve Como cephesine. 3 milyon euro falan. Hani o kadar da değil. 3 milyon diyorlarmış çünkü. Şeyle ilgili ama Sofyan Amrabat'la ilgili uzun zaman çıkamamıştı çift haneli rakamlara paralar. Evet. Şimdi çıkmış. Suudi Arabistan'ın da bir ya da iki Suudi Arabistan takımının devreye girdiğini söylüyorlar.
1: En ciddi teklif Elit.
0: Onlar herhalde 10 seviyesine falan çıkmışlar. Ama Fenerbahçe totalde böyle bir 15 kazanabilir miyiz? Çünkü beklediği şeyi alamadı şu ana kadar Fenerbahçe. Teklifleri rakamsal olarak kendi kafasındaki rakamlara yakın. Orayı da boşaltman lazım. Bütçe açman lazım.
1: Kulüpler de şunu düşünüyor olabilir mi? Hani bir yerde inmek zorunda kalacaklar. Elden çıkarmaya çalışacaklar bu oyuncuları.
0: Doğru olabilir ama bu Como örneğindeki gibi değil. Tabii. Yani 3 milyonda değil.
1: Abartı.
0: 3 milyonda değil. Yani o tarz bir davranışı ters tepeceğini düşünüyorum ben Aziz Bey'in nezdinde. O yüzden o Diego Carlos hani otururum kenarda paramı alırım demiş de oturur yani. Bayağı bir oturur.
1: Peki şimdi Fenerbahçe'nin transfer dönemini konuşurken en büyük sıkıntının hep yabancı oyuncu sayısının fazlalığı olduğunu söylüyoruz. Ki öyle de listede ciddi anlamda çok fazla yabancı oyuncu var ve gelecek yabancıları da düşününce liste iyice artıyor. Hatta şu zamanlarda belki birkaç kişiyle de yolların ayrılmasını da bekliyorduk aslında.
0: Ya bir ya iki, ben sana söyleyeyim. Bir tane yaş kriterini geçen, bir tane yaş kriterinin altında, maksimum bu. Yani Fenerbahçe'nin şu anda ilgilendiği, ben söyleyeyim, çok da şey değil ki, herkes de biliyor zaten. Bir Adil'le ilgileniyor biraz. Evet. İsmail Hoca daha çok onu ön plana çıkarmış. Yoksa bir iki isim daha vardı, yerli stoper. Ama herhalde Adil olacak gibi duruyor. Biraz daha ligin başlaması ve Avrupa maçlarının oradaki performansın değerlendirilmesiyle Ağustos sonunu bulabilecek işler var.
1: Peki.
0: Ama bu şeyden sonra kanat forvet ya da santrafor transferinden sonra olacak bu. O yapılacak şu anda ikinci turdan önce. Ya ikinci tur dediğim işte Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi elerse üçüncü öneleme oluyor.
1: Evet.
0: Peki. Ondan sonra biraz bir bekleyip bir görecekler.
1: Sturm Graz olabilir orada da, onlar da
0: dört de en sonunda ben baktığımda değil mi?
1: Evet, net bir skor aldılar. İkinci maçta da muhtemelen geçeceklerdi diye düşünüyorum. Yerli demişken Bertu gündeme tekrar geldi mi Fenerbahçe'de?
0: Sezon başı, yani şeydeki Ocak'ta zaten gelmişti, biliyorsun.
1: Bir konu kapandı.
0: Burada yalnız Göksel Bey bu işleri iyi bilir. Yani iyi transfer yapar, iyi satar, oyuncu satar, iyi oyuncu alır. Yani alırken kâr etmeyi de bilir, satarken kâr etmeyi de bilir. Çok tecrübeli bir başkan artık. Değerini bulursa satabileceği bir oyuncu. Ama şimdi bu denklemde, yerli yabancı denkleminde Bertu önemli hale geldi. Aslında milli takım için de önemli. Ben bekliyordum mesela Dünya Kupası kadrosunda. Yani o bölge için değerli bir oyuncu. İkinci yarıda da fena oynamadı geçen sezon ligin ikinci yarısında. Kritik golleri var işte, hatırlıyoruz.
1: Tabii.
0: Olabilir ama Fenerbahçe burada bu tarz transferlerde, bu Adil için de geçerli. Eğer olursa

0: oyuncu artı para gibi düşünüyor. Çünkü evet, Fenerbahçe'nin elinde değerlendirebileceği Mimovic'inden Bekao'suna bir dizi oyuncu var. Yani bunları bir şekilde değerlendirmek istiyorlar. Teklifler olan oyuncular da var. Yani Oğuz'a mesela ya yurt içinden diyorum. Fred'e zaten var. Fred büyük ihtimalle Atletico Mineiro'ya gidecek. Yani Fred'le ilgili İsmail Hoca vazgeçmek istemiyor ama sıkı sarıldı. bu matematikten Fred'li bir sonuç çıkmaz. Ya neredeydi o? Biraz önce vardı.
1: Alalım tekrar yabancı listesini.
0: Çıkmaz bugün. Yani nasıl çıksın? Al. Ederson. Onu şimdi yağmurdan dolayı geciktim. Onu konuşacaktım. Çünkü bir görüşme yapıldı. Aziz Bey geldikten sonra bir şeyden görüşme yaptılar telefona. Buraya geldikten sonra da yapıldı. Yani Eçi falan bayağı bir sıkıntı çıkartıyormuş. Evet, haklı olarak geçen sene bir türlü adapte olamadılar buraya ama 25 milyonu bulursa zaten gider.
1: Tabii.
0: Şu anda ama o durum yok. Bir yine de soracağım onu. Yani o konuyu soracağım.
1: Peki gitme ihtimalinde Mert
0: yerli
1: var,
0: olur kaleci.
1: Tarık var.
0: Yerli kaleci alınır.
1: Alınır bir kişi daha.
0: Yerli kaleci alınır. Şimdi Livakovic gidecek. Onu da yeniden kiralama miralama haberleri çıkartıyorlar. İstemiyor onu işi Fenerbahçe. Önceliği
1: Zagreb istiyor.
0: Satış garantili kiralama. Ha. Satış garantili. Yani olursa ama Livakovic gidecek. O tamam. Şimdi burada kim var? Asensio. Garanti mi? Garanti. Greenwood, Muric.
1: Evet.
0: Üç tane garanti saydım. Bak Talişka'yı söylemedim. Üç orada var.
1: Ake.
0: Ederson 4. Ake 5.
1: Şikrinyar
0: 6, Genduzi 7, Kante 8. Şimdi bunlar tamam. Gelelim diğerine. Semedo kalacak. Görüntü bu. Aziz Bey de beğeniyor. İlk resmi maçtaki performansı da daha 5 gün önce gelmiş bir oyuncu için muazzam. Ettin mi 9?
1: Evet.
0: Talişka var daha.
1: Evet.
0: Ne yapacağım belli değil.
1: Gidecek diye düşünüyorum.
0: Ne yapacağım belli değil. Osterwolde var daha. Şimdi o zaman buradan yani bu böyle bir matematik çıkmaz. Ha, bizim bilmediğimiz mutlaka başka bir takım tasarruflar olabilir. Senin dedin ya az önce sürpriz gidecek olabilir mi diye. Olabilir. Çünkü bu matematik işte sayıyoruz alt alta bunu gerektiriyor zaten.
1: Evet, evet.
0: Şimdi millet diyor ki işte şunu da alıyor şunu da alıyor. Ya arkadaş her takım için söyledim şunlara bir bakın ya. Kim nasıl gidecek de nasıl alınacak? 10. Rakam 10. Çok zorluyorlar. Geçenlerde işte Ertuğrul Başkan Kulüpler Birliği'nin başkanı sıfatıyla çıktı. Olmuyor. Federasyon 10+4 diyor şeklinde bir açıklama yaptı. İkinci evet, salvoydu bu. Yani kulüplerin ikinci denemesiydi.
1: İsmail Hoca geçen gün yine
0: kulüplerin söyledi. De yalnız bu talepte bir arada 18'de 18 olmadığını söyleyeyim. 18'de 18 olsa belki bir nebze. Ama 18'de 18 değil.
1: Başta da mı öyle değildi?
0: Değil değil. Yani değil.
1: Şimdi transferler yapıldı birçok
0: başta da değildi.
1: Bitirdi.
0: Başta da değildi. Ama hani 4-5 kulüp ya olsa da olur olmasa da falan gibi dururken 4-5 kulüp de hayır biz buna göre planlama yaptık diyormuş.
1: Haklı olabilirler evet.
0: Haklılar da.
1: Tabii.
0: Yani bu işlerin bu zamana kalmaması lazım. Ya, federasyonda diyebilir ki kalmadı işte ben açıkladım kardeşim. O yüzden şimdilik bunu yani mevcut durumu göz önüne almak zorundayız. Şurada 2 hafta kaldı lig başlıyor.
1: Tabii az kaldı.
0: Nasıl olacak? Bu matematikten öyle 2 tane 3 tane yabancı çıkmaz. Yaş grubunda. Diğer tarafta Archie Brown yani kesinlikle bırakılmaması gereken bir oyuncu. Hele bu şeye girdiği için, kategoriye girdiği için.
1: Ama sezon bitti. Archie Brown'a teklifler çok fazla var diye haberler çıktı. Hala da devam ediyor.
0: Şöyle onun bir piyasası var zaten. Yani böyle 15'ler civarında belki 20'lere kadar çıkabilir ama 15'ler civarında adamın piyasası var. Genç oyuncu.
1: Evet.
0: Yani oynadığı takım, oynadığı oyun göz önünde. Yani Archie Brown o parayı 15 alıp pıt diye gidebilir. Ama istek o değil ki. Neyse kullanacağım bir de burayı. Şimdi Nene'yi kullanabilirsin. Tamam şu anda o ameliyattan sonra hala nekaat dönemi sürüyor. Şerif'i kullanabilirsin. Belki evet. Amara Diouf'u çok hani met edildi bilmiyorum. Ya da buraya bir oyuncu ekleyebilirsin işte.
1: Evet.
0: Ama doğru. Mimovic iyiydi şey döneminde. Fakat oturmuyor işte bir türlü.
1: Peki sizce özellikle bu

0: 10 tarafı için yapılan transferler, Greenwood, Muriç ve Ake'yi düşününce bu transferler yapıldıktan sonra belki yine bu 10 artı 4 değişir diye düşünerek mi yapıldı? Daha dikkatli ilerlenebilir miydi? Diye.
1: Olabilir ama Greenwood ihtiyaç mıydı? İhtiyaçtı.
0: Evet.
1: Yani adam eksiltebilen, hızlı son çizgiye inebilen, içe kat etti mi son vuruşu ve pas becerisi olan oyuncu Fenerbahçe için çok ihtiyaçtı.
0: Evet.
1: Yıllardır böyle bir ihtiyaç var. Şimdi orada Nene, işte 18-20 milyon euro verdiler önceki yönetim. Ya adam geçemiyor.
0: Evet.
1: Adam geçemeyen kanat oyuncusu olur mu?
0: Potansiyel denerek alındı ama.
1: Nene'de bir potansiyel yüksek. Var. Tamam, eyvallah. Ama kanat oyuncusu bir çalım atacak, bir adam geçecek hızıyla. Bak, çabuk olmak ayrı bir şey. Yani dar alanda bir hareket yapmak ayrı bir şey. Hızla gidebilmek, oyuncuyu hızınla geçebilmek ayrı bir şey. Öyle bir adam değil. Nene gidiyor, hop geri dönüyor, buraya veriyor. Gidiyor, bakıyor, top geri dönüyor. Böyle olmaz ki. Arkasındaki beki de önünü kapatıyor, tıkıyor.
0: Tabii, doğru.
1: Yani bak, Semedo mesela o gün neden İrfan Can bu tarafa geldi? Tamam, çok hareketli değil falan. Çok iyi niyetli oynadı resmi maçta, ilk Gornik Zagreb maçında. Eksiği yok mu? Var. Fakat Semedo'nun da oraya bindirmesi için önünü açtı. Alver yaptı, bu tarafa geldi. Nene önünü de tıkıyor adamın. Kendisi de gidemiyor. Adamın gitmesine de izin vermiyor. O yüzden orada o oyuncuya, Greenwood'a çok ihtiyaç vardı. Kaldı ki sol tarafta da var da matematikten çıkmıyor. Kerem bıraktığı yerde duruyor işte. Gördük Zabize maçında.
0: Bu sabah çok kötüydü Kerem, evet.
1: Yani nerede bıraktıysak orada duruyor. Milli takımda da çok farklı değildi.
0: Evet.
1: Yani istiyoruz ki iyi olsun. Ama bir silkinmesi lazım artık ya, bu değil. İşte yanında şu olunca oynar, yanında bu olunca oynar. Yok ya.
0: Hep onu net bir santraforla gördüğümüzde performans ve skor anlamında alıyordu aslında.
1: Yani işte bakacağız, net santrafor var Muriç. Belki bir ikincisi daha olacak. Ama yani herkes kendisini Kerem'e göre ayarlayamaz.
0: Tabii.
1: Kerem de kendisini bir takıma göre ayarlasın artık ya.
0: Doğru.
1: Al ver yapsın. Kontrol ettiğinde top taşa değiyormuş gibi 4 metre gitmesin. Yani bir toparlanması lazım.
0: Fenerbahçe yavaştan noktalayacağım ama Greenwood %100 ihtiyaç, size katılıyorum ama o bölgedeki diğer oyuncular acaba planlamada nasıl bir yer alacak?
1: Nene'yi solda da kullanabilirsin.
0: Evet.
1: Sağ açık olarak opsiyon da olabilir. Keza İrfan Can da aynı şekilde. Oğuz'u da yine karşı tarafta kullanabilirsin.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunlar bu yoğun maç trafiğinde zaten senin böyle en az 4 oyuncuya ihtiyacın var, kanat oyuncusuna. O yüzden orada bir sıkıntı yok. Ak edersen çok lazımdı öyle bir oyuncu. Hem savunmadan ayağa düzgün top çıkartabilen bir oyuncu. Gündüz abire garibim iki stoperin arasına giriyordu ki top oyun kursun, top dağıtsın. Skriniar'da öyle bir beceri yok.
0: Hocanın şöyle bir cümlesi vardı maç sonunda. Bazen zaman zaman Osterwolde'yi stoper atıp Ake'yi sol bekte de oynatabilirim ya da tam tersi de olabilir.
1: Geçmişte oynamışlığı demiş. Var ama yani bilmiyorum. Yani ben orada Ake varsa Ake'yi önce düşünüyorum.
0: Kaldığı senaryoyu çok fazla konuştu aslında ama işte onu da
1: evet,
0: bilmiyoruz.
1: Yani ben Osterwolde'yi mesela sol bekte iyi görmedim. Çünkü bir türlü hücum aksiyonlarını yeterli şekilde yansıtamıyor. Bilmiyorum, oradan bir doğru matematik çıkar ama yani Ake varsa Ake oynar yani. Ya Osterwolde'si.
0: Bence de.
1: Yani onu, o konuda biliyorum. İsmail Hoca'nın biraz böyle bir şeyleri var. Ama çok öyle olmaz o iş.
0: Peki o basın toplantısında böyle farklı bir İsmail Kartal gördünüz mü sizde? Çünkü biraz hitabet anlamında eleştirildi. Daha sakin gördüğümüz bir kişiydi aslında. Biraz daha böyle net.
1: Ya ben şimdi çok da sezon başı, eleştirmek de istemem. Bizim bütün yöneticilerimizin, teknik adamlarımızın bence iletişim anlamında bir danışman tutmaları lazım. Hatta göz önünde olan herkesin tutması lazım. Vücut dilinden konuşmasına, hitabet şeklinden oturup kalkmasına kadar, bunda o şey yani utanılacak bir şey de yok.
0: Evet.
1: Bunları öğrenmek gerekiyor. Bunları bütün yabancı siyasetçilerde, işte sanatçılarda, önemli uluslararası yıldızlarda, sporcularda, herkes yapıyor. Bunu yapmak da lazım. Çok ben ifadesini kullanmamak lazım mesela.
0: Evet.
1: Hani orada biraz öyle bir görüntü çıktı.
0: Evet.
1: Ama ya bu daha çok işin başı. Gerginlikler var, zor.

0: Zorluklar var, kolay değil giyilen gömlek, ateşten gömlek, İsmail Hoca'nın giydiği gömlek. O yüzden sabırlı olmak, biraz toleranslı olmak lazım. Yani böyle ilk günden orası öyle, burası böyle, şöyle dedi, öyle dedi, ayıp.
1: Peki Fenerbahçe bölümünü bu şekilde noktalamış olalım. Galatasaray'a dün oynanan karşılaşmanın özet görüntüleriyle geçiş yapalım değerli izleyenler. Avusturya kampında takım biliyorsunuz çalışmalarına devam ediyor ve kamptaki ilk maç da Monza maçıydı. Monza karşılaşmayı 2-0 kazandı. Özet görüntülerde bir hatırlayalım maçı, sonra detaylandıralım.
2: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda... Elias Yelert. Yelert'in pası Can Armando Güner. Can sürdü, baktı içeriye. Can çevirdi, kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Pası verdi, baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top, Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı, Günay yumrukluyor, korner. Top kornere çıkıyor, Günay Güvenç'ten müdahale, Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı, Kolpani, Cutrone, kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş. Taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı. Pessina şimdi. Niyanga vurdu. Şanlı'yı dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlıay'den, Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı, Şanlıay'ın koşusunu gördü. Şanlıay yükseldi, indirdi. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Aldaya çarptı, top dışarı gitti. Dışarı gitti, tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani yerden oynadı, Kolpani, Pessina. Out içeri gönderdi, Cutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı, Cutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Cutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Günay ama ikinci pozisyonda Patrick Cutrone topu ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Gabriel Sara pasını aktardı Adaya. Ada yüzgeç. Ada buluştu topla. Ada Sara'dan koşuyor, gördü onu. Gabriel Sara çaprazdan vurdu Tiam. Tiam'dan kurtarış. Sara sert vurdu topa ama kurtarış geliyor Monza kalecisinden Tiam'dan. Mücadeleyi sürdürüyor Gabriel Sara. Sara bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat Duş. Berat sıyrıldı. Şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray, Berat Duş. Atını sürükleyen isimli. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Kullanıldı Osimhen. Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen. Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pitsinyanko. Tehlikeli geldik Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol

0: tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat Duş. Berat. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pitsinyaku iki hamlede. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Asfakka dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti, dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Monza Galatasaray karşılaşması Monza'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Okan Hoca genç ve yedek ağırlıklı bir kadro tercih etti. Ama yedeklerde de böyle çok heyecan yaratabilecek bir oyuncu eksikliği de var gibi duruyor.
2: Şimdi aslında biz bu senaryoyu her sezon Galatasaray'da görüyoruz. Evet. Hatta işte Galatasaraylı taraftarlar da, Galatasaray medyası da bir serzenişte bulunuyor. Hı hı. Hatta biraz bence gereğinden fazla da bulunuyor. O serzenişler kimi zaman böyle sert eleştirilere dönüşüyor. Son 4 yılı şampiyon tamamlamış bir takıma ben biraz haksızlık olarak görüyorum bunu. Mutlaka insanların kafasında, planlamasında ya da şu anki iletişimlerinde net transfer çalışmaları vardır.
1: Mutlaka.
2: Yani olmamasına imkan yok. Ama nokta transfer yapacak. Galatasaray'ın ne yapmaya çalıştığı belli zaten. İşte bir yedek santrafor. Yedek santrafor derken Osimhen'in arkasından bir santrafor.
1: 10 numara.
2: Bir 10 numara dediğimiz işte yani bir türlü dolmayan o Mertens'ten sonra o bölgeye bir oyuncu. Olursa belki bir sol kanat ve stoper. Yani bu maksimumu. Yerli yabancı 4 oyuncu yine Galatasaray'da da az önce Fenerbahçe'de söylediğimiz gibi eldeki oyuncu yabancı oyuncu kriterler içindeki yabancı oyuncu sayısından dolayı galiba 9. Hı hı. Orada da böyle sonsuz şey yok. Değil mi?
1: 9 evet.
2: 9. Yani şimdi burada kimden vazgeçebilirsiniz? İşte ona teklif gelirse buna şöyle olursa falan
1: Nelson.
2: Deniyor. Nelson'dan vazgeçeceksiniz burada evet.
1: Saray'a da önemli teklifler olduğu söyleniyor.
2: Söyleniyor ama hep söyleniyor.
1: Evet.
2: Hep söyleniyor. Bir de hani yerini doldurmak.
1: Evet tabii.
2: Yani şimdi tamam onu verdiniz, kaça vereceksiniz, yerini kaça dolduracaksınız. Hı hı. Burada Nelson dışında bir de burada Lemina yok. Lemina çünkü ben 9 olduğunu söyle yani orada Nelson'u saymıyorum.
1: Evet.
2: Lemina olması lazım burada. Çünkü Lemina'nın boşluğunu Lemina ile doldurdu ya Galatasaray. o yüzden orada 9 oyuncusu var şu anda. Yani bir tane yeri var. Onun garantisi bir kere bir yabancı santrafor dedik ya.
1: Evet.
2: O alınacak. Ha bu tarafa gelebilir iş. Yani Jelert'in belki kiralanması yine gündemde olabilir.
1: Evet.
2: Oradaki iki kişiden biri o boşluğu doldurursa buraya daha başka efektif kullanabilirsin. Yani acaba stop yani şu anda en mantıklısı 10 numara çünkü. Çok güçlü bir 10 numara alabilirsin. He, Can Uzun transferi olursa Can'ı 10 numarada kullanırsın, kanatta da kullanırsın belki. Farklı bir şey getirebilir sana yerli oyuncu olarak. Biraz daha rahatlatır opsiyonunu. O zaman belki ilerideki ikinci opsiyon santraforunu yabancıya çevirebilirsin.
1: Olabilir.
2: Gibi. Ama yani şu matematikten dolayı yani 3 yabancı olmaz abi, olmaz. Yani bu tarafa belki uyan genç bir isim olabilir. Hı hı. Yani buradan hareket edilecek. Ekranın solundan değil de sağından hareket edecek. Bu tarafa çok iyi bir 10 numara gerek. Şu andaki oyun durumu matematiği bu işin bu.
1: Ha,
2: o Bruno Fernandes olur mu? Çok kolay değil. İşte duruyoruz haberlerde okuyoruz. Yani yabancı basında da sık sık çıkıyor. Kimi zaman buradan oraya gidiyor haberler o yüzden çıkıyor. Kimi zaman kendi içlerinden çıkıyor. Ama hani kolay değil olur mu? Olabilir. Rakamlar yüksek. Yüksek olması lazım zaten. Yani ilgilenilen oyuncular o kalibrede çünkü.
1: Musiala bugün çok konuşuldu, gündeme geldi.
2: Yani dediğim gibi Galatasaray mutlaka çok iyi transfer yapacak. Yani o denilen

0: diyecek transferi yine yapacak Galatasaray.
1: Yani endişelenmemeli yani, taraftar diyorsunuz.
0: İşte Osimhen de yaptı onu. Yani bir Türkiye liginde bir çığır açıldı mı? Bak Icardi demiyorum. Çünkü Icardi'nin örneği gibi işte ne bileyim geçmişte de transferler oldu. Anelka oldu. Van evet. Persie'ler oldu. Icardi'yi bile demiyorum o yüzden. Ama Osimhen başka bir seviyeydi. Dolayısıyla o seviyeyle bir çıta aşıldı. Şimdi o yüzden artık Greenwood geliyor. Yani diğer takımlarda olan biz de bir dakika biz de yaparız diyor. O yüzden artık Salah'tan bahsedebiliyoruz ya da Trossard geliyor. Yani bunu ama bu hamleyi yapan ve bu çıtayı ilk aşan Galatasaray oldu.
1: Evet.
0: Demiyorum ki geçmişte çok önemli oyuncular gelmedi işte yani ne bileyim Roberto Carlos'undan tut da bin tane oyuncu geldi çok önemli. Çok önemli oyuncular geldi. Ama bu genç ve transfer piyasasında alınması çok zor seviyedeki bir oyuncuydu. Hı hı. Ve buraya geldi. Bunu da Galatasaray yaptı. Yine yapar. Yani Sané öyle bir transfer değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani o, bir önceki sene Osimhen yapıldı. Hı hı. Hatta aynı sene yapıldı da Sané geldi. Yani bu seviyede transferleri yapabiliyor. Galatasaray bu sene de yapacak.
1: 10 numara bölgesinde de kullanabileceği birçok isim var aslında. Sané dediniz.
0: Ya vardı olmadı geçen sene işte. Yani İlkay. İşte İlkay o katkıyı ben bu sene biraz daha belki iyi olabilir ama o riske giremezsin. İlkay üzerinden. Zaman zaman belki Sarı'yı orada kullanabilirsin. Ama ya çok güçlü oyuncu lazım. Şampiyonlar Ligi seviyesinde o bölgeye oyuncu lazım.
1: Mesela Ugo Çukwu bu denklemde olacak mı sizce?
0: Direkt ilk 11 oyuncusu mu sence? Bence değil.
1: Değil.
0: Yani ha iyi bir opsiyon olabilir. Tam yani 8 mi 6 mı 8 mi ne olur ondan da tam şimdi emin değiliz. Bakalım biraz izleyelim. Sanki bana daha çok 6 gibi geliyordu. Hani biraz daha 8 gibi gördüm ben onu. Bence yani ilk 11 oyuncusu değil Galatasaray evet. denkleminde. Avrupa'da mesela ilk 11'de düşünmüyorum. Aa, olmaz mı? Olur. Günü gelince olur. Ama ideal 11'de ilk 11 oyuncusu değil bence.
1: Mesela Niyaga'da benzer bir niyetle aslında geldi.
0: Şimdi Niyaga'da da ben potansiyel olduğunu düşünüyorum. O bölge için yani sağ taraf için
1: evet.
0: o yaş kriterini karşılayan oyuncular için de Niyaga değerli bir oyuncu bence. Ya yani o daha fazla şeyler verebilir size. O umudu barındırıyorsunuz. Niyaga ya ulan olabilir falan diyorsunuz. Celat de diyemiyorsun mesela.
1: Hiç demedik evet.
0: Diyemiyorsun bir türlü. O yüzden yani Galatasaray'ın bu kadar yangın yapıldığı kadar sıkıntılı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın çok önemli en az bir belki iki transfer yapacağına inanıyorum. Ya bazı haberler alıyoruz ama hani öyle boşa kürek sallamayalım. Çok da ilki için çok da zaman kalmadı ilki için. Ama sonrasında hem Avrupa mücadelesi için yeterince zamanı var Galatasaray'ın. Hem de bu ligi kotaracak. Zaten yeterli kadrosu var. Biraz daha sakin hareket edecekler. Ama bir oyuncu çok uzun süre kalmadı gelecek.
1: Yakın bir zamanda. Peki şimdi zaten 11 net bir şekilde bir 11 zaten sayabiliriz
0: tabii
1: şu an Galatasaray'a ama hep yedeklerdeki soru işaretlerinden bahsediyoruz.
0: Levent abinin kulakları çınlasın. Geçen sene ikinci yarıya kadar Galatasaray'ın kadro derinliği işte yok. Bu anlamda zayıf kadrosu falan diye bizim Şenol Hoca'yla 90+1'de sürekli tartışıyorlardı. Devrelsin. Tamam artık var falan dedi. Çünkü Noah Lang gelmişti. İşte Sabek şimdi gitti ya ki yine
1: Singo.
0: Yok Singo değil ya. Eski Bayern Münih'e giden.
1: Sacha Boey.
0: O gelmişti. Hı-hı. İşte gençler vardı. Niyaga vardı. Noah Lang zaten şeyle beraber, Boey ile beraber şey bir dövüştü. Yani kenardan giren oyuncularda makas açıktı ya o makas
1: evet.
0: kapandı.
1: Evet, biraz kapandı.
0: Girip katkı verebilecek oyuncular arttı. Dolayısıyla hani orada bir şimdi yine aynı şeyi yakalamak lazım. Bu anlamda bir sıkıntı olabilir. Yoksa Galatasaray'ın 11'ini sayarız yine.
1: Tabii.
0: Oraya bir de yani 10 şeyi de koysak, yeni transfer 10 numarayı da koysak çatır çatır işte aynı 11. Avrupa'da da iş yapar. Türkiye Ligi'nde de iş yapar. Ama

0: ben tekrar söylüyorum. Bir, belki de iki büyük oyuncu gelecek Galatasaray.
1: Vedalaşılması gereken bazı oyuncular var mıdır? Mesela Günay'ı konuşabiliriz, Kaan'ı konuşabiliriz.
0: Ya ne var biliyor musun? Bunu sportif olarak değil de belki taraftarlarında artık yorulduğu oyuncular var. Hı hı. İşte Kaan dediğin için söylüyorum. Yoksa Kaan bu takıma her zaman iyi niyetiyle, profesyonelliğiyle katkı veren, tabii, bu anlamda örnek gösterilebilecek bir oyuncu. Ama yoruldu bazı isimlerden Galatasaraylılar. Ben öyle düşünüyorum. Yani bazı isimler artık yordu insanları.
1: Yenilik.
0: Böyle değişiklikler lazım. Vitrin değişiklikleri lazım. Bir şimdi yeni sezon falan demesi lazım insanların. Böyle şeyler olabilir. Ara ara buna ihtiyaç var zaten.
1: Bence de. Peki az önce şimdi son anlara bırakıyor Galatasaray ve bunları gerçekleştiriyor dedik ya. Çünkü şampiyonlukla bitirip sonrasında...
0: Kredisi var.
1: Ama bu bir risk değil mi artık bir noktada?
0: Değil, çünkü her elde zaman... zaten iyi bir kadro var.
1: Evet.
0: Takımı tanıyan bir teknik direktör var. Hı hı. Devam eden bir yönetim var. Yani ne var? Bir başarı standardını yakalamış ekip var. Hı hı. Yönetim, teknik direktör. Bir oyuncu iskeletim var. Evet. Kalecim belli, golcüm belli. Savunmadaki, yani buradan çekeceğin hat omurgan belli. Yani belli her şeyin. Sağda sen oynar, solda Barış oynar, yedeği Yunus olabilir, iki daha oynar. İşte burada Torreira oynar, orada Lemin oynayabilir, Sara gelir. Bak hemen tık tık tık tık tık sayıyorsun. Sanchez var, işte orada Abdülkerim var. Bu iş hemen sayıyorsun. Daha evet. Senin Şallay'ın falan var yani.
1: Böyle transfer gündeminde de konuştuğumuz isimlerin çoğunlukla çok yüksek profilli ve fiyat skalasında çok yüksek olması peki bir dezavantaj mı? Yani normal biri geldiğinde taraftar bu sefer burun kıvırabiliyor.
0: Böyle bir sıkıntı olmaya başladı. Ama şunu unutmayalım. 11 tane Osimhen'le oynayamazsınız. Oynanmaz
1: tabii,
0: zaten.
1: Tabii.
0: Kimi zaman Osimhen'i Osimhen kılan o diğer arkadaşlarının verdiği katkılardır. Hı hı. Bence geçen sene Osimhen kadar en az Şalay da çok büyük katkı verdi Galatasaray'a.
1: Evet.
0: Yani geçen sene benim aklıma gelen Galatasaray'dan 3 oyuncu say desen Barış'la Şalay'dır ikisi. Yani Osimhen mi düşünürüm.
1: Hı hı.
0: Yani geçen sene özelinde. Bir önceki sene bambaşka da. Ama Şalay'ı söylerim hemen.
1: Joker gibi bir oyuncu.
0: Dolayısıyla bu tarz oyunculara ihtiyaç olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.
1: Hı hı.
0: Yani böyle çok önemli oyuncular var. Ama diğerleri zaten başka oyuncu seviyesi. O başka bir şey. O büyük oyuncu.
1: Hı hı. Okan Hoca da seviyor böyle farklı mevkilerde oynayabilen oyuncuları. Her ya da
0: teknik,
1: kendisi de buna biraz yöneltiyor.
0: Adam sever. Yani kimi zaman Okan Hoca da bunu oluşturdu.
1: Hı hı.
0: Yani oyuncuları bu kimliğe soktu. Orada da kullandı, orada da kullandı. Yani Barış'ın bek oynadıklarını da hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Forvet'ini de hatırlıyoruz. İşte kanatın iki tarafını da hatırlıyoruz. Bunu yapan ama Okan Buruk.
1: Oyuncu için bu iyi bir şey mi?
0: İyi. Ya şöyle, oyuncunun kendini rahat hissettiği, sevdiği bölge her oyuncunun vardır.
1: Mutlaka.
0: Fakat eğer hocasıyla doğru iletişimi varsa, hocası da ona ihtiyacını anlatırsa,
1: hı hı,
0: ve bu işler de geçiciyse, yani sıkıntıyı çözmek için orada kullanıyorsa, oyuncu bunu anlar ve gayet güzel performans verir. Bunlar oldu. He, ama kalıcı olarak oyuncuyu bir mevkiden başka bir mevkiye yönlendirmek kolay bir şey değil.
1: Evet.
0: Bunu her iki kişinin de, yani teknik adamın da oyuncunun da çok inanarak yapması lazım. Kim oldu böyle? Sağ önden sol beke Ferdi Kadıoğlu geldi.
1: Tabii, doğru.
0: Şimdi ne oynuyor? Nasıl katkı verdi? Ama bunu işte karşılıklı teknik adam ve futbolcunun sağlayabiliyor olması lazım.
1: Peki iki mevkide de oynayabilir diye tercih edilen bir oyuncu. Mesela Singo. Hı-hı. Aldık ama stoperde de oynatabiliriz, sağ bekte de oynatabiliriz dendi ama tam istenildiği gibi de kullanamadı aslında.
0: Kullanamadı. Amca. Aslında atletizmi çok yüksek. Meziyetleri olan bir oyuncu Singo. Ben bu sene geçen yıla göre daha farklı bir performans bekliyorum. Hı-hı. Zaten İşte Boğa'ya ilk geldiği dönem neler söyleniyordu?
1: Evet.
0: Sonrasında gözden çıkarılacakken küllerinden doğdu,
1: evet,
0: hatırlarsan. Belki Singo için de böyle bir sezon yaşayabiliriz. Zaten Galatasaray için de eğer yaşanmazsa sıkıntı. Çünkü iyi para bağlandı Singo'ya.
1: Çok.
0: Onun piyasası açısından da Galatasaray'a katkısı açısından da o zaman bir soruna dönüşür.
1: Hı hı.
0: Singo'yu doğru şekilde kullanacaksınız. Bu sağ bek mi? Çok emin değilim. Sağ bek mi? Çok emin değilim. Ama stoperdeki katkı

0: Verimli. Kimi zaman Singo'yu ortada da kullanabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben yani bu sene biraz daha başka bir gözle izleyeceğim, takip edeceğim Singo'yu. Ama Okan Hoca açısından, Galatasaray açısından Singo'nun performansı bence kritik.
1: Olacak. Peki Galatasaray'ı da bitirelim Singo konusuyla. Beşiktaş'ın gündemine geçelim değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programımızda ilk saatte Efecan bağlanmıştı yayınımıza, hatırlarsınız. Muhammed Salah'la ilgili son gelişmeleri paylaştı. Son bir görüşme yapılmış. Olumlu geçmiş. Çünkü menajeri 7.5'tan 5'e düşmüş. Ama Efecan'ın da dediğine göre oradan düşülen para Muhammed Salah'ın ücretine bazı bonuslar olarak eklenebilir deniyor.
0: Yok. Yani şöyle, evet. Elmadan armuta evriliyor iş. Yoksa para yine aynı, para baki. Salah da menajerinin para kazanmasını istiyor.
1: Tabii.
0: Menajerinin de koyduğu para aynı Salah için bu son büyük hamle. Tamam. Belki bir tane daha küçük bir şey yapabilir. O da ya Amerika ya Suudi Arabistan olur. Şu anda da zaten o piyasalar var. Yani MLS de var, Suudi Pro Ligi de var gündemde. Ama zaten onlar olduğu için. Ama Salah'ın isteği hala Avrupa kupalarında oynayabilmek, Avrupa vitrininde boy gösterebilmek şu an için. Zaten kafasında böyle bir şey olmasa, kendisine ve ödenecek bireysel parada, menajerinin alacağı parada hazır başka şeylerde. Suudi Arabistan'da, hatta Amerika'da bile. Kendisinin böyle bir niyeti olduğu için ve Beşiktaş'a gelmeyi bu anlamda istediği için bu noktaya kadar geldi pazarlıklar. Benim anladığım, bir kere 1+1 değil 2. Öyle gözüküyor. Ama herhalde işte her şeyini katınca biraz daha iş büyüdü rakamsal olarak. Ama böyle almak zorundasınız. Yani bir yıllık yani Salah'ı 15 milyondan aşağı getiremezsiniz.
1: Tabii ki. Ama menajer konusu burada problem olmuştu anladığım kadarıyla. Salah'ın ücretiyle ilgili bir problem yoktu.
0: 12 milyonun dışında bonuslar var işte. Bir 3 milyon kadar Salah'ta. 12 milyon kadar. O bonuslar da hani Salah'ın kulağına damlatacağı bonuslar, yani öyle söyleyeyim.
1: Ama Salah olunca bunlar çok
0: ya şimdi
1: gün yüzüne çıkmıyor.
0: Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Ben şimdi burada şey yapmayayım. Açıp herkes bakabiliyor ne yapmış bu adam, neymiş, ne değilmiş. Zaten 1000 yıldır seyrediyoruz.
1: Tabii
0: işte.
1: Tabii ya, şundan 15 yıl önce Mısır'da
0: izliyorduk. Hani bütün futbol severler heyecanlanmıyor mu? Ya bu adam canlı gözle işte seyredeceğiz, Türkiye'de bir kesinlikle takımımızda oynayacak. Onu seyretme imkanımız olacak, değil mi? Ben heyecanlanıyorum mesela bir futbol sever olarak.
1: Ben de.
0: Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nin imajı açısından, Beşiktaş açısından çok değerli bir transfer olur. Bu noktaya kadar geldikten sonra da ben Serdar Başkan'ın artık bir şekilde belki biraz daha ufak tefek zararı da göze alarak bu işi pazartesi günü noktalayacağını düşünüyorum. Yani yarın da çıkabilir haber, pazartesi de çıkabilir.
1: Efecan
0: ama
1: pazartesi bir görüşme daha olabilir.
0: Evet, evet, öyle gözüküyormuş. Yani bu işin o tarafa evrileceğini, küçük bir şeyle daha, çıkmayla daha
1: olabilir.
0: Olacağını düşünüyorum. Yani artık bu kadar bu noktaya evrilen işin bitmesi tabii lazım.
1: Hani bir açıklama vardı, Serdar Başkan bir Arap basınına konuşmuştu. Orada acaba Salah'la menajeri bu konularda konuşuyor mu birbirleriyle, emin değiliz deniyordu. Ama bir oyuncu menajeriyle her şeyi konuşur değil mi? Bir de Muhammed Salah'ın menajeri, şimdi net bir böyle sadece bir menajer gözüyle bakmamak lazım. Ciddi bir hukukçu ve bildiğiniz Muhammed Salah böyle bir marka gözüyle bakıyor.
0: Yani
1: bence oradaki iletişim çok kuvvetlidir diye düşünüyorum.
0: Buna imkan var mı? Bu seviyedeki oyuncuların, bu seviyedeki menajerlerin bu işleri işte Premier Lig seviyesinde yıllarca yeni sözleşmeler falan yapıyorsun. Ha, bu iletişimle bilmeden o para istiyor. Ha, böyle bir dünya var mı ya? Burada bizim şimdi bir şey de söylemek istemiyorum da merdiven altı menajerler gibi değil bu işler yani.
1: Tabii. Birbirleriyle temas halindeler.
0: Öyle değil. O Muhammed Salah istemeden o menajer o lafı söyleyemez.
1: %100. Peki şimdi Midland karşılaşması sonrasında oyun planlamasını öncelikle nasıl buldunuz? Oraya bir Muhammed Salah eklemesi durumunda nasıl bir Beşiktaş izleyebiliriz?
0: Bir bir kere önce Santor Ford'a eklenmesi lazım, onu söyleyelim biz. Hı hı. Ama ben Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu gördüm. Tabii erken kırmızı karttan dolayı çok böyle sağlıklı bir değerlendirme yapmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum.
1: Ama kırmızıdan önce açısından.
0: İyi başlamıştı ama o doğal, yani iç sahada böyle bir baskılı başlangıç. Ben daha dinamik, daha ön alan baskısını doğru yapan, çok daha coşkulu bir Beşiktaş gördüm. Fizik kalitesini de hiç fena bulmadım. Orkun kaldığı yerden devam ediyor. Evet. İlhan iyi, Salih iyi. Yani sanki Salih 40 yıldır bu takımda oynuyormuş gibiydi.
1: Nübel çok iyiydi.
0: Nübel güven veren bir görüntüsü var. Zaten Alman kalecilerin çoğu belli bir çıtayı aşar.
1: Evet. Calo Emirhan ikilisine şaşırdınız mı?
0: Kimi?
1: Calo Emirhan ikilisine kullanmasını 11'de. Calo'yu çok beğeniyor diyorlardı zaten.
0: Bence Beşiktaş'ın en büyük problemi savunmada. Çünkü bak, ön taraf enteresan bir noktaya evrilebilir Beşiktaş'ta.
1: Evet. Trossard.
0: İşte, yani Trossard gelecek daha bu takıma. Bu tarafta Salah olduğunu düşünelim. Hı hı. Yani Orkun burada, ileride santrafor. Yani Allah falan dersin. Ama gerisi öyle değil bak. İşin kötüsü, sen yediğinden hep bir fazlasını atmak zorundasın. Bana bu taraf çok güven vermiyor. Yani Beşiktaş açısından, hı hı, savunma çok güven vermiyor.
1: Kalecimiz
0: ne kadar iyi olursa olsun. Bir iyi bir stoper
1: alınmalı. Lokumi gündemde yine. O Galatasaray'ın da gündeminde.
0: Bir yere girmişti değil mi?
1: Evet.
0: Yani iyi bir stoper alınmalı. Endedi'nin durumu ne olacak bilemiyorum. Hani kalır mı, gider mi?
1: Bir teklif
0: var falan deniyor. Ya Beşiktaş'ı şimdi bunu söylediğim zaman insan ya yeter artık falan diyebilir ama biraz sabretmek, biraz zaman vermek lazım. Hı hı. Yani Beşiktaş'ın iyi yolda olduğu net. Net, iyi yolda Beşiktaş. Fakat taşların yerli yerine oturması, o teknik adamın takımını, rakipleri, burayı, bu atmosferi tanıması zaman alır. Arada kazalar olur. İnsanlar Allah yine aynı senaryo falan dememeli. Biraz zaman lazım. Ama ben Beşiktaş'ın şu görüntüsüyle bu yarışın, her türlü yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'nın da Midland rövanşı yalnız zor olur, onu söyleyeyim. Yani bu kadar gol kaçırırsanız, hı hı, üzülebilirsiniz. Rövanşı zor olur ama Beşiktaş Avrupa'da olacak her şekilde.
1: Bugün Danimarka basınına da baktık. Orada bayağı Beşiktaş'ın üstünlüğünü böyle kabul etmişti neredeyse tüm, evet, gazeteler.
0: Evet, evet.
1: Ya bir şanssızlık yani, gözüyle bakmıyorlar aslında.
0: Ya o maçın 1-0 bitmesi inanılır gibi değil. Ya bitiricilik eksikliği çok fazla Beşiktaş'ta. Evet. Neyi gördük işte biz, yani yanıyor Beşiktaş'ın. Bu seviyelerin santraforu değil. Bak, iyi bir ikinci santrafor. İyi bir opsiyon. Disiplinli, çalışkan bir oyuncu, tamam. Hı hı. Ama hani yok, bu değil yani. Bu seviyeler derbilerde falan nasıl ezildi? Daha bu seviyede olmuyor. Olmuyor. Şimdi Olaytan iyi niyetli yapıyor ediyor falan ama çok kritik kayıpları var.
1: Evet.
0: Yani belli oyuncuların belli seviyelerde tökezlediğini görüyoruz. Hı hı. O yüzden bu transferler falan oturduğu zaman kalitesi de artacak, bitiriciliği de artacak Beşiktaş'ın. Yani daha bu köprünün altından çok su akar.
1: İlhan Fakılı çok iyiydi. Evet, ki evet, kampta da çok iyi olduğundan bahsediyorduk. Hoca da mücadele öncesi basın toplantısında oyuncuya sıklıkla değindi. Ama şimdi Trossard gelince oradaki denklem
0: işte
1: farklılaşır mı?
0: Yani Trossard gelince Trossard oynar da.
1: Evet.
0: Ama maalesef İlhan çok iyi başladı canım.
1: Trossard içeride değerlendirebilir mi?
0: Yani her zaman orijinal mevkisine değerlendirmekte, hı hı, fayda var oyuncuyu. Zaten geldiğinde de bir takımı tanıması vesaire için şeyler olacak ama yani çok uzun bir maratondan, çok farklı kulvarlardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Elinde iki iyi oyuncusu olması, bir de o teknik adamın, Vincenzo Italiano'nun, biliyorsun, değiştirir 11'ini. Hı hı. Yani
1: dener,
0: o kullanır mutlaka, faydalanır İlhan'dan. Yani Trossard oynadı, 40 maç Trossard, öyle bir adam değil o. Hatta bu anlamda eleştiri bile alabilir bu sezon. Göreceğiz onu.
1: Değişiklik.
0: Ya ama çok oynuyor kadroyla falan diyebilirler. Ama öyle bir teknik adam, o yüzden İlhan şans bulacak.
1: Hı hı. Semih var o bölgede. Daha doğrusu ileri uçta da düşünebiliriz ama son maçta
0: yani Semih'in, bilmiyorum artık, Semih için eşik buralar. Yani Semih olacaksa şimdi olacak.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tup turuncu Teknosa'da. Samsung

0: 99 lira. Teknoloji teknosa da güzel.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 25 Temmuz 1795 yılında Galata Kulesi'nde çıkan yangın sonrasında Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix.

0: Başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1900 yılına gidelim.
1: Spor, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karşımıza çıkarken, sonraki dönemlerde toplumlar arası ilişkileri geliştiren, sevgi ve barışı temsil eden etkinlikler haline gelmiştir. Öncelere savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken, daha sonra bireysel ve takım sporları olarak yarışma ve müsabakalar halinde insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya başlandı. Spor yüzyıllar boyunca ciddi bir gelişim kaydederken insanları ve toplumları birleştiren bir kimlik kazandı. Yılı. 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. 1899'da dünya şampiyonu olan Türk güreşçi Kara Ahmet, Şampiyonlar Şampiyonu unvanını kazandı. 15 Ocak 1900'de Paris'in ünlü lokallerinden Folli Bergère sahnesinde yapılan mücadelede ünlü Fransız rakibi Paul Pon'a minderi dar eden Kara Ahmet, 7 saat 40 dakika süren müsabaka sonucu Şampiyonlar Şampiyonu oldu. Yağlı güreşçi olan Kara Ahmet, kısa süre içinde Greco-Romen stilinin inceliklerini öğrenerek bu stilde ustalığını gösterdi ve dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih kulübünü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonun şampiyonu olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu üçüncü sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyet ayrılan Bury kupanın sahibi oldu. 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs-28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı, kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. 1900 Olimpiyatında oyunların sembolü olan maraton yarışını ev sahibi ülkeyi temsil eden Fransız Michel Théot kazandı. Ama tartışmalar yıllarca sürdü.

0: Amerikalı atletler geçilmediklerini ve Fransızların kestirme yolları kullanarak birinci geldiklerini söylemişlerdi. Amerikalılar çamurlu bir şekilde finişe gelirken Fransızların tertemiz yarışı bitirmesi hakikaten dikkat çekmişti. Yıllar sonra da yarışın galibiyeti Eto'nun Lüksemburg'da olduğu ortaya çıkmıştı. 1900 Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalya ile birinci oldu. Amerika 47 madalya ile ikinci, İngiltere 30 madalya ile üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. ...1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde seçkinlerin kullandığı bir araç olmuş, daha sonra sportif amaçla da kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda başkent İstanbul'un dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler, Osmanlı'nın batıya açılan penceresi konumunda olan İzmir ve Selanik oldu. İzmir'de 1900 yılından itibaren Rum kulüplerinin düzenlediği spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başlandı. 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery 2:39.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
1: ...1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı.
0: 1901 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleri

0: ile de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani tabii Fenerbahçeli izlemiyorlar da. O Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor. Yabancılık çekiyor öyle diyelim. Daha çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor. İstanbul tarafına geçiyor. Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor. Ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor. O çünkü istibdat devri işte o zaman. Pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tamur Hacı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Dr. Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü Papaz'ın çayırında bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal sokağında bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavliyle yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolto yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter-Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Clasico olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Klasiko rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa, satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyet ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrini'nin oldu.
2: Futbol tarihindeki ilk stat faciası 1902 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Türk sporundaysa 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc zirvesine tırmanmayı başardı.
0: 1902 yılında dünya futbol tarihinde önemli yere sahip iki kulübün temelleri atıldı. 1895 yılında kurulan Futbol Club Sky, 1900'de New Football de Madrid ve Club Espanyol de Madrid olmak üzere ikiye ayrıldı. İki yıl sonra Club Espanyol de Madrid kulübünün ikiye bölünmesinin ardından Julian Palacios 6 Mart 1902'de Real Madrid Futbol Kulübü'nün kurulmasını sağladı. 18 yıl boyunca Madrid FC olarak anılan kulübün ilk iki başkanının Katalan olması ise ilginç bir not olarak tarihteki yerini aldı. 1902 yılı 1878 yılında Newton Heath Live Football Club adıyla kurulan Manchester United için ayrı bir öneme sahip. Lancashire Yorkshire demiryolu hattının çalışanlarının ve idarecilerinin desteğiyle kurulan takım, ilk mücadelelerini de daha çok diğer demiryolu takımlarıyla yapmıştır. Kulüp, Ocak 1902'de borcu nedeniyle kapanma noktasına gelir. John Henry Davis ve yanındaki 3 iş adamı, yapılan görüşmeler sonucu gerekli kaynağı sağlayarak 24 Nisan 1902'de kulübü satın alır ve ismini Manchester United olarak değiştirir. Kulübün kurucusu olarak kayıtlara geçen Davis, aynı zamanda Manchester United'ın ilk başkanı olur. Futbol

Tarihindeki ilk stad faciası İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Stadın kale arkasındaki tribünlerinin çatısının ağırlıklı olarak ahşap iskeleden oluşması ilginç bir özellik olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu tip tribünlerde felaketlerin de habercisiydi. Nitekim 1902 yılının Nisan ayında İngiltere ve İskoçya arasında oynanan milli maçta Ibrox Stadı'nın ahşap tribünlerinin büyük bir kısmı çöktü. Taraftarlar batı tarafındaki duvarın altında kalırken 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketin ardından güvenlik gerekçeleri sebebiyle stadyumun kapasitesi 25 bin kişilik kapasiteye düşürülmüştür. İngiltere Futbol Ligi'nde Sunderland 44 puanla şampiyonluğa ulaştı. Everton sezonu 41 puanla ikinci, Newcastle United ise 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. 35 puan toplayan Nottingham Forest ise dördüncü oldu. İngiltere FA Cup'ta Sheffield United zafere ulaştı. Sheffield United birbirinin rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Rangers ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hibernian'ı 1-0 mağlup eden Celtic'in oldu. 6. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Birleşik Amerikalı atlet Sammy Mellor 2:43:15.04'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 3. sırayı elde eden Mellor, bir yıl sonra kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp dağlarının ünlü Mont Blanc doruğuna tırmanmayı başardı. Mont Blanc'a tırmanan ilk Türk olan Ali Vehbi'nin beraberinde getirdiği Türk bayrağını zirveye dikmesi, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilir. Mont Blanc'daki özel defterin 1902 tarihini taşıyan sayfasında Ali Vehbi'nin de imzası bulunmaktadır. 1902 Wimbledon tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Arthur Gore'u 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Wimbledon tek kadınlarda İngiliz tenisçi Muriel Robb mutlu sona ulaştı. Robb, İngiliz Charlotte Cooper'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek kariyerindeki ilk ve tek Wimbledon zaferini elde etti. 1902 yılında toprak zeminde oynanan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Michel Wacru, Max Dejoux'u 6-4 ve 6-2 ile yenerek kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa Açık tek kadınlarda François Massou, Pijuru'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 1902'de Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde Birleşik Amerikalı William Larnett, İngiliz Reginald Doherty'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Marion Jones'un oldu. Jones, rakibi Elizabeth Moore ikinci sette maçtan çekilince şampiyon oldu. Boksa Uman maçında Birleşik Amerikalı Joe Gans, vatandaşı Frank Ernie'yi yenerek dünya hafif siklet boks şampiyonu oldu. Ernie, ilk roundda nakavt eden Gans, yıl boyunca ringe çıktı, 5 karşılaşmada da unvanını başarıyla korudu. ...25 Temmuz 1902'de... Birleşik Amerikalı James J. Jeffries, dünya ağır siklet boks şampiyonası unvan maçında İngiliz boksör Bob Fitzsimmons'u 8. roundda nakavta mağlup etti.

0: 1903 yılı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurulduğu seneydi. O dönem ülkemiz adına spor faaliyetleri sıklaşmaya başladı. Türk eskrimi ise başarılarıyla seviye atladı.
1: 1903 yılında tarihteki ilk spor kulübü Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu. 1902 Kasım'ının dondurucu soğuğu Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da yaşayanların iliklerine işlemekteydi. Beşiktaş'ın saraydan pek de uzak olmayan noktası, Serencebey'de bulunan Osman Paşa Konağı'nda haftanın belirli günlerinde toplanan gençler jimnastik hareketleri yapmaktaydı. Bir gün yine aynı amaç için toplanan gençler hararetli bir tartışmaya girerler. Avrupa'nın Osmanlı Devleti ve Türklere karşı bakış açısından rahatsızlıklarını dile getiren bu gençler, Türk'ün gücünü canlandırmanın jimnastik hareketlerinden geçtiği fikrinde birleşirken, bu ideallerini bir spor kulübü kurarak gerçekleştirme kararı alırlar. Bu gizli toplantının yapıldığı konağın sahibi, 2. Abdülhamit döneminde uzun zaman Medine muhafızlığı yapmış, 1. Ferit rütbesiyle Şeyhül Harem tayin edilmiş Osman Ferit Paşa'ydı. Toplantıya ev sahipliği yapan gençler, Paşa'nın oğulları Hüseyin Bereket ve Mehmet Şamin Şaplı, yakın akrabaları Ahmet Fetkeri ve Mehmet Ali Fetkeri kardeşlerle birlikte hayallerindeki spor kulübünü kurana kadar bu toplantıları sürdürme kararı alır. Başta Hüseyin Bereket, Mehmet Şamil Şaplı, Ahmet ve Mehmet Fetkeri kardeşler olmak üzere sayıları her geçen gün artan spor sevdalısı gençleri hiçbir şey hedeflerinden yıldıramayacaktı. Şubat ayı sonuna gelindiğinde gençler faaliyet göstermeyi kararlaştırdıkları güreş, halter, barfix, jimnastik sporları için gereken aletleri kimselere fark ettirmeden konağın bahçesine yerleştirdi. Sayıları 22'yi bulan bu genç adamlar Mart ayının ilk günlerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve 1903 yılının Mart ayında ilk spor kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü, idealist 22 adam önderliğinde Serencebey'de kuruldu. Kulübün ilk başkanı Mehmet Şami Şaplı, ilk genel sekreteri ise Hüseyin Bereket seçildi.
2: Kuruluş yıllarında Beşiktaş'ta futbol yok. Futbol neden yok? O dönemde futbola pek sempatik bakılmıyor. Dönemin gençleri, özellikle sarayın gençleri, Serencebey'de diğer sporlarla, özellikle güreş dalında barfiks yapıyorlar, jimnastik yapıyorlar. O tür çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalar sırasında padişahın toplumu kontrol etme çizgisi çok yüksek o dönemde. 2. Abdülhamit devri. Beşiktaşlı orada spor yapan Beşiktaşlı gençler yakalanıyor, şeye götürülüyor, karakola götürülüyor. Sonra anlaşılıyor ki içinde sahili gençler de var, sarayın çocukları da var. Ve orada kötü bir şey yapmadıkları anlaşılıyor, serbest bırakılıyor. O dönemden sonra 30'lu yıllara, 40'lı yıllara kadar uzanan Beşiktaşlılara atfedilen bir şey var, söylem var. O da arabacılar. Arabacılar söylemi nereden çıkıyor? İki tane kaynak var bu konuda. Bir tarihçi, Beşiktaş tarihçisi Vala Somalı kitabında. Vala Somalı iddia ediyor ki Beşiktaş'ta işte bu Serencebey'e saraydan giden, spor yapmaya giden gençler saray arabalarıyla gidiyorlar. Saray arabalarıyla giderken yolda görenler de onlara gıpta ile bakıyor. Vay arabalılar geçiyor diyor. Arabalılar geçiyor sözü zaman içinde arabacılara çevriliyor. Yani arabacı olmak da kötü bir şey değil elbette o dönemde ama neden arabacılar atfedilmiş Beşiktaş'a? Bunu ben 30'lu 40'lı yılların sporcusu ve önde gelen sporcusu Hakkı Yeten'e de sordum. Neden size arabacılar diyorlar dediğim zaman güldü. Tabii arabacılar derler dedi. O dönemde biz ortalığı kasıp kavuruyoruz. Bizi yenemiyorlar. Bizden uğraşamıyorlar. Baş edemiyorlar sahada. Hadi oradan arabacılar derlerdi. Biz de gülüp geçerdik.

0: Yani Beşiktaşlı'nın rahatsız olduğu bir unvan değil bu arabacılar o dönemde. Ki bakıyorsunuz 14-18 Kafkas Harbi sırasında yani bu arabacılar unvanının lakabının diyelim daha doğrusu ortaya çıktığı dönemde Beşiktaş'ın Kafkas cephesinde ölen 4 tane futbolcusu var. O 4 futbolcunun 2 tanesi doktor, 1 tanesi muallim diye geçiyor zaten, 1 tanesi öğretmen. Okumuş insanlar. Hakkı Yeten'in verdiği örneklerden gittiğimiz zaman görüyoruz ki arabalılar unvanı konuya çok daha yakışan bir unvan.
1: Dünyada oldukça yaygın bir hal almaya başlayan eskrim sporunu kişisel merakıyla yabancı dergilerden öğrendiği gibi bunları genç öğrencilerine de öğreten Muallim Hüsnü Bey ve öğrencileri ilk büyük sınavlarını Yıldız Sarayı'nda padişahın huzurunda verdi. İtalyan eskrimcilere karşı yapılan müsabakalarda Türk eskrimcilerin rakipleri karşısında elde ettikleri büyük başarı 2. Abdülhamit'i oldukça memnun etti. Bu sporun askeri okul öğrencileri için de pek yararlı olacağını düşünen padişahın emir ve fermanıyla başarı gösteren sporculardan Fuat Balkan, Edirne'deki Harbiye Mektebi'nin eskrim hocalığına atandığı gibi, yine aynı fermanla tüm askeri mekteplerin tedrisat programı içine de dahil edildi. 2. Abdülhamit ayrıca İtalyanlar karşısında başarı gösteren genç eskrimcilerden Fuat, Refik ve Ömer Lütfi ile onları yetiştiren Muallim Hüsnü de mükafatlarla ödüllendirildi. İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 42 puanla şampiyonluğa ulaştı. Sunderland 41 puanla ikinci, Sheffield United 39 puanla üçüncü oldu. Liverpool 38 puanla 4. sırayı elde etti.

1903 yılında İngiltere FA Cup'ta zafer Burnley'ne oldu. Burnley, Derby County'yi 6-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

1903'te Almanya Futbol Şampiyonası Alman Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ilk turnuva olarak tarihteki yerini aldı. 31 Mayıs 1903 tarihinde oynanan final mücadelesinde Leipzig Prag'ı 7-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Hibernian ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hearts'ı 2-0 mağlup eden Rangers'ın oldu. Yedinci kez düzenlenen Boston Maratonu'nda büyük heyecan yaşandı. Birleşik Amerikalı atlet John Norden 2:41.29'luk derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 5. 1902'de 3. sırayı elde eden Norden, Sammy Mailer ve Michael Spring'in önünde kürsünün en üst basamağına çıktı. 1903 Wimbledon tenis turnuvasında tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty ard arda ikinci kez şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Frank Rizzelli'yi 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek zafere ulaştı. Tek kadınlarda İngiliz tenisçi Dorota Douglas kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Douglas, Ethel Thompson Lorcambi'yi 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. 1903 yılında Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Marc Dagoghi, André Vaccaro'yu yenerek şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise François Masso, Kate Gilloy'u 6-0, 6-8 ve 6-0 ile geçerek

0: zafere ulaştı. 1903'te Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkek dertte İngiliz Lawrence Doherty finalde William Lerner'da 3-0 mağlup etti. Bu Doherty'nin kariyerindeki ilk Amerika Açık zaferi oldu. Tek kadınlarda Birleşik Amerikalı Elizabeth Moore finalde geçen yılın şampiyonu Marion Jones'u 7-5 ve 8-6'lık setlerle geçerek kariyerindeki 3. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaştı. 1903 yılında İngiliz Bob Fitzsimmons dünya orta siklet ve dünya ağır siklet unvanlarının ardından dünya hafif ağır siklet şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Fitzsimmons, Kasım 1903'te San Francisco'da oynanan müsabakada son dünya hafif ağır siklet şampiyonu Josh Gardner'ı 20 round sonunda mağlup ederek 3 farklı ağırlıkta şampiyonluğa ulaşan ilk boksör olmayı başardı.
1: Bu kez de Galatasaray'ın kuruluş yılına gidiyoruz. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 1481 yılında 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Bu okul adını kurulduğu bölgeden alır ve Galatasaray'ı olarak anılmaya başlar.
0: 1905 yılı Türk futbolu için önemli bir dönemeştir. Yıllar sonra Türkiye için önemli başarılara imza atacak, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek kulüp haline gelecek Galatasaray'ın kuruluşu bu tarihte olmuştur. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Özellikle Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve daha sonra okulda beden eğitimi hocalığı yapmaya başlayan Faik Üstün İdman, Galatasaray Liselilerin futbolla tanışmasına ön ayak olmuştur. Galatasaray Lisesi'ndeki futbol, başlarda kör dövüşünden farksız, kuralsız bir oyun halindeyken, 1905'te Ali Samiyan ve arkadaşları bir kulüp kurma kararı almışlardı. Galatasaray'ın kurulduğu dönem ilk formaları kırmızı beyaz renkteydi. Yakası kırmızı olan formanın gövdesi ve kolları beyazdı. Ancak bayrağımızın renklerini taşıyan Galatasaray'ın seçtiği bu renkler o dönemdeki baskıcı rejimden dolayı sonraki yıllarda değişecekti. Club Libertad Asansión 30 Temmuz 1905'te Paraguay'ın başkenti Asansiyon'da kurulmuş bir spor kulübüdür. Siyah beyazlı kulüp, futbol ve basketbol branşlarında faaliyet göstermektedir. FA Cup'ın 1904-1905 sezonunun şampiyonu, 15 Nisan 1905'te Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde oynandı. Maçta Newcastle United'ı Harry Hampton'ın golleriyle 2-0 yenen Aston Villa kupanın sahibi oldu. Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası, Uluslararası Patenciler Birliği'nin onayladığı, artistik patencilerin dünya unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. 1905 yılı müsabakası 5-6 Şubat 1905 tarihlerinde İsveç'in Stockholm şehrinde yapıldı. Bu şampiyona sadece erkekler kategorisinde yapılan son şampiyonaydı. 9 Temmuz-30 Temmuz 1905 tarihlerinde 3. Fransa bisiklet turu düzenlendi. 1904 Fransa bisiklet turu hile düzen tarafından egemenlik altına alınmamasından dolayı yarış pek çok şekilde değiştirilmişti. Gece binişi olmaması için etaplar kısaltıldı. Tur 11 etaba yayıldı. Bu hemen hemen önceki yıldan 2 kat fazlaydı. Kazanan zamana göre değil puana göre seçildi. Bu değişikliklere rağmen seyirciler arasında hala protestocular vardı. İlk etapta hemen hemen tüm bisikletçilerin lastikleri yola atılan çiviler nedeniyle delindi. Toplam yarış mesafesi 2994 km.

0: kilometre ve hız ortalaması 27.107 kilometre saatti. İlk büyük tırmanıcı Ballon de Sals ilk kez bu yarışta ortaya çıktı. Yarışı 5 etap kazanan Fransız Louis Trosselier birincilikle tamamladı. René Potier dağlarda yenilmez olduğunu göstermiş olmasına karşın ilk etapta bir çarpışmanın gerçekleşmesi sebebiyle 3. etapta yarışı terk etti. 1905 Dünya Güreş Şampiyonası 8-10 Mayıs günleri arasında Alman İmparatorluğu'nun Berlin şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması bas alındığında Almanya 68 kiloda Theodor Schilbisky, 80 kiloda Albert Hein'la 2 altın, 68 kiloda Max Beskow'la 80 kiloda Gustav Hede, artı 80 kiloda ise George Altman'la 3 gümüş ve 68 kiloda Eugene Kisling, 80 kiloda Matthias Hartl ve artı 80 kiloda Paul Molot'la 3 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. Bu sonuçta bireysel anlamda da 2 altınla 3'er gümüş ve bronz madalyayla Almanya 1. sırada yer alırken onu artı 80 kiloda Soren Marinus Jensen'le 1 altın madalya kazanan Danimarka izledi. Uluslararası Halter Federasyonu'nun tarihi Almanya'nın Duisburg şehrinde 10-12 Haziran 1905 tarihleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan temsilcilerin katılımıyla Dünya Amatör Sporcular Birliği adıyla Halter ve Güreş Federasyonu olarak kuruluşuna dayanmaktadır. 18 Mayıs 1907'de Uluslararası Halter Federasyonu'ndaki son Alman'ın da üyelikten ayrılmasıyla varlığı fiilen sona eren kurum birkaç kez isim değiştirecek ve 1920'de Uluslararası Halter Federasyonu ismini alacaktır. Günümüzde Uluslararası Halter Federasyonu'na Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya ve Pan-Amerikan Halter Federasyonu olmak üzere 5 kıtasal halter federasyonunun yanı sıra 187 ulusal halter federasyonu bağlıdır.
1: ...1907 yılı dendiğinde ise Türk sporunda ilk olarak akla Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü gelir. Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş. Ne var ki iki kez kapatılmaları nedeniyle faaliyetlerini ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.
0: Takvim yaprakları 1907 yılını gösterirken 2. Abdülhamit döneminin son günleri yaşanıyordu. Artık Türk gençleri de açıktan futbol oynuyordu. Bu durumdan yararlanan Kadıköylü gençlerden Hariciye Nazırı Asım ve Server Paşaların torunu Londra Sefareti Başkatibi Nuri Bey'in oğlu Ziya Bey ile Harekat Ordusu Feriki Şevki Paşa'nın oğlu Ayetullah Bey ve de ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'in yeğeni Enver Necip Okaner Bey, Necip Bey'in Moda Başpınar Sokak 3 numaralı evde yaptıkları görüşme neticesinde kuracakları takım hakkında fikir yürütüyorlardı. Görüşmelerin sonucunda maddi destek sağlayan dönemin zenginlerinden San Joseph mezunu mühendis Nurizade Ziya Bey'e kulübün kurucu başkanlığı, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey'e katiplik görevi, Bahriye Subayı Necip Bey'e de kaptanlık ve vezedarlık görevi verildi. Yine görüşmede varılan fikir birliğiyle de kuracakları kulübün adını oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe'ye yapacaklar. Amblemlerini Fenerbahçe burnundaki ışık saçan fenerden, formalarındaki renkleri ise Fenerbahçesindeki papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan renklerinden, yani sarıyla beyazdan alacaklardı. Kulübün amacı kuruluş tüzüğünün 2. ve 3. maddelerinde şu şekilde belirtilmişti. Kulübün takip ettiği amaç, memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, vatan gençlerinin vatanın korunmasına zorlukta

0: Para ve askeri seferberliklere hazırlamaktır. Kulüp, özellikle askeri beden eğitimlerinin yapılması, milli oyunların yaygınlaştırılması ve disiplinli bir halde geliştirilmesiyle uğraşacak, kaybolan tecrübelerin kazanılmasına uygun amatör şubeler kurulması ve açılmasına çalışılacaktır. 1907 Fransa bisiklet turu bu organizasyonun 5.siydi ve ilk defa ilk 10 içinde Lüksemburg'un da temsil edilmesi söz konusu oldu. 8 Temmuz 4 Ağustos tarihlerinde yapılan tur toplam 4.488 kilometre mesafeli olup yarışçıların hız ortalaması 28.47 kilometre saatti. 1906 Fransa bisiklet turu galibi Rain Potier ailevi bir sebepten dolayı intihar etmiş, unvanını korumak için bu yarışta bulunması mümkün olmamıştı. Emine George yarışı kazanmaya yakınken ödünç bisiklet aldığı için cezalandırıldı. Liderlik Lucien Petit Breton'un eline geçti. Petit Breton yarış öncesi tanınmayan bir bisikletçiydi. Yarışa Poincione kategorisi içinde girmişti. Bunun anlamı o bisikletçi takım tarafından desteklenmiyordu. Bu nedenle ona mekanik bir destek verilmedi. Petü iki etap kazandı ve genel klasmanda birinciliği elde etti. Bu yılın Fransa bisiklet turu önceki yıla benzemiyordu. Çünkü 1906 Fransa bisiklet turu hemen hemen sabotajların serbest olduğu bir turdu. Tek günlük yarışlar arasında 298 kilometre ile en uzun profesyonel yarış her yıl Milano ile Sanremo arasında düzenlenen Milan-Sanremo bisiklet yarışıdır ve günümüzde Avrupa bisikletindeki klasik bisiklet yarışlarından bir tanesi olan Milan-Sanremo'nun ilki 1907'de düzenlendi. Kazanansa Lucien Petit Breton oldu. 1907 Dünya Güreş Şampiyonası 20 Mayıs'ta Alman İmparatorluğu'nun Frankfurt şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya ilk sırada yer aldı. Bireysel anlamda ise 2 altın madalyayla Danimarka 1. sırada yer alırken onu 1 altınla 3'er gümüş ve bronz madalya kazanan Almanya izledi. Augsburg Spor Kulübü, Bavyera Eyaleti'nin Augsburg kentinde 1907 yılında kurulmuştur. Futbol Club Alemannia Augsburg olarak kurulan takım, bu isim altında uzun yıllar mücadele etti. 1921 yılından 1969 yılına kadar Augsburg adıyla maçlarını oynayan kulüp, sportif başarısızlıklar neticesinde o dönemki 4. lig statüsündeki lige düşmemek için 15 Temmuz 1969 tarihinde Schwaben Augsburg takımıyla birleşerek bugünkü ismi alacaktır. Futbol ve kriketin gelişimine katkıda bulunmuş olan FA Cup'ın kurucusu İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi Charles William Alcock 26 Şubat 1907'de hayata gözlerini kapadı. Alcock 1896 ile 1907 yılları arasında Futbol Birliği'nin yardımcı başkanlığı görevini üstlenmişti. Futbolun önemli kurallarından offside kuralına dair önemli bir değişiklik de 1907 yılında yapıldı. Kendi sahasında bulunan bir futbolcunun offside sayılmaması bu yıldan itibaren geçerlilik kazandı.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: Turuncu Teknosa'da Vivo

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Temmuz 1795 yılında Galata Kulesi'nde çıkan yangın sonrasında Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Viaplay.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel bir

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Hürmüz'deki LNG arz şoku, elektrik fiyatlarında küresel ayrışmayı derinleştirdi. Avrupa Birliği'nde ortalama toptan elektrik fiyatı, 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda %15 yükseldi. Elektrik fiyatları, Japonya'da ikinci çeyrekte %30'dan fazla artarken, Avustralya ve Hindistan'da yılın ilk yarısında sırasıyla %30 ve %7 geriledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Transferler bir yandan, yeni sezon yaklaşıyor, bir yandan devam ediyor. Spor'da yine dop dolu bir gündemin içerisindeyiz. Zafer Tüzüm ve Ahmet Akçam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: İyi yayınlar.
1: İyi bir hafta sonu diliyorum herkese. Evet. Hocam sana da.
2: Aynı dileklerimi sunuyorum hocam. Evet. Sevgiler sunuyorum.
1: Özledim seni. O yüzden ricada bulundum. Bizi mümkünse aynı programa yazsınlar diye. Yani bu ikiliye en uygun kişi olarak da Ömer'i

0: Biriniz Kilyos'a gittiğiniz için zaten o mesafeye kadar gidip gelen her insan en son gördüğü insanı bile anında özler. O yüzden o özlem de oradan çıkıyor diye düşünüyorum yani. Peki tekrardan hoş geldiniz.
1: Sonra bizde bir de şu var. Yani spora geri dönelim.
0: Döneceğiz.
1: Günümüzde artık bütün takımlar gerçek dost olmak zorunda. Eskiden böyleydi zaten. Abi, Avrupa Kupası'nda daha önce konuştuk. Artık takım ayrımı yapmadan milli takım gibi Avrupa'da oynayan bütün takımlarımızı herkes destekliyor. Kendi gönül verdiği veya vermediği takım hiç sorun değil. Şimdi burada da en büyük rekabet Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Biz de iki kulübe gönül vermiş o kulüplerin birer sempatizanı olarak birbirimize nasıl sevgi, saygı duyarız, besleriz, onun güzel örneklerini veriyoruz.
2: Bravo hocamla. Asalet ve adalet.
1: O yüzden
2: çok önemli.
1: Fenerbahçe ilk maçını kazandı. Bundan dolayı Fenerbahçe'yi, hocamı tebrik ediyorum. Keza Beşiktaş harika oynadı. Biz bekliyoruz hocam. Yani az solistler sonradan çıkar biliyorsun.
2: Süreniz var sizin. Az solistler benim de.
1: Şampiyonlar Ligi yani gecenin 12'si olsun. Şampiyonlar Ligi grup maçları başlasın, biz orada sahne alacağız.
0: Vallahi takımlarımız inşallah firesiz bir şekilde Avrupa'ya devam ederler. Çok dileğimiz önemli. Bu çok önemli. Yani hem sezonun keyfinin daha yüksek yaşanması açısından, evet, hem de takımların da sezona motivasyonun daha üst perdeden olması açısından, hem de bizim açımızdan, taraftarlar açısından, tüm futbol sezonu açısından çok önemli ve rövanş maçlarına çıkacaklar temsilcilerimiz. Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş, şimdiden başarı dileğinde bulunalım. Tabii ki o maçları da konuşuruz ama hem yeni sezon hazırlıklarını hem de transferleri daha detaylı bir şekilde bugün konuşacağız diyelim. Yeni sezon hazırlıklarıyla başlayalım. O takımlardan bir tanesi Galatasaray. Avusturya'da kamp yapıyor. Tabii ki transferde eleştiriliyor değerli izleyenler Galatasaray'a ama Galatasaray transfer konusu hep konuşuluyor. O bir yana dursun. Monza ile hazırlık maçına çıktı. Hazırlık maçını bir hatırlayalım. Galatasaray Monza maçına gidelim. Sonrasında hem maçı konuşacağız hem de Galatasaray'ın kamp sürecini değerlendireceğiz.
3: İlk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert. Yelert'in pası Can Armando Güner. Can sürdü. Baktı içeriye. Can çevirdi. Kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Pası verdi baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top, Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı, Günay yumrukluyor, korner. Top kornere çıkıyor, Günay Güvenç'ten müdahale, Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı, Kolpani, Cutrone kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı. Pessina şimdi. Niyanga vurdu. Şanlı'yı dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlıay'den, Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı, Şanlıay'ın koşusunu gördü. Şanlıay yükseldi, indirdi. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Adaya çarptı, top dışarı gitti. Dışarı gitti, tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani yerden oynadı, Kolpani, Pessina. Out içeri gönderdi, Cutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı. Kutroni çevirdi. Top ağlara gidiyor.

0: Monza'nın ikinci golü Patrick Cutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Güney ama ikinci pozisyonda Patrick Cutrone topu alanla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Sara, Gabriel Sara, Sara pasını aktardı Ada'ya, Ada yüzgeç, Ada buluştu topla, Ada Sara'dan koşu, gördü onu, Gabriel Sara çaprazdan vurdu Tiam, Tiam'dan kurtarış, Sara sert vurdu topu ama kurtarış geliyor Monza kalecisinden Tiam'dan. Mücadeleyi sürdürüyor Gabriel Sara. Sara bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray Berat Duş. Atını sürükleyen isimli. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Kullanıldı Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pizzignacco. Tehlikeli geldik Osimhen'le. Girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pizzignacco iki hamlede. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. As farkı dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp kaleye baktı. Eyüp Aydın sekti. Dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Hocam tabii ki yani skor hazırlık maçlarında zaten önemli değil. Genç bir kadro başladı. Muhtemelen çok ayrılacak isim de olabilir kadrodan ama yani kampı genel değerlendirmek lazım. Evet daha kamp çok yeni başladı ama daha doğrusu yani Galatasaray'ın içinde bulunduğu süreci değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Zaten Torreira, Osimhen sonradan süre aldılar. Transfer odaklı bir yaz oluyor Galatasaray açısından ama daha çok eleştiri aldığı bir yaz oluyor. Biraz transferle ilgili çok fazla konu da varken maç da biraz sanki hani böyle arada kaynadı gitti gibi bir durum var şu anda.
2: Şimdi evet iki tane önemli konu var. Bir tanesi transfer. Kaldı ki şu ana kadar transferde Galatasaray sessiz olduğu için biraz eleştiri aldılar. İşte bu süre içinde bir tek Ugo Çukwu transfer edildi. Kaldı ki dünkü maçta da oynadı zaten. Onu maçı değerlendirirken konuşuruz. Onun dışında Galatasaray bekleme halinde. Tabii bunlardan bir tanesi de Icardi kalacak mı gidecek mi konusu da Galatasaray'ı biraz beklemek zorunda bıraktı. Şu an her şey netleşmiş durumda. Galatasaray lig başladıktan 4 hafta sonra ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Yani o açıdan Galatasaray hep benim biraz zamanım var dedi. Galatasaray'ın yönetimi 4 senedir şampiyon olan yönetim. Teknik heyeti 4 senedir şampiyon olan teknik heyet. Takım her ne kadar biraz değişmiş olsa bile 4 senedir şampiyon olan takım. Ve de bu takımın bir de şampiyonluk oyunu var. Bunlar Galatasaray'ın en büyük artıları. Ama bütün bunlara rağmen evet anlayışla karşılamam gerekirken ben artık Galatasaray'ın biraz daha zamanım var noktasından uzaklaşmasını bekliyorum. Çünkü işte bugün cumartesi 3 hafta sonra ilk lig maçına çıkacak takımlarımız. Galatasaray'ın da lige en iyi seviyede girmesi lazım.

0: Çünkü bu sene bir istisna, işte Dünya Kupası'ndan dolayı kamplara geç katılan futbolcular oldu. Galatasaray'da Sanchez daha henüz kampa bile katılmadı. Bu derece hazırlıkları etkiledi. Bizde sezona hazır olmadan başlarsan sezon içi yoğun programdan dolayı bunu telafi edemiyorsun. Dolayısıyla 6 hafta sonra 3 haftalık milli ara da olacak. Bu milli araya lider girmek bence Galatasaray adına önemli. Yani ben yine şampiyonluğun en önemli adayım demek istiyorsan bu süreye de lider girmen lazım. Ve ilk 6 hafta içinde 4 ve 6. haftalarda Galatasaray'ın zorlu Başakşehir ve Trabzon deplasmanları var. Buralarda puan kaybı olabilir. 4. haftadan sonra Şampiyonlar Ligi grup maçı var. Yani yoğun program başlıyor. O yüzden burada hiçbir sorun yaşamama adına Galatasaray'ın en kısa zamanda hem transferlerini tamamlaması hem de o futbolcuların hazırlıkları dahil, takıma uyumu dahil yapılmış olması lazım. Bunun için artık zaman yok diye düşünüyorum ben. Yani şu ana kadar Galatasaray'ın beklemesini de hala telafi edebilecek durumda. O yüzden çok büyük bir sorun yok. Tabii takımda hazırlık döneminde milli futbolculardan dolayı birçok eksik olunca daha fazla bütün takımlar gibi Galatasaray'da gençlerle başladı. O yüzden hem Ümraniye maçında hem de dün oyunun büyük bir bölümünde fazla sayıda genç oyuncu oynadı. Hatta dün oyuna başlayan 11'e bakıyorum. Herhalde bu 11'in içinde Galatasaray'ın
1: Saray'la Sallay var.
0: İlk resmi maçında oynayacak. Ben Sara'nın bile oynamasını beklemiyorum. Bir yani, tek Salah. Yani
2: oynarsa da Ugo Çukwu, Sara, Salah gibi.
0: Ugo Çukwu'nun oynamasını kesinlikle beklemiyorum.
1: Yani, niye hocam?
0: Hocam sanki o bilinen oyun dedim ya. Galatasaray'ın orta sahası şu an için büyük bir ihtimalle yine Torreira, Lemina ve önde Yunus'tan oluşur. Çünkü önde kanatlarda bir tarafta Barış var, bir tarafta
1: takviye gelmezse.
0: Şimdi bak şu an için şu diyorum. An için. Zaten takviye geldiği zaman o zaman 10 numara mevkiinde yeni alınacak oyuncu olacak. Ya bu oyuncu kim olur bilemiyorum ama yerli futbolcuların önemi çok üst düzeyde bu dönemde. O yüzden Galatasaray'ın bence eğer alabiliyorlarsa birinci tercihi Can Uzun olmalı. Olmuyorsa Bruno Fernandes kalite olarak Galatasaray'a yani daha kısa bir süre içinde büyük fayda sağlar. Transfer bölümünde onu da konuşuruz. Dünkü maçta da onu gördük. Şimdi rakip Monza takımı ikinci ligden İtalyan birinci ligine yeni çıkmış bir takım.
2: Evet ama takımını aslında sürpriz bir şekilde düşmüşlerdi. Zaten hani Inter'le de bir ortaklıkları var diyebiliriz temelde. Evet. Aslında İtalya'da para harcayan kulüplerden bir tanesi.
0: Doğru ama şu ana kadar yani hala o iyi ikinci lig takımının kadrosuyla aşağı yukarı mücadele ettiler. Lig başında onlarda da değişiklik olacak. Dolayısıyla onlar hem fizikman daha hazırdılar hem orada da takımın iyi mi var.
2: Şöyle ufak parantez, düştükleri kadroyla aslında Serie B'de oynadılar. O kadroyu çok değiştirmediler.
0: Doğru da şimdi o kadrodaki futbolcu fiyatlarına bakıyorsun. Onların içinde herhalde en pahalı futbolcu bonservis bedeli 15 milyon öyle, olarak geçiyor. Öyle, evet. Yani 20 milyonluk oyuncu yok. Galatasaray'da bir tek Osimhen dün oynadı. İşte birine göre 150, birine göre 125. Bizim takımlarımızın değerleri fazla. O yüzden hazır bir takıma karşı oynamak sıkıntılıdır her zaman. Galatasaray hem hazır değil hem de var olan oyununu oynama alışkanlığına sahip olmayan gençlerle ağırlıklı bir takım. Tabii bunun içinde bir de eldeki belki de ayrılacak futbolcuları da bir görmek ister hocalar. Hatta kulüpler onların piyasa yapmasını isterler. Yelert oynadı dün. Nelson oynadı. Kaldı ki Nelson belki de sahanın en iyilerinden biriydi. O yüzden yeni Ugo Çukwu'yu ben de oyunun böyle büyük bir bölümünde izleme fırsatı buldum. O benim için önemliydi. Ama orta sahada Naga sanki Ugo Çukwu'dan daha önemli işler yaptı.
2: Tam onu soracağım hocam. Ugo Çukwu sizden neden geçen not alamadı?
0: Neden geçer?
1: Oyunu hızlandıramıyor. Şimdi hocam bakın, hızlı oyun sever.
0: Ben öyle bir şey henüz daha söylemedim. Ama böyle ilk planda görünen

0: Şu, Hugo Çukwu teknik özellikleri, yaratıcı özellikleri ön planda olan bir futbolcu değil.
1: Gelirken biliyoruz zaten.
0: Bunlar yoksa bu çok iyi antrenman da yapsan belirli bir seviyenin üzerine bunlar çıkmaz. Dolayısıyla günümüzde artık yıldız futbolcu olabileceksen, hatta çok büyük rakamlara transfer yapabileceksen teknik yönden, yaratıcılık yönünden de iyi seviyede olman lazım. Hugo Çukwu daha fazla takım oyuncusu olarak kalacak. Bakıyorum şimdi Torreira'nın Galatasaray'da yeri apayrı. Yani bir defa kısa mesafede de daha çabuk. Oyunu iki yönlü oynarken de yani Hugo Çukwu'dan belki de kısa, çabuk ve agresif yapısından dolayı daha fazla top kazanabilecek durumda. Böyle daha çabuk presleri, baskıları daha çabuk yapabilecek durumda. Keza Lemina Galatasaray'da orta sahayı biraz daha fazla toparlayan bir oyuncu konumunda. Şu an bence Lemina Torreira ikilisi kesinlikle benim birinci tercihim olabilir. Yani olayı olumsuz görmüyorum ama Okan Hoca da o Çukwu ile ilgili açıklamalarında aynen dedi. Ya hiç pas hatası yapmadı. Doğru. Top kaybı yok denecek kadar az ama öne oynanan top fazla yok. Yaratıcılığı top çok fazla yok. Yani belirli mesafede driplingler de okey ama onun dışında çok büyük katkı sağlamadı. Bir de dedik ya, yeni oyuncu da, onun da bir uyum süresine ihtiyacı var. Yani burada ondan bir şey olmaz düşüncesi bende hiçbir zaman yok. Eğer Okan Hoca yeni kendi istediği aldığı Hugo Çukwu'ya da hem antrenmanlarda gerekli programı yapacaktır hem de süre verecektir. Onun gelişmesine katkı sağlayacaktır. O kesin. Ama o arzu ettiğimiz, o transferde konuşulan büyük isimlere şu an için yaklaşacak bir transfer değil. O yüzden Galatasaray taraftarı yönetimden ses getirecek bir transfer bekliyor. Bir Osimhen'i olmasına rağmen Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Beşiktaş Trossard'ı aldı. Salah'la görüşüyor. Ya artık bana da böyle büyük bir isim gelsin anlayışı bütün takımlarda var. O açıdan bakmak lazım. Dün de rakip takım daha iyi oynadı, daha üstün oynadı. Galatasaray hazır olmadığı için, kadronun uyumu olmadığı için de oyunda yaptığı hatalardan dolayı 2-0 mağlup oldu. Fazla da konuşmadan topu hocama bir atalım, ben sonra yine devreye girerim. O oyuncuları tek tek değerlendirebiliriz. Bunlardan kim Galatasaray'da kalacak, kim gidecek onu konuşabiliriz. Ama dünkü takım o Galatasaray'ın oyununda hiçbir zaman oynamadı. Her ne kadar çok istekli olmalarına rağmen.
1: Evet ya, ama hani Monza maçı üzerinden tabii ki çok büyük hani çıkarımlar yapılmayacaktır. Yapılmaması da gerekir.
2: Hazırlık süreci takımın çok yeni transfer olmamasına rağmen uyum süreci. Ama ben Hugo Çukwu açısından önce bir giriş yapayım. Bu oyuncudan beklenti zaten yaratıcılık, kreatif bir oyuncu olsun, işte gol pozisyonuna girsin, gitsin gol atsın filan beklentisi olmadığından dolayı ihtiyaç doğrultusunda transfer diye bakıyorum ona. Çünkü Galatasaray'ın Lemina'yı zaman zaman stoper oynatma alternatifi olduğundan dolayı bence Okan Buruk'un kurgusunun oturmasına sebep olan pozisyon olduğundan dolayı o pozisyona takviye olarak düşünüyorum. O açıdan onun çok yaratıcı bir oyuncu olması beklentisi içerisinde olmadığım için ben, ama görevini iyi yapan bir adam olarak ben beğendim diyorum o şeyi. Çünkü o pozisyonda o gelen rakibi karşılayıp alıp topu kendi oyuncusuna verip geçiş hücumunu, bağlantı hücumunu başlatan oyuncu pozisyonunda. Şimdi Galatasaray şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gene sezona girecek ama geçen sezon kazanma alışkanlığını sürdürmüş bir kadroya sahip olması Galatasaray'ın en büyük avantajlarından birisi. Şimdi oturmuş oyun düzeni var. Birbirini tanıyan bir iskelet kadro var. Bunlara baktığımız zaman demin de söylediğim gibi sadece ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapması bekleniyor Galatasaray'dan. Şimdi üstelik eldeki kadro büyük maçları oynayabilme psikolojisine sahip bir kadro. Böyle avantajlarla görüyor. Onun için transfer döneminde bazı kritik bölgelerde güçlendirme yapmasını beklediğinden biraz sabırlı gidiyorlar. Süre

0: onlar için biraz daha uzun olduğundan dolayı. O yüzden Avrupa tecrübesi de geçen yıllara göre zaten daha yüksek olacak artık Galatasaray'ın. Beklentiler halihazırda aynı şeyi söylüyoruz. Mertens pozisyonu artık çok fazla 10 numara pozisyonu kalmasa da bizim ligimiz dinamiğinde gerekli bir pozisyondan can beklentisi var. Önünde sonunda candan iyi bir haber gelecek diye bekliyor Galatasaray taraftarı. Yani bu kritik bölgelerin güçlendirmesini beklerken tabii taraftarlarda da bir sabırsızlık oluyor. Bu beklenti içerisinde sabırsızlık doğuyor. Onun için hem Avrupa'da daha ileri gitmek istiyorsa hem de özellikle tempo, atletizm ve savunma geçişlerinde daha iyi gelişmesi beklenen bir Galatasaray bekleniyorsa bana göre takviye şart Galatasaray takımına.
1: Bir virgül koyalım hocam burada. Maçı ve kampı yerinde takip eden arkadaşımız Kaya Temel'e merhaba diyelim. Avusturya'ya dönelim. Kaya hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Selamlar herkese. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Kaya, dün Galatasaray Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Tabii ki maçtan ziyade transfer dönemi ve transferle ilgili gelişmeler şu an daha fazla konuşuluyor Galatasaray'da, ama hem bir maç değerlendirmesi alayım senden, çünkü farklı bir 11 vardı Galatasaray'da, hem de transferde neler oluyor, neler bitiyor, ne zaman hız kazanacak, bunları senden dinleyelim.
2: Evet, açıkçası dün Galatasaray beklendik bir sonucu elde edemedi. Tabii ki bu hazırlık mücadelelerde bu tür beklentiler farklı olsa bile sonuçta buradaki kampta yüklemeler yapılacak. Özellikle maç temposu, antrenman temposu ve oyuncuları üst seviyelere çekebilmek adına burada çalışmalar sürecek. Galatasaray yaklaşık 5-6 gün daha zaten burada kampı sürdürecek. Venezia ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Ama dünkü karşılaşmayla alakalı şunu söyleyebilirim. Daha çok gözden çıkarılmış ve çıkarılacak olan oyunculara Okan Hoca daha fazla süre verdi. Bunlardan bir tanesi zaten Nelson'du. İtalyan ekibiyle oynarken de Galatasaray, İtalya'dan Nelson'a net olarak ilgi olduğunu biliyoruz. İki takımdan, özellikle İtalyan kulüplerinden Nelson'a ciddi seviyede ilgi var. Fakat burada bonservis rakamları düşük olduğu için Okan Hoca biraz daha Nelson'u sağda uzun tutarak bu oyuncuyu İtalya pazarına tekrardan hareketlilik yaşanması için sağda tuttu diyebilirim. Ama dün de bence Galatasaray takımında en iyi performans sergileyen oyunculardan bir tanesiydi. Daha çok bu kamp döneminde aslında bizim az kadro dediğimiz oyuncularla kuruldu. Sadece 2-3 genç takviyesiyle beraber hazırlık maçlarına çıkmasına alışkınız biz Galatasaray'ın, ama dün tabii bu böyle olmadı. Okan Hoca dengeli değil, böyle hem gençlerden hem de araya işte bir iki oyuncu sıkıştırarak bir kontrol de elde etmeye çalıştı. Fakat bu sahaya yansımadı. Tabii buradaki kamp süreci Galatasaray için daha yeni başladı. Bu sabah zaten rejenerasyon çalışması yapıldı. Yarın sabah Galatasaray sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek 11-12 civarı ve sonraki Venezia mücadelesi için de hazırlıklar tam gazla sürecek. Tabii senin burada söylediğin kritik konulardan bir tanesi transfer. Galatasaraylı yöneticiler özellikle buradaki çalışmalarında net olarak transferin üzerinde daha fazla duracaklar. Bu kamp sona ermeden önce mutlaka bir oyuncu transferi daha Galatasaray'ın gerçekleştirmesini bekliyoruz burada. Bunu neden söylüyorum? 10 numarayla alakalı fırsat transferi. İlgilenen çok fazla yıldız isimler olduğu için burada daha çok işte kanat bölgesi ve santrafor bölgesine takviye yapılmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Transferde de çok fazla hareketlilik olabilmesi için bu noktalarda Galatasaray'ın kontenjana uygun isimlere gittiğini görebiliyoruz. Şöyle bir bilgi de paylaşabilirim. Real Madrid Leipzig'in sağ kanatını transfer edecek. Şu an görüşmeler devam ediyor. Yaklaşık 100 milyon euro seviyelerinde bir pazarlık söz konusu burada. Görüşmeler devam ediyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray burada Diaz transferi için tekrardan girişimlerini sürdürecek. Zaten şu an oyuncuyla beraber görüşme halindeler. Oyuncu Galatasaray'ın listesinde. Diaz hem 10 numara oynayabilen hem kanat oynayabilen bir oyuncu. Diaz'dan bağımsız şekilde de can uzun transferleri Galatasaray'da sürüyor. Ve U23 transferi içinde şu an hem santrafor hem kanat hem de stoper için Galatasaray'ın geniş kapsamlı bir arayışı var.
1: Kaya, şöyle sorayım sana. Galatasaray'ın ilk resmi maçında dünkü kadroya baktığımızda kaç oyuncunun sahada olabileceğini düşünüyorsun?
2: Yani

0: şöyle, Galatasaray'ın genel anlamda dünkü kadrosuna baktığımızda aslında çok ayrılacak isim olmasını ben bekliyorum. İşte dün Yelert'in net olarak sahada yine bir etki gösterememesi, hazırlık mücadelesi olmasına rağmen. Nelson'un yine az önce de ifade ettiğim gibi çok iyi performans sergilemesi. Bu oyuncular daha çok yeni sezon planlamasında Galatasaray'da tabii ki yer almayacak. Genç oyunculardan Metehan Baltacı'nın genç olarak telaffuz etmek ne kadar doğru, yaşlar daha da çok ilerliyor son dönemlerde de tabii ki, ama Metehan Baltacı'nın da 7 Ağustos'ta net olarak maç cezası bitiyor. Burada takımlarla beraber antrenmanlara çıkabiliyor ama Metehan'la ilgili de şu bilgiyi paylaşayım. Süper Lig'den Kasımpaşa gençler bile kulüpleri bu oyuncuyu kiralamak istiyor. Vestello'nun da bir girişimi olmuştu ama Galatasaray kulübü oyuncu bonservisiyle transferine müsaade etmiyor. Okan Hoca sadece kiralık olarak burada oyuncuları değerlendirilmesini istiyor. Bunlardan bir tanesi Jankat, Galatasaray'ın genç kalecisi. Yani bu kadrodan bence aslında nereden baksanız dünkü oynanan, daha doğrusu karşılaşmadaki kadrodan 3'te 2'sinin Galatasaray'ın geniş kadrosunda bu sezonki planlamasında olmasını ben beklemiyorum. Çünkü gözden çıkarılacak oyunculara daha fazla süre verildi. Burada Okan Hoca'nın da söylediği, aslında dün yaptığı açıklama vardı. Venezia karşılaşmasında milli takımdan dönen Galatasaray'ın alt kadrosunda yer alan oyuncuları o karşılaşmada göreceğiz artık. Çünkü sezon başından önce bu oyunculara da yükleme yapmanız gerekiyor. Sakatlıklara rağmen de tabii ki bunların tedbirleri de alınıyor. Antrenmanlar onlara göre yapılsa bile bu oyuncuların da maç temposu kazanması gerekiyor. Ve bu önümüzdeki karşılaşmada, hazırlık maçında Galatasaray'ı az kadrosuyla sahada göreceğimizi umut ediyorum.
1: Sevgili Kaya, çok teşekkürler aktardıkların için. Kampa
0: ben
1: tabii
0: teşekkür
1: ki
0: ediyorum. Zafer Hoca'ya, Ahmet Hoca'ya selamlarımı iletiyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok iyi çalışmalar sevgili.
1: Sevgiler Kayacığım. Sevgili Kaya Temel, kampta tabii ki önemli gelişmeler oldukça yine Kaya'dan bilgileri almaya devam ederiz.
3: Ömerciğim, bence Galatasaray'ın bu sezonki durumu iyi ama kusursuz değil. Var, eksikler var. Hala en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olmasına rağmen eksiği var. Kalite yüksek, tamam. Ama rakiplere karşı skor üretme konusunda ligin en iyilerinden birisi Galatasaray. Ama o bölgede rekabet sağlayacak oyuncu sayısında da azalma var Galatasaray'da. Galatasaray'ın forvette 4 tane oyuncusu var.
1: Şöyle bakıyorum.
3: Uzun hocam bir serüven Şampiyonlar Ligi lig
1: geçen sezonun düşündüğümüz zaman Galatasaray 11'i, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor 11'leriyle, bunu 11 açısından söylüyorum, geniş kadro açısından söylemiyorum. Bence arada çok net bir fark vardı. Ama o fark bu transfer döneminde diğer kulüplerin lehine kapandı.
3: Evet.
1: Galatasaray da o farkı koruyamadı. Transfer döneminde de biraz eleştiri alan nokta bu.
3: Ha, vakit var hala. Bu yok. Vakit var mı? Var. Ama ona rağmen bak. Şimdi Avrupa seviyesinde zaman zaman kırılganlık yaşayabilir Galatasaray. Şimdi savunma takviyesi gördüğümüz kadar yok. Şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Nelson'un en iyi performansı olan oyuncu olduğunu söyledi Kaya. Şimdi stoper bölgesinde bir takviye gerekiyorsa neden yeniden düşünülmüyor? Bu da bir alternatif. İkincisi özellikle hızlı hücumlara karşı daha sağlam bir yapı kurması lazım Galatasaray'ın. Bunun için Lemina gibi Ogaçuk bu. İsim olarak telaffuzda yanlışlık yapabilirim.
1: Ogaçuk, evet.
3: Takviyesi tamam. Bu ihtiyaç doğrultusunda bir transfer. Belirleyici nokta bence Galatasaray'da o olacak. Çünkü o bölgede, Galatasaray ön bölgede hem kalabalık hem agresif hücum yaparken olası dönüşlerde Lemina ve Lemina karakterindeki adam ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bir. İki, geniş alanda yakalandıkları zaman, koridorlardaki boşlukları zaman zaman o kırılganlıkları yaşıyor Abdülkerim'le. Hatta övgüyle bahsettiğimiz Davinson Sanchez'de bile bu sıkıntı yaşanıyor zaman zaman. Şimdi o bölgeye de bilhassa Avrupa arenasında o kırılganlık yaşanabileceği için o bölgeye mutlak takviye lazım. Onun için doğru takviyeler gelirse hem ligde hem Avrupa'da gene Galatasaray iddialı bir duruma gelir. Ama şu an itibariyle Galatasaray'da taraftar nezdinde bu kadar gecikme sıkıntı yaratıyor mu? Yaratıyor. Belli ki daha net oyunculara gitmek istiyorlar. Bu da çok akıllı, doğru bir

0: transfer planlaması. Onun için şu an itibariyle zaten oturmuş bir iskeleti olduğundan dolayı Galatasaray transfer açısından en az ihtiyaç gören takım. En az ihtiyacı olan takım ama yapılan takviyelerinde kendisine sınıf atlatması düşünülürse bu transferin gecikmesi, Dünya Kupası'ndan dolayı o da bir gecikme sebebidir.
1: Tabii ki.
0: Aynı zamanda da forvet arkasında o şimdi Can Uzun konuşuluyor, o pozisyonda bir adam arayışı. Ya kolay değil bunlar yani. Oyunun iki yönünü de oynayabilen adam Torreira ve Sara'yla o pozisyonları yapmaya çalışıyor. Şimdi o pozisyona bir adam İlkay geldi, bir ilaç olamadı. Olası düşünülen Can, evet o bölgede çok fazla defansif anlamda katkı vermese de genç oyuncu olduğundan dolayı
1: zaten ofansif anlamda düşünülüyor.
0: Yani o şeyde atak sonlandırmadaki en azından savunma başlangıçlarında kimi oyuncu vardır? Ya perdeleme diye bir şey var değil mi hocam? Atlayıp da çalım yemeyeceksin. Ya rakibi de bir oyala yani şimdi. Basamıyorsan oyala. Zaman kazandır arkada senin bir defans güvenliğini sağla en azından. Geçiş hücumlarını erken başlatmama adına eğer ki kalabalık orada kaptırdığın an savunma yapamıyorsun oyalama yap. Tabii bunlar Galatasaray aslında her oynadıkça gelişen bir takım. Yapılacak takviyelerle de bundan sonra çok yaşa beraber. Takım Galatasaray takımının oynadığı oyun için fiziksellik de gereken faktörlerden birisi. Sezonun henüz başı, henüz daha kaslar olağandan dışarı çıkıyor, olağan durumundan. Onun için yükleme antrenmanı olduğundan dolayı çok kriter değil bu karşılaşmalar. Ama gene de sahaya çıkan Galatasaray'sa ve sahada Galatasaray 11 kişi çıkıyorsa kendi felsefesini görmek lazım sahada. Kendi felsefesinden Okan Buruk'un 4 senedir yarattığı kurgudan uzak bir Galatasaray seyrettik. Bu düşündürücü. Neden? Sadece oynayan değil, oynamayanların da bu sisteme, bu kurguya adapte olması lazım artık. Yaşı kaç olursa olsun hiç önemli değil. Ama ön bölgede üretemeyen, ön bölgede kalabalıklaşamayan, ön bölgede aksiyon alamayan bir Galatasaray seyrettik. Kriter mi değil? Takviye olacak oyuncularla ve geçen seneki iskeletindeki adamlar oynadığı zaman gene eski Galatasaray'ı görecek herkes yani. Taraftarın izinde de biraz daha sabırlı olmaları lazım.
1: Peki.
0: Sezon açıldığından dolayı ne kadar erken gelirse o takviyeler o kadar uyum süreci daralır. O açıdan iyi Galatasaray için.
1: Şimdi Ahmet Hocam, Brahim Diaz'ı söyledi Kaya. Zaten Can çok uzun zamandır konuşuluyor. Onun dışında Bruno Fernandes gündemi de var Galatasaray'da. O noktaya nasıl bir takviye bekliyorsunuz? Çünkü yani bu üç isimle Brahim Diaz'la şimdi bir süre konuşuldu, sonra duruldu, şimdi yine hareketlendi. Yani çok net ya da ilerleyen bir girişim yok gibi görünüyor şu an Galatasaray'da.
2: Şu an bitme aşamasında olan, yani biz şu oyuncuyu alacağız diye hem o karar tam olarak verilmemiş durumda. Çünkü her futbolcunun özelliği birbirinden farklı olduğu gibi transferleri de birbirinden farklı, fiyatları da birbirinden farklı. Tabii bu ihtiyaçları belirlerken de sizin kendi takımınızın yapısı belirleyici oluyor. Hocamın Galatasaray ile ilgili görüşleri evet son derece olumlu, güzel. Ben de ona katılıyorum. Galatasaray'ın 11'i şu an bence Türkiye'nin en iyi 11'i. Yani yeni transferler dahil olmak üzere. Derinlik konusunda Fenerbahçe'nin kadrosu çok genişledi. Belki Galatasaray'da o kadro genişliği şu an için olmasa bile yapılacak transferlerle birlikte ki 4 tane transfer yapılacak. Bunlardan biri defansa, biri orta sahaya, 10 numaraya, bir tanesi kanada, bir tanesi forvete. Bu takviyeler geldikten sonra ben Galatasaray'ın eldeki 11'de oynamayan oyuncularıyla beraber kadro derinliğine de kesinlikle ulaşmış olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ofansif defansif yönü geçen sene ligimizde en çok golü atan Galatasaray ve Fenerbahçe 77'şer gol attılar. Galatasaray'ın hücum gücü bu sene de devam edecek. Icardi ayrılmış olmasına rağmen İki defansif yönden de Galatasaray açık ara diğerlerinden daha iyiydi. Galatasaray geçen sene 30 gol yedi. Fenerbahçe 37 gol. Trabzon 39 gol. Beşiktaş 40 gol. Yani evet defansa herkes hata yapıyor. Hatalara rağmen Galatasaray

0: Sarayın rakiplerinden işte ortalama 7, 9, 10 ki 30 golün içinde bu %30'luk, %25'lik veya %33'lük bir farkı Galatasaray'ın lehinde getirir ki bu da Galatasaray için çok büyük bir avantaj. O yüzden Galatasaray'a rahatlık verenler bunlar. Yani şimdi Galatasaray'da transferler, bir defans dedik. Bir aralar Van Dijk, evet, oradaki önemli transferler adaylarından biriydi. Başkan da sıcak bakıyordu. Hatta Van Dijk geçen hafta Galatasaray'a bir daha yazıldı. Haber de gönderdi.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray'ın şu anki oradaki tercihleri Bremer'le Lokumi'den yana. Hangisini alırsan al, senin elindeki bu defansif kadroya büyük katkı sağlayacak kalitede bir futbolcu. Zaten takımlarımız tartışmasız kaliteli isimlere gidiyorlar. Yani bütün takımlarımız. Orta sahada konuşulan isimler. Bruno Fernandes, gözü kapalı al, dünya yıldızı. İşte Kaya söyledi, Brahim Diaz, ki bu kararı Mourinho verecek. Eğer o transfer gerçekleşirse ona da izin verecekler. Ama Galatasaray'ın transfer kriterlerinde şu var, eldeki kadrodan dolayı: bir, mümkünse yerli olsun. Can Uzun 10 numarada o yüzden ön plana çıkıyor. Benim de tercih hakkım olsa, ben şu an kariyer itibariyle Can Uzun'un çok önünde olan Brahim Diaz veya Bruno Fernandes'den önce Can'ı tercih ederim. Kesin. Bu transferin bence gerçekleşme ihtimali de var. Çünkü Adi Hütter, Frankfurt'un yeni hocası, işte sezonu açtığında Can'la ilgili şöyle rakam yükseltecek bir konuşma yaptı. Benim Can'a çok ihtiyacım var, benim bu seneki 10 numaram Can olacak, çok iyi futbolcu tarzında. Bu normal.
2: Kurnaz.
0: Galatasaray'da kurnaz hocam. Yani Monza ile oynuyor diye işte Nelson'u sahada tutuyorsa ve Nelson da sahanın en iyisiyse, Okan Hoca bunu da maç konuşmasında vurguluyorsa, ki İtalya'da da bunlar dinleniyor, bu da bizim kurnazlığımız. Bunlar transferde olan şeyler. Bakın, herkes her şeyi çok iyi biliyor. Kimse kimseye bir şey yediremez o yüzden.
2: Ama uzun vadeli planlama doğrultusunda Can tabii ki Bruno Fernandes'e falan nazaran daha iyi, daha uygun bir transfer.
0: Şimdi ben de şunu biliyorum. Yani yerli transferler gerçekten çok önemli. Frankfurt'un paraya ihtiyacı var. Bunu Galatasaray da biliyor. Evet, onlar bir Galatasaray'ın istediği 30 milyona belki inmeyeceklerdir. Ama Galatasaray'ın son yaptığı teklifte, ya konuşuruz, bir de %10, %20 bir sonraki transferinden pay veririz size yaklaşımı bu transferi mümkün kılabilir. Zaten çıkış maddesi 60 olmasına rağmen 50'yi versen Frankfurt hemen tamam diyecek. Yani 40'ın altında, 40'ı aşmayacak bir rakama bir hisseyle beraber bu transfer bitebilir. Ki Galatasaray'ın bunu yapacak gücü de var. Ben daha fazla bu transferi bekliyorum. Can da çok çok istiyor. Kanatlarda önde işte yine konuşulan çok isimler var. Bunların içinde Ponomarenko biraz ön plandaydı sanki ama
1: kulübüyle 5 yıllık sözleşme.
0: Kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeden sonra alabilir misin? Alırsın. Ama fiyat da arttı bu tabii, sözleşmeden sonra. O kesin. Galatasaray'ın oradaki adayları da var. Bir de yerliyi konuşurken Galatasaray'ın stopere bir Yusuf planlaması var. Akçiçek Galatasaray'ın altyapısından geldi, Fenerbahçe'ye gitti.
2: Evet.
0: Fenerbahçe'den iyi bir transfer. Adaylardan biri. Bence iyi de bir aday. Kulübünde görevde almıyor. Keza Bertu hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da gündemde, genç santrofor olarak. Yani Galatasaray'ın da o 23'ten daha olgun, daha yaşlı futbolcu bölümünde bir tane zaten boş yeri var. Bir hakkı var. Nelson gidecek diye düşünüyorum. Yelert'te gidecek. İki tane de 2003'lü futbolcu transfer etme hakkı var. Galatasaray işte gençle ve Türk'te bu bölgeleri şimdi kapatacak. İyi transfer yapılacağını herkes biliyor. Herkes transfer istiyor. Ben de istiyorum. Okan Hoca da istiyor bakın. Yönetim de istiyor. Burada bir sorun yok. Ama kimse öyle büyük baskı yapmıyor. Kimse panik yapmıyor.

0: etmiyor. Kimse telaş yapmıyor. O yüzden Galatasaray'da şu ana kadar her şey istenildiği gibi gitti. Hazırlıklar dahil olmak üzere hiçbir sorun yok. Galatasaray'da şu an için her şey sorunsuz gidiyor. Önemli olan ligin başında o performans seviyesine ulaşmış olmak. Bu senelik gerçekten çok daha zor geçecek. Kesin. Avrupa dahil.
1: Peki şimdi ekranda Galatasaray'ın yabancı oyuncuları var. Zafer Hocam baktığında bu listede nasıl değişiklikler bekliyorsun?
2: 10'lu'dan 9'u. Bir kişi gidecek oradan değil mi?
1: Gitmek zorunda değil. Hayır, şu an zaten 10 isimden 9'u var. Yani Galatasaray'ın oraya bir transfer daha hakkı var. Evet.
2: Oradan gidecek adam da var ama.
0: Şöyle.
2: Var tabii. Çin'den oradan, son düşünülüyor.
0: Bir düzeltme yapayım mı? O listede Lemina yok. Dolayısıyla Nelson'u çıkar, Lemina'yı koy oraya.
1: Gibi yine 9'un.
0: 9. Yani Galatasaray'ın orada bir hakkı var. Ben onu o şekilde söylüyorum. Evet, Nelson şu an Galatasaray'ın futbolcusu ama Nelson'u demin de konuştuk. O listede Lemina yok. Galatasaray'da Lemina ile imzaladı zaten, anlaştı. O yüzden Lemina'yı oraya dahil etmek lazım. O şeyde yan tarafta da Yelert'in dünkü performansını da gördük. Geldiği günden itibaren Galatasaray'da olmayacağı ortada. O yüzden o da gidecek. Oraya iki tane Galatasaray'ın araştırdığı, alacağı futbolcu var.
2: Şimdi hocam orada Yelert de gider. Bak, bu Niyaga var ya. Sezon içerisinde oturmuş bir Galatasaray'da, ön alan atletizminin iyi olduğu bir Galatasaray'da o Niyaga çok iş yapar. Genç yaşına rağmen olgunlaşmış bir çocuk. Çabuk adam. Bizim ligimiz için geçerli profillerden biri. Onu zaman zaman içeriye atarak geliştirdiği zaman bence Galatasaray'a ileride çok faydalı olacak bir adam diye gördüm ben onu. Çünkü düşünce hızı da iyi. Çabukluğu da var.
0: Hocam toprağa hakimiyeti tekniği de iyi.
2: Dün, o da iyi.
0: Dün yani Nelson'a ben ayrı gözle bakıyorum ama dün saha içinde yaratıcılık konusunda sahanın iyilerinden en iyisiydi, öyle diyeyim hocam. Dün iyi işler yaptı.
2: Yaptı.
0: İkili mücadelelere girdi, top kazandı, çok istekliydi. Gitti, baskı yaptı, paslar attı. Yani Niyaga bence dün iyi bir performans sergiledi.
2: Şu anda tek başına çözüm üretebilecek bir çocuk mu? Değil. Ama kaliteli kadronun içinde beslenerek o da onlara yardımcı olur. Ondan sonra ön plana da çıkmaya başlayabilir yani. Ben o açıdan diyorum. Bir de sezon içerisinde tabii yaşanacak sakatlıklar var. O sakatlıklar doğrultusunda kulübedeki olgunlaşmış bir oyuncu olarak da faydalı bana göre. Artı da Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı transferdeki başarısı da bir kriter yani.
1: Lemina'nın eklenmiş hale geldi. Şimdi 10'a 10.
0: 10'a 10. Nelson'a
1: oradan ayrılık
0: gidecek
1: olabilir,
0: düşünüyorum.
1: Evet. Gibi, evet, doğru.
0: Nelson kendi de istiyor zaten. Yani Galatasaray'da son yıllarda beklediği şekilde 11 oyuncusu olamayınca hep bir mutsuz oldu, huzursuz oldu. Kendi gitmek istedi. Şimdi, bu sene de gitmek istiyor.
2: Hocam ama geçen sene itibarıyla geçtiğimiz şampiyonluklarda payı olan bir adamın biraz daha hoş bir şekilde gönderilme şansı varken bana göre gerekli değer de gösterilmedi yani. Şimdi vefa denen bir şey var bizde olmayan da, ama Nelson sezon başındaki yaptığı bir hatadan sonra performans veren bir oyuncuydu. Şampiyonlukta katkısı da büyüktü. Ona rağmen gereken değer ona verilmedi diye düşünüyorum ben. Yani.
0: Yok, ben
2: birdenbire kaybedildi adam.
0: Sana bir soru. İki tane iyi stoperim var.
2: Var.
0: O iki stoperle sen üçüncüyü almadan sezona başlayıp Avrupa'da başarı hedefleyebilir misin?
2: Hedefleyemezsin.
0: Oraya bir stoper mutlaka alıyorsun. Galatasaray'da o varken Sanchez'i aldı. O da bundan rahatsız oldu. Her ne kadar Sanchez'den önce Nelson Abdülkerim ikilisi iyi performans sergilemiş olsa bile, ya futbolda gayet doğaldır. Sen hocam, geldiğin zaman da bu takımın iki tane stoperi vardı. Kimse sana bir şey dedi mi? Sen oradayken de takımın ihtiyacı var. Tabii ki iyi oyuncu alınacak. Sanchez alındı. O dönemde Sanchez'in de Abdülkerim'in de performansı daha iyi olunca, ki Sanchez geldikten sonra da bir müddet yine 11'e geri döndü.
1: Doğru doğru.
0: Yani buna rağmen eğer sen o rekabette geri kaldıysan, bu ikili öne
2: rekabette geri kalmadan
0: mutsuz daha sezonun, olmayacaksın hocam.
2: Sezonun başında bana göre gereken değer çocuğa verilmedi.
0: Niye hocam?
2: Ben onu söylüyorum. Tabii birdenbire
0: kendi
2: yolun dışına
0: hocam
2: atıldı.
0: Bir o

0: Transferden sonra mutsuz oldu. Eğer bu böyle devam edecekse ben gideyim diye kendi söyledi. Yani sinerjisi bile düştü adamın. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa Nelson şu an inandırıcı bir şekilde dese ki ya ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ben burada kalacağım. Buradaki rekabete de gireceğim. Oynamadığım zaman surat da asmayacağım. O zaman Okan Hoca belki bir daha düşünebilir. Ama o dönemde Nelson bunları yapmadı. O bence rekabette 3. sırada iken de hep ben geçmişte burada iyi performanslar sergiledim. Benim olsun tarzıyla yaklaştı.
1: Bence değil ya. Şimdi hocam sen şampiyon olmuş bir takımın stoperisin.
0: Evet.
1: İyi de performans sergiledin. İyi performans sergiledin. Evet. Bu ara performansı kötü evet. değildi.
0: Evet.
1: Ha, forma rekabeti açısından veya kendini biraz daha fazla geliştirme açısından transfer de olabilir.
0: Evet.
1: Ama ben senin yüzüne bakmayıp da direkt öbür tarafa yönelirsem o da olmaz.
0: Hocam kim onun
1: biraz mental bak- olarak da onun beslenmesi lazımdı. Mental olarak çok beslemeden onu yalnız o kendini yalnız hissetti çocuk. Ne yapsın o da? Ben gideyim bari. Dedi.
0: Hocam yani mutlaka senin benim bilmediğim bazı bilgilere sahip olmanı gerektiriyor bu. Bilebilirsin. Orada problem yok ama ben şunu söylüyorum. Galatasaray sezon başından itibaren ona böyle davranmış olsa o sezonda belirli bir dönem yine 11 oyuncusu oldu.
1: Şimdi Galatasaray'ın övdüğü yani, özelliklerinden biri hocam.
0: Yani öyle bir şey yok. Bugün bak. Hiç kimse kendi futbolcusuna küsmez, onu dışlamaz. Hele hele Okan Buruk bunu hiç yapmaz. Okan Buruk'un zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi futbolcularla olan diyaloğu. Ha, bir de şu gerçek var. Bazen arada öyle konuşmalar geçiyor ki teknik adam futbolcu arasında bizim bunları biliyor olmamız mümkün değil. Oradaki davranışlarını biliyor olmamız mümkün değil. Bir de Galatasaray'ın şu özelliği var. Biri kalkıp da surat asıyorsa o takımda sinerjiyi düşürüyorsa davranışlarıyla o şeye uymuyorsa takımın kurallarına Galatasaray onu hemen gönderir. Ya geçen sezon başı da hangi şapkayla gelmişti hepimiz biliyoruz. O şapka bile onun kovulması
2: çok
0: için neden bir neden hocam o yüzden yani Nelson hakkı yokken bile Galatasaray dışlarcasına böyle tepkiler koydu.
1: Bence, Nelson'un kolay
0: bence Nelson'a Galatasaray'ın yaptığı hiçbir haksızlık yok.
1: Var. Bana göre Nelson'u bu kadar kolay yem etmemeliydi Okan Hoca.
0: Ya
1: bu çocuğu biraz daha saygılı olması lazımdı. O birdenbire çocuk kenara atıldı.
0: Hoca Ömer geçen
1: ne yaptı
0: sene,
1: bir tane pozisyonda ayağının altında top
0: yazıyordu geçen sene.
1: Kim?
0: Hatırlıyor musun?
2: Ya ayrılmakla ilgili bir şeyler yazıyordu ama biz ona bakarken bir araya gidelim hocam.
0: Ya araya gidelim de ya hocam.
1: Hocam bir sene gidelim, evvelinin baş tacıysa bu adamlara biraz daha saygılı olunması.
0: Galatasaray'a gidiyoruz, karşı devam saygılı edeceğiz. Olmayan bir adama kulübe
1: adam ne yaptı saygısızlık
2: hocam,
1: yapma.
2: Bir sonraki, bile bir sonraki saat dilimine bırakalım araya gidiyoruz. Saat başına karşınızdayız.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5 işlemci.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Temmuz 1795 yılında Galata Kulesi'nde çıkan yangın sonrasında Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yandı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: QNB'ye geçiyorum.
9: Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
10: 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs 28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
9: A Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Çin'i 3-0'la geçtik ve böylelikle yarın Brezilya'nın rakibi olmayı başarıyoruz. Milletler Ligi'nde 2023'te altını almıştık, altına uzanmayı başarmıştık ki o finalde Çin'i mağlup etmiştik ve bu sezonda Milletler Ligi'ne yine Çin'i geçerek bu kez finale yükseliyoruz. Finaldeki rakibimiz Brezilya olacak. Daha önce bir kez altın, bir kez gümüş, bir kez de bronz madalyayı kazandı Filenin Sultanları ve yine ikinci altını kovalayacağız. Bir kez de altın madalyanın peşinde olacağız. Gerçekten bize gurur dolu yazlar yaşatmaya devam ediyor Filenin Sultanları. Bir başarı daha geldi ve ev sahibi Çin'i geçerek finale çıktık. Sonuna kadar tebriği hak eden bir performans Filenin Sultanları'ndan. Dediğim gibi her yaz bunu bize, bu mutluluğu bize yaşatıyorlar.
2: Sanki Brezilya da İtalya'dan daha kolay bir rakip gibi.
3: Daha ideal diyelim. İtalya'yla bu ara hiç kimse eşleşmek istemiyor. Brezilya İtalya'ya 3-2 geçti. İtalya favoriydi ama kazanan Brezilya oldu. Yarın 14.30'da Brezilya'yla karşı karşıya geleceğiz altın madalya için.
2: Büyük ihtimal altın madalya bize daha yakın duruyor. Ama İtalya maçını ben biraz hafif baktım. Programa gelmeden önce öndeki iki tane oyuncusuyla bayağı performans veriyorlar.
3: Yani. Egonu, Silla, yani onlarla oynamak hiç kolay değil açıkçası. Tabii ki Brezilya'da da çok tecrübeli ve iyi isimler var ama açıkçası hani ben bir rakibi tercih edecek olsam Brezilya'yı tercih ederdim. Yine kolay olmayacak ama Filenin Sultanlarına güveniyoruz. Zaten önemli olan da sürekli buralarda olmak, onu başarıyorlar.
2: Ama şimdi evet. Brezilya takımı gelince finale mental olarak onlar daha üst seviyede olur. Tehlikeliydi şey yani, bu smaçörler iyi ya. Biraz seyrettim var ya. Hocam Osmanlı tokadı gibi vuruyor ya.
4: Hocam altın madalya alacaksın. Yani altın madalyada da çok basit bir rakip beklememek lazım.
3: Tabii ki.
4: Yani şöyle özellikle tebrik ediyorum hepsini, emeği geçenleri. Federasyon başkanımız dahil teknik adamlar, hatta oraya gönül vermiş, desteklemiş.

0: bronz değil. Devamlı dünyanın voleybol sıralamasında birinci basamaktalar, ikinci basamaktalar. Yani bunu daha fazla alkışlıyor olmak lazım. Önemli olan istikrarlı bir şekilde aynı başarıyı tekrar edebilmek. Ben bundan dolayı da ayrıca kutluyorum. Ve biz gönlünü belki de futbola vermiş kişiler olarak buradan ders çıkarmamız lazım. Aynı ülkenin insanıyız. Ya burada bu kadar güzel bir organizasyon var iken biz bu organizasyonu niye futbolda hala başaramadık, yapamadık onu düşünüyor olmamız lazım. O yüzden onların elde ettiği bu madalyalar, bu başarılar benim için çok çok çok değerli.
1: Yani gerçekten dediğim gibi her yaz daha da özel bir hale geliyor. Sürekli buralardayız. Yani ev sahibi Çin'i 1,5 saatte hani 3 set sonunda geçmek hiç kolay değil. Çok rahat gösteriyor Filenin Sultanları, onu söylemek lazım.
0: Ki Çin'de oynadılar bu maçı. Yani evet, onu da ilave etmek lazım. Ev sahibi avantajı her maçta vardır.
1: Melissa Vargas müthiş oynadı 24 sayıyla. Hande yine ilkinle birlikte çok iyi maç çıkardılar. Tüm kızlarımızı tebrik ediyoruz. Açıkçası başarılar özel bir galibiyet ve tabii ki Daniele Santarelli'yi de koçu da tebrik etmek lazım. Yarın Brezilya karşısında başarı dileğinde bulunalım Filenin Sultanlarına. Biz yeniden dönelim değerli izleyenler, transfer sezonuna ve takımlardaki gelişmeler. Şimdi Galatasaray konusu çok az kalmıştı, onunla devam edebiliriz. Nelson'un şapkasıyla. Nelson'un şapkası konusunu netliğe kavuşturduktan sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz. I don't work here yazıyordu şapkada.
0: Evet, ben burada çalışmıyorum. Ya sevgili hocam, Nelson'a haksızlık yapıldı diyorsun. Bak, programa girerken ne güzel. Biz böyle iki ezeli rakip, ebedi dost takımın burada yani temsilcileri demeyelim, öyle bir yetkimiz yok. Ama o kulüplere gönül vermiş kişiler olarak sevgiden, saygıdan bahsettik. Sen şimdi Nelson konusunda üzerime geliyorsun benim. Hocam, Nelson sezon başı çalışmalarına kalkıp da bütün Türkiye'de Galatasaray kulübünü, yöneticilerini, teknik heyetini, taraftarlarını rencide edercesine ben burada çalışmıyorum şapkasını takıp geliyorsa ve bu özellikle sosyal medyada çok önemli bir alay konusu oluyorsa hocam, böyle anda hiç kimse o futbolcuya haksızlık etmez. Bu futbolcuların sözleşmelerinde bile kulübü, arkadaşlarını, takımı, yönetimini, teknik heyetini küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz ibaresi olan bir sözleşmeye imza atarken bu futbolcular bu şekilde oraya geliyorsa, bu sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını bile verebilir o kulübe. O yüzden Nelson, ona verilen bunca fırsata rağmen kendisi ayağının tersiyle kulübe karşı bu yanlışı yapmıştır.
2: Kiralık gönderilme fırsatı mı verildi hocam? Hocam, ben bu sene başından bahsetmiyorum. Geçen hocam, sene, bir evvelki sene şampiyonlukta büyük payı olan bir adamın Okan Buruk bu kadar kolay yemetmemeliydi, göndermemeliydi hocam, diyorum. Bir evvelki seneden bahsediyorum.
0: Bir de ben şunu diyorum.
2: O psikolojideki bir adam geliyor
0: buraya. Ben de
2: buraya.
0: Sana diyorum ki Okan Buruk onu kimseye yemetmedi. Haksız bir şekilde göndermedi. Sen Nelson'a ne haksızlık yapıldı onu söyle.
2: Söylüyorum işte.
0: Hocam.
2: Hocam, niye anlamak istemiyorsun? Bak, diyorum ki bir evvelki sene şampiyonlukta büyük payı olan adamı bu kadar kolay yemetmemeliydi diyorum. Hocam, buna biraz daha saygılı olmak lazımdı diyorum. Ve kredisini çabuk tüketmemek lazımdı diyorum. Geçen sene birdenbire kalemi kırıldı ve gönderildi. Hocam, ben bu sene başını demiyorum ben.
0: Ben gelip bir evvelki sene. Zaten benim bahsettiğim şapka olayı geçen sezonun başında oldu. Şu an değil. Geçen sezonun başında oldu. Ondan önceki dönemde de Nelson basın dahil olmak üzere her yere, ya ben burada yedek kalmak istemiyorum, benim oynamam lazım, oynamayacaksam gideyim diye açıklıyorsa, antrenmanların hepsinde suratını iki karış düşürüyorsa, takımın sinerjisini aşağıya çekip idmanlardaki, bırak maçları, idmanlardaki havayı bile bozuyorsa,
2: kaçıncı maç
0: hocam, sen sportif direktörlük tamam. Yaptın. Ne yaptı? Ne yaparsın böyle bir futbolcuna?
2: Bir, Ben eğer o futbolcuya karşı
3: evet
2: saygılı davranmayı hiç bırakmadıysam
3: evet

0: Ya bundan şüphen onu, mi var? Ben de onu, diyorum ki bırakmadı.
1: Hocam
0: Galatasaray bırakmadı. Galatasaray bırakmadı. Buna rağmen adam öyle davranıyor. Gitmek hocam, istiyordu,
1: seni,
0: gitti.
1: Seni mutlu edecek kelimeleri mi söylememi istiyor?
2: Belki hiç öyle değil. Koyalım. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün daha açıklamalarda bulunacak, izleyelim. Ha, telefon attığımızdaymış. He. Hemen sevgili başkanım bir merhaba diyelim. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Başkanım çok önemli bir galibiyet. Zaten bir altın madalyamız vardı ki onu Çin'e karşı almıştık. Bir gümüşümüz, bir bronzumuz var. İkinci altın için sahada olacağız Milletler Ligi'nde. Neler söylemek istersiniz?
3: Tabii tebrik ediyorum, kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele ve net bir skor. Ev sahibi için biliyorsunuz Amerika'yı 3-2 yendi yarı final, çeyrek finalde. Bugün bizim rakibimiz ev sahibi için diyebilirim ki sahada hiçbir varlık gösteremedi. Çünkü biz hata yapmadık, az hatayı yapan biz olduk. Voleybol hataya karşı oynanan bir oyundur. Sizin yaptığınız hatalarla rakip sayı alır. Rakibin yaptığı hatalarla siz sayı alırsınız ama az hata yapan istek, arzu, tempo, inanç bu maçın bence skorda çok önemli rol oynadı. Ben inanıyorum ki yarın yine güçlü bir rakibimiz dünya devi Brezilya ile oynayacağız. Brezilya finalinde de finalin şampiyon olan, kupayı alan 2023'teki gibi biz olmalıyız diye düşünüyorum ve bunu alacak güçteyiz, inançtayız. İnşallah buradan mutlu sona ulaşırız.
2: Başkanım tabii ki böyle bir organizasyonda finalde hani kimi istiyorsunuz diye aslında sorulmaz ama şöyle sorayım ben soruyu size. İtalya çok formdaydı, Brezilya kazandı. Brezilya'ya karşı da hem olimpiyatlarda hem de en son Milletler Ligi'nde istediğimiz sonuçları alamadık. Yarınki maçı nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıdan bakınca?
3: Tabii ki tekrar şunu belirteyim. Rakibin ne oynadığı veya kimin favori olup olmadığından daha önemlisi bizim ne oynayacağımız. Biz bu maçın favorisi olmalıyız. Biz bu maça daha çok inanan, daha çok isteyen takım olmalıyız. Dediğim gibi az hatayı yapan bu maçın favorisi olacaktır. Biz az hata yapacağız ve bu maçın favorisi olarak da kupayı alan taraf biz olacağız.
2: Peki başkanım çok teşekkürler. Yorumcularımız teşekkür Ahmet Akçan da Zafer Tüzün de tebrik ediyorlar.
3: Çok sevgili başkanım.
2: Yarın için başkanım, gönülden başarılar. Ağzınıza sağlık. Sağ çok olun, teşekkürler.
3: Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Hoşçakalın.
4: Yani ben burada Sayın Başkan'la daha önce yaptığımız telefon konuşmasında da o zaman erkek voleybolu için bir bağlantı yapmıştık. O zaman da söylemiştim. Bir kez daha söylemeyi bir borç biliyorum aslında. Erkeklerde de zaten müthiş gelişim gösterdik. İlk kez Milletler Ligi'nde finallere kaldık. Şunu söylemiştim yani hani bu ulusun bir vatandaşı olarak yani her şeyden önce burada oturan bir insan değil. Burada hani moderatör kimliğimden sıyrılarak söylüyorum bunu. Yıllarca hani o kadar başarı göstermiş voleybolda, bunu düzenli istikrarlı bir hale getirmiş. Her yazı bize bambaşka yaz gibi yaşatmayı başarmış bir başkan var bence Voleybol Federasyonu'nun başında. Çoğu noktaya örnek olması gereken bir başkan var. O açıdan hani bir vatandaş olaraktan, yani moderatör Ömer Saraç olarak değil de bir vatandaş olaraktan da bir kez daha Sayın Başkan'ı tebrik etmek isterim. Gerçekten bu başarılar çok özel, belki sıradan gibi geliyor bize her yaz artık bunları yaşayınca. Ama 2000'lerin ortasından başlayıp bugünlere gelen düzenli istikrarlı bir başarı var ortada. Bir kez daha can yürekten başarı dileğinde bulunuyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
1: Tabii bizim kızlarımızı yani özel yapan sadece kazanmaları değil. Bir kere genç jenerasyona ilham olmaları. Avrupa ve dünya seviyesinde uluslararası arenada istikrarlı bir şekilde bizi temsil ederek de bu başarıyı sağlıyorlar. Dünyanın en güçlü takımlarıyla başa baş mücadele edip onları geçebiliyorlar. Yani takım ruhunu ve mücadelesini sahaya inanılmaz şekilde yansıtıyorlar. Hepimize örnek, herkese örnek oluyorlar. Voleybolun en saygın ülkelerinden biri haline bizi getirdiler. Hepsine hem teşekkür ediyoruz hem de tebrik ediyoruz.
2: Evet, can yürekten tebrikler ve yarın için finalde de başarı dileğinde bulunalım.
0: Başarılar diliyorum. Türk kadınının neler yapabileceğini ispatladıkları için de.
2: Yani dediğim gibi yarın da inşallah şampiyonlukla ilgili burada bağlantılar yapmış oluruz. Konuşuruz.

0: Anladınız? Burada baktığımız zaman
1: ama ben hep söylüyorum yani her yaz buralardayız. Öncelikle bu çok önemli. Bir kez daha bunun tadını çıkarmak lazım. Filenin sultanlarına çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir de Türk sporunun gururu oldular kızlarımız. Hakikaten şimdi şunu insan duygulanıyor.
1: Şunu da söyleyelim. Şimdilik bu konuyu kapatırken bu konunun hep aslında çıkalması lazım. Ama bütün yaz, yani voleybolun fikstürü, şimdi futboldaki yoğun fikstürden bahsediyoruz ya, voleybolun fikstürü futboldan bile daha zor yani. Milli oyuncular için sezon oynuyorlar. Milletler Ligi bir tek, yani son yıllarda Covid sezonunda yanlışım yoksa yoktu. Belki arada bir yıl daha yapılmadı, tam emin değilim ama her yaz Milletler Ligi bitiyor, Avrupa Şampiyonası, bazen başka organizasyonlar ya da olimpiyat oyunları oluyor. Yani bunu kaldırmak, çünkü bütün sezon zaten oynuyorsun. Bir de milli derecede oynayan oyuncular zaten işte Fenerbahçe'de, Eczacı'da ya da Vakıfbank'ta zaten oynuyor. Şimdi yoğun bir sezon oynuyorsun, üzerine geliyorsun, milli yaz geçiriyorsun, neredeyse hiç ara vermiyorsun. Yani 10-15 gün belki maksimum tatilleri var, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hiç kolay değil. Yani bu fedakarlık için de çok ayrıca bence bir teşekkür lazım. Hiç kolay değil. Bir de futbolla ilgili olan noktada verilen örnekte bunlar hiç kolay değil. Futbolcular hani hep takvimden yakınıyorlar. Bir de voleybolun takvimine bakmak abi lazım. Gizem konuşuyor, izleyelim Gizem Örge.
2: Oldu. Son bir maç kaldı. Her şeyimizi koyacağız sahaya. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için. Yani sürprizlerle dolu bir VNL etabı oluyor açıkçası. Onlar da çok müthiş bir performans sergilediler bugün. Artık zaten yani final etabına geldiğimden sonra kolay bir rakip diye bir şey yoktu. Brezilya da çok güçlü, çok iyi bir takım. Bugün biraz dinlenip sonra Brezilya'ya ne yapmamız gerektiğine odaklanıp kupayı almak için her şeyi yapacağız. Her zaman. Beklenti her zaman çok yüksek. Zaten bizim bence sürdürülebilir başarımız var. Her zaman biz bu platformdayız. Her zaman finallerdeyiz ve bence olmaya da devam edeceğiz. Türk voleybolu kadın ile erkeği ile günden güne hep daha iyiye gidiyor.
1: Evet, Gizem Örge'nin açıklamaları bu şekilde değerli izleyenler. Gizem de tabii yarınki maçın yine zorluğundan dem vurdu ama
0: Ömer'cim,
1: biz de gayet iyi durumdayız.
0: Şimdi 2026 yılı itibariyle hem Milletler Ligi'nde finallere kaldı kızlarımız. Şimdi de finale çıktı. Yani bu istikrar bence tesadüf değil. Uzun yıllara yayılan doğru planlama ve kaliteli oyuncu yetiştirmenin sonucu bu. Öncelikle federasyon başkanımızı tekrar tebrik ediyoruz. Hocamızla birlikte kızlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yani Türk sporunun hakikaten gurur kaynaklarından biri oldular hocam.
3: Herhalde hocam.
0: Alışkanlık yani onların yarattılar bizde. Şimdi ben o kadar rahatım ki artık. Bu kazanma alışkanlığı denen bir şey var ya, o ikna ediyor biliyor musun taraftarı, seyirci. Biz şimdi taraftarın nezdindeyiz. Şimdi kızları seyrederken bazen oluyor işte bir hata normal. Ondan sonra rakiple işte aynı sayıdalar filan. Ama öyle rahatım ki ben. Alır bizim kızlarımız diyoruz. Alıyorlar da. Finali de kazanacaklarına ben inanıyorum. Buraya gelmek de başarı. Ben gene kazanmış olarak kabul ediyorum
1: hocam. Hocam zaten şöyle şu bir şey var. Itibariyle. 2018'den bu yana düzenleniyor Milletler Ligi. Zaten hani bu voleybol Grand Prix'siydi. Adı değişti. Yani bir kez altınımız var, bir kez gümüşümüz var, bir kez bronzumuz var, üç kez bu anlamda kürsümüz var, iki kez dördüncülüğümüz var, yani yarı finalimiz var. Şimdi yarın bir daha finalimiz var. İnşallah şampiyonluk olacak ama hani olmazsa da gümüş olacak. Yani şunu demeye çalışıyorum.
0: İstikrar var.
1: Ya 2018'den bu yana 8. kez düzenlenen bir organizasyonda zaten buraya hani 6. kez bu yarı finale kalmayı başarmışız. Sürekli buralardayız. Avrupa şampiyonlarında keza çok yüksek bir istikrarımız var, şampiyonluğumuz var. Dünya şampiyonasında da öyle. Artık tamamen hani istikrarlı bir yapıya ulaşmış durumda kadın voleybolu. Erkek voleybolda oraya yaklaşan bir noktada.
0: Güçlü performansı var kızlarımızın. Evet, erkeklerimizde de
3: bir gelişme var.
0: Onlar da.
1: Peki. Yarın dediğimiz gibi bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Biz de burada şampiyonluk yayınlarında keyifli bağlantılar yaparız diyelim değerli izleyenler. Voleybolla ilgili haberleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Biz yeniden dönelim takımlardaki transfer gelişmelerine. Fenerbahçe ile devam edelim.

0: Fenerbahçe'de tabii bir yandan Gornik maçı bekleniyor. Fenerbahçe avantajlı gidecek Polonya'ya ama bir yandan da transferle ilgili önemli günler yaşanıyor hocam. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Leao ile ilgili 100 milyon euroluk bir teklif yapmadık biz Leao'ya. Hani bu anlamda bu teklif doğru değil açıklaması. İşte şu anda görünüyor ekranda. Fenerbahçe tabii Leao ile ilgileniyor. Aslında bu şöyle, yani oyuncuya ya da kulübüne bu yönde bir herhangi teklif yapılmamıştır konusu var Fenerbahçe'de. Leao'ya teklif yapılmadı açıklaması değil aslında bu baktığımızda. Ama yüksek bir bedel istiyor Milan Leao için. Tabii ne olacak ne bitecek ona bakmak lazım ama Fenerbahçe'nin Leao ile ilgili bir girişimi var. Sadece o bedel 100 milyon euro değil, ona yönelik bir açıklama geldi Fenerbahçe'den. Bir de Demirović açıklaması geldi. Çok pardon hocam, Demirović'le ilgilenmiyoruz diye.
1: Evet, menajerlik oyunları, açlık oyunları diye şey var ya film, menajerlik oyunları hocam. Şimdi Fenerbahçe sezonun seyrettiğimiz maç itibariyle sezonun bu kadar erken döneminde bir kere takım fiziksel olarak önde baskıyı uygulayabilmesi olumlu bir işaretti Fenerbahçe adına. Oynanan o maçlardaki Greenwood gibi bir transferin henüz süre almaması, Asensio gibi oyun aklının ve tekniğin süre almaması Fenerbahçe takımı adına eksiklikti. Taşlar yerine oturduğu zaman en azından mantalite olarak ön taraftaki baskı uygulayacak fizikselliğe ulaşan bir takım gördüm ben. Ki santfor mevkiindeki Vedat'ın erken sakatlığı onu fiziksel olarak nereye taşır? Ama oyun karakteri olarak rakip defansı zorlayan, onların dengesini bozan, rakibin üstüne giden hava hakimiyeti olan bir Vedat düşündüğümüzde o da aynı fizikselliği, takımın şu anki o ön taraftaki baskıyı uygulayabilen fizikselliğe ulaşması Vedat da ulaştığı takdirde Fenerbahçe bu sezon itibariyle en azından taraftar beklentisi açısından olumlu işaretler veriyor. Tabii ki bu aynı zamanda gene ataktayken defans güvenliğini düşünme adına stoper bölgesindeki takviye ile birlikte Fenerbahçe İlk defa bana göre ihtiyaç doğrultusunda transferlerle yola çıkıyor. Bundan önceki sezonlarda transferlerde şampiyon olan ama sezon sonunda şampiyon olamayan Fenerbahçe vardı. Ama bu dakikadan itibaren olumlu takviyelerle birlikte Fenerbahçe'nin şampiyonlukta en iddialı takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe bir kere topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon vermesi en dikkat çekici noktaydı. Fenerbahçe bu konuda da kendisini geliştirmiş. En azından sevgili İsmail Kartal hocamız bu konuda takımı demek ki bu mantalitede yetiştirmeye çalışıyor ki beklentiler zaten buydu Fenerbahçe takımından. Fenerbahçe takımı bir de bunu İsmail bu ön alan baskısının sezon boyunca devamlılığını sağlarsa o zaman taraftarıyla bütünleşen bir Fenerbahçe seyrederiz ki Fenerbahçe taraftarıyla bütünleştiği zaman da çok bütün takımlar için en tehlikeli takım haline gelir. Hem ligde hem de Avrupa'da fark yaratır. Onun için Fenerbahçe takımı bir rövanş maçı oynayacak. Şimdi kendi seviyesinde olmayan, kendinden birkaç gömlek aşağıda bir takım olmasına rağmen en azından savunma organizasyonunu iyi yapan bir takımdı. Çok fazla hücum organizasyonlarını göremedik çünkü gelemediler Fenerbahçe'nin kalesine. Ama devamlı ön bölgede oynayıp topla oynama oranının çok olmasına rağmen hala skorun 1-0 olması senin hücum organizasyonlarının zayıflığını da gösterir aynı zamanda. Bunun için hücum organizasyonlarında biraz daha üretken olması gereken bir Fenerbahçe sahada olması lazım. Olası erken yenilen bir gol halinde sıkıntı yaşanabilir ama seviye farkı olduğu için, kalite farkı olduğu için Fenerbahçe gene de rövanş maçında bence kazanan taraf olacaktır. Şimdi ilk maçında kısa süre alan bir Greenwood faktörü var. Taraftarların beklentisi çok büyük. Ha, Greenwood geldi, çok kaliteli adam ama tek başına Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı?

0: Tabii ki yapamaz. Ama hücum gücüne büyük katkı sağlar. Fiziksel olarak hazır hale geldiği zaman bence Fenerbahçe ön alanda çok daha etkili bir takım haline gelir ki onun derine yaptığı koşular veyahut içeriye doğru girdiğinde Asensio gibi onlara cevap verebilecek kalitede tekniğe ve oyun zekasına sahip bir adama sahip Fenerbahçe. Bu da bir artı özelliktir. Rövanşta da tur için avantajı cebine koymuş Fenerbahçe. Rövanşta da aynı ciddiyette oynadığı zaman kolay geçer. Büyük bir ihtimal Sturmgraz gelecek galiba.
1: 4-0 kazandılar, evet.
0: Yani skordan bağımsız olarak kupa maçında skordan bağımsız olarak maçın en olumlu tarafı Fenerbahçe'nin önde ve kalabalık baskı yapmasıydı. Benim çok hoşuma gitti. İnan ki ön tarafta hücum aksiyonlarında Fenerbahçe kaç kişi olmuş devamlı onu saydım. Minimum 6 kişi vardı ön bölgede. Çok olumlu bir hareket. En gerideki Skriniar'la Ake önündeki adamları forvete doğru ittirdi. Takım boyu da kısaldı. Bu da olumlu bir özellikti. Yani Fenerbahçe ön alanında yaptığı baskıyla presle Gornik takımını çıkartmadı. Gelemediler hiç. Bir kere geldiler. Onda da müthiş. Bence o maçın kırılma anıydı. Kaleci Mert inanılmaz bir kurtarış yaptı. Bence o zaten tek pozisyonları da oydu rakibin. Onun için topun daha hızlı geri kazanılması, oyunun rakip sahada oynanması, efendime söyleyeyim, rakibin uzun toplarla çıkmaya çalışmasını sağladı. Ama onu bile beceremeyen bir rakip vardı. Hem oyun üstünlüğü, hem aksiyonlardaki fazlalık, hem de topa sahip olma oranı Fenerbahçe'deydi. Ama buna rağmen biraz daha üretken olması gerektiğini hala düşünenlerden. Bu da süreç ilerledikçe Fenerbahçe daha güçlü hale gelecek diye düşünüyorum yani.
1: Ahmet Hocam, şimdi Fenerbahçe'de tartışılan konu şu. Yani Fenerbahçe bir sol kanat mı almalı yoksa bir santrofor mu almalı? Şimdi tabii burada benim fikrim şu. Ben profil olarak söyledim. Dün de söyledim. Yani masada Marcus Rashford gibi hem kanadı hem santroforu aynı kaliteyle oynayabilecek bir isim varsa ben bu ismi tercih ederim. Ama Fenerbahçe zaten Greenwood'dan, Fenerbahçe zaten Asensio'dan, Fenerbahçe zaten Vedat Muriç'ten çok önemli bir tabela katkısı alacağı için sol kanatta da ne kadar eleştirilsin Kerem Aktürkoğlu'nun performansı da Fenerbahçe'yi üzmez. Yani buraya çok hani yüksek bedelli bir transfer yapmalı mı Fenerbahçe emin değilim, ama Rashford varsa Rashford'da tamamım. Leao konusunda çekincelerim var açıkçası. Bir de işin tabii bir tarafta Greenwood, diğer tarafta Leao. Hani ön bölümle arka bölümün biraz bu anlamda ayrı kalabileceğini düşünerek soru işaretlerim var benim bu transferde.
2: Şimdi ne almalı derken bu tamamıyla sizin takımdaki eksiklerinize bağlıdır. Bir defa böyle sorduğun zaman mantıken deriz ki almakla ilgili bir cümle kurmayayım. Senin hem çok iyi bir santroforun olmalı, hem de senin çok iyi bir sol kanadın olmalı. Şampiyon olmak
1: yine
2: istiyorsan.
1: Yine bir virgül koyalım hocam.
2: Avrupa'da
1: hocam,
2: başarılı
1: bir virgül
2: olmak
1: koyalım.
2: İstiyorsan.
1: Voleybol Federasyonu Başkanı Mikson'la konuşuyor, izleyelim.
3: Aslında bir maç önce Amerika gibi güçlü bir rakibi eleyen ev sahibi her zaman avantajdır. Çin karşısında bizim 3-0 ve net bir skorla hemen hemen diyebilirim ki set sayılarına yaklaşamadılar. Setlere baktığımızda aslata yapan, maçın kazanmayı çok isteyen bir takım vardı sahada. Ben onun için tebrik ediyorum. Bu noktada, geldiğimiz bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir final olacaktır diyorum. Bu finalin de kazananı Türkiye olacaktır diyorum.
4: Finalde de dünya 2 numarasıydı aslında.
3: Evet, dünya 2. Evet.
4: Belki de onu yendikten sonra
3: Falan olarak da belki dünya zirvesinde yine biz olacağız. Tabi burada bu şampiyonanın ardından biliyorsunuz bizim Avrupa şampiyonası var. O da 21 Ağustos'ta ev sahibiyiz. Türkiye'de olacak. Bu da bizim için ayrı bir hazırlık dönemi ve bir motivasyon tabii ki. Ama biz bunlara da alışkınız. En iyi organizasyon yapan, en güzel başarıları elde eden bir ülkeyiz. Ben voleybolcu sporcularımla gurur duyuyorum. Ülkemle gurur duyuyorum. Bu ülkeye layık olduysak ne mutlu diyorum. Layık olmaya, gururlandırmaya ve

0: sürdürülebilir başarıyı elde etmeye devam edeceğiz diyorum.
1: Peki son olarak şunu sorabilir miyim? Biz çok uzaktayız şu an. Şirin Mako'ya dair bölgesinde. Yine de çok fazla taraflar gördüm. Bunun için ne diyeceksiniz?
0: Dünyanın her yeri Türkiye. Bize her yer Türkiye. Öyle diyelim. Trabzon diyor ya Türkiye'deki sloganı. Bize her yer Trabzon. Dünyada, Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Avrupa'da, Asya'da her yerde bize Türkiye diyorum. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben kolay gelsin.
1: Sağ olun.
2: Mehmet Akif Üstün daha Sayın Başkan açıklamalarda bulundu. Az önce zaten bir telefon bağlantısı yapmıştık. Şimdi de yeniden başkanı dinledik Mixon'da. Galibiyetten dolayı tabii ki gururluyuz, mutluyuz. Başkan da öyle ve Koç Santarelli geldi. Hemen izleyelim.
3: I think that this season is different than the past. What we lived in every kind of summer is different. This summer is so special for what we did from the beginning, how I decided to manage the situation with the player, how we improve, how we are playing. I think that it's very important to live the present, not to live the past. I don't want to think about the past. It's not important in my life. I want to think about how can I help my team in the best way. Today we did a really great job and I'm so happy about this.
1: So we have match with the Brazil, which is world number 2. What do you think about them?
3: Brazil is really an incredible team because they can have some problem, injury player, but they always stay at the end of every competition. Every time they play with Italy or other team, they put in difficult everyone because they know how to play volleyball and their mentality is really so strong.
2: Koç Santarelli'nin açıklamalarını dinledik değerli izleyenler. Yani çok fazla geçmişe bağlı kalmadığını söyledi Santarelli. Yani iki maçta da yani büyük bir iş başardık dedi. Yani iki maçta da ilgili zaten ne kadar zor bir takımla oynayacağımızı, mental gücü yine yüksek bir takımla oynayacağımızı söyledi, ifade etti. Bizim de duyabildiğimiz kadar diyelim. Zaten çok fazla geçmişe de bağlı kalınacak şekilde bir fikstür yok artık dünyada önemli sporlarda. Voleybolda her yaz dediğim gibi bu organizasyonlar düzenleniyor. Geçtiğimiz yazlarda başarılıydık. Bu yaz da başarılıyız ve yarın da yine altın madalya için oynayacağız diyelim. Yine açıklamalar geldikçe değerli izleyenler Çin'e döneceğiz ama biz şimdi stüdyodan devam edeceğiz. Ahmet Hocam sizde kalmıştık Fenerbahçe'nin transfer yapılanmasıyla ilgili.
4: Evet, şimdi sol açık mı alınsın, santrofor mu alınsın diye dedim, ihtiyaçlar belirlenecek onu. Benim görüşüme göre Fenerbahçe'nin bütün hazırlık maçlarını izledim. Gornik Zabze maçı dahil. İsmail Hoca elindeki kadrodan dolayı 4-6-0 tarzında bir oyun oynuyor. Bu bizim Montella ile birlikte çok konuştuğumuz, çok tartıştığımız, artık spor programlarının da klasiği olmuş bir konu. Tabii Fenerbahçe gibi hem ligde hem Avrupa'da büyük hedef koymuş takımların forvette de kesinlikle çok iyi bir santroforun olması bence olmazsa olmaz. Hem oyun planı olarak. Bakın Gornik maçında ortaya çıkan gerçek şu. Gol pozisyonu üretmekte zaman zaman zorlandılar. Dolayısıyla önde bir yeri geldiğinde istasyon olabilecek, yeri geldiğinde sırtı dönük oynayabilecek. Yani bir santroforla oynarsan bu senin için büyük bir avantaj. Kaldı ki orada alan yaratma konusunda arkadaşlarına çok büyük katkı sağlar. Ama her şeyden önemlisi şu. Fenerbahçe Gornik maçında da daha fazla gol atmalıydı, atabilirdi de. Şimdi sadece bir duran topla Talisca'nın harika bir vuruşuyla atılmış bir gol var. O yüzden bu oynanacak hem lig hem de Avrupa için bir çözüm olma adına yeterli değil. Dolayısıyla Fenerbahçe çok iyi bir santrofor alması bence şart. Eldeki Vedat'a rağmen Vedat'ın dönüşünü hepimiz bir an önce olsun diye temenni ediyoruz. Dönecek bir Vedat'a rağmen. Sol açık konusunda da orada oynayabilecek futbolcular belli. Şimdi hem Fenerbahçe kadrosunu hem Greenwood'u tanıyoruz. Büyük bir ihtimalle sağ kanat Greenwood'a verilecek.

0: Solda oynayabilecek Kerem var. Gornik maçında üst düzey bir performans göremedik Kerem'den. Ama sağ kanatta oynayan İrfan Can bence harika bir performans sergiledi. İrfan Can, ben bu takımda kalacağım, ben bu formayı alacağım mesajını çok net bir şekilde verdi. İrfan Can oyun görüşü son derece iyi olan bir oyuncu. Sağ kanatta oynadığı anlarda bile sağ kanattan oyun kurabilecek bir futbolcu. İrfan Can oyunun sadece ofansif yönünü değil, Gornik maçında defansif yönünü de çok iyi oynadı. Girdiği ikili mücadelelerin büyük bir kısmını kazandı. Yani İrfan diyor, siz Greenwood'u da alsanız, sol tarafa bir oyuncu da alsanız ben bu takımda oynamak istiyorum. İrfan sola mı gider? Yoksa orta sahada, çok güçlü dediğimiz orta sahada mı kendine yer arar? O İsmail Hoca ile birlikte verilmesi
1: kiralık
0: gereken
1: gider hocam.
0: Bir karar.
1: Sola mı gider, kiralık mı gider?
0: Şimdi bilemiyorum. O da alternatiflerden biri. Ben böyle kaliteli isteyen bir İrfan Can'ı kiralık göndermem. Şimdi bakıyoruz, oradaki alternatiflerden biri Kerem. İki, Oğuz orada oyuna girdi. Oğuz. Üç, Musaba orada oynayabiliyor. Musaba. Dört, eğer sağ tarafta oynamıyorsa Nene'yi oraya sayabilirsin. Cengiz Aydın zaten gitmeyi düşünmeye başladı. Senin orada şu an için ilk çırpıda sayacağımız 4 tane üst düzey oyuncum var. Bunlar benim için yeterli diyorsa İsmail Hoca oraya hiç transfer yapmaz. Sadece santrofor alırsın. Ama yani bu kadar kaliteli bir takımda bence eksik bir bölgenin olmaması lazım. Sol kanatta da ya bu futbolculardan birinin performansı en azından tamamıyla uluslararası seviyede birinci sınıf olmalı. Yok, bunlar oraya ulaşamaz diyorsan da o zaman da oraya bir transfer yapman lazım. Ama bütün bunlardan önce Fenerbahçe şunu soruyor. Ya ben transfer yapacağım da yer yok. Hatta benim fazladan 10 tane oyuncum var. Yani önce Fenerbahçe'nin bu konuya çözüm bulması lazım. Ben bu konunun daha sezon başı çözülmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. Ben olsaydım bu 10 futbolcudan 7 tanesini bir defa daha sezon başı hazırlık başlamadan bile seçildiğim anda, İsmail Hoca geldiği anda hemen bir çözüm bulur, takımdan ayrı bir konuma getirirdim. Çünkü ayrılacak futbolcular konusunda herkesin, bütün futbol severlerin hemfikir olduğu bir 7 kişi zaten var. 1-2 kişiyle ilgili kararı da İsmail Hoca'nın vermesi lazım. Bu kimdir? İşte Fred. Bence hazırlık dönemin en iyilerinden bir tanesi. Yani o Gornik maçında bile Taliska'dan çok santrafor mevkine gitti. Yani. 6 pastan kafa vurdu. Harika oynuyor Fred. Kante yaşına rağmen benim için müthiş bir futbolcu. Ama fiyatı çok yüksek. Yani Fenerbahçe ayrılma ihtimalini bulsa da ayrılabilse buradaki isimleri biz çoğaltabiliriz. Ama gerçek şu, kararı verecek kişiler orada. O futbolcularla günün tamamını beraber geçiren insanlar. Ne kadar erken o kadar Fenerbahçe'nin lehine.
2: Şimdi bir kez daha şuna netlik getireyim ben. Fenerbahçe Leao'ya teklif yapmadı yazan arkadaşlarımız oluyor, görüyorum. Okuduğumuzu anlamakta neden bu kadar zorlanıyoruz, ben onu anlayamıyorum. Fenerbahçe diyor ki herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır diyor Demirovic ile ilgili. Leao ile ilgili de 100 milyon euroluk bir teklif yaptığımız konuşuluyor. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır deniliyor. Yani Türkçeyi anlamakta neden bu kadar zorlanıyoruz ben anlamıyorum. Fenerbahçe Leao'ya hiç teklif yapmasa oyuncuya ya da kulübüne hiçbir teklif yapılmamıştır denilir.
1: Tabii.
2: Bu yönde hiçbir teklif yapılmamıştır deniliyor. Yani 100 milyon euroluk bir teklifimiz yok bizim Leao'ya diyor. Bunu da neden yani hani insanlar bari okuduğunu anlasın istiyorum ki daha rahat anlaşalım. Bu olmuyor. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum yani.
0: Şimdi sen bu açıklamayı sen yapmış olsaydın, insanların okuduğunu anlamakta zorlandığını bilerek o ibareyi şöyle kullanırdın. Biz Leao'ya teklif yaptık Ama bu teklif 100 milyon değil.
3: Ya, o zaman böyle yazsaydı Fenerbahçe bence.
0: Anlatabildim mi? O yüzden bakın çözüm orada da olabilir, burada da olabilir. Yani kulüpler de tabii bazı bilgileri kendilerine saklamak istiyorlar. Onların
2: Fenerbahçe'nin açıklamasına bir sorun yok hocam ama hakkı. Şimdi Demir

0: Obiç'le ilgili yapılan paragrafa bakıp Leao ile ilgili yapılan paragrafa baktığımızda Fenerbahçe'nin Leao'ya bir ilgisi var zaten. Orası net.
1: Var, evet. Ama bence öncelik topu saklayan, rakibi hırpalayan, yaratıcı bir santfor duruşu her daim Fenerbahçe için ihtiyaç. Onun için takımını ipten alacak kadar güçlü ve hırslı bir santfora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Vedat bunlara cevap verebilir mi? Verebilir. Ama %100 ikna eder mi? Etmez. Buna rağmen çift rakamlı haneleri çok rahat bulabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz, Vedat'tan. Ama futbolun süreci yönetmek olduğunu düşünürsek, uzun süreçte 3 kulvarda savaş verecek olan Fenerbahçe'de bir santifor eksikliği bana göre hala hazırda vardır. Bana göre santifor alınmalı. Evet, Leao bu da sınıf atlatan bir oyuncu mudur? Evet, kalitesiyle öyledir. Ondan sonra taktik disiplini çok iyi olmayan ama kaliteli bir oyuncudur. Son dönemlerde sanki performansında biraz bir düşüş var ama bunun sebepleri tabii
0: ciddi bir düşüş var hocam.
1: Bir ciddi düşüş var. Ben biraz yumuşatmak istedim yani. Bunun sebepleri
0: yok,
1: tabii ki araştırılacak.
0: Bir düşüşme değil yani, ciddi bir düşüş var yani oyuncuda.
1: Şimdi mental
0: ve performans olarak.
1: Mental olarak hadi tamam, biraz belki burada tedavi edebilirsin. Çünkü bizim coşkulu bir taraftarımız olduğu için bütün ülkemizin taraftarları, bütün camiaların taraftarları coşkulu olduğu için burada bir iki kıpırdadığında o taraftar grubundan kabul gördüğünü görünce performans verebilir. Mental olarak biraz
0: doğru,
1: iyileştirebilirsin.
0: Ama takımlar da rehabilitasyon merkezine bence dönmemeli. Yani bu tarzda oyuncu kadroda bir olur, iki olur hadi. Yani sürekli buraya gelirse düzelir tarzı transferler, bu kadar yüksek bedellere çıkacağın transferler, o noktada biraz sıkıntı var bence.
1: Ama olmazsa olmazlardan biri artık bence mental performans antrenörü.
0: Yok, onu demiyorum hocam. Benim demeye çalıştığım şu.
1: Anladım, anladım.
0: Yani
1: gelsin de burada, burası
2: şimdi
1: burada tedavi olup iyileşsin.
0: Bu sayı biraz düşük olmalı yani.
2: John Duran. Bakın, kötü bir şey yok. Kötü bir insan değil. Geçen sene Fenerbahçe'nin bence çok büyük yatırım yaptığı, yani büyük paralar harcadığı, ödediği çok özel bir futbolcu, sıra dışı bir futbolcu. Sen böyle birini alıyorsun, ondan performans almadan göndermek zorunda kalıyorsun. Ben bunlara karşıyım. Bu örnekleri işte Galatasaray'a bir Zaha geldi, Galatasaray'a gönderdi. Beşiktaş'a yine işte şu futbolcu geldi, Beşiktaş gönderdi. Kaldı ki Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın büyük performans sonrası çizdiği o tablo istememezdik bile o futbolcular sınıfına geçtiğini gösteriyor. O yüzden ben de şundan yanayım. Ya profesyonellik konusunda bir defa alacağımız futbolcuların hiçbirinin bir eksiği olmamalı. Yani biz seneler önce, bakın seneler önce Galatasaray sezon başı kadrosunu yaparken dedik ki o zaman da 3 tane yabancı hakkımız var. Bu 3 yabancıdan bir tanesi profesyonellik konusunda bütün takıma örnek olacak bir yapı içinde olması lazım. Bunun takıma büyük katkı sağlayacağını düşünerek biz bir futbolcuyu böyle seçtik. Ve o futbolcunun takıma profesyonellik konusunda öyle katkıları oldu ki bu Galatasaray takımının, futbolcuların bireysel form düzeyini aldı, uçurdu. O yüzden ben de bu konuları çok önemsemiyorum. Buradan Leao şöyledir, John Duran böyledir diye konuşmak da bize zaten yakışmıyor. Ama yöneticiler transferi yaparken futbolcunun karakterini, takıma uyumunu, buraya geldiği zaman davranışlarını, neler yapacağını da çok iyi bilerek bu transferleri yapmasında fayda var. Yoksa kaybeden hem sportif yönden hem ekonomik yönden yine biz oluyoruz.
0: Evet, yani Fenerbahçe'de tabii gidecek de birçok isim var. O süreçte biraz hızlanması lazım. Kadroda hala hani çok fazla isim var. Şimdi çok fazla oyuncuyla çalışma yapıyor İsmail Hoca. Ya hocayı da bu konuda biraz rahatlatmak lazım.
1: Ya şimdi kadroda bak, kanat oyuncusu fazla olmasına rağmen kanat oyuncularının verimi tartışılan bölüm. Şimdi Kerem gibi çabuk, bizim ligimize uygun profildeki bir oyuncudan performans alamıyorsun. Nene ikna etmiyor. Musaba geldiği ilk maç haricinde onlar da cevap veremiyor taraftarların, camianın beklentilerine. Şimdi böyle düşündüğümüzde şimdi

0: Defans arkasına sarkamayan İrfan Can'dan bahsediyoruz. Olmaz. Şimdi sen ön bölgede kalabalık olup baskın oynayacak bir takım olarak devamlı içeri çek, ters top. Bir yaparsın, ikinci de ezberlerler. Kapatırlar seni. Yani baktığında aslında Leo, iyi bir Leo, Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlar. Şimdi hocam, bir tarafta Greenwood, da. Bir tarafta Leo.
1: Tamam, Greenwood olsun hocam, Leo da olsun. Ama ben biraz şuna benzetiyorum. Dün de söyledim. Tamam, çok güzel de, kulağa da güzel geliyor da, taraftar ne kadar hoşuna gitmeyecek olsa da şimdi söyleyeceklerim. Dün de aynı noktadaydım. Bugün de, yarın da aynı fikirde olacağım. Şimdi ön bölümün, yani savunman önündeki iki oyuncu. Bir de Greenwood, Leo, Asensio ve Santrofor. Muriç'e de başka bir oyuncu. 2000'lerin dedim, başına bir reklam vardı. Yani markayı söylemeyeyim de, işte yumurtanın şu şeyle fırçalanan kısmı markayla, bir de fırçalanmayan kısmı diye. Yani Fenerbahçe'nin az önce saydığım savunma ve savunma önündeki oyuncuları ve öndeki dörtlü bu noktada ayrışır hocam. Yani şunu demeye çalışıyorum. Greenwood, Leo, Asensio, öndeki dörtlü tamamen önde, arkadaki altılı da tamamen kendi başına arkada. Fenerbahçe'nin bence takım savunmasında bu çok ciddi başına iş açar. Bazı maçlarda bu su kaldırır ama bazı maçlarda, özellikle Avrupa'da oynayacağı maçlarda, hele ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, bu yapıyla sahaya çıkmak çok kolay olmaz.
0: Evet, sana katıldığım noktalar şunlar. Talisca ve Asensio sürekli geriye koşma zorunda olmayan futbolculardır. Bunlar ne yapar? Fark yaratır, gol üretir, asist yapar, oyunu çözer.
1: Tabii bu adamlar, şimdi böyle zaten oyuncuların arkasına değil yani.
0: Tabii arkasına onun için kontrol oyuncusu lazımdır. O kontrol oyuncusu bölgesinde Fenerbahçe en zengin kulüplerden birisi. Ama bunların arkasında iki tane oynayacak diye bir şey de yok şimdi. Sen Fenerbahçe takımısın. Sen savunma yaptıran bir takım olarak defansın önünde tek kontrol oyuncusuyla bunu becerebilirsin. Şimdi eğer ki bir santrforda düşünülürse Fenerbahçe'de, alındığını düşünelim. O zaman Asensio ile Talisca'dan bir tanesinin fazla olur bu takıma. Lüks olur. Niye? Senin dediğin gibi sadece ön alanda ürettikten sonra o bölgede savunmayı orada başlatmayan oyuncularsan, o zaman tek başına Guendouzi veya tek başına Kante ne yapar?
1: Şu anda zaten hocam Talisca'ya yer yok ki takımda. İlk 11'de.
0: Şu an itibariyle evet, ama
1: şu an değil, yarın da olmayacak. Sezon başladığında olmuyor. Yok yani, kim oynayacak?
0: Ama şimdi duran toplarda skor üretebilen adam avantajı diye bir
1: hocam,
0: şey var.
1: Hocam 11 yapar mısın şimdi, ön bölgede?
0: Talisca varsa
1: yazdım, 11 yapar mısın?
0: Ben yapmam ama Talisca varsa kulüpte, kadroda mecburdur hocalar Talisca'yı yazmaya.
1: O zaman Asensio'yu
0: ya onu göndereceksin.
1: Hocam Asensio'yu oynatmayacaksın o zaman.
0: İşte onun için o.
1: Ben bir dediğim, yok bence. Fenerbahçe böyle bir lükse sahip değil bence yani.
0: Bana göre de kadro şişkinliği bu işte. Şimdi sen hemen hemen aynı profile, aynı değil de oyun tekniği ve oyun zekası daha yüksek olan Asensio tercih edilir bana göre. Ama bakıyorsun adam skor üretiyor. Hem Avrupa'da hem ligde bir avantaj bu. Duran toplarda gol üreten adam. Şimdi bunu da kesemezsin. Onun için bu oyuncu ya hemen göndereceksin, kafan rahatlayacak, veya varsa seni sıkıntıya sokar. Sen o zaman onların arkasında
1: rol oyuncusu olmayı kabul ediyorsa, böyle bir oyuncu çok büyük lüks.
0: Yok abi,
1: yük değil, lüks.
2: Şimdi bakın, lüks de olsa bugün Talisca'nın bir anlaşması var. Geçen sene kimse Fenerbahçe yönetimine bununla sözleşme imzalayacaksın diye kafasına silah dayamadı. Fenerbahçe yönetimi bu imzayı attı. Talisca da şu an der ki ben hiçbir yere gitmiyorum, bu paramı ödeyeyim.
1: Hocam burada bir virgül koyalım.
2: Şimdi diğer elindeki Talisca ile dışarıdaki Talisca çok farklı.
1: Devam edeceğiz değerli izleyenler. Son saatte karşınızda olacağız.
3: Şimdi Arda'nın oynadığı Mbappé nefis döndü. Kylian Mbappé!

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: Aspor Radyo.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Reklam.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş'ta bu saate başlayacağız. Mohamed Salah transferi Beşiktaş'ta tüm Beşiktaş kamuoyunun, hatta tüm Avrupa'nın, tüm dünyanın diyelim biz ona, bu yazın an be an takip edilen konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. Çok merakla beklenen bir transfer olmaya devam ediyor. Başkan Adalı'nın Salah'ın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve bu anlamda ikilinin daha da şartlarda birbirine yaklaştığı dün çıkan haberlerden bazılarıydı. Şimdi bir Efecan Öztaş'a, haber merkezimize dönelim. Efecan da kesinlikle benim anlattığımdan çok daha fazla bilgi var. Böyle yüzündeki o tebessümden de onu anlıyorum. Onu hissediyorum
1: sanki. Sona yaklaşmış Salah.
0: Yani bir mutluluk görüyorum Efecan'da, ama bakalım bu Salah'ın İstanbul'a yaklaştığının mutluluğu mu, yoksa başka bir haber mi verecek Efecan? Efecan, tabii ki çok önemli günler yaşanıyor transferde Beşiktaş'ta. Bir yandan Midtjylland maçı yaklaşıyor, revanş yaklaşıyor. Bakayoko haberlerini de tabii ki soracağım, ama öncelikle sanıyorum bizlere Salah'la ilgili bilgiler aktaracaksın. Seni dinlemeye başlayalım.
2: Evet Ömer Saraç, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sizin de söylediğiniz gibi Muhammed Salah gelecek mi, gelmeyecek mi, olumsuza doğru mu ilerliyor, bunlar konuşuluyordu. Taraftarlarda da tabii böyle bir gelişme olmayınca şu konu hakim oluyor. Transfer yattı mı? Biz de tabii dün gerçekleşen toplantının sonucunu bekliyorduk. Sabah saatlerinde aldığımız bilgi de dün Sayın Başkan Serdar Adalı akşam saatlerinde Muhammed Salah'ın menajeri Remy Abbas'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede de neler konuşuldu? Tabii oyuncunun menajerin istediği yaklaşık 7,5 milyon euroluk bir komisyon ücreti vardı transfere dair, ki bu da Mısırlı futbolcunun 34 yaşında olması dolayısıyla kariyerinin artık son imzalarından biri olacağı için kendisi de menajerlik yapmayacakmış. Yani Muhammed Salah futbolu bıraktıktan sonra kendisi de menajerlik görevini üstlenmeyecekmiş. Başka da bir futbolcusu yok zaten. Tek oyuncusu Muhammed Salah. Onu da belirtelim. O yüzden burada biraz daha Beşiktaş taraftarının isteği sonrasında basına düşen haberlerden sonra ve taraftarların Sayın Başkan Serdar Adalı'ya Muhammed Salah tezahüratlarını

0: anlaşmasını sağlamıştı. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Sözleşme süresi de 1+1 yıllık olacaktı. Ama tabii burada dediğimiz gibi bu komisyon ücretinde de düşüş gerçekleştirdi. Remy Abbas şu anda Beşiktaş tarafına kendi yeni isteklerini belirttiler. Sayın Başkan Serdar Adal da onların isteği doğrultusunda yeni bir rakamda yeni bir teklif yaptı ve beklemeye geçti. Beşiktaş son teklifini yaptı Muhammed Salah tarafına. Artık pazartesi gününü bekliyor. Sayın Başkan Serdar Adalı Muhammed Salah transferi için son teklifini yaptı. Şu andan itibaren Beşiktaş yönetimi Muhammed Salah ve Remy Abbas'ın yapacağı görüşme sonrasında verecekleri kararı beklemeye geçmiş durumda. Ben cevabın en yakın tarih olarak şu tarihte cevap verebilecekler diyebileceğim bir tarih verebilecek olursam pazartesi günü diyebilirim Ömer Saraç. Ben görüşmenin de tabii olumlu mu geçti, olumsuz mu geçti diye bir sorduğumuz zamanda da görüşmenin olumlu geçtiğini belirtiyorlar. Muhammed Salah'ın özellikle eşinin İstanbul'da, Türkiye'de yaşama isteyen olduğunu belirtiyorlar. Ki Mısırlı futbolcu da 2 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek. Neden gelecek? Bir konser organizasyonu var. Mısırlı ünlü bir sanatçının konseri var. Onu izlemeye geleceğine dair bilgiler var elimizde. Tabii burada Arap medyası da bunu zaten haberleştirmişti. O bilgiyi de verelim ama transferle alakalı bir durum değil bu. 2 Ağustos'taki durum tamamen ünlü bir sanatçının Türkiye'deki konserini izlemeye geleceğine dair bir bilgi. Tabii şunu söyleyelim, Beşiktaş taraftarları artık pazartesi gününü beklemeye geçebilirler. Pazartesi günü Muhammed Salah menajeriyle artık kararını verdikten sonra Beşiktaş'a net bir dönüş yapacak. Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almadılar şu an itibariyle. Önemli teklifler geldi kendisine. Yaklaşık 25 milyon euroluk yıllık maaşa Arabistan'dan 2 tane teklif geldi Muhammed Salah'a. Ama oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Müslüman bir ülkede forma giymek istiyor ve Beşiktaş'ta oynamak fikrine de çok sıcak bakıyorlar. Tabii burada Muhammed Salah'ın dik duruşu da birazcık Remy Abbas'ı geri plana itmiş durumda ama burada da Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hakkını vermek lazım. Oyuncu tarafına boyun eğmedi ve burada Beşiktaş'ın menfaatine olan rakamlara doğru geri çekmeyi başarmaya aslında yakın diyebiliriz. Tabii kendisi de zaten daha önce çok büyük isimlere Türkiye'ye getirmişti. Beşiktaş forması giymelerine neden olmuştu. Ricardo Quaresma, Guti Hernandez, Simao Sabrosa gibi. Burada da yapılan görüşmelerde Remy Abbas'ın istediği ücretlerde oldukça kendi istediği rakamlara doğru geri çektiğini başarmaya çok yakın olduğunu altını çizelim Ömer Saraç. Beşiktaş taraftarları biraz daha mutlu edebilecek gelişmeler olursa tabii takip değiliz ama artık pazartesi gününü bekliyoruz. Biz de Beşiktaş taraftar da Beşiktaş yönetimi de.
1: Efecan şöyle sorayım. 2 Ağustos'tan önce Muhammed Salah'ın sence Türkiye'ye gelme ihtimali nedir? Ve Midtjylland revanşının sonuna bu transfer kalabilir mi?
0: Evet Ömer Saraç, ben geçtiğimiz hafta şu bilgiyi söylüyordum aslında. Muhammed Salah ismi ilk gündeme geldikten hemen bir gün sonra Aspor ekranlarında yaptığımız yayınlarda ben şunu ifade ediyordum. 28 Temmuz çok net bir gün diye olabilir diye duydum demiştim ben Aspor ekranlarında. Bunu da ilerleyen günlerde aslında transfer eğer 28 Temmuz'da gerçekleşirse paylaşırız ama 28 Temmuz'un ben Muhammed Salah transferine çok etkileyici bir gün olabileceğini duymuştum. Şu anda artık yavaş yavaş da o tarihe doğru ilerlemiş durumdayız. Ben pazartesi günü Muhammed Salah Beşiktaş yönetimine bir geri dönüş yapacak. Bu geri dönüşte eğer teklifi kabul ederse 2 Ağustos'tan daha erken bir tarihte İstanbul'a gelebilir ama henüz net bir cevap vermiş değil. Verdikten sonra da bunu zaten haberleştiririz. Ama Midland maçı öncesinde ben Beşiktaş'ın bu transferde olumlu ya da olumsuz bir şekilde artık netliğe kavuşturmasını bekliyorum bu transferin. Muhammed Salah gündemi de artık Temmuz sonu Ağustos başı net bir şekilde sonuçlanmış olacak. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde ama şu anda olumlu yönde ilerlediğini de aktaralım. Ama Midland maçı henüz tamamlanmadan Beşiktaş bu transferi bitirebilir Ömer Saraç.
1: Şimdi iki tane isim var gündemde Beşiktaş'ta. Efecan tabii çok isim var da öne çıkanlardan iki tanesi diyelim biz ona. Bakayoko ve Santrafor'da Nunez isimleri. Bakayoko'yu Beşiktaş Salah transferinde bir koz olarak mı düşünüyor sence? Yoksa açıkçası bir alternatif mi? Hani Salah transferi olmasa bu noktaya yönelelim şeklinde bir düşünce mi? Bunu soracağım sana. Bir de tabii ki Nunez'le ilgili gelişmeler bugün bayağı sıklıkla yazılmaya başlandı. Beşiktaş-Nunez ilişkisi şu anda hangi noktada? Bu da merak ediliyor tabii ki.
0: Evet, öncelikle Leisbing Bakayoko kısmıyla başlayayım. Burada Leisbing'in Bakayoko'yu çok da bırakmaya sıcak bakmadığını öğrendim. Ama Beşiktaş yönetimi ve profesyonelleri özellikle Önder Özen'in beğendiği, izlediği, raporladığı bir oyuncu. Vincenzo Italiano da bu oyuncuyu onaylamış durumda. Belçikalı futbolcu.

0: futbolcu da kariyerine daha çok forma giymek istediği bir takımda devam istediğini belirtiyor. Alman ekibine onu da söyleyelim. Burada ama şu planlamada Beşiktaş Bakayoko'ya gitti. Muhammed Salah transferini gerçekleştirmek istiyor Beşiktaş yönetimi. Arkasına da kontenjana uygun bir oyuncu eklemek istiyor. Bu doğrultuda Bakayoko'ya gidildi. Yani aslında Muhammed Salah bir koz olarak değil, Muhammed Salah olmazsa biz kadromuza Bakayoko'yu katalım manasında gitmedi Beşiktaş yönetimi. Tamamen arkasına, Muhammed Salah'ın arkasına düşündüğü bir isim olarak gitti. Bakayoko olmazsa Beşiktaş İtalya'dan da U23 kontenjanına uyan bir sağ kanat oyuncusuyla da ilgileniyor. Tabi burada resmi bir girişim olmadığı için de ismini vermiyorum ama eğer somut bir adım atılırsa ismini de kullanacağım bu İtalya'da oynayan oyuncunun. O da kontenjana uyuyor. Beşiktaş'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi. Dün aldığım bir bilgi de o İtalya'da oynayan sağ kanat oyuncusuyla Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Eğer Türkiye'ye gelmek istersen, Beşiktaş'a gelmek istersen ben seninle ilgileniyorum demiş. Bu bilgiyi de verelim ama
1: Efecan, tam bu noktada şöyle bir minik parantez açmak istiyorum. O zaman Beşiktaş Çerni ile devam etmeyi düşünmüyor mu?
0: Evet, Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferi gerçekleşirse ben orada Vassal Çerni'nin yüksek ihtimalle kadroda düşünmediğini söyleyebilirim ama tabii Midland maçı olduğu için de bunları çok haberleştirmekte biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü Beşiktaş'ın oynayacağı bir Avrupa karşılaşması var. Bir üst tura çıkmak istiyor temsilcimiz. O yüzden Çerni'nin de motivasyon konusunda biraz sıkıntı yaşamaması için buradaki haberlerde de biraz ihtidalle gitmeye çalışıyoruz. Ama Beşiktaş teknik ekibi orada Muhammed Salah'ın arkasına kontenjan oyuncusu istiyor. Yabancı kuralından da birazcık orada aslında yırtmak istiyor diyebiliriz. Vassal Çerni de orada birazcık gözden çıkarılan isimler arasında gibi duruyor şu anda.
1: Peki, bir de Nunez gündemini dinlemek isteriz. Dediğimiz gibi bugün çok fazla yazılıp çizilmeye başlandı.
0: Evet, Darwin Nunez Beşiktaş'ın transfer listesinde, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle Vincenzo Italiano'nun ön alan baskısında kullanmak istediği oyunculardan bir tanesi. Uruguaylı futbolcu Muhammed Salah'la da takım arkadaşıyla, eski takım arkadaşı Liverpool'dan. O yüzden buraya geldiğinde de uyum problemi yaşayacaklarını düşünmüyor teknik ekip. Al-Hilal forması giyiyor ama Arabistan'da şu an Beşiktaş'ın yapacağı bir kiralık teklifine de çok sıcak bakılmıyormuş. Onu da aktarayım. Ben Al-Hilal tarafıyla bir görüşme yaptım bugün. Kiralık teklifleri çok açık değiliz diyorlar ama belki de bu bir strateji de olabilir. O yüzden burada Beşiktaş'ın yapacağı hamle sonrasında konuşmak daha net bir şekilde doğru olur diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın teknik ekibinin lisesinde olan ve Vincenzo Italiano'nun isteği olan bir oyuncu Darwin Nunez. Tabii çok önemli bir yıldız, üst düzey bir oyuncu. Liverpool formasıyla da Muhammed Salah'la beraber forma giymişlerdi. İkilinin uyum anlamında da bir sıkıntı yaşamayacakları için Beşiktaş'ın en net adaylarından biri gibi duruyor ama Nunez operasyonu şu şekilde ilerleyebilir. Beşiktaş yönetimi, özellikle Sayın Başkan Serdar Adalı, Dušan Vlahović hala bekliyor. Onu da belirteyim Ömer Saraç. 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş'a bir süre verdi. Ben 10 Ağustos'a kadar 5 büyüklükten teklif bekliyorum. Eğer benim istediğim teklif gelmezse, siz beni zaten çok istiyorsunuz ama ben bir bakayım sonra değerlendiririz gibi bir cümle kurmuş Dušan Vlahović. Tabii Beşiktaş dışında da kendisine Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlara yaklaşabilen bir kulüp de yok. Zaten oyuncu tarafı da ilk 11 oynayabilecekleri bir takıma gitmek istiyorlar. Tabii onların hayalinde olan takımlar da var. Barcelona gibi bir takıma gitmek istiyor Dušan Vlahović ama henüz bir resmi teklif de gelmiş değil ki orada da ilk 11 oynama şansı oldukça düşük. Oyuncuya daha önce Manchester United ve Bayern Münih de bir teklif yaptı. İlk 11 oynayamayacağı için bu teklifleri reddetti Vlahović tarafı. Biraz aslında orada süreçte sanki Beşiktaş'a doğru gelebileceğine dair de hissettiriyor ama çok zor bir transfer. Oyuncu tarafı hala şu andan itibaren Türkiye'ye çok sıcak bakmıyor ama Sayın Başkan Serdar Adalı'nın da en büyük hayallerinden biri de Vlahović ama arkasındaki isim de şu anda tabi listede olan bir diğer isim olan, demin de söylediğimiz gibi, Darwin Nunez gibi duruyor. Ama Beşiktaş, bence benim de aldığım bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim net bir şekilde, 10 Ağustos'a kadar Vlahović'i bekleyecek gibi duruyor Ömer Saraç.
1: Efecan Öztaş, çok teşekkürler. Yine çok önemli bir gündem var Beşiktaş'ta. Birçok isimle de ilgili senden bu konuda gelişmeleri aldık. Belli ki sana bu zamanlarda fazlasıyla bağlanmaya devam edeceğiz ama ekleyeceğim bir şey yoksa teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Biz de gelişmeler oldukça bağlanmaya devam edeceğiz.
1: Peki, teşekkürler Efecan. Beşiktaş taraftarı Salah transferini

0: heyecanla bekliyor. Efecan'ın Salah Beşiktaş'ta demesini heyecanla bekliyor. Bakalım olacak mı, biz de yakında göreceğiz ama tabii diğer isimlerle de ilgili önemli gelişmeler var. Ay,
1: Salah olursa Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri olur yani. Hala fark yaratan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Kesin.
1: Onun için Süper Lig'in seviyesi onunla birlikte ciddi şekilde yükselir. Salah bu yani. Onun için Beşiktaş'ın hücum gücünü, aynı zamanda Beşiktaş'ın marka değerini artırır. Böyle bir adam. Şimdi yaşıyla maliyetine baktığın zaman düşünülür ama ekonomik denge olarak düşündürse de sağ başarısıyla ve Beşiktaş'a katkılarıyla, marka değeriyle ve hücum gücüyle bence ederi budur Salah'ın. Yani sağ başarısı kadar bunun takıma vereceği coşku, Salah'la oynayan bir futbolcunun bana göre performansı artar. Takım arkadaşları da ona rol model olur Salah. Onlar da ona uyarlar. Ha, Salah da Greenwood benzetmesinde yaptığım gibi tek başına takımı şampiyon yapar mı? Yapmaz ama güç dengelerini ciddi bir şekilde bozar. Hücum gücü kalitesi bir anda, Beşiktaş'ın hücum kalitesi bir anda ligin zirvesine çıkar Salah'la birlikte. Salah hala maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu.
0: Çok net.
1: Onun için kapalı savunmalara karşı bireysel becerisiyle, bireysel kalitesiyle Beşiktaş'a çok puanlar kazandırır. O açıdan tabii ki Salah'ın arkasında orta saha dengesi önemlidir. Onu daha rahat, daha serbest bırakabilme adına orta saha dengesini iyi kurmak lazımdır. Onun için Salah transferi gerçekleşir, birkaç tane de isabetli takviye yaparsa Beşiktaş zirveye oynayan takım üyetine bürünür. Nunes adına bir şey söylemek istiyorum. Dağınık ve bana göre dağınık ve savruk bir forvet oyuncusu. Net santifor değil, üretken, derine koşu atabilen, rakip defansı zorlayabilen bir adam ama gol vuruşu net olmayan bir adam. Bana göre Beşiktaş'a daha net bir golcü lazım. İkisini tercih hakkını kullanırsam Vlahovic'i daha fazla tercih ederim. Onu çünkü golcülük özelliği, gol vuruşu daha net. Daha net bir golcü. Beşiktaş'ın bence daha net bir golcüye ihtiyacı var. Çünkü Salah gibi. Şimdi Černý bence var olan yeteneklerinin yarısını bile Beşiktaş'a veremedi. O yaşadığı bir ailevi sorundan dolayı iyice futboldan koptu. Şimdi ise
0: iyi oynadı aslında Michnat maçında ama
1: etkili adam.
0: Devamı yani nasıl olacak tüm sezon tabii orası bilinmez.
1: Yani şimdi onu da mental olarak beslemek lazım. Gördüğüm kadar İtalyano, Beşiktaş'ın yeni hocası, hatta şöyle sevimli bir benzetme yaptım. Dedim ki bizim sevgili Yılmaz hocamız, Yılmaz Vural'ın dedim İtalya versiyonu bu dedim. Kulübede devamlı hararetli ve bir oraya koşuyor bir buraya filan yani. Ondan sonra renkli bir kişilik. Aslında bu tür oyuncular, şeyler, hocalar coşku da verir takımına. Futbolcularda teknik direktörünü taklit ettiğini düşünürsek şu an itibariyle Beşiktaş'ın başında doğru bir teknik direktör olarak gözüküyor. Ya şimdi Salah'la birlikte Beşiktaş'ın ön alanda atletizmi artar. Şimdi da takım oyuncusu bir santifor olarak ama o da seni şampiyon yapacak santifor değil bence. Onun için Beşiktaş hala hazırda evet kaliteyi artırıyor ama eksiklerini %100 gidermiş bir durumda değil. Hem stoper eksikliği hem bir santifor eksikliği hala hazırda gözüküyor. Salih bana göre Beşiktaş'a bulunmaz bir nimet oldu ki ben bu performansı bekliyordum. Salih'le birlikte hem Orkun'la uyum sağlaması hem de ön bölgedeki arkadaşlarının arkasını temizlediği için inanılmaz bir özgürlük verdi ön tarafa. Beşiktaş'a büyük katkı sağlayan bir transfer oldu. Kaleci transferi aynı şekilde. Evet kalite artıyor. Şampiyon olmak için de bana göre kalite de gerekiyor Beşiktaş'ta. O kaliteli oyuncuların takım oyununa kendi performanslarını adapte ettiğinde Beşiktaş bu sene erken kopmaz şampiyonlukta iddialı duruma gelir diye düşünüyorum.
0: Şimdi çok önemli bir kadro değişimi yaşanıyor Beşiktaş'ta. Michnat maçında

0: 3 yeni transfer vardı sadece 11'de ama yani takımın hem oyunu hem de yeni transferlerin performansı taraftara büyük umut dağıttı. Ahmet Hocam, Salah transferi pazartesi sanki biraz daha netleşecek gibi. Bakayoko gündemi şu an çok hareketli görünmüyor ama Nunez ismi yazılıyor. Nunez, Vlahović, ama Vlahović bilemiyorum yani 10 Ağustos'a kadar uzun bir süre Beşiktaş'ın beklemesi. Çünkü ligde başlamış oluyor. Hani 10 Ağustos'a karar verdi. Görüşmeler İstanbul'a geldisi derken hani ligde ilk 2 haftayı belki 3 haftayı kaçırabilir. Keza Avrupa'da öyle. Tabi bilemiyorum Beşiktaş'ın tam düşüncesini ama Nunez transferine nasıl bakarsın hocam bu noktada? O da düşüşte olan bir kariyer ama önemli bir kariyer. Salah, Nunez, Beşiktaş'ta şu anda ön planda olan transferler bu şekilde.
1: Şimdi direkt sonra cevap vereyim. Bir defa ben bir an önce bu kararların verilmesini, ne kadar önemli olduğunu anlattım. Hatta bırakın evet alacağız kararını vermeyi, bu dönemde zaten alınmış olması gerektiğini anlattım. O yüzden hep şunu da derim. Eğer biri beni her yere büyük bir kulüp olarak ikinci, üçüncü sıraya atıyorsa, biri bana ya bir ay daha bekle diyorsa, bakın bunlar çok uzun süreler. Şimdiye kadar çok futbolcu var. Çoktan onun yerine yine o kalitede bir başka oyuncunun bulunması ve o transferin yapılması lazımdı. Ama bugüne ulaşıldı. Eğer illa teknik direktör Vlahović diyorsa, Beşiktaş'ta ona şartlandıysa, zaten bir futbolcuyu bugün alsanız bile onun hazırlanması, eğer hazır değilse, belirli bir süreyi alacak. Yani buradan bazı çalışmalar yapılabilir. Ama hiçbir ışık yoksa da bu kadar beklemenin bir anlamı yok. Beşiktaş'ın şu an Yan Hu Oh diye bir santroforu var. İşin atletizm yönünden şu an zaten birinci sınıf bir oyuncu. Çok koşan, çok mücadele eden, iyi niyetinden hiçbir şüphe yok. Tekmeye kafa sokar. Ama o da son vuruşları çok büyük bir usta değil. Aslında bana Nunez'i nasıl tarif edersin diye sorsaydın, aynen Zafer Hoca gibi tarif ederdim. Evet, bir futbolcu düşüşte olabilir. Ama o da İngiltere'deyken zaten o düşüş kendini göstermişti. O zaman bile bize gelse, çünkü biz hep kaliteye önem veriyoruz. Yani son dönemde bize de çok kaliteli santroforlar geldi. Acaba bizim için doğru adam mı? Hep şüphelerim oldu. Bence soru işaretli oyunculara hiç gitmiyor olmak lazım. Benim tercihim kesinlikle o olmaz. Yani ona büyük para verip alacağına eldeki Yuhoh'la devam etmeyi kesinlikle düşünebilirim. Oraya kesinlikle golcülük konusunda tartışmasız, ceza sahasında işi bitirecek futbolcu transferi lazım. Şimdi Midtjylland maçına bakıyorum. Ya oyunun genelinde tamam 10 kişi kaldılar, o apayrı bir şey. Ama bizim ligimizde de, hatta bazen Avrupa'da bile kalite farkının çok Beşiktaş'ın lehine olduğu maçlar olacak. Sen bu kadar üstün oynarken, bu kadar çok gol pozisyonu üretmişken o golleri atamıyorsan hep sıkıntı var. Bariz Beşiktaş'ta şu an son vuruşu yapacak böyle bir futbolcuya ihtiyaç var. Bence Beşiktaş'ın kesinlikle bu transferi yapıyor olması lazım. O yüzden kalite ön plana çıkmalı. İki, kanatlara bir oyuncu lazım. Salah beni de heyecanlandırdı. Ama bu kadar çok bekleniyor. Bu iş olmazsa hayal kırıklığı büyük olur. O yüzden Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda Beşiktaş'ın Trossard'a rağmen kanatlarda da eksiği var. Çünkü Trossard'ın solda oynadığını düşünelim. İşte Černý'yi konuştuk. Bir de kanatta oynayacak İlhan Fakalı var. Yeni alanda genç bir kardeşimiz. İyi de başladı. Yani bireysel becerisi yüksek, driplingleri iyi, iç hakat ettiği zaman sağ ayağını iyi kullanan biri. Farklı özellikleri olan biri ama bir tek onunla bu işler yürümez. Kaldı ki
2: kimlik kazandıramaz.
1: Biraz daha oturması lazım. Bu evet. Performansın oturması lazım. Onun dışında Devrem'dir, Ali'dir, Ozan'dır. Bunların hepsi genç futbolcular. Beşiktaş kanada mutlaka böyle bir transfer yapmak zorunda. Benim görüşüm orta

0: Sahaya da Beşiktaş bir transfer yapmak zorunda. Sayısal olarak orta sahaya bakıyoruz. Şu an Endedi sakat ki onunla da ilgili bazı soru işaretleri var gidebilir diye. Endedi'nin dışında Beşiktaş'ın orta sahasını sayacak olursak Salih çok iyi bir performans. Ben onun genelde iyi performans vereceğine inanıyorum. Orkun çok iyi bir performans. Orkun yani öyle bir seviyeye geldi ki artık Avrupa'nın iyi takımlarını oynayabilecek seviyede bir performans sergiliyor. O yüzden takdir ediyorum.
1: Zaten o performansın oyuncusu.
0: Evet. İki tane iyi orta sahası.
2: Kendi olmaya başladı.
0: Beşiktaş için. Olaytan yine soru işareti. İşte son Beşiktaş Midtjylland maçında da yapı itibariyle ceza sahasına da giren bir anlayışı var. Hep hücumda çoğalmanın öneminden bahsederiz ama yayda bir pozisyon yakalıyorsun, vuruşun kötü. Altı pasın içinde bomboşken gelen top senin bacağının arasından geçiyor. Hamle bile yapamıyorsun, kötü. Oleytan'ın da bu tür desteklerde golcülük vuruşları hiçbir zaman çok üst düzeyde olmadı. Varsayalım ki iyi. Ama sayısal olarak 3 tane oyuncu sayıyorum. Endedi soru işaretli. Oraya sayacağımız diğer oyuncu da Kartal Kayra. Genç bir arkadaşımız. Kaldı ki onun dışındakiler daha da genç. O yüzden Beşiktaş'ın iki kulvarda yarışacağı bu sezon için çok kaliteli bir orta sahaya ihtiyacı var. Zaten stoperde Beşiktaş'ın olmazsa olmazı. Çünkü Mourinho sağda tek görünmesine rağmen solda Utara'yı gördük. Onu bir daha izlemek lazım. Oyunun sonuna doğru oyuna girdi. En azından ofansif yönde çizgide kalarak zaten hiç çıkamayan rakibe karşı servis yapmaya çalıştı. Ama bir de zorlu rakiplere karşı defansif performansını izliyor olmamız lazım. Bu da çok önemli. Bütün bunların içinde toparlıyorum. İsterseniz dünyanın en iyi kadrosunu kurun. Eğer sizin teknik heyetinizde, yönetiminizde veya taraftar ilişkilerinizde bir sorununuz varsa, yani bu futbolcular çok ideal, çok mutlu olacakları, keyif alacakları bir ortamda yaşamıyorlarsa, böyle bir ortamda çalışmıyorlarsa, böyle bir ortamda yarışmıyorlarsa oradan performans alamazsın. Buradaki o ortamı geliştirecek en önemli kişi de futbolcular için teknik direktör. Önder Özen şu an onlara çok iyi veya Beşiktaş yönetimi bir ortam sunuyor. Doğrudur. Çalışma şartları Beşiktaş'ın muhteşem. Hiçbir sorun yok. Taraftarın verdiği coşku muhteşem. Hiçbir sorun yok. Ama en muhteşem yerlerde bile eğer oradaki patron konumunda teknik direktörünüz o havayı bozuyorsa oradan hiçbir verim alamazsınız. Bence Beşiktaş'ın bu seneki en önemli transferleri Önder Özen'le İtalyano olmuştur. Şimdiye kadar ben İtalyano'nun da en azından bu coşkusuyla devam edeceğine inanıyorum. Çok özel bir kaza olmadığı takdirde futbolcular da bunun farkında. Yani ben böyle bir ortam içinde Beşiktaş'ta her futbolcunun performansının da artacağına yürekten inanıyorum. Ama Beşiktaş Salah gelse bile saydığım diğer eksikleri de gidermek zorunda. Çünkü demin Galatasaray'ı saydık, demin Fenerbahçe'yi saydık. Bu takımları geçeceksen kalitenin o takımların seviyesinde olması lazım.
3: Kesinlikle.
0: Üçünün içinde en çok eksiği olan Beşiktaş. Ya ama üç transferle de bu tamamlanır.
3: Hocam şimdi futbolun meyvesi hatta zorunluluğu golse bir kere bitirici golcü ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Şimdi sürekli pozisyona giren, gol tehdidi yüksek olan, hatta pres yapan, güçlü fiziksel özelliklere sahip olan bir adam Nunes. Ama bitiriciliği istikrarsız.
1: Bayağı
3: istikrarsız.
0: Hocam
3: yani
0: ohu şimdi, tarif et. Ohu tarif et.
3: Yakın bir şey çıkıyor. O da bu ohla da bak, şampiyon olacak takım da ohla Nunes.
0: Elinde zaten var. Onun bir benzeri sende zaten var. Hocam.
1: Ha, belki de Beşiktaş Oğuz'u da çok kulübeye göndermeyecek bir alternatif üzerinde durdu.

0: olduğu için Nunez'e gitmiş olabilir.
1: Yani ya bir de nasıl
0: karar verme söylüyorum hocam. Yani çok yıldız bir santrafor olduğunda daha çok kulübede olacak ama hani Nunez biraz daha yan yana kullanılabilir gibi. Yan yana derken
1: ikili oynatacaksan olay bambaşka bir seviyeye gelir. Bunu ayrı
0: olarak söylemiyorum. İkisinin alacağı süreler olarak söylüyorum. İkili olarak söylemiyorum. Birbirinin ikamesi olarak söylüyorum.
2: Nunez'in en olumsuz özelliklerinden biri ne biliyor musunuz? Karar verme konusunda telaşlı, aceleci. Bu çok önemli bir özelliktir yani. Şimdi o Al Hilal'de mi oynuyor? Nerede oynuyor şu anda?
0: El Hilal'de oynuyor ama çok ama uzun süre alamayan yabancı kontenjandan dolayı maça, yani lig maçına çıkmadı. Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Sadece.
2: Şimdi daha önceki dönemlerinde büyük maçlarda performans veremeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi öyle böyle bizim ligimizde yani şimdi dört büyük kulüp arkadan Çinli Göztepe'si, Samsun'u, Başakşehir'i geliyor. Bizim ligimizin kalitesi de yükseldi. Sen büyük maçlarda performans veremeyen santrafor ben ne yapayım abi? Anadolu takımlarına karşı Oğla zaten ben skor üretiyorum.
0: Şimdi bir de Trossard'la Salah yani işin içine girdikten sonra
2: çıldırtır hani, bunların ikisini
0: Beşiktaş,
2: biliyor musun Ömer'im?
0: Hani santroforundan tabii ki katkı alacak da iki kanadından da çok önemli tabela alacak yani.
2: Şimdi iki kanattan çok önemli katkı alıyor. Bunları getirip Nunez'e veriyorlar. Bu havaya, yana, tavana her yere vurduktan delirtir ikisini biliyor musun?
0: Ama hocam şöyle yani.
2: Ha şöyle olur. Eğer onlar kafasına isabet ettirirlerse tamam.
0: %40'ın hatta 40 bile demeyeyim. Bugün dünyanın en önemli santroforları bile %22 ile 23 ile oynuyor bitiricilik anlamında. Yani %15'ini 15-20 arasını yapsın Darwin Núñez. Yani bu pasların, bu asist, yani asist tabii gol olunca oluyor da. Bu servislerin diyeyim %20'sini değerlendirsin yine çok gol atar.
2: Abi bak bizim ligimizde ritmini bulmuş bir Beşiktaş seyredersek bütün ihtiyaç doğrultusunda transferlerini bitirdikten sonra Nunez bile bizim ligimizde 20 golü falan bulur. 20 golü bulur yani. Şimdi derine koşu atabiliyor. Güçlü fiziği var aslında ama bitiriciliği biraz sıkıntılı.
1: Şimdi olay sadece
2: 3 tane girer bir tane atarsa 20'yi bulur gene.
1: Hocam oradaki sayıyla performans ölçülmemesi lazım. Hocam, bakın,
2: golcü de ölçülmüyor.
1: Bugün Trossard'ın yapacağı iş veya Salah'ın yapacağı iş takımın performansını iyice yükseğe çekecekler. Benim santroforum da iki tane iyi oynayan futbolcunun ona yapacağı servislerden nemalanan bir oyuncu konumunda değil. Onun da takıma o değeri katacak bir kalitede olması lazım.
2: Santifor mu?
1: Tabii.
2: Hocam şimdi Trossard'la Salah gibi.
1: O yüzden yani golcülük bambaşka bir şey. Yani Beşiktaş'ın öyle bir anlayış ki madem bu transferleri yapabilecek durumdalar. Az adam ama öz adam misali yola çıkarak bu kaliteye sahip bir oyuncu alması lazım. Yoksa ben Ok'la aşağı yukarı aynı performans, aynı seviyede bir adam alacaksam hiç almama gerek yok. Çünkü bakıyoruz Beşiktaş'ın elinde Ok var, Semih var. Öyle veya böyle geçen sene bir İtalya tecrübesini de beraberinde getiriyor. Ve her ne kadar şu an o seviyelere ulaşmasa bile geleceğe yönelik iyi yerlere gelebileceğini gösteren bir Mustafa var genç oyuncu olarak. Yani evet bunlar da henüz tam olarak hazır değil ama ben eldeki futbolcuların seviyesinde bir transfer yapılmasına karşıyım. Ben transfer yapıyorsam kesinlikle eldekilerden daha iyisini almam lazım. Aldığım oyuncuyla da en azından sorunsuz bir şekilde bir 4-5 senede beraber oynayabiliyor, yarışabiliyor olmam lazım. O yüzden kalite önemli.
2: Orta saha bak. Kanatların
0: orta saha orta lazım, saha... stoper lazım.
2: İşte bu. Orta saha takviyeli. Her şey bittikten sonra orta saha ve kanatlar doğru beslediğinde performans verebilir aslında Nunez. Ama bitiricilik konusunda daha net bir golcü olsa tabii ki çok daha iyi olur Beşiktaş için.
0: Mutlaka.
2: Önemli bunlar. Şimdi görülen o ki Beşiktaş'ın artık Salih'le birlikte orta sahası defans önünde kontrol oyuncusu olarak bir enerji sağladı. Endidi ile bunu tam oturtturamamıştı.

0: Şimdi Salih o bölgeyi evet, camiayı da taraftarı da hocasını da evet, takımı da ikna etti.
1: Kesin.
0: O artık kesinlikle bu katkı sağlayacak. Orkun daha özgür oynayacak. Onunla birlikte zaten sahte santrfor pozisyonuna girerek gol atmayı becerebilen bir oyuncu. Şimdi kupa maçında da gördük. Ha, ön bölgede daha fazla aksiyon almaya çalışan, kalabalık olan, ya gitti ya, farkında mısınız? Tamam, rakip eksik kaldı ama Beşiktaş geride bir kişi bırakıp ön bölgeyi bayağı sıkıştırdı, bayağı baskı yaptı yani. Ha, golü bulamadı, o ayrı. Ama o anlayışa ulaştı Beşiktaş. Şimdi büyük camialar zaten böyle beklentiler içerisindeler.
2: Hocam.
0: Şimdi rakibinde baktı ki ön alan aksiyonları çok fazla değil. Çıkamıyorlar. Ne oldu? Boğdun rakibi. Ha, işte dediğimiz gibi daha bitiriciliği daha net olan bir golcü olsa belki fark yükselirdi.
2: Hocam, kulağa çok hoş geliyor. Ön alan baskısı. Şimdi bunu da daha detaylı bir şekilde konuşacağımız programlar olacak. Bizde bütün takımlardan istediğimiz o. İstediğin kadar iyi ön alan baskısı yap. Kaldı ki bizde taktik olarak doğru baskı yapamıyoruz. Tamamıyla bizimki doğaçlama bir baskı. Tamamıyla o coşkuyla, açık Türkçe tabirle o gazla biz hep beraber hurra diye o baskıyı yapıyoruz. Burada çok zaman top kazanıyorsun. Ama günümüzde şunu da görüyoruz artık. En küçük takımlar bile senin o baskından bir türlü çıkıp geçiş oyunu veya kontratakla pozisyon üretebiliyorlar. Yani 10 kişilik Mitrović'in bile işte şu an izlediğimiz pozisyon vardı. Hı hı. Orada bloklandı. Bir de ikinci yarıda Nübel'in çıkardığı top var. Şimdi Beşiktaş'ın attığı gole bakalım. Bakın, doğru analiz şu. Orkun'un en önemli özelliği yayda buluştuğu toplara oradan yaptığı muhteşem vuruşlar, değil mi? Yayda buluştuğu anda gol biraz sonra tekrar ekrana gelecek. Yayda kimse yok. Orkun bomboş. Rakip 10 kişi olmasa o yayın güvenliğini de mutlaka almış olacak. Şimdi oyunu biraz da bu yönde analiz ediyor olmak lazım. O yüzden
0: hocam, onu da teknik direktör düşünsün. Biz mi düşüneceğiz?
2: Hocam, biz mi düşüneceğiz değil. Biz yorum yapıyorsak burada önemli olan her şeyi söyleyeceğiz. O yüzden Beşiktaş'ın ön alan baskısı kadar defans güvenliğini, aynı şey Fenerbahçe için geçerli. Evet,
0: bütün büyük takımlar için geçerli.
2: Yani önde baskı yapıyorsan kontradan pozisyon vermeyeceksin. Bunları engelleyeceksin. Buradaki defans organizasyonu da önemli. Oyunun hocam, hep forvet bölgesini konuşuyoruz.
0: Defans güvenliğini güncelleyeceksin diye hep söylüyoruz zaten.
2: Defans yönünü de senin çok kaliteli bir organizasyona kavuşturman lazım.
0: Ne yapsınlar? Evet. Baskı yapmasınlar mı önde hocam?
2: Ya hocam, onu da yapacak, bunu da yapacak. Birini yaparsa bu iş olmaz.
3: Bütün kulüplerin zaten onu yapması lazım da işte oyuncu profilleri sürekli aynı şekilde bulmak kolay değil.
0: Ona göre seçeceksin. İhtiyaç doğrultusunda transfer odur işte. Senin belli bir sistemin kurduğun varsa.
3: Her zaman doğru teşhisi koyamıyorsun. Her zaman da transferden beklediğin katkıyı alamıyorsun.
0: Her sene yönetim değişirse, her sene teknik direktör değişirse, her sene oyuncular değişirse hangi sistemden bahsedeceksin ki?
3: İşte Beşiktaş'ta şu anda
0: doğaçlama oynayacaksın. Ön bölgeye topu vurup oradaki yetenekli oyuncularla skor almaya çalışacaksın. Yanlış olan bu.
3: Şimdi geçelim biz.
0: Yeni bir sistemi oturtturamıyoruz ki.
3: Trabzonspor'a. Trabzonspor'da
2: hocam,
3: da.
2: Hocam, hata bizde. Bakın, eğer biz bütün bu doğruları istesek en azından teknik adamlarda bir süreklilik olur. Teknik adam değişse bile oyun kalıcı olur ya. Geriden oyun kurmayı öğretmemişiz. Ön alanda baskı yapmayı öğretmemişiz. Geçişlerde nasıl tedbir alınır öğretmemişiz. 10 sene öğretmemişiz. Hala öğretmemekte ısrar edersek bu olur. Pardon Ömer.
3: Geçelim hocam Trabzonspor. Geçmek istiyorum hocam. Lütfen izin verirseniz bir geçeyim Trabzonspor'a.
2: Geçiş,
3: benim de bir yakışım var. Rica ediyorum sizlerden.
2: Hocam, geçiş oyunu oynayacak.
3: Bölünmezse de sevinirim yani. Vivu ayrılığı var Trabzonspor'da. Çok fazla konuşuluyor. Yaklaşık 30 milyon euroya yakın bir bedel. Hatta 30 milyon euronun üzerine de çıkabilecek bir bedel gibi konuşuluyor. Michel Diaz ismi var Trabzonspor'da ve Vanat ismi var. Tabii onun açının ayrılığı olacak mı olmayacak mı? Sonunda bir transfer gelişmesiyle ilgili bağlantı yapabiliriz değerli izleyenler. Yunus Emre Sel'e konuşacağız bunları ama önce stüdyoda biz konuşmaya başlayalım. Zafer hocam, 32 milyon euroluk bir teklif gelmişken de açıkçası yani Vivo gibi bir oyuncuyu tutmak kolay değil. Fakat Trabzonspor'da

0: Ivo'yu biraz daha böyle Avrupa kupalarında sanıyorum görüş o yönde. Hani oynatıp daha da değer kazanmasını bekliyor ama teklif de çok yüksek. Premier Lig'den, Fulham'dan geldi. Bir de işin içerisine Crystal Palace girdi.
1: Devamlı kadrosunu güncelleyen Trabzonspor düşündüğümüzde bu rakamları bulduğunda daha fazlasını niye bekliyorsun? Vereceksin gitsin. Çünkü geçen sezonun ardından yönetim ciddi şekilde yenilemeye çalıştı Trabzonspor'u ve birçok transfer yaptı. Şimdi aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de boy gösterecek bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Ve ben şunu düşünüyorum. Trabzonspor başındaki teknik direktör Fatih Tekke'nin fikirleri doğrultusunda o transferleri yapıyor. Onun için doğru transferler olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu konuda da hem forma rekabeti hem de kulübe zenginliği açısından transfer zenginliği de var Trabzonspor'da. Onun için oyun anlayışı da zamanla oturmaya başlamıştı Fatih Tekke'nin. Bu da Trabzonspor'un son maçlar haricinde seyir zevki yüksek bir takım olarak gördük Trabzonspor'u. Yani yönetim bence doğrular yaparak her şeyi Fatih Tekke hocamıza bıraktı. Fatih Tekke hoca da bir nebze biraz daha taraftar desteğini hep arzuladı. O taraftar desteği geldiği zaman bence Fatih Tekke ile birlikte Trabzonsporluk ruhu yakalandı. Bu da önemli bir şey. Yapılan oyuncular çok apoletli oyuncular olmasa da o bölgede Fatih Tekke'nin sistemine uyan transferler olduğu için ben yerinde transferler diye görüyorum. Yani kadro kalitesi bana göre iyi Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro. Bu yeni transferlerin fazla olması ve onların uyum sürecini çabuk atlatmaları Trabzonspor'a katkı sağlar. Onun için Avrupa maçlarıyla birlikte lig yoğunluğu performansında etkiler bu oyuncuların uyum süreci. Çünkü oturmuş bir oyun anlayışı Fatih'in oturtmak istediği ve oturtmayı becerdiği bir oyun sistemi var artık. Trabzonspor bir oyun kültürüne sahip. Onun için böyle takım olmak adına illaki apoletli transferler gerekmiyor. Senin o bölgede sana katkı sağlayabilecek gerekli transferler yaptığın zaman gene takım olabiliyorsun. Trabzonspor bunu becerebilen bir takım. Bu sene onlar da hem Türkiye Kupası'nda hem ligdeki en güçlü takımlardan biri.
0: Kesin.
1: Geçen sene itibariyle de bile bunu Fatih Hoca'nın ne kadar itidalli gitmesine rağmen aman yapmayın etmeyin demesine rağmen şampiyonluğu hedefleyen bir takım haline gelmişti. Yani bu sene de doğru ivmeyi yakaladığında zirve yarışına ortak olacak bir Trabzonspor bekliyorum. Özellikle ligin başlangıcı Trabzonspor'un seviyesini gösterecek bize. Bu sene Trabzonspor ne yapar? İlk maçlardaki performansı bunu belirleyecek. Çünkü ilk maçlarda nasıl iyi başladığı zaman bütün takımlar tamam devamı iyi gelir ama Trabzonsporlar orası da bir futbol şehri olduğu için çok sevdalı oldukları için takımlarının ilk 5-10 maçtaki performansına göre onlar da zirve yolunda mı yoksa sıradan bir Trabzonspor mu bu belirlenecek. Onun için ama
0: onun önce de Avrupa'da bir playoff turu olacak tabii ki.
1: Var.
0: Evet. Bu da önemli. Ahmet Hocam, Trabzonspor'da aslında senaryo yani klasik. Şöyle, Vivo ayrılığını konuşuyoruz ama hemen alternatif belirlenmiş durumda. Soracağım size daha ekstra bir soru Trabzonspor'la ilgili ama Yunus Emre Sel telefon attığımızda. Sevgili Yunus, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ömer Selahat, sana konuklarını yayınlar dediğim.
3: Merhabalar sevgili Yunus.
0: Sesini duymak güzel. Trabzonspor'la ilgili tabii önemli gelişmeler yaşanabilir. Trabzonspor bu yaz transferin hareketli takımlarından, öyle de olmaya devam edecek gibi. Vivo ayrılığı uzun zamandır gündemde sevgili Yunus. Crystal Palace ve Fulham'ın 30 milyon euronun üzerine çıkan teklifleri olduğu konuşuluyor. Öncelikle bu konudaki son durumu soracağım sana. Michel Diaz ismi Vivo'nun alternatifi olarak belirlenmiş gibi görünüyor. Bir de konuşulan bir Vanat transferi var. Bunların hepsini istersen senden dinlemeye başlayalım.
2: Öncelikle Vivo'dan başlayalım. Tabii çünkü Vivo konusu gerçekten çok uzun zamandır konuşuluyor. Fulham burada oldukça ısrarcı bir transfer politikası izliyor şu ana kadar. Trabzonspor aslında çok direndi Çibuke Vivo'yu kadrosuna kurdurtmak konusunda ama İngiliz kulübü de aynı oranda ısrarcı olmaya devam ediyor. Ama şu an itibariyle 30 milyona direkt yaklaşan yani ve üzerine çıkan bir teklif yok. Trabzonspor'un beklentisi bu rakamda. Bu noktadaki görüşmeler şu an itibariyle devam ediyor. Bir diğer noktada da görüşmelerin belli bir seviyede tıkanma sebeplerinden biri de Trabzonspor'un ciddi bir peşinat beklentisi. Eğer bu peşinat rakamını Fulham ciddi oranda artırırsa rakamla ilgili detaylar biraz daha netlik kazanacak ama şu an itibariyle o temas süreci devam ediyor. Ayrılık ihtimali evet halen yüksek Çubuk Evi bunun ama az önce de senin de söylediğin gibi hemen alternatifleriyle ilgili de bir çalışma yapılıyor. Çünkü eğer olası bir Çubuk Evi ayrılığı gerçekleşirse Trabzonspor oraya bir kontenjan oyuncusu transfer edecek. Çünkü 10+4 kuralında bir boşluk oluşuyor bu kez Trabzonspor'da ve eğer bu ayrılık olursa stoper pozisyonuna bir kontenjan transferinin yapılacağını ve bunlardan birinin de Fransa 2. lig ekiplerinden Troyes'de forma giyen Diaz olduğunu söyleyebiliriz. Ama orada 3-4 genç oyuncu belirlendi. O ihtimallerden sadece birisi bu. Forvet pozisyonu içinde hani direkt olarak şu isme gidiyor Trabzonspor diyemiyoruz şu an itibariyle. Bir değerlendirme süreci yaşanıyor. İşte Vanat Trabzonspor'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin bir kararı olacak. Yine Robbie Ure işte çekimlerinden Sirius'ta forma giyiyor. O da önerilen oyunculardan bir tanesi. Orada aslında odak noktası forvet pozisyonu değil Trabzonspor'un. Çünkü forvette Ali Habeşoğlu da dahil olmak üzere birkaç alternatifi var Trabzonspor'un. Daha çok odak noktası sağ kanat pozisyonu. Burayla ilgili çok uzun zamandır görüşme halinde olan isimler var. Şikankov, Osorio, Orsolini, Prestiani gerçekten çok uzun zamandır burada temaslar sürüyor ama bir türlü o istenilen aşamaya henüz geçmedi Bordo Mavi Kulüp. En ciddi beklenti de o pozisyon için. Çağbatsın'ın Fatih Hoca'nın oyun planı için de çok kritik. Çünkü diğer bölgelerde hemen hemen kafasındaki kadro az çok şekillenmiş durumda ama sağ kanata kim koyulacak orası biraz belirsizlik içeriyor. Yarın da Türkiye saatiyle 16.30'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la ilk hazırlık maçını yapacak Trabzonspor. Belki bizim adımıza da takımın nasıl bir oyun planı benimseyeceği, neleri sahaya yansıtacağını ilk kez göreceğimiz bir 90 dakika olacak gibi duruyor.
0: Yunus Emresel, çok teşekkürler aktardıkların için. Önemli gelişmeler var Trabzonspor'da. Hareketli günler devam ediyor diyelim. Ahmet Hocam, Vivo'yu sormuştum. Dediğim gibi Vanant transferi ama Trabzonspor hep bir alternatifi hazırda tutuyor. Transferler çok fazla gecikmiyor. Vivo çok değerli bir oyuncu. Tabii taraftar da biraz merak ediyor ayrılığını ama ayrılsa bile çok önemli şartlarda ayrılmış olacak. Trabzonspor'a çok para kazandırmış bir şekilde ayrılmış olacak.
3: Ya mutlaka. Şimdi Trabzon şunu gösterdi. Şu an Türkiye'nin çok iyi bir futbolcu izleme, tarama izleme ve belirleme bu transfere kadar uzayan bir scout ekibine sahip. O yüzden tebrik ediyorum orada görev yapanların hepsini. Buradaki belki de kilit nokta şu, Fatih Hoca onlarla birlikte devamlı işbirliği içinde. Nasıl futbolcular istediğini çok net bir şekilde bunların profillerini onlara anlatan, sonra da yine bu ekibin tespit ettiği o futbolcuları onlardan biriymiş gibi bir daha izleyen, kontrol eden bir Fatih Tekke'den bahsediyoruz. Şimdi yapılan bütün transferlerde Fatih Hoca'nın sorumluluğu var. Bakın, bu gelen futbolcu için de büyük bir avantaj, kulüp için de bir avantaj. O futbolcunun gelişine ben katkı sağladıysam, geldiği zaman ona destek otomatikman da veriyorum. Fatih Hoca'nın bir futbolcuya destek vermesi demek onun gelişmesi demektir. Onun gelişmesi demek de kulübün bu tür transferlerden ciddi rakamlar kazanması demektir. Trabzon bunu hep gösteriyor. Ben şuna inanıyorum artık. Hangi futbolcu Trabzon'dan aniden de ayrılmış olsa onun yerine bir alternatif devamlı Trabzonspor'da mevcuttur. Hele hele bu giden futbolcu büyük rakamlara gittiyse o alternatif futbolcu da hemen transfer edilir. Vivo'nun şu an gitmesi halinde bile Trabzon'un elinde Batakov gibi, Savic gibi, ki Samet Akaydın oraya yeni transfer edildi gibi stoperler de mevcut. Ama Trabzon zaten stoper çalışmalarına devam ediyor. Bu Trabzon için hiçbir zaman bence bir sorun olmayacaktır. Önemli olan da Trabzon'un

0: diğer eksiklerini bir an önce tamamlaması. Buradaki de en büyük eksiklerden bir tanesi kesinlikle sağ kanat. Oradaki alternatifledir de sevgili Yunus zaten saydı.
1: Evet, sevgili Yunus aktardı. Trabzonspor'da dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde Vivo ile ilgili özellikle gelişmelerin olmasını bekliyoruz diyelim. Zafer Tüzün, Ahmet Akçan teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Tamamlıyoruz programı. Mutlu günler, hoşçakalın.

0: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Hav Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana habere hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Fenerbahçe ile bugün ana habere başlıyoruz. Sarı lacivertli kulüp özellikle son günlerde transfer konusunda çıkan iddialara ilişkin Rafael Leao ve Ermedin Demirovic iddiaları hakkında bugün bir açıklama yayınladı.
1: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler Stuttgart'ta forma giyen forvet oyuncusu Ermedin Demirovic ve Serie A ekibi Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao ile ilgili çıkan haberlere açıklama getirdi. Açıklamada basına yansıyan Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncu ile ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır. Aynı şekilde Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır denildi. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın devamındaysa sarı lacivertlilerin tek odağının UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşması ve bu turu geçmek olduğu vurgulandı.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal çarşamba günü Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde Marco Asensio konusunda kararını verdi.
1: Marco Asensio ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden sarı lacivertlilerde Marco Asensio ile ilgili karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kadıköy'deki mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve son 20 dakikada şans bulan İspanyol futbolcuyu rövanşta ilk 11'de değerlendirmeyi düşünüyor. Böylece yıldız oyuncu 5 Nisan'da sakatlandığı Beşiktaş derbisinden yaklaşık 4 ay sonra ilk 11'deki yerini almış olacak. Fenerbahçe'nin ikinci sırada tamamladığı sezonda Marco Asensio 31'i ilk 11'de olmak üzere 38 maçta forma giydi ve 13 gol 13 asistlik performans sergiledi. Yeni sezonda da Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olması beklenen Asensio'nun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta ise bir numaralı gündem kuşkusuz Muhammed Salah transferi. Siyah beyazlı kulüp ve Mısırlı oyuncu arasındaki görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş Muhammed Salah cephesine ise pazartesiye kadar süre verdi.
1: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar Mısırlı yıldızla senelik 12 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncunun menajeri Rami Abbas'ın yüksek komisyon talebi sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı. Bu gelişmeler üzerine Başkan Serdal Adalı, Salah'ın temsilcisiyle yeniden bir araya geldi. Olumlu geçen zirvede Rami Abbas 7,5 milyon euroluk talebini 5 milyon euroya indirdi. Bonus maddeleriyle ilgili son teklifini ileten Adalı, geri dönüş yapmaları için Salah cephesine pazartesi gününe kadar süre verdi. Beşiktaş bu önerinin kabul edilmesi halinde Salah'la resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon Liverpool'da 41 maçta 12 gol 9 asistle oynayan Mısırlı yıldız, son 16 tur oynadıkları Dünya Kupası'ndaysa 5 karşılaşmada 1 gol 2 asist kaydetti.
0: Beşiktaş'ta santrafor takviyesi içinde görüşmeler sürüyor fakat Dušan Vlahović ile yaptığı görüşmelerden siyah beyazlı kulüp bugüne kadar bir sonuç alamamıştı ve

0: Suudi Arabistan ekibiyle temasa geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunan ve kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek isteyen Darwin Núñez'in de Beşiktaş'ın projesine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Kariyerinde 7 kupa sevinci yaşayan Darwin Núñez, Peñarol, Almeria, Benfica, Liverpool ve El Hilal gibi önemli kulüplerde forma giydi. Golcü oyuncu Uruguay milli takımında da 41 maçta 13 gole imza attı.
1: Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Serie A ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.
2: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Arda, Elias Yelert. Yelert'in pası Can Armando Güner. Can sürdü, baktı içeriye. Can çevirdi, kaleye doğru gitti Tiam. Tiam'dan müdahale son anda. Tehlikeli top Can'dan. Tiam'dan kritik müdahale geliyor. Günay. Pası verdi, baskı. Şimdi Mota dışarı gönderiyor Mota. Çıkarken kaybedilen top. Mota dışarı yolladı neyse ki. Birindelli yaptı ortayı. Günay yumrukluyor, korner. Top kornere çıkıyor. Günay Güvenç'ten müdahale. Monza köşe vuruşunu kullanacak. Kolpani yaptı ortayı. Kolpani, Cutrone, kaleye yöneldi top ve top ağlara gidiyor. Monza'nın golü 23. dakikada geldi. Cutrone çevirdi ve top ağlara gitti devamında. Galatasaray 0, Monza 1. Cutrone yerden çevirdi. Mota dışarı gönderiyor Mota. Kazımcan Karataş taç atışını kullanacak. İçeri gidin dedi arkadaşlarına, uzun gönderdi Kazımcan. Tiam kalesinden çıkmıştı. Pessina şimdi. Niyanga vurdu. Şanlıay dokundu Tiam. Şık bir deneme Şanlıay'den. Tiam'da kalıyor top. Günay uzun oynadı. Şanlıay'ın koşusunu gördü. Şanlıay yükseldi, indirdi. Can baktı arkadaşlarına. Şimdi iyi bir top düşündü ama Pessina dokundu. Aldaya çarptı. Top dışarı gitti. Dışarı gitti. Tehlikeli geldik bu dakikada ama top oyun alanının dışında. Kolpani. Yerden oynadı Kolpani. Pessina. Out içeri gönderdi. Cutrone bıraktı. Şimdi şut kaleye doğru Günay. Günay kurtardı. Cutrone çevirdi. Top ağlara gidiyor. Monza'nın ikinci golü Patrick Cutrone'den geldi. 49. dakika. İlk pozisyonda kurtarışı yapmayı başardı Günay ama ikinci pozisyonda Patrick Cutrone topu ağlarla buluşturdu ve fark 2'ye çıktı. Arda'dan Gabriel Sara pasını aktardı Adaya. Ada yüzgeç. Ada buluştu topla. Ada Sara'dan koşuyor, gördü onu. Gabriel Sara çaprazdan vurdu Tiam. Tiam'dan kurtarış. Sara sert vurdu topu ama kurtarış geliyor Monza kalecisinden Tiam'dan. Mücadeleyi sürdürüyor Gabriel Sara. Sara bırakmadı orada topu. Şimdi sol kanada pas. Yükleniyor Galatasaray. Berat sıyrıldı. Berat şimdi pası çıkardı. Torreira vurdu. Dışarı gitti. Out. Tehlikeli geldi. Galatasaray Berat Duş. Atını sürükleyen isimli. Torreira şutu çekti. Top dışarı gidiyor. Kullanıldı Osimhen sıyrıldı. Victor Osimhen gidiyor. Osimhen çekti. Osimhen vurdu. Kaleci Pizzignacco. Tehlikeli geldi.

0: Osimhen'le girer girmez etkisini gösterdi Victor Osimhen ama bu pozisyonda golü bulamıyor Galatasaray. Victor Osimhen. Şimdi sol tarafa Berat. Berat buldu boşluğu yine. Berat Duş. Berat. Berat çekti. Berat vurdu. Kaleci Pitsinyaku iki hamlede. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan kaleyi düşündü. Az farklı dışarıya. Kaan Ayhan. Top dışarı gitti. Doğrudan kaleyi düşünüyor ama çerçeveyi bulamıyor Kaan. Arda. Şimdi Eyüp. Kaleye baktı Eyüp Aydın. Sekti dışarı gitti. Oyun alanının dışına gitti. Korneri kullanacak Galatasaray. Son saniyeler mücadelede gözler. Maçın hakeminde Dağhan Kahraman. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Monza 2.
1: Monza karşılaşmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
2: Bu sabah özellikle bir antrenmanda bu sabah yaptık. Akşam maç grubu vardı. Milli oyuncuları bugün değerlendirmedik. Yavaş yavaş onları da içeriye katmaya çalışıyoruz. Genç oyunculara yer verdik. Daha az süre alan oyunculara yer verdik. Kiralıktan dönen oyuncularımıza yer verdik. Bu maçlar tabii ki bizim için direkt olarak kazanmak isteği olmasa da kazandığımızda mutlu olduğumuz, kazanamadığımızda üzüldüğümüz ama oyunculara özellikle hem kondisyon olarak fiziksel yüklenme bu dönem tabii ki oynayacakları maç süreleri de önemli. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Hem de genç oyuncular için özellikle oynama şansı oluyor. Bu kadar eksik olduğu yerde genç oyuncuların da bence süre almaları, onları görmek, bu tür maçlarda görmek önemli oluyor. Tabii ki fiziksel olarak en iyi durumda değiliz. Hazırlanıyoruz. Çok fazla antrenman yaptığımız için buraya gelmeden önce de 2 gün çifter antrenman yaptık. Yani bir yüklenme var oyuncuların üzerinde. Güçlü de bir takıma yani şöyle fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık ve çok dişe diş bize o sertliği gösteren bir takıma karşı oynadık. Bence güzel bir hazırlık maçı oldu ama dediğim gibi kazanabilseydik daha iyi bir sonuçta ayrılsaydık daha çok mutlu olacaktık. Ama dediğim gibi bu maçtan özellikle fiziksel olarak oyuncuların o gelişimini görmek ve genç oyunculara şans verme anlamında bizim için faydalı bir maç oldu. En önemli şey sakatlık olmadı çok şükür. Yani bundan sonraki antrenmanlarımız bir hafta daha burada olacağız biliyorsunuz. Bu bir haftada da hem o yüklemeleri daha yükselterek hem milli oyuncuları hem yeni gelen oyuncuları bugün İsmail Jakobs da Saner'e bize katıldı. Sadece Davinson kaldı. Davinson da döndüğümüzde bizle birlikte olacak. Ve kadromuzu, oyuncularımızı hazırlayıp en iyi yola, en iyi süreye getirmemize çalışacağız. Yani özellikle Nelson bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani o sahada ayakta kalan, o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi. Yerel pozisyon olarak tabii ki öne doğru hem atağa gitmeye çalıştı, savunma yapmaya çalıştı. Dediğim gibi yani yeni gelen, kiralıktan gelen oyuncuları da görmeye çalışıyoruz. Kadromuzun daha net bir şekilde ortaya çıkması için. Yani demin yayıncıya da söyledim. Tabii ki bu maçlar özellikle bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Çünkü 3 gün sonra milli oyuncular geldikten sonra tabii ki bir sonraki maç, bir sonraki hazırlık maçı burada kadrolar iyice değişecek ve bazı oyuncular tabii ki bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak. O yüzden bu tür maçlar onlar için çok önemli oluyor aslında. Bence Nelson performans olarak bunu iyi bir şekilde gösterdi. Ya şöyle tabii ki belki top kaybı yaptım yapmadım hatırlamıyorum. Çok bugün top kaybetmedi herhalde. Belki bir tane yapmıştır. O topa sahip oldu. Driplingleri öne doğru taşıdı. Topun bizde kalmasını sağladı. Genel olarak performansından memnunum. Tabii ki farklı bir maçtı. Renato ile beraber bugün oynadılar. İkisi de oyun kurucu gibi oldu zaman zaman. Hem savunmayı hem hücumu yapmaya çalıştılar. Ön alan baskılarına gitmelerini tabii ki istedik. Ama bence tabii ki etrafınızda oynadığınız oyuncular da burada çok önemli oluyor. Özellikle hücumda orijinal mevkisi

0: direkt olarak bizde oynayan oyuncularla birlikte bence bütün oyuncuların performansı daha yukarıya çıkacak ama genel olarak Leslie'nin bugünkü performansından çok memnunum. Özellikle dediğim gibi hem topun bizde kalması, hemen doğru taşıma, hem dribbling kolay, top kaybetmeyen bir oyuncu. Bu tür oyuncuların da özellikle de, tabii ki bunları biraz daha öne doğru son pasları da atmakta geliştirirsek bizim için çok faydalı bir oyuncu olacak.
1: Galatasaray'dan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovski Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, taraftarımızı mutlu etmeye ve en iyi performansımı vermeye çalışacağım dedi.
2: To take all information like a sponge, you know.
3: Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum sakatlıksız bir sezon olacak. Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olacak. Çünkü iyi bir çalışmanın içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak, bu sakatlığın çilesini çekmemek diyebiliriz. Takıma gireli henüz benim için 1-2 hafta oldu belki ama arkadaşların harika olduğunu, harika çocuklar, harika insanlar olduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var. Orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki 3 pozisyonda da rahatlıkla görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'daki tecrübemle birlikte de bu hocamızın benden beklentilerini, hocamızın benden istediklerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Liderlik her zaman farklı kelimelerle, farklı tarzlarda ifade edilebilir ama bence belki de verilebileceğimiz, liderlik konusunda verebileceğimiz en net örnek şöyle olmalı. Bir lider her zaman örnek olmalı. Örneğin bir liderseniz eğer takım içerisinde asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı. Her zaman %100'ünüzle koşmalı. Her zaman en iyinizi vermeli ve her zaman genç oyunculara destek olmalısınız. Onlara örnek olmalısınız. Çünkü birçok yerde oynadıktan sonra Avrupa'da birçok aşamada birçok liglerde ve farklı yerlerde oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey bence sakinlik, aklını kaybetmemek, o anlarda takımın sakin kalmasını sağlayabilmek, olgun karakteri gösterebilmek. Bir lider bence bu şekilde örnek olmalı takıma. Benim adıma da inanılmaz bir mutluluk oldu çünkü Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, futbolun tam içinde olduğunu ve sonuçlardan büyük mutluluk ya da üzüntü duyduğunu farkındayım. İnsanların futbolu ne kadar çok sevdiğinin farkındayım. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Onları mutlu etmeye çalışacağım. Çünkü futbolda sizin de bildiğiniz gibi en önemli şey performansınız. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsunuz. Sonuç da alabiliyorsunuz. Arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız var. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Sonuç almaya çalışacağım ve en iyi mi, en iyi performansımı her zaman bu takımımızın taraftarı için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımla ilgili şunu ifade edebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımız gayet kaliteli oyuncular. Henüz aslında aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var belki de. Çok oyuncu katıldı. Aramıza bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri yaptığımıza, neleri de çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini, onların neler yaptığını, sahiçte neler yapabileceklerini öğrenmeye ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili de şunu ifade edebilirim. Hocamız İtalya'daki gibi, aslında İtalya'dakinden belki biraz daha farklı olarak da en küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya, en önemli detayı göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan ve en önemli detaya kadar inmeye çalışan bir hoca. Onunla çalışmaktan dolayı da çok da mutluyum tabii ki de.
1: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da ise teknik direktör Emre Belezoğlu yönetiminde hazırlıklar devam ediyor. Takımın deneyimli isimlerinden Kerem Demirbay ise yeni sezona dair hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.
4: Ben içerideki havadan gerçekten çok mutluyum. Yani gerçekten iyi oyuncular seçilmiş, genç, yetenekli ama benim için en değerli olan iyi insan seçilmiş. Yani takım ruhu gerçekten oluşturuyoruz şu an ve güzel gidiyoruz. Böyle inşallah da devam gidebilir. Tabii ki geçen sezon zor bir sezon geçirdik. Yarıda geldik. Birkaç oyuncular, isimler, karakterler. Ben sakatlandım, 8 maç oynayamadım falan filan derken yine de başardık ve Kasımpaşa'nın olması gereken yerde olduğunu şu an düşünüyorum Süper Lig'de. Bu sezon içinde hedeflerimiz kesinlikle orada aşağılarda oynamamak, tam tersi yukarılara sabitlenmek, bu kulübe yakışanı yapmak ve Emre Hoca ile de ilgili şöyle, benim kendi abim, çok severim kendisini ama şimdi bir abilik, kardeşliği bir kenara koydum. Çok iyi bir hoca. Yani bu da bir gerçek, onun için bizi inanılmaz iyi hazırlıyor. Ve en yükseklerde oynadığı her gün gerçekten her anı futbol içi ve dışı hissettiriyor. Yani mükemmellik istiyor. Muhammed Salah'yla onunla bununla herkese saygım sonsuzdur, beni bilen bilir. Onlarla başladığını düşünmüyorum ve şimdi böyle isimler geldiğini, buralarda kimler gelmedi? Didier Drogba, Wesley Snyder, yani kimler? Emre Belazoğlu abimiz, yani hocam kendisi, yani Arda Turanlar, yani bizim kendi ülkemizden de inanılmaz değerli futbolcularımız var. Bu her zaman da böyledi. Yani yeni başladığı bir şey düşündüğünü, yani olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu uzun zamandır böyle. Ve lig için tabii ki iyi. Bundesliga'da oynamak daha kolay. Benim için. Gerçekten daha kolay. Türkiye, herkes de bunu bilir. Türkiye'de oynamak kolay değil. Türkiye çok zor bir lig. Çünkü Türkiye'de inanılmaz kaliteli oyuncular var. İnanılmaz isimler var. Buradaki dinamikler çok farklı. Bugün iyi oynuyorsun, İki seni taşıyor. Kötü oynuyorsun ama en iyi oyuncusun, en değerli Muhammed Salah'sın, örnek veriyorum. İnşallah öyle olmaz, kendi adına olmayacağını da düşünüyorum. Ama o iyi oynamıyorsun, yerin dibine sokuluyorsun. Türkiye böyle böyle bir dinamiklere sahip. Almanya'da öyle değildi. Bu iyi bir şey ama kötü de olabilir. Yani iki yönlük gidebilir, anladın mı? Yani iki taraflı gidebilir bu olay. Onun için burada futbol oynamak kolay değil. Kesinlikle de kolay bir lige oynadığımda da düşünmüyorum. Çok zor bir lig. Geçen sezon için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Bize desteklediler. Ve bu sezonda hepsine dileğim, inşallah böyle bir sezon geçirmezler ki, böyle bir sezon geçireceklerine inanmıyorum. Bunun için çok sert çalışıyoruz ve hedeflerimiz var. Çok genç oyuncularımız var, hata yapacaklar, yanlış yapacaklar, dengesiz olacaklar yeri geldiğinde. Onları sadece yargılamasınlar, affetsinler. Çünkü onlar da kardeşlerimiz ve birlik olalım, yolumuza bakalım ve hedeflerimize inşallah ulaşalım.
1: Voleyboldan gelişmelere göz atacağız. Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi yarı final mücadelesinde Çin'i 3-0 mağlup ederek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
5: Fili'nin sultanları yine tarih yazıyor. Amirli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'le karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar başa baş giden ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Fili'nin sultanları Zehra Güneş ve Melisa Vargas'ın sayılarıyla farkı açtı. Rakibine şans tanımayan milli takım bu seti 25-15 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Çin mücadeleyi dengelemeye çalışsa da milliler kritik bölümde hata yapmadı. Seti 25-20, maçı ise 3-0 kazanan A-Milli Kadın Voleybol takımı finale yükseldi. Milletler Ligi'nde 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Fili'nin sultanları Milletler Ligi finalinde saat 14.30'da dünya 2 numarası Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
1: A milli kadın voleybol takımı baş antrenörü Daniele Santarelli ve takım kaptanı Gizem Örge final mücadelesinde hedefin altın madalya olduğunu söyledi.
6: Bu sezon geçmişten daha farklı. Bu yaz bizim için çok daha özel. En başından beri yaptıklarımız, kadroya alacağımız oyunculara karar verirkenki yaklaşımım, gelişimimiz, oyun tarzımız. Bugünü yaşamak çok önemli. Geçmişi düşünmüyoruz. Kendi hayatımda da geçmişe takılan bir insan değilim. Düşündüğüm tek şey takımıma en iyi şekilde yardım etmek. Bugün gerçekten iyi iş çıkardık. Çok mutluyum. Brezilya gerçekten çok iyi bir takım. Sakatlık gibi bazı problemleri olabiliyor. Ama her zaman sonuna kadar gidiyorlar. Güçlü takımlara karşı nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Ve mentaliteleri çok sağlam. Brezilya finalde ise hak ettiği için oradadır. Brezilya, başında çok önemli bir öğretmen olan Zé Roberto'nun bulunduğu bir okul gibi. Onlara karşı güzel ama bir o kadar da zor bir final oynayacağız. Onlara büyük saygı duyuyorum. Ama biz Türkiye'ye altın madalyayla dönmek için her şeyimizi ortaya koyacağız.
7: I hope that they are happy about what we did today and I think that tomorrow a lot of people will follow us.
8: Tarihin tekerrür ettiği bir sene olacak diyorum. İnşallah gerçekten çok iyi hissediyorum.

0: Biz takım olarak enerjimiz çok yerinde. Çok güzel bir yarı final maçı oldu. Son bir maç kaldı. Her şeyimizi koyacağız sahaya. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için. Sürprizlerle dolu bir VNL etabı oluyor açıkçası. Onlar da çok müthiş bir performans sergilediler bugün. Artık zaten yani final etabına geldiğimden sonra kolay rakip diye bir şey yoktu. Brezilya da çok güçlü, çok iyi bir takım. Bugün biraz dinlenip sonra Brezilya'ya ne yapmamız gerektiğine odaklanıp kupayı almak için her şeyi yapacağız. Zaten bizim bence sürdürülebilir başarımız var. Her zaman biz bu platformdayız. Her zaman finallerdeyiz ve bence olmaya da devam edeceğiz. Türk voleybolu kadınıyla erkeğiyle günden güne hep daha iyiye gidiyor.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Çin'i 3-0 mağlup ettiğimiz yarı final mücadelesinin ardından Alspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Tabii tebrik ediyorum, kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele ve net bir skor. Ev sahibi için biliyorsunuz Amerika'yı 3-2 yendi yarı final, çeyrek finalde. Bugün bizim rakibimiz ev sahibi için diyebilirim ki sahada hiçbir varlık gösteremedi. Çünkü biz hata yapmadık, az hatayı yapan biz olduk. Voleybol hataya karşı oynanan bir oyundur. Sizin yaptığınız hatalarla rakip sayı alır, rakibin yaptığı hatalarla siz sayı alırsınız ama az hata yapan, istek, arzu, tempo, inanç bu maçın bence skorda çok önemli rol oynadı. Ben inanıyorum ki yine güçlü bir rakibimiz, dünya devi Brezilya ile oynayacağız. Brezilya finalinde de finalin şampiyon olan, kupayı alan 2023'teki gibi biz olmalıyız diye düşünüyorum ve bunu alacak güçteyiz, inançtayız. İnşallah buradan mutlu sona ulaşırız. Tekrar şunu belirteyim, rakibin ne oynadığı veya kimin favori olup olmadığından daha önemlisi bizim ne oynayacağımız. Biz bu maçın favorisi olmalıyız. Biz bu maça daha çok inanan, daha çok isteyen takım olmalıyız. Dediğim gibi az hatayı yapan bu maçın favorisi olacaktır. Biz az hata yapacağız ve bu maçın favorisi olarak da kupayı alan taraf biz olacağız.
1: Amirli kadın voleybol takımımızı bir kez daha kutluyoruz. Hatırlatalım, final mücadelesi yarın saatler 14.30'u gösterdiğinde başlayacak değerli izleyenler ve rakibimiz finalde Brezilya oldu. Yeniden futbola dönüyoruz. Futbolda ise İtalya milli takımında teknik direktör arayışları devam ediyor. Guardiola ve Ancelotti'den red yanıtlarını alan İtalyanlar da rota Andrea Pirlo'ya döndü.
3: Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nı ıskalayan İtalya'da yeni teknik adam arayışı devam ediyor. Mart ayındaki playoff turunda Bosna Hersek'e elenmesinin ardından federasyondan altyapılarda bir dizi değişikliğe giden İtalya, teknik adam içinde Guardiola ve Ancelotti'nin kapısını çaldı. Pep Guardiola ile Barcelona'da buluşarak projelerini sunan sportif direktör Paolo Maldini, İspanyol çalıştırıcıyı ikna edemedi. Henüz çalışmayı düşünmediğini ifade eden 55 yaşındaki başarılı teknik adam, bir süre dinlenmeyi tercih ettiğini belirterek Akdeniz temsilcisini reddetti. Dünyada aktif tüm İtalyan teknik adamlar içerisinde en duayen isim kabul edilen Carlo Ancelotti de eski öğrencisi Maldini'den gelen teklifi Brezilya milli takımındaki görevinden dolayı geri çevirdi. İtalyanlar seçilecek yeni teknik adamla birlikte uzun süreli bir yapılanma oluşturup eski günlerine geri dönmeyi amaçlıyor. İki büyük teknik adamdan istediği cevapları alamayan İtalya, rotayı Andrea Pirlo'ya çevirdi. Maldini üzerinden yürütülen görüşmelerin kısa süre içerisinde nihayete ermesi bekleniyor. Bir dönem ülkemizde kara gümrüğü de çalıştıran Pirlo, aktif olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United FC'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.
1: İngiliz devi Manchester City'de 10 yıllık Pep Guardiola döneminin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Enzo Maresca kulübün geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
3: Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, Guardiola dönemindeki oyun anlayışını kopyalamayacağını söyledi. Her teknik direktörün farklı bir oyun anlayışı olduğunu belirten 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben futbolu aynı şekilde görmüyorum. Bu yüzden kopyala yapıştır yöntemine inanmıyorum," dedi. Guardiola ile görevinden ayrılma kararının ardından çok konuştuğunu belirten Maresca, "O da bu anın tadını çıkarmalı. Ben de kendi işimi yapıp kendim için bir çözüm bulmalıyım. 10 yıl boyunca her 3 günde bir maç oynamak çok yorucu.

0: O da dinlenmeyi hak ediyor şeklinde konuştu. Ligin mali kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla kulübe açılan 115 dava hakkında da konuşan İtalyan çalıştırıcı, dürüst olmak gerekirse bu konu beni hiç endişelendirmiyor. 3 yıl önce 3 kupa kazandığımız sezonda buradaydım ve o zaman da aynı konu gündemdeydi. Şimdi hala bunlar konuşuluyor ve hiçbir şey değişmedi. Dolayısıyla söyleyecek bir şeyim yok dedi. Daha önce akademi antrenörü olarak görev yaptığı kulübe 3. kez geri dönen Maresca, 2022-2023 sezonunda Guardiola'nın yardımcılığına yükselmişti.
1: Manchester City 22 yaşındaki Özbek stoperi Kusanov'un sözleşmesini 2031'e kadar uzattı.
2: Manchester City, Abdülkadir Kuşanov'la uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki savunmacının kontratı 2031 yılına kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kuşanov'un hem saha içinde hem de saha dışında gösterdiği gelişim, yeni bir sözleşme ile ödüllendirildi ifadeleri kullanıldı. İmza töreninde konuşan Özbek stoper ise, Manchester'a geldiğimden beri her dakikadan keyif aldım. Bir oyuncu olarak çok geliştiğimi ve çok şey öğrendiğimi hissediyorum. Manchester City taraftarlarına destekleri için teşekkür ederim. Bu kulübün olabildiğince başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım, dedi. 2025 yılının Ocak ayında Lens'tan 40 milyon euro karşılığında transfer edilen Kuşanov, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla oynadığı 37 maçta 2817 dakika süre aldı.
1: Atletico Madrid Paris Saint-Germain'in Güney Koreli oyuncusu Kang In-Lee'yi renklerine bağladı. İspanyol ekibi Asyalı oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
0: Dünya Kupası sonrası Avrupa futbolunda transfer piyasası hareketlenmeye başladı. Antoine Griezmann'ın ayrılığı sonrası uzun süredir hücum hattına takviye yapmak isteyen Atletico Madrid, aradığı oyuncuyu Paris Saint-Germain'de buldu. Kırmızı beyazlılar Fransız temsilciden Kang In-Lee'yi kadrosuna kattı. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu Madrid ekibiyle 2031 yılına dek sözleşme imzaladı. Atletico bu transfer için Paris Saint-Germain'e 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Son sezonlarda takımın artan kalitesi sebebiyle istediği süreleri bulmakta zorlanan Kang In-Lee, geçtiğimiz sezon sadece 18 maçta ilk 11'de forma giydi. 4 gol 5 asist üreten Güney Koreli oyuncu, 3 yılda Paris Saint-Germain'de ikisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.
1: İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı renklerine bağladı.
0: 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, orta saha rotasyonunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. İngiliz ekibi serbest statüdeki orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Japon futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. (Gülüyor) 31 yaşındaki Morita son olarak Portekiz devi Sporting Lisbon'da forma giymişti. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer gündemine dair yaptığı paylaşımda yer verdiği Japonya bayrağıyla Morita transferinin sinyalini vermişti. Premier Lig'e hazırlık süreci devam eden Hull City, daha önce Jack Butland, Matt Target ve Oscar Zambrano'yu kadrosuna katmıştı.
1: Bundesliga'da uzun yıllar Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig gibi takımların da formasını giyen Sloven futbolcu Kevin Campbell hayatına dair radikal bir karara imza attı.
0: Kevin Campbell futbola veda ettikten sonra bambaşka bir hayat seçti. Ocak ayında Bundesliga ekibi Leipzig'le yollarını ayıran ve profesyonel futbol kariyerini noktalayan Kevin Campbell'ın bu kararının ardında acı dolu bir aile hikayesi bulunuyor. Abinin ani vefatının ardından babasının da ağır bir hastalığa yakalandığını öğrenen Almanya doğumlu Sloven futbolcu, yaşadığı sürecin etkisiyle futbolu bırakma kararı aldı. Campbell kararından kısa bir süre sonra babasını da kaybetti. Peş peşe yaşadığı bu acı kayıpların ardından gözlerden uzak bir yaşam tercih eden tecrübeli isim, eşi ve çocuklarıyla birlikte İspanya'nın Mallorca adasına yerleşti. Artık tarımla uğraşan Campbell yeni hayatını kavunlarımız, karpuzlarımız,

0: Domateslerimiz, soğanlarımız ve biberlerimiz var. Ev yapımı zeytinyağımızın tadı da enfes. Bu huzur hepimize iyi geliyor sözleriyle anlattı. Kariyerinde 8 kupa kazanan Campbell, Greuther Fürth, Osnabrück, Aalen, Salzburg, Borussia Dortmund, Leverkusen ve Leipzig formalarını giydi. 2013 ve 2014 yıllarında Salzburg'da yılın futbolcusu seçilen Campbell, Slovenya milli takımında da 28 maçta 2 gol kaydetti.
1: Basketbolla devam ediyoruz. EuroLeague CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe Beko'nun sözleşme uzatması ve NBA'in Avrupa'ya gelişi hakkında açıklamalarda bulundu.
0: EuroLeague CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'nin ligde kalmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İspanyol yönetici Sarı Lacivertliler ve Real Madrid'in yeni lisans sözleşmesi imzalaması hakkında konuşurken, "Bence kulüpler, yönetimler, genel menajerler ve başkanlar artık EuroLeague'in planına çok güveniyor. Takımlar daha önce biraz bölünmüş durumdaydı. Şimdi ise herkes ne yapmak istediğimiz, 3 yıl içinde nerede olmayı hedeflediğimiz ve hangi mali hedeflere ulaşmak istediğimiz konusunda net bir fikre sahip. Real Madrid ve Fenerbahçe'nin katılımı çok güçlü bir mesaj," dedi. NBA'in Avrupa'ya gelişi hakkında da konuşan Bueno, "Geliyorlar. Sürecin içinde olduklarını biliyorum. Hala şehirler, sponsorlar ve diğer unsurlar üzerinde çalışıyorlar ama geliyorlar. İki ayrı lig olursa evet, rekabet etmek zorunda kalacağız. Bu da sorun değil ama rekabet pazarı bölecektir. Bu bölünmeyi ve sürtüşmeyi önlemeliyiz," ifadelerini kullandı. En doğru yaklaşımın NBA ve EuroLeague'in ortaklık kurması olduğunu söyleyen EuroLeague CEO'su, "Zaten EuroLeague olarak Avrupa'daki en büyük marka değerlerine, en büyük kulüplere, en geniş taraftar kitlelerine ve en önemli şehirlere sahibiz. Temel zaten hazır. Sonra yatırımcıların karşısına güven veren, başarısı kanıtlanmış bir yapı ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle çıkarsınız. Bana göre en doğru yol bu," şekli de konuştu.
1: Galatasaray kadın basketbol takımı Birleşik Amerikalı oyun kurucu Sydney Taylor'ı kadrosuna kattı.
0: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Çağdaş Factoring kadrosuna WNBA'den bir takviye yaptı. Sarı kırmızılılar Chicago Sky'da forma giyen Birleşik Amerikalı Sydney Taylor'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hücumdaki etkinliği ve yüksek yüzdeli şutlarıyla takımımıza katkı sağlayacak olan Sydney Taylor'a Galatasaray forması altında başarılı bir sezon diliyoruz. Sarı kırmızılı ailemize hoş geldin," cümlelerine yer verildi. Devam eden WNBA sezonunda Chicago Sky formasıyla 14.2 sayı, 1.5 rebound ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele eden 25 yaşındaki oyun kurucu, geride kalan iki sezonda Litvanya temsilcisi Vilnius ve Polonya'nın Sosnowiec takımında görev yaptı.
1: Otizmli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca tarihi bir başarıya imza attı.
2: Tuna Tunca 3 okyanus yüzen dünyadaki tek otizmli sporcu oldu. 23 yaşındaki yüzücü dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin 3. parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı. Daha önce ilk iki parkuru olan Manş Denizi ve Ceberi Tarık Boğazı'nı başarıyla geçen Tunca, Kuzey Kanalı parkuru için Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından yüzmeye başladı. Yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 14 derece sıcaklıktaki suda kulaç atan Tunca, güçlü gelgitler, soğuk hava ve yoğun deniz anası varlığına rağmen mücadelesini sürdürdü. Antrenörü Mert Onaran, ekibi ve annesi Gülnur Tunca'nın destek verdiği sporcu, parkurun son bölümünde yaklaşık 3 saat boyunca etkili olan güçlü akıntıyla mücadele etti. Zorlu etabı da aşan yüzücü yaklaşık 16 saat sonunda İskoçya'nın Port Patrick kıyısına ulaşarak geçişi başarıyla tamamladı. Tunca, Okyanus Yedilisi'nin 4. parkur denemesini Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Catalina kanalında gerçekleştirecek. Okyanus Yedilisi'ni Türkiye'den bugüne kadar yalnızca Bengüsü Avcı tamamlamıştı.
1: Tomarza Böke Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 2026 Su Sporları sezonu resmen başladı.
3: Kayseri'de 2026 Su Sporları sezonu düzenlenen törenle açıldı.
4: su sporları sezonu

0: Hayırlı olsun efendim.
1: Tomarza Bökesu Sporları Merkezi'ndeki açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin sadece kış turizmiyle değil doğa ve su sporlarıyla da öne çıktığını ifade etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Program su sporları etkinlikleriyle sona erdi.
2: NBA tarihinin en skorer ismi olan LeBron James'in yeni sezondaki durağı Philadelphia olmuştu. Bu saati noktalarken LeBron James'in birbirinden güzel basketleriyle ana habere noktalıyoruz. Kısa bir aramız olacak, ardından devam edeceğiz.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat dilimine ise Beşiktaş'ta başlıyoruz. Beşiktaş'ta bir numaralı gündem Muhammed Salah transferi. Siyah beyazlı kulüp ve Mısırlı oyuncu arasındaki görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş yıldız futbolcuya pazartesi gününe kadar süre verdi.
2: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar Mısırlı yıldızla senelik 12 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncunun menajeri Rami Abbas'ın yüksek komisyon talebi sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı. Bu gelişmeler üzerine Başkan Serdal Adalı, Salah'ın temsilcisiyle yeniden bir araya geldi. Olumlu geçen zirvede Rami Abbas 7,5 milyon euroluk talebini 5 milyon euroya indirdi. Bonus maddeleriyle ilgili son teklifini ileten Adalı, geri dönüş yapmaları için Salah cephesine pazartesi gününe kadar süre verdi. Beşiktaş bu önerinin kabul edilmesi halinde Salah'la resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon Liverpool'da 41 maçta 12 gol 9 asistle oynayan Mısırlı yıldız, sonun 6 turu oynadıkları Dünya Kupası'ndaysa 5 karşılaşmada 1 gol 2 asist kaydetti.
1: Beşiktaş santrafor takviyesi içinde temaslarını sürdürüyor. Dušan Vlahović ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar bir sonuç alamadı Beşiktaş ve gündeme gelen son isim ise eski Liverpool'lu santrafor Darwin Núñez oldu.
2: Beşiktaş'ta santrafor listesine yeni bir isim eklendi. Siyah beyazlılar Dušan Vlahović transferinde sürecin uzaması ve görüşmelerin beklenen hızda ilerlememesi üzerine alternatif isimler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın El Hilal forması giyen Darwin Núñez'i transfer gündemine aldığı iddia edildi. Siyah beyazlıların 27 yaşındaki Uruguaylı golcü için kiralama formülünü değerlendirdiği ve bu doğrultuda Suudi Arabistan ekibiyle temasa geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunan ve kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek isteyen Darwin Núñez'in de Beşiktaş'ın projesine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Kariyerinde 7 kupa sevinci yaşayan Darwin Núñez, Penarol, Almeria, Benfica, Liverpool ve El Hilal gibi önemli kulüplerde forma giydi. Golcü oyuncu Uruguay milli takımında da 41 maçta 13 gole imza attı.
1: Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'ın İsviçre ekibi Lugano'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Mattia Zanotti'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
3: Galatasaray'da sağ bek için alternatif plan hazır. Sarı kırmızılılar Inter'le de anılan Wilfred Singo'nun ayrılma ihtimaline karşılık B planını yapıyor. İddiaya göre Galatasaray, İsviçre ekibi Lugano'da forma giyen 23 yaşındaki İtalyan sağ bek Mattia Zanotti'yi transfer listesine aldı. Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda planlama yapan sarı kırmızılılarda 11 Ocak 2003 doğumlu olan Zanotti'nin yaş kriterine uyması dikkat çekiyor. Sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ açıkta da görev yapabilen İtalyan futbolcuya Portekiz ekibi Porto'nun da talip olduğu öne sürüldü. 2028 yılına kadar Lugano ile sözleşmesi bulunan Zanotti, futbola Brescia altyapısında başladı. Daha sonra Inter altyapısında dikkat çeken genç oyuncu 2023'te Sengalen'e kiralandı. 2024 yılında ise 1.9 milyon euro bonservis bedeliyle Lugano'ya transfer oldu. Geçen sezon Lugano formasıyla 34 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist üreten Zanotti, takımının Konferans Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Inter forması ile birer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferi yaşayan genç futbolcunun Galatasaray seçeneğine sıcak bakabileceği iddia ediliyor.
1: Müzik Fenerbahçe'den haberlere göz atacağız. Sarı lacivertliler 1-0 kazandığı maçın rövanşında çarşamba akşamı Gornik Zabze ile rövanş mücadelesinde bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek ve bu zorlu rövanş mücadelesi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal Marco Asensio konusundaki kararını verdi.
2: Marco Asensio ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabze'yi 1-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler'de Marco Asensio ile ilgili karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kadıköy'deki mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve son 20 dakikada şans bulan İspanyol futbolcuyu rövanşta ilk 11'de değerlendirmeyi düşünüyor. Böylece yıldız oyuncu 5 Nisan'da sakatlandığı Beşiktaş derbisinden yaklaşık 4 ay sonra ilk 11'deki yerini almış olacak. Fenerbahçe'nin ikinci sırada tamamladığı sezonda Marco Asensio 31'i ilk 11'de olmak üzere 38 maçta forma giydi ve 13 gol 13 asistlik performans sergiledi. Yeni sezonda da Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olması beklenen Asensio'nun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Fenerbahçe, Rafael Leao ve Demirović ile ilgili transfer iddiaları için bir açıklama yayınladı.
2: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler Stuttgart'ta forma giyen forvet oyuncusu Ermedin Demirović ve Serie A

0: ve bu turu geçmek olduğu vurgulandı.
1: Trabzonspor'a geçiyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor'sa Chibuike Vivu'nun ayrılma ihtimali sebebiyle stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Bordo Mavi'deki Fransa'da Troy forması giyen Michel Junior Diaz'ı listesine aldı.
0: Trabzonspor'da stoper arayışları hız kazandı. Bordo Mavililer takımdan ayrılması gündemde olan Chibuike Vivu'nun alternatifini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin gündemine giren son isim Fransa Ligi ekiplerinden Troyes forması giyen Michel Junior Diaz oldu. 1.93'lük boyu, hava toplarındaki etkisi ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken fil dişi sahilli savunmacı Trabzonspor scout ekibi tarafından bir süredir yakından takip ediliyor. Stoper'in yanı sıra ön libero'da da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu için hazırlanan raporların da olumlu olduğu öğrenildi. Bordo Mavili yönetimin Vivu'nun ayrılığının kesinleşmesi halinde transfer için harekete geçmesi beklenirken şu ana kadar ne Troyes kulübüne ne de oyuncunun menajerlik şirketine resmi bir teklif yapıldığı belirtildi. Nantes altyapısında futbola başlayan Diaz, Annecy, Troyes ve Brest formalarını giydi. Kulübü Troyes ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu fil dişi milli takımıyla bir maça çıktı.
1: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa teknik direktör Emre Belezoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın deneyimli isimlerinden Kerem Demirbay ise yeni sezona dair hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Ben içerideki havadan gerçekten çok mutluyum. Yani gerçekten iyi oyuncular seçilmiş, genç, yetenekli ama benim için en değerli olan iyi insan seçilmiş. Yani takım ruhu gerçekten oluşturuyoruz şu an ve güzel gidiyoruz. Böyle inşallah da devam gidebilir. Tabii ki geçen sezon zor bir sezon geçirdik. Yarıda geldik. Birkaç oyuncular, isimler, karakterler. Ben sakatlandım, 8 maç oynayamadım falan filan derken yine de başardık ve Kasımpaşa'nın olması gereken yerde olduğunu şu an düşünüyorum Süper Lig'de. Bu sezon içinde hedeflerimiz kesinlikle orada aşağılarda oynamamak, tam tersi yukarılara sabitlenmek, bu kulübe yakışanı yapmak ve Emre Hoca ile de ilgili şöyle, benim kendi abim, çok severim kendisini ama şimdi bir abilik, kardeşliği bir kenara koydum. Çok iyi bir hoca. Yani bu da bir gerçek. Onun için bizi inanılmaz iyi hazırlıyor. Ve en yükseklerde oynadığı her gün gerçekten her anı futbol içi ve dışı hissettiriyor. Yani mükemmellik istiyor. Muhammed Salah'la, onunla, bununla herkese saygım sonsuzdur. Beni bilen bilir. Onlarla başladığını düşünmüyorum ve şimdi böyle isimler geldiğini, buralarda kimler gelmedi? Didier Drogba, Wesley Sneijder, yani kimler? Emre Belezoğlu abimiz, yani hocam kendisi, yani Arda Turanlar, yani bizim kendi ülkemizden de inanılmaz değerli futbolcularımız var. Bu her zaman da böyledi. Yani yeni başladığı bir şey düşündüğünü, yani olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu uzun zamandır böyle. Ve lig için tabii ki iyi. Bundesliga'da oynamak daha kolay. Benim için. Gerçekten daha kolay. Türkiye, herkes de bunu bilir. Türkiye'de oynamak kolay değil. Türkiye çok zor bir lig. Çünkü Türkiye'de inanılmaz kaliteli oyuncular var. İnanılmaz isimler var. Buradaki dinamikler çok farklı. Bugün iyi oynuyorsun. İki sene seni taşıyor. Kötü oynuyorsun ama en iyi oyuncusun, en değerli Muhammed Salah'sın, örnek veriyorum. İnşallah öyle olmaz, kendi adına olmayacağını da düşünüyorum. Ama o iyi oynamıyorsun, yerin dibine sokuluyorsun. Türkiye böyle böyle bir dinamiklere sahip. Almanya'da öyle değildi. Bu iyi bir şey ama kötü de olabilir. Yani iki yönlük gidebilir, anladın mı? Yani iki taraflı gidebilir bu olay. Onun için burada futbol oynamak kolay değil. Kesinlikle de kolay bir lige oynadığımda da düşünmüyorum. Çok zor bir lig. Geçen sezon için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Bize desteklediler. Ve bu sezonda hepsine dileğim, inşallah böyle bir sezon geçirmezler ki böyle bir sezon geçireceklerine inanmıyorum.

0: bunun için çok sert çalışıyoruz ve hedeflerimiz var. Çok genç oyuncularımız var, hata yapacaklar, yanlış yapacaklar, dengesiz olacaklar yeri geldiğinde. Onları sadece yargılamasınlar, affetsinler. Çünkü onlar da kardeşlerimiz ve birlik olalım, yolumuza bakalım ve hedeflerimize inşallah ulaşalım.
1: Evet, Trendyol Süper Lig kulüplerinden derlemiş olduğumuz haberler bu şekildeydi. Birazdan özellikle dış basındaki gelişmelerle devam edeceğiz. Ama sırada bir canlı bağlantımız var. A-Spor yorumcusu, teknik direktör Reha Kapsal bizlerle birlikte olacak. Ve kulüplerin hem dün Galatasaray'ın oynamış olduğu Monza hazırlık maçı hem de Avrupa haftasını geride bırakıyoruz. Karşılaşmaları konuşacağız, transferi konuşacağız. Reha Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan, iyi programlar.
1: Teşekkürler hocam. Artık yavaş yavaş lige doğru da süre azalıyor hocam. Lige gittikçe yaklaşıyoruz. Kulüpler hazırlık maçları oynuyor. Avrupa mesaisi başladı. Dilerseniz dün akşamla bir başlangıç yapalım. Galatasaray'la başlayalım. Avusturya kampı devam ediyor Galatasaray'ın ve kamptaki ilk hazırlık maçında da Monza'ya dün 2-0 mağlup oldu Sarı Kırmızılar. Tabii ki hazırlık maçlarında alınan sonuçlar bir ölçü değildir. Yedek ağırlıklı bir kadro da vardı dün sahada ama siz Galatasaray'ı dün nasıl buldunuz?
2: Çok iyi bulmadım. Yani şimdi Monza rakibi biliyorsun bu sezon Serie B'den Serie A'ya çıktı. Yani daha böyle saha içinde sanki bir teknik direktörle beraber işte çok böyle bir oyunu yayan, Avrupa'da başarılı olan, 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Sanki bir Galatasaray değil de yani formaları değiştirsen daha çok Monza'ya söylersin. Şimdi saha içinde Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu zaten. Galatasaray'da evet genç bir kadro deniyor ama GLS 10 milyon euro. Şöyle bir bakalım. Yani genel oyuncu Günay'dan başlayarak yani genç diyorsun Kazım Can geçen sene mesela Başakşehir'deydi. Şimdi Leslie'yi alıyorsun yeni. Yani onu 22 yaşında diyorsun o 23 yaş bantında oynatırım onu ona bak. Onu mesela dün performansıydı. İşte Sara'yla evet baktığımızda Şalay da sol önde oynadı. Yani iki tane ilk 11'de o oyuncu var gibi görünüyor. Genelde bir ilk 11, ideal 11'inde geçen sene genelde Sara ve Şalay vardı. Ama Şalay sol önde değil de sağ bekti. Şimdi topun önündeki 10 numara gibi dün oynadığı gibi de aynı şekilde Sara oynadı. Yani Monza'ya karşı yenilebilirsin bu hazırlık maçı ama Monza ilk yarı zaten 3-0, 4-0 içeri girerdi. İkinci yarıda Osimhen gelince birazcık hareketlendi. Yine pozisyon bulamadı Galatasaray net. Yani Galatasaray'ın benim demek istediğim 5. yılda artık bir saha içinde bir kurgusunun olması gerekir. Daha doğru planı olması gerekir. Yani bir plan maç evet yapabilir bir teknik direktör ama genel yapı olarak yani bir prensipleri olur bir takım. Zaten bizde klasik soru bu mu? Basında dikkat edin. Şimdi İsmail Kartal'a da soruyorlar. İtalyanı yok farz edin işte 4-3 oynayacak mısınız? 4-2-3-1 şu sistem böyledir. 3-4-3 ya onların da verdiği ben cevaba şaşırıyorum şahsen. Ya bir saha içinde en önemli bir takımın yani formasyonlar değişebilir. Ya dizilişler değişebilir. Çünkü parantez içinde burada 3 sene önce Inter'le City'nin oynadığı 1-0'lık Rodri'nin attığı maçta Olympiakos'a 1-0 City kupayı kazandı Şampiyonlar Ligi'nin. Orada bir analiz gördüm ben. 60 saniyede Inter 3'lü oynuyordu 3-5-2 gibi. Klasik 4-3 oynayan da bir site oynadı. 60 saniye içinde Furkan 2 dizilişle başladıkları diziliş 8 defa Inter'in yaklaşık 9 kere de 60 saniye içinde Manchester City'nin değişmiş. Yani bunda en önemli bunu niye söylüyorum? Dizilişler 4-3 falan bunlar kalmasın insanlar. Ya bunların üzerine futbolu okuyoruz biz ya. Ondan zaten Dünya Kupası'nda yokuz herhangi bir yerde. Çünkü burada en önemli şey prensiplerdir. Metodoloji. Metodoloji nedir? Yöntemdir. Onu bilmek, ona göre bir prensip koymak, kurallar koymak gerekir bu oyuna. Ve en önemli de buna göre hareket etmek gerekir. Galatasaray geldiğimizde buradan Galatasaray 5. yılda geriye gidiyor. Yani ileri gideceğine daha ezber olacağına oyuncuların geriye gidiyor. Yani karşı taraf şeyde Inter'le falan tam kadro oynamadı ki. 58. dakikada yanılmıyorsam düşünebiliyor musun? 7 tane oyuncu değiştirdi rakibi. Gencecik çocuklar girdi. Sonra da Osimhen'ler, İlkaylar vesaire girdi. Galatasaray yine sıkıntı yaşadı. Yine o bölümde de baktım. Topla daha fazla oynayan Monza'ydı ya. Serie B'den Serie A'ya çıkan. Yani Galatasaray'ın sıkıntısı bu. Ama bu sıkıntıyı Okan Buruk çözemediği zaman taraftar maalesef haklı da görüyor diyor ki transfer. Niye İsmail Kartal

0: Okan Buruk'ta mesela yeri geldiğinde işte daha fazla oyuncuyla oynayalım diyor. Çünkü gelişime inanmıyorlar. Oyunu geliştireceklerine, oyuncu geliştireceklerine inanmıyorlar. Hep oyuncu alalım, oyuncu alalım, oyuncu alalım. Yani Anadolu'daki bütçelerde tabii bunu alamazsın ama büyük takımda devamlı bu söyleniyor. Bu doğru değil. Yani Okan Buruk şöyle bir teknik direktör, böyle bir laf söyler mi ya? Burası yetiştirici kulüp değil. E Barcelona, ya Yamal var ya, Yamal. Pedri var, Gavi var, Kubasi var. Yani burada 18 Gavi 19 mu da 17 Pedri ile 1-2 yaş arasında var. Barcelona'da ilk 11 oynadı ya. Yamal 16-15 yaşında A takımda forma giydi bunlar ya. Yani Galatasaray takımda gençleri oynattık diyor Okan Buruk. 89. dakika 3 tane altyapıdan oyuncuyu soktu. Hakem sen de biliyorsun 90+2 gösterdi.
1: Evet.
0: Yani 3 dakika bu çocukların ayağına top değmedi. Ya Okan Buruk biraz bunlara kafa yorması gerekir. 4 sene şampiyon olmuş Mehmet oldu Galatasaray. Galatasaray'ın oyunu gelişmiyor. Geçen sene 5 tane mağlubiyet aldı, o 4. sezonuydu. Yani bunu Galatasaray'ın böyle okuması gerekir. Mesela bazı oyuncuların hep söylüyorum dokunulmazlığı var. Yani Okan Buruk ve kendi hani oyuncularla beraber devam etmek istiyor. Bazı oyuncular hep söylüyorum bunu. Yani bir budamak yapmak, budamak bir dalı bir yerinden koparmak değil. Bazı dalları böyle budadın mı daha gür çıkar. Bazı oyuncular da bunu yapması gerekir. Oyuncuların yüzü ister istemez eskiyor. Ne kadar Galatasaray takımının taraftarı güçlü olsa da, Ali Sami Yen de bu askıyı aratsa, performansları yukarı çekse de ister istemez bazen kulüpler bu değişikliğe gitmesi gerekir. Galatasaray buna da gitmedi. Transfer de yapmıyor. Yani işin de tuhafı. Evet, transferde mutlaka yönetimin de bir bildiği vardır. Yapacaktır ama yani hem Okan Buruk'la bu maç özelinde zaten söylüyorum. Yani bu kadronun saha içinde mağlup, bir daha söylüyorum, Monza'yı alabilirsin. 2-0'da 4-0'da olur. Ama Galatasaray takımı üretir. Az pozisyon verir. Geçiş yiyorsun. Hücum geçişin kötü. Savunma geçişin kötü. Sete yerleşemiyorsun. 3-4 pas bir arada yapamıyorsun. Rakip ceza sahasına giriş antrenman parametresi vardır. Bu girişlerin sıkıntı var. Yoksa oyuncuların becerisi, yeteneği, evet genç olur, karşı karşıya kalır, vuramaz, anlarım. Ya dersin ki becerili, o Osimhen atar mı, atar, tartışmaz. Ama sen bunları yapamıyorsun. Yani temel şeylerde daha sonra sıkıntısı var. Yani Okan Buruk'un bunu halletmesi gerekir.
1: Hocam siz de bahsettiniz, transfer konusu var tabii ki, bir de Galatasaray'da. İlk resmi maç 14 Ağustos'ta Süper Lig'deki Çorum FK maçı, Galatasaray'ın yeni sezonda oynayacağı ilk resmi maç ve şu ana kadar tek bir takviye yaptı Galatasaray. Tabii ki transfer, siz de ifade ettiğiniz, tek başına yeterli bir çözüm değil ama dünkü maça baktığınızda ya da mevcut kadroya baktığınızda Galatasaray'daki kadro ve transfer konusunda eksiklikler, mevki anlamında ihtiyaçlar nelerdir sizce?
0: Ya bir kere benim düşüncem, Sanchez'i çok büyük paralı olmadığı müddetçe satmam. Yani Galatasaray takımı sigortası, niye bir pres yapıyorsa öne itecek. Yani öne itecek bunları, en önemli stoperdir. Atletizmi olan ve de baktığımızda dünya kupasında mükemmel oyunlar oynadı. Yani bunu esasen geçen sene zaman zaman Sanchez kötü oynayabilir ama yani bence artık yüksek konsantrasyonla bazı maçları oynayamıyor. Mesela oynadığı zaman da zaten net bir şekilde bunu dünya kupasında gördük, fark yarattı ciddi anlamda. Şimdi stoper mutlaka tabii ki alınması gerekir. Net görünen bir oyuncu. Bana göre net bir orta saha 8 numarada alınması gerekir. Yani Leslie mesela daha genç, daha defansif bir oyuncu. Lemina, Lucas Torreira hep defansif oyuncular bunlar. İlkay performans yaşıyla ilgili hep soru işareti var. Geçen sene de bunu söyledim geldiğinde. Sara evet iyi oynuyor ama genelde performans istikrarı yok. Bir bölümünü ligin iyi oynuyor, bir bölümü oynamıyor. İlk geldiği sezonki gibi oynamıyor Sara. Buraya bir oyuncu alması gerekir. Tabii ki üçüncü oyuncu da yani omurgaya bir santrofor mutlaka Osimhen'in yanına Icardi ayrıldığı için alması gerekir. Yani buralara hamle yapması gerekir. Ya sağ çizgi, sol çizgilerden daha fazla buralara bir kere yaptıktan sonra hamleyi sonra ucumda çizgilere bir oyuncu da alabilirsin. Ama en önemli dediğim gibi bir stoper, bir 8 numara, iki önlü oynayabilecek veya ona 10 numara gibi Mertens'ten sonra orası boşaldı. Yani orayı doldurabilecek. Tabii gittikleri oyuncular baktığınızda Bruno Fernandes mükemmel bir oyuncu. Yani Musa Elal, yani bunlar gelirse zaten fark yaratırım. Yani bunlar yani ligde ciddi anlamda baktığında Osimhen'in diğer oyuncuların gol sayısı, asist sayısı bile artar. Bu oyuncular yalnız oynayan değil, yani oynatan oyuncular. Yani Galatasaray'daki mesela Musiala tabela yapar, Fernandes yapar. Aynı zamanda diğer oyunculara da katkı sağlar. Yani Mertens'in en büyük özelliklerinden biri buydu. İlkay orayı dolduramadı. Ne kadar zaman zaman Icardi ikinci santrforsu ayrı profilde, yani santrfor bir oyuncu. Bunun için Galatasaray'ın özellikle işte santrfor 10 numara ve stoper, stoperin de atletik olması gerekir. Eğer Sanchez gidecekse öbür türlü sol ayaklı denge, yani Abdülkerim Bardakçı'nın yerine olunca oynatmayı düşünüyorsa Galatasaray Şampiyonları dedi, yine farklı bir stopere gidecek. Nedir o? Genelde oyunu kurabilen, top tekniği, yorumu iyi bir oyuncu olması gerekir. Yani Galatasaray'ın en önemli alıcı, dediğim gibi Onurga'da 3 tane en temel oyuncu var.
1: Hocam 10 numara ihtiyacını biraz daha konuşmak istiyorum. Neden? Siz de bahsettiniz. Gündemde 10 numara bölgesi için çok büyük isimler var. Bruno Fernandes, Cemal Musiala, Brahim Diaz, hatta Can da potansiyeli sebebiyle aslında orada çok değerli bir oyuncu. Fakat baktığımızda kısmen aslında profil olarak sanki birbirinden farklı oyunculardan bahsediyoruz. Bu noktada Galatasaray için 10 numara ihtiyacı göz önüne alındığında sizce en doğru isim ya da profil hangisi olur bu listede?
0: Ya Can olsun tabii ki mesela pırıl pırıl bir genç, çok yetenekli, ama Galatasaray'ın tabii bu yaşta esas dördünün içinde, yani hem yaş olarak hem de baktığımızda bir sakatlık yaşadı. Yoksa bu muazzam oyuncu Musiala tartışmasız. Ya Bayern Münih'ten alabiliyorsan al. Can Uzun'u da al. Yani yani pozitif bir ayrımcılık yaptığımızda Can da bizim evladımız, Türk bir oyuncu, gururumuz orada. Tabii ki Can'ı alabilirsin. Ama Musiala alabiliyorsan zaten farklı bir seviyeye gelirsin. Çok farklı. Şimdi dördü de baktığında saydın, yani Diaz da farklı, Real Madrid'de farklı bir profilde bir oyuncu. Yani buraya alacağın Galatasaray'daki oyuncunun oynatıp bir oynaması gerekir. Yani Hacı böyle o oyuncuydu. Hem oynuyor hem de oynatan. Yani sırf yalnız skor katkısı veren değil, hem de oynatan. Yani hücum bağlantısında, oyunun hücum bağlantısında liderliğini yapan. Nasıl Rodri savunmanın önünde topu hareketlendiren, tempoyu belirleyen bir 6 numaraydı. Bu hücum bağlantısında da böyle bir 10 numara aldığında, özellikle bu dizilişlerde biz hep rakamlara diyorum ya az önce, hep oradan bir yoruyoruz yani maalesef ülkede. Yani burada ilk hücum bağlantısında önündeki 3 oyuncuyu oynatacak, yeri geldiğinde 4 oyuncuyu oynatacak. Yani oyuncunun oradaki perspektifi, kalitesi, oyun bilgisi, yorumu çok önemli. Bu açıdan yani dördü de ayrı ayrı meziyette, ama yani böyle bir şey alabiliyorsan tabii Can Uzun, az önce söylediğim gibi, ama Musiala da çok farklı seviyede bir oyuncu, yani muazzam bir oyuncu.
1: Peki hocam, Avrupa mesaisine takımlarımız başladı. Biraz hem ilk maçları hem de rövanş öncesi şansları nasıl görüyorsunuz, bunu da konuşmak istiyorum. Dilerseniz sıra sıra gidelim. Fenerbahçe ile başlayalım. Kadıköy'de Fenerbahçe İsmail Kartal'la birlikte yeni dönemdeki ilk resmi maçına çıkmış oldu ve 1-0'lık bir galibiyet Talişka'nın serbest vuruştan, frikikten kaydettiği bir golle kazandı Fenerbahçe. Rövanş öncesi Fenerbahçe'nin, temsilcimizin şansını nasıl görüyorsunuz ve ilk maçtaki oyunu nasıl değerlendirirsiniz peki?
0: Bir kere Fenerbahçe hazır değil. Bunu az önce Galatasaray'da söyledim. Galatasaray'da %100 hazır olmayabilir. Ama karşındaki rakibe göre de diyorum ya, mağlup olabilir, ama oyun anlamında da bu kadar mağlup olmaması gerekir Galatasaray'ın, az önce söyledim. Çünkü Fenerbahçe'ye böyle geçiş attığımızda onlar da fiziksel hazır değil. Madem öyle, daha erken sezonu açacaksın. Bu iş, yani bu belli. Şampiyonlar Ligi'nde öğleneme tarihi, her şey belli. Fiziksel olarak sıkıntısı var. Oyun anlamında da Fenerbahçe'nin var. Moral, motivasyon, resmi maç, o kadar seyirci gelmiş, 50 bine yakın, galip gelmesi Fenerbahçe adına çok önemli, tartışmasız. Bir teknik adam olarak aynı şekilde İsmail Kartal için o da önemli. Yani galip gelmesi. Yani bunlar artıları, onu söyleyeyim. Ama oyun anlamında çok, onlar da top ayında üretken bir takım değillerdi ve de rakip de çok zayıftı. İlk yarı geçişler yaptılar, onu sonlandıramadı rakip. Yani özellikle hücum ve savunma geçişleri kötüydü. Yani mesela maalesef böyle çıkmış, maçı anlatanlar da söylüyor bir şey falan, bir terim yani karşı pres, tamam karşı pres ne, nerede, ne zaman yapılacak? Karşı presi yapılması için hangi prensipler uygun? Hangi rakip o sinyalleri veriyor Furkan? Öyle ezbere bizde pres, karşı pres, hadi çıktık. Evet, istekli olmak, öne, yani öne koşmak bir pres değil. Ya biz parantez içi konu üzerine konu açılıyor. Şimdi İspanyollar eğitim dairesine diyor ki, bu kadar antrenör yetişiyor işte. Baktığında Premier Lig'de ilk 4-5 takımda var. Yani İspanyol baktığında Fonte de öyle. Yani U21 çalıştırmış, U19'u vesaire. Ama orada bir şeyler, hafızayı kuruyorlar adamlar. Adamlar Bunu kurarken de bu antrenörlere eğitim dairesi doğru eğitim veriyor. Yani bu ya İspanyollar damga vurdu son yıllara. Pep Guardiola işte birçok antrenör ondan sonra

0: Para sayılıyor ama Unai Emery tekrar işte UEFA Kupası'nı kazandı. Birçok antrenör işte Liverpool alıyor, Bournemouth'tan çekiyor antrenör gibi gibi. Evet. Ama tabii aldı. Yani çok başarılıydı orada. Ya bu adamların esas bu başarısındaki sırrı ne? Eğitim dairesi. Bizde maalesef bu eğitim dairesinin işi boşaldı ya. Ya ben geçmişte ben kendi fikrimi söyleyen, kendi inandığını söyleyen bir insanım. Tolunay Kafkas zamanı bu eğitim dairesi ciddi işler yapıldı ya. Bak inan. Ben de Ümit Milli Takım'da 2 sene çalıştım. Orada eğitim dairesinde ne olduğunu yani çok iyi işler yaptı orada. Sonra bir bakıyorsun Oğuz Çetin geliyor. Şimdi farklı biri. Ya biz maalesef ya insana göre iş bulmayalım abi. O iş kimi gerektiriyorsa İspanyollar onu buluyor ya. O adamın ehli diyor bu işin, bilgilisi diyor. Aç burada çalışacak, edecek. Yani burada diyor direkt diyor oyuncu geliştirecek. Bir futbol federasyonun en temel kuralı budur Furkan. Biz Dünya Kupası gitti mi işte vesaire falan. İbrahim Bey bunlarla bu kadar konuşmasın, ilgilenmesin. En önemli genç antrenör ve genç oyuncu yetiştirmek çok önemli. U19 bak konuyu açıyor. U19 İspanya Milli Takımı Almanya bu sene Furkan 2-0 yendi, şampiyon oldu. Luis Lafuente de gitti işte ama orada bir diyorum ya eğitim dairesinin doğru bir şey var. Bunu nereden geldik? İspanyollar yolculuk diye diyor ki presle ilgili terminoloji, antrenör o bench'te dururken terminoloji anlayacak oyuncular. O terminolojiyi bir şekilde ne istediğini bilecek oyuncular. Şimdi baktığında yani özellikle pres evet istekli Fenerbahçe yaptı karşı pres ama yeri geldiğinde geçişlerdi ve rakip bunu kullanamadı. İkinci yarı Fenerbahçe iyi oynadı mı? İyi oynadı ama kime? Kim rakip? Ciddi anlamda saha içinde kombinasyonlarda ciddi sıkıntı var. Ya ben başka türlü bakıyorum maça. Bir bakıyorum sol bek baktığında Osterboy'la çizgide Kerem çizgide olmaz ya günümüz futbolunda. Sen hiç gördün mü İspanya Milli Takımı'nda? He? Ya gördün mü iki tane bekle ikisi çizgi. Hayır biri yarım alan o half space yarım alan kullanıyor. Ya bazı veriler var. En çok yarım alanı Dünya Kupası'nda kullanan 48 takım arasında İspanya. Bek içerideyse çizgi oyuncusu çizgide. Çizgi oyuncusu içerideyse bek çizgide. Ya yarım alanları kullanıyor. Yani çok enteresan. Samedo ilk yarı ben İrfan Can'la aynı şekilde gördüm. Yarım alan kullanılmıyor. Bunlar en önemli işler ya saha içinde. Yani Fenerbahçe maalesef yani mesela Fred'den falan ya bilmiyorum İsmail Hoca iş diyor hani Fred falan anlatıyor falan. Yani 2 senedir Fred'i Mourinho'da mı hatalı? Yani Mourinho 2 sene hiç oynatmadı baktığında. Yani en son geçtiğimiz sezon da oynamadı. Yani hepsi herkes başarılı olmak istiyor. Yani bunun Tedesco da mesela bir şey bulmadı, oynatmadı. Ya Fred olur olmaz. Yani bunu İsmail Hoca'nın yani biraz daha tabii ki başarılı olsun. Nasıl Okan Buruk veya Italiano, Fatih Tekke başarılı hepsi olsun. Ama bana göre daha bir şeyler anlatması gerekir. İsmail Hoca bence maçtan sonra ben memnunum şöyle böyle ben baktım maçtan sonra bir kere çok stres gergin. Bir daha izleyenler anlar maç bittiğinde basın toplantısı devamlı çene kemiklerini arka taraflarını sıkıyordu böyle. Yani hırstan olabilir konuşurken veya başka soru sorarken işte sıkıyor vesaire. Yani bir sıkıntısı var takımın oyundan o da 1-0 memnun değil. Çünkü herkes rahat daha rahat geçebileceği bir maç düşünüyordu. Ve de işin de tuhafı bak 1-0 yine bitebilir. Fenerbahçe daha çok üretmesi gerekir. Yani bir tane top direkten döndü bir pozisyon kaçtı. Yani onun haricinde pozisyon yok. Duran toptan gol attı Fenerbahçe. Yani mutlaka bir daha söyleyeyim fiziksel azlığı değil. Yani o eksikleri var. Takım tamamlandığında Fenerbahçe farklı olacaktır. İlk maç önemli galibiyet ama bunları da İsmail Hoca'nın görmesi gerekir. Yani presi çok rahat kırabilirler bu presi. Pres başlı başına bir şey ya. Klopp geldi 1-2 sene oturtamadı bunu. Yani düşün bu işin yani Klopp falan deniliyor. Bu iş Ragnar'a gidiyor. Avusturya milli takımı pres veya bunları çıkartan gegenpress işte Klopp meşhur olduğu için bunu çıkan bunların yani metodolojisini, prensiplerini bulan yöntemini ve de bunları öğrencilerine, Tuchel'e işte Klopp'a falan Ralf Ragnar'ı çıkarmıştır. Hocaların hocasıdır orada.
1: Hocam
0: yani transfer... Fenerbahçe transferlerine eksiklerine bir önce gidermesi gerek. En son şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Ya Fenerbahçe Leo'ya gidiyor. Leo çizgi oyuncusu. Santrafor, Rashford çizgi oyuncusu. Bunlar santrafor değil. Rashford da değil. Sırtı dönük bağlantıda oynamaz. Rashford'da oynayacaksan açık alanda oynayacaksın. Yani geçen sene Barcelona'da Rafinha sakat olduğu zaman sol çizgide oynadı ya. Yani Baktığında
1: hocam, Dünya Kupası'nda da

0: zaman.
1: Dünya Kupası'nda da İngiltere milli takımıyla yine Rashford sol kenarda süre aldı.
0: Sol kenarda oynadı. Tabii yani bu turnuvanın başında sol kenarda oynadı. Ondan sonra biliyorsun Gordon oynadı. Sonra kesildi, o oynadı sol çizgide. Gordon biliyorsun Newcastle'dan 50 milyon euro, 60 milyon euro Barcelona'ya gitti. Evet yani Rashford şimdi oraya, şimdi Vedat tabii ki iyileşecek oynayacak. Vedat'tan farklı bir profilde daha atletik bir oyuncu lazım. Evet. Daha yırtıcı, açık alanabilecek, hem de bağlantı oyunu yapabilecek daha bir oyuncu, farklı bir profil lazım. Yani Vedat profilinde de değil, daha böyle bir problem. Vedat iyileşmeyecekse, sıkıntılıysa, o zaman Lukaku gibi bir profilde alırsın, rahat rahat al, rahat rahat oynat. Ama Rashford, Leo sol çizgide. Ya Leo 2 sene önce 7 milyon euro en fazla para alan oyuncuydu Milan'da 2 sene önce. Leo iyi oyuncu mu, iyi oyuncu. En önemli performans istikrarı yok. İşi var mı? Herhangi bir şey falan, sıkıntılı bir oyuncu. Milan niye versin bu kadar iyi atletik bir oyuncu? Yeri geldiğinde tek başına maç alabilecek bir oyuncu. Leo farklı seviyelerde olması gerekir. Farklı büyük, daha Avrupa'da kulüplerde oynaması gerekir. Yani böyle bir oyuncu bir de Türkiye'ye geldiğinde oynar maç oynamaz değil. Bir bakıyorsun oynar. Bir maç sahada Milan'ı seyrediyorum mesela, geçtiğimiz sezon oynamıyor. Yedek kalıyor. Yani Rashford mesela iyi oyuncu mu, iyi oyuncu, sol çizgiye alır sanal tamam, ama santrofor evet. Yani Fenerbahçe'nin bu futbol aklı kimse, yani Oğuz Çetin, işte İsmail Kartal, buna daha doğru karar vermeli, yönetiminde yanlış tercih yapmamalı.
1: Peki, Fenerbahçe'nin hem Gornik Zabze maçı hem de transfer gündemini konuşmuş olduk. Hocam, Beşiktaş'ı nasıl buldunuz Midtjylland mücadelesinde? 1-0 kazandı Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün attığı golle. Zor bir eşleşme olması zaten bekleniyordu ama Beşiktaş'ın oyunu genel anlamda sanki taraftarı da biraz tatmin etti gibi ilk maçta.
0: Ya oyun tabii ki eksikleri de var. Yeni bir antrenör, onlar da yeni bir tanıyor. Bir saha içinde ciddi anlamda bir senkronizasyonda zaman zaman sıkıntı oldu. Onu söylemek gerekir. Ondan sonra gayet doğal. Mesela yani İsmail Kartal da Fenerbahçe'yi tanıyor. Biraz daha şey, ne o? Yani geçen 2 sene çalışmasa da oyuncuları biliyor. Yerli bir teknik adam. Okan Buruk 5. sezonu. Tabii 5. sezonu. Daha hakim. Camiaya, oyunculara hakim. Çoğu oyuncu onun zamanında oynatıyordu ilk 11 zaten. Fatih Tekke'de baktığında 1,5 senedir orada. Uzun senelerde kalacak gibi görünüyor. Başarılı bir teknik adam. Ondan sonra bir tek işte İtalyan. İtalyan'a yeni bir ülkeye geldi. Yeni yüklemeler yapıyor. Fiziksel hazır değil. Oyun anlamında sıkıntıları var. Ama iyi oynadılar. Özellikle ikinci yarı niye tempoyu düşürdüklerini anlamadım. İlk yarı 3-0, 4-0 içeri girebilirlerdi. İkinci yarı rakip de 10 kişiydi. Ama Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Eksik transfer anlamında yapınca daha böyle net bir şekilde santrafor eksiği bariz bağırıyor zaten. Trossard gelecek. Sağ tarafta Çenli'nin durum belli değil. Oraya bir oyuncu. Orta sahaya yine bir oyuncu çağır. Bir sol stoper mutlaka alması gerekir. Yani Jalo, ben geçen sene söylüyordum. Jalo mesela çok iyi oynadı. Ben programda söyledim Furkan bunu. Jolo'yu 4 milyon euro aldın. 18'de de kime aldın? Fildişi milli takımın stoperini.
1: Akbado.
0: Şimdi 4 katı bir kalite farkı var mı arasında ikisinin? Yok.
1: Performans,
0: bir de Jolo ondan
1: yok,
0: daha yok. Yani bir oyuncuya veriyorsan 18, diğer oyuncunun 4 katı falan performansı olacak, kalitesi oluyor. Jolo 4'e atletik bir oyuncu ve Beşiktaş'ta bence birinci stoper olacak
1: hocam,
0: bir oyuncu.
1: Hocam, sizi şöyle destekleyeyim isterseniz, hatta özür diliyorum araya girdiğim için, ama Beşiktaş aynı bonservis bedelini bu transfer döneminde Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Aynı bedelle.
0: Bravo. Bir marka alıyorsun. Dünyada, bırak Avrupa'da, Trossard dünyada tanınan bir marka. Ya takımın çevresini de değiştirecek. Bir de winner oyuncu. Liderlik de yapacak. Yani bu Beşiktaş adına önemli. Salih %100 hazır değil. Beğendim mi? Beğendim. %100 de hazır değil bak. Şimdi bunlar %100, Orkun %100 hazır değil. Trossard gelecek, hazırlanacak. İyi bir santrofor. Yani mesela Lukaku gibi bir oyuncu şart. Mesela Fenerbahçe dedim ya, Vedat olmaz. Hani düşünülmez. Yani düşünülecek de sakatlığı da geçecek. Eğer o profilde, yani Lukaku'yu hemen alsınlar. Vlahovic farklı profilde bir oyuncu. Sağ çizgi oyuncu, stoper. Yani bu, ama ben yine Beşiktaş'ın söylüyorum. Yani bir sol bek yine tercihi doğru değil. Yani bakalım, bekleyip göreceğiz. Yani Beşiktaş'ın yani şu anda ama stoper, orta sahibi 8 numara, sağ öne ve santrofor, özellikle santrofor bir kere birinci elzem gibi duruyor. Hemen alması gerekir santroforu Beşiktaş'ın. İkinci yarı Beşiktaş'ın oyunu çok beğenmedim. Evet, oyunu kontrol etti ama ilk yarıdaki üretkenlik yoktu. Ben Fenerbahçe adına da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın deplasmanda daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Biraz Beşiktaş baskı yiyebilir. Fenerbahçe de yiyebilir ama Fenerbahçe oyuncu profillerine deplasmanda daha uygun bir oyun olacak. Ve Fenerbahçe'nin ben daha rahat turu geçeceğini, Beşiktaş'ın da zorlansa da turu geçeceğini düşünüyorum. İtalyan öyle dediğim gibi daha zamana ihtiyacı var. Eleştirmek etmek şöyle böyle demek haksızlık. Hem 4 tane oyuncu alıp tekrar bir belirli bir süre geçsin. Takımla antren etsin fiziksel, taktik, teknik olarak iyice kendi düşüncelerini takıma yerleştirsin. Ondan sonra konuşmak daha doğru.
1: Hocam son olarak da Trabzonspor'u konuşalım istiyorum biraz. Bu transfer döneminde Trabzonspor önemli bir kadro sirkülasyonu yaşıyor aslında. Henüz belki sahada oyun olarak yeni Trabzonspor'u göremedik ama işte Olay takıma veda etti, Felipe Augusto veda etti. Bugün Chibuke'nin takıma veda etme olasılığı çok yüksek olarak görülüyor savunmada ve yaklaşık 10-11'de yeni isim kadrosuna kattı Trabzonspor. Nasıl bir Trabzonspor bekliyorsunuz yeni sezonda?
0: Şimdi bir şey söyleyeyim. Çok önemli oyuncular Çibulke'de biliyorsun değil mi? Yani o da çok önemli bir oyuncu. Doğru. Geçen sene muazzam iş yaptı. Devre arası geldi. Trabzonspor'da bu oyuncular gidince bu yarışın içinde olur mu sana dedirtiyor mu Furkan?
1: Aslında bana o güveni veriyor hocam. Ben taraftara da verdiğini görüyorum.
0: Çok güzel. Çok güzel. O güveni veren kim Furkan?
1: Bence Fatih Hoca ve futbol aklı Trabzonspor'un.
0: Çok güzel tespitin. Öncelikle Fatih Hoca'yı koydun. Çok güzel söyledin. Fatih'teki bir oyun değil mi? Saha içinde bir prensibi var. Şahıslardan bağımsız. Yani oyuncu böyle oyuncu bağımlısı bir takım değil. Oyun evet. Bağımlısı. Oyun. Yani Fatih Tekke yani ne düşüncesi fikri varsa onu takıma vermiş bir Trabzonspor var. Onun için bu oyuncuların gitmesine izin veriyorlar. Çünkü Fatih Tekke'nin getirdiği nokta başarısı bu zaten Trabzon'a. İnsanlar bunu görmeli. Evet yarın başlayacaklar Frankfurt zor maçlar, hazırlık maçları iyi ki zor maçlarla başlıyorlar. Yani bunları zorluklarla böyle geçmeleri gerekir. Yani bir şeyi böyle daha test etmek gerekir. Mesela Fenerbahçe iki maçta çok gol atmış işte 5 gol 4 gol son maç 2-1 bitti. İlk yarı rakip de çok gol kaçırdı mesela. Baktığında son 2-1'lik maçta ondan hemen 9 gol atılır. Yani Türkiye Ligi'nde ligde bırak TFF 1'i de o rakipleri Fenerbahçe'nin oynadığı Avusturya kampında yenecek takım var. Bunlar üzerine Fenerbahçe'ler de yine yanlış hayal sezon başı kurmasın. Fenerbahçe zor rakiplere karşı oynayacak farkı yaratacak. Çünkü çoğu oyuncu geçen sene hepsi bir araya geldi. Orada düşünebiliyor musun? Vedat sakattı. Ake. Asensio bile yoktu. Greenwood da biliyorsun o zaman daha Avusturya evet. kampında yoktu. Geçen seneki oyuncularla oynadı. Yani bunları öyle baz almamalı, çok abartmamalı. Gereken. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı en büyük sıkıntıları bu. Böyle bir şeyi galibiyeti hazırlık devresine verdikten hemen abartıyorlar. Hayır. Hedef lig bitti. Mayıs'ta şampiyon musun? Başarılısın. Bitti Fenerbahçe. Galatasaray başarılı 4 sene evet bitti. Beşiktaş keza böyle. Trabzon böyle ama yapılanıyor hem Trabzon. Yani sonuçta bu iş pardon olmaz. Buraları çalıştıran teknik adamlar performans teknik adamlıdır. Bunun pardonu mardonu olmaz. Yani Allegri'yi düşünebiliyor musun? Milan'da çalıştı adam. Doğru mu geçen sene?
1: Doğru.
0: Şimdi Napoli'ye gitti. Bir sene geldi kontrat imzaladı. Napoli son hafta yenildi kendi evinde. Şampiyonlar Ligi'nden biliyorsun düştü.
1: Evet.
0: Yani işte Juventus da hatta gitti. Roma oraya girdi. Koma ile beraber ilk dört arasına. Şimdi ne oldu? Allegri bir sene önce de Milan'ı aldığında çok kötüydü. Yani hemen yolladılar. Yani bu işler böyle sonuçta. Onun için Fatih Tekke'nin ama dediğim gibi bu antrenörlere göre farkı bir kere oyun derdi. Bu çok önemli. Ben yeni gelen oyuncularla beraber Frankfurt maçında başlayarak bir kere doğru tahliye edilmesi gerekir. En önemli Fatih Tekke şehrin bütün medyasının, şehir taraftarının veya Trabzon dışında yaşayan Trabzonspor sevdalarının destek vermesi gerekir. Ne oldu? Sabrettiler. Geçen sene kupa aldılar. Şampiyonluk belki olabilir mi de olabilirdi. Hem de 13-14 oyuncuyla oynamasına rağmen. Oraları eğer getiriyorsa, bir hayal kurduruyorsa bir teknik adam için başarı bu. Fatih Tekke hem oyuncu sattırıyor, hem kulübe ekonomik olarak kasasına para sokturuyor, hem de oyunu geliştiriyor. Düşünebiliyor musun? Trabzonspor oyunu gelişmese, bu oyuncular geçen sene geriye gitse, biz çalışkan, çağdaş, bilgili bir antrenörden bahsediyoruz. O zaman yani kulüp hem oyuncu satamıyor hem de başarısız evet olabilir gitsin dersin. Yani düşünebiliyor musun? Fatih Tekke ile beraber kaç oyuncu belki ben bilmiyorum geçmişte böyle bir teknik direktörü çalıştırdığı zaman en yüksek bonservisi Trabzonspor bu sene kazanmıştır bence.
1: Hocam oyuncu satımında. Kibuke de eğer takımdan ayrılırsa konuşulan rakamlar minimum 30 milyon avro seviyeleri ve Trabzonspor bu satışı da yaparsa bir oyuncu

0: satış rekoru, yani gelir anlamında bir rekora imza atmış olacak bu transfer döneminde.
1: Bu oyuncuların becerisi gibi görünebilir. Evet, oyuncular kendini geliştirdi ama en önemli burada Fatih Tekke'dir. Yani Fatih Tekke'nin yaptığı iş mükemmel bir iştir ya. Bu az buz iş değil de Trabzon, yani Trabzon gibi bir takıma bu oyuncuları seviyor. O olayı kim tanıyordu? Yok, Çibulk evet vardı, birazcık geldi, fark yarattı. Yani bir kere çok önemli omurgada, Augusto'da dahil çok önemli oyuncuları çok önemli paralara sattı. Aynı antrenörlüğü burada Trabzon taraftarı test etmesi gerek antrenörlüğü. Geldi bu oyuncuları sattırdı. Çok ciddi kulübe 80-90 milyon euroya yakın bir para kazandırdı. Şimdi çok büyük bir para Trabzon için. Hem Fatih Tekke kupa kazandı hem de şampiyonluğu son ana kadar zorladı. Demek ki biz kendi evladımıza Trabzonsporlar, yani onu söylemeli. Yani sahip çıkması gerekir. Ben de Trabzonspor'a 6 aydan kiralık gittim. Trabzonspor'da oynadım ben. Trabzon camiasının oradaki atmosferi bilen bir insan. Bilmeyen bir insan değilim. Ama biraz daha sabırlı olmaları gerekir. Böyle iyi bir antrenör bulmuşsunuz. Bu antrenörle yolun sonuna kadar gitmek gerekir. En önemli ne biliyor musun? Sihirli sözcük Furkan'cığım. Sürece güveneceksin. Sürece güvenmek. Bir teknik adamlığı yapıyorsan bir kulüpte, kulüp başkanı en önemli bir kere yani Ertuğrul Bey de zaten güveniyor. Taraftar da bu güveni vermeni hissettirmeli. Sürece güvenilmeli. Fatih Tekke böyle güvenilecek bir antrenör. Hem kişilik, hem antrenör bilgisi, hem oyuncu gelişimi. Yani aynı zamanda da sen ne hayal kuruyorsun, o hayalleri en kısa sürede vardıracak bir teknik olarak, teknik direktör olarak bütün camianın, taraftarın destek vermesi gerekir.
0: Peki, Rea Kapsal, çok teşekkürler. Hocam, size güzel bir akşam diliyoruz. Kıymetli yorumlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi programlar, iyi akşamlar Furkan.
0: Teşekkür ediyoruz. Aspor yorumcusu, teknik direktör Rea Kapsal bizlerle birlikteydi. Biz ana habere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Almanya ile sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe geri dönen Jürgen Klopp, son dönemde düşüş grafiğinde olan Alman futbolunu yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.
2: Alman futbolunda Jürgen Klopp'un imzasıyla birlikte yeni bir yapılanma planları da dillendirilmeye başlandı. 2014 Dünya Şampiyonluğu'nun ardından turnuvalarda istediği başarıları yakalayamayan Avrupa devi, altyapıdan üst yapıya dek bir dizi değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Jürgen Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un göreve getirilişi bu değişimin ilk adımı olarak gösteriliyor. Federasyon bu birlikteliği yalnızca yeni bir teknik adam ataması olarak değil, Alman futbolunun kimliğini yeniden kazanmasının ilk adımı olarak tanıttı. 2000'li yılların başında benzer bir süreç yaşayan Panzerler, o dönemde de Futbol Federasyonu'nun önderliğinde bir futbol reformu gerçekleştirmişti. Pres, karşı pres ve geçiş oyunu üzerinden ana kimliğini oluşturan Alman futbolu, bu felsefede yetiştirdiği antrenörlerle de Avrupa futbolunun en dominant güçlerinden biri haline gelmişti. Bu felsefe üzerinden uzmanlaşan teknik adamlar, akademilerde ve üst yapılarda gösterdikleri başarılarla uzun süre adlarından söz ettirmeyi başardı. Bu isimlerin belki de zirvesi olan Jürgen Klopp, bu kez Alman futbolunda dönüştürücü bir rol üstlenecek. Ülke basınının verdiği bilgilere göre 59 yaşındaki teknik adam sadece A takımla değil, alt yaşlarla da temasta olacak. Basın toplantısında tüm oyuncular beklemedikleri şanslar bulacak ifadesini kullanan Klopp'un iskelet kadroda ciddi değişimler yapması bekleniyor. Başarılı teknik adam da kamuoyu gibi en ciddi gerilemenin oyuncu yetiştirme departmanında olduğunu düşünüyor. Klopp'un alt yaşlarda oyuncu seçimi kriterlerinden yetiştirme ve geliştirme metotlarına dek bir felsefe değişimini amaçladığı ifade ediliyor. Euro 2000'deki büyük başarısızlığın ardından yeni futbol yapılanmasıyla 2010'lu yıllarda Avrupa futbolunun en dominant güçlerinden biri haline gelen Almanya'nın Klopp önderliğinde yeniden bu revizyonu yapıp yapamayacağı merak konusu. Jürgen Klopp Panzerlerle ilk sınavını Eylül ayında Uluslar Ligi'nde oynanacak Hollanda maçıyla verecek.
0: Voleybola göz atacağız. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi yarı final mücadelesinde Çin'i 3-0 mağlup etti ve finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
2: Fili'nin sultanları yine tarih yazıyor. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'le karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar başa baş giden ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Fili'nin

0: 90'ları Zehra Güneş ve Melisa Vargas'ın sayılarıyla farkı açtı. Rakibine şans tanımayan milli takım bu seti 25-15 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Çin mücadeleyi dengelemeye çalışsa da milliler kritik bölümde hata yapmadı. Seti 25-20, maçı ise 3-0 kazanan A milli kadın voleybol takımı finale yükseldi. Milletler Ligi'nde 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı. Fili'nin sultanları Milletler Ligi finalinde saat 14.30'da dünya 2 numarası Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
1: Bu haberle birlikte ana haberin sonuna geldik değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.
2: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Arası Paraf'ın katkılarıyla
1: 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs 28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı, kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hep yapıyoruz, bir kez daha tekrarlayalım. O günleri yaşamayanlar için keyifli bilgileri öğrenme, ilginç anekdotlar edinme fırsatı, ama o günleri yaşayanlar, o günleri hatırlayanlar için o hatıralarını bir kez daha güzel bir şekilde...

0: Nerede gazeteler, yazılı basın eskisi kadar rağbet görmüyor ama bizim tabii biraz da mesleğin getirdiği, okuldan bu yana gelen gelenek bu. Vazgeçemediğimiz basın organıdır diyeyim gazeteler. Şu kağıdı elinizde tutmanın hazzı bir başkadır. Evet, dijitalleşme, sosyal medya vesaire dünyanın her yerinde her teknolojik gelişmelere paralel olarak ön plana çıktı. Ama bugün Japonya'da sadece bir gazetenin tirajının bizim ülke gazetelerinin toplam tirajı kadar olduğunu vurgulamak içinde bulunduğumuz durumun göstergesi olabilir. Şimdi neden bu girizgahı yaptım? Çünkü unutulmaz gazete manşetlerine, futbol maçlarının ertesi güne yansıtan o karşılaşmaları gazete manşetlerine taşıyacağız ekrana. Son derece enteresan manşetler var. Onları hatırlayacağız. Kimisi komik, kimisi dramatik ama içinde önemli gazete manşetleri de var. Çünkü gazeteye manşet atmak, Kemal abi sen bu mesleğin duayenlerinden birisin, evet, önemli iştir.
1: Tabii.
0: Özel iştir, öyle değil mi?
1: Yani gazetenin başlığı, o zamanlardan bahsediyor, şimdi yerinde eller esiyor da meydana gelmiş olayı veyahut oynanmış bir maçı, ne bileyim önemli bir haberi başlıkla daha kafadan hemen ona bir ilgi alanı oluşturmak gerekir. Yani ola ki tezgahın önünden geçiyordur birisi, gazeteye gözü takılır, başlığı bir görür, hiç almadığı bir gazetedir mesela. O başlık onu çeker, hemen gazeteyi alır. Onun için başlık çok önemlidir.
0: Şimdi tabii ama özellikle 90'lı yıllardan sonra belli bir form tuttu gazete manşetlerine, belli bir tarz başladı. Bugüne kadar da devam ediyor sanki o. Bu gazete manşeti sanki onlardan biri gibi geldi bana.
1: İngiltere, he.
0: O dönemde bu gazetemiz bu tarz başlıkları çok kullanırdı. Bu herhalde Leeds maçı, Leeds revanşından sonra bayağı sorunlu bir iki karşılaşmaydı. Zaten biliyorsun burada da son derece dramatik bir olay yaşanmıştı. Böyle bir başlık atmış ama unutulmaz başlıklardan biridir bu. Yani eleştirebilirsiniz.
1: O başka.
0: Ama akılda kalıcılık anlamında son yılların en akılda kalıcı manşetlerinden biri.
1: Yani.
0: İngiltere. Enteresan. Devam edelim. bu da 1990'lı yıllardan. 1992 Ekim'inden. Aydınspor bir birlik maç, eşekler adam olur, bu Fener adam olmaz manşeti. Otomaç gazetesinde.
1: Evet, ama onlar geç kalmış. Onun birinci maçı var esas.
0: Bu
1: Aydın'ın.
0: Altılık maç.
1: Yani.
0: Ama herhalde o kadar üst üste gelmiş ki. Kadıköy'de Gerson'un golü gelmişse yeni bir Aydın faciası yaşanacaktı diyor.
1: Ha.
0: Onlardan hareketle bu manşeti atmış o günün Otomaç gazetesi. Eşekler adam olur, bu Fener adam olmaz manşeti. Evet, devam edelim. He, bu 6-0'lık karşılaşma. Tarih bunu da yazar. Bu da bir başka spor gazetemizden, Fanatik'ten.
1: Meşhur 6-0'lık.
0: 6-0'lık maç o karşılaşma. Doğrusunu söylemek gerekirse tüm gazetenin ilk sayfasını kaplamış. Hakikaten öyle. Devam edelim. Bu geçen hafta Milli Maçlar programında da ele aldığımız Hırvatistan maçı sonrası yarı finale çıktığımız maç. Kupayı getirin Viyana kalsın.
1: Şu başlık şu ana kadar gösterdiklerini, söylediklerin içinde en iyisi.
0: Değil mi?
1: Tarihle bağlantılı. Kim attıysa bu başlığı, hangi gazete bu?
0: Bu hangi gazete, Sabah mı? Sanki şeyinden öyle gibi algılıyorum. Hürriyet de olabilir, Milliyet de olabilir.

0: yani tarihle çok bağlantılı, çok esprili bir başlık.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani şu ana kadarkilerin içinde en iyisi.
1: Viyana kalsın, kupayı evet. getirin.
0: Evet.
1: Evet, devam edelim. Bu da son yıllarda çok uygulanan bir yöntem. Ersun Yanal'ın Trabzon'da eleştirilerin odak noktasında olduğu dönemde bu kafayla ancak Bodrum'a gidersin. Bir
0: Laz ayağıyla, Laz lehçesiyle.
1: Bir yerel gazetenin, bu hangi gazetenin spor şeyi, bunu da bakalım. Express, evet. Bu yerel gazete. Gazete. Evet.
0: Yani bu da güzel.
1: Değil mi? Bir şeyi var.
0: Yani diğerlerine daha gelmedik ama deminki bir, bu iki olur.
1: Peki.
0: Yani biraz hani bu şimdi son günlerde kelimelerle çok oynanıyor.
1: Kelimelerle çok oynanıyor. Bu şekilde manşetler şey daha bu, ön plana çıktı Kemal abi. Hayır, İngiliz basınında da var bu ama bizde çok yapılmaya başlandı.
0: Şimdi bak şu başlık, bu kafayla ancak Bodrum'a gidersin olsaydı hiçbir esprisi yoktu.
1: Evet.
0: Ama gidersin Karadeniz tam Trabzon lehçesiyle evet. olduğu için ben yani beğendim. Evet, evet. Öyle diyeyim yani.
1: Evet, doğru. Peki devam edelim bakalım. Ha, bu şey maçı, Liverpool Beşiktaş maçı sonrasındaki bir şey. Plakasını aldınız mı? Kamyon çarpmışa döndük diyor üst başlıkta, Anfield Road'da. O Serkan yanılmıyorsam, plakasını aldınız mı şeklinde bir manşette de tamamlamış
0: başlıkta. O 8'lik maç mı?
1: Evet.
0: Tabii. Yani Anfield Road'da kamyona çarpmışa döndük. Plakasını aldınız mı hani?
1: Bir hani öyle bir espri vardır ya, ondan hareketle belki söylenmiş.
0: Yani.
1: Skorboard'u da bir çekmişler. Altta skorboard'un da bir görüntüsünü eklemişler. Plakasını aldınız mı manşeti de.
0: Evet.
1: Böyle bir manşet. Devam edelim peki. Ha, bu Galatasaray'ın krallar gibiydiler. Şeyden sonra.
0: Bu tabii UEFA'dan sonra.
1: UEFA'dan sonra otobüs üzerinde, ya ne muhteşem görüntü.
0: Görüntü çok muhteşem. Krallar gibiydiler başlık da çok iyi. Ama bana göre Galatasaray yönetimlerinin en büyük tarihi hatası o yıl yapılmıştır. Neden? Faruk Başkan.
1: Pazarlamada bu işi iyi kullanamadıkları için diyeceksin.
0: Bugün Galatasaray'ın 3 milyara 2,5 milyar borcu var değil
1: aşağı
0: mi?
1: Yukarı.
0: Bugün Galatasaray'ın 3 milyar net parası vardı kasasında. Eğer o kupayı kullanabilselerdi. Yani hiçbir şey yapmadılar. Sadece işte Galatasaray'ı bu otobüsle dolaştırdılar. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bir heykel mi ne yaptılar? Bakırköy'e mi ne bir yere?
1: Çekmece'de var galiba.
0: Yani bir orada bir işte hepsi o kadar. Halbuki siz bugün Fenerbahçe'nin yapmaya çalıştığı, hani fol yok yumurta yokken, siz bu kupa zaferiyle bir kampanya yapsanız kaç bu? 2000.
1: 2000.
0: 19 senecik olmuş. Bugün Galatasaray ne borcu ya? Kasasında 2-3 milyar parası vardır. Dalgasını geçiyor.
1: O kupanın minyatürünü yapıp satsan üzerine ya bir ya, şey ya, yapsan. Ya, futbolcuların imzalı formasından işte.
0: Tabii.
1: Ya inanılmaz. Bu şu anda herkesin aklına gelebilecek onlarca
0: o yıllarda
1: pazarlama
0: çok
1: unsuru var.
0: Yurt dışına gidiyoruz.
1: Çok az yapıldı.
0: Yurt dışındaki toplam 6 milyon Türk vatandaşı rakam temsiliydi. 4,5 milyonu Galatasaraylıydı ya.
1: Tabii tabii.
0: Yüzer mark verin desen soruyorum o günkü yönetime. Yüzer mark çık.
1: Kaçan çok büyük bir fırsat. Öyle bir daha da kolay yakalanmıyor işte bu işler.
0: Stat orada yapılmıştı.
1: Ya.
0: Ali Samiyen yıkılıp yerine yeni bir Ali Samiyen orada yapılmıştı.
1: Ya.
0: Fenerbahçe kime sordu orada o stadı yaparken? Aziz Yıldırım dedi ki ya bunu ayıp dedi, bu stat dedi, buraya yap dedi, yaptı. Sen de oraya UEFA'yı kazanmışsın desen ki biz bunu yıkıp buraya
1: kim ne diyecek?
0: 35 bin kişilik, 40 bin kişilik stadı yapıyoruz işte. Hadi bugün kongreleri etkileyen kişi başta olmak üzere. Sen kapalıyı yapar mısın? Öbür kimse
1: Fenerbahçe o şekilde yaptı. Şimdi evet, eleştiriyoruz öyle, ama bir yandan da aklını teslim etmek lazım.
0: Tabii ben yani şöyle, açığı sen yapar mısın? İşte ne bileyim, öbür numaralının yarısını sana, yarısını sana.

0: versek 1,5 senede Galatasaray bugün Ali Sami'nin orada 40 bin 45 bin kişilik baba bir stat yapmıştı. Ama işte bu görüntü bir de heykel.
1: Bununla başka kaldı. Şey yok. Evet. Peki kaldı mı başka manşetlerimizden? Ha, işte o Aydın maçı bu Kemal abi. Tarihe geçen rezalet.
0: Tabii bu şimdi arkadaş Milliyet mi bu, hangisi?
1: Şu fotoğraf iyi bence.
0: Tamam, soyunma odasını
1: fotoğraf koymuş. Önemli
0: Oğuz
1: fotoğraf.
0: Moğuz orada
1: kim çekmiş onu şu anda? Yanında var ama ben göremiyorum burada.
0: Ben de göremedim.
1: Şu yanda isim var. Bu önemli fotoğraf.
0: Şimdi bu Milliyet galiba.
1: Bu Milliyet'e benziyor, evet.
0: Yılmaz Canel tabii Milliyet. Foto muhabiri çünkü.
1: Nerede gördün?
0: En yukarıda bak. Aydın havası yarım düzine, golün sayısı.
1: Evet, bu fotoğraf da o zaman.
0: Tabii. Şimdi o gün tercümanda ben sorumluydum. Benim yaptığım gazeteyi keşke getirseydik.
1: Ya. Ben bizde o şeylerin arasında var mı?
0: Or var tabii. Getirdim ben sana. Şeyden, Taksim'deki kütüphaneden çıkış aldım arkadaşlardan. Türk basın tarihinde, spor basın tarihinde hadi öyle diyelim, ilk defa bir takım resmi ters kullanılmıştır. Hmm. Fenerbahçe'nin o gün sahaya çıkan, ben geldim maçtan, arkadaşlar dedim, Fenerbahçe'nin takım resmini çektiniz mi dedim. Foto muhabiri arkadaşlara. Dediler ki ya bu takım mı? Yani sordum dedim. Hepsi dediler çektik tabii. Aydın'ı da çektik, onu da çektik.
1: Evet.
0: Bana dedim içinizde en çok beğendiğiniz hani renk menk olarak. Yani duruş önemli değil. Bir Fener takım fotoğrafı getirin dedim. Bu arada bizim sayfa sekreteri Mehmet Korkmaz falan. Abi işte gol mol filan. Ya dedim bırak golü dedim. Bu fotoğraf da var bizde. Şu soyunma odası var ya. O küçük aşağıda. Neyse getirdiler. O zaman böyle şey ışıklı şey var. Koyduk, biraz da büyütüyor. Bir baktım güzel bir takım fotoğrafı. Mehmetciğim bunu dedim ters koy dedim. Tarihi rezalet diye başlık. Nasıl ters dedi? Bayağı ters koyacaksın dedim. Ve bütün
1: bunu Ercan verecek.
0: Ha, bütün İzmir, Ankara, Adana bürolarına da telefon ettim. Dedim ki bak o zaman öyle buradan yolluyorsun matrisi uçakla, orada alıyorlar, basıyorlar. Dedim ki fotoğraf ters geliyor.
1: Şaşırmayın.
0: Şaşırmayın. Hatta ya. Rahmetli Ekrem Acar Çelik bizim Adana şefi yine de aramadan yeğenim dedi ya bu oğlum ters koyacağız sakın düzeltme dedim ha. Ve Türk spor basınında ilk defa bir takım fotoğrafı bu 6-1'den sonra tercümanda ters çıkmıştır. Tarihi rezalet diye.
1: Aynen.
0: O gazeteyi ben getirmiştim.
1: Geldi
0: sana.
1: Be. Ha. Şimdi arkadaşlar da verdi.
0: Verdi mi? Ondan sonra ve benden sonra yani benim bu ters fotoğraf uygulamamdan sonra bir arkadaş 2 sene sonra falan o da bir resmi ters olarak uyguladı. Ama ilk bendedir o.
1: Peki kaldı mı başka çocuklar? Bu Fenerbahçe Beşiktaş'ın 80'li yılların sonu mu bu? Sanıyorum o dönemde Rıza Feyyaz ve Zeki'nin golleriyle yenildiği bir maçın arkasından yine dediğine göre 80'li yılların sonu 90'ların başı olabilir. O dönemden kalma bir manşet. Başka var mı? Bu bence çok tartışılabilecek bir manşet ya. Yani bilemiyorum. Kaç yılı bu? O şey maçı.
0: Manchester maçı.
1: Manchester maçı.
0: Türk ne? Türk futbolcularımızı dövdü. Türk polisi herhalde, evet. Olacak o.
1: Evet.
0: Diyerek maç tekrarı için UEFA'ya başvuruyor. Evet tabii. Yani şöyle koskoca Manchester United ufacık Galatasaray'a elenirse böyle yangın çıkartır tabii. O zaman yani lafın gelişi.
1: Evet. Peki bu kadar değil mi çocuklar? Bir tane. Ha, bu son. Bu da bence bu güzel bir kurgu. Bir zamanlar tarih yazardı. Şimdi adını bile yazamıyor. Sabri'nin adını Sarbi diye yazmışlar formaya.
0: Aa, oradan evet. Bak, ben ona dikkat etmedim de hatta dedim ki ya kardeşim yani ne alaka? Nerede? Biz hiç de. Bak şimdi vallahi gördüm. Demin içeride çocuklar
1: abi. Ne bu dedin?
0: Abi dediler başlık şeyleri bunlar. Ben öyle bir baktım. Vallahi demin yine baktım görmüş şimdi görüyorum ha.
1: Sarbi.
0: Evet.
1: Bir zamanlar tarih yazardı. Şimdi adını bile yazamıyor. Bence iyi bir kurgu olmuş.
0: Ama şimdi tabii bu Sabri'nin günahı değil.
1: İyi.
0: Sabri'ye bu formayı yapan.
1: Bunu Sabri'ye yalnız...

0: üzerine yapıştı kaldı. Adı böyle. Bu yaz, çocuğun ne günahı var
1: ne
0: burada?
1: Günahı var. Ayıp. Evet. Bak ben sana başka bir şey söyleyeyim Ender'cim. Tabii Sabri bizim yeni neslin çocuklarındandır. Ben hep burada da söylemişimdir.
0: Yani bu üzerine yapıştı bu forma olayı.
1: Ben Sabri'yi bugün 25 yaşında olsa atıyorum rakamı. Takımımda her zaman tutarım.
0: Öyle faydalı adam.
1: Hiç.
0: Faydalı futbolcuydu.
1: Ama 50 sene evvel olsa bu, Sabri'ye bu formayı kralı giydiremezdi. Kralı, başkan dahil. Şimdikiler çok saf. Mesela hemen çok çabuk bir mesela diyeyim. Bizim Ziya. Fenerbahçe'de yıllarca kaptanlık, milli takımda kaptanlık yapmış adam. Evet. Giydirsene Yiza diye formayı mesela attım kafadan.
0: İmkan yani, yok değil mi?
1: Dalga mı geçiyor?
0: Belki fark etmemiştir diye düşünüyorum ama.
1: Yani yazık.
0: Evet. Üzüldüm. Peki tarihe geçen unutulmaz gazete manşetlerini bu şekilde hatırladık. Hadi bir futbolcu bir hikaye diyelim. İlginç bir futbolcu ve ilginç bir hikaye var şimdi. Bilemiyorum kaç kişi adını duymuştur. Fuat Saner'den bahsedeceğiz.
1: Deli Fuat.
0: Yani tekniğiyle dönem dönem hani Can Bartu'yla böyle kıyaslanır olmuş bir futbolcu derler. Ama biz tabii onu Kemal abi'den soracağız. 70'li yılların ilk yarısında özellikle çok ön plana çıkmış bir futbolcu değil mi? Tabii. Ama geçenlerde yine yapmıştık. Fuat da 27 yaşında futbolu bırakıyor ama nasıl bırakıyor?
1: Ya.
0: Bence o çok önemli bir hikaye. Orada ciddi bir gider var. Evet, seni dinleyelim Kemal abi. Fuat Saner'in hikayesi için.
1: Fuat'ı Feriköy'den aldı Fener. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra işte yeni transfer tabii. Geldi işte o zaman şey... Kurbaldere'deki stat, şey antrenman sahası.
0: O 69-70 Fenerbahçe'sinde.
1: Bak bu resimde var. Şu kağıttakinde yok. Levent'in yanında sol başta. Levent, Fuat, Hazım, Abdullah, Selim, Yılmaz. O gün Ercan, Numan, Ziya, Yaşar.
0: Evet.
1: Şimdi
0: o zamanki sarı lacivert forma renkler daha farklıymış ya. Sarı sarı gibi, lacivert lacivert gibi yani.
1: Yani
0: daha farklı bir sarı lacivert sanki.
1: Bak dikkat edersen formalar aynı değil.
0: Şeyler değil mi? Çubukların
1: çubuklar.
0: Kalınlığı.
1: Dikkat ettin mi?
0: İşte,
1: bak şart. Levent'in formasına bak, yanındaki Fuat'ın formasına bak.
0: Fuat kalecinin yanındaki.
1: Bu tarafındaki evet.
0: Yani bize göre bana şu anda ekranda kalecinin bana göre sağında kalıyor. Evet. Size göre solunda.
1: Çok rahmetli var be.
0: Evet. O 6 gol yenilerek şampiyon oldu, 6 gol yiyerek şampiyon oldu 69-70 sezonunda. O takımda oynuyor değil mi Fuat Saner?
1: 69'da?
0: Evet.
1: Yok canım.
0: Burada öyle bir şey var bende. 69-70. Bakayım.
1: Bir dakika, Ziya 64'te geldi. Ercan 65'te geldi rahmetli. Yılmaz 66'da geldi rahmetli. Fuat 69, Sabri Hoca olabilir.
0: Evet. İlk şeyi.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Burada da sol başta değil
1: sol
0: mi?
1: Sol başta evet. Evet.
0: Kaleci Yavuz mu?
1: Yavuz tabii. Yavuz kulaklar içindesin.
0: 69'da evet, o gelmiş.
1: Evet. Şimdi Fuat'ın enteresan bir durumu vardı. Fuat şu futbol camiası içinde o günlerden bahsediyorum. Evet. Fener, Galatasaray, Beşiktaş falan. Zaten diğerleri daha büyümemiş. Trabzon daha yok ortada. Bütün bu Feriköy.
0: Mesela bir yıl sonra da 30 maçın tamamında oynamış. Yani tabii, istikrarlı da.
1: Tabii. O da sol başta oturan var ya. En başta.
0: Çömelerek. Evet.
1: Çömelerek. Onun yanında, ilk başta oturanın yanında da Rıdvan. Benim top arkadaşım, Allah rahmet eylesin. O da çok iyi oyuncuydu. Fuat o günkü futbol aleminin içinde, top oynayan futbol aleminin içinde ekonomisi en iyi olan oyuncuydu.
0: Öyle yazıyor. Varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu için pek eyvallahı yokmuş.
1: Varlıklı bir ailenin çocuğu.

0: biraz da bu sebepten dolayı hani her cahi derler ya.
1: Evet.
0: Yani filan böyle futbol tekniği, görüşü çok iyi. Ondan sonra oyunda yardımlaşması var filan. Biz de isim taktık Deli Fuat diye. Yani şöyle hani diyoruz ya.
1: Niye deli ama, o zaman bir şey var.
0: Ya işte böyle bir şey. Ya antrenmana gelmiyor mesela. Bir Eskişehir maçı var. Burada bahsetmişsiniz. Fener'in. Fuat antrenmana gelmiyor bir haftadır. Yok, oynamıyor. Kapalı tribüne çıktık. Yanımıza geldi. Oturuyor. Maç seyredeceğiz. Bir anons yarım saat kala. Fenerbahçeli futbolcu Fuat Saner acele soyunma odasına geldi.
1: Antrenmana falan çıkmadığı için maç kadrosunda yok.
0: Yok abi, kadroda madroda yok. Ne oluyor falan dedik. Ne oluyor dedim. Ne bileyim ya dedi. Acil soyunma, burada yok Fuat. Bu resimde yok. Acil soyunma odasına. Allah Allah. Ha dedik, git oğlum, seni çağırır. Ya eve gidecekti ha. Yani demiş ki, yani öyle maça hani Fener yendi yenilmedi filan.
1: Onun da ilgilenmiyor.
0: Yani demiş ki ya çıkayım hadi biraz. Yani soyunma odasına gidiyor. Ya, başarılar diliyor. Yukarı çıkıyor. Ya yani eve 15-20 dakika seyredecek, kaçacak. Ondan sonra gidecek yani. Allah Allah dedi. Dedik oğlum git bakalım, ne oldu, ne bitti, neyi hayırdır inşallah. Aşağıya bir iniyor. Fuat soyunma odasına bir giriyor. Ziya bu vaziyette.
1: Tutulmuş.
0: Tutulmuş.
1: O da benim gibi. Benim de belim tutuk şu anda.
0: Boynu tam böyle formayı giyerken boynu böyle kalıyor. Masajlar bilmem neler, imkanı yok. Doktor da o zaman masör Orhan bizim falan diyorlar ki yani mümkün değil. E ne yapacağız? Diyorlar ki Fuat buradaydı. Tribüne çıktı. İnşallah eve gitmemiştir. Ano ve Fuat Sabri Hoca, Allah rahmet eylesin.
1: Sabri Kiraz.
0: Soyun diyor. Nasıl oynayacağım diyor. Yani soyun diyor işte, Ziya'nın hali böyle. Sen oynayacaksın. Ya ben nasıl oynarım diyor. Antrenman yok, bir şey. Maçla alakası yok. Tabii mecbur, hadi ya soyun falan diyorlar. Neyse Fuat başlıyor soyunmaya. Ondan sonrası sansürlüdür. Çıkıyor sahaya. Maç başladı. 15. dakika falan, yalan söylemeyeyim ya, şimdi o kadar hatırlıyorum. Sen Santra'da bir topu al. Eskişehir'le oynuyorlar ha.
1: O zamanın çok iyi takımı. Al,
0: tak tak tak tak tak tak, Deniz Kalesi'ne daha ceza sahasına gelirken bir çak çatala. Böyle kaldık biz. Antrenman yapmayan adam. Maçta hiç umurunda değil. Böyle ama yani o Santra'dan Eskişehir ceza sahasına kadar havada gitti diyebilirim. Hani var ya şimdi filmler, uzay filmleri falan, havada yürüyenler falan. Aynı onlar gibi. Fener 2-0 kazandı. Birisi de attı gol. 2-0 kazandıydı. Neyse. Ha sonra ne oldu? Aynı Fuat işte geliyor gitmiyor. Bir gün idmana gittik. Dere ağzına.
1: Didi mi kadro dışı bıraktı onu? Didi dönemi mi?
0: Şimdi Didi döneminde başka şey var. Şöyle Beykoz'da Fener Ali Sami Yen'de hazırlık maçı oynayacak.
1: Evet.
0: Ali Sami Yen'de. Didi Ziya ile Fuat'ı koymuyor takıma. Diyor ki ben ötekilere bakayım. Hani siz nasıl olsa as oyuncusunuz. Bakayım kimler hani acaba.
1: Tamam. Bunlar, zaten bir özel maç, hazırlık maçı.
0: Özel maç. Bunlar da bozuk. Hadi ya diyorlar. Soyunma odasını, kapısını vurup çıkıyor ikisi de. Ertesi gün rahmetli Erdoğan Şenay'ın yazıhanesinde basın toplantısı yaptılar. İkisi de. İşte bizi kimse kadrocu, biz Fener'e bu kadar bilmem ne hayatımız. İkisi de süresiz kadrolu. Sonra bir süre sonra söyleyeyim mi onu?
1: Ne oldu?
0: Rahmetli İslam Çupi, ben, Mahmut Küçük rahmetli, Didi'nin evine gittik. Bak bak, fotoğraftaki Ahmet Erol, beyaz saçlı menajer. Arkada Fuat Fener'e geliyor.
1: İlk transferi bu. 80 bin liraya gelmiş. 150 bin de Feriköy verilmiş. Fena da para değil o zaman.
0: Tabii canım, iyi para. Neyse gittik Didi'nin evine. Dedik ya işte yapma, bunlar takımın şey oyuncuları yani. Hani sen bir iş yapayım derken yani kendi ayağına çelme takıyorsun falan filan. Neyse Didi ertesi gün açıklama yaptı. Bunlar affedilmişlerdir, kadroya tekrar alındılar diye.
1: Gidiş, bırakış dönemi.
0: Antrenmandayız bir gün yine. İşte saat 10.30'da antrenman var. Bekliyoruz, Fener takımı çıkacak filan. Bir baktık, bu dedi ki Fuat, beyler o abi de toptancıdır konuşurken. Zor anlarsın konuştuğunu. Bak burada da Faruk abi rahmetli, Ahmet Erol, o da ne duruldu, kimdi o ya meşhur ya. Ay, ayıp bana.
1: Faruk Ilgaz mı?
0: Bülent abi öteki de, ayaktaki de. Bıyıklı, solda, beyaz gömlekli. Bülent Gedeleş değil mi? Bak bakayım.
1: Evet.
0: Tabii. Bülent Gedeleş. Tabii, yönetim kurulu üyesi.
1: Faruk Ilgaz, Ahmet Erol.
0: Evet, Ahmet Erol. Geldi bu, çıktı sahaya. Takım sahaya çıktı, antrenman yapacak. Beyler beni omuzlarınıza alın dedi. Manyak mısın oğlum sen dediler. Ne olur? Biz de kenarda diyoruz ki ya ne oluyor ya? Ya alsanız arkadaş dedi beni omuzlarınıza dedi. Ya ne diyorsun sen dediler ya. Bıraktım topu dedi. Nasıl yani dediler. Şu anda futbolu bıraktım. Ya kardeşi alın omuzlara ya dedi. Abi omuzlara aldılar bunu. Foto mabiler şak şak şak şak resimler. Ertesi gün Fuat futbolu bıraktı.
1: Allah Allah. 27 yaşında.
0: Evet.
1: Şöyle yazıyor burada. Vefaya satmak istemişler. Ben mal mıyım öyle istediğinize
0: yok,
1: göre?
0: Yok öyle değil mi satamazsın olay? Abi gitmez. Ha. Gitmez. Ekonomisi de sağlam baba tarafı.
1: Ben demiş ki ben öyle pazarda satışa çıkarılacak sebze meyve değilim. Beni satamazsınız. O zaman jübile yapalım demişler. Ne jübilesi ya demiş. Katiyen.
0: İşte jübile o. Jübilesi o.
1: Ben dilenci değilim. Paraya ihtiyacım yok demiş.
0: Şimdi
1: enteresan.
0: Şey, nerede oturuyor biliyor musun? İnşallah orada oturuyordur hala ama oturuyor galiba. Derazındaki idman sahasının yanında ilk yapılan 14-16 katlı evet, mı ne bir evet, büyük rezidans evet, vardır. Evet. Orada Fuat'ın evi. Foto muhabirleri çekelim mi çekmeyelim mi diye bana soruyor.
1: Şaka mı gerçek mi derken?
0: Soruyor. Ya şaka mı ya bu gırgır mı geçiyorlar? Ya dedik kardeşim çekin ya gırgırsa gırgır deriz dedik. Ve Fuat futbolu bıraktı.
1: Ay canım enteresanmış.
0: Düşünebiliyor musun? Şimdi bunlar 3 kişiydiler sevgili Ender. Fuat Saner, Cemil Turan, rahmetli Doktor Reşet Derman var. Derman ver abimiz. Bunların üçünü yan yana getir, konuşmaya başlasınlar bir saat. Eğer bir cümle aklında kalırsa adam değil. Tutamazsın. Üçü de toptancı, düşünebiliyor musun?
1: Peki, Fuat Saner'i bu şekilde hatırlamış olduk.
0: Çok şeker adamdır ama. Çok şeker adamdır. Bak şimdi kulübe gidiyormuş galiba sık sık öyle diyorlar, geliyor diyorlar. Çok şeker adamdır.
1: Evet, enteresan bir hikayesi var. Onu da o günleri yaşamayanları bu şekilde hatırlatmış olalım dedik. Peki geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Çok keyifli bir bölüm var şimdi. Evet, şimdi Kemal Sunal'ın futbol filmlerine, Kemal Sunal'ın içinde olduğu futbol filmlerine bakacağız. Çünkü o döneme ait orada gerçek maçlardan gerçek kesitler var içinde.
0: Var, tabii.
1: Biz biliyorsunuz burada futbolcuların rol aldığı filmleri falan işte Taçsız Kral'dan tutun da gösterdik. Ama bu enteresan bir şey. Kemal Sunal'ın içinde olduğu filmler ve orada gerçek futbolculardan, gerçek maçlardan kesitler var. O günlere bir dönüp o keyifli anları bir yad etmek istedik açıkçası. Bunların tabii başında da sanıyorum Hababam sınıfındaki bölümler geliyor. Hadi bir bakalım. Şimdi bunlar işte Hababam sınıfı Fenerbahçeli, kızlar Galatasaraylı ve o dönemde de maçtan, o sıradaki maçtan da veya gerçek görüntüleri de ya da işte çekimlerini de tribünde yapmışlar gerçekten.
2: Evet, tabii, ben de Mahmut Hoca diyorum. Geldi. Yok deme.
1: Mahmut Hoca'nın
0: yok deme.
1: Kendilerini bastığı pozisyon. Bunlar o sırada izliler.
2: Mahmut Hoca sinir krizi geçiriyordur şimdi okulda.
3: Şaban.
2: Ne kaş gözü yapıyorsun oğlum? Gören de Mahmut Hoca arkanda sanır.
3: Şaban.
2: Ne? Aa Mahmut Hoca. Öpeyim hocam.
1: Bu şapkalı.

0: zamanda varmış ya. Yani. Kartondan yapıyorlar yani.
1: Kartondan yapıyorlar.
2: Dönüyoruz. Hocam olan oldu, bari şu maçı seyredelim.
3: Ya.
2: Hadi dedim, düşün peşime. Hadi. Cim bom bom. Aman Fenerbahçe.
0: Evet. Bakın, Mahmut Hoca gelemedi. Bir başka bunlarca film yine Fenerbahçe başına kaçmış ama bankumuzu. Dönüşte yakalandılar yine. Yine kafalarda o şapkalar var.
4: Çok iyiydi hocam.
5: Çok iyiydi hocam.
6: Aslandılar.
7: Semra hocanızı da davet etmişsiniz.
8: Güdük gördün mü, bak kıskanmış.
9: Ah Trabzon'a yaktın bizi.
0: Burada da bir Trabzon yemeğisi var. Maçtan sonra.
10: Siz ne zaman dışarı çıktınız?
9: Biz çıkarız Veysel Efendi.
8: Ahmet sağ olsun Ahmet.
10: Ulan bu çocuğu da mı kendinize benzettiniz?
9: Bana bakın çocuklar, Mahmut Hoca gene her zamanki yerinde.
8: Biz zaten şapkalı hayatta şöyle, iki şeyden çekiyoruz işte, bir Mahmut Hoca belleri, bir de Trabzonspor.
0: Kağıt tabaka gibi satılırdı. Onları kartonları iç içe böyle değil mi?
9: Gerildik.
11: Ya vah vah.
0: Evet.
8: Hocam Allah'ını seversen.
0: Ababam sınıfındaki bu sahneler çok mi? Keyifli sahneler. Şöyle bakıyorum. İnek Şaban filmi var, Gol Kralı var, Garip var. Bence
12: Yavuz değil mi bizim?
0: Bence
12: Yavuz ya.
0: Salak mı? Evet, burada Yavuz var. Bu hangi film? Bu Salak Milyoner. Bence bu. Altın arıyorlar ya. Bence bu en keyiflilerden biri. Şuna bakalım. Kayseri Fenerbahçe maçı İstanbul'da oynanan. Kemal Sunal aşağıda tüneli kazmışlar bu ekip, dört kardeş. Kayserililer onlar da, hepinizin malumu. Tribünler tıklım tıklım.
12: Tabii bu başka bir arazi.
0: Tabii. Yanına da öyle koymuşlar.
13: Ne yaşadı olay? Top sahasına çıkmışım. Hem de bizim Kayseri Spor oynuyor.
0: Hem de bizim Kayseri Spor oynuyor.
12: O zaman yani futbolun özellikle üç büyükler platformunda ne kadar büyük ilgi çektiği, ne kadar herkesin çok merakı olduğunun belgesidir bu filmler. Yoksa Kemal Sunal'ın rahmetlini durup dururken niye yani futbol maçıyla 4-5 tane ilgili filmi olsun? Niye? Hem zaten oynayanlar muhteşem bir ekip. Yani öyle bir ekip Türkiye'de bir
0: daha. Şu Kayseri da müthiştir ya.
12: Bir araya getiremezsin. Bu başka bir şeyden tabii ki, film için çekilme bu bir aralık. Bak Cemil Memtisa. Osman'a bak.
14: Benim vazifem gol atmak biliyorsun.
12: İnanmışlar bu eski. Polisler kovalıyor falan. Yani futbol o kadar çok ilgi çekiyor ki ülkede. İnsanlar o kadar çok futbol hastası ki. Ve kaliteli hastalık var o zaman. Şimdiki gibi değil, kimse alınmasın olmaya. O yüzden de Kemal Sunal ve ekibi, Metin Akpınar, Zeki Alasya,
0: Halit
12: Akçetepe, bir Metin sağ galiba. Diğerleri hepsi vefat etti. Bu futbol sahalarında futbolla ilgili böyle filmleri var bunların. Yoksa boşu boşuna niye?
0: Doğru.
12: Yani futbol değil de başında gangsterlik. Şimdi mesela bir sürü dizi var gangsterlikle ilgili. Gangsterlikle ilgili. O mafyayla falan yaparlardı. Ha komedi mafyayla olur mu? Olmaz mı? Olur tabii. Ama demek ki patron kimse yani yukarıda.
0: Yapımcı.
12: Yapımcı futbolun değerini o zaman çok iyi biliyormuş. Onlar da zaten büyük sanatçı. Şu Kemal Sunal var ya, Allah rahmet eylesin. Şimdi herkesi güldürüyor değil mi? Kendi de gülüyor yerle. Hiç gülmezdi biliyor musun?
0: Öyle derler ya.
12: Hiç abi ya.
0: Biz son derece ciddi
12: bir defalarca derler. Oturduk. Yani biri gırgır yapsa bir komik bir şey ola ki ya, Kemal Sunal böyle bile yapmaz. Dinler, bakar. Enteresan yani.
0: Peki son derece keyifli film sahnelerini bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Bakın hangi unutulmaz anlara gideceğiz. Şimdi bir usta meslek büyüğünden bahsedeceğiz. Halit abiden, Halit Kıvanç'tan. İlk anlattığı maç ve

0: son anlattığı maçı hatırlayacağız. İlk son derece enteresan bence. 8 Haziran 1956'da oynanan Dinamo Moskova Fenerbahçe maçı. Asıl anlatan Niyazi Sel.
1: Kim?
0: Niyazi Sel mi kim? Kim?
1: Fenerbahçe'nin efsane sağ açıklarından biri.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Topu bıraktıktan sonra spikerliğe başlamıştı.
0: Önemli şey ama yani tabii. Demek ki o belagatı var.
1: Tabii ya, efsane sağ açıklarından biri Niyazi Sel.
0: Ve o karşılaşmada ikinci yarıya biraz geç geliyor. Belki de bilerek yapıyor bunu. Öyle de derler. Ve Halit abi geçiyor mikrofonun başına. 3-1 bitiyor o karşılaşma ama o dönemin iyi takımı Dinamo Moskova tabii. Yaşinli.
1: Tabii tabii.
0: Tek gol kaydediyor Fenerbahçe. O golü de anlatmak. Halit abi, Halit Kıvanç'a nasip oluyor. Bu Pele ile bir fotoğrafı.
1: Bu 70 Dünya Kupası.
0: Evet.
1: Halit abi, Metin Oktay, rahmetli Necmi Tanyolaç ustam ve Pele. Tercümanın o Dünya Kupası'nda yaptığı en önemli röportajlardan biridir bu.
0: Evet, ilk anlattığı gol Halit abinin Basri Dirimlili atmış golü. Hmm. O Basri'nin golü. İşte 1958 İsveç, 70 Dünya Kupası Pele, gerçekten bizim mesleğimizin çok önemli isimlerinden biri, belki birincisidir. Özellikle spikerlik anlamında. Tabii. Ben Türk milli takımı 500. maçını anlatmakta bana nasip olmuştu. 100. maç Halit abideydi. Halit abi bana 500. maçta bir pas atmıştı. Tabii çok mesleği bıraktıktan çok yıllar sonra. Son maçı biz hep o zaman çok küçüğüz tabii biz de. Erken bıraktığını düşünürüz. 22 Haziran 1983'te oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı. Trabzonspor Beşiktaş maçı. Ve o gün Necdet demiş ki, Necdet Ergün, biz gideriz, arkamızdan yüzlerce futbolcu gelir ama Halit Kıvanç gibiler gitti mi çok kolay değil. Hakikaten arkasından gelenler, yani biz de bu mesleği yapıyoruz. Fakat tabii Halit Kıvanç olmak kolay değil.
1: Hey gidi günlere.
0: Değil mi?
1: Biz Halit abiyle beraber kısa bir sürede olsa çalıştık tercümanda. Benim tercümana ilk geldiğim yıl Halit abi geleli 2-3 sene olmuştu zaten. Biz seneden biraz fazla yanlış hatırlamıyorsam birlikte çalıştık. Ondan sonra spiker ya.
0: Evet.
1: Spiker konuşmayı seven bir adam spiker olur. Yoksa konuşmayı sevmeyen, konuşamayan adam spiker olmaz.
0: İmkan var mı buna?
1: Şimdi
0: biraz çenemizin düşük olduğu söylenebilir.
1: Kesin. Yani yoksa yapamazsın. Eski binadayız. Yani fareli bina dediğimiz Cağaloğlu'nda. Halit abi de yandaki odada bazen yazılarını daktilo da böyle yazıyor. Bazen de alt katta bir yerde var, orada yazıyor. Küçük bir merdiven arası var böyle 5-6 basamak.
0: Burada ayan ışıkla.
1: Ayan ışıkla. Necmi abiye getiriyor. Necmi abinin odası var, müdür Necmi abi. Şimdi Halit abinin bir özelliği vardı. Halit abi elinde yazmış yazıyı. Yani daktilo da yazmış. Şimdi bak Necmi'cim. Yani ben diyorum ki bu Fuat Saner, ya Halit Allah aşkına kes şutrası ya, bu radyo mu ya, yaz yazını ver Allah aşkına. Necmi abi. Yazmış zaten. Ama o yazıyı bir kere de
0: anlatıyor.
1: Anlatırdı Necmi abi. Halit Allah aşkına bak, vaktimiz yok, sayfa bekliyor ya. Tamam yazdıysan bırak şuraya yazını derdi. Çok iki yani üstad öyle diyeyim.
0: Öyle... Halit Kıvanç'ın sesinden maç dinlememiş olmayı ben bir kayıp olarak görürüm.
1: E tabi yani.
0: Onun anlatımıyla bir maçı dinlememiş olmayı. Yani biz ucundan kıyısından yakaladık hakikaten.
1: 1951'deki Fener Beşiktaş maçında, gazetenin adını şimdi unuttum, orada öyle bir yazı yazıyor ki Halit abi, bu maç cidden araştırılmalı, dibine kadar inilmeli ve suçluların mutlaka ağır cezaya çarptırılması diye. Beşiktaş malum 51'deki maç. Hmm. Bazı gerizekalılar onun farkında değiller, onlar da bunu dinliyorlarsa öğrensinler, baksınlar arşive. Onu yazmış kişidir. Fenerbahçe kongre üyesi olması.
0: Ve büyük Fenerbahçe. İyi evet, Fenerbahçe.
1: Çok büyük, iyi bir Fenerbahçelidir.
0: Mesleğe evet. Saygı bunu gerektiriyor. Evet. Biz de abilerimizden öğrendik bu işi.
1: Zavallılar.
0: Evet. 8 Haziran 1956, 22 Haziran 1983 anlattığı ilk maç ve son karşılaşma, jübilesini de Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla yapmıştı. Sonra mikrofonu tekrar... da yanılmıyorsam İlker abiye bırakmıştı, İlker Yasin'e.
1: Çok iyi hatırlıyorum. Sonra bizden tekrar milliyet.

0: döndü. Yani tercümana gelmişti Milliyet'ten. Sonra tekrar Milliyet'e.
1: Maç anlatımlarının yanında ama televizyonculuğu sayısız program organizasyon vesaire tabii, sunmasıyla da tabii. Ondan sonra televizyon sahnesinde olmaya, ekran tabii. Önünde beyaz ekranda olmaya devam etti.
0: Tabii.
1: Ama maç anlat, çünkü maç anlatmak hani tabii ki oynamak kadar değil ama sırılsıklam oluyorsunuz o karşılaşma bittikten sonra.
0: Canım tabii yani o tık tık tık oynanıyor, onu takip edeceksin, söyleyeceksin. O zaman hele televizyon da yok. Radyoda ben seni dinliyorum kardeşim. Evet. Ben sana inanıyorum. Bana iyi pas mı verdin, o kötü pas mı?
1: Maçı yaşatabilmek lazım.
0: Tabii o çok radyodan önemli. Şimdi televizyonda kolay.
1: Yani tarif etmek lazım. İşte orta yuvarlağın, rakip yalanına bakan
0: filan falan.
1: Sağ iç boşluk mu, ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisi arasında kalan bölge mi gibi.
0: Ben evde bunu dinlerken öyle diyeyim. Ben maçı gözlerimin önünde oynatacaksın bana. Spiker olarak. Aynen. Ya televizyonda kolay, onu zaten görüyorum. Şimdi de çok yanlış şeyler söylüyorlar biz görmemize rağmen. Neyse.
1: Yani biraz stil değişti işler.
0: Yani Halit Kıvanç tabii hala bir efsane olarak.
1: Evet.
0: Hatıralarımızda, aklımızdadır. Ki.
1: Böylece sevgili meslek büyüğümüzü Halit abiyi de bu şekilde hatırlamış olduk. Son bölüme geçelim. Ve biliyor muydunuz da çok enteresan bir Türkiye Kupası'ndan bir takımı sizlere hatırlatacağız. Birçoğunuzun aa diyeceğine eminim. Bir amatör takım çünkü. Kupadan bir anekdotla bitirelim istedik. Türkiye Kupası'nın ikinci sezonu, 63-64 sezonu, bir amatör takım. Futbolda bir ilki başarıyor o sezon. Ve Samsun bölgesinin amatör takımı Samsun Yolspor önüne geleni yeniyor.
0: Kim var? Oturanlar sol baştan ikinci.
1: Sol baştan Osman değil mi o?
0: Fenerli Osman.
1: Osman Arpacıoğlu değil mi?
0: Evet.
1: Allah Allah, enteresan.
0: Tabii.
1: Doğru, biz yaptık. Niye enteresan diyorum. Tabii. Burada yaptık, Samsun Yolspor'dan geldi diye. Ve Samsun Yolspor işte Şeker Spor, o zamanın iyi takımı, Hacettepe'yi yenerek geliyor. İzmir Spor, o sezonun güçlü takımlarından biri.
0: Tabii.
1: İzmir Spor, tamam diyorlar artık herkes. Buraya kadar İzmir Spor'u nerede geçecek? Sanki bu seneki Ümraniye'nin durumuna benziyor. Tabii bu amatör bir takım. Tabii. Ümraniye birincilik takımı. Tabii. Ama aynı öyle bir masalsı hikayeyle İzmir Spor'u da eliyor Samsun Yolspor ve çeyrek finale yükseliyor, rakip Beşiktaş. Hatırlıyor musun o eşleşmeyi?
0: Tabii. Çok
1: o dönem konuşulmuştur herhalde.
0: Tabii. İzmir Spor da yani o zaman takım ha.
1: Baksana. Yolspor çeyrek finalde, İzmir'de şeref turu yapan takım. Muazzam bir şey. Alsancak'ta İzmir Spor'u 1-0 yeniyor. Bursa Spor'u yedi zaten, Beşiktaş'la bir karşılaşma yapacak. Beşiktaş'la Bursa'yı eliyor demek ki.
0: Ha, yani onu çok iyi hatırlamıyorum ama bu Samsun Yolspor bir tane
1: Beşiktaş,
0: daha var. Trabzon İdman Ocağı biliyorsun.
1: Beşiktaş maçı da Samsun'da 1-0 yeniyor Beşiktaş. İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. 1-1 oluyor, herkes ne oluyor ya evet. diyor. Sonra 2-1 yeniyor Samsun Yolspor'u, Beşiktaş eliyor çeyrek finalde ama ilk kupanın bugünkü adıyla Ziraat evet. Türkiye Kupası'nın ilk büyük sürprizi, ilk sürpriz takımıdır. Samsun Yolspor o sezonun filaj ekibiydi. Diyorum ya, bu sezonda Ümraniye öyle evet. gidiyor. Bu yıllar içinde Lüleburgaz'dan tutun
0: işte. Trabzon İdman Ocağı var.
1: Trabzon İdman Ocağı. Bazı takımlar hakikaten çok ön plana çıkan başarılar yaşadı. Son yıllarda işte yine benzer 1461 bir ara şeyler çıkardı. Yaptı. Var yani bu anlamda ama ilk örnek budur. Kupanın ikinci yılında tabii. bir amatör takım Samsun Yolspor çeyrek finalde oynayarak bu da olabiliyormuş.
0: Bak sabırsızlıkla bekliyor Beşiktaş'ı.
1: 15 bin kişi seyredecek. Yolspor umumi kaptan.
0: Kim ismi?
1: Kazanmamamız için sebep yok dedi. İsmini göremedim burada.
0: Böyle başlık mı olur?
1: Değil mi?
0: Sarı çizmeli Mehmet Ağa.
1: İddialı rakibi Beşiktaş'ın Yolspor.
0: Hayır, bir de iddialı rakibi Beşiktaş'ın Yol Spor'da.

0: diyorsun.
1: Öyle yani.
0: Umumi kaptanı diyor, bir adını yazsana adamın ya. Kaç defa çıkacak abi o zaman gazeteye? Samsun Spor, Yol Spor'un
1: kaptanı. Şu anda yazanı gördüm, söylemeyeyim o yüzden.
0: Necati Karakaya.
1: Evet.
0: Allah evet. Selamet versin Necati abi.
1: Evet. İlk kupanın büyük sürprizi de buydu. Samsun, Yol Spor'un yaşattığı sürprizdi. Kemal abi ağzına sağlık. Keyifli bir program oldu.
0: Bir şey söyleyecektim tabii. Ama demin unuttum ya. Fuat'la mı ilgiliydi acaba ya?
1: Hangisiydi yani, acaba?
0: Biriyle ilgili bir şey söyleyecek. Halit abiyle mi ilgiliydi?
1: Halit bana? Abiyle olabilir mi?
0: Valla işte böyle şey olunca hafızamız fena değil ama.
1: Bence gayet iyi.
0: Isıtınca,
1: maşallah.
0: Isıtınca düşürüyoruz hafızadan bir şeyleri. Yoksa soğukken evvel Allah
1: peki,
0: ya.
1: Peki inşallah hatırlar diğer programa söyleriz.
0: Tabii canım.
1: Ağzına sağlık. Değerli izleyenler, bir başka programda yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Keyifli bir transfer dönemi olmaya devam ediyor. Yine birçok ismi konuşacağız. Caner İşbeğendiren ve Ogün Şahinoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
3: Valla çok Caner, isim bu arada... var.

0: Özür diliyorum. İlk yayınımız Caner'le.
1: Evet. Sağdan seninle beraberiz, de ilk yayınım.
2: Benim de ilk yayınım.
0: Senin de Caner'le ilk yayınım. Ben uzun süredir yokum.
2: İyi yaptın.
0: Beraber yayın yapamadık ya.
2: İyi yaptın. Sen Avusturya semalarından
0: ben
2: buraya geldin.
0: Ben belki yayın yapmışsınızdır dedim.
2: Yok. Hoş geldin.
0: Hayırlı tekrardan. Olsun demek istedim tekrar.
1: Teşekkür ederim. Çok
2: Caner, sen de bir kez daha hoş geldin. Bizim de ilk yayınımız.
1: Çok teşekkür ederim. Dün gerçi bir bağlantı yapmıştık stat'tan sizin
2: evet,
1: yayınınıza.
2: Evet, Mitinat maçında.
1: Onu ama saymıyoruz. İlk stüdyo evet, programımız
2: ilk
1: birlikte.
2: İlk stüdyo programımız doğru. Valla şöyle çok hareketli bir transfer dönemi oluyor. Fakat sanki bu birkaç gündür bir duruldu gibi. Yani böyle Trossard'la Greenwood'un geldiği hafta çok kızışmıştı ortalık. Tekrardan bir ona yakın günler bekliyorum ben. Galatasaray hamle yapacak. Beşiktaş'ta zaten her zaman sıcak bir gündem var. Fenerbahçe'de gelecekler ve gidecekler çok fazla. Trabzonspor da her zaman zaten hamlelerine devam ediyor. Yani baktığımızda orada da önemli gelişmeler var. O yüzden dolu dolu bir transfer raporu bizleri bekliyor. Hep şunu söylüyorum açarken programı. Bir tane böyle önemli transfer bizim yayına denk gelse de şimdi bazen böyle
0: varsa
2: biliyorum,
0: bir söyleyin
2: biliyorum,
0: diyorsun.
2: Belki olur diye şöyle daha da keyiflensek diye bakalım. Olabilir tabii. Transferde her an her şey olabilir.
0: Mesela
2: zaten
0: Muhammed
2: transfer
0: Salah
2: süreci böyle bir şey.
0: Transferinin böyle oldu ki bitti. Yayınına gelmesini istersin değil mi?
2: İsterim. Bunu yayın dışı da söyledim ben ya. Şimdi bu arada hani bir spor programını modere edip de Salah transferinin kendi yayınına gelmesini istemeyecek birisi de var mıdır? Emin değilim açıkçası yani.
1: Tarihi bir an çünkü.
0: Özellikle herkes işte. Sen şu anki bütün transfer gündemini herhalde onu seçersin ama.
2: Seçerim çünkü sadece Türkiye'nin değil yani tüm Avrupa'nın hatta tüm dünyanın da gözünün üstünde olduğu bir transfer süreci yaşanıyor. Bu yüzden de yani öyle bir ana hep birlikte tanıklık edersek benim
1: rakam
2: için çok keyifli
1: anlamında değil ama Salah gelirse muhtemelen sezonun en sansasyonel transferi olur muhtemelen. Sezon yani Salah'ın daha üstü bir oyuncu gelir mi emin değilim.
0: Daha fazlasını konuşuyoruz.
2: Spor tarihinin dedim ben. Yani CV olarak onun dışında tabii ki istatistik olarak bir de şöyle bir durum var ya şimdi Roberto Carlos konuşuluyor, Didier evet. Drogba konuşuluyor. Bunlar tamam tabii ki. Yani çok çok değerli transferler. Fakat mesela hani bu yıldız dediğimiz hatta bu süper yıldız yani ikonik karakterler dediğimiz isimlerden bir tanesi olduğu için Salah yani Roberto Carlos hala benim için gelmiş geçmiş dünyanın en iyi sol beki. Ama savunma oyuncularından hücum oyuncularını bir adım farklı bir noktaya koyuyorum. Bu da biraz savunmacıların makus talihi diyelim.
1: Evet.
2: Çünkü
1: evet.
2: Hücum oyuncular hep daha farklı bir noktada anılıyor. Hani evet. Salah transferinde ben o yüzden bir adım öne çıkardım. Drogba da kesinlikle tartışılmaz bir yani kariyer ve karakter öyle söyleyelim. Ama o da hani bir Çin'e gitmişti. Yani Liverpool'da çok üst düzey sezonlar geçirip de futbolun en üst mertebesine ulaşmış ve hani Messi, Ronaldo ile neredeyse aynı seviyeye yakın bir oyuncu Türk spor tarihinde oldu mu böyle bir transfer?
1: Büyüklerde oynamadığı için yani. Samuel Eto'o da çok atlanıyor mesela. O da Antalya Spor ve Konya Spor. Samuel Eto'o da çok değerli bir transferdi. Türkiye liglerine gelmiş en önemli isimlerden bir tanesidir. Ya Muhammed Salah, ben bunu bir önceki yayınımızda da ifade etmiştim. Herhalde Mısır'ın en popüler figürü olabilir. Ya Mısır deyince akla ne gelir?
2: Hatta
1: Kraliçe Kleopatra gelir. Yani Firavun Ramses falan gelir. Onun haricinde ondan sonra işte Ümmü Gülsüm belki hani Orta Doğu coğrafyasının, Arap dünyasının en önemli müzisyenlerinden biri.
2: Bir de Muhammed Salah geliyor şu anda. Aklımızda tatil bir mekanı olarak.
1: Ya Muhammed Salah'a kadar en popüler futbol figürü Ahmet Aslan'dı. O da
2: tabii.
1: Yani o da Beşiktaş'ta oynamış bir
0: isimdir. Yani Mido falan vardı ya hatırladığımız.
1: Mido evet. Ajax'ta falan oynamıştı o da.
0: Roma'dan.
2: Mido çok acayip bir karakterdi ya.
0: Evet. Yani Salah çok o coğrafyada çok üzerine konuşulacak bir oyuncuydu. Hatta yani artık oradan sıyrılmış bir oyuncu. İngiltere'de konuşulan konu ortada. Yani Premier Lig tarihinin mi en iyi oyuncusu?
2: Evet.
0: Ya bu konuşulurken biz onu sadece belli bir coğrafyaya sınırlayamayız. Çünkü yer aldığı futbol liginin izleyicileri, taraftarları ki herhalde yani bu işin adı futbolsa, futbolun da kitabı orada yazıldıysa, değil mi? Orada bu tartışma varken biz üzerine çok fazla bunu sınırlandıramayız. Yani dolayısıyla Salah transferi sadece sportif açıdan değil yani birçok açıdan Beşiktaş özelinde de değil. Tüm ligimizin değeri olabilecek bir transfer süreci. Tabii bakalım nasıl olacak. Birazdan yeri geldiğinde ben anlatacağım.
3: Marka
0: geldi. Geldi mi diyorsun?
1: Marka değeri.

0: İnşallah gelir. Ümit ediyoruz gelir.
1: Peki şimdi Salah'la başlayacağız. Sonrasında Darwin Núñez'e doğru yol alacağız ama önce tabii ki Muhammed Salah diyeceğiz o gün. Süreç şu an nasıl gelişiyor? Hangi süreçteyiz transferde onu bir konuşalım.
2: Şimdi baştan mı anlatmak gerekiyor süreci? Hemen hemen bence bütün izleyicilerimiz artık biliyordur. Yani burada Salah belki de futbola çok uzak izleyicinin dahi yani, evet futbolu takip eden ama ya çok fazla böyle haber vesaire takip etmeyenin dahi ilgisini çekebilecek bir oyuncu olduğu için birçok kişi hakim. Yani 7'den 70'e yani hani yaş sınırlaması da yok bu transfer sürecini takipte. Mesela genellikle nedir? Transferlere daha ziyade böyle genç jenerasyon çok eğilim gösterir. Salah öyle bir şey değil. Yani herkesin merak ettiği ve sadece Beşiktaşların özelinde de durumunu takip ettiği bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Burada diğer takımın taraftarları da hakikaten gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bazen arkadaşlarım bana özellikle soruyorlar. Yani farklı takım tutan arkadaşlarım özellikle hakikaten gelecek mi sorularına çok muhatap oluyoruz. Şimdi başlangıç aşamasında Salah'la ilgili şöyle bir şey vardı. İşte Salah ile anlaşıldı ama temsilcisi Rami Abbas ile daha önce üzerine konuşulan rakamın dışında bir şey talep etti ve bu çok astronomik. Bu da Beşiktaş tarafından kabul edilmedi diye. Dikkat ederseniz maç gününe kadar olan periyotta 2-3 gün bir durgunluk vardı.
1: Evet.
2: Yani Salah süreci bir durgunluktaydı. Çünkü menajerinden istenilen yanıt alınmamıştı. Beşiktaş şunu talep etti en sonunda. Yani sonuç itibariyle daha öncesinde konuşulan bazı finansal detaylar var. Bunları da Beşiktaş büyük ölçüde zaten karşılamıştı artık. İşin diğer boyutlarına geçilecekti. Ek maddeler ki orada önemli bazı anekdotlar anlatacağım. Hani istenilen ücret çok astronomik. Burada en azından bir adım gelsin ki biz karşılığında, yani bu iyi niyete karşılık bir adım atalım. Çünkü ortada kesinlikle kimsenin karşılamayacağı bir tablo var. Yani 7,5 milyon euro menajerlik ücreti hakikaten
0: yüksek.
2: Yüksek bir ücret yani. Ya
1: tüm dünya transfer piyasası için.
2: Oran yüksek. Olarak çünkü bakılıyor buna. Hani bir oyuncuyu gönderirsiniz işte bir yere, oradan yıllık 50 milyon euro kazanıyordur. Onun üzerinden bir işte bonservis miktarı çok yüksek vesaire. Bunun sonuçta standartları çizilmiş pozisyonda. Hani bazen menajerler standartın dışında ek bazı taleplerde bulunuyor. Ama bu bahsedilen talepler çok yüksekti ki ilk rakamların üzerinde yaklaşık 5-6 milyon aralığında bir ekstra maliyet ortaya çıkıyordu. Bu da kabul görmedi. İşin tekrar sıcaklığa kavuşması dün akşam üzeri oldu. Rami Abbas evet Beşiktaş'a bir indirimle geldi. Beşiktaş'ın beklediği şekilde bir indirimle geldi. Bu da yaklaşık 2,5 milyon euro. Bahsedeyim hani 7,5 milyon euro istiyordu demiştik ya, 2,5 milyon euro. Beşiktaş da belli ölçüde teklifini revize etti ve iyileştirdi. Şu an Beşiktaş yönetiminde şöyle bir durum var. Verebileceğimiz, çıkabileceğimiz en iyi rakamlara çıktık. Gayet iyi bir kontrat teklifi sunduk. Paket haline değerlendirilsin. Ve hazır yeri gelmişken Salah ve menajeri, Salah temsilcisi adına ne diyorsanız, belki bu birçok oyuncuda bu şekilde adlandırılabilir. İşte futbol piyasasında, futbol camiasında birçok kurumsal menajerlik yapısı, firması vardır. Bunu da hepimiz biliriz işte. Salah menajerinin hayatı Salah. Başka bir şey yok hayatında.
1: Evet.
2: Ve ikisi arasında menajer-oyuncu ilişkisinden daha fazlası olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla hani burada hep şu söyleniyor. İşte Salah niye dahil olmuyor? İşte Trossard'da çünkü böyle bir durum vardı. Yani Trossard biraz müdahil olmuştu. Salah niye dahil olmuyor? Burada ortada bir menajerlik firması, o firmanın içerisinden bir kişi vesaire gibi bir durum yok. Bazı futbolcuların ailesi yapıyor mesela. Değil mi? Babası resmi menajerliğini yapıyor vesaire. Böyle tablolar var ortada. Salah'ınki de arkadaşı ama benzer bir tablo aslında. Yakın bir ilişki. Menajerlik oyuncu ilişkisinden daha fazlası. Onun ticari ilişkisi olarak bakıyor biraz da. Dolayısıyla Beşiktaş'ın revize ettiği teklif sonunda Rami Abbas'ın düştüğü teklife çok yakın.
1: Salah Arda da bu arada Rami Abbas'ın arkadaşları şuradan geliyor. Salah Chelsea'de çıkmaza girdiğinde o zaman tanışıyor.

0: Rami Abbas da yani Salah'ın kariyerindeki tek menajer zaten Rami Abbas değil ama o zaman tanışıyor. Rami Abbas onu Chelsea'den alıp Roma'ya götürüyor. Yani ülke değiştirmeyi ikna ediyor. Roma'dan sonra da Liverpool'a getiriyor ve Salah da ona bu kariyer yönetiminden dolayı daha minnet duyar bir hale geliyor. Aslında evet. Hani aralarındaki bu bağ biraz böyle bir süreçten geçiyor.
1: Evet yani arkada şimdi şöyle bir şey var arka planda. Ne dedik? Rami Abbas belli bir ölçüde istediği ücreti düştü. Beşiktaş da teklifini revize etti. Yani aslında orta yola yaklaşıldı bunun manası. İşte
0: ne kadar yakın?
1: Menajerlik ücretinde çok ciddi bir fark yok. Ama şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi Salah gibi bir oyuncu transfer etmek istiyorsanız herhalde takdir edersiniz ki sadece yıllık net ücret, işte başarı bonusu, sezon sonu işte Şampiyonlar Ligi'ne gittik de şu kadar alacaksın, başarı bonusu ve temsilcisinin alacağı ücretle biten bir kontrat olmaz. Öyle değil mi? Markadan bahsediyoruz. Aslında Beşiktaş bir marka transfer etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu tür markalar transfer olacağı zaman onların bir sözleşmelerin içerisinde imaj hakları, reklam anlaşmaları ve ayrıyeten işte bazen özel anlaşmalar oluyordu. Birçok oyuncu da görmüşüzdür. Salah için söylemiyorum ona. Uçaktır vesaire işte ailesiyle ilgili bazı maddeler olur. Özel şoförler, özel villalar. Böyle kontratları çok gördük hayatımızda değil mi? Şimdi Salah da iş işte Salah'ın alacağı 12 milyon euro ve Rami Abbas'ın alacağı temsilcilik ücretinde bitmiyor. Bu nedenle biraz temkinli ve dikkatli olmak gerekiyor Salah haberlerini verirken. Çünkü içerisinde imaj hakları, reklam anlaşması ve çok önemli olarak bir de forma anlaşmasıyla alakalı detaylar bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş bir paket sunumu yapıyor. Paket olarak teklif yapıyor. Aslında zaten Rami Abbas da bunu tek başına kendi alacağı ücretten değerlendirmiyor. Onu da burada belirtelim. Paket üzerinde değerlendirme yapıyorlar. Salah'ın alacağı ücret, bonusu, onun kendisinin alacağı. Dolayısıyla bu ayrıca belirttiğim ek detaylar zaman alabilecek detaylar. Bugün dönüp şu an mesela şu saatte dönüp ben kendi alacağım ücreti kabul ediyorum dese dahi üzerine aktardığım o ek maddeler ki inanın yıllık ücret kadar önemli oyuncu tarafından. Çünkü yani biraz hesap kitap yaparsanız zaten anlayabilirsiniz ne kadar önemli olduğunu. Dolayısıyla onlar da ayrıca zaman alabilecek detaylar. Bir 2-3 gün bu süreci görmek gerekiyor. 2-3 gün daha bu sürece vermek lazım. Yani şu an evet Salah ile daha önce yıllık maaşı özelinde bir 12 milyon gibi bir rakam ortada var paket. İşte bonus var içerisinde. Ayrıyeten başarı bonusu var. Ve bunun dışında temsilcisinin komisyonu var.
0: Yani bonuslar ama da biraz arttı sanıyorum.
1: Tabii komisyon ki Beşiktaş revize etti zaten onları. Yani şöyle bakılıyor. Sonuçta evet Salah'a transfer ederken ortaya bir hedef koyuyoruz. Oyuncuyu ve tarafını tatmin edecek bir şey yapacaksak bunu da biraz aslında kulübün de başarısına endeksli yapalım isteniyor. Başarı bonusu alınsın. Şampiyon Ligi'ne git, şampiyon ol. Evet, o maddeler yazılsın mesela. Bunun Beşiktaş'a ne zararı olabilir değil mi? İşin sonunda başarı getirecekse o futbolcu sana, ki onu teşvik edecekse biraz ona maddeleri iliştirmek istiyor. Ama dediğim gibi o saydığım diğer unsurlar yani nedir? İmaj hakkı, reklam anlaşması, işte forma satışı üzerinden pay gibi konular hakikaten bu tarz oyuncular için ciddi gelir getirebilecek konular ve üzerine öyle yani iki saatte oturup tamam yani yazarsanız yazın diyebilecekleri konular değil. Sadece bir sosyal medya hesabında 70 milyon civarı takipçisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tek sosyal medya hesabında. Yani diğerine bakmadım mesela. Bir tanesine baktım. Toplamda bilmiyorum 100 milyon diyelim. Etkileşimi bunun daha da ötesinde.
2: Muhakkak.
1: Ülkesinin nüfusu belli. Buradaki nüfus belli. Beşiktaş taraftarının dünya genelindeki sayısı belli. Ve sadece Beşiktaş taraftarının üzerine yoğunlaşacağı bir oyuncu da olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bunun İngiltere, Avrupa, belki bu farklı iklimler birçok yerde etkisi var. Dolayısıyla bence söylediklerim gayet anlaşıldı. O yüzden dediğim gibi hani maaş tamam. Rami Abbas da madem indi Beşiktaş da revize etti. Ne var arada deniliyor ya şu an. O sorunun cevabı burada. Ek maddeler dediğimiz o maddeler bir o kadar önemli oyuncu cephesi açısından.

0: Zaten orada bazı ek taleplerde de bulunuyor. Dolayısıyla 2-3 günü alabilecek bir süreç.
1: Yani pazartesi, salı gibi diyelim biz.
0: Evet.
1: Transferin başka bir noktaya gidebileceğini söyleyebiliriz.
0: Beşiktaş her iki duruma dair de hazırlık yapıyor. Yani ama şu an çok erken tabii olumlu veya olumsuz ifadeyi kullanmak için. Ben biraz dikkatli yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta biz de Salah haberlerini alınca bir hayli yükseldik. Ve olumlu sonuçlanacağını düşündük. Çünkü ya bir oyuncuyla anlaşıyorsanız, anlaştık tamam oluyorsa bu iş, menajeri ne kadar sorun olabilir değil mi? Tek başına onun alacağı ücret. Asıl unsur genellikle neydi? Futbolcuların alacağı ücrettir. Onunla anlaşmaktır. Zaten diğer tarafı bir şekilde hallediyorsunuz. Oranlar bellidir. FIFA'nın standartları belli burada. Vesaire UEFA'nın. Ama iş tam tersi durumda biraz sıkıntıya girdi. Dün karşılıklı adımlar atıldı. Bu da 3-4 günlük böyle durağanlık üzerine, hatta çok yoğun tartışmaların olduğu dönem üzerine iyi niyetli adımlar olarak yorumluyoruz. Belki dediğim gibi pazartesi, salı daha net bir şekilde Salah'la ilgili ifadeyi kullanırız. Umarım bu transfer tabii ki gerçekleşir. Ben de bir futbol sever olarak söylüyorum şu an bunu. Futbol sever olarak Salah'ı canlı gözlerle Beşiktaş forması altında tabii ki izlemek isterim yani. Onun yaratabileceği etki, yıllar sonra belki de o tarz çok büyük iz bırakabilecek bir profil, uzun yıllarda hatırlanabilecek bir profili burada bence herkes görmek ister. Performansıyla ilgili bazen tartışmalar oluyor. Son yılının iyi geçmediğine dair. Zaten son yılı da attığı gol 12, yaptığı asistron double double yapıyor yine orada. Çift tane yapıyor.
1: Yine yapıyor yani.
0: 22 zaten hani o sezon olmasa bir önceki sezon 55 gol katkısı. Ne yapacaksınız? Bir önceki sezon Salah'a nasıl alacaksınız zaten? Ne verebilirsiniz? Yani Salah'a bir önceki sezon 55 gol katkısı verdikten sonra almak için neler vermeniz lazım, öyle değil mi?
2: Öyle öyle, kesinlikle.
1: Caner, sen nasıl görüyorsun süreci?
2: Ya şimdi o günün anlattıklarından pay biçerek, aslında Beşiktaş yönetimi benim tahmin ettiğim kadarıyla çok fazla bu işte artık çok 3'e 5'e bakmadan bu işi hızlıca bitirmek istiyor. Ama tabii ki karşı tarafın sözlü taahhütleri burada bence işi biraz sekteye uğratıyor. Ama anladığım kadarıyla menajer tarafı da biraz diğer takımları da bekliyor. Belki Körfez ülkelerinden gelecek olan yüksek maaşları da bekliyordur diye tahmin ediyorum ama.
1: Ama Salah'ın çok gitmek istemediği konuşuluyor.
2: Ya evet, Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemiyormuş bildiğim kadarıyla. Evet. Çünkü şimdi ben biraz daha sağ dışı faktörler benim dikkatimi çekti o gün de bahsederken. Çünkü az önce de ifade ettik yani. Mısır'ın elçisi diyebileceğimiz bir figürden bahsediyoruz, Muhammed Salah. Ve Mısır son yıllarda hani sosyoekonomik yönüyle de baktığımızda önemli bir, ticari anlamda da çok önemli ülkelerden bir tanesi. Zaten Türkiye'den de çok firma orayla ticaret yapıyor.
1: Hatta Afrika'nın elçisi diyelim.
2: Ya, kesinlikle öyle. Yani şu anda mesela tekstilde hakikaten çok iyi bir seviyeye geldiler. Hani bu bağlamda da mesela şu an Beşiktaş yönetiminin içerisinde belki tekstil işi yapanlar olabilir ya da bambaşka iş yapanlar olabilir. Sonuçta ihracat yapan bir sürü insan var. Dolayısıyla hani Muhammed Salah'ın çok çok önemli ölçüde etkisi olur tabii ki. Yani bir Beşiktaş yöneticisinin doğrudan orada bir ticaret yapabilmesi açısından da bu ve bunun gibi etkileri de var. Bunun yanı sıra işte Muhammed Salah'ın gelmesi Mısır'da Beşiktaş'ın tabii popülaritesini çok daha fazla arttırır. Orada işte örnek veriyorum, futbol okulları açılabilir. Bununla birlikte başka etkinlikler, faaliyetler olabilir. Çok çok yani birçok yönüyle değerlendirdiğimizde çok büyük etkisi olabilecek bir transferden bahsediyoruz.
1: Yoksa İleride ben Mısırlı bir yıldız bile, yani şimdiden bahsetmiyorum. Belki 15, 20, 30 sene sonrasından bahsediyorum. Bir gün Salah eğer Beşiktaş'a transfer olursa Beşiktaş ya da Türk futboluna sırf bu yüzden bile gelmeye daha sıcak bakabilir.
0: Sadece oraya da gitmeyelim. Şu an Beşiktaş'ın gündeminde yine birçok önemli isim var bu arada. Salah seviyesinde demiyorum ama Salah olmasa yine yıldız diye adlandırdığımız isimler tabii, tabii. var değil mi?
1: Tabii.
0: Örnek verelim. Vlahović bunlardan bir tanesi. Şu an işte Avrupa'dan kendisine teklif arıyor vesaire gibi bir durum var. Babası özellikle arıyor. Salah transferi gelse, hani belki hani Vlahović ismini öne attım ama yani düşüncesini bilmiyoruz. Herhangi başka bir oyuncu da olabilir. Etkileyebilir. Yani şunu düşünebilir gelecek olan santrafor. Beşiktaş'ın ilgilendiği, daha önce belki çok sıcak bakmayan, Türkiye'de oynamaya çok sıcak bakmayan bir santrafor şunu düşünebilir. Ya bir tarafta Trossard, diğer tarafta Salah. Ben zaten burada kral olurum. Tekrar yükselişe geçelim düşüncesini o oyuncularda oluşturabilirsiniz. Yani öyle bir transfer olur Salah olursa.
2: E tabii şimdi Beşiktaş bir yandan da kadro yapılanması içerisinde olduğu için de önemli bir artı bu. Salah'ın transfer olması. Çünkü bunu şuraya bağlayacağım. Biraz Galatasaray'dan örnek vermiş gibi olacağım ama Zaha'nın geliş sürecini hatırlıyorsunuz. Yani Zaha mesela Crystal Palace gibi orta alt seviye diyebileceğimiz bir Premier Lig takımından geldi. Dolayısıyla kendi takımının yıldızıydı ve oradaki oyun sistemi biraz daha kontra atak futboluna elverişli bir oyunu vardı Crystal Palace'ın. Ama şimdi Galatasaray'a transfer olduğunuzda Galatasaray Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Doğal olarak buradaki sorumluluklar farklı, buradaki roller farklı. Bir de geldiğinizde takımda Icardi, Torreira gibi figürler vardı. Dolayısıyla Zaha'nın aradığı ya da umduğu ortam burada yoktu. Yani Zaha buraya geldiğinde Türkiye Ligi'ni belki biraz kafasında küçümsemiş olabilir. Galatasaray'a geldiğinde şeyi düşündü muhtemelen. Ya ben buranın yıldızı olurum. Burada istediğim gibi at koştururum gibi bir düşüncesi vardı ama
1: hiç öyle bir ortam olmadı.
2: Kesinlikle
1: yani.
2: Öyle bir ortam olmadı. Şimdi Salah nezdinde değerlendirelim, Beşiktaş'tan kopmayalım. Şu an Beşiktaş'ın tabii ki bir kadro yapılanması içerisinde olması önemli bir artı. Örnek veriyorum, mesela geçtiğimiz sezon Beşiktaş şampiyon olup üzerine 1-2 ekleme yaparak Salah'ı getiriyor olsaydı bu durumda daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani oradaki takım içerisindeki kimya ya da işte takım içerisindeki roller daha farklı olabilirdi ama yeni yapılanma içerisinde olan bir Beşiktaş'ta Salah hamlesi kesinlikle çok büyük etki yaratır. Ben normalde dürüst olayım, böyle 34-35 yaşındaki oyunculara normalde hep çekimser bakarım ve çoğunlukla da karşı çıkarım. Ama mevzuba ismi Muhammed Salah olunca kesinlikle bu fikrim farklı oluyor.
1: Ya öyle, çünkü yani Salah'a hayır diyebilmek kolay değil. Hani şimdi şey diyorlar ya, ya tamam da İtalyano istiyor mu diye. Şimdi şöyle, Vincenzo Italiano'nun bir tane çok net fikri var. Bunu hiçbir zaman için bilemeyeceğiz. O kendi düşüncesinde, kendi içinde. Ama yani konuşulduğu zaman, Önder Özen'le de konuştuğumda, Sayın Başkan'la da konuştuğumda, bu arada Italiano değil, dünyadaki neredeyse şu an aktif olarak hani görev yapan teknik adamların %95'i diyeyim, hadi 96'sı diyeyim. Yani Salah'ı herhalde istemeyecek olan yoktur. Yani çok %3'lük 4'lük dilime giren teknik adamlar farklı sebeplerden dolayı istemeyebilirler. Bunun Salah'ın kalitesiyle hiçbir alakası yok.
2: Muhakkak.
1: O yüzden hani yani istiyor mudur, istemiyor mudur? İstiyordur tabii ki yani.
0: Neden yani zaten o teknik görüşme yapıldı bu arada. Geçtiğimiz hafta işte o olumlu olarak transfer haberlerini bildirdiğimiz süreçte İtalyan'ı kendisiyle görüştü. Gayet takım içerisindeki gelirse olacak rolü, kendisinin düşüncesi, nerelerde ne şekilde değerlendirilebileceği, yani dolayısıyla birçok farklı konuda kimlerle oynayabileceği, olası transferler, bütün süreçler konuşuldu. Çok da olumlu bir toplantı oldu, belirtildi. Zaten Beşiktaş bunun üzerine bu kadar ısrarcı. Yani o toplantıdan sonra İtalyano'nun düşüncesi olumsuz olsaydı Beşiktaş bu kadar ısrarcı olur muydu? Yani belki yönetim yine isterdi. Ayrı, yani bazen kulüplerde olur bu tarz durumlar ama bu kadar ısrarcı olunmazdı değil mi? Sürekli yani Beşiktaş sürekli teklifle ilgili beklenti içerisinde, sonra revize ediyor vesaire. Yapmaz yani, verirdi bugün, bir teklif bitirirdi.
2: Hızlıca kapanabilirdi.
1: Çekildiği durum şu olabilir, bunu anlıyorum ben bu arada. Yani çok düzenli, hani dışarıdan bakıldığında ki bence içeriden de öyle. Yani çok düzenli görünen bir transfer dönemi var. İşte 1 Temmuz oldu, çoğu oyuncuyla yollar ayrıldı. Sonrasında 2 Temmuz'da Uattara transferi geldi. Devamında işte Nübel'dir, Trossard'dır, Beşiktaş önemli takviyeler yapıyor. Yani uzun yıllar sonra Beşiktaş taraftarı iyi bir yaz geçiriyor.
0: Evet.
1: Ama acaba Salah transferi tamam çok iyi ama olmazsa biraz hani bu durumu bozar mı psikolojik olarak diye düşünüyordu Beşiktaş camiası. Sanıyorum yönetimin de biraz Salah olmazsa var dedin ya o gün planları. Tabii buna yönelik de olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Ya şu an Beşiktaş'ın gündemini ne kadar takip ediyor insanlar bilmiyorum ama sağ kanat konusunda mesela zaten biz haberleri paylaşıyoruz.
1: Bakoyoko
0: çeşitli alternatifler özelinde girişimlerde bulunuyor Beşiktaş. Ama Salah gelirse tabii ki orada planlama farklılaşır. Bu nedenle de Beşiktaş dikkat ederseniz hani

0: menajerini de sürekli sıkıştırdı bu süreçte yanıt alabilmek için. Hani şeyi yapmadı yani, böyle Ağustos'u bekleyelim sonunu. İşte akşam pazarını bekleyelim. Bir yeri bulamazsa bizim teklife gelir, yapmadı. İşi senin dediğin gibi yani sürüncemi de bırakmak istemiyor. O yüzden ben de diyorum ki zaten 2-3 gün daha bekleyelim. Ya salak bu. 2 haftada beklenir zaten yani, öyle değil mi?
1: Tabii ki.
0: Eğer o ihtimal varsa 2 hafta salak ihtimali peşinden koşarsınız yani bahsettiğimiz oyuncudan.
1: Tabii ki, tabii.
0: Normal basit bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Birçok başkanın, yöneticinin, teknik direktörün ve hatta futbolcunun birlikte oynama, çalışma hayalini süsleyen isimden bahsediyoruz. Bugün bakıyorum ya, Beşiktaş futbolcular da bence bu süreci çok yakından takip ediyor. Muhakkak. Bazen böyle paylaşımlar altında görüyoruz onların beğenilerini vesaire. En son Mourinho'nun çıkmıştı bir tane, hatırlar mısın? Ya gelirse düşünsene abi, Mourinho önünde Salah'la oynayacak yani.
1: Tabii.
0: Hani bunu futbolcu olarak düşün ki onu da çok yukarı çekebilecek, motive edebilecek bir unsur. Dolayısıyla birçok yönden etkisi olabilecek bir transfer. Öyle bazen basite indirgendiğini görüyorum. Çok şaşırıyorum. Yani ilk ortaya çıktığında bir şok etkisi yarattı. Günler geçti, böyle yorumlar farklılaşmaya başladı vesaire. Anlayabiliyorum. Belki geçmişte yaşanan böyle gecikmeler vesaire, işte sezonun başının kaçırılması evreleri insanları tedirgin etmiş olabilir ama bence şu an ne kadar ki Beşiktaş'ın transferleri iyi adımlar oldu. Bunu da bence gösteriyor. Ama daha fazlasına ihtiyacı olduğu da aşikar tabii ortada. Lakin Salah'la ilgili eğer siz bir hafta, 10 gün, 2 hafta bekleme durumunuz varsa beklersiniz yani. Bekletir sizi o oyuncu. Adı Salah'sa bir ayı vardır mesela bekleme süresinin.
2: Peki.
1: Yani mali dengeleri de iyi ayarlamak lazım. Mesela, yani mutlaka. Takım içerisinde örnek veriyorum tamamen. Bir oyuncuya 10-15 milyon euro maaş verip başka bir oyuncuya 1-2 milyon euro verince bu defa takım içerisinde kriz de yaratabiliyorsunuz. Ama tabii oradaki dengeler zamanla yaratılabilir. Şimdi Muhammed Salah hiçbir takım arkadaşının diyorum, muhtemel takım arkadaşlarının karşı çıkacağı bir isim değil. Normalde Italiano taktik disiplin konusunda çok obsesif bir insandır. Hani eğer bu fikre zaten karşı çıkıyor olsaydı bunu bir şekilde dile getirirdi ve zaten konu öyle ya da böyle üstü kapatılırdı. Bu bugün ya da dün mü gördüm Ertan Bey'in, Sayın Ertan Torunoğulları'nın bir Tedesco'yla bir Sörloth, evet, anlaşma, evet, durumu olmuş. Sörloth
2: getirirsek oynatmayacağını söyledi dedi.
1: Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, Sörloth alalım demişler. Tedesco demiş ki alırsanız oynatmam. Yani benim taktik sistemime uymuyor bu oyuncu. Yani takım içi organizasyonuma uymuyor. Dolayısıyla üstü o şekilde bir anda kapanmıştı. Şayet Salah durumu da benzer şekildeydi. Yani eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı ki İtalyano'ya muhakkak fikri sorulmuştur. Hoca karşı çıksaydı zaten bu bir şekilde Beşiktaş yönetiminden herhangi birisi ya da Sayın Başkan bir şekilde üstünü kapatırdı konunun. Ama ben çok umutluyum. Yani olma ihtimalini artık yüksek görüyorum çünkü çok fazla olmasını sağlayacak. Ya biraz böyle beklentiyi yükseltiyorum ister istemez ama bu arada doğru mu şeyi bilmiyorum. O gün sen daha iyi bilirsin. Ahmet Hassan bir paylaşım yapmış galiba.
2: Yani, o Beşiktaş oyuncusu Ahmet Hassan değil ya. Ben
1: değil
2: baktım
1: mi?
2: Yok. Evet, öyle bir paylaşımı yok.
1: Öyle bir şey gördüm.
0: Bana
1: yani
0: da geldi bir yerden ama yani emin değilim tabii. Yani takip ettiğim bir sosyal medya platformu da değil, içinde bulunduğum da değil. O yüzden yanlış bilgi vermeyeyim ama biraz
2: yani Beşiktaş'ın oyuncusu Ahmet Aslan'ın paylaşımını
0: şöyle söyleyeyim.
2: Ben kendim teyit ettim.
0: Etkileşiminde
2: yani
0: yoğun olduğu bir oyuncu olduğu için herkes bir kıyısından, köşesinden, Salah'tan bir etkileşim
1: aldı. Mısır'da herhalde Ahmet Aslan, bizdeki Abel Ahmet Öztürk gibi
2: yani
1: bir şey olabilir.
2: Çok var, evet. Çok var.
1: Öyle bir durum olabilir.
2: Çok var. O değil yani. O çünkü bir anda her yerde öyle çıktı ama sonrasında oyuncunun paylaşımlarını kontrol ettiğimizde öyle bir paylaşımı yoktu. Darwin Núñez'i konuşalım. Şimdi Caner, tabi Vlahović gündemi Beşiktaş'ta hala sıcak. 10 Ağustos'a kadar oyuncunun süre istediği konuşuluyor.
1: Evet.
2: Tabi bu çok uzun bir süre. Yani lig başlamış oluyor. Avrupa'da turlar ilerlemiş oluyor. Bilmiyorum tabi hani Vlahović bu kadar beklenmeli mi? Bu da başka bir tabi tartışma konusu olabilir ama Núñez sıkıntılı bir süreç geçirdi geçen yıl. İşte El Hilal'e imza attı ama yabancı sınırından dolayı El Hilal onu sadece Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandı. Lig maçlarında hiç oynamadı.
1: Şubat'tan itibaren oynayamadı.
2: Hiç yok, evet, oynayamadı. Yani yeni transferlerden sonra. Zaten çok da iyi başlamadı El Hilal kariyerine. Sonrasında üzerine hani yeni transferler gelince tamamen takımdan kesilmiş gibi oldu. Ama tabii bir Liverpool süreci. O da çok istediği gibi gitmedi. Aklımız hep Núñez dediğimiz zaman Benfica günleri geliyor. Onlar kaldı. Nasıl değerlendirsin bu transferi? Yani Vlahović yerine Beşiktaş diyelim ki Núñez'le imzalasa sence bu Beşiktaş için nasıl bir transfer olur?
1: Şöyle, tabii şimdi oyuncunun Şubat ayından beri ligde oynamamış olmasını ya olumsuz yönüyle değerlendirmeyeceğim. Sonuçta oradaki takım içi planlamayla alakalı bir durum. Çünkü Suudi Arabistan Ligi'nde bildiğim kadarıyla yabancı oyuncu sayısı 10 olması gerekiyor, evet, evet, takımlarda. Yani 8 artı 2 diye bir kontenjan var onlarda. Şimdi bir de Somerville'i de transfer ettiler. Dolayısıyla
2: Roma'nın elinden kaptılar.
1: Evet. Yani Somerville'in de gelmesiyle birlikte şu anda 14 yabancı oldu. 4 tane yabancı ile yolları ayırmak zorundalar. Körfez basının da, yani Darwin Núñez'de devam edilecek gibi bir şeyler gördüm ama ben hiç zannetmiyorum. Evet. Uzun vadede, yani sonuçta orada Karim Benzema'nın falan da olduğu bir düzende muhtemelen Darwin Núñez ayrılacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an Núñez'i sanki bir adım önde görüyorum nispeten Vlahovic'e göre. Vlahovic'in durumu çok karışık. Yani Juventus'la sözleşme uzatma sürecine girdiği bir periyotta babasıyla menajeri arasında yaşadığı bir takım problemler orada devreye girdi. Şu an resmi olarak menajeriyle yollarını ayırmadı ama menajeri yürütmüyor şu anda işleri. Yani tamamen babasının yürüttüğü bir süreç var Vlahovic'in. Oradaki ilk beklentileri çok yüksekti. İmza parası 15 milyon euro seviyelerinde bir imza parası beklediler. Tabi bu rakam hiç, yani sadece Türkiye kulüplerinin de, hiçbir kulübün vereceği bir bütçe değil bu. Yani Avrupa kulüpleri de vermez bu parayı. Veremeyeceğinden değil. Kimse vermez. Vermek istemez doğal olarak. Dolayısıyla orada biraz zaman kaybettiklerini söyleyeyim. Çünkü Dušan Vlahović'in de bildiğim kadarıyla babası ve ailesi aynı zamanda oyuncunun tabii 5 büyüklükte devam etmesini istiyorlardı ilk etapta. Ama bildiğim kadarıyla çok fazla istedikleri düzeyde teklif gelmedi. Bir ara bir Barcelona ismi falan geçti ama onların da tabii sonuçta
0: bütçeleri sonrası oraya geçebilir.
1: Tabii tabii. Ama şimdi Laporta Barcelona'sını aşağı yukarı bilen herkes böyle bütçeler konusunda biraz kemer sıktığını da bilmeli. Çünkü Laporta'nın bu ikinci dönemi ve tamamen La Masia'ya eğilmiş bir Barcelona var. O yüzden böyle transfer yaparlarken olabildiğince dengeleri sarsmayarak transfer yapmaya çalışıyorlar. Mesela Lewandowski'nin sözleşmesinin bitmesi bile onlara mesela inanılmaz nefes aldırdı. Tabii, çünkü tabii, yüksek maaşlardan kurtuldular. Laporta geldi, gelir gelmez Messi ile yolları ayırdılar. Yani o kadar, hani Messi diyorsunuz, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması bile çok çok büyük bir olaydır. Nitekim şu an Vlahovic'in kendisinin ve babasının süreci getirdiği nokta itibariyle bana biraz daha sanki nispeten Darwin Núñez'i Beşiktaş'a daha yakın gösteriyor süreç. Ama şunu da söyleyeyim. Tabii ki transfer dönemleri her türlü sürprize gebedir. Sayın Cihan Kamer bir özel uçakla yine bir İtalya seferi yaptı. Herkes Rafael Leao bekliyor ama orada bir acaba tıpkı bir Dušan Tadić süreci gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani o uçak belki boş dönmeyebilir Vlahovic'i, çünkü iki aydır Beşiktaş'la konuşuyoruz ama bir anda bakarsınız oklar tamamen Fenerbahçe tarafına da dönebilir.
2: Fenerbahçe'de de bir konuşma vardı Vlahovic'le ilgili ama belki Beşiktaş kadar hani gündeme gelmemişti. Ya aslında soru şu, Darwin Núñez transferi şu anda Beşiktaş taraftarını ya da camiasını ne kadar mutlu eder?
0: Yani İtalyan üye edebilir tahminim. Şu an bu arada bilgi olarak aktardığım kısım değil. Şimdi çünkü ben bazen konuşurken şimdi bilgi olarak algılanıyor.
2: Benim çekimim
0: yorum kısmındayım.
2: Yorumuna geçmeden o gün hemen şöyle ufak bir ekleme yapayım. Çekildiğim şu, Dünya Kupası'nda da yani ilk maçta onu Bielsa kullandı. Tamam, Bielsa hani Uruguay takımıyla çok büyük sorunlar yaşadı, o ayrı ama.
0: Mahvetti.
2: Yani Núñez'in o kadar kötü bir performansı vardı ki ilk maçta. İlk maç yanlış hatırlamıyorsam Suudi Arabistan'a karşı oynadılar. Yani ondan sonra hiç düşünmedi bile.
0: Yani çok Uruguay milli takımını şu an için baz alamıyorum ama senin de dediğin gibi, yani sizin de dediğiniz gibi Arabistan'daki süreci de çok iyi gitmedi. Neden isteyebilir? Daha öncesine baktığımızda oraya referans alarak. Çünkü önde baskılı bir oyun istiyor. Dinamik tempolu, yani biraz mücadele gücü yüksek, o tarz profilleri arıyor İtalyano. Şimdi Darwin Núñez'de böyle bir oyuncu. Bunu yapabiliyor. En azından geçmiş referansında bunu yapıyordu. Sorunu daha ziyade bitiricilik noktasındaydı. Liverpool'da yaşadığı konu buydu. Bitiricilik sıkıntısı. Kaçırdığı goller bir ara işte şey oluyordu.

0: Öncekindeki
1: videolara konu oluyordu.
0: Ya önceki dönemine döndüğümüzde Benfica'da hakikaten iyi sezonlar.
1: Çok.
0: Sonra Liverpool'da olmadı. Yani bazı futbolcular belli bir seviyeye çıktıktan sonra orayı taşıyamayabilir. O baskının altında kalabilir. Bu bir aynı zamanda psikolojik yönetimde. Bu sezon Gyökeres Arsenal'a gitti. Şimdi Portekiz'deki kariyerine bakarız. Uçuyor deriz. Arsenal'a bakarız. Şu an Arsenal takaslı birilerini önermeye başladı. Haberler bu yönde. 100 milyon euroya aldı. Şimdi bazı futbolcular bunu yaşayabiliyor. Ama başka bir ligde mesela ayrı bir görüntü içerisinde tekrar olabilir. Geçmişte iyi referans olduğu noktalar var. Yaş itibariyle de kendisinden geçmiş değil sonuçta. 28 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Beşiktaş'ın hala önceliği Vlahović. Vlahović'teki durum şöyle. Zaten neredeyse tamamını aktardım yani. Evet, babası yürütüyor. Babası bir ara Barcelona ile yatıp kalkıyordu. Oğlunu oraya getirmeye çalıştı. İstediğini alamadı. Juventus'tan istediği ücret 8 milyon euro net artı bonus imza parası şeklindeydi. Juventus bunları vermedi. Verdiğini ücret 6 milyon euroydu. 2 milyon euro da imza parası bonustu. Yani toplam paketi 8 milyon da öyle söyleyelim. Beşiktaş ise Juventus'tan istediğini neredeyse karşılıyor. Finansal olarak o Juventus'tan beklediği 8 milyon euroyu karşılıyor mesela. Hı hı. Yıllık maaş noktasında. Ayrıca bonus ve imza parası da bu arada var. Şimdi imza parası konusunda şöyle düşünelim. Ha kulübüne verdin, ha oyuncuya verdin. Senin açısından değişen bir şey yok. Öyle. Aynı kasadan çıkıyor. Nereye gittiğinin bir önemi yok. Senin kasandan aynı şekilde çıkıyorsa bir problem yok. Sonuçta Vlahović'in sözleşmesi devam etse ne kadar alırsınız? Bir kulüpten istiyorsunuz. Değil mi? Yani tek haneye alamazsınız herhalde.
2: Alamazsınız tabii.
0: Dolayısıyla hani imza parasını biraz öyle değerlendirmekte fayda var. Ama Beşiktaş bu oyalama işinden biraz sıkıldı. Yani sonuçta ortada bir teklif var. Bunu olumlu değerlendirirsin, olumsuz değerlendirirsin. Ne bileyim, rakamda farklılık istersin. Yani pazartmasına oturursun, bir şeyler talep edersin değil mi? O teklife bir cebinde bekleyen teklif gibiydi. Dolayısıyla vakit de geçiyor. Ağustos ayına geliyoruz. Alternatiflerini üretmeye başladı. Bu arada Sörloth da bu alternatiflerden biriydi. Aynı şekilde. Tabii yani bazen başkanların, yöneticilerin kendi gönlünden geçen isimler olur ama teknik direktörün de kendi oyun planına göre istediği tercihler olur. Bu tercihlerde bir öncelik sıralaması değişebilir. Ama Lukaku'yu da konuştuk. Sörloth'u da konuştuk. Şimdi Nunez'i konuşuyoruz. Aslında şu var yani Beşiktaş'ın evet birinci sıradaki istediği oyuncu Vlahović. Hala şu an şu saat itibariyle de öyle olabilir. Lakin boş durmuyor arka planda. Ve ona verebileceği süre belki de başka bir oyuncuyla anlaşacağı süreye kadar. Yani bugün çıkıp Darwin Núñez ya da işte Sörloth örnek veriyorum istenen bir oyuncu için söylüyorum bunu anlaşıldı. Belki de diğer taraf kenara bırakılacak artık. Yani Vlahović'in de öyle sınırsız bir süresi yok Beşiktaş adına. Avrupa'dan şu an alabildiği en iyi kontrat teklifi Beşiktaş'tan. Bu net. Hı hı. Avrupa içerisinden söylüyorum bu arada. Avrupa sınırları içerisinde 5 büyüklükte kalmak istiyor ama 5 büyüklükten bu teklif yok. Yani işin bir lig, takım özelinde düşüncesi var ama diğer taraftan ekonomisini düşünmüyor mu? Ekonomisini düşünüyor ki Juventus'un zaten teklifini kabul etmeyip ayrılıyor bu arada. Dolayısıyla şu ana kadar Beşiktaş aslında finansal açıdan, teklifler açısından avantajlı pozisyonda olsa da henüz oyuncu tarafını masaya getirememişti tam anlamıyla.
2: Sörloth gündemi var mı?
0: Çok özür diliyorum. 2-3 gündür bir şey var ama.
2: Hareketlenme.
0: Tabii. Yani çünkü vakit geçiyor. Beşiktaş başka oyunculara gitmeye başladı yavaş yavaş. Sonuçta hepimiz gibi bu futbolcular da bu durumları takip ediyor. İşte temsilciliğini yapan kişiler vesaire. Dolayısıyla Vlahović konusunda da birkaç gün içerisinde bir görüşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Ve çok uzayacağını da düşünmüyorum. Yani sen 10 Ağustos demiştin az önce süre.
2: Öyle konuştu işte, evet.
0: Yani 10 denilen var işte 15, 20 neyse işte Ağustos'un sonuna kadar. Evet yani forvet transferi biraz bekleyebilir. Ama Vlahović'le alakalı bekleyebilir demiyorum tek başına. İstediği

0: adayı profili elde edebilmek adına bekleyebilir. Yani onun dışında Vlahovic'in konusu bu şekilde. Salah'ı zaten konuştuk. Bir de stoper konusu var ve orta saha.
1: Onlara bir, gelmeden çok kısa Sørloth gündemi var mı yok mu? Bu da çok merak ediyorum.
0: Sørloth Beşiktaş'ın adayları arasında.
1: Hala.
0: Evet. Hala. Ben sevildiğini, beğenildiğini biliyorum. Aynı Muhammed Salah gibi. Öyle söyleyelim. Muhammed Salah bir Beşiktaş adına hayali kurulan oyunculardan bir tanesiydi. Ki bugün geçtiğimiz sezon, geçtiğimiz dönemlerde de hatırlarsınız. İşte Sayın Hüseyin Yücel'di. Hayalini kurduğu oyuncu sorulmuştu. Salah demişti. Yani her başkan adayının ya da başkanın seçimde adını kullanabileceği, ismini verebileceği, hayalini kurabileceği bir oyuncu.
1: Peki bu bölüm son bir dakikanın içerisindeyiz.
0: Sørloth'ta beğenilen bir oyuncu.
1: Merkez ve stoperle de ilgili hemen o gün hızlıca bir değerlendirme alalım.
0: Stoper de demeyelim hatta. Sol stoper diyelim adına. Beşiktaş sol stoper arıyor. Birkaç adayı da var görüşme yapılan. Bunların içerisinde İngiltere'den, İtalya'dan, Brezilya'dan oyuncular var. Öne çıkanı ise ya bir numaralı sıraya yazılan İtalyano'nun tercihi ve isteğiyle Hükümi. Ama orada da çok yüksek bir bonservis var karşısında Beşiktaş'ın. Bunu biraz hani 25 milyon euro'nun 25 milyon euro seviyesinde isteği var Bologna'nın. Bunu 20 milyonların altına çekmeye çalışıyor.
1: Evet, müziğimiz de geldi. Ara evet. Zamanımız geldi. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başına yeniden karşınızda olacağız.
2: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah!
3: A Spor Radyo.

0: Sporn Radyo.
1: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe ile bu saatte devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Rafael Leao gündemi var. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Hem Demirović hem de Leao ile ilgili. Tabii açıklamanın aslında önemli bölümleri var. Açıklamadan çıkaracağımız noktalar var. Şimdi Demirović ile ilgili zaten net bir şekilde Fenerbahçe bir girişim olmadığını söylemişti o gün. Ama Leao kısmında şöyle önemli bir şey vardı. Yani 100 milyon euroya yakın Fenerbahçe'nin Leao'ya bir teklif yaptığı konuşuluyordu. Bu yönde bir teklif yok dedi Fenerbahçe yaptığı açıklamada.
2: 100 değil de
1: yani oraya geldi olay açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin Leao'ya bir ilgisi var. Teklifin de 35-40 milyon euro dolaylarında olduğu, hatta Leao'ya da 8 milyon euroluk bir yıllık ücret şeklinde teklif olduğu konuşuluyor. Leao konusunu konuşalım. Çünkü şöyle, Fenerbahçe'de gündem biraz şuna döndü. Şimdi yabancı sayısı konusu Fenerbahçe'de büyük bir sıkıntı tabii ki. Leao mu Fenerbahçe'ye gelmeli yabancı olarak? Yoksa Fenerbahçe santrafora mı yabancı bir hamle yapmalı? Tabii ki çıkılacak oyuncular var ama biraz bu anlamda Fenerbahçe camiası da soru işaretine sahip.
2: Ya acaba yani Leao profiline baktığımız zaman şu mu düşünülüyor? Yani biraz da devşirme oyuncu oynatma, mevkisel açıdan devşirme oynatma durumunu daha önce İsmail Hoca da test etti. Başarılı olduğu oyuncular da oldu. Leao'yu da yeri geldiğinde belki merkezde kullanırım düşüncesi mi oluştu?
1: Santrafor olarak.
2: Yani sol kanat için alınıyor ama yeri geldiğinde işte Vedat'ın yanında ikinci bir santrafor pozisyonunda vesaire bu tarzda kullanabilirim düşüncesi mi oluştu bilmiyorum. Yani normalde boy, fizik, o tarz baktığın zaman evet, yani santrafor belki kariyerinin başlangıcında orada başlasaydı olabilirdi. Oynadığı maçlarda muhakkak geçmiş döneminde oldu. Lille döneminde yanılmıyorsam oldu. Ancak uzun yıllardır bir kanat forvet pozisyonunda izliyoruz. Çok da fazla yabancı kontenjanda hareket alanı olmadığı için hani bir oyuncuyla iki pozisyonu aynı anda yürütebilmeyi düşünüyor olabilirler belki. Yoksa Demirović çok daha farklı bir profil. Bildiğiniz santrafor yani.
3: Tabii. Hani pivot.
2: Farklı bir şey konuşmaya gerek yok. Normal bildiğiniz düz 9 numarayı aradığınız bir santrafor. Bu arada onunla ilgili de yakın zamanda benim denk geldiğim bir haber İngiltere basını kaynaklı, Leeds United'tı. Yani iki oyuncuyla ilgili farklı kulüpler de elbette konuşuluyor ama şu sıralar ne hem Galatasaray yazılı çizildi hem Fenerbahçe gündemi yoğun oldu. Yani isim olarak herkesin bildiği, çok parlak dönemleri de olan bir oyuncu. Tabii son dönemleri o kadar iç açıcı geçmedi. Yani ne zaman ne yapacağını kestiremediğiniz bir profil var elinizde. Eski günlerine dönüp yıldız da olabilir. Veya burada yani beklemediğiniz bir sonuç da size doğurabilir. Yani beklentinin çok altında da kalabilir. Potansiyelini kimse tartışmaz herhalde. Potansiyel özelinde kimse tartışmaz ya da yetenek açısından.
3: Kesinlikle.
2: Lakin işte iş biraz da yani işin psikolojik noktası, konsantrasyonu, saha için motivasyonu, bunların hepsini bir araya barındırdığınızda tam anlamıyla şu an sağlıklı bir noktada değerlendiremiyoruz. Maliyetini de kenarına yazmamız gerekiyor çünkü. Hani bazen bazı oyuncular vardır, risk alırsınız yani. Risk alırken dersiniz ki işte zaten bonservis ödemiyorum, kiralıyorum, işte opsiyonunu alıyorum. Ama şimdi burada Leao için maliyet de yüksek. Bugün Fenerbahçe'nin açıkladığı şey 100 değil. Biraz daha farklı bizim önerimiz gibi ben algıladım. Sanırım sen de aynı şekilde algılıyorsun.
1: Zaten bence hani tekliften daha ziyade önemli olan orada ilginin açığa çıkmasıydı. Yani bir ilgisi var Fenerbahçe'nin Leao'ya.
2: Ya önemli bir oyuncudan bahsediyoruz ama dediğim gibi yani işin ufak bir noktasında bir zar atma da var tabii ki.
3: Yani. Ya bu 10+4 garabeti biraz kulüpleri tabii olumsuz etkiledi. Çünkü kulüpler şu aşamaya kadar bile hala da beklenti içerisinde, özellikle Fenerbahçe tarafı hala da o kuralın biraz daha esnetilmesi yönünde bir beklentisi var. Tabii ki bu kural sonrasında ihtiyaçlar hiyerarşisi de şu an değişiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda 23 tane yabancısı var elinde ve bunların önemli bir kısmını eritmesi gerekiyor. Bugün bir santrofor transferi ihtimali üzerine konuşuyoruz. İşte Vedat Muriç mesela çok sakatlığı tamamen plansızdı. Hiç hesapta olmayan bir sakatlık yaşadı. Ama şimdi Leao'dan konuşurken Leao sonuçta bir kanat forvet. Yani bugün Fenerbahçe'nin şu anda kanat rotasyonu belki de en fazla oyuncuya sahip olan mevkilerden biri sağ ve sol olarak değerlendirdiğimizde. Yani bu kadar çok bolluk varken zannediyorum şu anda ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir santrafor transferi biraz daha önem arz ediyor. Bir de işin tabii ki maliyet tarafına baktığımızda şu anda aşağı yukarı yani bonservisine 39, bir de aşağı yukarı yani size neredeyse 50 milyon eurolara mal olmuş bir Greenwood transferi de yapılmışken Leao'nun da tabii bonservisinin bir o kadar olduğunu tahmin ettiğimizde bunlar çok ciddi masraflar. Yani bugün ben az önce yayının ilk bölümünde de ifade etmiştim. Mesela Leao'dan ziyade Vlahovic gibi bir isim bu anlamda da biraz daha öne çıkıyor. Çünkü bir bonservis gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bildiğim kadarıyla benim edindiğim son bilgiler ışığında Milan 60 milyon euro seviyesinin altına inmek istemiyormuş kesinlikle. Ama tabii oyuncuyla ipler koptu. Yani zaten oyuncu hem sosyal medya profilinden Milan'ı silmiş. Hatta dün Milan kafilesi 27 kişi olarak Glasgow'a uçtular. Orada bir hazırlık maçı oynayacaklardı.
2: Celtic'te maçları vardı.
3: Evet. Ve kafilede yok. Leao şu anda Brezilya'da bu arada. Onu da söyleyelim. Tatilde değil, tatilde diye bilgiler var. Tatilde değil, kendisinin bir sokak moda giyim markası var. 2 sene önce kurduğu bir marka. Milan'da Milano'da mağazası var. İşte Portekiz'de mağazası var ve 3. mağaza, pop-up mağazasını da São Paulo'da kurdu. Dolayısıyla oraya da açıldığı için bu kendi firması
0: anlamında. Son yıllarda futboldan daha iyi kariyer yapmış iş hayatında.
3: Evet.

0: bir oyuncu. Ama işte Leao 9 numara oynayabilecek bir oyuncu değil. O yüzden bence orada ben bunu daha önceki yayınlarımızda da ifade ettim. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde değerlendirdiğimizde, çünkü ikisinin de hedefinde olduğu söyleniyor. Avrupa maçlarını dışarıda tutarak sezonda her ikisinin de en az 50 maç oynadığı bir senaryoda nereden baksanız bunun ligde, yani lig maçları ya da Ziraat Türkiye Kupası maçlarını baz alarak söylüyorum bunu, sezonun %75'ini siz dominant oynayan tarafsınız. Yani nereden baksanız en az %60-%65, zaman zaman %70 seviyelerinde topa sahip olup oyunu rakip yarı alana yıkan, 3. bölgede oynayan takımlar olacaksınız. Yani Leao'nun istediği, o aradığı alanlar zaten bulunamayabilir. Yani bu bağlamda ben Leao'yu, tamam, Avrupa kupaları için belki önemli bir transfer olabilir hem Fenerbahçe hem Galatasaray açısından. Ama bence planlamayı yaparken biraz da bunu da doğru düşünmek lazım. Sonuçta sezon genelinde oyuncudan ne kadar verim alacaksınız, o çok çok kıymetli. Bence bir santrafor ihtiyacı biraz daha önemli. Çünkü Fenerbahçe Gornik Zabre maçını izlediğimde ben normalde Talisca'yı beğenirim. Yani bunu oyuncuyu çok eleştirmek anlamında ya da yermek anlamında anlaşılmasın. Ama Talisca saf bir 9 numara değil. Şimdi Talisca forvet oynayınca içgüdüsel olarak sürekli kendini bir yay çevresine geriye atma durumu söz konusu. Çünkü çok iyi bir şutör. Ama şimdi iyi bir 9 numara genelde ceza sahası içerisinde konumlanır. Örnek veriyorum, mesela Vedat Muriç'in başladığı bir senaryoda hayal ediyorum mesela Fenerbahçe Gornik Zabre maçını. Muriç olsaydı bu defa iki stoperle eşleşecekti. Yani birebir fizik mücadeleye girecekti. Bu durum ne olacaktı? Bu sefer iki taraftan da bindiren kanat beklerinin daha az bindirmesini sağlayacaktınız. Çünkü bu defa bindiren kanat bekleriyle stoperler arasında açılacak olan o uzun mesafeler Fenerbahçe'nin daha fazla alan bulmasını sağlayacaktı. Yani aslında saf bir 9 numaranın varlığı bu anlamda da kıymetli. Evet, sezon genelinde birçok maçı bu şekilde oynayacaksınız Fenerbahçe nezdinde değerlendirdiğimizde. Sadece rakipler hep tabii ki Gornik Zabre gibi olmayacak ama birçoğunda siz dominant taraf olacaksınız. O yüzden net bir 9 numara bence Fenerbahçe'nin şu anda santrafor ihtiyacını karşılayacaktır. Leao çok özel bir isim ama bence Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da bu periyotta oyun yapısı itibariyle çok uygun bir isim olarak gözükmüyor.
1: Ya ben de sana şöyle katılıyorum. Yani biraz şunu konuşmak lazım aslında. Şimdi Fenerbahçe'de Greenwood var, Asensio var. Hani Leon'un olmadığı senaryoda şu anda Kerem var. Santrafor'da diyelim ki Vedat Muriç. Ya da yeni gelecek bir santrafor. Yeni gelecek ismin sol açık mı? Yani Kerem noktasına bir isim ya da santrafor noktasına bir isim olması gerektiği konusunda benim de cevabım şu an, yani şu anlamda santrafor. Şimdi Greenwood zaten geçen yıl Fransa'da Lig 1'de 26 gol, 11 asist, yani toplamda daha doğrusu Marsilya'da. Şimdi oradan minimum yine bir 25 gollük katkı, hani kağıt üzeri bir hesap yaparken oraya yazarsın. Yani bunu Marsilya'da 37 golle katkı yapan bir oyuncu burada da minimum 25 yazdırır bence. Asensio zaten 13-13 yaptı geçen yıl. 26 gollük bir tabelası var. Hani ona da minimum bir 20 gol yazsam. Biraz özellikle düşük tutuyorum ki.
0: Evet.
1: Hani üstüne de çıkarsa tabii ki neden olmasın. Kerem tüm eleştirilere rağmen ben de tam doyurucu olmadığına hani kanaat getirdim ama 15 gol 10 asist gibi. Yani sonuçta 25 gollük bir katkısı var geçen yıl.
2: Hem iki tabelada da. Hem golle hem asistle yine çift.
1: Yine çift.
0: Size rakamsal bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu yayına gelmeden önce araştırdım. Tamamen geçen sezonun, yani 2025-26 sezonu verilerini ele alarak bunu söylüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu için bunu paylaşıyorum. Sergio Girasi'nin, ya bence bir forveti değerlendirmek için en önemli skalalardan bir tanesi. Ben en azından öyle bakarım. Attığı gol sayısından ziyade, çünkü ligler arasında önemli değişkenler ve dinamikler farklıdır. Rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma sayıları bence çok mühimdir. Sergio Girasi'nin geçen sezon maç başı olarak rakip ceza sahasında topla buluşma metriği 4.64. Muriç'in 4.81 La Liga'da. Talisca'nın 3.27 idi. Ve Sidiki Şerif'in 2.67. Yani şimdi burada ister istemez Vedat Muriç zaten elzem bir transferdi. İkinci bir alınacak olan santraforun da yine benzer profilde olması. Bu illa pivot olacak anlamında değil. Belki Watkins profilinde daha mobil bir santrafor da olabilir ama ceza sahası içerisinde etkinliği kesinlikle çok daha önemli olması lazım. Ha, bu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon planları doğrultusunda mı ilerledi? En-Nesyri'nin ve John Duran'ın sezon içerisinde ayrılması elbette planlanıldığı şekilde değildi. Ama işte zaman zaman her şeyi hesaplamak lazım. Sonuçta Fenerbahçe geçtiğimiz sezondan önemli dersler çıkarması gerekiyor. Yani Talisca ve Sidiki Şerif'i Evet, iyi oyun.

0: oyuncular. Sidiki Şerif bence hala daha çok gelişime açık bir isim. Ama Fenerbahçe'nin orada biraz daha zannediyorum oyun ağırlığını koyabilecek bir santrafora ihtiyacı var gibi gözüküyor. Evet,
1: şöyle tamamlayayım az önce söylediğim.
2: 85 maçı varmış.
1: Kimin?
2: Leon'un santrafor olarak.
1: Yo, oynayabiliyor. Oynamasına bir sıkıntı yok.
2: Lille dönemini hatırlıyor zaten. Orada bir yarım dönemini öyle geçirmiş.
1: Şöyle tamamlayayım söylediğim az önce. Greenwood, Asensio, Kerem ve Muriç dedim ben. Greenwood hani minimum 25 alsan, Asensio'dan minimum 20 gol alsan, dediğim gibi bunların çok daha üstünü yapan isimler geçen yıl. Kerem'den 15-10, toplam 25 dedim. Yine minimum çift tane diyelim 20 gollük bir katkı alsan. Muriç zaten La Liga'da geçen yıl 23 gol, ondan da aşağı yukarı o katkıyı alacaksın zaten. Yani şunu demeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin hücumda hani Kerem'in yerine oraya hemen bir ekleme yapmak ya da oraya büyük bir para harcamak gibi bence bir zaruriyeti yok. Ama Vedat Muriç'in Allah korusun ama tabii ki futbolda var, olası bir sakatlığında geçen yıl nasıl Sidiki Şerif ile Talişka Fenerbahçe hücum attığında ikinci yarıda yalnız kaldılar. Yani oraya bir santrafor alınmadı. Fenerbahçe de kaçan şampiyonluğu hep buna bağladı. Vedat olmazsa, bir sıkıntı yaşarsa yine Sidiki Şerif, Talişka baş başa kalacaklar ve Fenerbahçe geçen yılki travmasını yeniden yaşamış olacak. Ya bunun yaşanmaması için hem de bir sayısal üstünlük için bence ya oraya bir santrafor, işte Girassi olabilir ya da Marcus Rashford ve Olivier Watkins gibi, yani hem en uçta da oynayabilen hem kanat noktasında da görev alabilen isimleri değerlendirmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.
2: Ama ben tekrar baştaki düşünceme geliyorum. Acaba her iki mevki içinde mi düşünülüyor? Çünkü Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında artık tek şansı var gibi. Yani çünkü kimi elden çıkaracaksınız? Geçtiğimiz gün burada yine verdik arkada Barco'ya, arkadaşlarımız hazırlamış, üzerine konuştuk. Yani mesela o 8. oyuncu lazım. Şu an U23 diye adlandırdığımız kontenjanı bir kenara bırakalım. 23 yaş ve 6 grubu. Diğer tarafta 8 oyuncuya ihtiyacınız var bir transfer için.
3: Doğru.
2: Şimdi şu an 17 oyuncu. Bir transfer yapmayı planlıyorsunuz. 8 oyuncudan çıkmanız lazım. Kimden çıkacaksınız? Şimdi dolayısıyla burada belki de bir oyuncu ile iki ayrı mevkiyi organize etmeye çalışıyor Fenerbahçe. Çünkü şu an mesela Kerem'in ardında kim var diye konuşuyoruz. Fenerbahçe bazı oyunculardan çıkmak zorunda kanat pozisyonunda da. Yani orada da mecburi bunu yapması gerektiği oyuncular var. Şimdi oyunculardan çıkarken sol tarafta oynama yetkinliğine sahip Kerem'in dışında kim var? Hem Kerem'in belki gerektiğinde o mevkide Kerem'le birlikte rotasyona girebilecek ve gerektiğinde merkezi oynayabilecek bir oyuncu istiyor olabilir. Yani çift mevkiyi de götürebilecek.
0: Ya da zorunlu mevkisel değişimler yaşanacak.
2: Yani Leon'un Lille dönemini hatırlıyoruz. Orada oynadı çünkü. Yani bir yarım sezon gibi bir tablosu vardır yani Lille'de merkezde oynadı. Şimdi geçtiğimiz sezon Milan'ı da biraz benzer ama orada işte santraforlardan verim alınamıyordu vesaire, bir santrafor sorunu, zaten Pulisic'de oynuyordu. Hani böyle değişik bir şablonu vardı artık Milan'ın. Biraz santraforsuza dönmüş gibi oldu bir süre sonra. Dolayısıyla hani geçtiğimiz sezon soldan merkeze geçen, merkezden tekrar sola dönen bir Leao izliyorduk. Yedek kulübesine de çok girdi çıktı. Kayıp bir sezon gibiydi. 10 gol attı, birkaç da asisti vardı diye hatırlıyorum. Ama önceki sezonları mesela hem gol hem asist anlamında hep çift taneydi. Yani orada sürekli iki tarafı da çift taneli olarak tutuyordu. Birkaç sezon önce böyle geçti. Hatırlarsınız belki ilk aslında Lille'den Milan'a gittiğinde çok iyi başlamamıştı.
1: Evet, evet.
2: Kariyeri. Yani orada ilk başlangıçta alışması biraz zor oldu. Sonradan açılıp da Serie A'da bir şeyler oldu.
1: Özellikle şampiyonluk sezonu.
2: Evet, ondan sonra açılıp da ortaya bir varlık koyan ve parlayan oyuncu oldu. Birkaç sezonda üst üste iyi dönemler geçirdi. Milan'da bence onu referans alarak 60 milyon eurolar talep ediyor ama şu an Avrupa içerisinde çıkması zor sanırım, 60 milyon euro bonservis Leao'ya.
1: Çok zor. Şu performansa çok zor.
2: Yani Avrupa'dan çok zannettiğim bir şey değil. Fenerbahçe'de belki de bunu kullanıp bu rakamı çok aşağı çekmeye çalışacaktır. Eğer gündeminde hani rakamsalsa mevzu, bunu aşağı çekmeye çalışacaktır ki Mason Greenwood da bunu yaptı. Bekledi bekledi. En sonunda ilk konuşulan rakamların daha altına aldı. Yani ilk 45-50 milyon euro konuşulurken, o aralıkta konuşurken Fenerbahçe bunu aşağıya çekti. Daha sonra maaşını da aşağıya çekti. Çift taraflı birkaç sezon üzerinden baktığınız zaman sonuç itibariyle 10 deyin, 15 milyon euro deyin. Yani bu kulüp için önemli bir miktar.
1: Tabii ki.
2: Leao'da da benzer bir duruma gidebilir. Çünkü Düşündüğümüzde Avrupa'da 60 milyon euroyu karşılayacak kulüp sayısı zaten bence şu an çok fazla yok. Geçen sezonu referans alsa İngiliz kulüpleri verebiliyor genelde diyelim. Öyle değil mi? Ya, Fransa'dan tabii. Zaten bir kulüp veriyor. İngiltere'den bir iyi sayıda kulüp verebiliyor. La Liga'da bence mümkün olan sadece iki kulüp var. Bunları verebilecek, isteyecek demiyorum bu arada. Almanya'da bir kulüp var. Yani İtalya hiç girmez böyle şey. Kendi içerisinde bir başka kulübe 60 milyon euro vermeye şu tablosunda giremez. Çünkü İtalyan kulüplerinde şu an zaten ciddi bir ekonomik anlamda sorunlar var. Dolayısıyla Fenerbahçe bunu avantaja çevirip rakamları düşürebilir. Kiralık satın alma yoluna da gidebilir. Yani birçok seçeneği değerlendirebilir. Ama burada önemli olan şu. Nereye düşünüldü? Yani planlamadaki rolü. Yani sol kanat bizim alıştığımız ağırlıklı olarak futbol severlere sorsak bir kanat forvet. Sol kanat forvet oyuncusu değil mi? Fenerbahçe bugüne kadar ne arıyordu? 9 numara arıyordu. Ama yabancı kontenjanın sorunu aşılamadığı için, federasyonun da tavrı ortada olduğu için muhtemelen iki pozisyonu birden yedekleyebilecek profillere dönüş yapılıyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında
0: senin
2: hatırlarsınız.
0: Senin tasvir ettiğin profil aslında biraz Rashford oluyor. Kaleye daha yakın oynayan bir oyuncu.
2: Geçtiğimiz
0: çünkü.
2: Sezonu,
0: daha Leao koridor oyuncusu
2: o da
0: ya.
2: Konuşuluyor sanırım, yazılıyor.
0: Ya Rashford da var gündemde ama o da
2: zor. Geçen
0: sezonu
2: hatırlıyorsunuz. Nkunku konuşuldu. Yani
1: devre arasında.
2: Devre arası konuşuldu. Tabii başka yöntem, başka şey ama yine aynı şeydi. İşte forvet arkası da oynayabilir, kanat da oynayabilir, santrafor da oynayabilir. Yine yabancı konusu vardı, yabancı sayısı konusu vardı. Fenerbahçe'nin ne yazık ki böyle bir tablosu var ortada. Yani çok fazla oyuncu birikimine sahip, sadece yabancı özelinde değil, yerli oyuncular özelinde de var. Hele mevkisel olarak ayrı ayrı ele alsak, yani 5 kaleci, işte 7 kanat, işte 6
1: öyle bir
2: orta saha,
1: tablo yani var,
2: böyle bir tablo evet. Var ortada. Sürekli transferle çünkü çözüm arandı. Bu kez az sayıda ama nitelikli oyuncu transfer edilmeye çalışılıyor. Doğru yol bu, mecburi de yol aynı zamanda. Ama özellikle geçen sezon çok dili yandığı bir nokta olduğu için burada çok hata yapma lüksü yok. Bu noktada en doğru, en sağlıklı profil alması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki, Fenerbahçe kısmını tamamlayalım. Tabii Fenerbahçe'de gidecek isimlerin de yoğun bir mesaisi olacak. Onu da Fenerbahçe kısmında ilerleyen günlerde konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da
2: onun
1: da...
2: Onun üzerine 3 saat konuşulur.
1: Tabii tabii. Yani geleceklerden daha uzun konuşulması gereken bir mesai var orada. Zor bir zaman dilimi.
2: Biz Fenerbahçe yönetimini bekliyor. Biz 8. oyuncu bulmakta zorlandık geçen programda.
1: Şey mi? Fenerbahçe kadrosuna
0: evet. Gönderecek isimler mi?
2: Evet evet.
1: Ya kolay böyle değil ama...
2: İsmail Hoca dedi yani zorlanıyoruz, onu yazıyoruz, bunu çıkarıyoruz. Şimdi Fred kalsın, Talişka kalsın, gönlüm o gitmesin. İşte
1: zaten
2: bu kalsın,
1: herkes kalsın dediğin noktada zor. Galatasaray'da da Caner yönetime çok ciddi eleştirinin olduğu bir transfer dönemi. Dün Monza hazırlık maçı vardı, 2-0 kaybetti Galatasaray. Tabii yani sahaya çıkan 11... ideal Galatasaray 11 olmaktan çok uzak. Orası ayrı bir hikaye ama sanıyorum yavaş yavaş da artık transferde vitesi arttırmak zorunda kalacak da bir Galatasaray yönetimi var.
0: Kuşkusuz. Ya Galatasaray'ın aslında süreci ağırdan alması aslında biraz Galatasaray'ın mevcut kadro yapısıyla da alakalı. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu bir Galatasaray var ve kadroyu muhafaza etmek aslında yeniden sıfırdan bir kadro oluşturmaktan çok daha zordur. Çünkü Galatasaray'ın daha evvel geçmişinde de yani 2000 yılında da hatırlarsınız o 4 sezon arka arkaya şampiyonluğun arkasından bir de UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra kadro dağılmıştı. Yani burada aslında bu oyunculara evet önemli ölçüde talipler oluyor. Uğurcan Çakır'ın bugün talibi var, Barış Alper Yılmaz'ın bugün talibi var. Ama işte bugünkü mevcut 10+4 kuralı aslında bu oyuncuların yurt dışına gitmesini de engelliyor. Şimdi siz bu oyuncuları tutmak zorundasınız. Çünkü bu oyuncuların yerine koyabileceğiniz yerli alternatifiniz olmadığı bir senaryo. Şu an Uğurcan'dan daha iyi bir kaleci, yerli kaleci bulabilir misin pazarda? Bulamazsın. Ya da Barış Alper Yılmaz'ı bugün satsan yerli olarak onun muadili ya da o seviyede bir kanat oyuncusu bulabilir misin? Hiç zannetmiyorum, yine bulamazsın. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Oyuncuya zam yapmak zorunda kalıyorsunuz maaşına. Oyuncuya zam yapmanız aslında bir bakıma oyuncuya da iyilik olmuyor. Yani oyuncuya da aslında kötülük. Çünkü siz oyuncunun Avrupa'ya gitme hayalini de aslında bir bakıma öldürüyorsunuz. Her futbolcunun hayaldir Avrupa'da büyük kulüplerde oynamak, öyle değil mi? Yani bir İngiltere Premier Lig'de, bir Almanya Bundesliga'da oynamak, her futbolcu bunun hayalini kurar. Belki yıllar sonra futbolu bıraktıktan sonra birçoğu bunu

0: belki pişmanlık olarak da dile getirebilirler. Keşke gitseydim de diyebilirler ama bugünün koşulları itibariyle Türkiye'deki şu an mevcut kural buna çok müsaade etmiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın şu anda ana planı eldeki mevcut kadroyu muhafaza etmek. Tabii ki birçok isme talip oldu bu süreçte. İşte örnek veriyorum, Davinson Sanchez'e Como kulübünün ilgisi vardı. Fakat oradaki teklif düzeyi yeterli seviyede değildi. Ya Galatasaray orada biraz mesela rakamı yüksek çekti. Çünkü o şu demek yani Como'ya, hani almak istiyorsanız bu rakam ama bizim oyuncumuza çok da bulaşmayın gibi bir tavır sergiliyordu çok Galatasaray sıkıcı yönetimi. Evet. Doğal olarak yani Galatasaray'ın şu anda Fenerbahçe veya Beşiktaş ya da Trabzonspor kadar transfer yapmasını gerektirecek bir transfer dönemi içerisinde değiliz. Yani Galatasaray'ın sadece mevcut belli bölgeleri var. İşte bir 10 numara arayışı var. Osimhen'in arkasına bir santrafor arayışı var. Bir yedek forvet. Bunun haricinde olursa da bir savunma eklemesiyle Galatasaray yeni sezonu açacak. Ha tabii ki bununla birlikte ilerleyen günler ne gösterir bilinmez. Varsayıyorum Singo ayrılır. Bu durumda mesela Sacha Boey ile devam etmeyecek diyelim Bayern Münih. Galatasaray yeniden Sacha Boey'i geri alabilir. Ya da işte bambaşka durumlar olabilir. İşte Galatasaray'ın şu anda ilgilendiği birçok oyuncu var. Mesela şu anda ana planda Galatasaray bir 10 numara transfer etmek istiyor. Bunu epey uzun zamandır konuşuyoruz. Ama tabii orada da yine bahsetmiş olduğumuz 10+4 en büyük engellerden biri olduğu için Can Uzun tarafında çok vakit kaybetti Galatasaray yönetimi. Çünkü Eintracht Frankfurt kulübünün de oradaki tavrı biraz ister istemez bizim kuralımızdan kaynaklı bir fiyat politikası izlemesi bizde işleri zorlaştırdı. Çünkü bugün Can Uzun'a örnek veriyorum, La Liga'dan bir kulüp talip olsa Frankfurt 30-35 milyon euroya satar Can Uzun'u ama işte burada
1: çok emin değilim.
0: Ya satabilir, niye olmasın? Ama satabilir Frankfurt, yani
2: transferde çok zorlayıcı bir kulüp ya.
0: Ya muhakkak öyle ama işte burada siz yani gelecek olan tek örnek veriyorum. Barcelona talip oldu varsayıyorum Can Uzun'a. 30-35 milyonu koydular.
2: Yine bence 50'den aşağı istemez. Bu benim fikrim yani.
1: Kaça aldı bu arada? 10 milyon muydu?
2: Nürnberg'den 16 galiba.
1: 10 diye hatırlıyorum.
0: Yani işte yerli bir oyuncu olduğu için şu anda oyuncu için talep edilen rakamlar 60 milyon euro seviyesinde. Öyle olunca da bir yandan da tabii o kadar yüksek bir meblağ da vermek istemiyor Galatasaray yönetimi. Bu defa şimdi elindeki yabancı oyuncu sayısı nispeten Fenerbahçe'ye göre, Beşiktaş'a göre daha az olduğu için 10 numara bölgesine de alternatif arayışlar içerisinde. Yani orada da bir yabancı alırsak en azından belki yerli bir santrafor alabiliriz düşüncesi de hakim Galatasaray yönetiminde. O yüzden biraz daha metanetli, biraz daha sabırlı ilerliyor sarı kırmızılılar. Dünkü hazırlık maçı çok referans alınacak bir karşılaşma elbette değil. Sonuçta sahada oynayan 11 oyuncuları genelde Galatasaray'ın bu uzun vadede kadroda tutunabilecek mi, kalabilecekler mi kaderini belirleyecek bir karşılaşmaydı. Bu arada Monza'yı da atlamayalım. Monza geçtiğimiz sezon İtalya Serie B'deydi ama playofflarla bu sene İtalya Serie A'ya yükseldiler. Hatta ben ilk 11'lerine baktım maç başlığa başlamaz.
2: Zaten düştüğü 11'le Serie B'de oynamıştı neredeyse.
0: Hem öyle hem de ilk 11'lerine baktım ben. Dünkü ilk 11'leri, başlangıç ilk 11'lerindeki 8 oyuncu playoff finalinde sahadaydı.
2: Evet, Kolpani,
0: yani
2: Cutrone,
0: yani iki farklı amaçla aslında, yani sahada iki farklı takım ve iki farklı amaç var. Bir tarafta Monza biz Serie A seviyesinde miyiz ölçüyor. Diğer tarafta Galatasaray'da aslında bir bakıma oyuncuların kaderini belirliyor. Yani takımda kalacaklar mı, gidecekler mi dengesini Galatasaray orada belirlemeye çalışıyor. O yüzden dünkü karşılaşma çok referans alınacak bir mücadele değildi. Zira aslında Osimhen de normalde oynamayacaktı ama orada tabii ki gurbetçi taraftarlar tabii ki çok yoğun ilgi gösterdikleri için haliyle onlar da Victor Osimhen de kalan 20-25 dakikalık bölümde süre aldı. Dediğim gibi burada sadece tek büyük handikap var Galatasaray tarafında. Galatasaray'ın bence en dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi şu. Kadro yaşlanmaya başlıyor artık, eldeki kadro. Yani yüzler de eskimeye başlıyor. Bunu şey için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Takım biraz da başarıya doymuş vaziyette ve bu takım Şampiyonlar Ligi müzikleri dinledi. Birçok dev takımı mağlup etmeyi başardı. İşte ne bileyim, son yıllarda Kadıköy'de önemli galibiyetler aldı, derbi galibiyetleri aldı. Yani biraz takımda rehavet zirve yapmış olabilir. Bu bence Galatasaray'ın en büyük engellerinden birisi olarak görünüyor. Bir diğer yandan sezon başladığında, 16 Ağustos'ta mı başlıyordu sezon? 15-16 Ağustos periyodu olması lazım.
2: Yok, Beşiktaş 8'inde başlıyor.
0: Nasıl?
2: Süper Lig diyorsun.
0: Evet, Süper Lig.
2: 8'inde.
0: Şöyle ama

0: Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin en az 4 tane Avrupa maçı oynayacağını düşündüğümüzde, yani sezon başlayana kadar, o ligin birinci haftası başlayana kadar, Galatasaray henüz resmi maç oynamamış olacak. Tabii. Ya bu da aslında Galatasaray açısından. Abi,
1: bu 14. Sezon 14'ü, ben 8'i şöyle Eylül'e gittiktim. 8-9 Eylül'de ilk Şampiyonlar Ligi.
0: Evet.
1: Fikstür
0: yok, doğru baktığımı hatırlıyorum şimdi, sen öyle söyleyince bir
1: yanılgı olabilir. Çok birbirine girebiliyor yani.
0: Olabilir, çok normal. Yani benim bir bahsettiğim periyotta Galatasaray sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Ama Beşiktaş ve Fenerbahçe en az 4 tane resmi maç oynamış olacak. Yani aslında o kadro yapılanması içerisindeki o dengeyi bir nevi yönetebilmek ya da kontrol edebilmek adına nispeten biraz daha avantajlı görünüyor rakipleri Galatasaray'ın. Evet, Galatasaray için zor bir periyot. Her ne kadar son 4 sezonun şampiyonu olsa da beklenti seviyesi o kadar çok yükseldi ki şu anda tabii ki taraftarlar haliyle Galatasaray'ın çıtayı çıkardığı nokta tanın artık çok çok üstüne ulaşmasını bekliyorlar, ama işte bu noktada Galatasaray yönetiminin de camianın da işi çok zor. Çünkü çıta öyle bir seviyeye çıktı ki o çıtanın altından geçmemeniz gerekiyor. Sürekli o çıtayı yükseltmeniz ya da üstünden atlamanız gerekiyor. Bu bağlamda çok zor bir transfer dönemi, çok zor bir periyot bekliyor tabii Galatasaray yönetimini de.
1: Seni şöyle zorlayacak bir soru sorayım. Can Uzun ve Bruno Fernandes çok fazla ön plan çıkıyor. Tabii Brahim Diaz da yazılıyor ama. Hı hı. Aynı ücrette, yani hadi orta yolu bulalım, 40 milyon euro. O gün de cevaplayabilir. 40 milyon euroya Bruno Fernandes mi, 40 milyon euroya Can Uzun mu?
0: Direkt Bruno Fernandes. Yani realist olalım. Ben Can Uzun'u da beğenirim ama eğer kısa vadede direkt... Şey,
2: 45 milyon euroya Bruno Fernandes mi?
0: Ya ben şahsen bilmiyorum. Ben hani elbette uzun vade transferleri yaz. Şöyledir. Can Uzun'u aldığınızda bir sonraki satışından yine önemli ölçüde para kazanabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Ama Bruno Fernandes'de bu ihtimal biraz daha düşüyor. Ama dürüst olalım. Biz çok fazla satış yapabilen bir ülke değiliz. Dolayısıyla biraz daha artık böyle kısa vadede ne kadar büyük etki alabiliriz düşüncesiyle hareket etmek durumunda.
1: Yönetmenim Hasan Çavdar'dan bir miktar şöyle önemli bir bilgi geldi. Bir miktar ama yani maaşlarına biraz fark olacak dedi.
0: Ya muhakkak tabii ki. Yana, yoksa tabii ki yani. O çok büyük bir engel.
2: Pozisyonlarında yani da fark var. Ben zaten çok anlam veremedim. Şu an 3 isim konuşuluyor Galatasaray gündeminde.
1: Diaz,
2: ne istediğine
1: Fernandes,
2: dair.
1: Fernandes, Can Uzun.
2: Üçünün pozisyon olarak, oyundaki aktif rolü olarak birbiriyle alakası nedir? Yani soruyorum. Mesela Can Uzun nerede oynuyor?
0: Forvet. Yani Can Uzun oynuyor. Hücumun her noktasında. Evet, yani Can Uzun'u bir 10 gibi düşün.
2: Nürnberg'de alt yaş kategorilerinde ne oynuyordu? Birinci. Evet. Forvet olarak direkt merkezde oynuyordu. Sonrasında forvet arkası oynamaya başladı. Çünkü tekniği de buna müsait. Pas oyununa da uygun bir oyuncu olduğu için. Burada oynamaya başladı. Sol kanat forvet oynuyor. Geçtiğimiz sezon ağırlıklı mesela nerede oynadı?
1: Frankfurt'ta mı?
2: Evet.
1: Frankfurt'ta daha çok oynadı.
2: Sol kanat forvet, forvet arkası bu şekilde oynuyor. İkinci forvet gibi biraz daha oynuyor vesaire. Bruno Fernandes 10 numara oynuyor, 8 numara oynuyor. Brahim Diaz 10 numara oynuyor deniliyor. Evet, oynamışlığı vardır Milan'da. Brahim Diaz'ı sağ kanat, evet, diye bana sunsanız tamam diyeceğim, sağ kanat.
1: Ya biri sağdan sağ, merkezleşen bir oyuncu.
2: Ya şey gibi, biri Yunus Akgün, hani kariyer isim olarak söylemiyorum, pozisyon anlamı. Biri Yunus Akgün'ü merkeze almak gibi, Brahim Diaz. Öyle değil mi? Yunus'un merkez oynaması. Şu an Yunus'a 10 numara diyebiliyor muyuz? Ya Brahim Diaz'a deniliyorsa Yunus'a da diyebilmemiz lazım o zaman.
1: 10 numara oynamışlığı var da.
2: Geçen sezon oynadı ya. İşte, oynadı, bak, bir sezon oynayınca oyun oluyormuş mesela.
1: Bu arada Galatasaray'da o anlamda oyuncu çok yani. Şimdi Singo sağ bekliyorsun, stoper diyorsun. İnşallah
2: ben zaten oyuncu, bu arada oyuncu tabii Demine çok fonksiyonel olsun. Pozisyonu itibariyle birçok mevkide değerlendirilse buna, bunu zaten benim de sevdiğim tarz burada. Tek mevkili oyunculara böyle çok özellikle orta sahadan itibaren çok şey bakmam. Ama üç oyuncu da birbirinden farklı profil. Yani Galatasaray bir oyun ortaya koyacak değil mi? Bruno Fernandes'e koyacağı oyun farklı. Can Uzun'la farklı. Brahim Diaz'la farklı. Hangisini aradığını ben kestiremiyorum. Yani genelde böyle bir tablosu oluyor dikkat ederseniz transfer dönemlerinde. Yani isim alalım, taraftarı doyuracak birini alalım, tatmin edecek birini alalım. Sonra bu oyunu yolda düzeltiriz oluyor. Yani o isimden dolayı süreçlerin çok uzadığını görüyoruz. Bugün Galatasaray taraftarı tepkiliyse bence biraz da şundan sebep. Ya rakiplerimizin, işte Beşiktaş'ın 8 tane transfere ihtiyacı var. 10 tane transfere ihtiyacı var. Zaten 5 tane yaptı.

0: İşte Fenerbahçe stopere ihtiyacı vardı, aldı, santrafor aldı, işte sağ kanat aldı. Trabzonspor kaç tane? 10 tane yaptı.
1: Evet.
0: Vesaire. Herkes transfer yapıyor. Bizim 3 tane transfere ihtiyacımız var.
2: Bence sayısal
0: var.
2: Değil ama durum. Yani durum şöyle. Şimdi Trossard aldı, Salah konuşuluyor.
0: O da var. Tabii ki.
2: Ake Greenwood aldı. Ne ama bileyim işte konuşuyor. Yıldız bir santrafor bak. Konuşuluyor. Aral Şimşir aldı işte. Hani başka isim konuşuluyor gibi tamam, isimler üzerinden bak, bence bir durum var.
0: Biz Galatasaray taraftan. Galatasaray taraftan da bence biraz da şu. Ya 3 tane oyuncu alacağız. Ya 3 tane oyuncuyu da gidip Eylül'e mi alacağız? Hani çünkü geçtiğimiz sezonlarda hep böyle Eylül hikayesi olmuştur ya son dakika transferleri.
2: Doğru.
0: Ya ama 3 tane transfer. Hani
2: sana geçen yıl hatırlarından geldi.
0: Çok fazla evet sana öyle geldi de hani hep Eylül'e sıkışan bir transfer olur ya. Mesela hep böyle elzem transferleri Galatasaray son dakika Eylül'e sıkıştırdığı dönemler oluyordu değil mi böyle transfer son günlerine. 8 alınacak sonda alıyor. Sol bek alınacak sonda alıyor ya. Şimdi 3 tane alınacak. Dolayısıyla bu geçtiğimiz sezondan aşağı yukarı belli olan bazı pozisyonlar var zaten. Ya bir 10 numara eksikti herhalde. Yaz transfer döneminde ortaya çıkmadı. Yardımcı forvet hadi Icardi kalmadı vesaire vesaire gibi konulardan sonra ortaya çıktı da santrafor arkası pozisyonu için bugün ortaya çıkan bir konu değil aslında.
1: Öyle doğru. Ya Mertens ayrıldıktan
0: sonra 2 tane 3 tane oyuncu alınacak yerde aslında biraz da onun beklentisi içerisinde taraftar. Yani zaten alınacak olan 2 tane 3 tane çok bölündüğünüz bir transfer süreci yaşamıyorsunuz doğru. diye bakıyor konuya. Mesela Beşiktaş şu an her yerde Brezilya'da oyuncu bakıyor, İtalya'da bakıyor, Fransa'da bakıyor, İngiltere'de görüşüyor. Çünkü niye? Sol bek aldı, kaleci aldı bu süreç içerisinde. İşte yerli alternatif lazımdı, kanat oyuncusu aldı. Orta sahaya oyuncu aldı. Değil mi? Sol kanada gitti, yıldız bir oyuncu getirdi, aldı. Şimdi sağ kanatta görüşüyoruz. Santroforunu konuşuyoruz, sağ kanatını konuşuyoruz. Stoper konuşuyoruz, orta saha konuşuyoruz. Yani hala 4-5 tane alacak. Birçok yere dağıldı. Galatasaray'ın dağılabileceği çok şey yoktu Mecda. Zaten iki pozisyon sizi tamamlayacak olan bundan sonraki süreçte. Bir tane oyuncu aldı şu ana kadar. Önlü bir orta saha oynayabilen. Şimdi ön alana alınacak oyuncu için de sürekli profillerde değişiyor ya. Bence biraz orada tedirginlik uyandırıyor. Yani işin sonu nasıl bitecek şimdi? Tamam. İyi bir oyuncu muhakkak bugüne kadar yapılan transferlere baktığımız zaman Galatasaray yine herkesin yakından bildiği iyi bir oyuncu. Böyle sükseli bir transfer peşinde koştu aşikar. Ama ne zaman sonuçlanacak sorusunun cevabını bekliyor bence herkes. Yani çok uzuyor hissiyatı. Uzar da hani sonraki aşamalara kalır mı düşüncesi
2: bak biraz
0: oluyor.
2: Da şöyle bence o gün. Yani diyelim ki 3 transfer yapacak Galatasaray. Şu an tamamen varsayım üzerinden konuşuyorum. İlk transfer Bruno Fernandes ya da Brahim Diaz. İşte ikinci transfer örnek diyelim savunmaya Lukumi. Yani tamamen örnek veriyorum. Üçüncü transferde Ugo Çukwu olsaydı bu kadar hani taraftar tepki. Da Ugo Çukwu transferine ve devamına takılmazdı.
1: Doğru.
2: Ama ilk transfer Ugo Çukwu devamı da gelmiyor. Ugo
0: orada
2: bir kadar
0: oyuncu kaybı
2: bir
0: yok
2: var.
0: Çünkü zaten orada bir sayısal anlamda da evet, dolu evet. geçtiğimiz sezonun oyunculuk grubu orada.
2: Yani şöyle tamamen biraz işleyişle alakalı bir durum diye düşünüyorum. Yani yoksa Galatasaray transfer yapacak tabii ki.
1: Muhakkak tabii ki. Ya yani şöyle zaten geçtiğimiz sezon Galatasaray 4 yıllık periyodu ele aldığımızda bir tek geçen sezonu 10 numarası oynadı. Yani Mertens'in ayrılığı sonrasında Galatasaray aslında takım içerisinde ufak tefek rollerde biraz değişiklik yaptı. Ama son 4 sezonun şampiyonluğunu Okan Hoca ve ekibi ele aldığında birçok metrikte önceki 3 sezonun yani sayılarına göre, rakamlarına göre aşağıda olduğunu söyleyelim bunu. İşte hem atılan gollerde, hücumda işte aksiyon üretme vesaire gibi birçok metrikte aslında ilk 3 sezona göre biraz daha düşüşte olduğu gözlemlendi. Bu bağlamda Galatasaray bir kreatif bir orta saha arayışında. Şimdi Can Uzun üzerinden gidiyoruz. Can Uzun'un Eintracht Frankfurt'taki rolüne dikkat etmekte fayda var. Şimdi orada Frankfurt'ta işte 10 numara mevkiinde oynuyorsunuz. Şimdi Can Uzun'a orada derine gelmesini engelleyen ve orada o konforu yaratan merkez orta saha bir Cezayirli bir adam var orada. Çaybi olması lazım ismi
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Çaybi.
1: Şimdi o adam o kadar iyi bir oyun kurucu ki. Şimdi o adam zaten merkezdeki kreatifliği üstlendiği için Can'ın zaten derine gelip ekstra olarak oyun kurmasını sağlayacak bir durum söz konusu değil. Yani burada aslında Frankfurt diyor ki sen bütün yaratıcılığını 3. bölgede kullan. Can zaten iki ayağında çok etkili kullanabilen bir oyuncu. Çerçeveyi gördüğü zaman da başarılı şutlar çıkartabilen bir isim. Şimdi Galatasaray'daki o doğru roller çok önemli. Evet siz bugün Can Uzun'u transfer ettiniz. Önemli seviyede iyi bir bonservis de verdiğinizi varsayalım. Şimdi oyuncunun üzerine

0: hem beklentiyi fazlasıyla yükseltirsiniz. E bir de şimdi baktığınızda Leslie Torreira'lı orta saha bence çok yaratıcı değil. Hani bunu oyuncuları şey için söylemiyorum, yoksa ikisi de orayı hacim olarak doldurabilecek isimler. Dinamizm anlamında doldurabilecek isimler. Ama çok da yaratıcı değil. E dolayısıyla böyle bir orta saha hattında Can Uzun'un varlığında hesaba kattığımızda Can bu defa daha fazla geriye gelip oyun kurulumuna destek atmak durumunda kalacak. Şimdi Sara'nın en çok eleştirildiği konulardan bir tanesidir bu mesela. Evet, Sara belki fizik olarak belki çok hızlı bir oyuncu değil. Bu belki çok eleştiriliyor ama genelde bakın mesela o koşu mesafelerine, Sara sahanın en çok koşan oyuncularından çok bir tanesi tabii. Oluyor Galatasaray'da. Bu da aslında işte ön bölgede oynayan o kreatif roldeki oyuncunun çok fazla geriye gelmesiyle alakalı. Bu defa Can'ın, örnek veriyorum, ön alandaki yaratıcılığı düşmeye başlayınca ya da o gol asist sayısındaki düşüş gerçekleşince bu defa taraftar neye bakıyor? Tabelaya. E diyorlar ki Can bu defa skor yapamıyor, gol atamıyor, asist yapamıyor ama işte oradaki roller önemli. Yani Bruno Fernandes dediğiniz oyuncu size çok daha farklı bir konfor yaratır. Sonuçta daha lider bir oyuncu ama ne olursa olsun bir Osimhen gerçeği de olduğunda atlamayalım. Yani Bruno Fernandes'i getirdiğinizde orada Osimhen'in yörüngesinde oynayacak bir 10 numara almanız gerekiyor. Yani orada bir kriz yaratacak bir oyuncu da olmaması lazım. Bruno Fernandes ile Osimhen arasında nasıl bir denge olur onu da öngöremiyorum çok fazla. Sonuçta yıldız egosu dediğimiz durum da yaşanabilir. Bu da bütün ihtimalleri, bütün parametreleri düşünmek lazım. Ama yani
1: Premier Lig'de hani 21 asiste rekor kırmış bir oyuncunun Osimhen'e yapacağı olası servisler de düşününce Galatasaray taraftarını şöyle bir heyecanlandırıyordur.
0: Ya kesinlikle kuşkusuz öyle ama ya çok zor bir transfer olduğunu söyleyelim Bruno Fernandes ihtimalini. Bu arada oyuncu hakkında Portekiz basınında önümüzdeki, ya şu an tatilde ülkesinde, önümüzdeki hafta tekrardan Manchester United tesislerine, Carrington'a, antrenmanlara döneceği ve yeni bir zamlı sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. İngiliz basınında çok fazla bununla alakalı henüz yazılan bir şey yok ama böyle bir bilgi olduğunu da söyleyelim.
1: 75 milyon euroluk United'ın hani bir talepte bulunabileceği konuşuluyor. Yani bir yılı kalmış bir oyuncu için 75 milyon euro da işte az önce nasıl hani Galatasaray'ın Como'ya, Sanchez'le ilgili evet. Bir geri dönüşü vardı. Biraz ona benziyor açıkçası.
2: Şu an bugün takip ettiğim kadarıyla gördüğüm haberler üzerinden yorumluyorum. Olasılığı çok düştü gibi. Galatasaray gündeminde daha ziyade bugün Brahim Diaz üzerine bir yoğunlaşan gündem vardı. Diaz yani çok farklı bir profil. Yani Bruno Fernandes'e çok yan yana koyabileceğim hani aynı mevki, bir mevki var değil mi? Ortada bir boşluk var. Ve bu boşluğa bir oyuncu konuşuyoruz. Bana aday söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Bruno Fernandes ve Diaz. Ya ikisini yan yana aynı mevki için mi konuşuyoruz? Yani, diye sorarım yani ben. Çünkü çok farklı profil, rol itibariyle de ikisi birbirinden hiç alakası olmayan oyuncu profilleri. Biri daha ziyade kanatta yer almış, orayı deneyimlemiş. Az önce Leo için ne kadar hani çok ondan santrafor çıkmaz denildiyse ya da deniliyorsa dışarıda benzer bir duruma. Belki eldeki mevcuttan yine bir devşirme rolüne gidebilir. Okan Hoca da bunu çok yaptı. İşte Yunus sağ kanattı, sol kanada attı. Çok başarılı, verimli sezon geçirdi. Ertesi sezon Mertens gitti, forvet arkası yaptı. Şimdi zaman zaman da şunu da duyuyorum ben Galatasaray'ı takip eden yorum kişilerden. İşte Sané belki merkeze kayabilir, forvet arkası oynayabilir. Mesela o da ne vereceği bilinmeyen bir denklem olur. Yani siz oraya Yunus'u koyarken de benzer bir şey.
1: Oyuncu istiyor oraya. Yani biraz hani Diaz ve Can isminin öne çıkma sebebi biraz bence Okan
2: Hoca'nın
1: versatil bir oyuncu
2: isteği. Bruno Fernandes çok farklı. Evet. Bruno Fernandes az önce Caner'in söylediği şey. Yani merkezi her zaman gelen ve orada oyuna orada başlayan bir oyuncu. Gidip forvetin yanında hayatını geçiren bir oyuncu değil yani. Orada ayağını top bekleyeyim de orada bir organizasyona gireyim değil. Genellikle merkezden zaten oyunu yönlendiren birisinden bahsediyoruz. Öndeki ya diğer iki isimden hiçbir alakası olmayan bir oyuncu profili var ortada.
1: Bu arada
2: şimdi Torreira Leslie'nin önüne işte Diaz veya Can gibi bir profil gelirse oyun zaten yani 4-2-3-1'den çıkar. 4-2-4'e döner artık. Yani, ama Bruno Fernandes'de üçlü orta saha oynarsınız. Yani ön alanda 4-3-3 oynarsınız. Yani diğer oyuncularla mesela oynayamazsınız o oyunu. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü çok oynadı Galatasaray. ne yaptı? Üçlü merkez orta saha kullandı. Bir tek 6 numara Lemina, Torreira yanında Sara vesaire değil mi? Böyle oynadı geçtiğimiz sezon. 4-3 oynadı. Bruno ile oynar mısınız? Oynarsınız.
0: Oynarsınız.
2: Diaz ile oynar mısınız? Oynamazsınız. Can Uzun'da da keza.
1: Ya ben Diaz'la da oynanabileceğini düşünüyorum.
2: Şu an ya ben mesela o yüzden söylüyorum. Acaba Galatasaray burada Okan Hoca ne arıyor? Galatasaray yönetimi ne istiyor yani?
1: Hocanın tabii ki fikrini %100 bilmemekle birlikte bence az konulardan bir tanesi de Icardi ayrıldığından sonra Osimhen evet yani arkasında kim olacak? Çünkü hani tamam Victor Osimhen Galatasaray'ın hani net bir şekilde 11 oyuncusu bu konu tartışılmaz ama oradaki isme de bence mutlaka bir yönelmek lazım.
2: Zaten ikinci santrafor demedim. Yardımcı forvet. Yani Osimhen'e zaman zaman yorgunluğuna yardımcı olacak. Plase sen dinlen diyecek.
1: Ya şimdi bu şöyle bir şey. Yani kötüyü çağırmak istemiyorum. Hani yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama sezon başladı. Yani transfer sezonu bitti. Resmi sezon başladı. Bir hafta sonra tekrar söyleyeyim Allah korusun ama uzun bir sakatlık yaşadı Victor Osimhen. O zaman da sizin en uçtaki isminiz çok daha önem kazanacak.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ya futbolda çünkü
2: Icardi yaşadı işte. Osimhen devam etti sezona.
1: İşte Osimhen olmasaydı.
2: Yani hani örneği var. Zaten en büyük örneği Galatasaray'da var. Dolayısıyla 3 tane mevkisi var şu an.
1: Ya burası benim da biraz de, bilmiyorum. Es geçiliyor gibi geliyor bana.
2: Şu an ikinci santrafor çok yoğun konuşulmuyor. Evet. Yani senin dediğin gibi. Daha ziyade 10 numara. Ama biraz da Osimhen şu an sağlıklı ve hazır. Oynayabilir durumda. Ana planda ne eksik olarak bakılıyor? Forvet arkası eksik. İlk önce ana plan tamamlanmaya çalışıyor. Belki sonrasında zaten muhakkak ikinci bir santrafor alınacaktır da savunma yönelik de takviye yapılacaktır Galatasaray'da. Çok az dillendiriliyor, konuşuluyor da bir 10 numara transferi kadar önemli. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ama Şampiyonlar Ligi ama lig deplasmanlarında savunma yönünde çok sıkıntı yaşamadı mı? Yediği gol sayısı ortada deplasmanlarda.
0: Ben size şöyle söyleyeyim. Yerli rotasyon çok fazla yok. Sol stoper düşünüyorum ben şu anda. İki tane oyuncu var. Ümit Alanyaspor'dan ve Adil. Şimdi dolayısıyla pazar çok daraldığı için bu iki oyuncunun da tabii maliyetleri yüksek haliyle.
1: 10
0: şimdi,
1: milyon euro civarı.
0: Yani öyle olunca bu defa Ümit bu arada Fenerbahçe ihtimali üzerine de tartışmalar var. Onu da ilerleyen günlerde daha net biçimde konuşuruz yine. Şimdi öyle olunca benim burada kafamda düşündüğüm şey şu. Kazım Can gitmez bu sene diye tahmin ediyorum. Yani Kazım Can, Eren ve Jakobs'lu o üçlü sol bek rotasyonunu Okan Hoca şu şekilde kullanır uzun vadede diye tahmin ediyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon 2-3 farklı maçta bunun denemesi yapıldı.
2: Jakobs'u
0: evet. Jakobs'u sol stoper olarak denkleme sokacak diye düşünüyorum. Çünkü bunun denemeleri yapıldı. Geçtiğimiz sezon ligin son maçı Kasımpaşa Galatasaray maçında da sonradan oyuna girmişti Jakobs. Yine sol stoper olarak. Bence hızıyla önemli işler yapabilir. Çünkü süpürücülüğü çok iyi. Yani arkaya atılan topları toplayıp öne servis yapma konusunda bence büyük bir fark yaratabilir. Tabii ki stoper orijinli bir isim olmadığı için orada bazı defektleri olabilir ama zaman içerisinde bence bu sorunu aşabilir. Sonuçta Osterwolde de yani Fenerbahçe'de iyi kötü sol stoper oynuyor yani baktığınızda evet.
2: Da hayatın acımasızlığı işte ön tarafa 50 milyon 60 milyon konuşalım biz. 10 numaraya santrofora stoperi.
0: Ama şöyle yani
2: stoperi bak stoperi belki hep idare ediyoruz.
0: Ama işte Galatasaray'ın zaten şu an forvet rotasyonu için düşündüğü oyuncu aslında kontenjan oyuncusu. Yani U23 kriterlerine uygun bir oyuncu arıyor. O yüzden işte Ponomarenko gibi isimler gündeme geldi. O da bu arada Dinamo Kiev ile sözleşme uzattı. O yüzden şimdi farklı alternatifler görüşülecek. Bakalım ne gösterecek ilerleyen günler ama Galatasaray özellikle Mertens sonrası Doğan'ı 10 numara boşluğunu bu sezon doldurmak istiyor. Yine iyi bir kaliteli bir oyuncuyla.
2: Ya bu savunmacıların çektiği çile nedir?
1: Bu arada
2: az konuşulur.
1: Portekiz basından Leao'nun Türkiye'ye imza atmaya yakın olduğu yönüyle ilgili gelen bir son dakika bilgileri varmış. Onu da söyleyelim. Çok konuşmak için vaktimiz olmayacak ama tabii yabancı basının da bir kaynağına bakmak lazım.
2: Ben onu soracaktım.
1: Çünkü
2: yayında soramadığım için.
1: Türkiye kaynaklı oluyor. Hani sonra o meşhur örümcek adam var ya birbirini işaret ediyor. Onun gibi bir durum oluşmuş.
2: Neresi yazdı diye soracaktım. Yayında tabii şu an herhalde bakamıyoruz, söyleyemiyoruz. Kaynağı yani. Kaynak varsa diye soracaktım da. Çünkü Portekiz, İtalya, Yani çıkan kaynaklar benim için çok önemli. Nereden çıktığına yönelik.
3: Güvenilirlik açısından söylüyorsun değil mi?
0: Ya bu arada tabii, bütün ihtimalleri konuşuyoruz ama az önce mesela Brahim Diaz diyoruz. Şimdi Brahim Diaz'ın

0: Galatasaray imza atması ihtimali için Yan Diomande'yi alması gerekiyor Real Madrid'in. Yani orada da öyle bir birbirini takip eden bir zincir var.
1: Real Madrid Diomande'yi almasaydı Beşiktaş Yohan Bakayoko da belki daha etkili olabilirdi.
2: Etkisi oluyor.
1: Sürekli böyle bir kaynak. Şey var.
2: İyi bir kaynak.
1: Evet. Yani Portekiz deyince başka kaynaklar. Dazın
2: Portugal.
1: Şey. Geldi aklıma.
2: Ama yani şey değilmiş. Alman orijinli Dazından çıkan bir haber. Bilmiyorum bakmak ya çok fazla haber çıkıyor. Bazen en güvenilir kaynaklardan bile çıkan haberler hani bir
1: bazen
2: anda tersine
1: Türkiye
2: dönebiliyor.
1: Bazen Türkiye kaynaklı oluyor. Yani mesela burada bir haber çıkıyor. Daha sonra yurt dışında haber yapılıyor. Haberin içerisinde aslında veriliyor kaynak da görülmüyor ya da görmezden yani, geliniyor. Sonra dönüyor tekrar buraya. İşte İtalya'da yazıldı. Çok Portekiz'de yazıldı.
2: Güvenilir kaynaktan %100 bir bilgi vereceğim şu anda. Kapatıyoruz programı.
1: Hadi bakalım.
2: Güvenilir kaynaktan. Caner İşbeğendiren ve Ogün Şahinoğlu. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Raporu tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine.

ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Birkaç gün yani olmuş olabilir. 4-5 gün önce birlikteydik.
2: Öyle mi?
1: Yok.
2: Değildik.
1: Çünkü yine ben beni, son sayfayı Koray abiyle yaptım. Yok, son yapmış olduğum son sayfada Koray abiydim.
2: Koray abi vardı.
1: Koray abi vardı. Taner Karaman vardı konuk. Ben vardım. Ondan önce hafta içi seninleydik. Şair ruhlu insan Cem abi. O vardı.
2: Cem Kerpiççiler, evet, selam olsun Cem abiye de.
1: Selam olsun. Bizi mutlaka izliyordur.
2: Çok transfer güzel, çok dönemi insan, güzel. Evet, nasıl gidiyor transfer dönemi sizler için?
3: Yani biraz tabii stresli, sıkıntılı gitti. Evet. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Yani Salim için aynı şey geçerli olmayabilir ama hakikaten Galatasaray'da özellikle transferlerin gecikmesi, özellikle sosyal medyadaki taraftarların bizi bu işten sorumlu tutuyor olması bir tık stresli hale getiriyor ama yani alışığız bu arada. Çok yeni bir şey de değil.
2: Tabii. Özellikle sizler, yani ikiniz de taraftarların da tecrübelisiniz.
3: Eleştirisi başımızla birlikte, hiç problem yok. Yarın öbür gün iyi bir şey olduğunda da

0: güzel şeylerle bir arada oluruz. Yakın zamanda, yakın yani geçmiş yıllarda çok fazla bunu yaşadık. O yüzden çok da problem yok ama biraz hakikaten stresli şekilde devam ettiğini söyleyebilirim transfer döneminin. Zaten lig bitti. Daha ne olduğunu anlamadık. Dünya Kupası başladı. Dünya Kupası'nda çok da iyi bir performans gösteremedik. Yani aslında çok kötü bir performans gösterdik. Öyle de açıkça söylemek lazım.
1: Doğru.
0: Oralardaki biriken stres biraz transfer döneminde de şu anda devam ediyor.
2: Galatasaray taraftarı tabii ki Emre Kaplan saat 02'ye kadar bu gece bizlerle birlikte. Merak ettiğiniz transfere dair sorularınız varsa son sayfa etiketiyle bize X üzerinden yazabilirsiniz ya da Instagram üzerinden Emre'ye yazabilirsiniz, bizlere yazabilirsiniz. Burada sizlerin de sorularına, merak ettiklerini elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız. 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm konulara değinmeye gayret edeceğiz. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de çünkü aslında biraz belki Fenerbahçe Galatasaray ortak da bir konu, Leao konusu ama Fenerbahçe'de bugün bir açıklama vardı. Sarı lacivertler sosyal medya hesabından, resmi hesabından hem Leao hem de Demirović ile alakalı transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Özellikle Rafael Leao konusunda Fenerbahçe kulübünün yapmış olduğu açıklamada bir işte 100 milyon euroluk
0: toplam paket.
2: Evet, toplam paket 100 milyon euro olarak işte iddia edilen haberlerin doğru olmadığını Fenerbahçe kulübü söylemiş olduğu, yapmış olduğu açıklamada. Demirović ile ilgili haberleri zaten tamamen yalanladı Fenerbahçe. Burada tabii şöyle aslında bir kafalarda soru işareti oluştu. Özellikle Leao konusunda bir 100 milyon euro vurgusunun olması sanki transferi tamamen yalanlama değil de hani toplam 100 milyon euroluk pakete ilişkin bir yalanlama olarak değerlendirildi. Bilmiyorum katılacak mısınız? Emre seninle başlayabiliriz.
0: Çok doğru bir yerdesin bence Furkan. Çünkü yani Fenerbahçe'nin burada o detayı vermesi, işte bonservis artı 3 yıllık 4 yıllık neyse kontrat toplamda 100 milyon euroyu bulan bir teklifin yapıldığını yalanlaması aslında yani Leao ile ilgili durumu tamamen yalanlama anlamına gelmiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin Rafael Leao için bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Ki kulüp de bunu aslında dediğim gibi teklifin içeriği anlamında bir yalanlama geçmiş ama teklifin varlığı anlamında bir yalanlama yok. Burada Galatasaray'ın da Rafael Leao için bir ilgisi var. Yani bir kiralama teklifinde bulunduğunu ben çok net biliyorum. Yetkilendirilen menajeri de bizzat biliyorum. Daha önce hatta şöyle söyleyeyim. İsmini vermeden tarif ederek anlatayım. Daha önce Falcao transferinde Galatasaray için girişimlerde bulunan bir menajer üzerinden
1: Fransa'da mı yaşıyor?
0: Nerede yaşadığını bilmiyorum Salim ama Fransa'yla bir bağlantısı var ama bu arada yani bir Fransa ortak bağlantısı var. Daha önce Falcao transferinde yetkili olan bir menajer üzerinden Galatasaray Leao için kiralık teklifi yaptı, kiralama teklifi yaptı. Milan tarafından çok fazla karşılık bulmadı. Fenerbahçe tarafındaki durumu çok fazla bilmiyorum. Yani ilgilendiklerini ve işte hangi menajerler üzerinden gittiklerini falan biliyorum ama bonservisiyle mi görüşüyor Fenerbahçe, bonservisini almak için mi görüşüyor ya da rakamlar ne boyutta, yıllık maaş ya da bonservis teklifi nedir? Bunları çok fazla bilmiyorum. Orada bir yorum yapmam doğru olmaz. Galatasaray adına da Leao için dediğim gibi daha önce Falcao transferinde yetkili olan bir menajer yetkilendirildi. Leao tarafıyla bir görüşme yapıldı. Leao da Türkiye'ye gelmeye çok da soğuk olmadığını söyledi aslında o yapılan görüşmeler neticesinde ama Galatasaray adına bu iş çok sıcak gözükmüyor şu anda. Fenerbahçe ile ilgili durumu belki Salim daha detaylı hakimdir.
2: Bu arada yani hangi takım için daha çok ihtiyaç var diye bu konuda biraz düşünürsek hani yanlış anlaşılmasın burada yönlendirme amaçlı bunu söylemiyorum. Zaten öyle bir etkim de yok ama sanki kadro anlamında Fenerbahçe'nin biraz daha sol kenar, sol işte kanat forvet diyebileceğimiz profilde bir oyuncuya daha çok ihtiyacı var gibi.
0: Ki çünkü Aziz Bey'in de sohbetlerde şunu evet söylediği ifade ediliyor. Yani hem kanatta hem forvette oynayacak bir oyuncuya ihtiyacımız var ya da hamleyi o doğrultuda yapacağız dediği ifade ediliyor Sayın Aziz Yıldırım'ın.
2: Bak bir izleyicimiz demiş ki Salim sana döneceğim ama bir yorum tabii okumak ki istiyorum. Şeref tabii Bey demiş ki Leao da Fenerbahçe'ye giderse gerçekten siz hepiniz Osimhen tek moduna gireceğiz gibi gözüküyor demiş. Sanırım Galatasaray taraftarı.
1: Muhtemelen.
2: Sen ne dersin Salim bu iddialara?
1: Leao konusundan devam edelim. Bendeki bilgi şu, zaten Emre abi güzel bir giriş yaptı. Leao menajerler aracılığıyla Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye önerilen bir futbolcu. Burada

0: Can Özlü demiş ki 18 yıldır Aziz Yıldırım'ı destekliyorum. Seçim zamanı ne dediyse şu ana kadar fazlasını yaptı ve sessiz bir şekilde yaptı. Sezon açılmadan Fenerbahçe taraftarını asla pişman etmeyecektir. Seçim zamanı hayalini kurduğumuz tüm futbolcuları aldı. Eminim Leao'yu da istese alacaktır. Yani isterse alır diyor Aziz Yıldırım, Mehmet Can Özlü.
1: Yani tabii isteyip alma kısmına bir şey diyemeyeceğim ve yani aslında yorumun ilk kısmına da katılıyorum. Sayın Aziz Yıldırım bugüne kadar yeniden başkan seçildikten sonra çok fazla ön planda görmediğimiz bir isim. İşte mesela evet, Greenwood gibi önemli bir kariyer anlamında ve katkı anlamında önemli bir oyuncu kadroya katıldı. Onun imza töreninde bile biz Aziz Yıldırım'ı görmedik. Futboldan sorumlu yöneticileri daha çok ön plana çıkarmayı tercih etti. İşte Cihan Kamer oradaydı. O yüzden o kısma katılabilirim. Biraz sessiz sedasız bu işleri yaptığı noktasında ki aslında yani seçim öncesinde, hatta seçim bittiğinde de benim kendi yorumlarımda bireysel olarak biraz öngördüğüm bir şeydi Sayın Aziz Yıldırım'ın.
2: Evet.
1: İşte geçmiş dönemde çok daha böyle ön planda görürdük. Her konunun içinde her şeyle ilgili açıklama yaparken görürdük ama bu dönemde böyle olmayacağını öngördüğümüz bir süreç vardı. Öyle de devam ediyor. Bilmiyorum, Leao konusu Fenerbahçe adına olumlu neticelenir mi? Oradaki görüşmeler, girişimler ne şekilde devam ediyor? Ama en azından izleyicimizin yorumuna öyle bir katkıda bulunmuş olayım. Bugüne kadar Aziz Yıldırım hakikaten başkan seçildikten sonra işte Ake transferi, Greenwood, Vedat, 3 tane önemli oyuncu kadroya katıldı ve evet, önemli evet, ihtiyaçlar giderildi.
0: Zaten stoper ve santrafor vurgusu yapmıştı Sayın Başkan seçim zamanında da. Şu ana kadar da yani hücuma da hani gol anlamında, hücum katkısı anlamında ve savunmada da okey düşündüğümüzde evet, zaten hep aslında ihtiyaç olan noktalara doğru belki de ve kaliteli isimleri getirmeyi başardı şu ana kadar.
1: Zaten, yani bu arada özür dilerim.
2: Estağfurullah
1: yani,
2: abi.
1: Aziz Yıldırım doğru tespitler yaptı. Geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe'nin güncellenmesi anlamında. İşte Sayın Hakan Safi rakibiydi. İşte Merih Demiral'dan bahsediliyordu o evet, dönem transfer edeceğinden. Ya Fenerbahçe'nin zaten iyi bir sağ stoperi var. Milan Škriniar var orada. Ve yani takımın liderlerinden evet, bir tanesi. Tabii. Bir sol stopere ve oyun kurabilecek bir sol stopere ihtiyacı vardı. Nathan Ake geldi. Devre arasında Fenerbahçe ile ilgili en çok tartışılan konu neydi? Bir forvetin kadroya katılmaması. Evet. Vedat Muriç ismi eklendi. Bir de yani bu tabii Mason Greenwood şeylerden bağımsız, bugüne kadar konuştuğumuz durumlardan bağımsız olarak üretkenlik, yetenek anlamında çok fark oluşturabilecek bir oyuncu olarak kadroya katıldı. Yani evet, Fenerbahçe'nin mevcut durumunu iyi okudu ve sonrasında doğru hamleler yaptı diyebiliriz bence Aziz Yıldırım için.
2: Ya şöyle devam edebilirim değil mi abi? Yani şöyle, birden önemli avantajı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bence şu: dışarıdan bazı olayları izlemek, pilot kamera açısında gibi düşün, her şeyi net bir şekilde görürsün. Yani hani maça gittiğimiz zaman örnek veririz. Tribündeki adam gördü, teknik direktör göremedi diye. Bazen gerçekten öyledir.
0: Tribünden daha net görünür zaten.
2: Tribünden daha net görülür. Her evet, şey tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar.
0: Doğru.
2: Doğru mu? Yani burada net bir şekilde söyleyelim, Aziz Bey ve yönetimi dışarıdan net bir şekilde gördüklerini uygulamışlar. Fenerbahçe'nin zaten geçmişte bakalım geçmiş yıllara en büyük hatası neydi? Her sezon Fenerbahçe kadrosu yenileniyordu. Fenerbahçe kadrosu birincilikte şampiyon olan, Süper Lig'e yeni çıkan bir Anadolu takımı gibiydi. Bu örnek yanlış anlaşılmasın, kadro yapılanması noktasında.
1: Hocası da değişiyordu bu arada.
2: Hocası da değişiyordu. Hocasıyla birlikte kadro değişiyordu. Zaten Fenerbahçe'nin hali hazırda iyi bir kadrosu vardı. Bu kadronun eksikleri nelerdi? Emre abi de söyledi. Sol stoper Ake geldi. Ake'nin ben herhangi bir sakatlık yaşamazsa net bir nokta atışı transfer olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriç La Liga'da gol krallığında ikinci sıradaydı. Greenwood geldi. Greenwood'la birlikte düşünelim, Asensio üretken bir orta saha. Zaten geriye dönüp baktığımızda, 6 numara pozisyonuna baktığımızda yerli olarak İsmail Yüksek bence önemli bir kazanım. Son yıllardaki performansıyla Genduzi, yanında Kante, ön bölgede Talisca. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu iyiydi. Fenerbahçe'nin kadrosundaki temel problem devamlı yapboz olmasıydı. Yani bu tarz takımlara aşırı transfer de boğar. Aşırı transfer yaptığınızda bu takımlarda

0: içeride dengesizlik olur. Ve şu ana kadar benim gözlemlediğim tam bir başkan imajıyla ilerliyor. Ben bir anımı anlatabilir miyim? Bizzat lütfen yaşadım.
1: Sonra yorum okuyacağım.
0: Tabii ki. Volkan Şen futbolu bırakmıştı. Bir ortamda Volkan Şen'le rast geldik. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Kulüp başkanlarından konu açıldı. Ben de bir gazeteci olarak merak ediyorum. Aziz Bey'in kulüp başkanlığını sordum. Dedim Aziz Yıldırım nasıl bir başkandı? Aziz Yıldırım dedi başkanlığı döneminde ben Fenerbahçe'de oynadım. Benimle direkt konuşmazdı. Hasan Çetinkaya idari menajerdi. Hasan abi bizi arardı. Başkan seni telefona istiyor derdi, verirdi. Başkanımızla öyle konuşurduk dedi. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü son dönemde ben tüm ligleri takip ettiğim için görüyorum. Başkan, yönetici, futbolcu, teknik direktör. Yani burada kulüptür en yetkili kurum. Kulüptür. Sonrasında kulüp başkanıdır. Ardından yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular hepsi zaten gelip geçicidir. Yani burada o takip mesafesini ve oradaki diyaloğu anlatmak için söyledim. Yani doğru, zaten kendisi başkanlık sıfatını net bir şekilde koruyabiliyor. Ona uygun davranabiliyor.
1: Bunu uyguluyor da aynı
0: şekilde. Bunu da net bir şekilde uyguluyor. Olması gereken bu.
1: Ankara'dan Fuat Bey demiş ki bir Fenerbahçe taraftarı olarak Kerem'i yeterli bulmuyorum. Leao da gelsin, Giresi de gelsin, Messi de gelsin. Çok özledik çünkü demiş. Tabii ki
0: taraftar ister,
1: taraftar istiyor ama şimdi birazdan konuşuyoruz. Belki her programda tekrara düşüyor gibi olacağız. Fenerbahçe'nin çok ciddi de bir yabancı oyuncu problemi var. Grafik halinde birazdan tekrar ekranlara getiririz. Şu anda 23 sözleşmeli yabancı oyuncu var.
0: Evet.
1: Gündemde kanat takviyesi var, santrafor takviyesi var. Fenerbahçe'yi bu anlamda zorlu bir süreç bekliyor. Kaan Bey demiş ki Aziz Yıldırım transferleri diye gerçek vardır. Türkiye'de yıldız isimleri getiren ilk başkandır. Geçmişte kimler geldi? Şimdi de Greenwood ve Leao neden olmasın demiş Kaan Bey. Selman Bey demiş ki bu konuda yani deneyiminiz olmasa da belki birçok kez şahit olmuşsunuzdur. Fenerbahçe eğer yalanlama yaptıysa bahsi geçenler transfer olacak demektir. Şimdiden Fenerbahçe taraftarına hayırlı olsun diyor. Bu resmi hesaptan transfer haberleri veya iddialarını yalanlama durumu zaman zaman sonrasında farklı şekilde sonuçlanabiliyor. Son dönemde de birçok kez bununla ilgili örnekler yaşadık.
0: Evet.
1: Bugün bu yalanlama durumu biraz aslında bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu da sanki gösteriyor gibi de yorumlandı.
2: Ya dediğim gibi bence şu an zaten ekrana geliyor. Yani bu Fenerbahçe teklifin detayı ile ilgili kısmı yalanlıyor. Teklifin evet, var olduğu ya da Leao ile ilgili Leao ile ilgisi olduğu durumunu yalanlamıyor. O yüzden yani bu arada şeyde de oldu. Yanılmıyorsam Greenwood konusunda
0: Greenwood'da da oldu.
2: Greenwood'da evet, da işte yöneticilerimizin şu anda Fransa'da olduğu, işte görüşüyor olduğu konusu şeklinde bir yalanlama geçilmişti Fenerbahçe tarafından.
0: Ben bu yalanlama olaylarını da anlamıyorum. Ya mesela yalanlama oluyor. Direkt burada herkesin başına gelebilir. Emre Kaplan ismi yazılabilir. Salim Manav, Furkan Yıldız.
1: Senin bir tanesini ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Evet. Ama ben o haberin
1: Beşiktaş'la ilgili
0: evet,
1: hatırlıyor musun?
0: Evet, hatırlıyorum ama ben o haberin doğruluğundan net bir şekilde emindim.
1: Benim bu arada benim de zaten ondan şüphem yok ama evet, o geceyi hatırlıyorum. Senin
0: hatta
1: olan telefon trafiğimizi.
0: Hatta sen bana şunu söyledin.
1: Söyleme bence. Ne
0: yok dedim, direkt söyleyeceğim. Bu haber doğru ama bu haberi şu anda yaparsan yalanlama olabilir demiştin.
1: Evet.
0: Direkt beni sevdiğin için öyle, ben haberin doğruluğuna bakarım.
1: Seni uyarmıştım aslında.
0: Yani benim
1: doğru,
0: burada anlamlandıramadığım olay da şu. Yani koskoca kulüp diyorum. Yani az önceki cümlemde kulüpler en büyük kurumdur. Yani kulüp burada yani Salim'i, Emre'yi direkt yani ciddi söylüyorum inanılmaz bir kulüpler yalanlayarak muhabirler için PR çalışması yapıyor. Net bir şekilde. Yani insanları tanımayan da tanıyor. Mesela Salim Manav'ı yalanlıyor. Salim Manav'ı tanımayan da tanıyor. Furkan Yıldız'ı tanımayan da tanıyor. Sözün özü şu.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
0: O mantaliteye de bakmıyorum ben. Yani benim baktığım mantalite var. Benim baktığım mantalite şu. Kulüpler var olursa burada Furkan, Salim, Emre program yapar.
2: Tabii ki öyle.
0: O kulübe başkan olursun, o kulübe futbolcu olursun, o kulübe teknik direktör olursun. Yani kulüp mekanizmasının bu tarz küçük işlerle uğraşmasına ben karşıyım. Ben buradaki sisteme karşıyım.
1: Ama bu sene transfer süreçlerini bilmiyoruz. Belki oraya etki eden

0: hadiseler yaşanıyor.
1: Bu sene Fenerbahçe'nin biraz o anlamda bir hassasiyeti olduğunu görüyoruz en başından beri. İşte hatta Sayın Cihan Kamer ilk transferi açıklarken, Nathan Ake transferini açıklarken radyoda bir açıklama yaptı. Çok alışık olmadığımız bir iletişim biçimiydi. Orada şunu söyledi. Yani Fenerbahçe'yi takip eden basın mensupları kusura bakmasınlar. Evet, tabii ki onların da. Yani bu arada bizim işimiz bu olduğu için şimdi ben bunun karşısında durabilecek bir pozisyonda değilim ama en azından Fenerbahçe'nin şu andaki stratejisini anlatmak için orada dediği şey, Fenerbahçe'yi takip eden basın mensupları kusura bakmasınlar. Biz şu anda buradan kendi resmi hesaplarımız üzerinden, resmi iletişim kanallarımız üzerinden bu transferi duyuruyoruz dedi ve o güne kadar da Nathan Ake ile ilgili ben bir satır haber okumamıştım.
2: Listede olduğu yazılmış.
3: O dönem Malang Sar biraz daha
1: yakın. Hayır, iki ay önce falan yazılmıştı.
2: Transferin
1: açıklanmasından iki ay önce yazılmıştı.
2: Şu oluyor mesela. Bir muhabir her şeyi bilemeyebilir abi. Her haberi yakalayamayabilir. Yakalayamazsın yani. Bu haber işi, bizim yaptığımız iş nasip kısmet işidir. Yapamayabilirsin. Nasip dersin.
3: Bir detay atlamış olabilirsin.
2: Olabilir bunlar. Yani her şeyi sen yapmak zorunda değilsin.
3: Bir yorum okuyabilir miyim? Birkaç yorum okuyabilir miyim?
2: Son şunu söyleyeyim.
3: Tabii.
2: Tamam sen toparla çünkü bir anda unuttum.
3: Özür dilerim. Ben mi kestim?
2: Özür dilerim unuttum yani direkt.
3: Ama lütfen aklına gelince tekrar senden isteyeceğim paylaşmanı. Fatih Bey demiş ki Fenerbahçe oyuncu transferinden çok elindeki oyuncuların planlamasını doğru yaparsa o zaman şampiyonluğun büyük adayı olur. Katılıyorum. Bence oradaki kadro matematiği, mühendisliği de çok önemli Fenerbahçe için. Recep Tılmaç, Leao'nun Galatasaray'a uygun bir isim olduğunu düşünmüyorum. Okan Hoca'nın sisteminde kanatlardan önde baskı ve defansa yardım katkısı bekler. Leao o profilde bir oyuncu değil. Bence çok doğru bir tespit bu da. Leao çok ön alan baskısı yapabilecek bir kanat oyuncusu değil. Sebahattin Demircioğlu'nun bir sistemi var aslında tüm kulüplerimize. Kulüplerimiz bu kadar para harcıyor. Peki başarı niye gelmiyor? Türkiye'de şampiyon olmak için bu kadar para harcamaya gerek var mı? Bu da bizim aslında hep konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan birisi. Necati Kartal demiş ki, Salim kardeşim hasta teşhisi koyuyor. Tebrikler. Kulüplerimizin çoğu hasta. Sivas'tan selamlar demiş. Sivas'a selamlar gönderelim biz de. Furkan Bey merhabalar. Fenerbahçe eğer Leao'yu alırsa öncelik Vedat Muriç mi oynar yoksa Leao mu oynar? Forvet'te öncelik hangisi oynar? Sizin tahmininizi alabilir miyim? Benim tahminim Leao'yu bir santrafor olarak düşünmüyor bence Fenerbahçe. Böyle bir sol kanat forvet gibi. Yani sol kanat forvet Leao, sağ kanat forvet Greenwood ve santraforda Vedat ya da oraya yapılacak olan başka bir takviye iyi yaşa Salim.
1: Çok yaşa Salim.
3: Gibi bence santrafordan ziyade bir iki yorum daha var. Onlara da bir göz atıp sonra devam edeceğim. Kerem yorumunu okumuştum. Bir izleyicimiz sizin en çok sevindiğiniz transferleri sormuş. Yani bir gazeteci olarak. Böyle bir anınız var mı? Hani sizler açısından böyle özel bir transfer olarak hatırladığınız.
1: Yani ben mesela Osimhen transferinde bunu daha önce de anlatmıştım. Öğle saatlerinde Osimhen ismini duydum. Hatta yani bu binada buranın 13. katında tam yemek yemeye doğru gidiyordum. Osimhen ismini gördüm. O dönemki şartları düşün Salim.
2: Galatasaray'da. Yemek boğazında mı kaldı abi?
1: Hayır canım öyle bir şey değil. O dönemki şartları düşün. Galatasaray'ın elinde Mauro Icardi var. Sakatlık gibi bir durumu yok o dönem itibariyle. Arkasına Batshuayi transfer edilmiş ve orta saha transferi düşünüyor. Biz hep orta saha kovalıyoruz. Galatasaray orta saha kimi alacağı falan kovalarken bir anda İtalyan basınından bir Osimhen iddiası düştü. Ben bunu kulüpten doğrulattım. Yani Galatasaray tarafından doğrulattım Osimhen konusunu. Haberi giremedim ama. Yani çünkü kafama yatmıyor yani. Hem Victor Osimhen çok büyük bir yıldız.
3: Özür diliyorum. İlk geldiği dönem değil mi bu?
1: Kiralık geldiği dönem. Osimhen Galatasaray'a niye gelecek, nasıl gelecek onu kafama çok oturtamıyorum. Kulüpten doğrulatmama rağmen acaba diyorum başka bir şey mi var işin arkasında? Hatta yöneticilerimizle konuşurken de, kanaldaki yöneticilerimizle konuşurken de ilk haberi verdik. Tam Galatasaray işte kiralama teklifini yaptı falan gibi. Akşamına geliyor zaten adam. Ben biliyorum bu arada yani. İşte yöneticiler özel uçağa binmişler, gidiyorlar İtalya yolundalar o esnada. Oralardan teyit ettik zaten. Bu iş bitti yani Galatasaray'da haberini vermek için yöneticilerimizle konuşurken dediler ki acele etmeyelim yani bu

0: Hakikaten
1: büyük bir isim.
0: Ya bir yanlışlık olabilir, bir şey olabilir, bir yanlış anladığımız bir durum olabilir falan gibi bir duruma geldik. Yani benim adıma tabii ki çok fazla isim var. Çok enteresan süreçler yaşadık birçok oyuncuyla ilgili ama Osimhen bunların arasında birinci sırayı alır.
1: Salim, senin var mı böyle özel bir transfer?
2: Özel değil de mesela benim yaşadığım çok komik olaylar var.
1: Nedir? Mesela hangisini paylaşabilirsin?
2: Mesela bir ara Zaytun'a falan düşmüştüm ben. Şöyle, Kaan Kanak Erzurumspor'da oynuyor.
1: Kaan Kanak
2: sol bek.
1: Sol bek, evet.
2: Evet, sol bek.
1: Eskişehirspor'da.
2: Eskişehirspor'da, evet, evet. Haber yaptım, Adana Demirspor Kaan Kanak'la her konuda anlaştı, hayırlı olsun diye. Altına da o dönemin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak şu yazdı. Benim niye haberim yok dedi. Ama var ya, nasıl bir linç yiyorum. Herkes yazıyor. Ama sağ olsun insanlar şunu yazan çok oldu. Salim yazıyorsa mutlaka doğrudur tarzında mesaj atanlar çok oldu. Akşam transfer açıklandı.
0: Murat Başkan'ın öyle bir tarzı vardı ama.
2: Evet. Mesela
1: başkanla daha sonra bir konuşman oldu mu mesela bununla ilgili hiç sonrasında?
2: Ya orada o zaten kulübün menfaatini.
1: O dönem olmasa da belki, evet, daha sonra hani bir anı olarak.
2: O gün konuşmuştuk yani direkt. Yani o, yani kulüp başkanlarının yalanlaması da normal. Çünkü neden? Sen gazetecisin. Haberi yapıyorsun. Haberi yaptığında duyuluyor. Kulüp menfaatini korumak için yalanlıyor. Ama yalanlayınca da haberin reytingi daha fazla artıyor. Az önce dediğim hususa geçiyorum. Bu transfer haberleri direkt duyulur. Yani duyulmasın desen de duyulur.
1: Artık çünkü çok fazla kaynaktan yayılabiliyor. Yani oyuncunun, evet, arkadaşı, ailesinden biri,
2: eşinin arkadaşı,
1: biri, menajeri, yoksa menajerinin çevresinden, işte ya da dışarıda bir yerde artık, çünkü yani akıllı ya telefonu önüne, olan herkes zaten artık potansiyel bir gazeteci.
0: Önüne geçme şansı yok.
1: Yok.
0: Yani
2: önüne geçemezsin. Kesinlikle. Abi bu zaten direkt her tarafta belli oluyor, herkes konuşuyor. Güzel bir söz var: İki kişinin bildiği sır değildir. Yani burada söylüyor. Oyuncu tarafından.
0: İlk defa duydum bu arada cümleyi.
2: Kurtlar Vadisi'ni izlemişsindir.
1: Sorular geliyor. Evet. Emre'ye bir soru var. Onu aktarmak istiyorum. Biraz karışık gidelim. Yeniden Fenerbahçe'ye döneriz ama tabii Galatasaray taraftarı da transferi soruyor. Ömer Karaca sormuş. Selamun aleyküm. Furkan aleyküm abi, selam. Sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
1: Aleyküm selam. Emre abiye sorabilir misin? Bruno Fernandes Galatasaray'a gelecek mi artı? Dünkü maçta ben Nelson'u beğendim demiş.
0: Okan Hoca da Nelson'u beğenmiş ki açıkçası, yani normalde Nelson'un kampa bile katılmasını beklemiyorduk ki. Yani Okan Hoca genel itibariyle eline verilen hangi oyuncu olursa olsun onunla, o malzemeyle bir yemek yapmayı başaran bir teknik direktör.
2: Evet.
0: Yani bu çok çok iyi malzemeler de verildi. Orada tamam, bir yani Okan Hoca'ya ekstra bir övgü yapmış olmayalım. Tamam, ama hakikaten eline verilen bütün malzemeyle çok iyi bir yemek yapmayı başaran bir teknik direktör Okan Hoca.
2: Evet.
0: Başaran ve becerini karıştırarak bir şey söyledim. Nelson bunların gerçekten istisnası olan bir pozisyondaydı. Çünkü, evet, kampta bile çok fazla aslında Okan Hoca'nın görmek istediği bir oyuncu değil Victor Nelson. Çünkü bunun da belli sebepleri var. Oynadığı dönemde önemli katkılar yaptı. Victor Nelson'un Galatasaray'ın ilk iki şampiyonluğunda katkısı var. Bunu hiçbir zaman yadsıyamayız. Hatta ikinci sene Davinson Sanchez gelmişken bile.
1: Nelson da çok kalmak istemiyordu.
0: Zaten
1: burada
0: olay orada. Yani ikinci sene Davinson Sanchez varken bile şampiyonluk maçlarında Abdülkerim Nelson ikilisini fazlasıyla gördük biz. Davinson, evet, Sanchez'i tercih etmedi mesela Okan Hoca, performansını iyi gördüğü için. Ama o kiralanma gitme dönemlerinden sonra, hatta geçtiğimiz sezon şu söyleniyordu: kafasında bir şapkayla Kemerburgaz'da geziyor. Ben artık burada çalışmıyorum. İngilizce böyle bir yazı olduğu ifade ediliyor.
2: Ben artık burada yokum.
0: Ben bu şirkette burada çalışmıyorum şeklinde. Bu sene ben kampa bile katılmasını çok fazla beklemiyordum ama şartlar öyle gerektirdi. Daha öncesinde bir teklif de vardı Nelson için. 5 milyon euro civarında bir bonservis teklifi geldi. Galatasaray bunu kabul etmedi. Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki sezon olmayacak. Victor Nelson'un olmayacağını net olarak söyleyebiliriz. Bruno Fernandes konusuna gelecek olursak.
2: Bundan
0: da,
2: net misin yani?
0: Ben çok netim. Okan Hoca çünkü istemiyor Salim. İşte biliyorsun, sen de tanıyorsun Okan, evet, Hoca'yı. Senin de bireysel anlamda diyaloğun var.
2: Evet.
0: Okan Buruk'un nasıl bir insan, nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyorsun. Nelson'u idare edecek pozisyonda değil.
2: Evet, Nelson'un yani

0: Nelson'un da problemi bu stoperlerde ve santraforlarda sıklıkla oluyor. Oynamadıkları zaman sıkıntı yaratıyorlar.
1: Mevkilerden ziyade ben biraz karakteristik bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bu hani her
0: mesela oynamayan kaleci çok iyidir. Hiç sıkıntı yaratmaz.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet.
2: Keyif alır hatta, değil mi?
0: Tam prim alır. Biliyorsun.
2: Bir tek 12. adam kaleci alır tam primi.
0: Tam primi kaleci alır.
1: Ya ben
0: oyuna giren 3'te 2'sini alır. Oyuna hiç girmeyen yarı yarıya alır. Normalde düzen budur.
1: Ya oynamadığı için normal.
0: Yani yıllardır haberci olduğumuz için bunları da araştırıyoruz mesela. Örneğin bu Anadolu takımlar için genellikle geçerli. Furkan Yıldız'ı bir Anadolu kulübü transfer etti. Yıllık 1 milyon TL'ye anlaştı. %30'unu masada alır. Direkt orada görür sıcak para %30. İmzayı atar. Diğerleri yıllık her ay bölünür maaş şeklinde. Böyle bir detay da vermiş olalım.
1: Salim Bey'in biraz morali bozuk gibi. Çayı bittiği için mi demiş? Çayın mı bitti Salim?
0: Çayım bitti ya. Çay çok güzeldi. Gerçekten.
1: Birazdan tazeleyelim senin çayını. Arada bir orayı bir halledelim. Evet. Senin çünkü moralim
0: yok ama
1: bozulmaz.
0: Moralim iyi. Benim ya ben yani burada Emre abi de sen de beni yakından tanıyorsun. Ben moralim bozuk olsa da çevresine belli eden birisi değilim.
1: Ne güzel, profesyonel bir insansın yani.
0: Profesyonellikten ziyade hayata bakış açım öyle değil yani. Mutsuzluğunla çevrendekileri de mutsuz etmeyeceksin.
1: Galatasaray transferde neden geç kalıyor? Dünya Kupası da bitti ve sadece evet. Bir futbolcu kampa yetişti demiş Hakan Kargın sormuş. Herkese evet. De sormuş olayım.
2: Yani bu konu çok uzun süredir evet. Tartışılan, konuşulan bir konu Galatasaray adına. Transferde neden geç kalınıyor? Yani burada yöneticilere sorduğumuzda kendilerine göre haklı sebepleri var. Bunları söylediğimiz zaman da taraftarlar, yani biz bunu dile getirdiğimiz için sanki bizim fikrimiz gibi algılıyorlar ama tabii ki öyle bir şey değil. Galatasaray adına bir tane orta saha transferi gerçekleşti. En önemli, en büyük hamlenin yapılması, en büyük paranın harcanması gereken yer Galatasaray adına ve böyle planlanıyor. 10 numara pozisyonu.
3: Evet.
2: Onun dışında bir kanat, bir yedek kanat. Yani şu an Rafael Leao ismi geçiyor ama o yüzden evet. Benim kafama çok oturmuyor. Çünkü Galatasaray'ın sezon başı itibariyle, transfer sezonu başladığından itibaren yaptığı planlamada bir yedek kanat oyuncusu var. Yanı sıra da 2003 doğumlu ve sonrasındaki bir savunma oyuncusunu Galatasaray kadrosuna katmak istiyor. Bu konuda görüşmeler, girişimler yapılıyor. Neden geç kalındı? Çünkü Galatasaray hakikaten direkt olarak işte az önce yarıda kaldı, hatta Bruno Fernandes konusunu anlatacaktım. Bruno Fernandes gibi bir oyuncu. O olmuyorsa Brahim Diaz gibi bir oyuncu Diaz. Kadrosuna katmak istiyor. Ve bu oyuncuların da Türkiye'ye gelebilmesi, Galatasaray'a gelebilmesi için bazı şartların olgunlaşması gerekiyor. Bunlar nedir? İşte özellikle Bruno Fernandes konusunda kulübüyle şu anda yeni sözleşme konusunda görüşüyor Bruno Fernandes. Manchester United'da devam edeceğim mi etmeyeceğim mi? Çünkü önümüzdeki sene kontratı bitiyor. Eğer uzun vadeli bir plan yapılacaksa bu oyuncunun sözleşmesi yenilenecek. Ve evet. Bruno Fernandes'in de burada istediği şey, böyle çok eldivensiz bunu anlatacağım. Diyor ki ben yıllardır bu kulüpteyim. Bu takımın yani bir numaralı oyuncusuyum ve kötü zamanlardan geçtim. Kötü zamanlarda hep ben buradaydım. Şimdi bir şampiyonluk kadrosu kuruyorsunuz. Ben o geçmiş dönemde çektiğim eziyetin de parasını istiyorum. Bana zam yapın. Galatasaray
1: çok da haksız değil.
2: Çok ya yani bu arada talebi çok haklı Bruno Fernandes'in. Galatasaray'ın da burada işin içerisinde olma sebebi, işte bugün 12 milyon pound civarında bir para kazanıyor Bruno Fernandes evet. Manchester United'tan. Galatasaray'ın da burada masada olma sebebi, ben bunun üstündeki rakamı sana veririm. 3 sene 4 sene kontrat yaparım. Eğer kulübünde bir bonservis istiyorsa ben bunu öderim. Galatasaray Bruno Fernandes tarafıyla daha çok görüşüyor zaten. Şu anda henüz Manchester United tarafıyla net bir duruma gelinmiş bir konu yok. Çünkü zaten Manchester United dediğim gibi orada...
1: Yani önce bir oyuncuyla anlaşalım, sonra bir kulübe
0: anlaşalımdan
1: bakalım.
0: Anlaşalımdan ziyade oyuncu yani gelmek oyuncu
1: niyetini görelim.
2: Oyuncuya yani. Hem niyetini görelim hem biz kendi niyetimizi gösterelim. Hı. Biz sana bu rakamları öderiz. İşte bugün Osimhen'in aldığı rakama yakın bir rakam. Biz sana ödeyebiliriz. Gelmek istersen de kulübünle o yeşil ışığı sen bize yak, biz kulübünle pazarlığı yaparız şeklinde bir noktada ama... Birkaç gündür İngiliz basınında da hep şöyle haberler çıkıyor. İşte Bruno Fernandes Manchester United'la sözleşme uzatacak. Yoluna devam edecek. Henüz bu konu netleşmiş değil. Ben bunu teyit edemedim açıkçası. Orada herhangi bir problem, yani Galatasaray adına şu anlık bir problem yok. Bekleme devam ediyor ama ikinci isimde, iki tane şu an Galatasaray'ın en çok istediği isim var. İkinci isimde Brahim Diaz. Evet. Orada da tam tersi bir durum var. Orada da Galatasaray Real Madrid'le daha çok bir orta noktayı bulabiliyor. Fakat Brahim Diaz cephesi, işte biz hani transferlerin geç kalmasından bahsediyoruz ama evet. Abi Dünya Kupası yeni bitti. İşte Mourinho mesela Real Madrid'in başına geldi. Birkaç tane transfer yaptı. Bazı oyuncuları daha yeni görecek. Bir kampa gidecekler, orada görecek. Ona göre bazı kararlar verecek. Kafasında tabii ki verdiği bazı kararlar, bazı fikirler var ama bazı oyuncuları da sahada görmesi gerekiyor. Brahim Diaz bunlardan bir tanesi. Diaz, acaba kalabilir miyim Real Madrid'de? Mourinho'yla bir orada yıldızımız barışır mı noktasında. Fakat Real Madrid kulüp tarafından, yani yönetim tarafından Brahim Diaz'ı çok fazla düşünmüyor. Galatasaray da o durumu takip ediyor ama biraz Bruno Fernandes'in hemen arkasında gözüküyor. Acaba Bruno Fernandes'le ilgili bir şey olur muyu? Hala takip ediyor Galatasaray. Olmazsa en yakından ilgilendiği, şu anda da aktif olarak ilgilendiği ve daha da belki girişimlerini somutlaştıracağı isim Brahim Diaz.
1: Real Madrid'de bu arada Diomande süreci var bir de. Leipzig'ten Diomande'yi transfer etmek için uğraşıyorlar. Yani dış basında çok fazla konuşuluyor. Bu Diaz'la ilgili olan fikirlerini veya kararlarını etkileyebilir mi sence?
2: Ya ben şu an itibariyle aktif olarak zaten Diaz'ın çok düşünülmediğini zannediyorum. Yani işte orada Galatasaray'ın takip ettiği Real Madrid'de başka isimler de var. Savunma hattından Asensio var mesela. Orta sahadan Camavinga, işte Mourinho'nun yeni sezonda çok böyle ana planla düşünmediği isimler. Galatasaray onların hepsini takip ediyor ama oradaki en acil ihtiyaca cevap verecek isim Diaz. 10 numara çünkü Galatasaray'ın acil ihtiyacı. Bruno Fernandes konusunda işler böyle çok sarpa sararsa ya da yarın şunu okursak, Manchester United 3 sene daha sözleşmesini uzattı Bruno Fernandes'in, yıllık 15 milyon pound karşılığında gibi bir şeyi okursak, o zaman Galatasaraylı yetkililer, Galatasaray temsilcileri direkt olarak Brahim Diaz'la, ki oyuncu tarafıyla da bir görüşme oldu ama son kararını vermesi bekleniyor. Real Madrid'de devam edecek mi, etmeyecek mi, başka bir yer arıyor mu, bu taraf takip ediliyor. Bruno Fernandes konusu çözülmezse Galatasaraylı yetkililer bütün konsantrasyonunu Brahim Diaz'a verecekler gibi duruyor.
1: Salim, senin pencerenden Galatasaray'ın transfer gündemi nasıl görünüyor?
0: Yani Galatasaray'la ilgili şunu söyleyebilirim. Galatasaray'da taraftarın tepkisi oluyor. Taraftarın tepkisinin olması da normal. Ben artık olağan karşılıyorum.
1: Bu arada çünkü sanırım dün hazırlık maçında da bir tepki vardı. Evet. Eğer yanlış görmediysem.
2: Olmuş.
0: Çünkü şundan dolayı Galatasaray taraftarı her sezon tepkiyi dile getiriyor. Fakat Galatasaray'ın bu sezon kovaladığı oyunculara baktığımızda marka değeri yüksek oyuncular, piyasada ismi alınan futbolculara baktığımızda çok çok önemli oyuncular. Bu oyuncular Haziran'ın ilk haftasında gelmez. Sane bir istisnadır. Bu oyuncular Haziran ayında gelmez. Bu oyuncular masadaki teklifleri görür. Ağustos'un son haftası, Eylül'ün başlangıcında gelir. Galatasaray taraftarının tepkisinin sebebi şu olabilir. Şöyle ki, Icardi süreci çok çok uzadı.
2: Doğru.
0: Zamansal olarak. Lemina süreci çok çok uzadı. Lemina ve Icardi sürecinin uzaması, taraftar bununla sosyal medyada gördüm, tepki gösterdi. Bruno Fernandes, ben hatırlıyorum, hatta o yayında sen de vardın. 18 Mart tarihli yayınımızdı. Türkiye'de ilk kez dile getirmiştim. O gün de benim doğum günümdü. Bruno Fernandes için Galatasaray yaz transfer dönemi içerisinde girişim yapacak demiştim. Bruno Fernandes Galatasaray'ın transfer listesindeki bir numaralı adaylardan birisi.
2: Bir numara.
0: Bir numara. Ancak Bruno Fernandes şu anda Manchester United'la sözleşme görüşmeleri yapıyor. Sözleşme görüşmeleri devam ederken eğer sözleşmesini uzatmazsa Manchester United için gündeme birçok isim gelebilir. O pozisyon için Odegaard ismi Manchester United için telaffuz edilebilir. Arda Güler ismi telaffuz edilebilir. Hatta yurt dışı kaynaklı bu tarz

0: bazı oyunculara gideceklerini de duydum. Bruno Fernandes'in ayrılık gibi bir düşüncesi olursa.
1: Bir yorum var. Selma Bey demiş ki Galatasaray geniş kadrosu ekrana verildiğinde 10 numara bölgesindeki yok yazısı 121 yıllık camianın en büyük ayıbıdır demiş. 4 sene üst üste şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kapısından dönen takım olduğu için ayıp diyorum. Evet. Ligi 13. bitirmek bile bu kadar utanç verici değildi.
0: Abartmış. Son cümle abarttı. Yani son cümleye
1: Selman abi son cümleye kadar iyi gidiyordun değil mi?
0: Çok iyi gidiyordun. Son cümleden sonra kayış attı abi, olmadı. Son cümle olmadı. Yani son cümleye kadar çok iyiydin. Selman abiye de selam olsun.
1: Selman Luma zaten bizden biri artık.
0: Evet. Selman abiye de selam olsun.
2: Ailemizden biri.
0: Selman abiye, Necati amca, hepsine selam olsun. Son cümleye kadar çok çok iyiydi. Son cümlede ben kapattım. Şöyle, yani burada Bruno Fernandes ile ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Bruno Fernandes eğer ayrılırsa Manchester United'ın beklentisi 40 milyon euro civarında bonservis beklentisi. Oyuncu da toplamda paket halinde yıllık 20 civarında bir ücret istiyor. 15-16 bandında maaş artı bonuslar şeklinde bir ücret istiyor. Brahim Diaz önemli bir isim. 10 numara dolu, 10 numara pozisyonu ve kanatlarda oynadı. Brahim Diaz'la ilgili daha önce bir bilgi geldi. Onu söyleyeyim.
1: Nedir?
0: İfade ettiğin gibi Diomande gelecek. Leipzig'e,
1: evet, Real Madrid'e.
0: Real Madrid Leipzig'e teklif yapmıştı 100 milyon euro. Kabul edilmedi. Fakat Real Madrid oyuncuyla anlaşmış. Oyuncuyla
1: bitirecek muhtemelen o transferi.
0: Bu transferi bitirmek üzere. Bu transferden sonra Mourinho'nun kararı belli olacakmış.
2: Ya orada Bernardo falan hamlesi de geldi
0: bu arada. Bu arada şunu da söyleyeyim. Brahim Diaz'la ilgili, Brahim Diaz'ın menajerlik işlerini de genel anlamda babası yürütüyor.
1: Bu arada bir bilgi.
0: Hatta bir bilgi daha verebilir
1: lütfen.
0: Miyim? Bunu çok net birinden duymuştum. Aykut Hoca liste yapmıştı biliyorsun, Fenerbahçe sürecinde Aykut Hoca'nın hazırladığı oyuncu listeleri vardı. Bu listedeki isimlerden birinin de Brahim Diaz olduğunu öğrenmiştim.
1: Fenerbahçe hatta, için ama zaten evet, bir dönem konuşuldu.
0: Bir dönem
1: yakın
0: konuşuldu.
1: Geçmişte.
0: Hatta Oğuz Hoca'nın da, Oğuz Çetin Hoca'nın da babasıyla bir kontak sağladığını duymuştum. Beni yanıltmayan bir kaynaktan. Bu bilgiyi de aktaralım.
1: Ben de şunu hatırlatmış olayım. Bilgi değil de
0: bu arada Brahim Diaz'la ilgili çok özür dilerim. Brahim Diaz mesela Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, ülkemizdeki takımlarımızın hepsi benim için özel ve önemli. Ancak bu tarz oyuncuların Süper Lig seçeneği 4. 5. sırada oluyor.
2: Tabii ki canım.
1: Sané'ye yakın arkadaşlar bildiğim kadarıyla.
0: Nereden?
1: Manchester City döneminden.
2: Salim'e şöyle bir ek yapayım. Babası, evet, yani güzel bir şey söyledi. Babası menajerlik kısmını ya da kendisiyle ilgili karar kısmını yönetiyor diye. Galatasaraylı yöneticiler de babasıyla bir görüşme yaptılar.
0: Evet.
2: Yakın zamanda bir görüşme gerçekleşti. Sané ile olan ilişkisini, arkadaşlığını bilmiyorum. Sané bu arada Galatasaray'a gerçekten çok aidiyet duyan oyunculardan bir tanesi. Evet. Dışarıdan öyle gözükmese de belki biraz, yani işte
1: çok
2: onu
1: belli etmiyor. Biraz daha
2: vücut dili. Doğru. Çok böyle onu bize ifade etmiyor olabilir ama Sané gerçekten Galatasaray'a çok aidiyet duyan oyunculardan bir tanesi. Bu sene için de ekstra motivasyonu olduğunu en azından yöneticiler söylüyor. Öyle ifade edebilirim. Bu seneye özellikle hazırlandığını. Yani Diaz, Salim sen dedin işte sağ kanatta da oynuyor, 10 numarada da oynuyor.
0: Ama ben şeye de karşıyım ya. Ben direkt düz konuştuğum için bu babaların, abilerin menajer olmasına da karşıyım.
1: Neden? Yani,
2: daha profesyonel yönetmek.
0: Daha profesyonel
2: gerek.
0: Yönetin abi ya. Para bölünmesin diye yani.
1: Yani ben hak veriyorum bu arada. Yani her menajer de çok iyi yapmıyor işini. Öyle
0: İyisini
1: çok iyi
0: bulsun.
1: Niyetli insanlar yok.
0: Aynen.
1: Dışarıda.
0: Dışarıda masum bir dünya yok diyorsun. Ama yani
2: ya bu bizim mesela gurbetçi futbolcularda çok fazla.
1: Messi'nin bile menajeri babasıymış bak.
0: Yani
2: ya Messi'nin
0: yani
2: de çok ihtiyacı yok bu arada. Yani transfer yapmadı olsun ki Messi zaten kariyeri boyunca yani.
0: Ama mesela son dönemde şu var. Ben
1: güzel
0: bunu
1: bir mesaj
0: bizim
1: var, onu okuyacağım.
0: Tamam oku.
1: Mehmet Ülkü demiş ki Emre abiyle Mecidiyeköy'de karşılaşmıştık. Bursa maçında ilk kez denk, evet, gelmiştik. Öncelikle Emre abiye selamlar.
2: Aleyküm.
1: Can Uzun alındığı takdirde 10 numara transferi bitecek mi yoksa başka bir 10 numara daha alınacak mı? Teşekkürler, iyi yayınlar demiş Mehmet Ülkü.
2: Ben Can Uzun'u şu anda Galatasaray yönetiminin, teknik heyetinin artık nasıl değerlendireceksek, futbol aklı diyelim,

0: 10 numara olarak gördüğünü düşünmüyorum. Can Uzun için girişimler, görüşmeler devam ediyor ama orada bunu birkaç kez daha önce söyledim. Bir kez daha tekrar edebilirim. Doğru bir bilgi olduğu için tekrar etmekte herhangi bir sakınca yok. Can Uzun bir ay önce mesela işte Dünya Kupası devam ederken ya da Dünya Kupası öncesinde Galatasaray'a gelse taraftarların çok büyük mutluluk duyacağı bir isimdi. Fakat şu anda işte Fenerbahçe'nin yaptığı hamleler, Greenwood ismi, yani burada spektaküler olarak söyleyeceğimiz oyuncu, Beşiktaş'ta Trossard'ın kadroya katılması, Salah'la adının anılması gibi gündemin daha farklı bir noktaya gelmesiyle Galatasaraylı yöneticilerin aklında şu var. Ya Can Uzun bugün bizim taraftarımızı tam olarak keser mi? İsmiyle. Bu arada tabii ki kariyeri, yeteneği, potansiyeli başka. Yani Can buraya geldiğinde hepsinin de önüne geçebilir. Yani bu ihtimaller dahilinde olan bir durum. Ama kafalarında böyle bir şey olduğunu biliyorum. Bundan dolayı da bugün Okan Hoca Can'la ilgili olumlu bir düşüncesi var. Özellikle yerli olması tabii ki çok belirleyici bir faktör. Can Uzun Galatasaray'a geldiği takdirde direkt olarak 10 numarayı dolduracak oyuncu değil. İşte solda da oynar, sağda da oynar, yeri gelir ikinci forvet olur gibi bir noktada düşünülüyor. O yüzden 10 numara transferinden, yani işte az önce bahsettiğimiz Bruno Fernandes, Brahim Diaz gibi isimlerden bağımsız olarak Can Uzun sürecinin devam ettiğini söyleyelim. İzleyicimize de böyle bir yanıt vermiş olalım.
1: İngiltere'den bir izleyicimiz yazmış. İngiltere'de yaşıyorum. Bruno ayrılırsa büyük ayaklanma olur takımda. O tarz bir yıldız da yok. Bu transfer hiç mümkün gözükmüyor. Taraftarlar onu çok seviyor demiş burada. Bruno Fernandes zam alabilmek için Galatasaray'ı kullandı ve biz de masumca inandık. Maalesef uzaktan ekmek banmaya devam edeceğiz ama zaten daha yani orayla da bir anlaşma yok. Bu kadar dramatize etmemek bu, lazım.
0: Abi, şöyle bir şey oldu Furkan. Yani izleyicimiz kusura bakmasın ama sosyal medyada herhangi biri bir fikir beyan ediyor ve bu bir takdir gördüğü takdirde herkes arkasından gidiyor. İşte Bruno Fernandes zam almak için Galatasaray'ı kullandı gibi bir fikir ortaya atıldı. Ve insanlar bunu satın aldılar belli bir süre boyunca. Herkes onun peşinden gidiyor şu anda sorgulamadan. Ya öyle bir durum yok Galatasaray. Yani Galatasaray İngiltere basınında bunun olması için İngiliz basınında böyle ciddiye alınabilecek kaynaklar var. Guardian gibi işte Athletic mesela İngiltere'nin en ciddiye alınabilecek basın kuruluşu. Ben orada hiç Galatasaray Bruno Fernandes haberi görmedim mesela. Yani neye kullandı ki o zaman? Evet, bunu kullanabilmesi için.
1: Portekiz basınında da.
0: Portekiz Abola'da, Rekord'da falan hiç görmedik biz. İşte Bruno Fernandes Galatasaray yolunda.
1: Manchester United'da. Normalde hiç es geçmezdi böyle gündemleri Portekiz basını.
0: Manchester United'da sinyal yapılacaksa tırnak içerisinde oralardan yapılır.
2: Emre Kaplan'dan Salim Manav'dan mı yapılır abi?
0: Yani Manchester United yani yöneticilerini ben çok tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyordur yani. Bizim yaptığımız haberlerle çok
2: yani
0: etkilenip.
2: Yani bilmeyeyim diyorum.
0: Vay be işte. Salim Emre böyle yazdı. Salim Mart'ta dedi ki Bruno Fernandes Galatasaray'a doğru 1 milyon euro daha verelim diyeceklerini çok fazla zannetmiyorum. Bu arada ben yani bunu yine daha önce anlattığım bir şey. Aslında buraya gelmeden geçtiğimiz kış döneminde Galatasaray Bruno Fernandes'le belli bir noktaya getirmişti işleri.
2: Ama sonrasında kariyer sezonunu yaşadı.
0: Ya Carrick göreve gelmese.
2: Evet.
0: Michael Carrick göreve geldi. İşte orada bir değişiklik oldu. Manchester City ile oynuyorlar ilk maçlarını. O maçın bir gün sonrasında şu an tarihini hatırlamıyorum. Ocak ayında ama. O maçın bir gün sonrasında Galatasaraylı yöneticiler Bruno Fernandes'le yüz yüze görüşecekler. Maç oynanıyor. 2-0 Manchester United maçı kazanıyor City'ye karşı ve maçın adı Bruno Fernandes. Gol attı mı atmadı mı hatırlamıyorum ama maçın adı Bruno Fernandes. İzleyicilerimiz de açıp bakabilirler. 2-0 United kazanıyor. Carrick de diyor ki bizdesin bundan sonra. Bruno Fernandes de tamam diyor, yani biz derbi kazandık, takımımız iyiye doğru gidiyor. Tamam, ayrılma fikrimi biraz erteliyorum deyip devam ediyor. Yani o yoksa maaşını arttırmak için Galatasaray'ı kullandı falan, bunlar çok doğru ifadeler değil.
1: Takılmamak lazım bu açıdan. Merak ettiğiniz soruları yazmanızı tekrar rica edeyim, hatırlatayım. X üzerinden veya Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Fenerbahçe ile başladık, Galatasaray'ı konuştuk. Beşiktaşlılar tabii ki Muhammed Salah'ı ve Darwin Núñez'i merak ediyor. Yine konuşacağız. Ahmet Bey demiş ki Salim abi seni çok seviyoruz. Sen televizyonda olunca mutlaka izlerim. Annemle televizyon kavgası yapıyoruz. Aspor'u iyi ki var. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz.
2: Yok, annem.
1: Ahmet Karay'a ve annesine,
2: Ahmet kardeşim, annenle kavga yapma, kıymetini bil. Teyzemi de ellerinden öp.
1: Selamlarımızı
0: izleyelim. Selam. İstiyorsa açsın.

0: mısınız ısını?
1: Anneyi mutlu et.
2: Sen telefondan izle abi.
1: Kısa bir aramız var. Evet. Ardından Beşiktaş'ta Salah ve Nunez'i konuşacağız. Ama önce bir ara.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: is niyaz bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi yaptı ortayı, bir kafada gol! 12. golü Harry Kane!

kickoff'tan bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Karlı cezalını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol!

çekmedi. Harry Kane kendi vurdu, attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Kane. Mükemmel çekti Harry Kane canım. Harry Kane ve gol. Harry Kane. Harika çekti topu. Mükemmel bir deşalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika, Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor, 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67.

öneriye doğru. Kafa Kane, Harry Kane. 500. golünü atarak kutluyor.

savunmaya koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane!

Let's go, ブラスエリケイネ、ヘリケイネ。

0: Spor Radyo. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki saat diliminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmuştuk. Hatta Salim ve Emre'ye meslek hayatınızda en sevindiğiniz transfer hangisi diye sormuştum. Bu vesileyle aslında bir kez daha sormuş olayım. Şu anda yayını takip eden futbol severler, taraftarlar da onlar açısından en sevindikleri transferi yine son sayfa etiketine yazabilirler. Tuttukları takımlar açısından en mutlu oldukları transferleri yazsınlar. Transfer dönemi 4 Eylül'e kadar devam edecek. Bakalım ne gibi takviyeler yapacak takımlarımız. Hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş çünkü bu yaz transfer döneminde hareketli bir süreç yaşıyor ki özellikle Muhammed Salah konusu Beşiktaş'ta son dönemin, son günlerin en çok konuşulan konularından, merak edilen konularından birisi ve bir de Salah'a ek olarak Darwin Núñez ismi Beşiktaş'ta gündeme geldi. O da yine belki Salah kadar olmasa da merak uyandıran bir isim, Uruguaylı forvet, ama biz önce Salah'la başlayalım. Emre, pazartesi gününe kadar Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın artık oyuncu cephesine kararını bildirmesi için süre tanıdığı haberi var. Sevgili Efecan'ın bizimle paylaşmış olduğu, ama sürecin olumlu devam ettiği, işte menajerin talep ettiği komisyonda rakamı düşürdüğü ve tarafların orta yolda buluşmaya yakın olduğu yönünde gelen bilgiler de vardı. Nasıl değerlendirirsin ve nasıl öngörüyorsun artık Salah konusunu?
1: Bir kere Efecan'ın haberlerini fazlasıyla ciddiye almamız gerektiğini bu transfer döneminde gördük. Evet. Kardeşimizi tebrik edelim bir kez
2: Brossard'da daha. Brossard'da mesela.
1: Yani bütün Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptığı bütün transferlerde birlikte rekabet ettiği insanlardan önce bu haberi A-Spor ekranlarında paylaşma başarısını gösterdi. O yüzden evet. Yani pazartesi gününe kadar süre verdi diyorsa Efecan, bu bizim için ciddi bir bilgidir. Üstünde konuşmamız gereken bir bilgidir. Yani Salah gerçekten işte ekrana geliyor. Bazen hani az önce dedin ya en çok heyecanlandığınız transfer haberi diye. Bazen böyle işte sözlü olarak birinden duyuyorsunuz, transfer haberini yapıyorsunuz falan, ama oyuncunun böyle yaptıklarını kanlı canlı görünce insan ekstra bir heyecan duyuyor ya. Muhammed Salah hakikaten o heyecanı uyandıran oyunculardan bir tanesi. Yani Premier Lig tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından bir tanesi bu arada.
0: Kesinlikle.
1: Yani kanat oyuncusu olarak en iyi 5'te falan gibi değerlendirmeler yapılıyor ama benim nazarımda hakikaten Premier Lig'de belki de gelmiş geçmiş en büyük 3 oyuncudan bir tanesi Muhammed Salah. O yüzden yani Türkiye'ye gelme ihtimali heyecan verici bir durum hepimiz için, yani herhangi bir futbol sever için de, biz de maçları yerinde takip eden basın mensupları olarak da ekstra bir heyecan oluşturan bir durum. Yani süreç tabii bir anda ortaya çıkan bir durum oldu. Bir anda Beşiktaş Muhammed Salah'la görüşüyor haberini duyduk biz. Bir anda anlaşma sağlanıyor, işte Muhammed Salah Beşiktaş'a sıcak bakıyor, Türkiye'ye sıcak bakıyor gibi bir duruma
0: ne
1: geldi.
0: Olduysa sanki Trossard'ın imza töreninde olduğu gibi. Yani Trossard'ın imza töreninden sonra bir buçuk gün içerisinde transfer bir anda bitme aşamasına geldi gibi.
1: Orada zaten yani onun öncesinde ufak ufak böyle imza törenine yaklaştığımız saatlerde Beşiktaş'ı takip eden insanların paylaştığı Salah'la ilgili bazı duyumlar diyeyim. O an itibariyle bir duyum aşamasındaydı bu. Ve zaten imza töreninde de yani Trossard imzaladı. Çok büyük bir yıldızı Beşiktaş kadrosuna kattı. O esnada Beşiktaş taraftarları da Muhammed Salah'ı istediklerine dair bir tezahüratta bulundular. Akşamına da Salah'la Beşiktaş'ın belli bir mesafe kat ettiğini biz duyduk, öğrendik. Böyle bir anda bir günde, evet, bir buçuk günde Beşiktaş sanki Salah transferini bitiriyor gibi bir duruma geldi, ama işte sonrasında bu iş çok fazla dillendi. Menajerin ekstra talepleri olduğu söylendi. Özellikle çok fazla bu talebi gördüğü için.
2: Yani menajerinin istediği ücret 7-7,5 milyon euro bandında bir ücret.
0: İşte o sanki 5 milyon eurolara kadar düşmüş o menajerin talep ettiği komisyon. Ama şöyle bir bilgi var, yine Efecan'ın aktardığı bilgi. Bu sefer anlaşmaya bonus maddesi koydurmak istemiş Salah'ın menajeri. Yani Salah'ın menajeri bir kere sert bir menajer belli. Yani çok böyle bu konularda çok taviz veren birisi değil anladığım kadarıyla. Hani ya zor Furkan, bir
1: şöyle söyleyeceğim.
0: İnsan.
1: O gün konuşulan, güvendiğimiz insanların da yazdığı bilgiler Salah'ın yıllık 12-13 milyon euro civarında bir para istediği. Evet. İşte 2 yıllık bir kontrat, devamında da işte menajerinin bazı talepleri olduğu şeklinde. Yani baktığımız zaman 25-30 milyon euroluk total paketle Beşiktaş Salah'ı alıyor gibi bir durum ortaya çıktı ve Beşiktaş taraftarı da, hatta tüm futbol kamuoyu da bundan bir heyecan duydu. Geldiğimiz noktada bu paket gittikçe büyüyor. Yani hem sözleşme süresi olarak 3 seneden bahsediliyor, hem
2: 1+1 yıllık bendeki bilgi abi.
1: Hayır, en başta evet, konuşulan oydu ama şu an gelinen noktada...
2: En başta konuşulan 2+1 yıllıktı. Sonra 1+1 yıllık konusunda anlaşma oldu. 11 milyon euro yıllık net ücret karşılığında. Yani Salah'ı zaten burada Beşiktaş yönetiminin vereceği ücret 11 milyon euro desek, 7-7,5 milyon euro, %75'i yapıyor ortalama. %70-%75'lik dilimi... İsmi neydi menajerinin? Devamlı.
0: Rami Abbas.
2: Abbas. Yani çok fazla ücret, hatta şu bahsediliyor.
0: Ya bu arada Rami Abbas da işte bütün hayatını Salah'a bağlamış bir isim. Tek
1: bir tane oyuncusu
0: çalıştığı
1: var.
0: Oyuncu. Yani aslında bir menajer olarak da bakmamak lazım. Ve bu arada ya bunu yeni gelmişken
2: Salah'a
0: söylemek
2: bağlamış
0: istiyorum.
2: Da adamın hayatı kurtulmuş.
0: Evet.
2: Bağlamış yani.
0: Ama hayır, kimin hayatı kurtuldu? Abbas'ın mı, Salah'ın mı?
2: Abbas'ın da hayatı kurtuldu.
0: Salah neredeydi Roma'ya
2: abi,
0: gitmeden?
2: Abi kim tanır Abbas'ı? Senin bildiğin
0: Salah'ı
2: tek Abbas.
0: Salah kim tanıyordu Roma'ya gitmeden?
1: Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.
0: Beşiktaş yani. Bak.
2: Abi
0: yeni
2: yapmayın.
0: Gelmişken şimdi neyse. Gözünü, o caps hatırlatmak istemiyorum da
2: abi,
0: bir caps var çok
2: ya,
0: meşhur.
2: Doğru da.
0: Bir
2: yani,
0: Beşiktaş taraftarının eskiden Twitter'daki... Evet. Lens ve Salah konusunda bir yorumu var. Bak
2: abi,
0: o dönem Salah öyle bir oyuncuydu.
2: Değil ki yani Abbas'a Allah'ın lütfu Salah gibi yetenekli, güzel bir insanla tanışması olmuştur. Yani normalde Abbas yakın arkadaşı muhtemelen.
0: Ne, senin ne Abbas'ın söylediğini bence Salah bile böyle düşünmüyordur yani.
2: Ben dışarıdan böyle
0: Salah
2: görüyorum.
0: Salah bile bence her gün Abbas'a şükrediyordur. Böyle bir futbol hayatını ona kazandırdığı için.
2: Bence Allah'a şükrediyordur. Zaten dini vecibesini de yerine getiren bir insan. Senin yani, bakış açın nedir bu konuyla ilgili?
1: Ya ben de orada ana konunun futbolcu olduğunu düşünüyorum.
2: Ana konu futbolcu abi. Futbolcunun yeteneği varsa oynar. Futbolcu yetenekli. Premier Lig'deki
0: ilk... Lens'te niye olmadı?
2: Abi bak, bazı futbolcularda kırılma anı vardır. Aykut Hoca'nın
0: tamam
2: dediği
0: işte,
2: gibi. Tamam işte, Salah'ın
0: kırılma
2: futbolcular...
0: anı Abbas olmuş diyorum ben de.
2: Yani kırılma anı olmuş ama amme hizmeti de yapmamış. %75'i alıyor ücretin. Yani sonuçta...

0: Başka bir oyuncusu yok. Buradan son evladiyelikler yapılacak. Olay bu. Benim bakış açım bu. Tamam, kariyerini değiştirmiş olabilir ama burada ana obje, ana özne Muhammed Salah'ın yetenekleridir. Muhammed Salah'ın çıkışıdır.
1: Ama doğru bak, kişiyle buluştuğunda değerlenir. Salim hayatta da öyledir.
2: Furkan'a da şurada katılıyorum. İşte bu oyuncu Basel'den gitti. İşte Chelsea'de oynadı. Chelsea'de hani yıllardır hep şey vardır ya, Chelsea yılda 50 tane oyuncu barındırır bünyesinde.
0: Sen normal Abbas'ı tanıyor muydun? Muhammed Salah olmazsa. Sizin tanıdığınız ya, tek Abbas, Çiçek Abbas abi. Hayır, yani bak, benim şey burada demek Salih, istediğim, hayır, ben fazla buluyorum abi bu ürünü.
2: Tamam, okay, tamam alırsın. Sen orada hemfikirim ama Furkan'a da şurada hak veriyorum. Bu oyuncu belli bir noktaya kadar kendini çok üst düzeyde kanıtlamadı işte. Salah'la ilgili geçmiş dönemde yapılan, evet, yorumları da Furkan söyledi. Chelsea'den kiralık gittiği dönemlerde de, hatta bu konuyla ilgili o zaman Mourinho falan da çok eleştirildi. Hem De Bruyne'yi gönderdi hem Salah'ı gönderdi falan gibi.
1: Evet, evet.
2: Devamında işte Abbas'la tanışıyor. Yani bu Abbas konusu çok şey oldu şu anda. Abbas'la tanışıyor.
0: Abi konuşulur, kariyerine
2: bir yön veriyor. Yani bu yetenek yani, tek başına yeterli olmuyor bir noktada.
1: Sen niye Abbas'a taktın bu kadar?
0: Abi 7,5 milyon euroyu ben fazla buluyorum. Fazla abi. Ben hayata, benim hayata bakış açım da böyledir.
1: Ama zaten kimsenin 7,5 milyon euro verdiği yok ona. O istiyor yani.
2: Serdal Bey de zaten onu fazla bulmuş yani.
0: Ben yani başkanı da tanıyorsam başkan bu ücretleri vermez.
1: Serdal Başkan'ı tanımamış daha Abbas. İşte evet, tanımış oldu. Yani
2: tanışıyorlar o, şu anda yavaş evet, yavaş. Evet.
1: Bu vesileyle tanışmış oldu. Serdal Başkan 7,5 milyon euro vermez zaten.
0: Mesela Muhammed Salah şunu derse hemfikirim. Forma satışı, imaj hakları, buradan kardan bölüşme yapalım. Bunlara hemfikirim. Çünkü Muhammed Salah büyük bir isim. Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a gelmesi, Süper Lig'e gelmesi her anlamda daha çok abone olur yurt dışından bu lige izleyenler olur. Doğru mu? Bunun tabii dışında izleyen kitlesi artar. Beşiktaş formasına alan kişi sayısı artar. Orta Doğu için bunu söylüyorum. İngiltere için söylüyorum. Salah'ın İngiltere'de, Orta Doğu'da ciddi bir kitlesi var.
2: Mısır'da firavunlardan falan.
1: Mısır'ın yani oradaki 120 milyona yakın nüfusu var mesela.
2: Piramitlerden evet, falan daha ünlü bir adam şu anda Muhammed Salah Mısır için.
0: Aynen yani, öyle yani. Yani şunu söyleyeyim. Muhammed Salah çok çok büyük bir marka. Süper Lig'e gelmesi. Yani Muhammed Salah geldiği zaman net bir şekilde, hatta hep şu tartışılıyor: Türk futbol tarihinin en büyük transferi miydi diye. Ben Roberto Carlos ismini burada yayında anlatmıştım. Sonrasında böyle futbol yorumlarına güvendiğim Ünal diye yakın arkadaşım var. Onunla konuşurken bana çok güzel bir şey söyledi. Roberto Carlos evet, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sol bekiydi. Ama sol bekte iyi futbolcu sayısı bellidir. Yakın dönemde Marcelo, Roberto Carlos.
1: Evet.
0: Sağ bekte Cafu'yu sayarsın.
1: Evet. Nereye bağlayacağız?
0: Şuna bağlayacağım. Salah'ın oynadığı pozisyonda kanat pozisyonunu düşündüğümüzde, santrafor pozisyonunu düşündüğümüzde birden fazla zaten muhteşem yetenek var. Sol bek gibi kısıtlı değil.
1: Değil. Ama ona rağmen işte İngiltere Premier Lig tarihine, işte yani
0: ona rağmen Premier Lig tarihindeki tarihine ilk üçte yer aldı dedi. Emre Kaplan'ın tercihine göre ilk üçte yer alıyor. Daha önce Koray abiyle de yayında konuşmuştuk. Thierry Henry gibi özel bir isimle kıyaslandı. Bu da gayet normal.
1: 4 Premier Lig gol krallığı var. Zaten Henry ile ikisi paylaşıyor rekoru en çok.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Henry'nin bir tane şampiyonluğu var.
0: Son finalde evet, şunu söyleyeyim.
1: Bu yıllar önceki şampiyonluk arsının.
0: Rami Abbas.
1: Evet. 3,5, hangi 4 kameraya? Bir dakika.
2: Abbas'a Salim, bir seslenir misin?
1: Salim'i tekne alabilir miyiz?
0: Yok, beni teklanmayın.
1: Yok, sen çok bir Abbas'a şunu bir seslen. Bence ulaşacak o Abbas'a. Sen buradan bir Abbas'a seslen. Bak şu an tek
0: ben sendeyiz. Diyorum ki Rami Abbas 3,5-4'e fit olur. Olay budur. Ben ona bile fazla
1: İnşallah
0: diyorum.
1: İnşallah olur. İnşallah sen haklı çıkarsın günün sonunda.
0: Ama yani sonuçta menajer olarak yansıyor. Senin anlattığın gibi kimse yakın ilişkisi var. Futbolculuk kariyerini etkiledi. Bunları bilmezler Furkan. Sen araştırmışsın. Sen bu işi yaptığın için araştırmışsın. Bakmışsın.
1: Abbas'a mı? Abbas'a yani, hiç çalışmadım. Ya. Abbas'a ilk defa Salah'la bu transfer döneminde tanıdım. Hiç
0: işte tanımışsın. Bak, kariyerindeki kırılma anlarını.
1: Yakınlar yani Salah'ın
2: bilgisi

0: olmadan hareket edecek bir ilişkileri yok.
1: Yani
0: öyle.
1: Sen burada bana Rami Abbas'ı öyle bir anlattın ki Polat Elamdar Aslan Ahbey ilişkisi gibi anlattın. Kariyerine dokunan bir ilişki gibi anlattın.
0: %100 yani, bu arada.
1: Kameraman abi de gülmeye başladı. Yani olay bu abi.
0: Güzel. Salim, bir iki yorum okuyayım sonra tekrar döneceğim Abbas konusuna. En sevindiğim transfer Quaresma ama Salah gelirse daha da mutlu olacağız demiş. Yusuf Bey Falcao demiş. Yaman Bey en son Pjanic'e sevinmiştim demiş. Kadir Nizam, Galatasaray taraftarı olarak biz Hacı izledik. Daha iyisi gelmedi, gelmeyecek demiş. Son yorumları da okuyayım. Mehmet Bey, gelen transfer olarak değil, gelmeyen ve heyecan yaratan her transfer döneminde konuşulan Robert Pires, Galatasaray'da haberlerini çok özledim demiş. Bir dönemin gerçekten
2: böyle... Fotomaçın evet, uzun süre manşetlemiş
0: her dönem
2: isimlerden bir tanesiydi.
0: Eto vardı, işte Ronaldinho.
2: Eto geldi ama Türkiye'ye neticede. Öyle ya da böyle geldi.
0: Gerçekten bittiğinde geldi ama.
2: Pires geldi geliyor haberlerini çok okuduk.
0: Zeynep,
2: bu işlerde
0: Zeynep Hanım, ben 50 yıldır bir spor sever olarak çok sevdiğim oyuncular oldu, heyecan duydum ama en çok Icardi geldiğinde sevindim, bak güzel.
2: Icardi, bu arada Icardi geldiğinde çok fazla bir heyecan yaratmadı açıkçası.
1: Nasıl? Evet.
2: Sonrasında devamında ama performansıyla onu
0: ilk sezonda
2: oluşturdu.
0: Da böyle bir bağ kurmuştu, sonra bonservisiyle evet. Gelince.
2: Hayır, yani Mauro Icardi Galatasaray'da ilk
0: gelişin diyorsun.
2: İlk
0: evet,
2: kiralık
0: doğru.
2: Döneminde ben havaalanındaydım. Öyle bir
1: Osimhen kadar süksesi yoktu doğru.
2: Ya Osimhen'in 5'te 1'i süksesi yoktu. İkinci sezonda bonservisi alındığında okey. O zaman havaalanı yanıyordu.
0: Evet. Yani
2: ben az önce mesela Quaresma'dan bahsedildi. Bir izleyicimiz onu söyledi. Ben aşağı yukarı 15 senedir bu işi yapıyorum. Havaalanına da çok gittim. Birçok oyuncu için gittim. Yüzlerce oyuncu için gittim. Benim gördüğüm, ondan öncesinde benim tecrübe etmediğim bir deneyim var. Onu söylüyorlar. Lincoln'un İstanbul'a gelişiyle ilgili ama benim gördüğüm en çılgın karşılama Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a ikinci gelişiydi.
1: Evet.
2: Yani ben o zaman Atatürk Havalimanı açıktı. Orada kapının önünde biz yayın yapıyorduk. Bir anda Quaresma çıktığı esnada bir 100 metre falan ayağım yerden kesildi. Ben böyle havada gittim bir 100 metre falan. Quaresma işte arabaya bindi, taraftarlar takip ediyor. Hakikaten aşağı yukarı 100 metre ayağım yerden kesildi. Bir yandan konuşuyorum ama nerede olduğumun farkındayım. Böyle
1: şeyde
2: gidiyorum yani.
1: Ya, demek
2: kapılar
1: şöyle
2: falan
1: mesela,
2: kırıldı yani orada.
1: Şöyle düşün mesela, hiç Emre abi gitmiştir. Galatasaray stadına giderken Seyrantepe metrosunda indiğinizde oradan stadyum kapısına kadar da bir anda böyle kalabalık esnasında o kalabalık sizi götürür. Bu arada çok sevdiğim meslektaşımız Emre Tanrıver yazmış. Çok keyifli muhabbet oluyor. Salah Abbas konusunda sana %100 katılıyorum demiş. Emre Tanrıver
0: selamlar.
1: Emre Tanrıver de Beşiktaş'ı yakından.
0: Emre'ye de selamlar.
2: Ben de
0: katılmıyorum Emre'ye. Bence Salah bu kariyerini Rami Abbas'a borçlu.
2: Furkan kaşıyorsun ama Salim şu anda.
0: Bak sana bir soru var
1: benim
0: Salim.
1: Burada borç alacak verecek olayı değil. Benim burada takıldığım nokta...
0: Nasıl 7,5 milyon euro ister mi?
1: 7,5 milyon euro nasıl ister biliyor musun?
0: Hayır, sen ona mı takıldın?
1: Ben ona takılıyorum. Muhammed Salah 50 milyon euro alır, 75 milyon euro alır yıllık. 7,5 istersin. Eyvallah. Yani Salah 11 aldığı yerde, 11,5 aldığı yerde 7,5 bana biraz abartı geliyor.
0: Sana bir izleyicimiz sormuş.
1: Nedir?
0: Salim Bey'in en sevdiği Kurtlar Vadisi sahnesi hangisi demiş.
1: Her vallahi
0: çünkü
1: çok...
0: yayına sen bir Kurtlar Vadisi evet. Sıkıştırıyorsun.
1: Ben
0: artık
1: severim.
0: Seninle özdeşleşti yani Kurtlar Vadisi.
1: Ben sevdiğim sahne. Düşüneyim diyeceğim de çok var ya.
0: Mesela bir tane vardır ama böyle en baba sahne dediğin sahne.
1: En baba.
0: Çakır'ın ölüm sahnesi.
1: Yani o sahne Halit Cerrahpaşalı Halit karakteriyle Polat Elamdar'ın gidip mekanına memati falan.
2: Bugün onu izledim bu arada ya. Twitter'da karşıma çıktı.
1: Burada konuşuyoruz.
2: Kahve baskını sahnesi. Ben de çok yok Kurtlar Vadisi de bugün Twitter'da karşıma çıktı.
1: Başka
2: izledim.
1: Başka hangisi olabilir?
0: Emre, bir soru var ama sana.
1: Ben de düşündüm ya, çok var abi.
0: Yani doğruluğunu bilmiyorum. Bu arada soruyu sormak istiyorum. Mehmet Özkaya demiş ki iyi yayınlar. Emre Bey'e sorar mısınız? Erden Timur'un Galatasaray'da tekrar görev alacağına dair haberler var demiş. Böyle bir durum.
2: Ya şu an güncel dünyada öyle bir durum yok.
0: Yok.
2: Yani Erdem Bey'in işte yaşadığı bir durum vardı. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Şu anda özgürlüğüne kavuşmuş

0: vaziyette.
1: Geçmiş olsun
0: ailesiyle gerçekten. Birlikte. Çok şükür ki. Ama şu an öyle bir planı, öyle bir düşüncesi olduğunu çok fazla zannetmiyorum. Yakın zamanda da kendisiyle görüşme imkanım olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu arada madem Salim mesajlardan bahsetti, ben de çok kısa
1: lütfen
0: bugün dünyaya gelen bir kardeşimizle ilgili bir
1: tabii
0: mesajı paylaşmış olayım.
1: Memnuniyetle.
0: Galatasaray'ın yeni transferi olarak değerlendirebileceğimiz Lucas Torreira'nın yanında onunla birlikte görev yapan Eray, sevgili Eray'ın bugün oğlu dünyaya geldi, sevgili Aslan.
1: Tebrik ederiz.
0: Allah bağışlasın.
2: Allah analı babalı
0: sağlıkla büyütsün. Büyütmeyi nasip etsin. Bahtı
1: güzel olsun.
0: Olalım.
1: Aslı'nın güzel bir hayatı, böyle sağlıkla, mutlulukla geçen bir ömrü olsun. Eray'dı değil mi? Eray'ı ve eşini de tebrik edelim.
0: Pelin Hanım, yanılmıyorsam yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Tam da bugünün de yanlış söylemiyorumdur umarım yani. Pelin Hanım da Allah sağlıkla büyütmeyi nasip etsin evlatlarım.
1: Tebrik ederiz Eray'ı ve eşini.
2: Bu arada unutamadığım sahne
1: geldi mi?
2: Şu olabilir, sen de biliyorsundur, Çakır'ın kaleminin kırıldığı sahne.
1: Güzel, bak yine ikonik sahnelerden aynen biri.
0: Farklı bir şey aradı sahne.
1: Evet, bir bekledi, bir
0: şey beklemedi.
2: Klasik bir şey.
1: İlk mesela, akla gelen sahnelerden olmasın
2: mesela
1: istedin.
2: Mesela oradaki dizide...
1: Ama iyidir, o sahne de iyi.
2: O sahne iyidir. O dizinin bence en önemli özelliği ve diziyi var eden sebeplerden birisi, çok fazla tiyatro kökenli sanatçılar vardı. İstemi Betil, Zafer Ergin.
1: Ama zaten kastı...
2: Kastı muhteşem.
1: Yani
2: şu an o oyuncuları toplayamazsınız.
1: Yok. Onun birkaç tane dizinin zaten böyle
2: Atilla
1: çok
2: üst düzey isimler var. Onlardan birisi de Kurtlar Vadisi. Peki. Mesela Laz Ziya'nın sözleri de çok güzeldir.
1: En sevdiğin Asman, karakter Laz Ziya mı?
2: Ben sevdiğim karakter. Stratejik olarak Aslan Akbey karakterini severdim. Onun dışında...
1: Sen de böyle Memati'yi seven bir hava seziyorum.
2: Yani Laz Ziya'nın, ondan sonra Hüsreva karakteri nin sözleri çok iyiydi. Laz Ziya'nın mesela bir sözü var, söyleyeyim mi? Hasmın kapına gelecek kadar cesursa sen de karşısına çıkacak kadar cesur ol.
1: Sana hak vermiş bak Ali Deniz Aslan. Sanki Salah değil de Abbas sahada koşmuş, golleri o atmış gibi.
2: Kardeşim.
1: O kadar para istemek ne kardeşim? Emlakçı gibi %3-5 alırsın da %70 kadar almak ne? Salim Bey kardeşim haklı demiş. Hadi yine iyisin. Bak sana hak veriyor izleyiciler.
2: Doğru biridir. Ama herkesin doğrusu kendisine biridir.
1: Eyvallah Salim. Peki bugün oğlum olsa ismini Abbas koyardım demiş Kadir Nizam.
2: Güzel isim.
1: Eskiden Forlan yazarlardı Beşiktaş'ı her sene, ama her sene demiş. Evet.
0: Forlan bir ara Galatasaray mevzusu oldu.
1: Resmi açıklama olmuştu hatta. Yok,
0: resmi açıklama oldu mu olmadı mı hatırlamıyorum. O dönemli
1: bir paket.
0: Forlan Reyes.
1: Evet,
0: Uyfalıcı Reyes rahmetli oldu bu arada. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Yani Forlan Reyes Uyfalıcı diye bir haber oldu. Sonrasında evet, sadece Uyfalıcı gelmişti.
2: Galatasaray Forlan'a kapatmış mıydı peki? Bir dönem Galatasaray'da
0: görüşmelere başlandı diye bir kap oldu, evet, diye hatırlıyorum.
2: Bir dönem hatırlıyorsan Galatasaray'da ben meslekte değildim o dönem. Üniversitede öğrenciydim, hep takip ederdim. Bir dönem çok fazla kap açıklaması yapılırdı. O kap açıklamalarının gerçekleşmediği de çok çok olmuştu.
0: Muhtemelen şöyle bir şey vardı orada.
2: Ünal Aysal dönemiydi o dönem.
0: O kap açıklaması hikayesi daha yeni yeni hayatımıza girmişti ve hakikaten yani bir görüşmeye başlandığı zaman onu bildirmek gerekiyor gibi düşünülüyordu. Ama şu an mesela görüşmeler tamamlanıyor, oyuncu uçağa biniyor, İstanbul'a gelirken yapılıyor o görüşmeler. Aynen. Başlanmıştır. Biraz çünkü, usulen yapılıyor yani.
1: Çünkü bununla ilgili çok fazla kulüpler yakın zamanda sorun yaşadığı için artık iş tamamen...
0: Tabii canım, oyuncu uçağa biniyor,
1: sonra...
0: uçak kalkıyor... Belli bir mesafe kat ettikten sonra görüşmelere başlandı diye açıklama,
1: evet,
0: yapılıyor.
1: Aykut Günay demiş ki bence Kurtlar Vadisi'nde en efsane sahnesi Halo'nun hapisten kaçırıldığı sahnedir.
2: Kim yazmış?
1: Aykut Günay.
2: Aykut Bey'e selamlarımızı gönderelim.
1: Soluksuz net, izlemiştik demiş.
2: Net, soluksuz izlenen bir sahnedir. Pala karakteri de çok iyidir sözleri. Halo dayının kaçırılış sahnesi çok güzel. Yani tebrik ederim. Pala'nın hatta bir sözü var. Güneş bak, tepeden vurduysa gölge ayağımızın altıdır.
1: Biraz tabii hüzünlü bir sahne ama Memati'nin oğlunu defnettiği sahne de böyle çok
2: ben
1: duygusal bir sahnedir.
2: Ben Pusu'da ilk 97-98 kadar hakim değilim.
1: Yok mu oralar sende?
2: Var. Orayı bir kere izledim.

0: Ama ilk o klasikleri 1'den 97'ye kadar her Ramazan ayında da izliyorum. Güzel oluyor.
1: Güzel mesajlar geliyor. Teşekkür ederiz. Özellikle bu Kurtlar Vadisi konusunda güzel bilgiler geldi. Evet. Tabii yani izleyicilerimizin de büyük bir kısmı zannediyorum ki diziye çok hakim. O yüzden diziyle ilgili böyle güzel mesajlar geldi. Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ta bir diğer konuda Darwin Núñez demiştim. Biraz onu da konuşabiliriz. Çünkü özellikle bugün çok daha böyle güçlü bir şekilde Núñez'le ilgili haberleri gördük basında. Beşiktaş'ın santrafor adaylarından birisinin El Hilal'de forma giyen Darwin Núñez olduğu konuşuluyor. Liverpool'a çok büyük beklentilerle gitmişti Benfica'dan. Ama çok parlak geçmedi Liverpool kariyeri. El Hilal'e transfer oldu. Orada da çok böyle aradığını bulamadığı gibi sanki Núñez, ama yani Süper Lig'e gelmesi halinde bilmiyorum sizce nasıl katkı sağlar. Fakat isim olarak heyecan verici bir isim.
2: Heyecan verici ki ben yani Süper Lig'e geldiği takdirde hangi takıma geldiğinden bağımsız Núñez'in ciddi katkıda sağlayacağını düşünüyorum. Yani Liverpool'da o dönem dediğin gibi çok beklentiyi karşılayamadı ve çok da büyük beklentiyle gitmişti. Yani Beşiktaş'ın en baştan beri konuşulan forvet adayı Vlahović. Vlahović'ten çok fazla bahsettik. İşte Ağustos'un 10'una kadar falan bekleneceği söyleniyor Vlahović konusunda. Orada bir Lukaku alternatifinden bahsedilmişti. Şimdi de dünden beri biraz Núñez ismini daha sesli olarak duymaya başladık. Daha güçlü bir ses olarak duymaya başladık. Yani Núñez dediğim gibi ben kiralık olarak gelebileceği konuşuluyor. Doğru bir tercih olabilir Beşiktaş adına. Ama bir de şu var Furkan. Yani Beşiktaş'ta son yıllarda kadro yapılanması ile ilgili hep şunu konuştuk. Zaman zaman farklı tercihlere gidildi. İşte bir dönem Immobile'lerle, Rafa Silva'larla daha yıldız isimler. Bir dönem daha düşük seviyeli, yani düşük gözüken en azından kağıt üzerinde isimlerle kadrolar kuruldu. Ve çok fazla bir şampiyonluktan sonraki son 5 sezonda Beşiktaş çok fazla o iddiasını sürdüremedi. Bugün geldiğimiz noktada daha önce yaptığı bir şeyi aslında tekrarlıyor Beşiktaş. O feda döneminde yaptığı şeyi benzer bir isimle yine Önder Hoca ile, Önder Özen'le birlikte tekrarlıyor. Belli profiller üzerinden, isimden bağımsız, belli profiller ve belli bir stratejiyle transferlerini yapıyor, kadrosunu kurguluyor. Burada sadece bunun dışına çıkan isim Muhammed Salah oldu. Az önce konuştuk zaten Salah konusunu. Şimdi Salah gelirse, Salah transferi biterse, geçtiğimiz hafta gündeme gelen konulardan bir tanesi şu. Önder Hoca'nın Vincenzo Italiano'yla görüştüğü ve Salah'ın geldiği takdirde forvet hattında değerlendirileceği. Yani sağ kanat için değil, forvette değerlendirelim Muhammed Salah, oyunumuzda ona göre kurgulayalım gibi bir yaklaşımın olduğu konuşuluyor. Bu tabloda Darwin Núñez ismi oraya nasıl oturur onu çok fazla bilmiyorum, ama direkt olarak sadece ismi değerlendireceksek Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe hangi takıma gelirse gelsin çok ciddi katkı yapabilecek bir oyuncudur.
1: Yönetmenim Hasan Çavdar'dan rica edeceğim. Beşiktaş'ın yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir grafiğimiz vardı. Onu ekrana verme şansımız varsa bir görebilirsek, birazdan gelecekmiş peki. Bir görelim, çünkü Beşiktaş belki çok yabancı konusunu Beşiktaş üzerinden okumuyoruz, ama Beşiktaş'ta da son durum nedir yabancı oyuncularla alakalı? Teşekkür ediyorum rejiye. Şu anda 17 sözleşmeli yabancı oyuncusu var Beşiktaş'ın. Tabii ki yeni transferler de var. İşte Nübel burada. Trossard'ı görüyoruz yine. Baktığımızda yeni transferlerden. Ouattara kontenjana dahil olan bir oyuncu Beşiktaş'ta. Ama mesela yani kıyaslamak için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, Fenerbahçe ile mukayese ettiğimizde sanki Beşiktaş'ta daha durumu net isimlerin. Yani
2: gözümle 4 tane sildim şu anda.
1: Evet,
2: yani
1: mesela Musrati,
2: Mario, Onana, El Musrati,
1: Amir
2: bitti zaten.
1: Hatta
2: şu anda
1: ondayız. Savunmadan.
2: Raşissa da çok düşünülmüyor. Yani gözümle ilk baktığım anda 4
1: mesela
2: tane 5 tane sildim.
1: Mesela Elan Ricardo yok. İstanbul'da bile
0: bu
1: değil.
0: Bu arada
1: yani
0: şunu söyleyeyim. Yani 10 tane var, doğru mu?
1: 10'a düşecek, düşmesi gerekiyor.
0: 10'a düşmesi gerekiyor. 14 tane var. Udokai, yani
1: Salah gelirse 15
0: hemen söyleyeyim
1: olacak.
0: Abi. Udokai 1, El Musrati 2, Amir 3, Onana 4,
1: Mario 5.
0: Mario 5.
2: Endide
1: bak, sadece
0: 5 tane.
1: Sadece Salah'ı alırsan Bu 5'ini göndersen yetiyor zaten. Tamam. Ama üzerine ekleme yapmak istiyorsan işte santrafordu,
2: Ndidi'yi de sildim abi. Ndidi'yi de sildim.
1: Ndidi'yi çıkarıp oraya başka bir orta saha alabilirsin.
2: Aynen. Raşit sayı da sildim.
1: Raşit'ten çıkabilirsin. Gitti. Bravo, doğru. Buraya iki tane daha alabilirsin.
0: Ricardo'da gider.
1: Ricardo'dan çıkıp mesela U23 uygun. Ya yani bence Beşiktaş'ın bu anlamda
0: Beşiktaş
1: bir problemi
0: bu anlamda
1: yok.
0: Hiçbir problemi yok. En
1: biraz daha
0: takım.
1: İsimler ve
2: ha, tabii bunları
1: net.
2: Bunları elden mesela, çıkarmak çok kolay değil. Yani neticede
0: Suudi Arabistan olacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gidebilir. Oradan isteyen takımlar
1: öyle
0: var. Ndidi ile ilgili.
1: Talibim var.
0: Talibi var. Zaten dış basında da yer aldı. Udokai'ye gelen teklifler var ama tatmin etmiyor. Yani Beşiktaş bir de şöyle.
1: Udokai ile ilgili hatta yayına girmeden önce bir haber gördüm sosyal medyada. Gerçekten kaynağını hatırlamıyorum, kusura bakmasın. Oyuncunun maaşı yüksek olduğu için biraz Schalke ile olan görüşmelerde bir problem yaşandığı yönünde bir haber gördüm yayından önce.
0: Mesela Rashica, ben gitmesini bekliyorum.
1: Olmadı Rashica. Artık Rashica yani.
2: Bak, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın arasındaki fark şu. Fenerbahçe'de bazı şeylerin kararını vermek gerekiyor. Yani orada işte mesela İsmail Hoca Fred'i oynatıyor şu anda. Fred'den verim almaya çalışıyor. Fred gidecek mi, kalacak mı? Oralarda soru işaretleri var. Beşiktaş'ın buradaki avantajı kolay bir şey değil yani. Burada 5 tane 6 tane hani az önce böyle biraz şakayla da karışık gözümle sildim falan dedik ama bu oyuncuları göndermenin bazı maliyetleri var işte.
0: Ama Beşiktaş daha erken gönderir. Mesela Onana ile ilgili Eyüp Spor ve Erzurum Spor iddiası gündeme geldi. Erzurum Spor cephesiyle görüştüm. İddialar gerçeği yansıtmıyor. João Mário ayrılabilmesi ihtimali yüksek. Son olarak zaten Yunanistan'daydı.
1: Şampiyon oldu hatta
0: AYK'yla. Şampiyon oldu AYK takımıyla birlikte. João Mário gider. Sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. Onana, yani Onana'nın burada işi zor. Ama Onana da Beşiktaş'ta mesela oynamadı. Çok fazla süre bulmadı.
1: Hiç oynamadı.
0: Hiç neredeyse oynamadı ama Fransa'da, İtalya'da marketingi var.
1: İşte menajer, işte var onun da bir abbası.
0: Var onun da bir abbası.
1: Kaşımayı götürüyor. Bu arada bana da hak verenler var Salim. Yani söylemiyoruz burada, okumuyoruz ama bak abbasa söz hakkı doğmuştur. Sen bitecek bir futbolcuyu al, bu konuma getir ama Salim Bey eleştirsin. Hiç yakıştıramadım demiş. Abbas büyük adam demiş bir izleyicimiz.
2: Abbas'ın fake hesabı olabilir mi acaba?
1: Olabilir, bilmiyorum. Bak o kadar hakim değilim hesabı.
2: Yapay zekayla artık çeviri de kolay oluyor ya mesela.
0: Bu arada
1: Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Bir soru var Emre'ye. Hasancan mesajını gördüm. Birazdan soracağım Galatasaray bölümünde ama şu Nunez konusuyla ilgili varsa son ekleyeceğiniz Salim senden de bir
0: hemen
1: yorum alabilirim.
0: Hemen söyleyelim. Nunez
1: veya Beşiktaş'la ilgili varsa paylaşabileceğin
0: Nunez,
1: başka bilgiler.
0: Nunez Beşiktaş'ın geniş transfer listesinde, onu söyleyebilirim. Onun dışında dün bir isim yazıldı Beşiktaş'la ilgili. Ben bunu Beşiktaş cephesine sordum.
2: O İngiliz oyuncu muydu?
0: Hemen kontrol edeyim. Yanlış olmasın. Hemen kontrol edeyim. Rams takımından Keito Nakamura yazıldı. İsmi öyle yani, gerçekten. Nakamura.
1: Kanat oyuncusu muydu?
0: Evet. Rims'te oynuyor.
1: Evet.
0: Rims'te oynayan Nakamura ismini sordum Beşiktaş cephesine. Doğru olmadığını söylediler.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sol kanat.
0: Evet.
1: Ama zaten öyle bir gündemi Beşiktaş'ın bence yok zaten.
0: Sol, dün ama dış
1: kanat,
0: basında
1: evet,
0: güçlü,
1: bir iddia olarak.
0: Güçlü bir iddia olarak gündeme geldi. Ben Beşiktaş cephesiyle yaptığım görüşmede haberin doğru olmadığını söylediler.
1: Peki.
0: Şu ana kadar da sorduklarımda
1: Keito
0: mesela...
1: Keito Nakamura dedin değil mi? Ben emin olmak için
0: Nakamura
1: tekrar bakayım. Evet, sol kanat oyuncusu. Rams'da oynuyor. Lig 2'de Rams'da Fransa'da oynuyor. Oyuncu. Yani Beşiktaş'ın çok zaten...
0: Kaç yaşında Nakamura?
2: 2003 sonrası mı?
1: 2000 doğumlu. 25.
0: Yaşı da var mı?
2: Hiçbir yerden tutmuyor bu arada. Yani.
1: Yok, bu yani bir denemiş bence. Fransa basını mı yazmış?
0: Fransız basını yazdı.
1: Ama Beşiktaş'a demek ki çok hakim değiller. Yani şu an zaten bir sol kenar aramıyor Beşiktaş.
2: Sağ kenar olabilir. O da
1: evet,
2: muhtemelen 2003 ve sonrası.
1: Merkez orta
0: yani
1: saha olabilir.
0: O haber dış basında yer aldı.
1: Sol stoper olabilir.
0: İsmi de güzel olunca Japon değil mi? Japon
2: Nakamura
0: mu?
2: Nakamura tabii ki Japon.
1: Evet evet, tabii tabii. Başka
0: Japon bir oyuncu
1: ya,
0: yani dış basını
2: Almanmış mesela Nakamura.
0: Var mesela yani
1: Suzuki var.
0: Suzuki
1: bir tane.
0: Evet. Suzuki 2 yıl önce Galatasaray'ın geniş transfer listesindeydi. Bugün haber okudum. Juventus iddiası vardı Suzuki ile ilgili.
1: İyiydi Dünya Kupası'nda. Fena bir
2: Premier Lig kovalıyordu bildiğim kadarıyla
0: mesela,
2: Suzuki bu arada.
0: Suzuki ile ilgili şunu söyleyeyim. Suzuki Dünya Kupası'nda da iyi bir performans ortaya koydu. Suzuki ne zaman iyi bir maç çıkarsa benim o yapmış olduğum haberi paylaşıyorlar tekrardan.
1: Hangisi?
0: Suzuki ile ilgili Galatasaray'ın

0: listesindeydi 2 yıl önce. Geniş listesinde vardı. Takip edilen oyuncular arasındaydı. Benim beğendiğim bir isim.
1: Suzuki Netflix ileri... karakteri gibi değil mi Suzuki? Her şeyiyle.
0: Suzuki şöyle, annesi fil dişili galiba, babası Japonyalı. Öyle bir şey olabilir. Bir...
2: Olabilir. Yok, belli zaten. Evet, oyuncuda bir yani, çifte vatandaşlık zaten söz konusu.
0: Çifte vatandaşlığı da söz konusu.
2: Bir izleyicimiz Hasancan, söz vermiştim, bak okuyorum şimdi. Galatasaray'a geçelim o zaman. Biraz evet, yine karışık gidelim. İyi yayınlar abi. Niğde'den hepinize selamlar. Emre abiye bir sorum var. En geç bir veya iki hafta içinde bir tane de olsa transfer açıklar mı Galatasaray?
1: Ben önce Niğde'ye selamlarımızı iletelim.
0: Niğde güzel yerdir. Çok giderim.
2: Hiç gitmedim.
0: Yani giderim dediğim, Adana'ya giderken geçiyorum zaten.
1: Benim de Türkiye'de gitmediğim.
0: Ben
1: kaçından bir tanesi bu arada.
0: Niğde'ye ben bir 7-8 defa gitmişimdir.
1: Gittim. Öyle geçtim mi sadece?
2: Nesi meşhur değil ya? Niğde'nin.
0: Niğde'nin neyi meşhur? Niğde'nin patatesi meşhur. Niğde'de güzel elma olur. Adana'ya zaten yakın. Mesela unutma, kelle söğüş ustaları Niğde'li olur. Biliyor muydun bu detayı?
2: Neyin çok pardon?
0: Bu detayı bilmezsin. Mesela halk kelle söğüş ustaları var ya, evet, Niğde'li olur ekseriyetle.
2: Nasıl İzmir'de?
0: Mesela midyeciler Mardinli olur ekseriyetle.
1: Ciğerciler? Sen bana öğrettin bunu bu arada.
0: Şırdancılar Siirtli olur.
1: Ciğerciler, bizim... Salim beni Adana'da bir yere götürdü. Yıllarca söz verdi ve hiçbirinde de bu sözünü yerine getirmemişti.
0: Ama nasıl ağırladım?
1: Sabah işte abi ben seni arayacağım. Saat 6'da uyanık ol abi. Sabah 7'de lütfen ayakta ol abi falan diye birkaç deplasman böyle geçti. Salim hiçbirinde aramadı beni. En sonunda sağ olsun sözünü yerine getirdi.
0: İlk 2-3 deplasman böyle bak gargara yaptık.
1: Sabah 6'da uyan abi.
2: Biraz kendi keşfetsin istedin herhalde değil mi?
1: Hayır, ben uyanıyorum otel odasında bekliyorum Salim arayacak diye. Sonra yatıyorum tekrar ses soluk yok diye. En son hatta Adana Demirspor küme düşmeden önceki son deplasmanda sağ olsun çok güzel. İşte o nasıl geçiyor oranın ismi, o ciğercilerin olduğu yerin ismi?
0: Büyük Saat.
1: Büyük Saat'in arkasında çok güzel bir yere gittik. Yani Adana ile müstesna bir ciğerciye beni götürdü Salim.
0: Evet.
1: İçeriye girdik. Bu arada inanılmaz sıcak hava. Yani öğlen 11 Eylül ayı falan, acayip sıcak bir hava var. Abi dedi içeride klimalı bir yer var. Ben de ayarladım, oraya gidelim. Girdik, klimalı yer gayet güzel ama klimalı olmasıyla beraber yanda ciğeri yanımızda kesiyorlar. Leğenin içinde ciğer kesiliyor. Orada Salim bana ciğerle ilgili ustası nerelidir onu çok net bir şekilde anlattı.
0: Onlar söyleyeceğim ya, Mardin civarı olabilir ya o abi. Mardin.
1: Yani Arap kökenli bir
0: evet,
1: şeydi.
0: Evet evet, Mardin, Diyarbakır civarı olabilir. Niğde'ye gittim yani.
2: Ben hiç gitmedim Niğde'ye, o yüzden çok...
0: Ben çok
1: konudaydı bu arada az önce. Yani Niğde'den buraya geldik.
2: Bu arada yani
1: bir hafta
2: gelmişken,
1: iki hafta içinde transfer olur mu gibi bir soru
2: gerçekten,
1: vardı.
2: Gerçekten Adana Demirspor'un lige veda evet, etmesine çok üzülmüştüm. Yani. Evet. Çünkü hani yani bir gazeteci olarak böyle gitmekten en keyif aldığım deplasmanlardan birisiydi Adana
1: evet,
2: şehri. Ve Süper Lig'de herhangi bir temsilcisinin olmaması gerçekten
0: evet,
2: bu anlamda
0: Adana futbol acı
2: çok
0: çekiyor.
2: Üzücü.
0: Şu an zaten Adana Demirspor'da yönetimi taraftarlar devraldı. Tribündeki arkadaşlarımız devraldı. Onlar da bir kampanya başlattılar. 1940 tane Adana Demirspor forması yaptırdılar. Bağış kampanyası. Her bir forma
2: bir geri dönüş yolu görüyor musun?
0: Yani şöyle mesela
2: açık görüyor musun daha doğrusu?
0: Şöyle mesela forma kampanyası yapıldı. Bağış kampanyası. Valilik izinli bağış kampanyalar oluyor. Taraftarlar topladıkları parayla dosya kapatıyor. PAPES hisse dosyası kapandı. Yani şöyle çıkış yolu görüyor muyum? Taraftarlar...
2: PAPES hisse de bu arada neredeyse hiç oynayamayan isimlerden birisiydi evet, yani o takımda.
0: Ya şöyle genç, çıkış yolu görüyor muyum? Tünelin sonu aydınlık değil. Karanlık ama yaşatmak için mücadele eden bir taraftar grubu var.
2: Peki Adana Spor'un mesela mevcut
0: Adana
2: durumu nasıl?
0: Adana Spor'un mevcut borcu hafta içi okumuştum. Araştırdığımda 200 milyon TL civarında, 180-200 milyon
2: onların
0: TL
2: var böyle
0: civarında.
2: Süper Lig'e yakın zamanda gelebilme gibi bir...
0: Çok zor abi. Adana futbolunda şu an mesela 4 tane profesyonel takım var. Adana Demirspor, Adana Spor, Adana 01 FK, Yaz Gücü Adalet Spor, Yaz Sigorta Adalet Gücü. 4 takım var. 3. Lig'de 2 takım, 2. Lig'de 2'şer takım. Ama yok yani Adana futbolu acı çekiyor. Bir de sırf bunu Adanalı olduğum için söylemiyorum. Adana toprakları Çukurova bereketli topraklardır. Futbol alanında Hasan Şaş gibi, Fatih Terim gibi önemli isimlerin yetiştiği

0: Timuçin Beyazıt, aklıma gelen isimler, unuttuğum olursa kusura bakmasınlar. Edebiyat alanında Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Türk sinemasında Şener Şen gibi büyük ustaların yetiştiği memlekettir ve bir dönem önemli sanatçıların sükse yaptığı memlekettir Adana. Mesela Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses Şanlıurfalıdır aslında ama Adana'da meşhur olmuştur. Ferdi Tayfur zaten Adanalı. Hepsini de, vefat edenleri de rahmetle analım.
1: Sevgili rahmetle analım.
2: Rahmetle analım. Rahmetle tabii analım. Hani futboldan geldik ama genel aslında böyle biraz konu konuyu açıyor işte. Çok güzel bir stat var mesela Adana'da.
0: Çok güzel.
2: Ama Süper Lig'de...
1: atmosfer vardı bu arada işte. Takım defalarca gitti.
2: Evet, gerçekten bu arada en sevdiğim deplasmanlardan biridir. Ya yani ben Türkiye Kupası için de birçok defa gittim. İşte Beşiktaş'ın deplasman maçları için de gittim. Hani gastronomi açısından zaten böyle çok keyifli bir deplasman. Bir
1: ben ilk bu arada 5 Ocak
2: şehri yani.
1: Ben ilk 5 Ocak stadına gittim. Ben biraz yaşlı olduğum için ilk
2: eski stada.
1: Adana Spor o zaman Süper Lig'deydi.
0: Evet.
1: Adana deplasmanına gittim. Havaalanında indim Salim. Otel küçük,
0: yürüyerek gidersin.
1: Otel küçük saatin orada. Araba yok. Taksiye bineceğim. Orada işte Havaş gibi yani havaalanı taşıma araçları vardı. Oradaki abilere sordum. Dedim ki ben küçük saatin oraya gideceğim. Dediler ki bu otobüs 10 dakika 15 dakika sonra kalkıyor. Yürürsen 15 dakikaya gidersin zaten. Yürüyerek otele gittim. Oradan da yürüyerek 5 Ocak stadına gittim. Evet. O zaman çok daha tatlı bir haldeydi bu arada yani.
0: Sıcak olduğu zaman yürülmez. Şu anda çok sıcaktır Adana. Bugün yağmurluymuş ama genel anlamda çok sıcak.
1: Nefes alınmaz bu arada hakikaten.
0: Nefes alınmaz. O indiği zaman Furkan bilmiyorum. Yaz mevsiminde gittim Makreci o yere.
2: Şu anda canı şırdan çekmiş.
1: Benim de canım çekti bu arada biliyor musun? Sever misin şırdan?
2: Ben severim.
0: Severim.
1: Şırdancı Bedo'ya buradan o zaman selamlarımızı gönderelim mi?
0: Vallahi hiç tanışıklığım yok.
1: Ben de tanımıyorum bu arada yani. Ben de tanımıyorum. Maç sonları hep gittiğimiz bir yer sadece oradan biliyorum.
2: Öyle mi? Bak rejiden bana bir bilgi geldi. Sen
0: nedir?
2: Yayında mı söyledi bunu Salim?
0: Ne demişim?
2: Off the record mu söyledi? Tamam ben bunu sana yayından sonra hatırlatacağım. Çünkü off the record bir şey anlatmışsın. Maçı izlerken Perşembe günü kanalda hatırlatacağım reklam arasında. Lokomi transfer edilecek mi? Sanchez'den bağımsız bak Adana'dan sormuş, Kozan'dan sormuş. Murat Ergin. Lokomi.
1: Tam bu konunun üstüne Adana'da.
2: Evet Adana'ya da tekrar selam
0: Adana'ya
2: olsun.
0: Adana'ya da selam olsun.
2: Yani hatta yani Galatasaray ve Beşiktaş için böyle ortak genelde olarak konuşabiliriz.
0: Yazılan, ortak olarak yazılan bir isim. Hayır,
1: çünkü şöyle bir durum var. Orada da ortak yazılmasının bir mantığı var. Çünkü Lokomi geçen sene de Galatasaray'ın zaman zaman gündemine geldi. O zaman 30 milyon euro istendiği söyleniyordu ve kulübü o dönem için oyuncuya yolları ayırmaya çok sıcak değildi. Yaklaşık bir 4-5 gün önce İtalyan basınında gördüğümüz bir haber, teyitli de bir haber. Bologna yetkilileri şunu söylediler. Biz geçtiğimiz sezon Lokomi için teklifler aldık, değerlendirmedik çünkü bizim için önemli bir oyuncuydu. Fakat bu sene için eğer istenen teklif gelirse ayrılmasına izin vereceğimize dair söz verdik dediler. O yüzden şu an hem Galatasaray hem Beşiktaş iki takımda çünkü stoperle ilgili durumları var. Yani Galatasaray'ı anlatayım ben daha detaylı bir şekilde. Beşiktaş'ın durumunu çok fazla bilmiyorum ama genel olarak sadece bir ilgileri olduğunu biliyorum. Galatasaray'la ilgili durum şu. Davinson Sanchez şu an Galatasaray adına yolların ayrılması düşünülen bir oyuncu değil ama Komo'nun bir ilgisi var. Belli seviyelere geldi. Belli teklifler yapıldı. Komo'nun dışında da Suudi Arabistan'dan El Hilal'in Davinson Sanchez için bir ilgisi olduğu, hatta bunun bir resmi teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Stoper konusunda Galatasaray normal şartlarda ilk 11'e ya da böyle üst düzey profilli bir oyuncu düşüncesi yoktu. Hatta net olarak şunu söyleyebilirim. Bir hafta öncesine kadar Galatasaraylı idarecilere işte menajerler tarafından bir stoper önerisi yapıldığı zaman düşünmüyoruz biz deniyordu. Yani o bölgeye transfer düşünmüyoruz ama son bir haftadır bu gelen teklifler, gelen düşünceler değerlendiriliyor Galatasaray cephesinden. O yüzden acaba Sanchez'le ilgili bir ayrılık düşüncesi ya da ayrılık durumu olabilir mi konusu da akıllara geliyor. Bunu altını doldurduğumuz şey bu. Eğer Suudi Arabistan'dan bir teklif gelir, Galatasaray'da bunu değerlendirirse o zaman Lokomi için Galatasaray'ın ciddi bir durumu olabilir. Öncesinde de değerlendirildiğini, yani Galatasaray'ın belli bir görüşme mesafesine geldiğini biliyorum ama bugünkü şartlarda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı varken Galatasaray Lokomi'yi alır mı almaz.
2: Zor. Salim sende ek bilgi var mı Lokomi konusunda? mesela Beşiktaş açısından

0: bir olasılık görüyor musun?
1: Yani zaten Emre abi detaylıca özetledi. Ben de Lukumi ile ilgili güncel bir bilgi yok. Onu söyleyeyim. Ne oldu abi?
0: Bu kadar mı?
1: Yani güncel bir bilgi yok. Onu söyleyeyim yani. Ben mesela direkt detaylandırarak giden bir haberciyim. Bu konuyla ilgili detaylı bir bilgim yok.
0: Peki. Antalya'dan Oğuz Ay.
1: Evet.
0: Bugün doğum günüm. Güzel bir anı hatıra olarak kalması adına doğum günümü kutlamanız mümkün olur mu?
2: Hiç mutlu yıllar olsun.
0: Olmaz olur mu?
2: Oğuz
0: sevgili
2: be.
0: Oğuz. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Bugün hatta şu anda yayını izleyen, takip eden başka varsa doğum günü
1: evet.
0: Ya da kutladığı özel bir an, özel bir gün olan onların da kutlu olsun doğum
2: fena
0: günleri ya da
2: şu anda biliyor musun?
0: Tebrik.
1: Bana şu an
0: gelir mi
1: devamı? Devamlı arkadaşlarım mesaj atıyor.
0: Ama Oğuz'a
1: atıyor.
0: Bir torpil geçeyim çünkü ilk onun
1: aynen.
0: Mesajını görmüş oldum.
1: Oğuz'ay.
0: Antalya'dan
1: Oğuz'ay'ın
0: doğum gününü kutluyoruz.
2: Antalya'da
1: benim
2: keşke
1: yakın arkadaşlarım selam istiyor.
2: Keşke.
1: Ben diyorum selamı kaldırdık. Selam diyorum bitti artık selamsız mandosuyuz diyorum. Şener Şen'in filmi var öyle. Çünkü
0: niye?
1: Onun abi Oğuz kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara hayırlı evet, uzun ömürler dile.
2: Niye kardeşim dedim?
1: Yaşı büyükse de abimiz. Şöyle bir gönderdiği zaman abi ardı arkası kesilmiyor. Gönül koyuyorlar. Onun için
0: olsun. Ya biz hani işte dilimiz döndüğünce burada gördükçe en azından yapabildiğimiz kadarını yapalım Salim.
1: Yine kötü adam Salim manav oldu.
0: Ya Abbas bak o Abbas konusu
2: kırılma anı oldu senin
0: evet,
2: için.
0: Senin için
2: Abbas.
0: Bu gecenin kırılma anı
1: bu arada Karacabey Belediye Spor Teknik Direktörü Ramazan Çelik Hoca yazmış. Çok çok sağ olsun. Çok da severim Ramazan Hoca'yı. Zaman zaman A-Spor yayınlarına da bağlanırdı. Kampta izliyorum sizi. Abbas olayına diyor çok çok fazla güldüm diyor.
2: Selam olsun.
0: Selamlar hocam. Önce. Emre Musiala'yı sormuşlar. Çok fazla taraftarlar.
2: Abi Musiala olayı yani biraz bazı ihtimallerin peşinden koşuyor Galatasaray bu transfer döneminde.
1: Evet.
2: Bu ihtimalleri de ortaya koyan isim George Gardi. Yani Gardi diyor ki Manchester City işte Foden'la devam etmeyebilir. Bir ihtimalimiz olabilir. İşte Musiala,
1: ama iki gün sonra uzatıyor.
2: Yani iki gün sonra değil de bir hafta 10 gün sonra uzattı. Olacak iş değildi zaten Foden konusu. İşte Musiala konusunda da Bayern Münih bu adam geçen sene sakatlandı, dönemedi. İşte oraya yeni oyuncu alındı, Salibari alındı. Bu adamı
1: kiralık
2: çıkarabilir. Düşünür müsünüz? Gibi bazı ihtimallerle Galatasaray yönetiminin kapısına geliyor ve Musiala da bunlardan bir tanesi. Ben çok olabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum Galatasaray adına.
1: Mesela Emre abi Valverde falan yazıldı.
2: O da mesela yani Salim orada da şu var bak bu yazıldı. Ben de hatta Okan Hoca dedi ki kendi röportajında Valverde Galatasaray yakıştırması yapanların çok futboldan anladığını düşünmüyorum gibi bir laf etti Okan Hoca. Ama bunun yazılmasının sebebi şu. Az önce bahsettiğim George Gardi İstanbul'a bir geldi. Bu şehre bir adam indi yani elinde bir bavulla. Orada elinde bir liste var. İşte Valverde geçen sezon devam ederken Tchouaméni ile bir kavga dövüş durumları oldu. Acaba Real Madrid bununla yolları ayırır mı? Musiala Bayern Münih'te sakatlık durumu var. Ayrılabilir. Phil Foden Manchester City'de teknik direktör değişikliği oldu. Ayrılabilir.
0: Peki.
2: Falan gibi bazı ihtimaller üzerinden Galatasaray yönetimine isimler sundu. Ama bunların olma ihtimalinin de çok çok düşük olduğunu genel olarak söyleyebilirim.
0: Reklama gitmem gerekiyormuş. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir saat daha buradayız. Fenerbahçe'de Gornik Zabze rövanş maçı öncesi Asensio konusunda yaşanan gelişmeyi de reklamların ardından dönüşte konuşacağız. Ama kısa bir aramız var.
3: Vuruşu Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah. Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
4: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi Muhammed Salah ve 1-0.

Mikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına. Çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: saatte Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
1: Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. Aspor Radyo.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Konuklarımız Emre Kaplan ve Salim Manam'la birlikte sohbetimiz devam edecek. Sizlerin de elbette yine katkılarını bekliyoruz. Soru ve görüşlerinizi bize yazmayı unutmayın. Fenerbahçe'yi konuşacağımızı söylemiştim reklama giderken. İlk maçı izleme şansınız oldu mu Gornik Zagreb maçında ve nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi, biraz bunu konuşalım. Oradan da biraz rövanşa bağlayacağım çünkü Asensio konusunda İsmail Hoca'nın bir karar verdiği yönünde haberimiz var. Ona da birazdan geleceğim.
1: Yani iyi bir başlangıç yaptı Fenerbahçe, zaten bunu bekliyorduk. İsmail Hoca bir önceki döneminde de bunu ön elemelerle başlamıştı o dönem. Yani Şampiyonlar Ligi değildi belki ama sezonu erken açıp ilk ön elemeden itibaren iyi performanslar ortaya koydu. Hatta o zaman şu tartışılıyordu. Yani erken form tutan bir Fenerbahçe devamında problem yaşar mı diye, ama sezonun sonuna kadar şampiyon olamasa bile o formunu sürdüren bir Fenerbahçe gördük. Yani son haftalarda, hatta sondan bir önceki hafta Galatasaray'ı yendi deplasmanda. O formda, o hem fiziksel hem mental anlamda o düzeyi sürdürdü. Bu sene de benzer bir başlangıç yaptı. Asensio konusuna gelecek olursak Furkan, yani şöyle haberler çıkıyor. Bilmiyorum, benim bilgisine, istihbaratına güvendiğim bazı insanlar da bunu yazıyorlar. İşte ne? Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın Asensio'yu Fred ve Talişka'nın arkasında gördüğü. İşte evet, bir sakatlık durumu var geçen sezondan devam eden. Geçen sezonun sonunda bir sakatlık yaşayıp sezonu tamamlayamamıştı ama arkasında gördüğüne dair bazı haberler yapılıyor. Ben açıkçası buna çok ihtimal vermiyorum. Yani Asensio şu anda, evet, Greenwood transferi oldu. İşte Vedat geldi. Belki bir iyi bir sol kanat oyuncusu da kadroya dahil edilecek ama bunlardan bağımsız Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu olduğunu düşünüyorum ben Asensio'nun. Geçen sene de Fenerbahçe şampiyonluk yarışı verebildiyse, son haftalara kadar taşıyabildiyse iddiasını, bunun altında imzası olan oyuncular.
0: Mevcut kadronun bence iki büyük starından birisi Asensio, diğeri de artık Greenwood
1: oldu. Ama yani Asensio'nun performansını biliyoruz burada. Evet. Şimdi Greenwood'la ilgili şu soru işareti olabilir. Oyuncunun kalitesinden bağımsız olarak Türkiye'ye geldi. İşte burada uyum sağlayabilecek mi, bir adaptasyon süreci olacak mı falan gibi şeyleri konuşabiliriz. Ama Asensio ile ilgili böyle bir durum yok. Yani ne verdiği, ne vereceği çok belli olan bir oyuncu. Ve hakikaten de bir yıldız olmasına rağmen, Fenerbahçe için belki geçen senenin en büyük yıldızı olmasına rağmen, saha içinde o daha efor gerektiren işleri de fazlasıyla yaptığını gördük. O yüzden bence Fenerbahçe'nin elindeki en değerli oyuncu şu anda Asensio. O yüzden ikinci plana düştü, işte Talişka'nın arkasında görüyor falan gibi haberleri o anlamda ben çok ciddi bulmuyorum açıkçası.
0: Salim, sana da geleceğim ama istersen önce bir haberi izleyelim.
2: Tabii ki.
0: Rövanş mücadelesi öncesi çarşamba günü Polonya'da bu kez Gornik Zabrze ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecekler ve Marco Asensio bu maçla birlikte ilk 11'e dönmeye hazırlanıyormuş. Detayları bir izleyelim. Dönüşte Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz.
3: Marco Asensio ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

0: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Sarı Lacivertlilerde Marco Asensio ile ilgili karar verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kadıköy'deki mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve son 20 dakikada şans bulan İspanyol futbolcuyu rövanşta ilk 11'de değerlendirmeyi düşünüyor. Böylece yıldız oyuncu 5 Nisan'da sakatlandığı Beşiktaş derbisinden yaklaşık 4 ay sonra ilk 11'deki yerini almış olacak. Fenerbahçe'nin ikinci sırada tamamladığı sezonda Marco Asensio 31'i ilk 11'de olmak üzere 38 maçta forma giydi ve 13 gol 13 asistlik performans sergiledi. Yeni sezonda da Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olması beklenen Asensio'nun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Evet, haberimizin detayları böyleydi Salim. Marco Asensio konusunda sen ne bekliyorsun rövanş mücadelesi öncesi?
2: Yani Emre abinin kaldığı yerden devam edeyim ben de. Ben de sosyal medyada Fred'in önünde gördüğüne dair bilgiler paylaşıldı, iddialar paylaşıldı ama bu iddiaların gerçek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Asensio geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil etti. Skriniar'la birlikte Asensio geçtiğimiz sezon yapılan transferleri düşündüğümüzde takımın en önemli isimlerinden birisiydi. Özel ve değerli bir oyuncu. İspanya milli takımına gitmesini bekliyordum fakat gidemedi. İspanya milli takımına da gitseydi o kadroda takım oyunu ön plana çıkıyor. O kadroda şans da bulabilirdi. Asensio özel bir oyuncu. Asensio ile ilgili benim bilgim şu. Astronomik teklif gelmediği müddetçe Fenerbahçe kadrosunda tutacak. Olay bu Asensio ile ilgili. Astronomik bir teklif gelir. Taraflar memnun olur. Memnun olur. Böyle bir ayrılık düşünülebilir. Fakat şu anda Fenerbahçe kadrosunu incelediğimizde en özel isimlerden birisi. Fenerbahçe'nin burada geçtiğimiz saat diliminde Beşiktaş'la ilgili net yorumlar yapabildik. Bu oyuncular gider, bu oyuncular kalır
1: evet,
2: şeklinde.
1: O grafiği de bir görebilir miyiz Hasan abi, yönetmenimiz? Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısını bir tekrar görelim. Biraz üzerine beyin fırtınası yapalım. Yani 23 tane yabancı var. Bu matematikten nasıl çıkacak Fenerbahçe? Biraz konuşalım.
2: Bu tarafa
1: lütfen
2: geldim.
1: Devam et Salim sen.
2: Yani kesinlikle net bir şekilde kalması gereken bir oyuncu. İstersen hemen
1: tek tek gidelim mi?
2: Hemen ben gönderim. Ederson kalır, Livakovic gider.
1: Ederson kaldı.
2: Kalır.
1: Livakovic gitti.
2: Gider. Beka gider. Diego
1: İki
2: Carlos.
1: Oldu.
2: Diego Carlos mesela şey diyormuş. Ben bugün okudum sosyal medyada. Beni gönderin gideyim. Göndermezseniz yattığım yerde paramı alırım şeklinde bir demeci varmış. Yani bir söylemi olmuş Fenerbahçe'ye karşı. Yani sosyal medyada okudum bunu. Fenerbahçe'yi yakından takip eden, şu an ismini unuttum lütfen kusura bakmasınlar, arkadaşlarımız dile getirdi.
1: Böyle bir durum varsa bu arada, bu zaten işte Como muydu isteyen takım?
3: Como. Como'da oynadı geçen sene.
1: Como'nun da elini çok rahatlatır.
2: Evet.
1: Bekler yani düşük, daha düşük maliyetle almak için. Umarım doğru değildir bu.
2: Livakovic gider, Becao gider, Diego Carlos gider. Semedo ile ilgili belki bir sürpriz olabilir. Ake, Jaden
1: sen
2: kalır.
1: Sen 3 kesin gönderdin. Livakovic, Becao, Carlos 3. Semedo soru işareti.
2: Sürpriz olabilir.
1: Peki.
2: Skriniar kalır, Gendüzi kalır. Amrabat gitmesini bekliyorum. Bu
1: 4.
2: Hafta Amrabat'la ilgili bir gelişme olabilir. Kante ile alakalı bugün bir transfer iddiası okudum. Paris FC'nin ilgilendiğini biliyorum ama ya Kante ile ilgili olay şu. Kante'nin aldığı yıllık ücreti
1: 11 milyon euro.
2: 11 milyon euroyu Avrupa'da hiçbir takım vermez.
1: Dünyada da zaten çok az takım
2: verir. Çok az takımlar verir. Onun için Fred hala soru işareti. Şans buluyor.
1: Ya o açıklamadan sonra gidebilir. Hala soru işareti mi Fred? Yani çünkü buradaki en yetkili isim Fred bizimle kalacak olacak dedikten sonra hala hani Fred üzerinde tartışmak, anlıyorum. Yani sana eleştiri olarak
2: transfer,
1: söylemiyorum.
2: Bu transfer.
1: Bu tabloda zaten şimdi bu grafiğe baktığımızda zaten Fred nasıl
2: ben
1: kalacak, ben de bunu merak ediyorum.
2: Ben bir örnek verebilir
1: Tabii
2: miyim?
1: Tabii ki.
2: Mourinho Real Madrid'de teknik direktör, Hamit Altıntop bizimle kalacak dedi. Hamit Altıntop bir hafta sonra Galatasaray'a geldi. Hatırlıyorsun o dönemi. Bu transfer dönemi.

0: sayısı fazla. Hem de burada Salim Manav'ın, Furkan'ın, Emre Kaplan'ın istemediği oyuncular, kamuoyunun istemediği oyuncular başka bir takımlara gittiği zaman bu ücretleri alamazlar. Buradaki problem bu. Diğer listede Fayet, Mimović, Nene, bu üç isimle ilgili gelişme bekliyorum.
1: Fayet, Mimović, Nene.
0: Nene.
1: Ya zaten şu tabloda hiç ekleme yapmadan Fenerbahçe'nin en az 9 tane oyuncuyu göndermesi gerekiyor. Bak hiç evet. ekleme yapmadan. Santrafor, işte kanat, Leao, birazdan tekrar konuşuruz. Çok fazla soru var ama yani hiç bunların dahil olmadığı senaryoda, denklemde zaten en az 9 tane oyuncu göndermek zorunda Fenerbahçe. Bu yüzden aslında işte kolay değil diyoruz. Biraz belki yani, tekrara düşüyoruz ama zor.
2: Ya az önce işte Beşiktaş'ı konuşurken Beşiktaş'ın yabancı listesi geldiğinde o yüzden dedim. Evet, sayı fazla. Beşiktaş'ta da şu anda mevcut sayı fazla ama en azından hangi oyuncuyla ilgili karar vereceğiniz belli.
1: Beşiktaş'ın da 17.
2: 17 ama yani şimdi burada evet karar, biz bugün burada kendi aramızda tartışırken bile fikir ayrılığına düşebiliriz. İşte evet. az önce Salim söyledi. Baktığımız zaman Livakovic kesin olarak gidecek bir oyuncu pozisyonunda. Bekao düşünülmez. Diego Carlos aynı şekilde. Nathan Ake yeni geldi. Osterwolde ile ilgili mesela bir karar vermesi gerekecek Fenerbahçe'nin. Yani şu anda bizim asıl sol bekimiz, aynı zamanda da sol stoper yedeğimiz Osterwolde olsun mu yoksa gönderelim mi?
1: Livakovic'e Olympiakos'un bir ilgisi varmış.
2: O söyleniyor. İşte menajerinin geldiği ve görüşüldüğü de söyleniyor.
0: Zagreb ve Olympiakos iddiası gündeme geldi. Sonrasında yine bir
1: resmi açıklama geldi.
0: Yalanlama geldi. Muhtemeldir ki Livakovic
2: ayrılacak yani.
0: Ayrılacak.
2: Bir şekilde ayrılacak.
1: Kulüp bulur bu arada.
0: Ya
1: bulur.
0: Geçen ben benzetme yapmıştım Livakovic ile ilgili. Bizi izliyorsa selam da olsun. Livakovic ile alakalı şey demiştim. Livakovic Hırvatistan dışında oynayamıyor. Selam olsun. Bizi de izliyorsa Mustafa Kaplan gibi. Mustafa Hoca da devamlı Ankara takımlarında çalışırdı. Yani Livakovic'in zaman zaman bir şark görevi oldu. Fenerbahçe'ye geldi.
2: Bir kere çıktı zaten ya. Ama onun buraya, dışında dünya kupasında hep oynuyordu.
1: Buraya çok güçlü gelmişti aslında.
2: Yani. Ya şey gibi bu arada. Ben 2022, başka bir benzetme
0: yapayım. Ama Livakovic konusunda ben kazandım. Nasıl ben kazandım? Şöyle. Livakovic Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası'nda.
1: 2022 Dünya Kupası mıydı?
2: Evet. Çok evet. iyiydi orada. Penaltıları evet. kazandıran bir performans
0: işte
2: oldu.
0: İşte bizim arkadaşlarımız penaltı tutana çok iyi kaleci diyorlar. Livakovic ile ilgili neden kazandığımı söyleyeyim. Beni eleştirdiler. Çok ciddi şekilde eleştirdiler. Fenerbahçe mi gördü bu oyuncuyu? Başka hiçbir takım göremedi mi dedim. Eleştirdiler. Sen Dinamo Zagreb'de oynayacaksın. Senin takımından Dani Olmo, Guardiol, Leipzig'e, Barcelona'ya, Manchester City'ye gidecek. Dinamo Zagreb gibi takımın maçlarını yılda en az binlerce squad izleyecek. Hem sistemden hem yerinde canlı. Hiç kimse göremeyecek, biz göreceğiz. Ama bir de 6,5 milyon euro.
1: Sana bonusu. Her zaman doğru sonucu vermeyebilir.
2: Livakovic ile ilgili şöyle bir net olarak bilgi olarak.
0: Livakovic çizgi kalecisi. Bak,
2: bilgi vereceğim.
0: Abi çok özür dilerim.
2: Söylediğinle ilgili bilgi vereceğim.
0: Tabii ki söyle abi.
2: Dinamo Zagreb'in o dönemki başkanı çok fazla böyle oyuncu ayrılığına sıcak bakan bir adam değil. Zaten Livakovic o başkan görevden ayrıldıktan sonra transfer piyasasına çıkabildi. O güne kadar gidemiyordu yani. Biraz böyle hafif bir mafyatik bir tarafı olan bir başkanı vardı Dinamo Zagreb'in.
0: Futbolda para her kilidi açar.
2: Ondan sonrasında önce
0: her
2: bu arada bak.
0: Her kilidi açar.
2: Şunu da söyleyeyim. Galatasaray ilgilendi Livakovic'le. Oradan biliyorum süreci. Evet. Perde arkasını. Galatasaray işte Mustara sezon sonu futbolu bırakacak, ayrılacak artık diye Ocak ayı itibariyle, bir önceki sezonundan bahsediyorum orada. Bıraktığı sezondan bir önceki sezon. 2022'ye denk geliyor herhalde. Orada ya acaba sezon sonu bu oyuncuyu alır mıyız gibi düşünürken dediler ki Dinamo Zagreb'in bir başkanı vardı. Futbolcu bırakmıyordu. Biraz hafif mafyatik hallerle.
0: Oralarda o şeyler var.
2: Oyunculara izin vermiyordu.
1: Orada var evet.
2: Bu başkan değişti. Artık bu oyuncu transfer piyasasına çıktı dendi. Sonrasında Fenerbahçe aldı zaten.
0: Tamam. Ben de ikinci tezime geleceğim Livakovic ile ilgili. Çizgi kalecisi. İkincisi de çizgi kalecisi olmasıyla birlikte Trabzonspor deplasmanında yaşananlar vardı. Psikolojimde de
1: orada bitti zaten
0: dedi.
1: Onun Fenerbahçe orada kariyeri bitti. Sanki.
0: Biraz kaleciler yani kaleciler

0: geriden oyun kurduğu zaman bağırırlar, çağırırlar, arkadaşlarını yönlendirirler.
1: Tırnak içinde deli olur kaleci.
0: Tırnak içerisinde kırık olurlar. Abi bu çok yani böyle naif bir adam.
2: Evet, evet.
0: Doğru söylüyorum. Yani doğru sana. Düşünmüyor muyum?
2: Bak Livakovic konusunda...
0: Çizgi kalecisi olup da dünyadaki en iyi isim Kurtuva'dır. Onun dışında da yani ben Livakovic çizgi kalecisi
2: konusunda
0: tanımam.
2: Konusunda haklı çıktın ama o az önceki tezin sana her zaman doğru sonucu vermeyebilir. Yani Dinamo Zagreb'de...
0: Tamam, biz de tez, antitez, sentez yaparız. Sıkıntı değil.
2: Doğru, sen yaparsın. O zaman sana bir soru.
0: Nedir?
2: Leao Fenerbahçe konusu ne? Salim Manav'a sorar mısın demiş Semih.
0: Yıllık beklentisi oyuncunun 14 milyon euro civarında bir ücret istiyor. Menajerler tarafından önerildi. Fenerbahçe ile ilgili bir bilgi verelim hemen. Bu transfer değil ama önemli bir gelişme.
2: Nedir?
0: Hemen.
2: Mutlu. Yeni bir gelişme mi?
0: Stadın büyütülmesiyle ilgili onay gelmiş. Önümüzdeki günlerde resmi açıklama
2: yapılır. Kapasite arttırımı mı?
0: Kapasite arttırımı.
2: Fenerbahçe'nin Çobani Stadyumu'nda kapasite arttırımı için yani onay alındı mı?
0: Kapasite arttırımı derken o isim verebiliyoruz değil mi, tribün ismi?
2: Yani bilmiyorum hangi tribün ismini vereceğini, o yüzden...
1: Verebilirsin ya, problem yok.
0: Bir şey olmaz değil mi? Yani orada çalışmalar başlamış. Aynen süpermarket olan yerde... Çalışmalar başlamış. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de duyuru yapılır.
2: Enes Berke Almaz, iyi yayınlar. Kocaeli'den Meriç Fidan'ın da doğum gününü kutlayabilir misiniz? Kutlarız. Kutlayalım.
0: Tamam.
2: Kocaeli'den Meriç Fidan'ın da doğum günü kutlu olsun. Güzel bir yaş diliyoruz. En güzel yaşı ya. Bu yaşı olsun. Ben takımın tek 8 numarası olan Fred'in ve daha iyisini alamayacaksak Semedo'nun takımda kalmasının gerektiğini düşünüyorum demiş. Evet. Ömer Bozkurt.
1: Semedo kalacak gibi duruyor bu arada. Yani Semedo'yu
2: iyi de maç çıkardı.
1: İsmail Hoca da kullandı. Dünya Kupası'nda da iyiydi. Öyle bir görüntüsü
0: kötü
1: vardı.
0: Kötü oyuncu değil ama onda da mesela sakatlık problemi oluşuyor.
2: Ama zaten o yüzden işte biraz zaten yolu buralara düşüyor. Oyuncuları.
1: Yoksa Barcelona'daydı zaten yani. Yani
2: istikrar
0: şunu da söyleyeyim mesela Fred'le alakalı. İsmail Hoca'nın o sezonunda hatırlayalım. Fred'in bir sakatlık ve cezalı olduğu maçlar olmuştu. Kaçırdığı maçlar vardı.
2: Evet, hatta biz hep Fred'li Fred'siz Fenerbahçe olarak okuyorduk o sezon, evet. Fenerbahçe'yi.
0: Yani o dönem inanılmaz derecede etkilemişti. Ya bugün çok sevdiğim arkadaşım var, Kerem. Kerem abi. Çocuğunun da doğum günü, Yağız Ömer Kalan. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Yağız Ömer Kalan'ın da doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yıllara. Allah.
2: Kaç yaşına giriyor?
0: Yani ilk öğretime gidiyor. Yani ilk öğretime gidiyor. Abi.
2: Bilmiyor musun Yağız'ın kaç yaşına girdiğini? Yakıştı mı sana? Salim amcası.
0: Yani öyle ben yaşa takılmıyorum ya. Yani Allah zihin açıklığı versin deriz. Allah uzun ömür versin diyelim abi yani.
2: Peki. Tekrar Galatasaray'a döneyim. Bir haber var bugün. Evet. Bir haber, bir iddia daha doğrusu. Sağ bek Mattia Zanotti Lugano'dan. U23'e uygun bir isimmiş. 2003 doğumlu.
1: Yani şöyle, ben İsimle ilgili çok fazla bilgim yok açıkçası. Daha doğrusu Galatasaray'ın bu konuda bir ilgisi var mı? O konuda çok fazla bilgim yok. Ama Galatasaray'ın bu bölgeye, bu profilde bir oyuncu alabilme ihtimali var. Çünkü ilk bölümde konuştuk işte. Hep bahsediyoruz 10 numara transferi. En böyle şaşalı, taraftarı havaalanına götürecek transferi Galatasaray'ın 10 numara pozisyonunda olacak. Bir yedek forvet olmazsa olmaz durumda. Icardi durumu belli oldu artık. Evet. Osimhen'in arkasına bir yedek forvete ihtiyacı var Galatasaray'ın. Okan Hoca bir sol kanat istiyor. Bu da zaman zaman Barış'la dönüşümlü olarak oynayacak. Belki zaman zaman Barış'ın sağda oynayacağı bir pozisyon. İşte Can Uzun'dan bahsettik. Can Uzun, evet, ismi var. Bir de stoper konusunda, savunma konusunda da Davinson'a bağlı olarak yürüyecek bir süreç var. Orada işte Davinson ayrılmazsa oraya bir U23 takviyesi. Bir de mesela son dönemde Singo ile ilgili zaman zaman ilgiler olduğu, teklifler olduğu konuşuluyor.
0: Ben yaptım haberi hatta, Inter olayını.
1: Inter'le
0: sen ilgili... onu doğrulatabildin mi abi?
1: Şöyle söyleyeyim Salim sana, şöyle tabii destek ki vereyim senin bilgine, istihbaratına. Inter zaten İtalyan basınında yer aldı. Singo'yu Torino'dan beri takip ediyorlar.
0: Evet.
1: Inter biliyorsun üçlü savunma oynuyor ve evet, Singo'nun da en verimli olduğu yer aslında üçlü savunmanın sağ stoperi, o pozisyon. Evet. Şu anda Inter orası için Romero ile ilgileniyor. İlk adayları Romero.
0: Evet.
1: Eğer Romero ile ilgili durumu bir nihayete kavuşturamazlarsa Singo için bir daha Galatasaray'ın kapısını çalacaklar. Yani ilgilendiklerini ifade etmişler Galatasaray'a ama teklif boyutuna gelmiş bir durumda değil. Singo'nun ayrılığı ihtimalinde de işte Zanotti gibi, ben dediğim gibi oyuncuyla ilgili bir Galatasaray'ın şu an bir ilgisi var mı çok net bilmiyorum.
2: Biraz aslında bu zaten dış basından bir iddia.
1: Teyit edebildiğim bir durum değil ama
2: var.
1: Profil olarak yani düşünce olarak böyle bir isme Galatasaray gidebilir. Singo'nun olası bir ayrılığı halinde yabancı kontenjanında düşündüğümüzde orada zaten Roland Şalai'yi her ne kadar hücum oyuncusu olarak gelse de şu anda Galatasaray'da sağ bek rotasyonunda yer alıyor.
0: Evet.
1: Orada kendine yer buluyor. Onun arkasına da yerli bir oyuncu düşüncesi de vardı ama yerli havuzu burada biraz kısıtlı. İşte Arda var Göztepe'deki.
0: Evet.
2: Arda Okan
1: Kurtulan. Göztepe'nin ciddi bir bonservis talebi var. Çift taneler
0: söyleniyor.
1: Bu arada
0: Göztepe ile alakalı ben araştırdım. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan resmi bir girişim olmamış ama...
1: Yok, resmi girişim yok tabii.
0: Ama yani, listede olabilir mi diye düşünülen oyuncular arasında...
1: Hayır, beklenti yüksek olduğu
0: beklenti
1: için...
0: Beklenti çok çok yüksek.
1: Kimse resmi teklif yapamıyor. İşte Rize'de Taha var. Yine muhtemelen çift taneler talep edilecek.
0: Şunu söyleyeyim Taha ile ilgili.
2: Mitat vardı.
0: Taha ile ilgili devamlı haber yapılıyor. Galatasaray istiyor, Fenerbahçe istiyor, Beşiktaş istiyor şeklinde. Ben de 2 yıl önce Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu duymuştum. Rize Spor yönetimi bu haberlerden çok rahatsız. Ben de Hasan Bey ile görüştüm. Hasan Bey bu iddiaları Hasan Yavuz Bakır net bir şekilde yalanladı.
2: Futbol şube sorumlusu
0: burada. Yani bu olaylar futbolcuya da zarar veriyor. Yani bizim yerli Abbaslardan bahsediyorum. Anlatabildim mi? Yani burada oyuncuya da zarar veriyor. İşte Galatasaray istiyor, Fenerbahçe istiyor, Beşiktaş istiyor. İsteyebilir. Taha'yı da çok seviyorum. Milli takıma kadar yükseldi. Yani şöyle ki abi Rize Spor'da sağ bek pozisyonunda Taha oynamıyor. Mitat oynuyor ve sağ beke devşirildi. Yani ben ihtimal dahilinde görmüyorum şu aşamada. Değerlendirilebilir ama ihtimal dahilinde görmüyorum. Onu söyleyebilirim.
2: Peki yerli sol stoper arayışı var mı Galatasaray'ın?
1: İşte orada da benzer aslında sağ bek için söylediğim şeylerin benzeri bir durum söz konusu. Yani yerli sol stoper olarak da baktığımızda çok kısıtlı bir liste var. Çok kısıtlı bir havuz var. İşte birkaç tane isim sayabiliyoruz orada.
0: Mesela onlar Ümit Aktağ listedeydi.
1: Yani bir numara şu an Türkiye'de baktığımız
2: zaman. Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek.
1: Yani Türkiye'de oynayanlar arasında bir tek Ümit'ten bahsedebiliyoruz.
0: Evet, ama Ümit geniş listede vardı. Ben bunu net bir şekilde doğrulatmıştım da. İçimde rahat. Ümit geniş listede vardı
1: var,
0: ama.
1: Var bu arada Fenerbahçe'nin de isteği
0: vardı. Fenerbahçe'nin de isteği vardı. Bir dönem Trabzonspor'u yakından takip eden vardı. Yunus abi, Yunus Emresel de haberini yapmıştı.
2: Hatta Maestro ile beraber...
1: Ama Galatasaray'da şöyle bir şey var. Orada yerli sol stoper konusunda Ahmetcan'dan güzel bir kapı açtın. Evet. Galatasaray şu anda orada böyle bir ihtimal doğarsa Yusuf Akçiçek'i yakından takip ediyor. Zaten Galatasaray altyapısından çıkma bir oyuncu biliyorsun. Yani sonrasında Fenerbahçe'ye geçti. Altyapı içerisinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve orada parlayıp transferini yaptı. Şu an Galatasaray kiralama için Yusuf konusunu değerlendiriyor. İşte Abdülkerim'le arkalı önlü, yani arkalı önlü derken rotasyon anlamında arkalı önlü oynayabilecek bir durumda olduğu için Yusuf Galatasaray'ın listesinde var. Ciddi olarak da görüşmeler yapılıyor Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek'le. Evet. Olur olmaz bilmiyorum. Yani oyuncu da yakın zamanda oraya transfer yaptı ama yeniden dönüp belki burada Şampiyonlar Ligi seviyesinde kendini göstermek, kanıtlamak isteyebilir. Yaşı genç, potansiyelli bir oyuncu. Galatasaray Yusuf Akçiçek'i net olarak istiyor. Güzel bir soru sormuş oldun. Evet. Güzel bir yere pas atmış oldun Furkan.
2: Ben teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Sana bir soru var Salim. Antalyasporlu bir izleyicimiz.
0: Pedrinho ile anlaştılar prensipte 2 yıllık.
2: Dur bir dakika, bir soruyu sorayım ya. Pedrinho'yu sormamış ama şimdi sen soruyu sormadan
0: tamam. Özür dilerim.
2: Vermiş oldun bütün bilgiyi.
0: Özür dilerim.
2: Rica ederim. Estağfurullah. Furkan abi yayınlar. Salim abiye sorar mısın? Samuel Bale hakkında bir bilgisi var mı? Antalya Spor'la ilgili bir bilgisi var mı acaba? Sorabilir misin demiş. Yasir Baysal. Yani biraz hani böyle Anadolu'dan
0: bir ortaya karışık yapalım
2: evet,
0: mı?
2: Yani var mı böyle paylaşabileceğim bilgiler?
0: Yani
2: işte
0: şöyle Antalya Spor biliyorsun lige veda etti. Teknik direktör Bülent Hoca, Bülent Korkmaz Hoca geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bendeki bilgi Antalya Spor Çorum FK'dan ayrılan Pedrinho ile prensipte anlaştı. Sözleşmenin 2 yıllık olması bekleniyor. Antalya

0: Spor Bandırma Spor'un golcüsü Tanke ile de anlaşmıştı. Büyük ölçüde kulüpler anlaşmıştı. Sonrasında Iğdır FK devreye girdi. Iğdır FK bu transferde bir adım önde. Kasımpaşa bir transfer yaptı. Bilindiği üzere Parma'dan Adrian Benatzak'ın bonservisini aldılar.
1: Kiralıktı.
0: Kiralıktı, bonservis bedelini aldılar. Ben Kasımpaşa cephesiyle görüştüğümde bu transferi...
1: Emre Hoca biliyorsun o transfer için böyle çok aslında umutlu değildi. Ama çok da istediği bir oyuncuydu Emre Belezoğlu'nun. Önemli bir transfer Kasımpaşa için.
0: Mesela benim son dönemde Atletiklerde ve Anadolu kulüplerinde dikkatimi çeken bir transfer var. Hem isminden dolayı hem de geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'ye rakip olmuştu bu oyuncu. Sta Bükreş forması giyen, Mardin Spor Sta Bükreş forması giyen Baba Al Hasan'la anlaştı mesela. İsmi mesela dikkatimi çekiyor. Ön libero. Baba Al Hasan.
1: Sen biraz isme kapılmışsın gibi.
2: Tam bir ön libero ismi ama yani.
0: Geçen yıl Fenerbahçe maçında Fenerbahçe ile oynamıştı takımı. Oradan aklımda kaldı. Carlo Jose MLS ekibi Louis City'ye gitti. Bunu söyleyelim. 6 milyon dolara. İrfan Can Eğirbayat, Gençler Birliği konusu çok sıcak, ayrılık olabilir. Mesela biz Fenerbahçe ile ilgili yabancı konusunda konuştuk ama yerli konusunda da orada bir hareket bekliyorum. Yerli giden oyuncular da olur.
1: Talip Kocaman demiş ki geç kaldım galiba. Fenerbahçe Leao konusunu konuştunuz mu? Küçük bir özet geçebilir misiniz? Salim bizim için küçük bir özet daha geç. Talip Bey için.
0: Fenerbahçe ve Galatasaray'a çok özür dilerim. İzleyenlerimiz kusura bakmasınlar.
1: Dinliyoruz.
0: Fenerbahçe ve Galatasaray'a menajerler tarafından önerildi. Oyuncunun bendeki bilgi yıllık İstediği maaş 13-14 milyon euro seviyesinde.
1: Bu arada evet, dış basında da zaten son özellikle böyle 1-2 saatlik dilim içerisinde çok net bir şekilde oyuncunun artık Türkiye'ye yakın olduğu yönünde bazı haberler ve iddialar da vardı. Leao konusunda belki de içerisinde bulunduğumuz günün İlk saatleri, sabah saatleri itibariyle de önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu konu sıcak bir konu belli ki. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden süreç okundu. Sanki Fenerbahçe için biraz daha süreç sıcak. Sezon başı Galatasaray için Valverde, Musiala, Van Dijk konuşuluyordu. Şimdi kimler konuşuluyor? Emre Bey bu konu hakkında ne düşünüyor demiş Mehmetcan Özlü.
2: Ya konuşulan seviyeden çok uzakta değil Galatasaray şu anda. Yani Valverde evet gerçekçi bir isim belki değildi. İşte Musiala da bir önceki kuşakta da bir önceki bölümde de bunu konuştuk. Bunlar çok gerçekçi olmayan isimler olabilir ama benzer seviyede isimler üzerinden Galatasaray zaten transfer harekatını yürütüyor. O yüzden de bugüne kadar hamle yapmakta hani gecikti diyoruz. Ben de katılıyorum bu arada Galatasaray'ın transfer konusunda geciktiğini ama en azından yöneticilerin söylediği şey bu seviyede oyuncularla görüşüldüğü, bu seviyede oyuncular kadroya katılmak istendiği için biraz zamana ihtiyaçları olduğu şeklinde. Yoksa Galatasaray o hedeflerinden uzaklaşmış değil. İşte Bruno Fernandes'den bahsediyoruz. Bruno Fernandes'in alternatifi sıradan bir oyuncu değil mesela. Yani genç böyle gelecek vadeden bir oyuncudan ziyade orada yine Brahim Diaz üstünden mesela Galatasaray onun alternatifini kurgulamayı düşünüyor. O yüzden o isimlerden çok uzaklaştığını söyleyemem ama bugüne kadar da somut olan tek hamle Galatasaray adına elde anlatabileceğimiz tek şey Hugo Çuklu transferi. Onun dışında henüz bir hamle de gelmedi Galatasaray yönetiminden.
1: Peki sorulara bakıyorum. Son olarak Ensiso'yu da sorayım. Alper Civelek çok sık yazmış. O konuda var mı bir gelişme Julio Enciso ile ilgili? İkinize de sormuş olayım aslında.
2: Enciso ile ilgili işte az önce saymaya başladığım liste var ya, Bruno Fernandes 1, Brahim Diaz 2, Galatasaray'ın 3. sırasında da 10 numara transferi için Enciso var. Okan Hoca'nın bu oyuncuyu beğendiğini biliyoruz ve sadece işte insanlar şöyle de algılayabiliyor tabii ki ister istemez. Bu Dünya Kupası'nda Paraguay formasıyla iyi işler yaptı, o yüzden mi Galatasaray'ı takip ediyor falan gibi bir yaklaşım olabilir ama onun dışında Galatasaray 2 senedir falan takip ediyor Enciso'yu. Hatta kış döneminde de, Ocak döneminde de

0: belli girişimler olmuş bu oyuncuyla ilgili. Bunun da en somut donelerinden bir tanesi, hatırlayacaksın, sezon bittikten sonra Okan Hoca'nın ilk verdiği röportaj, daha Dünya Kupası başlamadan önce yanılmıyorsam Candaş Tolga Işık'a verdiği röportajda Paraguay ile ilgili, Dünya Kupası ile ilgili yorum yapması istendiğinde, mesela orada Miguel Almirón var, Paraguay'ın en dikkat çeken oyuncusu, ondan bahsetmiyor. İşte önemli oyuncuları var, Enciso gibi diye altını çizerek söylediği, takip ettiği bir oyuncu ama Galatasaray adına şu anda biraz B planı, hatta C planı pozisyonda Enciso. Bruno Fernandes olmazsa Brahim Diaz, Brahim Diaz da olmazsa o zaman Enciso'ya doğru Galatasaray dümenini kırabilir.
1: Peki o zaman vakit geldi. Hazır mıyız?
2: Telefonu ters çevirelim.
1: Evet, telefonları ters çevirelim ve mesajlara hiç yanıt vermeyeyim. Lütfen Emre Kaplan ve Salim Manava'da mesaj yazmayalım. Yaklaşık bir 15-20 dakika daha sizlerden.
0: Salim kaşla gözle ters çevirdi. Ters çevirdim bu
1: arada. O zaman haydi ilk sorumuz gelsin. Ben kimimle başlıyoruz? Gecenin ilk ben kimim sorusu geliyor editörümüz Ertuğ Güveniş. Bakalım hangi soruları hazırlamış. Parana eyaletinin Uruguay ilçesinde dünyaya gözlerimi açtım. Dünya Kupası'nda gösterdiğim etkili performans rüya gibi bir kariyer sunuyordu, ancak işleri iyi gitmedi ve kabusa döndü. Türkiye'den kötü bir şekilde ayrılmış olsam da iki kez Türkiye Kupası ve bir kez de Leber Süper Kupa mu? Zaferi yaşadım. Yok artık.
0: Telefon burada.
2: Kleberson.
1: Nasıl oldu bu?
2: Ben daha dinlerken oldum.
0: Salim'cim.
1: Salim daha ilk soruyu şu anda anlamaya çalışıyordu. İnanılmaz. Şu an reji şokta, biliyor musun? Gerçekten. Tebrik ediyor Ertuğ özellikle Emre Kaplan'ı. Jose Cleverson. Yolu Beşiktaş'tan geçen aslında.
2: Şu an
1: aslında...
2: Ertuğ bayıldı, ayıltmaya çalışıyor.
1: İnanılmaz ya. Son sayfanın herhalde tarihe geçecek ben kimim performanslarından birisi geldi Emre Kaplan'dan.
0: Teşekkür ederim.
1: Tebrik abi. Ediyorum. Ben soruları ipuçlarını
2: yanıtlayamadan.
1: Yok, cevap geldi.
0: Yani dünya, hem Dünya Kupası hem Türkiye'deki kötü kariyer, ama bir yandan da kupa. O dönem Beşiktaş çok kupa alıyordu çünkü. Yani şampiyon olamıyordu da daha çok Türkiye Kupası'nı, Süper Kupayı alıyordu.
2: Doğru.
0: Oradan oturdu.
1: İpuçlarını biraz aktarayım. Brezilya'da zaten ülkesine dünyaya geliyor. 2002 Dünya Kupası'nda iki asisti varmış. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa kulüplerinin radarına takılıyor. İşte Manchester United'a gidiyor.
0: Ertuğ'cum, paranı eyaleti Uruguay falan diye bizi yanıltmaya çalışıyorsun da yani.
2: Bunda mesela
1: çok
2: şey var.
1: Çok fazla forma şansı bulamıyor. Beşiktaş'tan da bu arada biraz tatsız ayrılıyor. Maaşını alamadığı için tek taraflı.
0: O kısmı hatırlamıyorum.
1: İşte notlar.
0: Ama Beşiktaş'a geldiğinde herkes çok şaşırmıştı. Yani yazmış. Dünya Kupası'ndan hemen sonra gelmişti çünkü.
2: Mesela Ertuğ'da şey var.
1: Fenerbahçe'ye mi attı?
2: Şıklar zor, isim kolay.
1: Cleverson'un bir tane galiba Fenerbahçe'ye böyle bir akılda kalan derbide.
0: O işte uzaydan attığım gol dediği. O
2: derbide attığı gol, evet, uzaydan doğru. Attığım gol dediği.
1: Oraya gelemedim ki ama ben. O ipucunu söyleyemeden zaten yanıt geldi. Uzaydan attığım gol hafızamdan çıkmıyor demiş. Kaldın. Evet, o da orada sen kaldın bence. Sen bir böyle bir Parana, Uruguay,
0: Ura nere derken
1: bir gittin geldin böyle bir oralara.
2: Ya yani şey mesela.
1: Bir anda solundan böyle Cleverson mu deyince Emre.
2: Olabilir.
1: Sever miydin Cleverson'u, böyle hatırlar mısın?
2: Hatırlarım ya, Cleverson'u kim hatırlamaz?
1: Ama çok hani böyle
0: Türkiye'de çok iz bırakmadı.
2: Evet, Türkiye'de çok iz bırakmadı. Süre,
1: işte bir tane gol mesela, işte Fenerbahçe attı gol, akılda kaldı.
2: Arada zaten önümüze düşüyor Instagram'da, Reels'te.
1: Devam edelim o zaman. Haydi bakalım. İkinci ben kimim?
2: Abi top havası ya.
1: Abi, lütfen biraz zamanı oynayalım.
2: Harbi.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü olayı yaşadım. Ancak takım arkadaşlarım bana harika bir hediye verdi. Türkiye'de ilk kez sahneye çıktıktan sadece 20 saniye sonra rakip fileleri havalandırdım.
2: Drogba.
1: David O'Leary'nin gözde öğrencisiydim ve her şeyi ona borçluyum. Jibril Sissé ile beraber iki farklı takımda forma giydik. Küme düşecek takımın son kalesi olmama ve taraftarı olduğum kulüpte en büyük zaferi yaşamama rağmen hep eleştirilerin odağında oldum. Ben kimim? Bu sefer soruyu okuyabilirim.
2: Drogba değil mi?
1: Değil.
2: O da 20 saniye sonra gol atmıştı Akhisar deplasmanında.
0: Evet, şu an Drogba normale değil. Döndük.
1: Drogba değil, evet. İşte nasıl oluyormuş? Haydi bakalım biraz o zaman. Ben de yorumlara bakayım, var mı cevap? Murat Ergin de Drogba demiş.
0: Ben ilk
1: Değil. İlk şıkta... Bak Selman Luma demiş ki Mehmet Özcan halk büyüğün geldi.
0: Estağfurullah.
1: Mehmet abinin de kulaklarını
0: Estağfurullah. Mehmet abi bu oyunun efsanesi bu arada.

0: yani. Tesadüf denk geldi diyelim. Ben ilk buradaki ilk şıkkı okuyunca Karius geldi aklıma da Şampiyonlar Ligi finalinde.
1: Karius olabilir mi?
2: Ama yani değil.
0: Gol biraz, atan bir oyuncu.
2: Biraz daha eski hani çok değil de.
1: Bu Liverpool daha. Milan maçı mı? Liverpool Milan maçı mı İstanbul'daki?
2: Evet. Doğru yanıtlar geliyor. Mevlüt Tuncer.
1: Oradaki maçsa
2: Liverpool'dan
1: bir oyuncu bu.
2: Immobile değil.
0: Oradan Türkiye'ye gelen
2: i̇şte onu bilmiyorum artık. Liverpool'dan mı Milan'dan mı?
0: Ryan Babel olabilir mi?
2: Değil.
1: Ryan Babel mi?
0: Yok değil. 20 saniye sonra öyle bir golünü hatırlamıyorum.
2: Maçı ben. Yakaladın ama.
0: Oradan yürüyebiliriz Salim bu arada. Oradaki yani muhtemelen
1: Türkiye'si Liverpool... var mı?
0: Var ya oğlum yazıyor.
2: Var söylüyor zaten. Türkiye'de ilk kez sahneye çıktıktan sadece belki 20 oradaki, saniye sonra.
1: Ama belki o Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki final
2: Emre,
1: maçından
2: sen seviyor musun bu oyuncuyu? Bak Ertuğ söylüyor kulağıma.
0: Gomis değil. Benim sevdiğim bir oyuncu.
2: Orada ben de böyle severdim. Çok cool bir oyuncuydu yani. Böyle havalı.
0: Harry Kewell.
1: Harry Kewell mu?
2: Evet. Tebrik ederim.
0: Cool'dan ama bu arada çok net ipucu verdi yani.
2: Yani ben kelimeyi söyledikten sonra pişman oldum aslında ama Emre yakaladı.
1: Şampiyonlar orada. Ligi finalinde bir futbolcunun başına gelebilecek.
2: Sakatlanıyor, oyundan çıkıyor. 23. dakikada sonra Liverpool işte o tarihi geri dönüşü yapıp takım arkadaşları ona bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşatıyor.
0: Leeds döneminde Galatasaray'a rakip olmuştu David Oleri ile birlikte.
2: Evet evet doğru. O
0: UEFA yarı finalinde hatta kırmızı kart gören Kewell miydi ya orada?
2: Yok.
0: Kewell değil miydi kırmızı kartı?
2: Golü atan takım kaptanlarıydı. 19 numara. Şu an ismini hatırlayamıyorum.
1: Tebrik ederim.
0: İngiltere'deki Mehmet maçta abiden... önce Kewell atıldı sonra Emre Belözoğlu atıldı diye hatırlıyorum ben.
2: Sen daha doğru hatırlıyorsundur muhtemelen. Evet. Bu arada Galatasaray kariyerindeki ilk Süper Kupa maçında da oyuna girip sadece 20 saniye sonra gol atıyor.
0: Bak onu hatırlamıyorum.
2: Kayseri Spor'a karşı.
0: O maç bende yok.
2: Süper Kupa maçında
0: Kewell'ın
2: atmış.
0: Kewell'ın Bordo'ya attığı gol vardır.
2: Jibril Sisse ile Liverpool'da ve El Garaffa'da birlikte oynamışlar. Leeds küme düşerken takımda tek yıldız o kalmış. Leeds'in ilk o sancılı dönemi yani tekrar dönmeden önce Premier Ligi o düşüş dönemlerinde takımda kalan tek yıldız oyuncuymuş. Ama Liverpool'da da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
0: Bordo maçında şunu hatırlıyorum Furkan. O zaman herhalde üniversitedeydim. Böyle Kewell'ın ayağına geldi top. Ayağı böyle yatırdı. Ne yapıyorsun derken bir anda 90'da gördük topu. İnanılmaz bir goldü o yani.
2: Gerçekten. Ya Kewell mesela çok büyük bir oyuncu ama onun da kariyerindeki en acayip gollerde ilk 3'e falan girebilir o
0: ben gol. Ben bu arada Galatasaray'daki kariyeri itibariyle sadece o itibarla çok büyük bir karakter, çok büyük bir oyuncu ama Galatasaray'daki kariyerinin biraz yani o imajından dolayı abartıldığını düşünüyorum. Galatasaray'a çok çok büyük katkısı olmadı ama çok büyük bir oyuncuydu.
2: Ama tabii. Kötü zamanda denk geldi.
0: Tabii canım takımın böyle, kötü olduğu bir dönem.
2: Yani işte zaman zaman diğer kulüplerde de oluyor mesela bu yolu yanlış zamanda o kulüplere düşen mesela çok önemli isimler var. Ben mesela bu konuda hep Podolski örneğini veririm.
0: Aynı şeyi söyleyecektim bu arada. Yani Galatasaray adına devam eden süreçte Podolski ona denk gelen isimlerden bir tanesi.
2: Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de de bu örnekleri çoğaltabiliriz. O zaman logolarla devam edelim. Kleberson ve Harry Kewell'ı sormuştuk. Logolara
0: sendeyiz.
2: Geçelim Salim. Evet Salim.
0: Fıstık var abi. Siirt'le ilgili bir şey olabilir mi? Siirt
1: bu arada
0: İl
1: doğru,
0: Özel İdare gibi bir şey olabilir
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru şey. Osmaniye Spor'dur ya bu yer fıstığı. Doğru mu?
2: Evet. Nasıl yani böyle yer fıstığından nasıl Osmaniye Spor?
1: Osmaniye'nin yer fıstığı mı şu abi?
0: Sen de burada varsın ya mesela.
1: Yani. Abi bak bu yer fıstığı bu yani ben Adanalı olduğum için Osmaniye'de evet. Sıklıkla gider evet. Gelirim. Yer fıstığı, kabuklu yer fıstığı Osmaniye'de meşhurdur. Bilmez misin?
2: Ben bilmem.
1: Hatta Osmaniye'de yer
2: gerçekten
1: fıstığı meşhurdur.
2: Gerçekten bilmiyorum bu arada. Yani bende böyle bir bilgi yok.
1: Kömbe dediğimiz küçük kurabiye
2: ama
1: şeklinde.
2: Ama unutmayacağım bunu.
1: Kömbe
2: Hatay'ın değil mi?
1: Yok Osmaniye'de de
0: var. Mersin'de var sanki kömbe. Ya.
2: Ben Hatay'da yedim.
1: Orada şey işte herkes bizim diyor.
2: Anonim doğru bu köfte gibi değil mi böyle her yerin köftesi meşhur.
1: Yani o şey yani anonim yani öyle
2: anonim,
1: diyorum.
2: Anonim güzel.
0: Osmaniye Spor Salim, yani.
2: Salim Manav yer fıstığı.
0: Fıstıktan yer fıstığından tekte
2: yakaladı. Tekte. Böyle döndü öyle hemen tekte Osmaniye Spor dedi. Devam edelim bakalım ikinci logo neymiş?
1: Zonguldak Kömür Spor
2: değil.
1: Mu? Değil. Soma Spor falan mı?
2: Değil.
1: Türk takımı?

0: Bölge evet, var abi.
1: Yok, bunların hepsi, bugün logoların hepsi yerli.
0: Ben de hep gittim bugün yabancı çalıştım yani.
2: Hakikaten bir bölge sanki ipucuna ihtiyacımız var.
0: Bölge ipucu var mı? Silifke Spor mu?
2: Değil.
0: Bölge var mı?
1: Akdeniz.
0: Akdeniz.
2: Serik Spor olabilir mi?
0: Yok, Serik böyle değil abi. O yeşilli. Bu Alanya.
1: Pardon, özür dilerim. Ege. Pardon, Ege mi? Pardon, pardon.
2: Soma Spor olabilir mi?
0: Soma ben dedim ama bir şey demedi. Soma ile ilgili.
1: Yok, değil değil. Soma değil.
0: Soma değil. Kütahya da değil.
2: Simav Spor falan mı?
0: Simav değil. Spor mu?
1: Yani vereyim bence ipucu ya biraz.
0: Ver ver.
2: Çıkmaz zaten yani.
1: Aydın'ın bir ilçesi.
0: Söke.
1: Spor. Nasıl ipucu vereyim ki şimdi?
0: Evet.
2: Yani? Havada bekliyoruz.
0: Yani. Havada.
1: Söke 1970 spor kulübüydü. İkinci logomuz.
0: Başarılar diliyoruz. Osmaniye Spor'a, Söke Spor'a.
1: Son logomuzu görelim.
2: Söke'nin de unu meşhurdur galiba. Değil mi Salim?
0: O kadar.
2: Kuşadı Spor mu bu?
0: Bu şey ya, Kartal değil, Bulvar an... Spor mu?
1: Kim?
0: Kartal Bulvar falan mı bu?
1: Yok değil.
0: Kartal Bulvar bu değildi. Daha önce çıkmıştı. Bu değildi, o karıştırdım. Bu...
1: Kartal değil bu arada, Yunus o.
0: Kartal Bulvar'ın da bu tarz logosu. Bu Manavgat falan mı?
1: Değil.
2: Burada da bir bölgeye sanki ihtiyaç
1: buraya var. Yakın.
0: Yani buraya böyle, yakın.
1: Hani bu bölge işte Marmara.
0: Tekirdağ falan.
1: Bütün Marmara'yı sayma şimdi.
0: Silivri.
1: Değil.
0: Tekirdağ.
1: Değil.
2: Bu bende hiç yok ya. Çıkmaz.
0: Ergene Velimeşe.
2: Değil.
0: Abi böyle takımlar soruyor ya.
2: Değil.
0: Başka ne olabilir? Bir bölge alalım.
1: Körfez Belediye değil. Kıbrıs Türk Kulübü değil. Gelibolu değil. Bölge verdim ya, Marmara işte. Daha Marmara, ne diyeyim yani.
0: Marmara. Bir
2: daha sanki daraltmak lazım.
1: Yakın yani. Buraya.
2: Kaç kilometre mesela?
0: Karacabey falan yakın. Yani... Bursa Yıldırım yakın. Ondan sonra yakın.
1: Şöyle söyleyeyim. Söylesem mi? Emin de olamıyorum ki böyle. Yani böyle karayolu düşünmeyin yani hani.
0: Deniz yolu. Yalova Bandırma mı? Yalova mı? Yalova.
1: Yalova işte. Yalova. Söylüyorum ondan sonra böyle olmuş işte.
2: Yalova. İpuçlarında güzel frekans.
1: Yalova Futbol Kulübü.
0: Ama
1: 77 Spor Kulübü.
0: Ama Osmaniye'yi nasıl tekte yakaladım? Yer fıstı.
1: Sen evet. Sen üzerine düşeni bak, logolarda yaptın. Şimdi bu arada müthiş bir ekip çalışması görüyorum. Yani Kleberson'la başlayıp
2: mahcup olmadık.
1: Hiç olmadık.
0: Mahcup olmadık.
2: İkimiz mahcup olmadık.
1: Kleberson'la başlayıp
2: şey yapmadı.
1: Yalova'yla biten çok iyi bir ekip çalışması.
0: Ama aşama aşama. Kurtlar Vadisi, Sekanslar.
1: Abbas.
0: Çiçek Abbas. Remy Abbas.
2: Yer fıstığı.
1: Yer fıstığı.
0: Kabuklu yer fıstığı.
1: Mide neydi? Mide neydi?
2: Patates.
1: Patates.
0: Patates, elma, bravo. Kelle söğüş. Kelle söğüşçüler mideli olur abi. Gülüyor.
2: Peki bak, tellaklar nerede oluyor?
1: Ben İzmir zannediyorum.
0: Tokatlı oluyor.
2: Tellak Tokatlı mı oluyor?
0: Tokatlı oluyor.
1: Ben kelle söğüş İzmir'in meşhur zannediyordum.
2: İzmir'in meşhur da İzmir'de yapanlar Niğdeli muhtemelen.
1: Olabilir. Oraya taşınmış olabilir. Evet. O zaman Tanı Beni var sırada.
0: Tanı Adam Beni de uzağa bakman lazım. Buradan bakarsan bulamazsın. Yani kameradan bakmamız
1: şimdi
0: lazım.
1: Şimdi karşıdaki ekrana da birazdan gelecek. Evet, geldi.
0: Bu kim abi?
1: Fotoğraf o kadar blur ki bu arada. Fotoğrafta kimse,
2: fotoğrafın insan orijinali yok de gibi. Blurlu gibi sanki.
1: Fotoğrafta yani. İnsan yok gibi.
0: Fotoğrafta kimse yok.
2: Orijinali de blurluymuş herhalde Ertuğ. Acaba bir Ertuğ, gözlük numarasını bir gözden geçirse mi diye Ertuğ, insan içinden geçirmiyor
1: çok
2: değil.
1: Çok usta bir arkadaşımız olduğu için böyle yapar. Zorluklar çıkartır.
0: Ama bugün Emre Kaplan şov yaptı.
1: Evet, Cleverson'da
0: benim gerçekten... halı sahada attığım dünkü gol gibiydi.
2: Salim de gel gel yapıyor gol.
1: Evet, evet,
2: ekrana gelir mi acaba?
0: Yok, gelemiyor. Getirecek de Ertuğ ama gelemiyor abi, çünkü.
2: Yok, hiç şey yok bu arada ya.
0: Kalitesi düşükmüş.
1: Öyle mi? Kusura bakma.
2: Bir tık yani böyle saç modelini, kafa şeklini
0: biraz
2: falan
0: açsak
2: algılayabilsek.
0: Biraz açsak olur mu Ertuğ? Bir tık açsak böyle.
1: Ya bu arada onu isimlerin açma hepsini durumda çok iyi tanıyorsunuz.
0: Evet, ama o...
1: Ve şey, üçü de güncel değil.
0: Güncel
1: aktif değiller yani. Aktif oyuncular değil.
2: Filipe Luis diyeceğim.
1: Ama üçünü de çok iyi tanıyorsunuz.
2: Filipe Luis
1: biz de öyle bir şey yapalım. Vatandaşı.
2: Brezilyalı.
1: Evet.
0: Felipe Luis değilse şey mi? Bu Dünya Kupası'nda ağlayan oyuncu mu?
1: Kim o?
0: 8-2'lik maçta ağlamıştı.
1: David Luiz mi?
2: David Luiz.
0: David Luiz.
1: Değil.
2: Güzel bu arada. Hakikaten ona da hafif
0: ona da hafif, ben, hafif benziyor.
1: Selman Bey bilmiş. Selman Helal Bey beraber Selman mi hazırlıyorsunuz her türlü sorunları?
2: Selman nasıl abi da özelden bana yazar mısın abi?
0: Telefonlar tercih.
1: Brezilya'da. Ömer Bey demiş ki cevapları biliyoruz ama hiç bildiğimizi okumuyorsunuz. Kusura bakmayın gerçekten. Doğru cevap verenleri tek tek tebrik ediyorum şu ana
0: ben
1: kadar.
0: Ben de yok abi.
1: Ama Selman Bey dışında doğru yanıt göremedim. Tanı beni de. Ben Solari de değil, bu. İsmail abi Köybaşı
2: çok,
1: değil.
2: Çok beyaz tenli bir Brezilyalı.
0: Brezilyalı diyor İsmail Köybaşı'ya hazırlıyor.
1: O muhtemelen önceden
0: eski
1: yazdı.
0: Eski yazmış olabilir.
2: Çok beyaz tenli bir Brezilyalı.
1: Kim ülkemizde oynadı. İz bıraktı.
0: Felipe Melo diyeceğim ama
1: değil.
0: Çok
1: şu anda da
2: Alex an mi?
1: Değil. Yok şu anda abi da ülkesinin milli takımında görev yapıyor.
2: Tafarel.
0: Tafarel.
1: Evet, evet, Claudio Tafarel'di.
2: Güzel, güzel soruymuş da ekibinde. Abi baksana yani.
0: Abi hiç alakası yok.
2: Blurlu halin hiçbir alakası yok. Ben kafa diğer tarafa bu dönük gibi bakıyorum fotoğrafa.
1: Acaba 98-2000'ler falan herhalde.
2: Bu Galatasaray'a gelmeden önceki son Dünya Kupası olabilir.
1: 98 miydi o?
2: Zaten France yazıyor. 98 Dünya Kupası şeyinde var zaten.
0: Yani flu olan evet, fotoğrafla evet, net olan fotoğraf arasındaki nasıl biliyor musun? Abi, bazen bazı mekanlara gidersin, resimde yemeğe böyle kocaman yaparlar, gelir böyle küçücük, aradaki fark bu
1: Salim
0: abi.
1: Salim, bazen bazı mekanlara gidersin deyince çok farklı bir şey söyleyeceksin.
0: Yok, lokanta.
2: Korktum bu arada. Devam. Devam, beni de korktum.
1: Devam edelim. Diğer tanı beni. O kadar korktum gibi yani.
0: Bu Gattuso değil. Gattuso değil.
1: Değil.
0: Abiyati, Kerem Demirbay diyecektim değil ama.
1: Çok iyi ya.
0: Fotoğraf, benziyor Kerem Demirbay'a da benziyor
1: muhteşem
0: bu arada.
1: Muhteşem bir fotoğraf. Ertuğ, vallahi tebrik ederim. Çok çok güzel bir fotoğraf.
2: Abi, Milan bu forması mı? Frankfurt
1: Milan
2: forması mı?
1: Milan, Milan artık. Milan, Milan zaten. Milan'ın.
2: Rui Costa değil.
1: Değil.
0: Şevşenko değil.
2: Yani o zaten hiç
0: Kaka değil.
2: Ki. Bu çıkar ya. Bunu bulmamız gerekiyor bu arada Salim. Yani.
1: Bu da aktif değil dedim bu arada zaten. Eski.
2: Zaten benzer dönemden
1: Nesta bir yerli değil bir oyuncu.
0: Yerli derken.
2: Yerli mi?
1: Milan'da oynayan yerli
2: Ümit
1: bir oyuncu.
2: Davala, tamam.
0: Ümit Davala. Evet.
2: Zaten
1: süre daraldıkça benim evet ipucu verme hızım artıyor, o yüzden ama Ümit Davala hemen
2: bu güzelmiş. Ertuğ'u tebrik ediyorum.
0: Bu güzel fotoğraf. Fotoğraf.
1: Evet.
0: Bu yılda
2: Acun Ilıcalı mı bu abi?
0: Benziyor mu?
2: Gençlik dönemine benziyor Acun Bey'in.
0: Türk milli takımı mı?
1: Bu çok ikonik bir fotoğraf ya. Bunu bence gördüğünde mutlaka
2: Emre Belezoğlu mu?
0: Emre Belezoğlu.
1: Değil ama oradan devam edebiliriz.
0: Nihat Kahveci.
1: Değil.
2: Arkada Erik vardı Emre Belezoğlu.
0: Bülent Korkmaz.
1: Bravo.
0: Şu şey.
1: Bülent Kaptan evet. 2002
2: abi,
1: Dünya
2: Kupası. Ama blurlu halleri çok acayip. Hakikaten ben Emre Belezoğlu'nun arkada Erik olan fotoğrafı zannettim bunu ya.
1: Bülent Korkmaz, Bülent Kaptan'a da selamlar olsun. Tanı beniler bu şekildeydi. Sırada ne var? Golü koklayanlar var. Hemen golü koklayalım. Hızlıca sizden tahminleri rica edeceğim. Öyle.
2: Değil abi, gol değil.
1: Salim, senin attığın gole benziyor mu Osvaldo?
0: Benimki daha iyi, düzeltirim. Paylaştım
2: mı? Osvaldo'ya benziyor. Osvaldo mu? Bir oyuncu vardı.
1: Evet evet, İtalyan, Brezilya'ya giden.
2: Çok genç yaşta futbolu bıraktı, DJ'lik mi yapmaya başladı?
1: Biraz şey kafası farklı çalıştırdı o.
2: Salim, bir şey söyle.
1: Evet, gol mü değil mi artık Salim?
0: Dakikayı göremediğim için Salim, hiç gol değil diyeceğim.
1: Gol değil, ikiniz de değil mi dedin? Evet. Peki, o zaman görelim.
0: Gol değil diyorum.
2: Adamsın savunucu.
1: İnanılmaz bir müdahale. Ne 7 numara
2: oldu. Mahcup etmedi, helal olsun.
1: İnanılmaz. Durum 1-1. Devam edelim.
0: 1-1.
1: İkinci pozisyon. İyi başladık.
0: 32. dakika özetler
1: İyi başladık.
0: Almışlar.
2: Gol diyorum abi.
1: Yunan Ligi galiba değil mi? Evet.
0: Yunan Ligi AYK yok.
2: Gol diyorum.
1: Gol dedi Emre Kaplan.
2: Doğru çıkarsa nereden yola çıktığımı da söyleyeceğim.
1: Alayım yanıtı.
0: Şu adamın
1: dakika
0: ayağı böyle duruyor. Bir
1: dakika yanıtı alayım.
0: Gol diyorum.
1: Yine gol. İki.
0: Beyazın adamın ayağı gol diyorum.
1: Bakalım ya, gol mü değil mi, hemen görelim.
0: Çünkü kaleci orada.
3: Serbest vuruş kullandı ev sahibi ekip. Arka direkte bir dokunuş. Bomboş pozisyon, kaleci başarılı. İkinci şans dedi ve gol.
0: Gol dedi.
2: Gol oldu abi.
3: Satıyor.
1: Bir dakika, gol oldu.
2: Ama bu böyle bir şey, böyle bir şey olmaması gerekiyor ya bunun.
1: Gol oldu.
2: Ben bu arada
1: gol oldu.
0: Tamam, gol oldu.
1: 2-2 devam ediyoruz.
2: Hayır, yola çıktığım şey şu, Yunan Ligi'nden özet gol dışında koymazlar diye düşünerek.
1: Orada benim en çok şaşırdığım şey Kerem Can.

0: İstanbul attı galiba özeti anlatan. Ona şaşırdım. Bayağı eski.
1: Değil abi, gol değil.
2: Devam adam edelim. Çok uçmuş ya, bence de değil. O top direkten
0: ama biri
2: dönecek.
0: Ama kazansın, öyle olmaz.
2: Tam direkten dönecek o top. Ben öyle
0: değil
2: diyorum.
0: Mi? Sen
1: ben değil, ben değil önden diyorum. Dedim Salim
0: sen değiştirme. Sen senden diyorsun mecbur. Çünkü önce değil dedi Emre Kaplan. Görelim. Öyle beklemeyeceksin. Söyleyeceksin.
2: Belki.
1: Ya neyi analiz ediyorsun sanki yani?
0: İnanılmaz.
1: Ben üstten avuta atmıştır diye düşünüyorum.
0: İnanılmaz.
2: Ben direkten dönerim.
0: Emre Kaplan kazanıyor.
2: Sen bugün Traverson'la günün yıldızı Emre Kaplan oluyor.
1: Kardeşim, sen de yer fıstığıyla gönülleri fethettin. Evet, benim gerçekten gönlümü her zaman fethediyorsun.
0: Akılda kalıcı bir performans vardı bugün yarışmalarda. Teşekkür evet ediyorum.
2: Güzel bir yayındı ya. Ben Emre keyif Kaplan aldım.
0: Ağzınıza sağlık. Gayet evet, keyifli bir yayın oldu. Umarım izleyenler de keyif almışlardır. İnşallah. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. A-Spor Radyo.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Keyifli bir transfer dönemi olmaya devam ediyor. Yine birçok ismi konuşacağız. Caner İşbeğendiren ve Ogün Şahinoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
0: Vallahi çok
1: Caner,
0: isim var.
1: Caner, bu arada özür diliyorum. İlk yayınımız Caner'le.
2: Evet. Sağdan seninle de ilk yayınım.
0: Benim de ilk yayınım.
1: Senin de Caner'le ilk yayınım. Ben uzun süredir yokum.
0: İyi yaptın.
1: Beraber yayın yapamadık ya.
0: İyi yaptın. Sen Avusturya semalarından
1: ben
0: buraya geldin.
1: Ben belki yayın yapmışsınızdır dedim.
0: Yok. Hoş geldin.
1: Hayırlı olsun ben demek istedim tekrar.
2: Teşekkür ederim. Çok
0: Caner, sen de bir kez daha hoş geldin. Bizim de ilk yayınımız.
2: Çok teşekkür ederim. Dün gerçi bir bağlantı yapmıştık stat'tan sizin
0: evet,
2: yayınınıza.
0: Evet, maçında.
2: Onu ama saymıyoruz. İlk stüdyo evet, programımız
0: ilk
2: birlikte.
0: İlk stüdyo programımız doğru. Valla şöyle çok hareketli bir transfer dönemi oluyor. Fakat sanki bu birkaç gündür bir duruldu gibi. Yani böyle Trossard'la Greenwood'un geldiği hafta çok kızışmıştı ortalık. Tekrardan bir ona yakın günler bekliyorum ben. Galatasaray hamle yapacak. Beşiktaş'ta zaten her zaman sıcak bir gündem var. Fenerbahçe'de gelecekler ve gidecekler çok fazla. Trabzonspor da her zaman zaten hamlelerine devam ediyor. Yani baktığımızda orada da önemli gelişmeler var. O yüzden dolu dolu bir transfer raporu bizleri bekliyor. Hep şunu söylüyorum açarken programı. Bir tane böyle önemli transfer bizim yayına denk gelse de bazen böyle
1: varsa
0: biliyorum,
1: bir söyleyin
0: biliyorum,
1: diyorsun.
0: Belki olur diye şöyle daha da keyiflensek diye bakalım. Olabilir tabii. Transferde her an her şey olabilir.
1: Mesela zaten Muhammed transfer Salah süreci böyle bir şey. Transferinin böyle oldu ki bitti.

0: yayınına gelmesini istersin değil mi?
1: İsterim. Bunu yayın dışı da söyledim ben ya. Şimdi bu arada hani bir spor programını modere edip de Salah transferinin kendi yayınına gelmesini istemeyecek birisi de var mıdır? Emin değilim açıkçası yani.
2: Tarihi bir an çünkü.
0: Özellikle herkes işte sen şu anki bütün transfer gündemini herhalde onu seçersin ama.
1: Seçerim çünkü sadece Türkiye'nin değil yani tüm Avrupa'nın hatta tüm dünyanın da gözünün üstünde olduğu bir transfer süreci yaşanıyor. Bu yüzden de yani öyle bir ana hep birlikte tanıklık edersek benim
2: rakam
1: için çok
2: anlamında değil ama Salah gelirse muhtemelen sezonun en sansasyonel transferi olur muhtemelen. Sezon yani Salah'ın daha üstü bir oyuncu gelir mi emin değilim.
0: Daha fazlasını konuşuyoruz.
1: Spor tarihinin dedim ben. Yani CV olarak onun dışında tabii ki istatistik olarak bir de şöyle bir durum var ya şimdi Roberto Carlos konuşuluyor, Didier evet. Drogba konuşuluyor. Bunlar tamam tabii ki. Yani çok çok değerli transferler. Fakat mesela hani bu yıldız dediğimiz hatta bu süper yıldız yani ikonik karakterler dediğimiz isimlerden bir tanesi olduğu için Salah yani Roberto Carlos hala benim için gelmiş geçmiş dünyanın en iyi sol beki. Ama savunma oyuncularından hücum oyuncularını bir adım farklı bir noktaya koyuyorum. Bu da biraz savunma oyuncuların makus talihi diyelim.
2: Evet.
1: Çünkü hücum oyuncular hep daha farklı bir noktada anılıyor. Hani evet. Salah transferi de ben o yüzden bir adım öne çıkardım. Drogba da kesinlikle tartışılmaz bir kariyer ve karakter öyle söyleyelim. Ama o da hani bir Çin'e gitmişti. Yani Liverpool'da çok üst düzey sezonlar geçirip de futbolun en üst mertebesine ulaşmış ve hani Messi, Ronaldo ile neredeyse aynı seviyeye yakın bir oyuncu Türk spor tarihinde oldu mu böyle bir transfer?
2: Büyüklerde oynamadığı için yani. Samuel Eto'o da çok atlanıyor mesela. O da Antalya Spor ve Konya Spor. Samuel Eto'o da çok değerli bir transferdi. Türkiye liglerine gelmiş en önemli isimlerden bir tanesidir. Ya Muhammed Salah, ben bunu bir önceki yayınımızda da ifade etmiştim. Herhalde Mısır'ın en popüler figürü olabilir. Ya Mısır deyince akla ne gelir?
1: Hatta
2: Kraliçe Kleopatra gelir. Yani Firavun Ramses falan gelir. Onun haricinde ondan sonra işte Ümmü Gülsüm belki hani Orta Doğu coğrafyasının, Arap dünyasının en önemli müzisyenlerinden biri.
1: Bir de Şeyhan Şarm geliyor şu anda. Aklımızda tatil mekanı olarak.
2: Ya Muhammed Salah'a kadar en popüler futbol figürü Ahmet Aslan'dı. O da
1: tabii.
2: Yani o da Beşiktaş'ta oynamış bir
0: yani
2: figür.
0: Mido falan vardı ya hatırladığımız.
2: Mido evet. Ayak işte falan oynamıştı o da.
0: Roma'dan.
1: Mido çok acayip bir karakterdi ya.
0: Evet. Yani Salah çok o coğrafyada çok üzerine konuşulacak bir oyuncuydu. Hatta yani artık oradan sıyrılmış bir oyuncu. İngiltere'de konuşulan konu ortada. Yani Premier Lig tarihinin mi en iyi oyuncusu?
1: Evet.
0: Ya bu konuşulurken biz onu sadece belli bir coğrafyaya sınırlayamayız. Çünkü yer aldığı futbol liginin izleyicileri, taraftarları ki herhalde yani bu işin adı futbolsa, futbolun da kitabı orada yazıldıysa, değil mi? Orada bu tartışma varken biz üzerine çok fazla bunu sınırlandıramayız. Yani dolayısıyla Salah transferi sadece sportif açıdan değil yani birçok açıdan Beşiktaş özelinde de değil. Tüm ligimizin değeri olabilecek bir transfer süreci. Tabii bakalım nasıl olacak. Birazdan yeri geldiğinde ben anlatacağım.
1: Ya marka geldi.
0: Geldi mi diyorsun?
2: İşte marka değeri, itibar hani bununla birlikte aynı zamanda diplomatik ilişkiler açısından da çok kıymetli mesela. Yani Mısır dediğinde Muhammed Salah akla gelen ilk figürlerden biri bence hani futbolculuğun ötesinde bir elçi sınıfında değerlendirebileceğimiz bir isimdir Muhammed Salah. Hani bu bağlamda hani kime gelirse gelsin tabii ki Beşiktaş'ın gündeminde olduğu için bunu konuşuyoruz. Beşiktaş'a gelirse hakikaten dünya basınında çok çok büyük bir yankı uyandırır ki ben yakın zamanda L'Equipe bununla alakalı demeç verdim. Yani Fransa'nın L'Equipe mecrası en önemli mecralardan biridir uluslararası basında. Dolayısıyla böyle bir ihtimalin bile gündeme gelmesiyle yani Muhammed Salah hakkında Muhammed Salah Beşiktaş gündemi bir anda parlayınca adamlar yazdılar. Ben de fikirlerimi, görüşlerimi paylaştım. Çok değerli bir isim. Evet. İnşallah gelir. Ümit ediyoruz gelir.
1: Peki şimdi Salah'la başlayacağız. Sonrasında Darwin Núñez'e doğru yol alacağız ama önce tabii ki Muhammed Salah diyeceğiz o gün. Süreç şu an nasıl gelişiyor? Hangi süreçteyiz transferde onu bir konuşalım.
0: Şimdi baştan mı anlatmak gerekiyor süreci? Hemen hemen bence bütün izleyicilerimiz artık biliyordur. Yani burada Salah belki de futbola çok uzak izleyicinin dahi yani evet futbolu takip eden ama ya çok fazla böyle haber vesaire takip etmeyenin dahi ilgisini çekebilecek bir oyuncu olduğu için.

0: Birçok kişi hakim. Yani 7'den 70'e, yani hani yaş sınırlaması da yok bu transfer sürecini takipte. Bazı, mesela genellikle nedir? Transferlere daha ziyade böyle genç jenerasyon çok eğilim gösterir. Salah öyle bir şey değil. Yani herkesin merak ettiği ve sadece Beşiktaşların özelinde de durumunu takip ettiği bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Burada diğer takımın taraftarları da hakikaten gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bazen arkadaşlarım bana özellikle soruyorlar, yani farklı takım tutan arkadaşlarım özellikle hakikaten gelecek mi sorularına çok muhatap oluyoruz. Şimdi başlangıç aşamasında Salah'la ilgili şöyle bir şey vardı. İşte Salah ile anlaşıldı ama temsilcisi Rami Abbas ile daha önce üzerine konuşulan rakamın dışında bir şey talep etti ve bu çok astronomik, bu da Beşiktaş tarafından kabul edilmedi diye. Dikkat ederseniz maçtan maç gününe kadar olan periyotta 2-3 gün bir durgunluk vardı.
1: Evet.
0: Yani Salah süreci bir durgunluktaydı. Çünkü menajerinden istenilen yanıt alınmamıştı. Beşiktaş şunu talep etti en sonunda. Yani sonuç itibariyle daha öncesinde konuşulan bazı finansal detaylar var. Bunları da Beşiktaş büyük ölçüde zaten karşılamıştı artık. İşin diğer boyutlarına geçilecekti. Ek maddeler, ki orada önemli bazı anekdotlar anlatacağım. Hani istenilen ücret çok astronomik. Burada en azından bir adım gelsin ki biz karşılığına, yani bu iyi niyete karşılık bir adım atalım. Çünkü ortada kesinlikle kimsenin karşılamayacağı bir tablo var. Yani 7,5 milyon euro menajerlik ücreti hakikaten
1: yüksek.
0: Yüksek bir ücret yani. Ya
1: tüm dünya transfer piyasası için
0: oran yüksek. Olarak çünkü yok, bakılıyor buna. Hani bir oyuncuyu gönderirsiniz işte bir yere, oradan yıllık 50 milyon euro kazanıyordur. Onun üzerinden bir işte bonservis miktarı çok yüksek vesaire. Bunun sonuçta standartları çizilmiş pozisyonda. Hani bazen menajerler standartın dışında ek bazı taleplerde bulunuyor. Ama bu bahsedilen talepler çok yüksekti ki ilk rakamların üzerine yaklaşık 5-6 milyon aralığında bir ekstra maliyet ortaya çıkıyordu. Bu da kabul görmedi. İşin tekrar sıcaklığa kavuşması dün akşam üzeri oldu. Rami Abbas, evet, Beşiktaş'a bir indirimle geldi. Beşiktaş'ın beklediği şekilde bir indirimle geldi. Bu da yaklaşık 2,5 milyon euro. Bahsedeyim, hani 7,5 milyon euro istiyordu demiştik ya, 2,5 milyon euro. Beşiktaş da belli ölçüde teklifini revize etti ve iyileştirdi. Şu an Beşiktaş yönetiminde şöyle bir durum var. Verebileceğimiz, çıkabileceğimiz en iyi rakamlara çıktık. Gayet iyi bir kontrat teklifi sunduk. Paket haline değerlendirilsin. Ve hazır yeri gelmişken Salah ve menajeri, Salah temsilcisi adına ne diyorsanız. Belki bu birçok oyuncuda bu şekilde adlandırılabilir. İşte futbol piyasasında, futbol camiasında birçok kurumsal menajerlik yapısı, firması vardır. Bunu da hepimiz biliriz işte. Salah menajerinin hayatı Salah. Başka bir şey yok hayatında.
1: Evet.
0: Ve ikisi arasında menajer-oyuncu ilişkisinden daha fazlası olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla hani burada hep şu söyleniyor, işte Salah niye dahil olmuyor? İşte Trossard'da çünkü böyle bir durum vardı, yani Trossard biraz müdahil olmuştu. Salah niye dahil olmuyor? Burada ortada bir menajerlik firması, o firmanın içerisinden bir kişi vesaire gibi bir durum yok. Bazı futbolcuların ailesi yapıyor mesela, değil mi? Babası resmi menajerliğini yapıyor vesaire, böyle tablolar var ortada. Salah'ınki de arkadaşı ama benzer bir tablo aslında. Yakın bir ilişki, menajerlik oyuncu ilişkisinden daha fazlası. Onun ticari ilişkisi olarak bakıyor biraz da. Dolayısıyla Beşiktaş'ın revize ettiği teklif sonunda Rami Abbas'ın düştüğü teklife çok yakın.
1: Salah da bu arada Rami Abbas'ın arkadaşları şuradan geliyor. Salah Chelsea'de çıkmaza girdiğinde o zaman tanışıyor Rami Abbas'la. Yani Salah'ın kariyerindeki tek menajer zaten Rami Abbas değil, ama o zaman tanışıyor. Rami Abbas onu Chelsea'den alıp Roma'ya götürüyor. Yani ülke değiştirmeyi ikna ediyor. Roma'dan sonra da Liverpool'a getiriyor ve Salah da ona bu kariyer yönetiminden dolayı daha minnet duyar bir hale geliyor. Aslında hani aralarındaki bu bağ biraz böyle bir süreçten geçiyor.
0: Evet, yani arkada şimdi şöyle bir şey var arka planda. Ne dedik? Rami Abbas belli bir ölçüde istediği ücreti düştü. Beşiktaş da teklifini revize etti. Yani aslında orta yola yaklaşıldı bunun manası.
1: Ne kadar yakın

0: menajerlik ücretinde çok ciddi bir fark yok. Ama şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi Salah gibi bir oyuncu transfer etmek istiyorsanız herhalde takdir edersiniz ki sadece yıllık net ücret, işte başarı bonusu, sezon sonu işte Şampiyon Ligi'ne gittik de şu kadar alacaksın, başarı bonusu ve temsilcisinin alacağı ücretle biten bir kontrat olmaz. Öyle değil mi? Markadan bahsediyoruz. Aslında Beşiktaş bir marka transfer etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu tür markalar transfer olacağı zaman onların bir sözleşmelerin içerisinde imaj hakları, reklam anlaşmaları ve ayrıyeten işte bazen özel anlaşmalar oluyordu. Birçok oyuncu da görmüşüzdür. Salah için söylemiyorum ama uçaktır vesaire, işte ailesiyle ilgili bazı maddeler olur, özel şoförler, özel villalar. Böyle kontratları çok gördük hayatımızda, değil mi? Şimdi Salah da iş, işte Salah'ın alacağı 12 milyon euro ve Rami Abbas'ın alacağı temsilcilik ücretinde bitmiyor. Bu nedenle biraz temkinli ve dikkatli olmak gerekiyor Salah haberlerini verirken. Çünkü içerisinde imaj hakları, reklam anlaşması ve çok önemli olarak bir de forma anlaşmasıyla alakalı detaylar bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş bir paket sunumu yapıyor. Paket olarak teklif yapıyor. Aslında zaten Rami Abbas da bunu tek başına kendi alacağı ücretten değerlendirmiyor. Onu da burada belirtelim. Paket üzerinde değerlendirme yapıyorlar. Salah'ın alacağı ücret, bonusu, onun kendisinin alacağı. Dolayısıyla bu ayrıca belirttiğim ek detaylar zaman alabilecek detaylar. Bugün dönüp, şu an mesela şu saatte dönüp ben kendi alacağım ücreti kabul ediyorum dese dahi üzerine aktardığım o ek maddeler, ki inanın yıllık ücret kadar önemli oyuncu tarafından. Çünkü yani biraz hesap kitap yaparsanız zaten anlayabilirsiniz ne kadar önemli olduğunu. Dolayısıyla onlar da ayrıca zaman alabilecek detaylar. Bir 2-3 gün bu süreci görmek gerekiyor. 2-3 gün daha bu sürece vermek lazım. Yani şu an evet Salah ile daha önce yıllık maaşı özelinde bir 12 milyon gibi bir rakam ortada var paket. İşte bonus var içerisinde. Ayrıyeten başarı bonusu var. Ve bunun dışında temsilcisinin komisyonu var.
1: Yani bonuslar da biraz arttı sanıyorum.
0: Tabii komisyon ki Beşiktaş revize etti zaten onları. Yani şöyle bakılıyor. Sonuçta evet Salah'a transfer ederken ortaya bir hedef koyuyoruz. Oyuncuyu ve tarafını tatmin edecek bir şey yapacaksak bunu da biraz aslında kulübün de başarısına endeksli yapalım isteniyor. Başarı bonusu alınsın. Şampiyon Ligi'ne git, şampiyon ol. Evet, o maddeler yazılsın mesela. Bunun Beşiktaş'a ne zararı olabilir, değil mi? İşin sonunda başarı getirecekse o futbolcu sana, onu teşvik edecekse biraz ona maddeleri iliştirmek istiyor. Ama dediğim gibi o saydığım diğer unsurlar, yani nedir? İmaj hakkı, reklam anlaşması, işte forma satışı üzerinden pay gibi konular hakikaten bu tarz oyuncular için ciddi gelir getirebilecek konular ve üzerine öyle yani iki saatte oturup tamam yani yazarsanız yazın diyebilecekleri konular değil. Sadece bir sosyal medya hesabında 70 milyon civarı takipçisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tek sosyal medya hesabında. Yani diğerine bakmadım mesela. Bir tanesine baktım. Toplamda bilmiyorum 100 milyon diyelim. Etkileşimi bunun daha da ötesinde.
2: Muhakkak.
0: Ülkesinin nüfusu belli. Buradaki nüfus belli. Beşiktaş taraftarının dünya genelindeki sayısı belli. Ve sadece Beşiktaş taraftarının üzerine yoğunlaşacağı bir oyuncu da olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bunun İngiltere, Avrupa, belki bu farklı iklimler birçok yerde etkisi var. Dolayısıyla bence söylediklerim gayet anlaşıldı. O yüzden dediğim gibi hani maaş tamam. Rami Abbas da madem indi Beşiktaş da revize etti. Ne var arada deniliyor ya şu an. O sorunun cevabı burada. Ek maddeler dediğimiz o maddeler bir o kadar önemli oyuncu cephesi açısından. Zaten orada bazı ek taleplerde de bulunuyor. Dolayısıyla 2-3 günü alabilecek bir süreç.
1: Yani pazartesi, salı gibi diyelim biz.
0: Evet.
1: Transferin başka bir noktaya gidebileceğini söyleyebiliriz.
0: Ya Beşiktaş her iki duruma dair de hazırlık yapıyor. Yani ama şu an çok erken tabii olumlu veya olumsuz ifadeyi kullanmak istedim. Ben biraz dikkatli yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta biz de Salah haberlerini alınca bir hayli yükseldik. Ve olumlu sonuçlanacağını düşündük. Çünkü

0: Şu an bunu futbol sever olarak Salah'ı canlı gözlerle Beşiktaş forması altında tabii ki izlemek isterim yani. Onun yaratabileceği etki, yıllar sonra belki de o tarz çok büyük iz bırakabilecek bir profil, uzun yıllarda hatırlanabilecek bir profili burada bence herkes görmek ister. Performansıyla ilgili bazen tartışmalar oluyor. Son yılının iyi geçmediğine dair. Zaten son yılda da attığı gol 12, yaptığı asist on double double yapıyor yine orada. Çift tane yapıyor.
1: Yine yapıyor yani.
0: 22 zaten hani o sezon olmasa bir önceki sezon 55 gol katkısı. Ne yapacaksınız? Bir önceki sezon Salah'a nasıl olacaksınız zaten? Ne verebilirsiniz? Yani Salah'a bir önceki sezon 55 gol katkısı verdikten sonra almak için neler vermeniz lazım, öyle değil mi?
2: Öyle öyle kesinlikle.
1: Caner, sen nasıl görüyorsun süreci?
2: Ya şimdi o günün anlattıklarından pay biçerek, aslında Beşiktaş yönetimi benim tahmin ettiğim kadarıyla çok fazla bu işte artık çok 3'e 5'e bakmadan bu işi hızlıca bitirmek istiyor. Ama tabii ki karşı tarafın sözlü taahhütleri burada bence işi biraz sekteye uğratıyor. Ama anladığım kadarıyla menajer tarafı da biraz diğer takımları da bekliyor. Belki Körfez ülkelerinden gelecek olan yüksek maaşları da bekliyordur diye tahmin ediyorum ama.
1: Ama Salah'ın çok gitmek istemediği konuşuluyor.
2: Ya evet, Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemiyormuş bildiğim kadarıyla. Evet. Çünkü şimdi ben biraz daha sağ dışı faktörler benim dikkatimi çekti o gün de bahsederken. Çünkü az önce de ifade ettik yani. Mısır'ın elçisi diyebileceğimiz bir figürden bahsediyoruz, Muhammed Salah. Ve Mısır son yıllarda hani sosyoekonomik yönüyle de baktığımızda önemli bir, ticari anlamda da çok önemli ülkelerden bir tanesi. Zaten Türkiye'den de çok firma orayla ticaret yapıyor.
1: Hatta Afrika'nın elçisi diyelim.
2: Ya, kesinlikle öyle. Yani şu anda mesela tekstilde hakikaten çok iyi bir seviyeye geldiler. Hani bu bağlamda da mesela şu an Beşiktaş yönetiminin içerisinde belki tekstil işi yapanlar olabilir ya da bambaşka iş yapanlar olabilir. Sonuçta ihracat yapan bir sürü insan var. Dolayısıyla hani Muhammed Salah'ın çok çok önemli ölçüde etkisi olur tabii ki. Yani bir Beşiktaş yöneticisinin doğrudan orada bir ticaret yapabilmesi açısından da bu ve bunun gibi etkileri de var. Bunun yanı sıra işte Muhammed Salah'ın gelmesi Mısır'da Beşiktaş'ın tabii popülaritesini çok daha fazla arttırır. Orada işte örnek veriyorum, futbol okulları açılabilir. Bununla birlikte başka etkinlikler, faaliyetler olabilir. Çok çok yani birçok yönüyle değerlendirdiğimizde çok büyük etkisi olabilecek bir transferden bahsediyoruz.
1: Yoksa İleride ben Mısırlı bir yıldız bile, yani şimdiden bahsetmiyorum. Belki 15, 20, 30 sene sonrasından bahsediyorum. Bir gün Salah eğer Beşiktaş'a transfer olursa Beşiktaş'a da Türk futboluna sırf bu yüzden bile gelmeye daha sıcak bakabilir.
0: Sadece oraya da gitmeyelim. Şu an Beşiktaş'ın gündeminde yine birçok önemli isim var bu arada. Salah seviyesinde demiyorum ama Salah olmasa yine yıldız diye adlandırdığımız tabii isimler tabii var, değil mi?
1: Tabii.
0: Örnek verelim. Vlahović bunlardan bir tanesi. Şu an işte Avrupa'dan kendisine teklif arıyor vesaire gibi bir durum var. Babası özellikle arıyor. Salah transferi gelse, hani belki hani Vlahović ismini öne attım ama yani düşüncesini bilmiyoruz. Herhangi başka bir oyuncu da olabilir. Etkileyebilir. Yani şunu düşünebilir gelecek olan santrafor. Beşiktaş'ın ilgilendiği, daha önce belki çok sıcak bakmayan, Türkiye'de oynamaya çok sıcak bakmayan bir santrafor şunu düşünebilir. Ya bir tarafta Trossard, diğer tarafta Salah. Ben zaten burada kral olurum. Tekrar yükselişe geçelim düşüncesini o oyuncularda oluşturabilirsiniz. Yani öyle bir transfer olur Salah olursa.
2: Ve tabii şimdi Beşiktaş bir yandan da kadro yapılanması içerisinde olduğu için de önemli bir artı bu Salah'ın transfer olması. Çünkü bunu şuraya bağlayacağım. Biraz Galatasaray'dan örnek vermiş gibi olacağım ama Zaha'nın geliş sürecini hatırlıyorsunuz. Yani Zaha mesela Crystal Palace gibi orta alt seviye diyebileceğimiz bir Premier Lig takımından geldi. Dolayısıyla kendi takımının yıldızıydı ve oradaki oyun sistemi biraz daha kontratak futboluna elverişli bir oyunu vardı Crystal Palace'ın. Ama şimdi Galatasaray'a transfer olduğunuzda Galatasaray Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Doğal olarak buradaki sorumluluklar farklı, buradaki roller farklı. Bir de geldiğinizde takımda Icardi, Torreira gibi figürler vardı. Dolayısıyla Zaha'nın aradığı ya da umduğu ortam burada yoktu. Yani Zaha buraya geldiğinde Türkiye Ligi'ni belki biraz kafasında küçümsemiş olabilir. Galatasaray'a geldiğinde şeyi düşündü muhtemelen. Ya ben buranın yıldızı olurum. burada istediğim gibi at koştururum gibi bir düşüncesi var.

0: vardı ama
1: hiç öyle bir ortam olmadı.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Öyle bir ortam olmadı. Şimdi Salah nezdinde değerlendirelim, Beşiktaş'tan kopmayalım. Şu an Beşiktaş'ın tabii ki bir kadro yapılanması içerisinde olması önemli bir artı. Örnek veriyorum, mesela geçtiğimiz sezon Beşiktaş şampiyon olup üzerine bir iki ekleme yaparak Salah'ı getiriyor olsaydı bu durumda daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani oradaki takım içerisindeki kimya ya da işte takım içerisindeki roller daha farklı olabilirdi ama yeni yapılanma içerisinde olan bir Beşiktaş'ta Salah hamlesi kesinlikle çok büyük etki yaratır. Ben normalde dürüst olayım, böyle 34-35 yaşındaki oyunculara normalde hep çekimser bakarım ve çoğunlukla da karşı çıkarım. Ama mevzuba ismi Muhammed Salah olunca kesinlikle bu fikrim farklı oluyor.
1: Ya öyle, çünkü yani Salah'a hayır diyebilmek kolay değil. Hani şimdi şey diyorlar ya, ya tamam da İtalyano istiyor mu diye. Şimdi şöyle, Vincenzo Italiano'nun bir tane çok net fikri var. Bunu hiçbir zaman için bilemeyeceğiz. O kendi düşüncesinde, kendi içinde. Ama yani konuşulduğu zaman, Önder Özen'le de konuştuğumda, Sayın Başkan'la da konuştuğumda, bu arada Italiano değil, dünyadaki neredeyse şu an aktif olarak hani görev yapan teknik adamların %95'i diyeyim, hadi 96'sı diyeyim. Yani Salah'ı herhalde istemeyecek olan yoktur. Yani çok %3'lük 4'lük dilime giren teknik adamlar farklı sebeplerden dolayı istemeyebilirler. Bunun Salah'ın kalitesiyle hiçbir alakası yok.
0: Muhakkak.
1: O yüzden hani yani istiyor mudur, istemiyor mudur? İstiyordur tabii ki yani.
2: Neden yani zaten o teknik görüşme yapıldı bu arada. Geçtiğimiz hafta işte o olumlu olarak transfer haberlerini bildirdiğimiz süreçte İtalyan'ı kendisiyle görüştü. Gayet takım içerisindeki gelirse olacak rolü, kendisinin düşüncesi, nerelerde ne şekilde değerlendirilebileceği, yani dolayısıyla birçok farklı konuda kimlerle oynayabileceği, olası transferler, bütün süreçler konuşuldu. Çok da olumlu bir toplantı oldu, belirtildi. Zaten Beşiktaş bunun üzerine bu kadar ısrarcı. Yani o toplantıdan sonra İtalyano'nun düşüncesi olumsuz olsaydı Beşiktaş bu kadar ısrarcı olur muydu? Yani belki yönetim yine isterdi. Ayrı, yani bazen kulüplerde olur bu tarz durumlar ama bu kadar ısrarcı olunmazdı değil mi? Sürekli yani Beşiktaş teklifle ilgili beklenti içerisinde, sonra revize ediyor vesaire. Yapmaz yani, verirdi bir teklif, bitirirdi işi.
0: Hızlıca kapanabilirdi.
1: Çekindiği durum şu olabilir, bunu anlıyorum ben bu arada. Yani çok düzenli, hani dışarıdan bakıldığında ki bence içeriden de öyle. Yani çok düzenli görünen bir transfer dönemi var. İşte 1 Temmuz oldu, çoğu oyuncuyla yollar ayrıldı. Sonrasında 2 Temmuz'da Uattara transferi geldi. Devamında işte Nübel'dir, Trossard'dır, Beşiktaş önemli takviyeler yapıyor. Yani uzun yıllar sonra Beşiktaş taraftarı iyi bir yaz geçiriyor.
2: Evet.
1: Ama acaba Salah transferi tamam çok iyi ama olmazsa biraz hani bu durumu bozar mı psikolojik olarak diye düşünüyordu Beşiktaş camiası. Sanıyorum yönetimin de biraz Salah olmazsa var dedin ya o gün planları. Tabii buna yönelik de olsa gerek diye düşünüyorum.
2: Ya şu an Beşiktaş'ın gündemini ne kadar takip ediyor insanlar bilmiyorum ama sağ kanat konusunda mesela zaten biz haberleri paylaşıyoruz.
1: Çeşitli
2: alternatifler özelinde girişimlerde bulunuyor Beşiktaş. Ama Salah gelirse tabii ki orada planlama farklılaşır. Bu nedenle de Beşiktaş dikkat ederseniz hani menajerini de sürekli sıkıştırdı bu süreçte yanıt alabilmek için. Hani şeyi yapmadı yani, böyle Ağustos'u bekleyelim sonunu. İşte akşam pazarını bekleyelim. Bir yeri bulamazsa bizim teklife gelir yapmadı. İşi senin dediğin gibi yani sürüncemi de bırakmak istemiyor. O yüzden ben de diyorum ki zaten 2-3 gün daha bekleyelim. Ya Salah bu 2 haftada beklenir zaten yani, öyle değil mi?
0: Tabii ki.
2: Eğer o ihtimal varsa 2 hafta Salah ihtimali peşinden koşarsınız yani bahsettiğimiz oyuncuda.
0: Tabii ki, tabii.
2: Normal basit bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Birçok başkanın, yöneticinin, teknik direktörün ve hatta futbolcunun birlikte oynama, çalışma hayalini süsleyen isimden bahsediyoruz. Bugün bakıyorum ya Beşiktaş futbolcular da bence bu süreci çok yakından takip ediyor. Muhakkak. Bazen böyle paylaşımlar altında görüyoruz onların beğenilerini vesaire. En son Mourinho'nun çıkmıştı bir tane, hatırlar mısın? Ya gelirse düşünsene abi, Mourinho önünde Salah'la oynayacak yani.
0: Tabii.
2: Yani bunu futbolcu olarak düşün ki onu da çok yukarı çekebilecek, motive edebilecek bir unsur. Dolayısıyla birçok yönden etkisi olabilecek bir transfer. Öyle bazen basite indirgendiğini görüyorum. Çok şaşırıyorum. Yani ilk ortaya çıktığında bir şok etkisi yarattı. Günler geçti, böyle yorumlar farklılaşmaya başladı vesaire. anlayabiliyorum.

0: belki geçmişte yaşanan böyle gecikmeler vesaire, işte sezonun başının kaçırılması evreleri insanları tedirgin etmiş olabilir ama bence şu ana kadar ki Beşiktaş'ın transferleri iyi adımlar oldu. Bunu da bence gösteriyor. Ama daha fazlasına ihtiyacı olduğu da aşikar tabii ortada. Lakin Salah'la ilgili eğer siz bir hafta, 10 gün, 2 hafta bekleme durumunuz varsa beklersiniz yani. Bekletir sizi o oyuncu. Adı Salah'sa bir ayı vardır mesela bekleme süresinin.
1: Peki.
2: Yani mali dengeleri de iyi ayarlamak lazım. Yani mutlaka. Takım içerisinde örnek veriyorum tamamen. Bir oyuncuya 10-15 milyon euro maaş verip başka bir oyuncuya 1-2 milyon euro verince bu defa takım içerisinde kriz de yaratabiliyorsunuz. Ama tabii oradaki dengeler zamanla yaratılabilir. Şimdi Muhammed Salah hiçbir takım arkadaşının diyorum muhtemel takım arkadaşlarının karşı çıkacağı bir isim değil. Normalde İtalyano taktik disiplin konusunda çok obsesif bir insandır. Hani eğer bu fikre zaten karşı çıkıyor olsaydı bunu bir şekilde dile getirirdi ve zaten konu öyle ya da böyle üstü kapatılırdı. Bu bugün ya da dün mü gördüm Ertan Bey'in, Sayın Ertan Torunoğulları'nın bir Tedesco'yla bir Sörlot anlaşma durumu olmuş. Sörlot
1: getirirsek oynatmayacağını söyledi dedi.
2: Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, Sörlot alalım demişler. Tedesco demiş ki alırsanız oynatmam. Yani benim taktik sistemime uymuyor bu oyuncu, yani takım içi organizasyonuma uymuyor. Dolayısıyla üstü o şekilde bir anda kapanmıştı. Şayet Salah durumu da benzer şekildeydi. Yani eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı ki İtalyano'ya muhakkak fikri sorulmuştur. Hoca karşı çıksaydı zaten bu bir şekilde Beşiktaş yönetiminden herhangi birisi ya da Sayın Başkan bir şekilde üstünü kapatırdı konunun. Ama ben çok umutluyum. Yani olma ihtimalini artık yüksek görüyorum çünkü çok fazla hadi olmasını bakalım sağlayacak. Ya biraz böyle beklentiyi yükseltiyorum ister istemez ama bu arada doğru mu şeyi bilmiyorum. O gün sen daha iyi bilirsin. Ahmet Hassan bir paylaşım yapmış galiba.
1: O yani, Beşiktaş oyuncusu Ahmet Hassan değil ya. Ben değil baktım mi? Yok. Evet, öyle bir paylaşımı yok.
2: Öyle bir şey gördüm.
0: Bana da geldi bir yerden ama yani emin değilim tabii. Yani takip ettiğim bir sosyal medya platformu da değil, içinde bulunduğum da değil. O yüzden yanlış bilgi vermeyeyim ama biraz etkileşim.
1: Beşiktaş'ın oyuncusu Ahmet Aslan'ın paylaşımı
0: şöyle söyleyeyim. Ben kendim teyit ettim. Etkileşiminde yani yoğun olduğu bir oyuncu olduğu için herkes bir kıyısından köşesinden Salah'tan bir etkileşim.
2: Mısır'da herhalde Ahmet Aslan, bizdeki Ahmet Öztürk gibi yani bir şey olabilir.
1: Çok var, evet. Çok var.
2: Öyle bir durum olabilir.
1: Çok var. O değil yani. O çünkü bir anda her yerde öyle çıktı ama sonrasında oyuncunun paylaşımlarını kontrol ettiğimizde öyle bir paylaşımı yoktu. Darwin Núñez'i konuşalım. Şimdi Caner, tabii Vlahović gündemi Beşiktaş'ta hala sıcak. 10 Ağustos'a kadar oyuncunun süre istediği konuşuluyor.
2: Evet.
1: Tabii bu çok uzun bir süre. Yani lig başlamış oluyor. Avrupa'da turlar ilerlemiş oluyor. Bilmiyorum tabii hani Vlahović bu kadar beklenmeli mi? Bu da başka bir tabii tartışma konusu olabilir ama Núñez sıkıntılı bir süreç geçirdi geçen yıl. İşte El Hilal'e imza attı ama yabancı sınırından dolayı El Hilal onu sadece Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandı. Lig maçlarında hiç oynamadı.
2: Şubat'tan itibaren oynayamadı.
1: Hiç yok, evet, oynayamadı. Yani yeni transferlerden sonra zaten çok da iyi başlamadı El Hilal kariyerine. Sonrasında üzerine hani yeni transferler gelince tamamen takımdan kesilmiş gibi oldu. Ama tabii bir Liverpool süreci, o da çok istediği gibi gitmedi. Aklımız hep Núñez dediğimiz zaman Benfica günleri geliyor, onlar kaldı. Nasıl değerlendirsin bu transferi? Yani Vlahović yerine Beşiktaş diyelim ki Núñez'le imzalasa, sence bu Beşiktaş için nasıl bir transfer olur?
2: Şöyle, tabii şimdi oyuncunun Şubat ayından beri ligde oynamamış olmasını ya olumsuz yönüyle değerlendirmeyeceğim. Sonuçta oradaki takım içi planlamayla alakalı bir durum. Çünkü Suudi Arabistan Ligi'nde bildiğim kadarıyla yabancı oyuncu sayısı 10 olması gerekiyor, evet, evet, takımlarda. Yani 8+2 diye bir kontenjan var onlarda. Şimdi bir de Somerville'i de transfer ettiler. Dolayısıyla
1: Roma'nın elinden kaptılar.
2: Evet. Yani Somerville'in de gelmesiyle birlikte şu anda 14 yabancı oldu. 4 tane yabancı ile yolları ayırmak zorundalar. Körfez basınında yani Darwin Núñez'de devam edilecek gibi bir şeyler gördüm ama ben hiç zannetmiyorum. Evet. Uzun vadede yani sonuçta orada Karim Benzema'nın falan da olduğu bir düzende muhtemelen Darwin Núñez ayrılacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an Núñez'i sanki bir adım önde görüyorum nispeten Vlahović'e göre. Vlahović'in durumu çok karışık. Yani Juventus'la sözleşme uzatma sürecine girdiği bir periyotta babasıyla menajeri arasında yaşadığı bir takım problemler orada devreye girdi. Şu an resmi olarak menajeriyle yollarını ayırmadı ama menajeri yürütmüyor şu anda işleri. Yani tamamen babasının yürüttüğü bir süreç

0: var Vlahovic'in. Oradaki ilk beklentileri çok yüksekti. İmza parası 15 milyon euro seviyelerinde bir imza parası beklediler. Tabi bu rakam hiç, yani sadece Türkiye kulüplerinin değil, hiçbir kulübün vereceği bir bütçe değil bu. Yani Avrupa kulüpleri de vermez bu parayı. Doğru. Veremeyeceğinden değil, kimse vermez. Vermek istemez doğal olarak. Dolayısıyla orada biraz zaman kaybettiklerini söyleyeyim. Çünkü Dušan Vlahović'in de bildiğim kadarıyla babası ve ailesi aynı zamanda oyuncunun tabii 5 büyüklükte devam etmesini istiyorlardı ilk etapta. Ama bildiğim kadarıyla çok fazla istedikleri düzeyde teklif gelmedi. Bir ara bir Barcelona ismi falan geçti ama onların da tabii sonuçta
1: bütçeleri sonrası oraya geçebilir.
0: Tabii tabii. Ama şimdi Laporta Barcelona'sını aşağı yukarı bilen herkes böyle bütçeler konusunda biraz kemer sıktığını da bilmeli. Çünkü Laporta'nın bu ikinci dönemi ve tamamen La Masia'ya eğilmiş bir Barcelona var. O yüzden böyle transfer yaparlarken olabildiğince dengeleri sarsmayarak transfer yapmaya çalışıyorlar. Mesela Lewandowski'nin sözleşmesinin bitmesi bile onlara mesela inanılmaz nefes aldırdı. Tabii, çünkü yüksek maaşlardan kurtuldular. Laporta geldi, gelir gelmez Messi ile yolları ayırdılar. Yani o kadar, hani Messi diyorsunuz, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması bile çok çok büyük bir olaydır. Nitekim şu an Vlahovic'in kendisinin ve babasının süreci getirdiği nokta itibariyle bana biraz daha sanki nispeten Darwin Núñez'i Beşiktaş'a daha yakın gösteriyor süreç. Ama şunu da söyleyeyim. Tabii ki transfer dönemleri her türlü sürprize gebedir. Sayın Cihan Kamer bir özel uçakla yine bir İtalya seferi yaptı. Herkes Rafael Leao bekliyor ama orada bir acaba tıpkı bir Dušan Tadić süreci gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani o uçak belki boş dönmeyebilir Vlahovic'i, çünkü iki aydır Beşiktaş'la konuşuyoruz ama bir anda bakarsınız oklar tamamen Fenerbahçe tarafına da dönebilir.
2: Fenerbahçe'de de bir konuşma vardı Vlahovic'le ilgili ama belki Beşiktaş kadar hani gündeme gelmemişti. Yani aslında soru şu, Darwin Núñez transferi şu anda Beşiktaş taraftarını ya da camiasını ne kadar mutlu eder?
1: Yani İtalyan üye edebilir tahminim. Şu an bu arada bilgi olarak aktardığım kısım değil. Şimdi çünkü ben bazen konuşurken şimdi bilgi olarak algılanıyor.
2: Benim çekimim
1: yorum kısmındayım.
2: Yorumuna geçmeden o gün hemen şöyle ufak bir ekleme yapayım. Çekildiğim şu, Dünya Kupası'nda da yani ilk maçta onu Bielsa kullandı. Tamam, Bielsa hani Uruguay takımıyla çok büyük sorunlar yaşadı, o ayrı ama yani Núñez'in o kadar kötü bir performansı vardı ki ilk maçta, ilk maç yanlış hatırlamıyorsam Suudi Arabistan'a karşı oynadılar. Yani ondan sonra hiç düşünmedi bile.
1: Yani çok Uruguay milli takımını şu an için baz alamıyorum ama senin de dediğin gibi, yani sizin de dediğiniz gibi Arabistan'daki süreci de çok iyi gitmedi. Neden isteyebilir? Daha öncesine baktığımızda oraya referans alarak. Çünkü önde baskılı bir oyun istiyor. Dinamik tempolu, yani biraz mücadele gücü yüksek, o tarz profilleri arıyor İtalyano. Şimdi Darwin Núñez de böyle bir oyuncu. Bunu yapabiliyor. En azından geçmiş referansında bunu yapıyordu. Sorunu daha ziyade bitiricilik noktasındaydı. Liverpool'da yaşadığı konu buydu. Bitiricilik sıkıntısı. Kaçırdığı goller bir ara işte şey oluyordu.
2: Videolara konu oluyordu.
1: Ya önceki dönemine döndüğümüzde Benfica'da hakikaten iyi sezonlar.
2: Çok.
1: Sonra Liverpool'da olmadı. Yani bazı futbolcular belli bir seviye çıktıktan sonra orayı taşıyamayabilir. O baskının altında kalabilir. Bu bir aynı zamanda psikolojik yönetimde. Bu sezon Gyökeres Arsenal'a gitti. Şimdi Portekiz'deki kariyerine bakarız. Uçuyor deriz. Arsenal'a bakarız. Şu an Arsenal takaslı birilerini önermeye başladı. Haberler bu yönde. 100 milyon euroya aldı. Şimdi bazı futbolcular bunu yaşayabiliyor. Ama başka bir ligde mesela ayrı bir görüntü içerisinde tekrar olabilir. Geçmişte iyi referans olduğu noktalar var. Yaş itibariyle de kendisinden geçmiş değil sonuçta. 28 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Beşiktaş'ın hala önceliği Vlahovic. Vlahovic'teki durum şöyle. Zaten neredeyse tamamını aktardım yani. Evet, babası yürütüyor. Babası bir ara Barcelona ile yatıp kalkıyordu. Oğlunu oraya getirmeye çalıştı. İstediğini alamadı. Juventus'tan istediği ücret 8 milyon euro net artı bonus imza parası şeklindeydi. Juventus bunları vermedi. Verdiğini ücret 6 milyon euroydu. 2 milyon euro da imza parası bonustu. Yani toplam paketi 8 milyon da.

0: Öyle söyleyelim. Beşiktaş ise Juventus'tan istediğini neredeyse karşılıyor. Finansal olarak o Juventus'tan beklediği 8 milyon euroyu karşılıyor mesela. Hı hı. Yıllık maaş noktasında. Ayrıca bonus ve imza parası da bu arada var. Şimdi imza parası konusunda şöyle düşünelim. Ha kulübüne verdin, ha oyuncuya verdin. Senin açısından değişen bir şey yok. Öyle. Aynı kasadan çıkıyor. Nereye gittiğinin bir önemi yok. Senin kasandan aynı şekilde çıkıyorsa bir problem yok. Sonuçta Vlahovic'in sözleşmesi devam etse ne kadar alırsınız? Kulüp, bir kulüpten istiyorsunuz. Değil mi? Yani tek haneye alamazsınız herhalde.
1: Alamazsınız tabii.
0: Dolayısıyla hani imza parasını biraz öyle değerlendirmekte fayda var. Ama Beşiktaş bu oyalama işinden biraz sıkıldı. Yani sonuçta ortada bir teklif var. Bunu olumlu değerlendirsin, olumsuz değerlendirsin. Ne bileyim, rakamda farklılık istersin. Ya pazartmasına otursun, bir şeyler talep edersin, değil mi? O teklife bir cebine bekleyen teklif gibiydi. Dolayısıyla vakit de geçiyor. Ağustos ayına geliyoruz. Alternatiflerini üretmeye başladı. Bu arada Sörloth da bu alternatiflerden biriydi. Aynı şekilde. Tabii yani bazen başkanların, yöneticilerin kendi gönlünden geçen isimler olur ama teknik direktörün de kendi oyun planına göre istediği tercihler olur. Bu tercihlerde bir öncelik sıralaması değişebilir. Ama Lukaku'yu da konuştuk. Sörloth'u da konuştuk. Şimdi Nunez'i konuşuyoruz. Aslında şu var, yani Beşiktaş'ın evet birinci sıradaki istediği oyuncu Vlahovic. Hala şu an şu saat itibariyle de öyle olabilir. Lakin boş durmuyor arka planda. Ve ona verebileceği süre belki de başka bir oyuncuyla anlaşacağı süreye kadar. Yani bugün çıkıp Darwin Núñez ya da işte Sörloth, örnek veriyorum, istenen bir oyuncu için söylüyorum bunu, anlaşıldı. Belki de diğer taraf kenara bırakılacak artık. Yani Vlahovic'in de öyle sınırsız bir süresi yok Beşiktaş adına. Avrupa'dan şu an alabildiği en iyi kontrat teklifi Beşiktaş'tan. Bu net. Hı hı. Avrupa içerisinden söylüyorum bu arada. Avrupa sınırları içerisinde 5 büyüklükte kalmak istiyor ama 5 büyüklükten bu teklif yok. Yani işin bir lig, takım özelinde düşüncesi var ama diğer taraftan ekonomisini düşünmüyor mu? Ekonomisini düşünüyor ki Juventus'un zaten teklifini kabul etmeyip ayrılıyor bu arada. Dolayısıyla şu ana kadar Beşiktaş aslında finansal açıdan, teklifler açısından avantajlı pozisyonda olsa da henüz oyuncu tarafını masaya getirememişti tam anlamıyla.
1: Sörloth gündemi var mı?
0: Çok özür diliyorum. 2-3 gündür bir şey var ama.
1: Hareketlenme.
0: Tabii. Yani çünkü vakit geçiyor. Beşiktaş başka oyunculara gitmeye başladı yavaş yavaş. Sonuçta hepimiz gibi bu futbolcular da bu durumları takip ediyor. İşte temsilciliğini yapan kişiler vesaire. Dolayısıyla Vlahovic konusunda da birkaç gün içerisinde bir görüşme ortaya çıkmasını bekliyoruz. Ve çok uzayacağını da düşünmüyorum. Yani sen 10 Ağustos demiştin az önce süre.
1: Öyle konuştu istedim. Evet.
0: Yani 10 denilen var işte, 15, 20 neyse işte Ağustos'un sonuna kadar. Evet, yani forvet transferi biraz bekleyebilir. Ama Vlahovic'le alakalı bekleyebilir demiyorum tek başına. İstediği adayı, profili elde edebilmek adına bekleyebilir. Yani onun dışında Vlahovic'in konusu bu şekilde. Salah'ı zaten konuştuk. Bir de stoper konusu var ve orta saha.
1: Onlara bir, gelmeden çok kısa Sörloth gündemi var mı yok mu? Bu da çok merak ediyorum.
0: Sörloth Beşiktaş'ın adayları arasında.
1: Hala.
0: Evet. Hala. Ben sevildiğini, beğenildiğini biliyorum. Aynı Muhammed Salah gibi. Öyle söyleyelim. Muhammed Salah bir Beşiktaş adına hayali kurulan oyunculardan bir tanesiydi. Ki bugün geçtiğimiz sezon, geçtiğimiz dönemlerde de hatırlarsınız. İşte Sayın Hüseyin Yücel'di. Hayalini kurduğu oyuncu sorulmuştu. Salah demişti. Yani her başkan adayının ya da başkanın seçimde adını kullanabileceği, ismini verebileceği, hayalini kurabileceği bir oyuncu.
1: Peki bu bölüm son bir dakikanın içerisindeyiz.
0: Sörloth'ta beğenilen bir oyuncu.
1: Merkez ve stoperle de ilgili hemen o gün hızlıca bir değerlendirme aldım.
0: Stoper de demeyelim hatta. Sol stoper diyelim adına. Beşiktaş sol stoper arıyor. Birkaç adayı da var görüşme yapılan. Bunların içerisinde İngiltere'den, İtalya'dan, Brezilya'dan oyuncular var. Öne çıkanı ise, ya bir numaralı sıraya yazılan İtalyano'nun tercihi ve isteğiyle Hükümi. Ama

0: Orada da çok yüksek bir bonservis var karşısında Beşiktaş'ın. Bunu biraz hani 25 milyon euronun 25 milyon euro seviyesinde isteği var Bologna'nın. Bunu 20 milyonların altına çekmeye çalışıyor.
1: Evet, müziğimiz de geldi. Ara evet. Zamanımız geldi. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başına yeniden karşınızda olacağız.
2: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi, Muscle Yıldız farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
3: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Dikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor! 2-0!

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: saatte Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe ile bu saatte devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Rafael Leao gündemi var. Ki Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Hem Demirović hem de Leao ile ilgili. Tabi açıklamanın aslında önemli bölümleri var. Açıklamadan çıkaracağımız noktalar var. Şimdi Demirović ile ilgili zaten net bir şekilde Fenerbahçe bir girişim olmadığını söylemişti o gün. Ama Leao kısmında şöyle önemli bir şey vardı. Yani 100 milyon euroya yakın Fenerbahçe'nin Leao'ya bir teklif yaptığı konuşuluyordu. Bu yönde bir teklif yok dedi Fenerbahçe yaptığı açıklamada.
1: 100 değil de
0: oraya geldi olay açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin Leao'ya bir ilgisi var. Teklifin de 35-40 milyon euro dolaylarında olduğu, hatta Leao'ya da 8 milyon euroluk bir yıllık ücret şeklinde teklif olduğu konuşuluyor. Leao konusunu konuşalım. Çünkü şöyle, Fenerbahçe'de gündem biraz şuna döndü. Şimdi yabancı sayısı konusu Fenerbahçe'de büyük bir sıkıntı tabii ki. Leao mu Fenerbahçe'ye gelmeli yabancı olarak? Yoksa Fenerbahçe santrafora mı yabancı bir hamle yapmalı? Tabii ki çıkılacak oyuncular var ama biraz bu anlamda Fenerbahçe camiası da soru işaretine sahip.
1: Ya acaba yani Leao profiline baktığımız zaman şu mu düşünülüyor? Yani biraz da devşirme oyuncu oynatma, mevkisel açıdan devşirme oynatma durumunu daha önce İsmail Hoca da test etti. Başarılı olduğu oyuncular da oldu. Leao'yu da yeri geldiğinde belki merkezde kullanırım düşüncesi mi oluştu?
0: Santrafor olarak
1: mı? Yani sol kanat için alınıyor ama yeri geldiğinde işte Vedat'ın yanında ikinci bir santrafor pozisyonunda vesaire bu tarzda kullanabilirim düşüncesi mi oluştu bilmiyorum. Yani normalde boy, fizik, o tarz baktığın zaman evet. Yani santrafor belki kariyerinin başlangıcında orada başlasaydı olabilirdi. Oynadığı maçlarda muhakkak geçmiş döneminde oldu. Lille döneminde yanılmıyorsam oldu. Ancak uzun yıllardır bir kanat forvet pozisyonunda izliyoruz. Çok da fazla yabancı kontenjanda hareket alanı olmadığı için hani bir oyuncu ile iki pozisyonu aynı anda yürütebilmeyi düşünüyor olabilirler belki. Yoksa Demirović çok daha farklı bir profil. Bildiğiniz santrafor yani.
2: Tabii. Hani pivot.
1: Farklı bir şey konuşmaya gerek yok. Normal bildiğiniz düz 9 numarayı aradığınız bir santrafor. Bu arada onunla ilgili de yakın zamanda benim denk geldiğim bir haber İngiltere basını kaynaklı Leeds United'tı. Yani iki oyuncuyla ilgili farklı kulüpler de elbette konuştu ama şu sıralar hem Galatasaray yazılı çizildi hem Fenerbahçe gündemi yoğun oldu. Yani isim olarak herkesin bildiği çok parlak dönemleri de olan bir oyuncu. Tabii son dönemleri o kadar iç açıcı geçmedi. Yani ne zaman ne yapacağını kestiremediğiniz bir profil var elinizde. Eski günlerine dönüp yıldız da olabilir. Veya burada yani beklemediğiniz bir sonuç da size doğurabilir. Yani beklentinin çok altında da kalabilir. Potansiyelini kimse tartışmaz herhalde. Potansiyel özelinde kimse tartışmaz. Ya da yetenek açısından.
2: Kesinlikle.
1: Lakin işte iş biraz da yani işin psikolojik noktası, konsantrasyonu, saha için motivasyonu, bunların hepsini bir araya barındırdığınızda tam anlamıyla şu an sağlıklı bir noktada değerlendiremiyoruz. Maliyetin de kenarına yazmamız gerekiyor çünkü. Hani bazen bazı oyuncular vardır, risk alırsınız yani. Risk alırken dersiniz ki işte zaten bonservis ödemiyorum, kiralıyorum, işte opsiyonunu alıyorum. Ama şimdi burada Leao için maliyet de yüksek. Bugün Fenerbahçe'nin açıkladığı şey 100 değil. Biraz daha farklı bizim önerimiz gibi ben algıladım. Sanırım sen de aynı şekilde algılıyorsun.
0: Zaten bence hani tekliften daha ziyade önemli olan orada ilginin açığa çıkmasıydı. Yani bir ilgisi var Fenerbahçe'nin Leao'ya.
1: Ya önemli.

0: Bir oyuncudan bahsediyoruz ama dediğim gibi yani işin ufak bir noktasına bir zar atma da var tabii ki.
1: Yani... Ya bu 10+4 garabeti biraz kulüpleri tabii olumsuz etkiledi. Çünkü kulüpler şu aşamaya kadar bile hala da beklenti içerisinde, özellikle Fenerbahçe tarafı hala da o kuralın biraz daha esnetilmesi yönünde bir beklentisi var. Tabii ki bu kural sonrasında ihtiyaçlar hiyerarşisi de şu an değişiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda 23 tane yabancısı var elinde ve bunların önemli bir kısmını eritmesi gerekiyor. Bugün bir santrofor transferi ihtimali üzerine konuşuyoruz. İşte Vedat Muriç mesela çok sakatlığı tamamen plansızdı. Hiç hesapta olmayan bir sakatlık yaşadı. Ama şimdi Leao'dan konuşurken Leao sonuçta bir kanat forvet. Yani bugün Fenerbahçe'nin şu anda kanat rotasyonu belki de en fazla oyuncuya sahip olan mevkilerden biri sağ ve sol olarak değerlendirdiğimizde. Yani bu kadar çok bolluk varken zannediyorum şu anda ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir santrafor transferi biraz daha önem arz ediyor. Bir de işin tabii ki maliyet tarafına baktığımızda şu anda aşağı yukarı yani bonservisine 39, bir de aşağı yukarı yani size neredeyse 50 milyon eurolara mal olmuş bir Greenwood transferi de yapılmışken Leao'nun da tabii bonservisinin bir o kadar olduğunu tahmin ettiğimizde bunlar çok ciddi masraflar. Yani bugün ben az önce yayının ilk bölümünde de ifade etmiştim. Mesela Leao'dan ziyade Vlahovic gibi bir isim bu anlamda da biraz daha öne çıkıyor. Çünkü bir bonservis gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü bildiğim kadarıyla benim edindiğim son bilgiler ışığında Milan 60 milyon euro seviyesinin altına inmek istemiyormuş kesinlikle. Ama tabii oyuncuyla ipler koptu. Yani zaten oyuncu hem sosyal medya profilinden Milan'ı silmiş. Hatta dün Milan kafilesi 27 kişi olarak Glasgow'a uçtular. Orada bir hazırlık maçı oynayacaklardı.
2: Celtic'te maçları vardı.
1: Evet. Ve kafile de yok. Leao şu anda Brezilya'da bu arada. Onu da söyleyelim. Tatilde değil, tatilde diye bilgiler var. Tatilde değil, kendisinin bir sokak moda giyim markası var. 2 sene önce kurduğu bir marka. Milan'da Milano'da mağazası var. İşte Portekiz'de mağazası var ve 3. mağaza, pop-up mağazasını da São Paulo'da kurdu. Dolayısıyla oraya da açıldığı için bu kendi firması
2: son
1: anlamında.
2: Son yıllarda futboldan daha iyi kariyer yapmış iş hayatında.
1: Evet. O yüzden de şu anda oyuncu São Paulo'da ve internete yazarsanız görürsünüz Corinthians'la antrenmanlara çıkıyor şu anda. Yani üzerinde Corinthians antrenman kıyafetleriyle şu anda fizik durumunu korumak için bir anda antrenmanlara çıkıyor. Yani şu anda tabii Fenerbahçe'deki ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımızda bence forvet transferi biraz daha önde. Yani çünkü evet Leao'yu az önce o günün de ifade ettiği gibi hoca santrafor mu düşünüyor bilmiyorum ama ya forvetlik bence bambaşka bir şey. Ben oyuncunun yeteneğine hiçbir şey söylemiyorum. Leao zaten tartışılmaz çok olağanüstü bir oyuncu ama yani şimdi forvet biraz da içgüdüsel, sezgisel bir yetenektir. Yani o ceza sahası içerisinde koşular, ceza sahası içerisindeki gol vuruşları bambaşkadır. Yoksa atletizm anlamında Leao çok özel bir oyuncu. Ama işte Leao 9 numara oynayabilecek bir oyuncu değil. O yüzden bence orada ben bunu daha önceki yayınlarımızda da ifade ettim. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde değerlendirdiğimizde, çünkü ikisinin de hedefinde olduğu söyleniyor. Avrupa maçlarını dışarıda tutarak sezonda her ikisinin de en az 50 maç oynadığı bir senaryoda nereden baksanız bunun ligde, yani lig maçları ya da Ziraat Türkiye Kupası maçlarını baz alarak söylüyorum bunu, sezonun %75'ini siz dominant oynayan tarafsınız. Yani nereden baksanız en az %60-%65, zaman zaman %70 seviyelerinde topa sahip olup oyunu rakip yarı alana yıkan 3. bölgede oynayan takımlar olacaksınız. Yani Leao'nun istediği, o aradığı alanlar zaten bulunamayabilir. Yani bu bağlamda ben Leao'yu, tamam, Avrupa kupaları için belki önemli bir transfer olabilir hem Fenerbahçe hem Galatasaray açısından. Ama bence planlamayı yaparken biraz da bunu da doğru düşünmek lazım. Sonuçta sezon genelinde oyuncudan ne kadar verim alacaksınız, o çok çok kıymetli. Bence bir santrafor ihtiyacı biraz daha önemli. Çünkü Fenerbahçe Gornik Zabre maçını izlediğimde ben normalde Talişka'yı beğenirim. Yani bunu oyuncuyu çok eleştirmek anlamında ya da yermek anlamında anlaşılmasın. Ama Talişka saf bir 9 numara değil. Şimdi Talişka forvet oynayınca içgüdüsel olarak sürekli kendini bir yay çevresine geriye atma durumu söz konusu. Çünkü çok iyi bir şutör. Ama şimdi iyi bir 9 numara genelde ceza sahası içerisinde konumlanır. Örnek veriyorum, mesela Vedat Muriç'in başladığı bir senaryoda hayal ediyorum mesela Fenerbahçe Gornik Zabre maçını. Muriç olsaydı bu defa iki stoperle eşleşecekti. Yani birebir fizik mücadeleye girecek.

0: Bu durum ne olacaktı? Bu sefer iki taraftan da bindiren kanat beklerinin daha az bindirmesini sağlayacaktınız. Çünkü bu defa bindiren kanat bekleriyle stoperler arasında açılacak olan o uzun mesafeler Fenerbahçe'nin daha fazla alan bulmasını sağlayacaktı. Yani aslında saf bir 9 numaranın varlığı bu anlamda da kıymetli. Evet, sezon genelinde birçok maçı bu şekilde oynayacaksınız Fenerbahçe nezdinde değerlendirdiğimizde. Sadece rakipler hep tabii ki Gornik Zabre gibi olmayacak ama birçoğunda siz dominant taraf olacaksınız. O yüzden net bir 9 numara bence Fenerbahçe'nin şu anda santrafor ihtiyacını karşılayacaktır. Leao çok özel bir isim ama bence Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da bu periyotta oyun yapısı itibariyle çok uygun bir isim olarak gözükmüyor.
1: Ya ben de sana şöyle katılıyorum. Yani biraz şunu konuşmak lazım aslında. Şimdi Fenerbahçe'de Greenwood var, Asensio var. Hani Leon'un olmadığı senaryoda şu anda Kerem var. Santrafor'da diyelim ki Vedat Muriç. Ya da yeni gelecek bir santrafor. Yeni gelecek ismin sol açık mı? Yani Kerem noktasına bir isim ya da santrafor noktasına bir isim mi olması gerektiği konusunda benim de cevabım şu an, yani şu anlamda santrafor. Şimdi Greenwood zaten geçen yıl Fransa'da Lig 1'de 26 gol 11 asist, yani toplamda daha doğrusu Marsilya'da. Şimdi oradan minimum yine bir 25 gollük katkı, hani kağıt üzeri bir hesap yaparken oraya yazarsın. Yani bunu Marsilya'da 37 golle katkı yapan bir oyuncu burada da minimum 25 yazdırır bence. Asensio zaten 13-13 yaptı geçen yıl. 26 gollük bir tabelası var. Hani ona da minimum bir 20 gol yazsam. Biraz özellikle düşük tutuyorum ki.
0: Evet.
1: Hani üstüne de çıkarsa tabii ki neden olmasın. Kerem tüm eleştirilere rağmen ben de tam doyurucu olmadığına hani kanaat getirdim ama 15 gol 10 asist gibi. Yani sonuçta 25 gollük bir katkısı var geçen yıl.
2: Hem iki tabelada da. Hem gol yine hem asistleri yine çift.
1: Yine çift.
0: Size rakamsal bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu yayına gelmeden önce araştırdım. Tamamen geçen sezonun, yani 2025-26 sezonu verilerini ele alarak bunu söylüyorum. Tabii Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu için bunu paylaşıyorum. Sergio Girasi'nin, ya bence bir forveti değerlendirmek için en önemli skalalardan bir tanesi. Ben en azından öyle bakarım. Attığı gol sayısından ziyade, çünkü ligler arasında önemli değişkenler ve dinamikler farklıdır. Rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma sayıları bence çok mühimdir. Sergi Girasi'nin geçen sezon maç başı olarak rakip ceza sahasında topla buluşma metriği 4.64. Muriç'in 4.81 La Liga'da. Talişka'nın 3.27 idi ve Sidiki Şerif'in 2.67. Yani şimdi burada ister istemez Vedat Muriç zaten elzem bir transferdi. İkinci bir alınacak olan santraforun da yine benzer profilde olması. Bu illa pivot olacak anlamında değil. Belki Watkins profilinde daha mobil bir santrafor da olabilir ama ceza sahası içerisinde etkinliği kesinlikle çok daha önemli olması lazım. Ha, bu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon planları doğrultusunda mı ilerledi En-Nesyri'nin ve John Duran'ın sezon içerisinde ayrılması? Elbette planlanıldığı şekilde değildi. Ama işte zaman zaman her şeyi hesaplamak lazım. Sonuçta Fenerbahçe geçtiğimiz sezondan önemli dersler çıkarması gerekiyor. Yani Talişka ve Sidiki Şerif'i, evet iyi oyuncular, Sidiki Şerif bence hala daha çok gelişime açık bir isim. Ama Fenerbahçe'nin orada biraz daha zannediyorum oyun ağırlığını koyabilecek bir santrafora ihtiyacı var gibi gözüküyor. Evet,
1: az önce söyledim.
2: 85 maçı varmış.
1: Kimin?
2: Leon'un santrafor olarak.
1: Yok, oynayabiliyor. Oynamasına bir sıkıntı yok. Lille
2: dönemini hatırlıyor zaten. Orada bir yarım dönemini öyle geçmiş.
1: Şöyle tamamlayayım söylediğimi az önce. Greenwood, Asensio, Kerem ve Muriç dedim ben. Greenwood hani minimum 25 alsan, Asensio'dan minimum 20 gol alsan, dediğim gibi bunların çok daha üstünü yapan isimler geçen yıl. Kerem'den 15-10 toplam 25 dedim. Yine minimum çift tane diyelim 20 gollük bir katkı alsan. Muriç zaten La Liga'da geçen yıl 23 gol, ondan da aşağı yukarı o katkıyı alacaksın zaten. Yani şunu demeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin hücumda hani Kerem'in yerine oraya hemen bir ekleme yapmak ya da oraya büyük bir para harcamak gibi bence bir zaruriyeti yok. Ama Vedat Muriç'in Allah korusun ama tabii futbolda var, olası bir sakatlığında geçen yıl nasıl Sidiki Şerif'le Talişka Fenerbahçe hücum attığında ikinci yarıda yalnız kaldılar. Yani oraya bir santrafor alınmadı. Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluğu hep buna bağladı. Vedat olmazsa, bir sıkıntı yaşarsa yine Sidiki Şerif Talişka baş başa kalacaklar ve Fenerbahçe geçen yılki travmasını yeniden yaşamış olacak. Ya bunun yaşanmaması için hem de bir sayısal üstünlük için bence ya oraya bir santrafor, işte Girasi olabilir. Ya da Marcus Rashford ve Oli Watkins gibi, yani hem en uçta da oynayabilen hem kanat noktasında da görev alabilen isimleri değerlendirmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.
2: Ama ben tekrar baştaki düşünce